Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de 5. hafta içerisindeyiz. Maçları konuşacağız şu ana kadar. 8 mücadele oynandı. Bugün saat 20'de Gaziantep Fenerbahçe'yi konuk edecek ve bu maçla birlikte 5. haftada sona erecek. Sonrasında hafta içerisinde Avrupa Ligi'nde karşılaşmalar var. Beşiktaş Marsilya'yı konuk edecek. Bu hafta Perşembe günü karşılaşma. Zira Türkiye Kupası'nda ilk tur maçları yavaştan başlıyor. Öbür hafta sonu lig maçları oynanacak 6. haftada ve devamında da uzun bir milli araya çıkacağız, gireceğiz ve orada da Uluslar Ligi heyecanı başlayacak. O karşılaşmaları oynayacağız. Biz de burada tabii ki yorumlamaya çalışacağız. Bu arada tabii bugün pazartesi 14 Eylül, okullar da artık açıldı. Herkes herhalde evine döndü. Şimdi yoğun bir dönem başlıyor hem çocuklar için hem veliler için. Trafik için de aynı şekilde söylenebilir. Yoğun bir trafikte olacaktır. Yeni eğitim öğretim yılına başlayan tüm öğrencilere de başarılı bir yıl geçirmelerini dileyim girişte. Peki şimdi bugünün ilk konusu dünkü Galatasaray Kocaelispor mücadelesi olacak. Galatasaray haftaya lider girmişti ve dün de Kocaelispor karşısında aldığı galibiyetle birlikte liderliğini korudu. 5 hafta sonunda puanını 13 yaptı. Galatasaray bundan önceki 4 karşılaşmada 4 karşılaşmanın 3'ünde kalesinde toplam 6 gol

görmüştü. Erzurum maçında kalesini gole kapatmıştı ve iç sahada da iki maç sonra ilk kez Galatasaray'ın kalesini gole kapattığını gördük. Bu karşılaşmada Kocaeli Spor Galatasaray kalesinde çok yoğun bir baskı kuramadı. Genelde kontralarla tehdit yaratabildi Körfez ekibi ama onlarda da başarılı olamadı. İlk yarıda Aceyi'nin bir şutu direkten döndü. İkinci yarıda da 1-0'dan sonra işte son bölümde Metehan'la girdiği pozisyonlar var ama Kocaeli Spor buralardan gol çıkaramadı. İşin savunma kısmında ise Kocaeli maçın genelinde iyi iş yaptı diyebiliriz Galatasaray'a. Bölüm bölüm çok az bölümlerde net gol fırsatları verdi. Özellikle ilk yarının sonunda Galatasaray çok yoğun bir baskı kurdu. Orada Leao'yla çok rahatlıkla 1-0'ı bulabileceği pozisyonlar buldu. Abdülkerim de buldu. Eren de buldu. Yani 2,5-3 dakika içerisinde Galatasaray 4 önemli pozisyona girdi. O bölüm Kocaeli Spor açısından sıkıntılıydı ama genel olarak Galatasaray karşısında iyi bir savunma gördük. İki yarıda iptal edilen bir golü var Galatasaray'ın ki o da kaleci Serhat topa hakimken Deniz'in topa dokunmasıyla birlikte VAR'dan uyarı geldi ve o gol iptal oldu. Ve Galatasaray'ın bulduğu golde Abdülkerim Bardakçı'nın uzaktan çektiği bir şut da geldi. Orada da kaleci Serhat'ın bir hatası var. Çok uzaktan geliyor top. Bir kalecinin rahatlıkla çelmesi beklenen bir pozisyondu ama Serhat orada hata yaptı. İlk yarı sonunda ekstra kurtarışlar gelmişti kaleciden ama orada başarılı olamadı ve Galatasaray bu haftayı da 3 puanla kapatmış oldu. Şimdi Galatasaray önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor deplasmanla birlikte de milli araya girecek Galatasaray. Bakalım lider mi girecek yoksa tabloda yerler değişecek mi? Onu da gelecek hafta göreceğiz. Peki diğer karşılaşmalara geçelim. Dün aynı saatte oynanan maçta Ahmet Başakşehir'i 5-0 mağlup etmeyi başardı. Ahmet bu maça gelene kadar evinde oynadığı iki maçı da kazanmayı başarmıştı. İlk maçta Erzurum önünde 3-0'lık ve Trabzon önünde de 2-1'lik galibiyetler gelmişti. Bu sefer 5-0 kazanmayı başardı Ahmet. Gift Orban maça damga vuran oyuncu oldu. 3 gol attı. Krasniç'in 2 asisti var gollerde. O da şu ana kadarki performansıyla dikkat çeken isimlerden birisi. Diğer gol Cagne'den ve ilk golde de Emin Bayram'ın kendi kalesine attığını görüyoruz. Ahmet şu ana kadar 5 maç sonunda puanını 10 yapmayı başardı ve şu andaki güncel puan tablosunda da 3. basamakta yer alıyor. Hatta tabii bugünkü maçların sonucuna göre hatta çok büyük ihtimalle haftaya da 3. basamakta lider Galatasaray'ın 3, 2. Beşiktaş'ın da 2 puan gerisinde 3. sırada kapatacak Ahmet. Ve günün ilk karşılaşmasında da Gençler Birliği Kasımpaşa mücadelesi oynandı. Gençler Birliği ilk yarıda Diabate ile 1-0 öne geçti. Fakat maçın ikinci yarısının son bölümünde Kasımpaşa galibiyete uzandı. 79'da Benedicak'ın golü geldi ve 90+4'te de Güven Yalçın bir duran top organizasyonunda golü buldu ve Kasımpaşa karşılaşmayı kazandı. Bu sezon Kasımpaşa'da yenilgisiz gidiyor. 5 maç sonunda 9 puanı var İstanbul ekibinin. Geçen sezondan çok daha farklı bir görüntüde Emre Belezoğlu'nun takımı. Ve cumartesi günü Trabzonspor Konyaspor deplasmanındaydı. Konyaspor bu maça gelene kadar ligde geçen yıldan devam eden 7 maçlık bir mağlubiyet serisi vardı ve o seri sonlandı. Konyaspor 2. dakikada Tot'la bulduğu golle öne geçti karşılaşmada ve üstünlüğünü maçın sonuna kadar korudu. Trabzonspor Onuachu, Salah, sonrasında oyuna giren Franculino, Aral, Saviolo gibi, Muçi gibi isimlere rağmen 90 dakika boyunca gol atamadı, topa sahip oldu. Fakat Konyaspor maçın kontrolünü bence elinde tutan taraftı. Trabzonspor mücadelede bir hayli zorlandı diyebiliriz. Hüseyin Hoca da ilk maçta 5-0'lık galibiyet almıştı ama ikinci maçla birlikte o da mağlubiyeti tattı. Trabzonspor'da da çok büyük ihtimalle hani bir devam etme niyeti
vardıysa bile bu karşılaşmadan sonra o geride kalmıştır ki çıkan haberlere göre Trabzonspor'da şu an iki aday var. Biri İtalyan Pioli, diğeri de Şenol Güneş. İki adaydan birinin göreve gelmesi bekleniyor. Bakalım Galatasaray mücadelesinde yeni bir hoca mı göreceğiz, yoksa milli arada mı bu teknik direktör açıklanacak? Onu da yine bu hafta içerisinde öğrenmiş olacağız. Alanya Spor Göztepe. Göztepe yine kalesinde birden fazla gol gördü ama attığı iki golle bir puanı en azından deplasmanda almayı başardı. Samsun Spor Çorum bu haftanın farklı galibiyetlerinden biri Çorum'dan geldi Samsun deplasmanı. Daha ilk dakikada Çorum öne geçti. 5. dakikada Samsun 1-1'i buldu ama sonrasında Cengiz Ünder şov 10 ve 15'te attı. Güzel gollerle Çorum'a 3-1'lik üstünlüğü getirdi. İkinci yarıda Kızridis ve Ramirez'in golleriyle de Çorum 5-1'lik skorla haftanın kazananlarından birisi oldu. Çorum'da lige başlangıç olarak bir beraberlik, 2 mağlubiyetti. Galatasaray ve Beşiktaş'a puanlar vermişti ama son 2 hafta Eyüp'ü 3-0, Samsun'da 5-1 yenerek onlar da kendine geldi diyebiliriz. Ve Eyüp Spor Rize Spor mücadelesinde de Rize'nin 2-0'lık galibiyeti geldi. Rize karşılaşmanın ilk yarısında Sov'un golüyle 1-0'a geçti ama 44'te Mihaila'nın sert hareketiyle birlikte Rize 10 kişi kaldı. Fakat buna rağmen Rize son bölümde bir gol daha buldu 90+2'de ve 2-0'lık skorla üstünlüğü yakaladı. Eyüp Spor ise bu sezon aslında ayağına gelen fırsatları da tepiyor. Gaziantep mücadelesinde de rakibi 1-0 öndeyken 10 kişi kalmış ama Eyüp bunu değerlendirememişti. Bir kez daha benzer bir senaryo oldu. Rize maçı kazanmayı başardı ve haftanın açılış mücadelesinde Cuma günü Beşiktaş Erzurumspor'u konuk etti. Siyah beyaz ekipte Emirhan Topçu açılışı yaptı. Trossard'la fark 2'ye çıktı. İkinci yarıda Beşiktaş'ın bulduğu goller kimisi var, kimisi orta hakemin müdahalesiyle birlikte iptal oldu. Çok tartışıldı, biz de konuşacağız. Ama Beşiktaş bir gol daha buldu İlhan Fakılı'yla 82'de ve 3-0'lık bir galibiyet çıktı Beşiktaş'ta. Şimdi milli ara öncesi Ahmet deplasmanına gidecek ki Ahmet'in de evinde ne kadar formda olduğu, 3'te 3 yaptığını az önce konuştuk. Beşiktaş'ın gerçekten sert bir maç olacak ama Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanına gideceğini düşünürsek buradan bir liderlik ihtimali de doğacaktır. Beşiktaş adına bu maçları da açıkçası ben de merakla bekliyorum. Evet, haftanın şu ana kadarki sonuçları böyle. Şu ana kadar oluşan puan durumunda Galatasaray 1, Beşiktaş 2, Ahmet 3 dedik. Kasımpaşa 4. Rize 5. Kocaeli Spor da 6. basamakta yer alıyor. Trabzonspor 7 puanda kaldı ve 8. basamakta şu anda, ki bugünkü sonuçlara göre daha da bir sıra daha düşebilir Bordo Mavili ekip. Küme düşme hattında ise son basamakta Göztepe var 2 puan. Eyüp Spor 3 puan. Konya ilk galibiyetini aldı ama küme düşme hattından çıkamadı. 16. basamakta yer alıyor 3 puanla ve küme düşme hattının üzerinde de 4'er puanla Erzurumspor, Samsunspor ve Başakşehir yer alıyorlar. Evet, Süper Lig'deki tablo bu şekilde. Son olarak da voleybolda Filen Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası maçları devam ediyor. D grubunda Milliler İsviçre'yi 3-0 mağlup etti dün ve 3. maçında ilk galibiyetini almayı başardı. Bugün Romanya maçımız var ve çarşamba günkü Letonya maçıyla da grup aşaması sona erecek. İki maçı da kazanmayı bekliyoruz. Puan olarak, güç olarak bizim çok daha gerimizde olan takımlar bunlar. 3 galibiyette adımızı bir üst tura yazdıracağız çok büyük ihtimalle. Millilere de tekrar başarılar dileyelim. Şarkı reklam aramızı verelim. Aradan sonra da Galatasaray Kocaeli Spor maçıyla başlayalım.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
5: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Umran Oto Ekspertiz. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka

0: Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.18 saatlerimiz sabah sporunda Ali abiyle birlikte Süper Lig'de bu hafta oynanan karşılaşmaları konuşacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi haftalar. Öğrencilere iyi bir öğretim yılı. Öğretmenlerimize başarılar. Velilere sabırlar.
0: Veliler mutlu canım. Okullar açıldı diye. Veliler yani için zor. En güzel dönemler bunlar.
1: Zor, okul ücretleri.
0: Ha, o açıdan.
1: Servis ben... ücretleri. Evde o ücretleri, çünkü. Bu ücretleri. Hı. O yüzden sabır diliyorum hepsine ayrı ayrı.
0: Tamam. Onda olur. Onda haklısın.
1: Evet, bugün biraz okullar geç açılacakmış. Şimdi radyo trafikte Gizem'le konuştum.
0: Niye?
1: Saat 10'da açılacakmış. İlk gün.
0: O yüzden bu sabah o kadar trafik yoktu.
1: Önlemleri
0: ya.
1: Kapsamında. Yarın biraz daha kaotik bir durum olabilir dedi.
0: Ben erken çıktım normalden. Çok da erken çıktım. Bugün de çok bir şey yoktu ama.
1: Bugün biraz daha rahat olabilir dedi. Hayırlı uğurlu olsun artık. Okulların başlaması demek yazında bittiği anlamına geliyor. Az önce Gizem'le bahçedeydik. Dışarıda oturmayayım üşürüm dedi. İç tarafa geçti.
0: Ben üstüme
1: Mert
0: şeyimi getirdim.
1: Ünlü ceketini getirmiş. Hı-hı. Evet, yavaş yavaş artık yeni sezon, sonbahar sezonu başlıyor.
0: Evet. Biz de havuza gittik cumartesi günü. Son bir kapanış olsun diye. Havanın artık bundan daha sıcak olacağı bir gün gelmez herhalde 2026
1: olur içerisinde. Canım, gelir. Kesin gelir.
0: Daha 2026'da.
1: Tabii canım, pastırma
0: Ekim'de
1: sıcakları var. Tabii.
0: 28'de 29 dereceyi bence görmeyiz ya.
1: Görürüz, görürüz. Gel bahse girelim.
0: 29 dereceyi görürüz.
1: Dün 29 derece miydi?
0: Evet, cumartesi.
1: Cumartesi 29 derece miydi hava? Gerçekten mi? Ben hiç hissetmedim ya. 29 iyiymiş. 29 iddialı bir rakam.
0: Tam onu diyorum işte. En şey sıcak, ondan daha sıcağı bir daha gelmez. Pazar biraz daha soğuktu dün.
1: Gelmeyebilir. Evet. Şimdi 29, ben 29 diye tahmin etmedim. 25-26 diye düşündüm.
0: Yok. 29'sa, o geliyor, gelecek. Ha. Hafta cumartesi pazar 26-27'leri göreceğiz galiba da.
1: 29'sa biraz iddialı.
0: 29'du. Biz de fırsattan istifade son bir havuza girelim dedik sezonu. Öyle biz de kapattık. Bakalım.
1: Evet.
0: Futbol sezonuna.
1: Yarın Süper Lig'in bitmesine sadece 29 hafta kalacak. Hı hı. Bence gayet iyi.
0: Evet. Bu hafta da bayağı...
1: Başka maç yok değil mi? Tek maç var.
0: Tek maç. Tek 8 maç yaptık. Tek tamam. Maç Gaziantep Fenerbahçe ile haftayı bitireceğiz.
1: Yarın iyi haberi vereceğim, başlar başlamaz.
0: Biliyorum senin. Bugünden verdin ilk defa.
1: Heyecanlıyım işte. Bitiyor ya bu hafta da bitiyor ya. 29 hafta kalıyor. Heyecanlıyım. Güzel yani.
0: Sonra bir hafta daha var. Sonra da milli araya gireceğiz. Milli arada gerçekten farklı bir milli ara olacak. Herkes adına.
1: 4 maç yapacağız.
0: 4 maç birden, uzun 2 hafta değil 3 hafta sürecek bir milli ara.
1: Montella'ya boğulacağız diye düşünüyorum milli arada.
0: Çok tartışma olur şimdi, işler kötü giderse olur. Bir de.
1: Zor maçlar, güzel maçlar oynayacağız. Bir taraftan iyi ama bir taraftan da performans gerektiren maçlar. Neticede mesela Fransa milli takımında Zidane'ın gelmesi biraz bakış açılarını değiştirecek. İtalya milli takımı keza öyle. Belçika milli takımı her zaman bir potansiyeli var. Onlarda da Rudi Garcia gitti değil mi?
0: Ben şu an onu düşünüyorum. İtalya'da
1: gitti galiba.
0: Şeyde kim var diye.
1: Gitti.
0: Belçika'da. İtalya'da gitti. Kim var?
1: İtalya'da Spalletti konuşuyordu. Mancini geldi. Tekrar. Ama Belçika'da da gitmiş olması lazım Rudi Garcia'nın. Bakayım, ben de merak ettim. Yani bütün rakipler neredeyse teknik adam değiştirdiği için.
0: Biz de değiştireseydik olurmuş.
1: Zor olacak. Çok kolay olmayacak. O yüzden Montella'nın ve oyuncuların iyi performans göstermesi şart.
0: Van Bommel.
1: Ha doğru, o geldi değil mi?
0: Evet.
1: Evet.
0: Van Bommel gelmiş.
1: Yani yeni teknik direktörler, herkes yeni bir çıkış arıyor. Kolay olmayacak. Zaten rakipler güçlü, bir de böyle bir motivasyonları olacak. İlginç bir milli ara bizleri bekliyor.
0: İyi tarafından bakarsan da biz sistemimiz belli. Diğer takımlar belki de yeni bir oyun anlayışı oturtana kadar biraz zorlanabilir teknik direktörlerde.
1: Olabilir.
0: Yani iyi tarafından olabilir.
1: Yani böyle çok radikal bir şey yapacak olan olursa olabilir. Ama daha çok ben motivasyon üzerinden gideceklerini düşünüyorum.
0: Ama 4 maç ya abi, 4 maç yapacaksın. Hani 4 maç motivasyon, bir şeyleri de oturtman
1: ama
0: için
1: maç
0: aslında güzel
1: Fransa. Yani zor. Kolay değil. Daha şimdiden yani. Normalde de çok zordu. Hı-hı. Ama yani Zidane'ın gelmesi farklı bir nokta. Onlar açısından.
0: Bireysel olarak da yine formda oyuncular
1: tabii var.
0: Var. Hani Mbappe altın top için çok iddialı. Olise, Dembele falan deyince korkutucu bir hücum.
1: Montella'nın işi zor yani. Diyor.
0: Evet, zor.
1: Peki, eğer istediği sonuçlar alınmazsa çok tartışılır. Çok tartışılır. diğer tarafta İsmail Kartal'la beraber bağlarsan hani kötü senaryoda milli takım ve Fenerbahçe için Montella Fenerbahçe'ye doğru da gidebilir o iş. Böyle bağlayayım sana yani. Hani milli takım istediği gibi gitmedi işler. Olabilir. Fenerbahçe işte zaten Fatih Tekke olayına biraz benziyor Trabzonspor'da. Orası öyle gider, orası öyle giderse hani Fenerbahçe için Montella da gündeme gelecektir diye düşünüyorum.
0: Şu an evet Fatih Tekke, İsmail Kartal süreç benzer ilerliyor. Bir lig maçı var şimdi, bakalım burada
1: Aynen.
0: alınacak. Olası bir kötü sonuçta aynı senaryoya doğru gidebiliriz ama bir taraftan da yapılan haberlerde hep Aziz Yıldırım'ın ben ne zaman işte sezon ortası hoca değiştirdim, bütün şampiyonlukları bu şekilde aldık, sezon sonuna kadar seninle birlikteyiz gibi iddialı sözler söylediği ifade ediliyor tabii, net
1: Ya öyle
0: kendi
1: düşünüyor
0: ağzından.
1: olabilir. Hani öyle istiyor da olabilir de futbol bazen izin vermiyor düşündükleriniz uygulamanıza.
0: Evet, bakalım süreç neler getirecek. Galatasaray'la başlayacağız. Ali abi dün lider giren haftaya Galatasaray kendi evinde Kocaelispor'u konuk etti. Geçen yıl bu iki takımın oynadığı karşılaşmalarda Galatasaray bayağı bir zorlanmıştı. Deplasmanda zaten kaybetmişti 1-0'lık skorla. İç sahada da 1-1'lik bir beraberlik vardı. Kocaelispor Selçuk İnan'la birlikte genel olarak özellikle tabii kendi evinde ama deplasmanlarda da bunu sağlamaya çalışıyor. İyi savunma yapmaya çalışan, az gol yemeye çalışan, genelde de bunu başaran bir takım hüviyetinde. Dün de Galatasaray karşısında oyun anlayışları benzerdi. Tek tek futbolcuya baktığımda Kocaelispor'da öyle çok iyi bir kadro var demek mümkün değil. Geçen yıl bu takımın marka ismi mesela Petkoviç'ti. Fakat Petkoviç artık hani faydalanmayan bir oyuncu durumuna geldi Kocaelispor'da. Dün hücum hattı da Acay'ı sol tarafta oynadı ki geçen yıl genelde sağ kanat, bu yıl merkezde santrfor oynadığını da görmüştük. Dün soldaydı. İleri uçta Aye, sağ tarafta Souza. Orta sahada Berkan, Sissoko ki genç bir oyuncu. Şov, sol bekte deneyimli bir isim. Haydara, Jixtil, sağ bekte Leao ile eşleşti. Zucru, Maglitz'a stoper attı, kalede de Serhat Öztaş denen. Çok mütevazı bir takım Kocaelispor. Selçuk İnan bu mütevazi kadroyla iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Ben genel olarak bu tarz teknik direktörleri takdir ediyorum. Kocaelispor'un bir oyun anlayışı var. Galatasaray deplasmanı tabii ki bir üstünlük kurmak kolay değil. Kocaelispor da zaten bunu başaramadı ama neyi yapmaya çalıştı? İyi bir savunma yapmaya çalıştı ve tehlikeli kontralarla da Galatasaray'ı vurmaya çalıştı. Çok bölüm bölüm Kocaelispor'un tehlikeli kontralarını gördük karşılaşmada. İlk yarıda ilk bölümde böyle şuta dönüşmeyen bir kontra çok dengesiz yakalamıştı Kocaelispor, duran top devamında o var. Acele ile kaçırdıkları ilk yarının sona doğru bir direkten dönen pozisyon var. Kocaeli o yumrukları birkaç kez gösterdi ve bence ilk bölümde bilmem katılır mısın, böyle pas organizasyonunu Kocaelispor'un oyuncudan hareketliliğini ben daha çok beğendim. Daha organize gözüken bir takım hüviyetindeydi. Böyle ilk yarım saatlik dilimi düşünecek olursak Galatasaray'da daha çok bireysel performanslar, bireysel o çalımlar bence ön plan çıkmaya çalıştı Kocaeli'yi açabilmek için. Ama Galatasaray'da rakibini

0: açmakta bir hayli zorlandı. İlk bölümde aslında Galatasaray golü buldu. Fakat VAR'dan döndü. O Kocaeli Spor'u kurtardı. Serhat aslında uzaktan şutta çok büyük bir hata yaptı. Sektirmeyeceği topu sektirdi ama devamında Deniz'in faulünü VAR tespit etti.
1: Ne dediler o şeye?
0: Doğru karar, %100 tabii ki, %100 doğru. O top kaleci kontrolünde artık, yani o yere eliyle birlikte tuttuğu anda kalecinin kontrolünde olan bir top. O %100, onunla ilgili herhangi farklı bir yorum
1: orada yok. Kaleciye eline temas olmaması bir şey değiştirmiyor.
0: Yok, hiçbir
1: öyle
0: şey
1: mi?
0: Değiştirmiyor. Top kalecinin kontrolünde. Sen öyle mi düşündün bilmiyorum ama kural kitapçığını da paylaştılar. Net şekilde o bir ihlal. Zaten o ihlal olmasa pozisyon devamında da bir offside şüphesi de var. Büyük ihtimal offside da çıkacaktı. Top çünkü tam Kocaeli Spor oyuncunun hakimiyetine girmeden tam uzaklaştıramadı. Galatasaraylı oyuncu vurdu topa tekrar. O da büyük ihtimal offside olurdu diyorlar. Trio'da öyle denmiş. O pozisyon yani her türlü iptal olacaktı. Galatasaray ilk yarıda Deniz Gül'le net bir gol pozisyonundan yaralamadı. Deniz de bu karşılaşmada 11 başladı ve fizik olarak güçlü bir oyuncu olduğunu, sırtı dönük iş yapabileceğini de gösterdi. Kocaeli Spor savunması da bayağı bir boğuştu. Kocaeli Sporlu oyuncular da bayağı bir hırpaladılar Deniz'i ama Deniz o bahsettiğim pozisyonda ayakta kalmayı başardı ve ilk önce bir stoperi geçti sırtı dönük, sonra diğer stoperi de hızıyla geçti. Kendi de bir şut imkanı buldu. Uzak köşeye vurduğu top direkten döndü. Deniz'in talihsizliği oldu o pozisyon. Ve ilk yarının da sonunda Galatasaray maçtaki en yoğun baskısını kurdu diyebiliriz. Özellikle sağ tarafı Galatasaray bölümünde Barış Alper'le iyi kullandı. Leao'yla iki net pozisyon buldu. Duran toptan Abdülkerim'de net bir pozisyon. Bir de Eren'in pozisyonu. Çok kötü vurdu Eren ama pozisyon çok net bir pozisyon. Arka direkte bomboş. Kafa imkanı tanıdı Kocaeli Spor. O bölümde Galatasaray 1-0'ı bence bulmalıydı. Bu kadar net pozisyonu yakaladıktan sonra. Ama atamadı. 0-0 girdi devre arasına ve ikinci yarıda Galatasaray baskısını arttırdı belki ama net gol pozisyonu etmekte yine zorlandı ilk bölümde. Gole kadarki bölümde Galatasaray'ın hani net bir pozisyonu var mı? Sabah özetini tekrar izledim ama böyle aklımda kalan bir şey yok. Bir çizgiden çıkan top var. O da çizgiden diyorum ama belki de out'a doğru gidiyordu kornerdeki top. O pozisyon var. Onun haricinde de sonra zaten Abdülkerim Bardakçı'nın uzaktan çektiği şutta Galatasaray golü bulmayı başardı. O tabii ki bu da ekstra bir gol oldu Galatasaray açısından. Abdülkerim tabii çok büyük katkı veriyor işin hücum tarafına çıkınca ortalarıyla, uzaktan şutlarıyla. Bu şutu çok iyi değildi. Ama nedense kalecinin önü de çok doludu iken Serhat o golü yedi. Büyük bir hata Serhat'tan maçtaki performansına.
1: Ama Serhat zaten ilk yarıda da işte acemilikler göstermişti.
0: Evet.
1: Yani Serhat bir de sağ stoper. Bayağı acemice hareketler yaptılar yani maç boyunca.
0: Sağ stoper. Ha şeyin sağ
1: Kocaeli Spor.
0: Zuklu.
1: Evet.
0: O pozisyon Galatasaray Abdülkerim'le 1-0'a geçmeyi başardı. Maçın geri kalan bölümünde Galatasaray biraz daha çekildiği anlar oldu. Kocaeli değişikliklerle birlikte Metehan'ı ve Tayfur'u oyuna atıp onlarla pozisyonlar buldu. Ama tabii çok net gol pozisyonu yine üretemedi Kocaeli Spor. Cılız diyebileceğimiz şutlar, pozisyonlar geldi Kocaeli Spor'dan. Galatasaray maçın sonunda da böyle kalesine birkaç duran top fırsatı verdi ama öyle net bir pozisyon vermeden de karşılaşmayı tamamladı. Yani maçın geneline bakacak olursak zaten Galatasaray'ın istatistikleri de işin hücum tarafında yine bayağı iyi, bayağı dominant gözüküyor. 28 şut rakip kaleye gönderilen, 2.31'lik bir XG. Rakip ceza sahasında 45 kez topla buluşmuş. Tam 16 korner Galatasaray kullanmış karşılaşmada. İşte 38 orta yapmış, 8 isabet bulmuş. Hani istatistiğe bakarsan çok daha farklı bitmesi beklenen, gereken belki de bir maç. Ama Galatasaray 1-0'la bir uzaktan şutla bu karşılaşmayı kazanmayı başardı. Yani iyi tarafı, kötü tarafı olarak bakılabilecek noktalar var Galatasaray takımı için. Ama tabii ki şu aşamada Galatasaray'ın Sporting mağlubiyeti sonrası tekrar kazanması, haftayı da lider bitirmeyi garantilemesi Galatasaray için olumlu taraf. Osimhen'siz sonuca gitmesi, işte onsuz oyuna görece biraz daha adapte olması.

0: olması, denizin iyi şeyler göstermesi bu karşılaşmada, Leao'nun yorulana kadarki performansı Galatasaray adına herhalde iyi olarak söyleyebileceğimiz şeyler. Torreira'nın orta sahada bu maç yine iyi bir performansı, onu gördük. Abdülkerim sezona pek yüksek viteste girmedi ama bu karşılaşmada onun da biraz kıpırdandığını gördük. Davinson ona eşlik etti. Şalay'ı belki kötü anlamda söyleyebiliriz. Mesela o Ajay'ın pozisyonunda Şalay'ın yetişememesi bence büyük bir eksi. Yani Ajay topla gidiyor, Şalay topsuz koşuyor, yetişemiyor Ajay'ı.
1: Ama çok da öyle deme ya. Bayağı geride. Kabul etmiyor musun?
0: Mesafe kapanmıyor abi. Mesafe kapanmıyor.
1: Yani, mesafe kapanmıyor ama
0: mesafenin
1: yani,
0: kapanması lazım orada.
1: Topla giden orada, bir orta sahada, orta sahadan koştu Şalay.
0: Ben pozisyona ben de dikkatle baktım abi. Yani
1: rakip
0: ben,
1: yarı alandaydı. Orada top kaybı oldu. Ondan sonra koşmaya başladı. Aslında mesafe kapandı. Öyle deme.
0: Benim izlediğim değil. Yani tamam, ilk, sen öyle diyorsan
1: ilk başladığı, öyle hissetmiyorum. Sen hangi mesafe, nerede kapanmadı diyorsun? Şalay koşuya başladıktan sonra mı? Hiç mi kapanmadı diyorsun? Kapandı. Kapandı. Yakalayamadı sadece bence. Ki ben mesela şeye de katılmıyorum. Şalay bence iyi oynadı.
0: Peki.
1: Genel olarak.
0: Tamam.
1: Mesafeye bir daha bak bence.
0: Sen de bak
1: İlk
0: bir
1: çıktığı
0: daha.
1: Andan. İlk çıktığı andan. Sen bence son sprinti söylüyorsun artık. Şut vuracağı anda kapanmadı diyorsun. Orada evet kapanmadı. Beraber gittiler. Zaten orada böyle Eren'e bakıyor çaresizce. Hani
0: tamam, gel, orada niye kapanmıyor?
1: Kademeye gir. Çok geriden başladı diyorum ben de sana. Yani o ikisi arasındaki mesafe daha açıktı. Kapatabildiği kadar kapattı ama yetişemedi. Sonuçta giden önce haklısın, topla gidiyor. Ama hızlı gidiyor. Bir de güzel dribling yaptı. Yani bazen de olmaz. Hmm. O kadar geriden kim yakalayabilirdi?
0: O kadar mı diyorsun ya pozisyonu?
1: İlk, tekrar söylüyorum. Kocaeli yarı alanında 2-3 metre içeride top kaybı oldu. Ondan sonra da iki pasla Ageyi kaçırdılar. Şalay koşmaya başladı. Ondan sonra mesafeyi biraz kapattı ama artık o son bölümde yakalayamadı diye gördüm ben. Yani ilk başlangıçla sonu arasında bir fark kapandı. Yetmedi.
0: Peki niye yetmiyor? İlk başta kapatabiliyorsa Şalay sonda niye kapatamıyor? Aynı Şalay'ı.
1: Rakip iyi gidiyor. Sen de o ara şeysen, ne derler, fiziksel olarak biraz sıkıntılıysan, çok çok anormal değil bence. Çok müthiş garip değil. Yani her koştuğunda yakalayamayabilirsin. Sen çok şey yaptın ya, gömdün bence oyuncuyu.
0: Ben evet, ben orada bayağı, çünkü bir anda gücü tükendi gibi geldi Şalay'ın.
1: Tükenmiştir.
0: Ama Ajay'ı da koşuyor sonuçta. Hani niye tükeniyor? Maçın son anı değil, bir şey değil. İlk yarının 38. dakikasında bir pozisyon. Yani benim için bir hata ama olur diyorsan olur, zaten oldu. Hani diyecek bir şey yok olduktan sonra da, bir defa olarak ben gördüm. Şalay'ı da öyle bir pozisyon vermesini beklemezdim. Rakibin ne kadar hızlı olursa olsun. Orada
1: Şalay senin adamın, unutma.
0: Ben beğeniyorum.
1: Kendi adamını koru.
0: Eleştiremeyecek miyiz?
1: Eleştir ama.
0: Allah Allah.
1: Öldürdün adamı.
0: Öldürdüm. Orada Eren hem içeride de bir oyuncu vardı bu arada. 2'ye 1'di pozisyon. Hem onu kapattı. Ajay'a pas verdirmedi. Ajay'ın şut çektiğini anladığı anda da acayip açıyı kapattı. Yani orada golün olmamasının da baş aktörü Eren'di bence. Eren'in orada aktörü.
1: Ajay Rafinha gibi çekseydi
0: Eren giderdi belki
1: ama. Ama sağ ayak yok galiba anda, değil mi? Var mı?
0: Solak da bilmiyorum. Sağını öyle çok kullandığını düşünmüyorum. Eren orada bence Şalay'ı da Uğurcan'ı da kurtaran oyuncu oldu diyeyim. Neyse, benim yorumlarım bunlar. Sen bir reklam arasına gidelim. Reklamdan olur. Sonra da senin yorumlarında Galatasaray maçına geri dönelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Hemen Hangi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara, Empara, bankanın güzeli. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.
11: Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250.000 TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta.
14: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
15: Reklam.
11: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.39 saatlerimiz, Galatasaray Kocaeli Spor maçını şimdi Ali abiden bir dinleyelim.
1: Zeminle başlayalım bence.
0: Olur, zeminde notlarım da vardı da.
1: Nasıl oluyor böyle?
0: Şimdi bir düzenlemeye gidiyormuş Galatasaray. Zemin sökülecekmiş.
1: Acele etmeseydi ya Galatasaray.
0: Bu milli
1: zemini düzeltmek için acele etmeseydi Galatasaray.
0: Milli Arabik'te düzeltileceği ve Barcelona maçına kadar yetiştirilmeye çalışılacağı söylenmiş ki arada bir Kasımpaşa maçı da var Milli Ara dönüşte iç sahada, ama hedef o değil. Dün Haluk Yürek'te Barcelona maçı demiş. O maça kadar yetiştirmeye çalışacakmış. Demin evet, çok kötüydü.
1: Yani anlamak mümkün değil. Yani Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi takımı. Galatasaray'ın kadrosunun değeri ortada. Galatasaray'ın getirdiği oyuncuların kalitesi ortada. Ve zemin de ortada. Yani herkese ayıp. Taraftara da ayıp. Televizyon başında izleyene de ayıp. Oyuncuya da ayıp. Galatasaray böyle bir zeminde oynamayı hak etmiyor. Mesela yazın neden bir şey yapılmadı? Hava çok sıcak olduğu için mi? O yüzden mi öyle bir hareket yapmadılar? Ama Beşiktaş biliyorsun 2 haftada zeminini değiştirdi. Acayip bir zemin yaptı. Şimdi de gözü gibi bakıyor. İşte biz orada maç yayınına gittiğimizde sana anlattım. Bir ekip var. Çok hassaslar yani. Şey gibi. Barcelona gibi. Aman diyorlar, sağ kenarında iş yaparken zemine ayak basmayın. Yani bir adım atsam bile hemen biri gelip uyarıyor. Beşiktaş bunu kısa sürede yaptı. Galatasaray için böyle bir zeminde oynamak dezavantaj. Felaketti zeminde. Galatasaray hiç yakışmıyor. Umarım hani milli arada halledebilirler de artık bundan sonraki süreçte biraz daha Galatasaray iyi bir zeminde oynar. Dün bence rutin bir lig maçıydı Mert. Karşılaşmayı izlerken gol gecikti. Fakat Kocaeli Spor bu maçı kazanır ya da Kocaeli Spor burada sürpriz yapar havası bence yoktu. Karşılaşmanın genelinde. O yüzden de Galatasaray bence bir şekilde golü atacaktı. Abdülkerim'in şutu gol olmasa Galatasaray kalan bölümde gol bulabilir miydi? Bence bulabilirdi. Son bölümde tabii olası bir yorgunluk, Sporting seyahati, Sporting maçının yorgunluğu hissedilebilirdi. Ama yine de eğer bir gol olacaksa ya da bu maçta bir kazanan çıkacaksa açıkçası ben maçı izlerken hep Galatasaray olacağını düşündüm. Kocaeli Spor senin dediğin gibi kadro olarak mütevazi bir kadro. Bununla birlikte savunma organizasyonları takım olarak belli bir seviyenin üzerinde, hatta belki lig

0: Porto'dan kiralık, gencecik bir adam. Dün etkili değildi. Dün çok iyi işler yapamadı. Ama genelde bence Kocaelispor'un bu sezonki kazançlarından bir
1: Sağ
0: tanesi.
1: açık olan değil mi?
0: Sağ açık oynuyor.
1: Yetenekli o bayağı.
0: Bayağı
1: Bayağı
0: yetenekli.
1: yetenekli.
0: Zaman zaman merkeze de geliyor. Dün biraz baktım işin hücum tarafında kendi kanadında bayağı geride kaldı. Çok risk almadı o tarafta. Belli ki Selçuk İnan Galatasaray'ın sol tarafıyla alakalı olarak orada belki Leao tehdidiyle onu biraz uyarmış. Normalde biraz daha önde konumlanıyor. Biraz daha serbest ve iyi işler yapabiliyor. Çünkü topla becerisi var. Çalım atabiliyor. Pas verebiliyor. Zaman zaman şutlar da çekiyor. Ama dün o etkisizdi. Onun dışında diğer oyuncular zaten genelde kontra yönelik oyuncular olduğu için işte Ağey'in pozisyonu gibi pozisyon bulması gerekiyordu. Onu da bir kere yakaladılar maç boyunca. O senin söylediğin son bölümdeki baskıda da işte bir Mete Han'la bir de bir kafa vuruşu geldi son bölümde. Onun dışında Kocaelispor'un bir hücum etkinliği yoktu. Zannedersem maçı da tek isabetli şutla kapattılar. O tek isabetli şut da işte son bölümde gelen evet şeyin üzerine kafa şutuydu. Tam üzerine gelmese de Uğurcan'ın kurtardığı o pozisyondu. Dolayısıyla hani Kocaelispor açısından daha fazlası olur muydu emin değilim. Hani daha fazlası biraz daha böyle nasıl söyleyeyim bir iki tane daha öyle fırsat yakalasalar belki öne geçseler Galatasaray biraz daha zorlanabilirdi. Ama Kocaelispor'un yapabildiği bu. Yapabileceği buydu 3 aşağı 5 yukarı. O tarafta bir sürpriz yok. Galatasaray tarafında bir sürpriz var mı dersen. Galatasaray'da da merkezden Galatasaray Kocaelispor savunmasını delmekte. Merkezden Kocaelispor savunmasını denemekte biraz eksik kaldı dünkü karşılaşmada. Ağırlıklı olarak iş kanatlara gitti. Fakat kanatlara gittiğinde de herkes dikkat etmiştir. Genelde kanat oyuncuları birebir kalmak zorunda kaldı. Kanat oyuncularının birebir oynamasını ister misin? Tabii ki istersin. Ama birebire genelde kademeli bir hücuma onlar da atak yapmak zorunda kaldı. Yani sadece bekiyle hücumun birebir kaldığı bir şey görmedik. Barış Alper topu aldığında karşısında bek vardı ama oraya kaymalar geldi. O yüzden kalabalıklaştı Kocaelispor. Galatasaray bence beklerini kullanımında, hücumda kullanmakta biraz eksik kalınca kanattan istediği kadar kaliteli üretim yapamadı. Yani en kaliteli üretim Barış'ın getirdiği, Yunus'a verdiği yerden bir pas, görerek, bilerek atılmış bir pas. Yunus'un Lea'yı gördüğü, Lea'nın da dışarı vurduğu toptu. Yani kanattan gelen en organize atak oydu Galatasaray adına. Diğer tarafta bakıyorsun benzer şey Leao'nun başına geldi. Mesela Leao'nun Eren'i kaçırdığı, Eren'in Leao'yu kaçırdığı ya da Şalay'ın Barış Alper'i, Barış Alper'in Şalay'ı kaçırdığı pozisyonda çok seyrek gördük. O yüzden biraz Galatasaray istediği seviyede kaliteli gol pozisyonu üretmekte zorlandı diye düşünüyorum. Zaten merkez kalabalık ve kapalı. Oradan hiç gelemedi. Dikkat et, bütün pozisyonlarda Deniz Gül, Barış Alper ve Leao birebir zorluyor. Birebirlerden bir şey çıkarmaya çalışan bir takım gördük. Bunun bence Galatasaray sıkıntısını yaşadı. O yüzden de golün geciktiğini düşünmekteyim. Ama Galatasaray ilk yarının sonunda da o senin söylediğin baskıda da golü bulabilirdi. İkinci yarıda Galatasaray'ın net bir pozisyonu yok. Net, bu doğru. Baktığın zaman yok gerçekten ikinci 45 dakikada. Abdülkerim şutuyla Galatasaray skor avantajını yakaladı. Yani Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi deplasmanından sonra zaten böyle müthiş yukarı çıkmayacaktı. Osimhen'in yokluğu artı işte az önce saydığımız faktörlerle beraber biraz daha kendi normaline göre kaliteli gol pozisyonu üretmekte zorlandığı bir karşılaşma oynadı. Gene çok fazla şut çekti. Ama bunun neticesinde Galatasaray için hani şunu söylemek gerekiyor. Çok da öyle kaybedeceği, puan kaybedeceğim korkusu yaşadığı bir maç olmadı bence. Kazanan taraf Galatasaray olacaktı. Bir galip gelse o oldu.

0: Hani çok fazla önemsemeyecektir bence Galatasaray'da Okan Buruk bu karşılaşmada olan biteni. Biraz bahanesi kendi içerisinde var. Hı
1: hı. Bu maçta Batrakov'u yedek kulübesine tercih etti Okan Buruk. Onun da hani yoğun bir maç trafiğinden çıktığını söyledi. Rusya'dan geldi. Burada da maçlar oynadı. O enteresan bir tercihti. Yunus'u 10 numarada tercih etmesi. Artık şeye alıştık. Sané'nin yedek kulübesinde başlamasına ama Batrakov en hazır gelen oyuncu. Kendisi de aslında söylüyor bunu. Diğer oyuncuları biz hazırlamaya çalıştık dedi maç önü röportajında. Deniz Gül'ü de aynı şekilde ki Deniz Gül de kastetti herhalde Okan Buruk'un şu diye düşünüyorum. Hani ilk 11'de oynama şeyi yok Deniz'in. Genelde yedek başladı. Bir maç ilk 11 var. Yoksa Deniz hani kampı yedi Porto'da. Oynuyordu.
2: Hazırda.
1: Yedek kulübesinden de olsa çoğunda giriyordu. Aslında hazır olması beklenir. Hani bu tarz transfer döneminde olan oyuncular 10 gün kadar antrenman yapmaz gibi bir ifadesi olmuş sanıyorum Okan Buruk'un. Ama hani Deniz için öyle bir şey geçerli değil diye düşünüyorum.
0: Yani dün Deniz çok boğuştu.
1: Çok efor harcadı.
0: Evet, fiziksel olarak da böyle çok geride bir izlenim vermedi açıkçası. Çok faal aldı, çok faal yaptı. Çok forma çekti, çok formasını çektiler Deniz'in. Atilla Karaoğlan için de zordu. Mesela bir pozisyonda faal veriyor. Bakıyorsun hani formasını çekti diyor. Ötekinin de o da dün formasını evet. çekmiş. Herkes birbirinin formasını çekti dün. Acayip de yani çok 3-4 pozisyonda herkes birbirinin formasına yapıştı. Formalar böyle yukarı falan çıktı. Hiç hani bir karar verdi. Sonuçta bir karar vermesi gerekiyor. Ama tekrar izlediğin zaman karşılıklı bir forma çekme var. Garip bir durumdu o bakımdan. Ama mesela Deniz Gül ben zaten çok yararlı olacağını düşünüyordum. Ancak biraz fazla faal yapıyor. Bir hücum oyuncusu dün kaç faal yaptı bilmiyorum. Yani 4-5 tane yapmıştır herhalde Deniz Gül.
1: Tek başına yapmış mı?
0: Tek başına. Bir bak istersen. Ona biraz dikkat etmesi gerekiyor ikili mücadelelerde. Tabii şunu da belki söylemek gerekiyor. Deniz Gül belki normalini oynadı. Buradaki hakemlerin ikili mücadelelerde faal çalma frekansı biraz daha yüksek olduğu için belki henüz o ince ayar yapamamış olabilir Deniz Gül. Hani çünkü bazı pozisyonlarda da anlamadı niye faal çalındığını. Niye çalındı? Çünkü Süper Lig'e geldi Deniz Gül.
1: Deniz 7 faal yapmış.
0: Tabii yani bayağı yaptı.
1: Bir tane de yapılan faal diyor kendisine.
0: Evet. Mesela ikili mücadelelere göre az. Tabii Deniz nasıl söyleyeyim? Mesela ceza sahası içerisinde ikili mücadeleye giriyorsun. İkili mücadeleye girdikleri anda savunma oyuncuları lehine çok kolay faal çalıyorlar. Çok kolay faal çalıyorlar. Ceza sahası dışına çıkıyorsun. Ceza sahası dışına çıktığın zaman da bu kez hücum oyuncuları lehine çok kolay faal çalıyor hakemler. Bu bir gene Süper Lig gerçeği. Ama Deniz tekrar söylüyorum Galatasaray'da 3. santrafor olacak oyuncu değil. 2. santrafor olacak oyuncu. Hı hı. Bence net. Mesela girdiği pozisyonda sol ayağıyla vuruşu çok iyiydi. Müthiş yere vurdu sol ayağıyla. Çok iyi şut çekti. Şanssızdı sadece. Oradan o şutu çıkarmak kolay iş değil. O yüzden bence ilerleyen dönemde Deniz hak ettiği şekilde ikinci santrafor pozisyonunu alacaktır. Yani Osimhen sonrası Okan Buruk çok fazla bence düşünmesine gerek yok kimi oynatayım diye. Deniz oynat. Bir de sağıyla soyuyla biraz daha bağlantıyı da kurduğu zaman, daha iyi anlaştığı zaman katkısı da bence ona paralel olarak artacaktır Deniz Gül'ün. Mesela burada merkezden hiç şey yapamadı. Destek alamadı. Dün mesela bence Galatasaray'da en etkisiz oyunculardan biri Saray'dı. Torreira'dan bahsediyorsun sen. Merkezde iyiydi. Katılıyorum. Ama Sara'nın özellikle işin hücum tarafında biraz daha Kanada merkezdeki oyunculara belki Yunus'a yaklaşması gerekirdi. Sara çok sakin bir maç oynadı. Yunus sürekli olarak merkez kalabalık olunca sağa kaçtı. Sağa çeker ya böyle bazen araba. Sağa kaçtı. Barış Alper'e destek verdi. Barış Alper'e destek vermesi iyi ama Yunus'un da işte merkezde o verkaçlarla beraber, ikiye birlerle beraber merkezi de zaman zaman zorlaması gerekiyordu. O yüzden Deniz Gül hani yarın öbür gün oralarda işlemeye başlayınca daha büyük katkı verir diye düşünüyorum. Ben bayağı beğendim mücadelesini, oyununu. Gol de atabilirdi. Olmadı. O bakımdan iyiydi. Galatasaray için bir kazanç gibi gözüküyor.
1: Yine maç önü açıklamalardan Jakobs'u hani idareli kullanmaktan bahsetti. Sakatlık riski dolayısıyla. Bu sayının da hala fazla olması Galatasaray'dan Lemina

0: da böyle bir oyuncu. Sol beki Jakobs da böyle bir oyuncu. Bu da bir eksi yazıyor Galatasaray, ama orada da herhalde kurtaran Eren gibi bir oyuncunun varlığı. Dün Eren de hani Jakobs yokmuş diye bir şey hissettirmedi. İşin savunma kısmı zaten hızıyla çok büyük açıklar kapatıyor. Ama Jakobs'tan da düzenli bir fayda almak zor Okan Buruk'un söylediğine göre.
1: Senin dediğin gibi hem iyi hem kötü. Yani Eren'in oynuyor olması, Eren'in de hazır olmasını beraberinde getiriyor. Eren görev aldığında sırıtan bir oyuncu değil. Bu ciddi bir artı. Ama bir tık yukarısı Jakobs'u istediğin kadar kullanamıyorsun. Singo'yu geldiğinden beri kullanamıyorsun. Lemina işte gene yok. Osimhen sık sakatlanan bir oyuncu
0: Evet.
1: aslında.
0: Çok uzun süre sakatlanmıyor ama sık
1: Sık
0: sakatlanıyor.
1: sakatlanıyor. Bütün bunları düşündüğün zaman tabii bir dezavantajı beraberinde getiriyor. Galatasaray'ın şu an oynayan oynamayan oyuncuları Osimhen dışında çok büyük farklar ortaya koymuyor. Onu söylemek lazım. Aslında bu Galatasaray için iyi, çünkü hep ben onu anlatmaya çalışırım. Yani bir oyuncu olmadığı zaman yerine gelen oyuncu en azından o seviyeyi standart şekilde, o takımın seviyesini düşürmeden tutabiliyorsa bu iyi bir şey. Galatasaray bunu şu ana kadar başarıyor. Ama diğer taraftan yani oyuncuların da böyle biraz yük bindiğinde bir hemen alarm vermesi tabii ki kötü bir şey. Jakobs kaç yaşında? Kaç yaşında İsmail Jakobs? Yani hani sürekli böyle sakatlık yaşayacak bir yaşı değil.
0: Yok.
1: Olmaması gerekir.
0: 7.55 bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Radyo Spor.
13: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
14: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.58 saatlerimiz Galatasaray Kocaeli Spor maçıyla alakalı. Şimdi birkaç dinleyici mesajı okuyalım. Deniz'le ilgili şöyle bir eleştiri gelmiş. Kendini kolay yere bırakıyor diye.
1: Evet, doğru.
0: Dün birkaç pozisyonda bir tanesi ceza sahası içinde penaltı beklediği bir pozisyon vardı. Kolay yere bıraktı. Yani o faullük pozisyonlar değil. Katılıyorum ben de bu eleştiriye. Daha fazla ayakta kalmayı istemesi lazım Deniz'in. O gücü, o fiziği var. Yani bu kadar kolay yere düşecek bir oyuncu değil. Bu da zaman zaman tabii kötü olarak kullanılabiliyor. Düşmediğin için de daha çok çekiyorlar seni. Bu da bir ikilem. Hakemler de faul vermedikçe yani bir kısır döngüye giriyor ama ne olursa olsun Deniz'in daha çok ayakta kalması lazım. Dediğim gibi o fizik güç var Deniz'de. Onu gösterdi birkaç pozisyonda. Mehmet Ünlü'den şöyle bir mesaj gelmiş. Böyle kapanan takımlara karşı size şut tehdidi olan bir orta saha lazım. Galatasaray'da da bu çok net eksik. O yüzden demiş, şaka bir yana bu sezon Hakan Çalhanoğlu'nun gelmesini istedim diyor.
1: Batrokov'un şut tehdidi var. Ama dün de gene
0: göremedik.
1: Evet, henüz göremedik. Henüz göremedik. Orada biraz bence Galatasaray taraftarı sakin olmalı. Sabırlı olmalı. Batrokov'u anlattık. Yani oyuncu çok genç bir oyuncu. Hiç Lokomotiv Moskova dışında başka bir kulübün antrenman tesisine bile gitmemiş bir oyuncu. Bambaşka bir iklime geldi. İklim derken futbol iklimi diyorum. O yüzden biraz zaman tanımak lazım. Ama Batrokov'un şut tehdidi var. Yani tekrar söylüyorum, böyle ligde 13-14 golü tesadüf olarak atmazsınız. Hele iki sezon üst üste hiç olmaz. Öyle bir sezonluk bir durum değil. Yani o, bunda o yetenekler oyuncu da var. Henüz o şeyi gösteremedi. Daha o kafasını kaldıramadı açıkçası. Dün de oyuna girdikten sonra gene sakindi. Gene sakin işler yaptı. Daha tamam. Garanti oynamayı tercih ediyor.
0: Dün 8 numaraya girdi bir de. O da konuşuluyordu. Tam bir 10 değil. 8'de de oynayabilecek bir oyuncu. Dün
1: onu da oynar.
0: Gole ihtiyacı varken Galatasaray'ın Sarı'nın yerine direkt
1: orada
0: merkeze girdi.
1: Biraz daha sabır göstermesi lazım Galatasaray taraftarının. Onun dışında tabii ki doğru. Hani uzaktan şutlar, şut tehdidi olan oyuncular aslında Sarı'da da var. Uzaktan şut. Yunus uzaktan şut atamaz mı? Atar. Fakat merkez çok iyi kapandığı zaman işte orada şutu size hazırlayacak ya da sizin şutu hazırlayacak imkanı da yaratmanız gerekiyor. Yani bir çalımla şutu hazırlayabilirsiniz. Ya da orada sayısal olarak birkaç pasla boş oyuncuyu bulup hani rakibi eksik olarak orada pozisyonda yakalayıp o şekilde şutu çıkartabilirsiniz. Onu anlatmaya çalıştım zaten. Yani Galatasaray merkezde hiç şey değildi. Dün etkin değildi. Onu da ben biraz Saray'a bağladım.
0: Dün en tehlikeli şut o maçın başında iptal edilen golden önceki Torreira şutu herhalde.
1: Doğru.
0: Bir de Abdülkerim'in golü tabii geldi uzaktan ama Torreira'nın şutu. Ama Torreira da öyle uzaktan şutlarıyla ünlü bir oyuncu değil. Çok nadir gol atıyor. Bir Hakan tekniğinde değil tabii ki. Okan Buruk'la ilgili yine maç içerisinde herhalde bir görüntü ekrana gelmiş. Ben dikkat etmedim ama sosyal medyada bayağı konuşulmuş. Bize WhatsApp'tan da geldi. O konuda bir eleştiri var. Bir de maç sonu basın toplantısında Okan Buruk bu son maçın VAR hakemiyle alakalı ismine dair böyle Türkçe argo diyeceğimiz bir ifade kullanıyor. Yani o da Okan Buruk'a yakışmıyor. Net şekilde. O ifadeyi şimdi ben yayında kullanmayayım. Ama olmaz. Yani bir teknik direktörün bu ifadeyi kullanması bence yakışık almaz. Okan Buruk hani bu konuda artık hani diyecek çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Aynı şeyleri konuşuyoruz yıllardır Okan Buruk'la alakalı sağ kenarında ve basın toplantısı açıklamalarında. Yine bence açıklama olarak sınıfta kaldığı bir sekans o bölüm. Söylediği bu kelimeyi kullandığı bölüm.
1: Ya burada herhangi bir iyileşme de yok. Bu da kötü. Mesela Okan Buruk için.
0: Kötü.
1: Hani zaman zaman seninle işte farkındalık ondan bahsediyoruz. Şimdi Okan Buruk'ta bu farkındalık var mı? İşte kesin vardır. Yani Okan Buruk'un kendisiyle ilgili yapılan eleştirileri bilmeme, görmeme, duymama ihtimali
0: var
1: yok.
0: Var zaten. Hafta sonu Sinan Engin'den galiba bir sekans mı ne koydular. Yani Okan Buruk'la güya konuşmuş. Farkındayım, engel olamıyorum gibi bir şey demiş.
1: Zaten daha önce de kendi de galiba.
0: Zaten evet. Öyle oluyor zaten. Caner Erken'e de sorsan aynı. Emre Belözoğlu da aynı. Evet. Hepsi farkında aslında.
1: Ama hiçbir ilerleme yok.
0: Yani engelleme.
1: Sıfır ilerleme. Hatta daha da kötüye gidiyor. Yani Okan Buruk her maçta bir şeyi çıkmaya başladı. Falso çıkmaya başladı. O daha üzücü bence. Hani sen diyorsun artık söyleyecek bir şey yok. Evet, söyleyecek bir şey yok zaten artık. Şey ortada, durum ortada. Ama herhangi bir çaba da yok Okan Buruk'ta. Ve bunun hani kendi imajına ne kadar zarar verdiğini bilmiyorum. Hani belki onları yaptığının farkında ama kendi imajını ne kadar zedelediğinin farkında olmayabilir. O bakımdan da ciddi bir sıkıntı var orada.
0: Geçen şeyi düşündüm. Şimdi Osimhen üzerinden de konuşuyoruz ya. Osimhen de çok agresif, hiç değişmiyor böyle. Ama mesela değişmesi için de bir şey var mı mesela? Osimhen şu anda kariyerin en çok para kazandığı döneminde adam bu haliyle, bu agresif haliyle Galatasaray taraftarlarının vazgeçemediği bir oyuncu. Goller atıyor, performans veriyor. Okan Buruk da öyle 4 yıldır bu haliyle, aynı haliyle şampiyon oluyor ve gitmiyor yani bir şekilde, gönderilmiyor da eleştirilse de çok fazla. Hani bu yüzden mesela Okan Buruk'un kariyeri geriye gitmez küfür ediyor diye sahada. Hani Okan Buruk küfür ediyor, biz Okan Buruk'a gitmeyelim mi der mesela onunla ilgilenen bir takım. Yoksa saha içindeki taktiksel sıkıntısından mı gitmez? Mesela Avrupa'ya transfer olamıyor ya şu anda Okan Buruk diyelim. Hani bu sahada kenarında küfrettiği, hakim olamadığı için mi? Yoksa başka sebeplerden mi? Ben başka sebeplerde olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunun bir şeyi yok, karşılığı yok Okan Buruk'ta.
1: Bunun bir karşılığı insani olarak var.
0: Tamam.
1: Yani bu olay sadece ben saha içerisinde agresif olmayayım, işte hakemlere el kol yapmayayım, Osimhen gibi her pozisyona itiraz etmeyeyim, hakemin peşinden koşmayayım. Bu sadece daha iyi bir takıma transfer olayım, daha çok para kazanayım diye yapılacak bir şey değil. Yani bir de sonuçta senin davranışın aynı anda senin kimliğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla onu da iyileştirmek bir görev. İnsan için bir görev. Her zaman için yaptığım bir şey bana para, kariyer ya da şey olarak, imaj olarak dönsün diye yapmazsın. Yani onu yapman gerektiğin için yaparsın. Bunları da yapmamaları gerekiyor yani.
0: Yok, ben de şuraya getiriyorum. Haklısın zaten. Keşke daha iyi olsa normal özel hayatında da. Demek ki yeteri kadar rahatsız edici bir durum yok hala Okan Buruk için şu anda. Yani hala yapmaya devam ettiğine göre. Diye, bu sadece Okan Buruk için değil. Yani Osimhen, Emre Belözoğlu, Caner Erkin hepsi yapıyorlar. Demek ki o kadar da rahatsız değiller. Ben çok rahatsız olsalar ben de yapmayacaklarını bir yerde, hani acaba fazla mı oldu diyeceklerini düşünüyorum. Ama daha herhalde o eşik daha aşılmadı onlarda.
1: Büyük
0: Şu an bu
1: ihtimalle.
0: halleriyle mutlular yani bir
1: Büyük
0: şekilde.
1: ihtimalle. Büyük ihtimalle
0: Benim
1: dediğin gibi.
0: kastettiğim o yani. Yoksa daha iyi olabilir tabii ki Okan Buruk. Kendi içinde daha iyi olur. O da eminim aslında içten içe bir rahatsızlığı var ama tam o dediğim o eşiği geçmemiş olmalı.
1: Tamam
0: Geçse
1: hani
0: yoksa kaçınılmaz, değişir.
1: işte belki biraz çevre faktörü de onda etkili olabilir. Yani yakın çevresi ilk o çember
0: Evet.
1: Okan Buruk'la alakalı olarak daha korumacı ve pohpohlayıcıysa o zaman Okan Buruk için çok büyük bir problem olmayabilir.
0: Bir de şu olabilir, hadi onu da es geçmeyeyim. Bunu nasıl çözeceğini gerçekten bilemiyor da olabilir insan. Hani bu sarmaldan çıkamıyor da olabilir. Yani bence bu da ihtimaller dahilinde. Kolay bir şey değil çünkü bu böyle alışmış belli ki Osimhen de küçüklüğünden beri. Hani adam böyle hayatta kalmış ya. Yani o Nijerya'da böyle olmak zorundaydı büyük ihtimalle Victor Osimhen. Yani başka türlü olsa bugün Osimhen olmazdı. Yani bugün Osimhen'i Osimhen yapan sahadaki bu agresyonu, bu nasıl diyeyim, kavgacı kimliği Osimhen'i ayakta tutan ve bu yıldız yapan. Adam böyle buraya gelmişken, ki Okan Buruk için de belki aynısı geçerli. Onu Okan Buruk yapan bu agresyonu belki de futbolculuğunda ve hocalığında. Bunu artık hani bu buraya kadar beni getirdi, bundan sonra daha farklı davranabilirim mi düşünmek ve burada sana yol gösteren birinin çıkması çok kolay bir şey değil bence.
1: Ama sahada agresif olmakla hakem agresif olmak arasında bence ciddi bir fark var. Yani
0: Abi.
1: sahada hakem agresif olup beni hakem agresif olmak bugüne getirdi gibi düşünmez bence kimse.
0: Ali abi bu ama alışkanlık benim dediğim. Hani sahayı bırak, Okan Buruk futbolu bıraksın. Apartmanda da bu kadar agresif olabilir. Hani dediğim şey, adam buna alışmış. Hani karakteri olmuş artık bu agresyon. Böyle yetişmiş. Hoca olduğunda da böyle, ne bileyim, başka türlü de böyle bir rekabete girdiğinde ya da en azından öyle söyleyeyim. Bu kimliği ön plana çıkıyor olabilir.
1: Bu son dediğine çok katılamıyorum. Bence bu işin içinde biraz güç zehirlenmesi var. Başarının getirdiği güç zehirlenmesi var. O yüzden de bu kadar rahat hareket edebiliyorlar. O güç zehirlenmesi bu tarz şeyleri yaptırıyor. Çünkü bunun karşılığını görsen Örnek veriyorum, Osimhen kırmızı kart görse, Okan Buruk daha fazla ceza alsa, o zaman bir dakika derler. Ama bunu yapıp karşılığını görmeyince de bence devam ettiriyorlar. Yani bu biraz farkındalığı, ondan sonra işte ben böyleyim kısmını, eleştiriyi geçmiş durumda. Güç zehirlenmesinin etkileri diye düşünüyorum ben.
0: Benim de bu arada güç zehirlenmesi kullanmadım da aslında söylemeye çalıştığım bu. Bunun değişmesi için hala bir şey görmüyorlar Ali abi, işte dediğin gibi daha az kart görüyorlar. Niye değişsin adam? Galatasaray'ın başında 4 yıldır da şampiyon olmuş bu haliyle. Yani niye değişsin? Sen diyorsun ki insan olarak da değişebilir. Evet. Ama benim de dediğim tam olarak senin dediğin yani. Değişmesi için onu zorlayan bir ortam yok şu anda. Evet. Böyle bir baskı belki olursa sonra değişebilir ama şu an o noktadan uzak gözüküyor. Peki maçla ilgili tartışmalı pozisyon, en tartışmalı pozisyon aslında konuştuk. İlk iptal edilen gol 12. dakikadaki. Onunla ilgili ben herhangi bir tartışma görmedim. Kural çok net. Top kalecinin kontrolünde, o yüzden rakip oyuncu topa dokunamaz. Topu kalecinin elinden alamaz. O pozisyon faul oldu. Onun haricinde verilmeyen kartlar genelde bu maç konuşuldu. Öyle siyah beyaz maçın tabii kartlar da kaderinde etki ediyor diyebilirsiniz ama hani direkt bir kırmızı kart kadar değil. Mesela maçın başında Torreira'nın müdahalesi bayağı bir konuşuldu. Kaval kemiğine doğru rakibin yaptığı sert bir müdahale var. Berkan'a yaptı. Mesela orada sarı kart atlandı. Onu genel olarak söylemişler. O çekme pozisyonları dünden çok tartışıldı ama genel olarak senin dediğin gibi çoğu karşılıklı oluyor. Karşılıklı olduktan sonra da yapacak çok fazla bir şey yok orada. Var mı senin hakkında kalan başka pozisyon? Abdülkerim'in pozisyonu, ben onu kaçırmışım. Golden sonra tribüne çıktı. Kart, net kart. Bu tarz kartları atlamaması lazım. Hakemin hep savunduğum şey. Atilla Koran'la atlamamış. Sarı kartı göstermiş. O var. Not olarak söyleyebileceğim.
1: Mesela Abdülkerim tabii golü attı. Çok sevindi. Büyük ihtimalle o kadar sevinmesinde hem skorun beraber olması hem golün dakikası ama aynı zamanda bence biraz eleştiriler de, hani Abdülkerim'e yapılan eleştiriler de vardı. Ama normalde bir savunma oyuncusu sonuçta oynadığı mevki itibariyle karta yakın olduğu için 4 sarı kartla da cezalı duruma düştüğün için böyle bir kart görmemesi gerekir. Onu da söyleyelim. Yani yarın öbür gün Abdülkerim 3 sarı karta geldiğinde işte 4. sarı kart sınırındayken akla bu pozisyon gelir. Yapmamaları gerekir. Ama işte bence az önce söylediğim faktörlerle beraber orada gene duygular daha ön plana çıktı.
0: Bir yine
1: Torreira hangi pozisyonu Torreira'nın?
0: Hangisi?
1: Bir Torreira pozisyonu. Başka bir şey.
0: Başka söyleyecektim şimdi. Torreira'nın yüzüne gelen bir dirsek var.
1: O bence sarı kart.
0: O da net
1: kesin sarı kart.
0: Onu söyleyecektim.
1: Onu kaçırdıyken faul bile vermedi orada. Torreira'nın yaptığı da sarı kart. Sen söyledin. Başka?
0: Yani başka öyle hani Kocaeli sporlu oyuncudan kendi takım arkadaşına gelen top böyle el beklentisi falan, o evet, zaten kural olarak
1: orada
0: mümkün değil.
1: Kuralla alakalı olarak tabii genelde tribünlerde çok fazla bir şey olmadığı için hani kimden gelmiş ne olmuş önemli değil. Hemen orada penaltı itirazı oluyor da onu öğrendik artık. Benim de tek öğrendiğim kural olduğu için. tek bildiğim kural olduğu için onunla ilgili bir tartışma da yok.
0: Evet, o zaman Galatasaray maçı ile ilgili benim aktaracaklarım bunlar. Şimdi bir reklam arasına gidelim. 8.12 saatlerimiz. Reklam dönüşünde de Konyaspor Trabzonspor maçını konuşmaya başlayalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Radyo
3: Spor. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
4: Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın.

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.15 saatlerimiz Konya Spor Trabzonspor maçıyla şimdi devam ediyoruz. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin görevden ayrılması sonrası Hüseyin Çimşir geçici olarak Gençler Birliği maçında takımın başındaydı. Yeni teknik direktör hala belli değil. Bu karşılaşmaya da takımı Hüseyin Hoca hazırladı. Aslında ilk maçtaki 5-0'lık galibiyetten sonra önemli de bir kredi kazanmış. Acaba Hüseyin Hoca ile sezon bitirebilir mi diye insanlar düşünmeye başlamıştı ama çok çabuk bu düşünceden, belki de bu hayalden uyandı Trabzonspor. Konyaspor önünde kötü geçirilmiş bir 90 dakika oynadı Bordo Mavili ekip, ki Konyaspor da en iyi döneminden geçmiyor, en kötü döneminden geçen bir takım. Geçen yıl ligin son 3 haftası 3 mağlubiyet, bu yıl ilk 4 hafta 4 mağlubiyet, 7 maçlık bir mağlubiyet serisi var. Özgüven tabanda şu anda çok düşük takımda ama bu maçta da gördük ki belki maç başlangıcındaki golün de etkisiyle birlikte çok istekli, çok agresif. Trabzonspor'a göre maçı çok daha fazla isteyen, çok iyi baskı yapan, rakibini oynatmayan, ileride de bayağı bir tehlike yaratan bir 45 dakika oynadı Konyaspor. Yani ilk yarının topa hakimi değildi. İlk yarıda %29 topa hakim oldu Konyaspor ama maçın hakimiydi. Net şekilde maç Konyaspor'un istediği gibi gidiyordu. Zaten ilk bölümde hemen gol geldi. Konyaspor maçı adeta 1-0 önde başladı. Tot'ta bomboş pozisyonda ceza sahası içerisinde Konyaspor golü buldu ve hani golü buldu, erken bir dakika topu hani Trabzon'a verir, kalesine baskı görür diye ben genelde böyle düşünebiliyorum. Bu tarz maçlarda daha zayıf takım öne geçtiyse erken, büyük takım, hani favori takım bir baskı kurabilir diye, ama bu maç öyle bir maç olmadı. Trabzonspor yediği golden sonra topa sahip olsa da herhangi bir baskı kuramadı Konyaspor kalesine. Yani Konyaspor kalesinde ilk yarı boyunca üretebildiği benim notlarımda iki pozisyon var. Biri zaten Mustafa'nın uzaktan şutu. Diğeri de ilk yarının bitiminde Muhammed Salah'ın kaçırdığı Pina'nın, ki o 2-3 dakikayı Pina da gerçekten çok iyi oynadı. Trabzon adına maçın hani en iyilerinden birisiydi diyebilirim. Onun yarattığı bir atakta Salah'ın kaçırdığı pozisyon. O ana kadar Trabzonspor'un gol atabileceğine dair pek bir amera yok. Tam tersi Konyaspor'un 2'yi 3'ü bulamaması karşılaşmada bence önemli.

0: daha yakın bir senaryoydu. Yani maçın 1-1'e gelmesi mi yoksa 2-0'a gitmesi mi derseniz 2-0'a gitmesi çok daha olasıydı. Deniz Türüç'ün işte etkili şutları ve Onana'nın kurtarışları. Tot'un yine sol çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyon, bunların hepsi 1-0'da oldu. İlk bölümde direkten dönen top Konya'nın bir Savic'e çarptı. Talihsiz bir toptu Trabzon açısından ama Yevtovic'in duran toptaki kava vuruşu hep Konya'nın Trabzon'a göre etkili olduğu pozisyonlar buldu. Ve bence çok daha iyi mücadele ettiği bir karşılaşmaydı ilk yarısı özelinde konuşacak olursam. İkinci yarıyla birlikte işler tabii kısmen değişti. Trabzonspor ikinci yarıda Konyaspor'a ilk yarıdaki kadar etkili pozisyon ya da pozisyonlar vermedi. İkinci yarı Konya adına genelde daha çok savunma yaparak geçti. Ama Konya'nın da işte iyi yaptığı şey, Trabzonspor ikinci yarıda biraz daha fazla baskı yapsa da yine çok net gol pozisyonu üretememesi, Konya'nın buna izin vermemesi oldu. Bir türlü o şeyi bulamadı Trabzon. Yani elinde işte Onarçu var, Salah var, başlangıç kadrosunda Aral, Muçi gibi isimler var. Fabinho gibi uzaktan bir şut tehdidi ki ikinci yarıda gördük, çok iyi bir şut çıkardı yine uzaktan. Bahadır olağanüstü kurtardı. Belki Trabzon'un ikinci yarı gole en çok yaklaştığı anlar Fabinho ile geldi. Hem duran topta hem uzaktan şutta. Ama olmadı. Trabzonspor maç boyu gol atamadan karşılaşmayı tamamladı ki ben iddiayı yazarken Trabzonspor 1.5 gol üstü dedim tek başına. Hani 2 gol atarlar diye düşünüyordum. Gençler Birliği maçının verdiği özgüven bir havaya girmiştir. Konya'da 7 maçtır kaybediyor. Özgüven düşük. Ama hiç beklediğim gibi bir karşılaşma olmadı. Bu açıdan Konya Spor'u, tüm futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etmek lazım bence. Acayip bir reaksiyon gösterdiler. Kolay değil. Rakip her ne kadar hani hocasız gözükse de, Hüseyin Hoca'yla geçici bir isimle oynasa da çok kaliteli bir takım ve bir önceki hafta 5-0 değil belki 7-8-0 kazanabileceği bir maç oynamışken burada Konya bence çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Hani hayat memat maçı gibi gördüler ve 90 dakika full efor oynadılar. Ben dediğim gibi takdir ediyorum, tebrik ediyorum Konya Spor'u bu mücadelelerinden dolayı.
1: Konya'nın da ama tam buna ihtiyacı yok muydu? Yani böyle maçlarda ilk golü atmak özgüveni düşük takımlar için büyük fark yaratıyor. Konya Spor'un böyle bir başlangıca ihtiyacı vardı. Eğer tersi olsaydı, mesela Trabzonspor golle başlasaydı, Konya Spor'un çözülmesi çok daha muhtemeldi. O özgüven eksikliğiyle beraber büyük ihtimalle tribünler de homurdanacaktı ve işler tersine gidecekti. Konya Spor'un konsantrasyonun yüksek olması için erken bir gole, erken bir morale ihtiyacı vardı. O golü de çok güzel attılar. Bence maçın genel gidişinde Konya'nın skor olarak hep önde olması Konya Spor'a çok büyük bir katkı sağladı. Öyle düşünüyorum ben.
0: Peki senin genel maçla ilgili, Trabzon'la ilgili ya da yorumun?
1: Ya, Trabzonspor açısından işte biraz geçen seneye dönerek örnekleme yapmak yanlış olmuyor. Trabzonspor geçen sene bu tarz maçları kazanıyordu. Bu sene kazanamıyor. Bu sene daha iyi kadrosu var Trabzonspor'un. Daha iyi kadrosu var Trabzonspor'un. Ama 5 maçta Trabzonspor 3. puan kaybı mı? 3. puan kaybı değil mi? Amed'e kaybetti. Kasımpaşa ile berabere kaldı. Konya Spor'a yenildi.
0: Deplasmanda kazanamıyor.
1: Deplasmanda kazanamadı. 2-2. Evet. Geçen sene farklıydı durum. Geçen sene farklı olduğu için Trabzonspor beklentilerin çok üzerine çıktı. Bu kez beklentiler yüksek ama gerçekleşen Trabzonspor için çok daha kötü. Eğer Trabzonspor bu tarz karşılaşmalarda belli bir istikrar yakalayamazsa Trabzonspor yarıştan çok erken kopar. Zaten şu an Galatasaray maçı bir anda Trabzonspor için kritik bir hale geldi. En azından kaybetmemen gerekiyor. Şimdi normalde evinde hani kazanman gerekir ama o rakibe direkt 3 puanı vermemesi gerekiyor. Trabzonspor'un verdiği anda işi çok zorlaşacak.
0: 6 hafta sonu 9 puanlık fark oluyor yani. Galatasaray'da.
1: Bizde de biliyorsun 9 puan en kritik puan
0: çift
1: fark.
0: Tane yakın yani.
1: Yani oraya bir üste çıktı mı tamam, geçmiş olsun, sezonu kaybettin diye bakıyor. Aslında sezonu kaybetmiyorsun. Ama bizde bakış açısı öyle. Takımlar çok zor toparlanıyor. o puan farkından istikrarı çok zor yakalıyorlar. Bu kadar erken bu noktaya Trabzonspor'un gelmemesi gerekiyordu. Peki neden böyle oldu? Neden böyle oluyor? Onu tam olarak söylemek, hani o teşhisi tam olarak koymak bence mümkün değil. Geçen sene Trabzonspor skoru alırken de oyun olarak müthiş ikna edici bir takım değildi. Fakat Trabzonspor geçen yıl savunma disiplini olarak daha iyi bir takım olarak gözüküyordu. Bu sene o konuda zorlanıyorlar. Orası kesin. Şimdi Gençler Birliği maçını bir tarafa koyabiliriz. Neden bir tarafa koyabiliriz? Çünkü 22 dakikada 3-0'a gelen bir karşılaşma oynadı Trabzonspor. Ondan sonra Gençler Birliği'nin girdiği pozisyonlar vardı. Trabzonspor senin dediğin gibi fark arttırabilirdi. Fakat artık oyun disiplini belli bir noktaya düştüğünden o karşılaşmayı savunma disiplini olarak çok fazla ön plana çıkartamazsın. Ama diğer karşılaşmaların tamamında Trabzonspor'un takım olarak istenilen seviyede savunma yapmadığı açık. Orası kesin. Şimdi savunmada her karşılaşma gol yiyorsunuz ve pozisyonlar veriyorsunuz. İşin hücum tarafı da geçen seneki kadar kolay değil. Fakat geçen seneki kadar kolay olmayacağı da 3 aşağı 5 yukarı belliydi Trabzonspor için. Çünkü çok ekstra bir Muçi performansı, Felipe Augusto'nun direkt katkısı, artı Onuachu'nun da kariyer sezonlarından birini oynaması. Şimdi Onuachu geçen hafta devreye girdi diye düşündük artık. Trabzonspor'un Gençler Birliği maçıyla beraber sezona başlattı diye düşündük. Bu karşılaşma yine ortada olmayan bir Onuachu. Muçi normal, yani Muçi'nin öyle bir sezon tekrar gerçekleştirme ihtimali. Çünkü o kadar ekstra gollerle Trabzonspor'a zor karşılaşmalarda ekstra puanlar kazandırmıştı ki Muçi. Onun bir kere daha tekrar edilmesi kolay değildi. Bunun yanında hücum hattına Salah gibi çok önemli bir oyuncu geldi. Salah geldiğinden beri iyi. Orası kesin. Fakat mesela işte ilk yarının sonunda o girdiği pozisyonu mesela değerlendirse Salah, maç 1-1'e gelse ikinci yarı farklı oynanabilir. İşte Konyaspor'un içinde bulunduğu özel durum sebebiyle. Oralarda işte bazen nasıl söyleyeyim, o gole ihtiyacınız oluyor. O bir yerden ekstra gelecek gole ihtiyacınız oluyor. Trabzonspor'da yani bütün ilk yarı boyunca işte bir tek o Pina'nın Salah'a hazırladığı pozisyonu gerçekleştirebildi. Gerçekleştirebildi derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela Onuachu'ya bir servis yapamadılar. Salah'a bir servis yapamadılar. Muçi istediği şeyi bulamadı. Yani böyle olunca artık o iş biraz daha tesadüflere, biraz daha ekstra bireysel çabalara kalmıştı. İlk yarının kesin hakimi Konyaspor'du. İlk yarıda birden fazla gol de atabilirdi Konyaspor çok net bir şekilde. Konyaspor ilk yarıyı, hani eğer Konyaspor 220 ile gidebilen bir araba olsaydı 220 ile giderek tamamladı. Bence hem savunma olarak hem hücum performansı olarak. Yani belki şeyi eleştirebilirsin. İkinci gol neden gelmedi diye eleştirebilirsin Konyaspor'u ilk yarıda. Ancak herhalde izleyen herkes düşünmüştür. Yani ikinci yarında o şekilde gitmeyeceği belliydi karşılaşmada. Yani Konyaspor'un biraz daha yavaşlayacağı, skor avantajı devam ederse biraz daha savunmada kalacağı, bunlar öngörülebilirdi. İkinci yarıda da öyle oldu. Trabzonspor yine topa hakim. Bu kez tabii daha fazla deneme, daha fazla Konyaspor kalesine gitmeye çalışan bir Trabzonspor. Ama o gol de gelmeyince bir şekilde Trabzonspor için tabii hayati bir 3 puan kaybı oldu. Geçen haftaki maçın üzerine bir 3 puan daha koyabilseydi Trabzonspor, hani Galatasaray maçı daha normal bir havada oynanır. Daha sakin bir havada oynanır. Daha böyle tam ölüm kalım maçı olmazdı Trabzonspor için. Hani alınacak bir galibiyet seni müthiş havaya sokardı. Berabere kalındığında bir şey kaybedilmezdi. Ama şimdi hani Trabzonspor mesela bu hafta teknik direktör araçlarını hızlandıracaktır. Kesin. Bu hafta biraz daha böyle işte ya kaybedersek ne olur durumu konuşulacaktır. Daha kendi için daha zor hale getirdi Galatasaray mücadelesini. Hafta sonunda oynayacağı. Yani Fabinho'nun kafası gol olsa belki Trabzonspor maçı bile çevirebilirdi kötü oyuna rağmen. İşte Aral'ı bu karşılaşmada daha etkili gördük. Onu söylemek gerekiyor. Ama daha etkili görürken işte mesela geçen hafta Gençler Birliği maçında yaptığı gibi Onuachu'ya bir servis yapamadı mesela Aral. Gene topla çok oynadı. Çalım attı. Bir şeyler yaptı. Ama topu çekip kaldırıp

0: Ona açığı bulmak, hep söylüyorum ben, Trabzonspor için en basit formül, en kolay formül. Onu yapamadığın noktada işte çok zorlanıyorsun. Olmadı da.
1: Onuaçu'yu da sonuna kadar sahada tuttu.
0: Evet.
1: Hüseyin
0: Hatta
1: Hoca
0: işte
1: Frankulino'yu
0: aynen
1: attı
0: beraber gole ihtiyacı olduğu için.
1: sahaya. Yalnız Hüseyin Hoca'nın gelişiyle birlikte Melih Kabasakal da devreden çıktı.
0: Evet.
1: Mesela dün Ozan Tufan'ı çıkardı hoca. Kabral'ı aldı. Mustafa Eskerlaç'ı merkeze koydu.
0: Mustafa girer girmez iki tane de büyük hata yaptı. Orada bir
1: Evet.
0: duran top pozisyonu verdi. Bir de pas hatası yaptı. Ya Mustafa Eskeleç iyi bir oyuncu. Orası kesin. Fakat o pozisyonu ilk başta biraz yadırgadı.
1: Çok yönlü bir oyuncu ama hani sol bek, sağ bek, sol açık, sağ açık. Hani merkez kaç kere oynamıştır hayatında bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum son dönemde Mustafa'nın öyle
0: Ben de
1: merkezde
0: hatırlamıyorum.
1: denendiğini. Hani
0: Ben
1: sol
0: de
1: ön
0: hatırlamıyorum.
1: geçen sezon bayağı oynadı
0: Oynadı.
1: hatırlıyorum. Yeni Malatya döneminde böyle sağ açık, kanat bek gibi de oynadı sağda. Sağ bek oynuyor ama merkezde iddialı. Mesela Melih sezona bu kadar bence yüksek perdeden. Sen çok beğenmiyorsun performansını işin hücum tarafında ama başlamışken niye tercih edilmiyor? Onu ben anlamadım. UEFA listesine zaten alınmadı.
0: Fabinho'nun direkt eş değeri gördüğü için olabilir. Yani 2-6 ile oynamak istemediği için olabilir.
1: %100 olabilir ama hani takımın ön tarafı bu kadar ofansifken ve savunma olarak da hani Salah ve Onuachu çok iyi sinyaller vermiyorken hani merkezi de biraz tutmaya çalışmak çok da anormal olmasa gerek ve Fabinho'yu biraz öne de atabilirsin işte öne gittiğinde bir şut tehdidi de var onu da gösterdi yani müthiş bir şut çıkardı Bahadır çok iyi kurtardı. Bu maç özelinde ikinci yarıda en azından hani böyle bir oyun, Melihli oyun, Fabinho'lu bence olabilirdi. Hani hiç olmayacak bir senaryo değil.
0: Olabilir, daha
1: Baştan
0: geçen hafta
1: kınamak demiyorum.
0: konuştuk. Yani işte Melih'le Fabinho'yla oynaman merkezin renksizleşmesi demek. Eğer önde oynarsan baskı devam ettirme açısından sana bir avantaj sağlayabiliyor. Bunu konuştuk. Yani o iki oyuncu Trabzonspor oyun merkezini biraz daha Konyaspor'a doğru ittiğinde baskının devamıyla beraber ileri uçtan da gol çıkartabilirsin. Bu da bir her zaman için bence futbolda geçer bir akçe. Ama tercih etmedi. Büyük ihtimalle, ama dediğim gibi yani direkt altının yedeği opsiyonu olarak gördüğü için Melih'e atmadı. Ya da Melih'le oynadığı noktada Trabzonspor'un gole ihtiyacı varken gittin gene Melih aldın eleştirisi de direkt olarak cepte tutulacağı için onu bile düşünmüş olabilir Hüseyin Hoca.
1: Evet, onu düşünmüş olabilir ama onu da hani çok rahatlıkla iki değişiklikle mesela hani Melih'i aldın, Ozan'ı çıkardın ki Ozan da çok ofansif bir oyuncu mesela. Hani Ozan'ı oynattın 8 numarada da mesela Ozan tabii ki Melih'ten daha ofansif de böyle çok ofansif bir 8 numara mı? Çok yaratıcı bir 8 numara mı? Bence hayır. Ve o değişiklikle birlikte hani ne bileyim Muçi Frankulino 69'a yapmış. Onu da 58'e yapsa bence öyle bir eleştiri de gelmezdi. Hani ben Frankulino'ya atıyorum. Biraz riske giriyorum. O riskin karşılığında da orta sahaya da vermeyeyim. Melih'e attım. Diye bir de Hüseyin Hoca tercih etmedi. Melih'le ilgili tercihler son dönemde Melih'in aleyhine gidiyor. O da enteresan yani bu oyuncu da düşürür. UEFA listesi dışında kalmak. İki maçtır tercih edilmemek. Sıkıntılı bir durum bence. Ve son değişiklik hakkında kullanmadı Hüseyin Hoca. Maçta. İki hakkını kullandı. Üç değişiklikte yedek kulübesinde tabii alabileceği hücum oyuncuları yok değil. Metehan, Umut Nayır ve Ali Habeşoğlu. O da yeni transfer. Son gün takıma katıldı bir hücum oyuncusu. Ama onu açıyor. Sağda tuttu. Bu da zaman zaman teknik direktörlerin yaptığı bir şey. Yani iyi oynamasalar da her an oyunun skorunu değiştirebilecek isimleri sağda tutmayı tercih edebiliyorlar. Onu açıda da herhalde bunu düşündü. Yoksa oyun olarak onu açının sağda kalmasını gerektirecek bir oyunu yoktu.
0: Benim baktığım sitede en düşük puanı Onaç almış. Trabzonspor takımında. Sadece 5.6 puan vermişler. Hatta ilk 11 başlayan 22 oyuncu arasında en düşük puan yine Onaç'a verilmiş. Benim baktığım değerlendirmede.
1: Yani evet o da işte sahada kalmayabilirdi ama hani sonda bir gol atsa bir orta kafa gol hiç şaşırtıcı olmaz. O yüzden herhalde Hüseyin Hoca sahada tuttu. Bakalım şimdi bu mağlubiyetle birlikte derbide ya da işte derbi Galatasaray mücadelesi o karşılaşmada yeni hocayı hemen getirmek isteyecek mi Trabzonspor yönetimi? Son iki günde haberler sıklaştı muhabirlerden. Yani geçen hafta çok haber görmüyordum. Ama son işte 24 saat içerisinde Pioli'dir, Şenol Güneş'tir, hatta Abdullah Avcı bile yazıldı işte geçmişten dersler aldım diyormuş haberlere göre. Bu isimler daha çok dillendirilmeye
0: Ne ders
1: başlandı.
0: almış? Abdullah Avcı geçmişti.

0: Oyunla alakalı olarak mı
1: onu
0: söylüyor?
1: Bilmiyorum, içeriğini bilmiyorum.
0: Hani çünkü
1: ne kastediliyor bilmiyorum.
0: Başka bir şey olamaz herhalde. Trabzonspor'da gündeme geldiğinde Trabzonsporlu taraftarların pek sıcak bakmayacağını sen söylemiştin. Eğer Abdullah Avcı gündeme gelir ve bu haber doğruysa oyun anlayışıdır büyük ihtimalle. Başka bir şey olamaz ki. Yoksa Abdullah Avcı'nın hani sağ içi, sağ dışı hareketleriyle alakalı olarak zaten hiçbir problem yoktu.
1: Beşiktaş'ta problem yaşadı da Trabzon'da öyle bir
0: Yok.
1: sıkıntı yaşamadı Abdullah Avcı.
0: Son oyun anlayışıdır.
1: Olabilir, bilemiyorum.
0: Bu arada maçta güzel anlardan bir tanesi hani Konyaspor'un attığı gol çok güzeldi gerçekten. Takım organizasyon olarak ama Melih'in de o plasesi gol olsa
1: Evet.
0: yılın en güzel gollerinden biri olacaktı. Ben öyle plaseleri çok seviyorum. Hani kaleci hiçbir şey yapamıyor. Seyrediyor sadece topu. Güzel bir vuruş yaptı ama olmadı.
1: Evet,
0: Direği
1: çok yakın
0: sıyırdı.
1: gitti direğin
0: Evet.
1: hemen dibinden
0: Güzel şuttu.
1: top gitti. Maçın ardından Konya Spor hocası İlhan Palut da gözyaşlarına hakim olamamış. Ben canlı izleyemedim. Sonra sosyal medyaya düşünce gördüm. Hatta şöyle paylaşmışlar. Hüngür hüngür ağladı diye. Çok hüngür hüngür de görmedim ama bayağı duyguluydu. Gözyaşlarını tutamamıştı. İnan Hoca için de çok zor bir dönemdi o
0: Son derece
1: süreç.
0: normal yani teknik adamların üzerindeki baskı zaten geçen haftanın ön plana çıkan konularından bir tanesiydi. Yani İsmail Kartal dördüncü kez Fenerbahçe'nin başında ve baskıyla alakalı büyük sıkıntı yaşayan bir teknik adam. Şimdi İlhan Palut futbolculuk kariyeri yok. Arkasında bir medya gücü yok. Yabancı hoca değil. Tırnaklarıyla kazıyarak buraya geldi. Şimdi mağlubiyet serisi olarak geçen seneyi de ekliyor insanlar. İşte 7 maçtır Konyaspor kaybediyor.
1: Öyle ama son 7 maçı
0: Evet.
1: mağlubiyet
0: Ama
1: adamdan
0: normal
1: gitti.
0: olarak hani ben saymam geçen seneyle bu seneyi. Bana garip geliyor çünkü. Ne önemli değil. Önemli değil ama ne kadar büyük baskı olduğunu anlatmak açısından verdim örneği. Şimdi bu maçı kaybetsen büyük ihtimalle gönderileceksin. Ama mesela orada iyi olan şey ne? Mesela Konyaspor yönetiminin görmesi gereken nokta ne? Mesela takım İlhan Palut'un arkasında. Böyle bir performansı soyunma odasını kaybeden takım ortaya koyamaz. Tribün İlhan Palut'un arkasında. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bunu neden söyledim? Yani bir sonraki hafta Konyaspor mağlup olabilir. Bir sonraki maçta. O yüzden de Konyaspor yönetiminin biraz daha sanki sakin olup biraz daha hocaya süre vermesi gerekiyor gibi gözüküyor. Teknik direktör soyunma odasını kaybettiğinde artık çok fazla yapabilecek bir şeyiniz olmuyor. Ama soyunma odasını kaybetmemiş İlhan Palut. Bu onun için bir avantajdı. Fakat tabii işin özeti yaşanılan baskının oyuncular ve teknik direktörler üzerinde olan baskının büyüklüğü.
1: Peki
0: Orası inanılmaz bir şey yani Türkiye'de.
1: yani Konya'da olsa fark etmiyor. Son not maçla alakalı ya da maç sonuyla alakalı görmüşsündür Deniz Türüç ile TFF temsilcisi arasında o röportaj alanında yaşanılan sıkıntı. Orada Konyasporlu oyuncu basın mensuplarına bir röportaj veriyor maç sonu o kendilerine ayrılan alanda. Fakat anladığımız kadarıyla o alan biraz ihlal edilmiş. TFF temsilcisi de geliyor. Orada basın mensuplarını uyarıyor. Ama tabi uyarırken ki dili, vücut dili anladığım kadarıyla uyarısın haklı. Ama o vücut dilinde, ifadelerinde bir sıkıntı var. Ve Deniz Türüç'te o da yine sıkıntılı bir dille temsilciyi uyarıyor. Sen beni dinle, işine bak, karışma diyor. Normalde herhalde Deniz'e de bir ceza gelmesi muhtemel burada. Normal şartlarda Deniz'in ceza alması lazım bu
0: Aslında Deniz'in
1: ifadelerde.
0: söylediği tam da adamı yapması gereken. İşine bakıyor ama karışması gerekiyor. Karışıyor aslında. Hani Deniz'in müdahalesi belki Deniz de hani o belki üsluba takıldı. Ama Deniz'in söylediği tam tersi yani. Tam olarak adamın işi ve ona karışması gerekiyor.
1: Aynen. Ama orada ya Deniz'in yaptığı olacak iş değil. O ceza almalı bence. Bir sevk, bir şey olur diye düşünüyorum ben. Açıkçası bekliyorum Salı günü. Ama temsilcinin de üslubuna bence dikkat etmesi, daha farklı bir üslupla o uyarı yapması gerek diye düşünüyorum. Yani
0: İşte
1: orada
0: acaba
1: da
0: ilk uyarı mı? İlk uyarı mıydı? Çünkü ne yazık ki bizde genel geçer bir kural tanımamazlık var. Yani şurada şunu yapmalısın dendiği noktada insanlar önemli değil, boş ver, bunu da yapabiliriz tarzında yaklaşıyorlar. Öyle olunca da Hani insanlara bir kere söylüyorsunuz, iki kere söylüyorsunuz, tamam diyorlar. Ama böyle normal sakin sakin söylediğinizde de pek yapmıyorlar. Onu da unutmayalım. Yani acaba orada ilk mi uyarısıydı o görevlinin? Belki dördüncü, beşinci kez artık söyledi ve yapmadılar. O da olabilir bak. Bunu da es geçmeyelim.
1: Peki yani. Şunu merak ediyorum.
0: Yapmıyor yani insanlar. Ne yazık ki yapmıyor. Ben de çok maç işte görevli olarak kenarda bulundum artık. Bakıyorum böyle. Hani diyor ki mesela buradan geçemezsin. Geçeyim ne olacak diyor mesela. Geçemezsin diyor adam yani. Ve oradaki ondan sonra hemen böyle bir yükselme. Ondan sonra sen kimsin? Dur amirin gelsin. Dur önemli değil. Ne olacak? Geçsem ne olacak? Ya diyor ki mesela öteki taraftan dolanmanız gerekiyor. Ya geçsem ne olacak diyor ya. Diyor ki bize söylediler yani hani geçemezsiniz. Şimdi oradaki stat görevlisi de olabiliyor. Özel güvenlik de olabiliyor. Çünkü statlar büyük. Her kapıda hemen hemen bir görevli var. Anlatabildim mi? Böyle bir şey, böyle bir durum var. Ama oradaki rahatlığı görmeniz lazım bazı insanlardaki. Yani ne olacak geçeyim rahatlığı var. Adam diyor ki geçemezsin, geçme diyor yani. Bize böyle söylediler. Ya ne olacak? Ya geçemezsin bak. Bu tartışmanın sonu yok. Ondan sonra bir şey oluyor işte, gerginlik oluyor. Anlatabildim mi? Sonra birine şey yaptığı zaman da mesela ona söyleneni yapan da hani geçirmediği zaman da o kötü oluyor. Kötü olan o oluyor yani. Çok garip. O yüzden oradaki olayın önünü sonunu bence iyi bilmek lazım. İlk uyarı mıydı, ikinci uyarı mıydı? O kişinin üslubu hep öyle mi? Tabii ki insanları olması gerektiği şekilde uyarmak, olması gerektiği şekilde söylemek çok önemli. Fakat bakın bunu yakından gören biri olarak söylüyorum. Yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Yani basın tribünde sigara içilmiyor. Yasak. Hadi gidin bakalım basın tribünde içiliyor mu içilmiyor mu? İçme dediğin zaman sen kötü oluyorsun. Baca gibi ya basın tribünü. Baca gibi bak. Bildiğin fosur fosur içiyorlar. Her yer böyle bak statta. İnanın bana her yer öyle. Yani nerede biri bir şey yapma de mutlaka o yapılıyor. Tersi oluyor. Ne olacak bizde? Ne olacak? Önemli değil mantığı. Yapsam ne olacak? Mantığı var. Gidenler biliyor. Gidenler görüyor ne olduğunu. Ya burada daha yeni TSE'de üyeliği olan arkadaşlar var. Ya gelip o da içiyor mesela. Anladın mı? Yani biliyor yasak olduğunu. Daha ikinci basın tribünü macerası. İçiyor abi.
1: Cezası var mı?
0: Ne?
1: Cezası var.
0: Cezası yok ama bak söylediğin zaman
1: yok.
0: Söylediğin zaman sen kötü oluyorsun. İş oraya gidiyor yani. Yani ne karışıyorsun ki sana ne? Bir tek ben mi içiyorum? Ya ben her içene tek tek mi şey yapayım gideyim? Seni görüyorum sana söylüyorum işte. Sen yanımdasın. Sana içme diyorum. Sonra ben kötü oluyorum. O kişi de öyle kötü olmuş olabilir.
1: Olabilir. Ben sana itiraz etmiyorum. Kesinlikle olabilir. Peki temsilcinin görevi artık uyardın olmadı. Bunu rapor etmek değil mi? Mesela illa o an o şekilde yaptırmak zorunda mı mesela? Hani uyardım. İki kere uyardım. Yapmadılar. Not alıyorum. Bu da işte cezayı gerektiren bir durum olarak.
0: İşte o da diğer eksikliğimiz. O da diğer eksikliğimiz. O dediğin de yapılmıyor. O dediğin yapılsa da oradan bir şey çıkmıyor. Ceza çıkmıyor. Mesela ben yazdım onu. Ondan sonra sana bir ceza çıkmıyor mesela. Mesela de ki 3 maç akredite olmayacaksınız bunu yaparsanız da. 3 maç akredite etme bakalım o gazetecileri. 4. de yapıyorlar mı yapmıyorlar. Zaten hep bu bununla alakalı. Yani eğer insanlar bir şeyin yanlış olduğunu bile bile devam ediyorlarsa bunun bir karşılığı olması lazım. Bir ceza olması lazım. Yani bunu bilip yapıyorsan, devam ediyorsan. Farz et bilmiyorsun. Acemisin işte diyorum ya ilk kez geldin basın tribüne bilmiyorsun. Bilmiyordun halde yaptın, uyarıldın. Ondan sonra yapmaman gerekiyor normal olarak.
1: Ama yaptırım olmadığını bilirsen yaparsın. Niye yapmıyorsun?
0: Etrafına bakıyor. Bakıyor kimse herkes ceza almıyor. Kimseye bir şey yok. Ben de sigara içerim. Ben de oraya girerim. Ben de gireyim. Ne olacak mantığı. Karşılığı olmadığı anda bizi böyle her basit ortamda bir kaosa sürüklüyor. Peki aynı gazeteciler mesela gidip Avrupa'daki herhangi bir tribünde sigara içebiliyorlar mı? Akredite oldukları. Hadi iç abi. Niye Avrupalıya layık gördüğünü burada bize layık görmüyorsun? Niye orada mum gibisin Burada mum gibi değilsin.
1: Orada ceza alacağını biliyor.
0: Bak bu kadar basit işte.
1: Burada almış.

0: sürekli kavga halinde bir şey olduk. İnsan topluluğu olduk ne yazık ki.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
10: Büyük rahatlık PTR.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Umran Oto Ekspertiz.
14: Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bu akşam saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Sen de milyonere gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
15: Sporla
16: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
17: Bankkart, seni düşünür o.
18: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
19: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.48 saatlerimiz. Şimdi Beşiktaş Erzurum spor maçıyla devam edeceğiz. Cuma gününe gideceğiz. Siyah beyazlı ekip haftanın açılış maçında ligin yeni ekibi Erzurum Spor'u konuk etti. 3-0'lık net bir galibiyet Beşiktaş'tan. Hani zaten çok farklı bir şey herhalde beklenmiyordu. Derbi galibiyeti gelmişti bir hafta önce Fenerbahçe deplasmanında. İtalyan'ın söylediği gibi o galibiyetin bir anlamı olması için bu karşılaşmanın da tabii ki kazanılması gerekiyordu. Rakip zaten Beşiktaş'a göre daha zayıf bir ekip. Beşiktaş'ın da önemli bir

0: eksiği olarak bir tek Vlahovic'i sayabiliriz ki gün içerisinde tahkim bir maçlık cezasını ona da Sırp oyuncunun. Ama onun eksikliği de Oh'un varlığıyla tabii çok daha tolle edilebilir bir hale geliyor. Oh da bu maçın etkili oyuncularından bir tanesiydi. Yani Vlahovic olmadığında Beşiktaş Oh'a da herhalde birkaç maç güvenecektir. Güvenmeliydi de zaten bu adam. Geçen yıl artık takımın birinci santrforu olmuştu ikinci yarıyla birlikte. Ve Vlahovic'in yokluğunda o da bana kalırsa iyi bir karşılaşma çıkardı. Belki bu karşılaşmada gol atamadı ama gol pozisyonlarının içerisinde yer aldı. Henüz ilk dakikada, ikinci dakikada net bir pozisyonda kaçırdı çaprazdan. Oh, karşı karşıya kaldığı pozisyon var. Beşiktaş maça çok baskılı, coşkulu pozisyonlarla başladı. Bu da iç sahada isteyeceğiniz bir şey, o baskı, o coşku. Beşiktaş da ilk bölümde 1-0 öne geçebilirdi. Černý ile yine çok net bir gol pozisyonunda ayarlanamadı. Bir sol kanat organizasyonu. Valla bu Beşiktaş'ı izlemek gerçekten çok keyifli. Bir ses çıkıyor da şeyden mi? Klimadan mı değişik?
1: Ben anlamadım, bir yerden geldi mi? Hayırlısı.
0: Telefon sesi gibi bir yandan da. Beşiktaş'ı izlemek gerçekten çok keyifli. Çok hareketli bir takım. Trossard öyle, Orkun öyle, Olaytan öyle. Černý belki bu saydığım isimler arasında en az hareketli olan, ama o da işte daha 5. dakikada penaltı noktası üzerinde golle buluşabilirdi. Salih aynı şekilde. Oh, çok hareketli. Mourinho zaten bağlasan durmaz. Ve Trossard'ın varlığıyla birlikte Uat Taran'ın da çok yine bindirdiğini gördük. Bindirmesine, topla buluşmasına hazıran topu bence çok iyi hala kullanamıyor. Rıdvan'ın gerisinde Uat Tara, hani böyle Beşiktaş biraz kötü gitse Uat Tara'ya takılınabilecek bir maçtı. Bence yaptığı hatalarla beraber en azından ben takıldım. Ama hadi Uat Tara'ya da şans verelim, takım iyi. Çok da üzerinde durmayayım. En azından niyet olarak hani önde oynuyor, Trossard'ın varlığıyla birlikte bindirmeler yapıyor. O konuda çabası iyi ama uygulama konusunda hala eksikleri var. Rıdvan döndüğünde hani formayı kesinlikle Rıdvan alır. Bir numaralı sol beki gözüküyor şu anda. Onu değiştirecek bir performans bence gösteremedi hala Uat Tara. O ilk bölümdeki baskıdan sonra Erzurum da birkaç yoklama yaptı 1-0'a kadar. Özellikle Cardozo'nun kaçırdığı çaprazdaki pozisyon Erzurum'un maçtaki en net pozisyonuydu diyebiliriz sanıyorum ki. Orada da büyük bir defansif hata olduğunu düşünüyorum. Emirhan da bir risk alarak oynamayı seven bir oyuncu. Öne giden bir oyuncu. Erzurum da herhalde ona iyi çalışmış. Onun öne gittiği anda Cardozo'yu oraya hemen soktu ve o da Salih yetişene kadar net bir vuruş yaptı ama top yandan out'a gitti. Sonra bir Rodriguez pozisyon daha var Erzurum'un kaçırdığı. Ama o bölüm 0-0 geçildi ve bir duran topla Orkun'un ortasında Emirhan'la Beşiktaş öne geçmeyi başardı. İkiyi de çok geç olmadan Trossard'la buldu ki orada da Erzurum spor savunması adeta uyudu. Trossard elini kolunu sallayarak dripling yaptı, pası verdi, koşusuna devam etti. Çok rahat bir gol. Bir antrenman maçında adeta golü buldu. Yani Erzurum'un savunmasına pek yakışmayan bir gol oldu açık söylemek gerekirse. Çok amatörce bir gol yediklerini düşünüyorum. 2-0 oldu. Ve hani maç bence 2-0'da bitti Beşiktaş adına. Bir daha da böyle geriye dönüp Beşiktaş oyun olarak en azından bakmadı. Skor olarak hala 2-0'da bir tehlikeli bir skor. Yediğim bir gol rakibin direkt maçın içinde tutuyor. Beşiktaş'la ilgili yapılabilecek en net eleştiri, ki o da yarım kalır, 3'ü niye bulamadı diye. Ama diyeceksiniz ki 3'ü bulduk da saymıyor hakemler dese hiçbir şey diyemeyeceğim. Haklılar da. Ama kastettiğim tabii benim ilk yarıdaki pozisyonlar. Olaytan ve yine Oh'la kaçırılan, ki kalecinin de orada ekstra kurtarışları vardı. Onun da hakkını verelim. İkinci yarıda da Beşiktaş 3'ü buldu. Ama biri var uyarısıyla, diğeri hakemin sağ içindeki düdüğüyle birlikte iptal oldu. Zaten hakem yorumcuları o pozisyonlarla ilgili söylenebilecek her şeyi söylediler. Yani iki iptal de yanlış gözüküyor. Beşiktaş orada zaten 3-0'ı dağırken hatta 4-0'ı bulabilirdi. Olmadı. Son bölümde 3'ü buldu ve genel olarak hani rahat bir karşılaşma çıkardı. Ama Beşiktaş'ın da özellikle tabii Orkun'da bunu çok görüyoruz. Taraftarda da birikim var. Sinir uçlarıyla biraz oynanıyor gibi. Hani Beşiktaş'ın da bu sezonki sınavı sanki bu hakem kararları olacak sezon başı itibariyle. Yoksa oyun olarak Beşiktaş'la ilgili hani o Zalgiris maçı, Alanya

0: maçı soru işaretleriydi. Fakat ondan çok çabuk sıyrıldığını gördük. Siyah beyaz ekimin Çorum galibiyeti, derbi galibiyeti, bu maçtaki oyun çok dominant, çok iyi bir oyun. Oyunla ilgili bence genel olarak müthiş diyebilirim. Şu an sezonun bence en iyi takımı Beşiktaş. Ama bu hakem kararları Beşiktaş'ı böyle sahada sıkıntıya sokabilir. Hem tabii ki gollerin iptal olması skor olarak sıkıntıya sokabilir. Bir de oyuncuları başta Orkun olmak üzere karta daha yakın hale getiriyor. O sinir harbi konusu Beşiktaş'ın bu sezon dikkat etmesi gerekecek gibi gözüküyor bu gidişle. Evet. Ali abi bir reklama gideyim istersen. Tamam, tamam. 8.54 sana da daha geniş bir vakit vereyim Beşiktaş'la ilgili.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
13: Büyük rahatlık PTR.
14: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
15: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
17: Radyo Spor.
16: Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.58 saatlerimiz, Beşiktaş Erzurumspor maçını konuşuyoruz. Sen nereden başlamak istersin Ali abi? Hakem kararlarından mı ki maç sonu bitini gördüm?
1: Ben hakem kararları çok fazla konuşacak kararlar değildi.
0: Netti.
1: Netti.
0: Yanlış net. Oldu netti.
1: Yanlış oldu yani. Hani, hatta bir penaltıda net şekilde bu hakem kararlarına eklenebilir Oh'un pozisyonu.
0: Ya ona evet penaltı olabilir diyen de var. Karşılıklı başladığı için hani çok...
1: Ama şey hadi Oh'un pozisyonu hadi diyeyim yani sana göre bana göre olsun da. Şimdi mesela Agbadu'yla başlayan atakta yani eline çarptığını net olarak görüyor musunuz?
0: Kim gördü acaba? Bugün gönül rahatlığıyla ben el görüyorum diyen yoktur o açılardan.
1: Yani olmadı zaten.
0: Yok.
1: Hatta bir pozisyonda direkt böyle göğsüne çarptı diye görüyor insan. Göğsüne çarptı diye görüyor. Şimdi bu işin özelliği

0: net bir kanıt varsa hakemi çağırman.
1: Siyah beyaz hata yani.
0: Yani baktık göremedik. Sen hakemi çağırıyorsun, hakeme gösteriyorsun. Hakem de çağrıldığı için vermek zorunda hissediyor.
1: Bir orada. De var yabancı olduğu için.
0: Evet.
1: Macar bir varımız var ki tecrübe olarak bizim varlarımızın çok daha altındaymış maç sayısı olarak.
0: Evet. Şimdi o gollerden bir tanesi atıldığında daha dakika 51 3-0'a gelecek maç. Beşiktaş için karşılaşma bitecek. 2-0 da bitmiyor dediğin gibi. 2-1 olsa sıkıntılı. Diğer golde yani şimdi Černý'nin o dokunuşuna faul çalıyorsan o zaman karşılaşmayı böyle 287 faulle falan tamamlaman lazım futbolda. Bunu defalarca konuştuk. Bunlar büyük hakem hataları.
1: Burada Fırat Aydınus çok güzel bir yorum yapmış. Ben de %100 katılıyorum. Maçta öyle faulleri vermedi ki hani biraz daha sertliğe müsamaha göstereyim diye. Gürcan Hasova ki ben beğendim genel olarak bu arada hakemliğini. Ona veriyorsan olmuyor işte. Standarda uymuyor. Hani maçtaki standardı korursa zaten o pozisyonun faul olarak değerlendirmez Gürcan Asuva. Hatta belki ceza sahası dışında olsa ya da başka bir yerde olsa devam ettirecek. Ama golle sonuçlandığı için o da iptal ediyor. Yani büyük hata.
0: İşte eğer zaten ona faulü veriyorsan o zaman onun pozisyonu iki kere penaltı. Yani buradan yola çıkmak bile yetiyor. Şimdi Beşiktaş'ın iki tane golünü iptal etmişsin. Daha ne yapacaksın mesela? Daha ne yapabilirsin bir hakem olarak? İki tane gol iptal etmek kolay mı ya? Çok rahat çalıyor düdüğü. Çok rahat VAR'a gidiyor. VAR hatalı ama orta hakem sensin. Sen de ki ben görmüyorum de. Konuyu kapat. O kadar madem özgüveniniz var bunları yapabilecek kadar. O yüzden tabii olmadı. Yani hakem yönetimi olmadı. Fakat Beşiktaş taraftarında da bir eleştirim var. Yani şimdi Beşiktaş'ın sahada iki tane golü yeniyor. Taraftar hala kendi şarkısını, kendi türküsünü söylüyor. Yani doğru değil. Taraftar hakeme, rakibe baskı yapmalı gerektiği zaman. Yani maç bitmiş değil, maç 5-0 değil ki. Sen şarkını, türkünü söylüyorsun, şovunu yapıyorsun. Yani maçın içinde olman lazım. Taraftar maçın içinde değil. Taraftar şov yapıyor. Bu doğru değil. Yani 5-0'da yaparsın o şovu. Anlarım. Ama 2-0 daha maç bitmemiş. Hakem senin iki tane buz gibi golünü yemiş. Sen hala şarkı türkü peşindesin. Bu da Beşiktaş taraftarının yanlışıydı. Bence. Kapa parantez. Yeni bir parantez aç. Oyun iyi. Oyun Beşiktaş açısından iyi. Oyunla alakalı olarak hem işin hücum tarafında hem savunma tarafında ayrı ayrı övgüler düzülebilir. İşte Opta gene istatistik verdi. Beşiktaş'ın rakiplerinin üretebildiği XG olarak. Rakiplerin üretebildiği XG'ler şu ana kadar düşük.
1: Biri geçen yok. Değil mi?
0: Bu maçta Erzurumspor'un isabetli şutu yok. Beşiktaş kalesine. Ha, Erzurumspor yani aslında yedek kulübesinde daha fazla tabii fark yaratabilecek oyuncular var. Ama pek tercih etmedi hoca. Geç tercih etti. Hani Eren Tozlu üzerinden giden bir hücum hattı var. Fakat oyuna sonradan girenlerin de fizik olarak da kalite olarak da Erzurum'a bundan sonra sezonun kalan bölümünde katkı verebileceğini düşündüm ben. Fakat ne olursa olsun öyle ya da böyle Erzurumspor'un isabetli şutu yok. Yani Nübel yine dizini yere koymadan bir karşılaşma tamamladı. Bu Beşiktaş açısından olumlu savunmada. Savunmacıların bireysel performansı özellikle bazı oyuncuların yüksek. O iyi. Mesela Agbadu yüksek konsantrasyonla oynuyor. Arada hatalar yapıyor ama konsantrasyonu yüksek. Emirhan öyle. Jalo oynadığı zaman öyle. Ki stoperlerin bireysel performansının yüksek olması önemli. Çünkü beklere geldiğinde biraz daha dalgın bekler var Beşiktaş'ta. Yani Murillo ve mesela Ouattara savunma olarak böyle arada dalabilen oyuncular. Zaten Ouattara'nın savunması iyi değil. Murillo'nun da pek niyeti yok diyoruz ya. O yüzden stoperlerin hatta belki Salih'in de sürekli aynı yüksek konsantrasyonla oynaması gerekiyor. Onu da şu ana kadar becerdiler. İşin hücum tarafında da işte bir

0: Orkun'un çok sinirli olduğu 15 dakika vardı. Gene kartın sınırlarında dolaştı. Daha doğrusu kırmızı kartın sınırlarında dolaştı. Ama hep söylüyorum yani, o da çok enteresan. Nasıl oluyor bilmiyorum. Osimhen'de de nasıl oluyor bilmiyorum yani. O soru kart çıktı. Oyundan çıkana kadar da ondan sonra Orkun'da hiçbir şey yoktu. Çok garip değil mi ya? Bir tek ben mi şaşırıyorum buna?
1: Yok,
0: Ha? Ya o
1: haklısın.
0: kadar sinirli bir oyuncu, ya o kadar agresif bir oyuncu maçın başında sinirlendi. Şey, çok sinirlendi. Hakem barajı 24 metreye falan kurdurdu ya, bir frikikte. O da galiba 12 metreye kurulmuş baraj.
1: Öyleymiş. O önce Salih'e verilmeyen faule sinirlendi.
0: Aynen,
1: Erzurum lehine verince
0: aynen.
1: ona sinirlendi.
0: O
1: Sonra baraja sinirlendi
0: baraj
1: bir de.
0: sinirlendi. Orada Salih yere düştü. Devam etti. Devam oldu. Erzurum. Aynen senin dediğin gibi oldu. Yani orada şeyden çıktı artık.
1: Kararlar galiba doğru dendi. Mesela Salih'e verilmemesi. Mesela o pozisyonda.
0: Salih'e bence de faul yoktu. Salih'e bence de faul yoktu. Ama zaten hani Orkun'u o bakımdan hiç anlayamıyorum. Yani bak, Osimhen'i de hiç anlayamıyorum o konuda. Bence ikisi ilk iki örneklikte. Yani agresif olup ondan sonra sarı kartı gördükten sonra bir anda böyle pamuk şekerine dönüşen iki tane oyuncu. Orkun 70'te çıktı. 15'te sarı kartını gördü. Kalan 55 dakikada hiçbir şey yoktu Orkun'da.
1: Mesela gol iptallerinde ne yaptı Orkun?
0: Hiçbir şey
1: Ben
0: yapmadı
1: dikkat
0: Orkun.
1: etmedim. Hani
0: Hiçbir şey
1: bir şey
0: yoktu.
1: gelmedi değil mi
0: Hiçbir şey
1: ekranlarda?
0: yoktu. Sinirlenmiyor ki ondan sonra. Sarı kartı gördükten sonra sinirlenmiyor. Sarı karta kadar başka bir oyuncu. Sarı karttan sonra başka bir oyuncu gibi. Yani o çok enteresan. Dediğim gibi anlayamıyorum. Sürekli de anlayamayacağım gibi geliyor sezon sonuna kadar. Yani Osimhen'in ve Orkun'un bu sarı kart öncesi ve sonrası hallerini. Ama tabii dikkat etmesi lazım. Beşiktaş kaptanı olarak dikkat etmesi lazım. Neden dikkat etmesi lazım? Ya o kart çıkabilir. Kart çıkabildiği anda işte ondan sonrası kaos. Çünkü kartı hak ettin, hak etmedin meselesi değil. Olabilir. Anlatabildim mi? Sen sınırı aşarsın. Hakem yeter artık der. Sana o kartı gösterebilir. Şimdi takımın en değerli oyuncusu işte Osimhen Galatasaray'da. Beşiktaş'ta Orkun hem kaptan hem en değerli bir iki oyuncudan bir tanesi. Şimdi bu oyuncuların agresyonla, hakeme itirazla dışarıda kalması çok büyük problem. Çok büyük problem. Stoper pozisyonu itibariyle sarı kartı vardır. Bir pozisyonda gol olmasın diye müdahale yapmak zorunda kalır. Çift sarıdan atılır. Merkez orta sahanda savunma yönelik oyuncu işte sarı kartı vardır, bir pozisyon olur, benzeri olur. Bir şey olur. İkili mücadele sırasında ne bileyim işte dirseğin gelir. Son adamı düşürmek zorunda kalırsın. 50 tane hikayesi var onların da. Hücum oyuncusunun Osimhen'in yok mesela. Orkun takım kaptanı olarak oynadığı pozisyon olarak Orkun tabi biraz daha ikili mücadeleye orta saha yakın oynadığı için giriyor ama tekrar söylüyorum, bu tarz bu kadar değerli oyuncuların hakeme itirazdan takımı eksik bırakması çok kabul edilebilir bir şey değil. İşte bakalım Orkun bunu şey yapabilecek mi, yani sezon ilerleyen bölümünde düzeltebilecek mi? Geçen sezon da çok talihsiz başlamıştı Orkun.
1: Evet.
0: Ondan sonra çok iyi toparladı bence. Ama bu sezon biraz daha böyle o şeyi ne derler? İşte ilk sarı karta kadar çok şey yapıyor, zorluyor pozisyonları. Bunu neden söyledim? Şimdi işler bu kadar iyi giderken tek kırmızı kart işleri çok değiştirebilir. Şöyle düşün. O maç başlangıcı Beşiktaş'ın iki tane pozisyona girmiş. Belli yani golü atacak, gol gelecek. Golün çok gecikmeyeceği de belli. Hatta bana sorarsan ilk 10 dakikadaki oyunda Beşiktaş maçı farklı kazanacağını da gösteriyor. Erzurum'a da bakıyorsun, Beşiktaş'a da bakıyorsun. Hani farklı bir galibiyet geliyor. Peki Orkun'un pozisyonu kaçıncı dakika? 15. 15. dakikada farz et ki Orkun bir tık daha yukarı gitti. 10 kişi kaldı Beşiktaş. Ne olacak? 0-0'da 10 kişi kaldı. Yani çok ciddi risk. Geçen hafta derbiyi kazanmışsın. Bak mesela şey çok hoşuma gitti. Bir parantez daha açayım. Italiano'da, Trossard'da bu maçın çok zor olduğunu söylediler derbi sonrası. %100 haklılar. %100 haklılar. Çünkü derbide artık kanatlarını açmışsın. Taraftarını arkana almışsın. Derbide öylesine bir galibiyet almadın. Derbide gene çok iyi oynayarak kazandın. Derbiyi de hak ederek kazandın. İkinci yarıda sürklese ettin rakibini. 2-1 bitti. Farklı da bitebilirdi. Şimdi o havayı alan takım, o gücü alan takım artık bu karşılaşmada nasıl söyleyeyim, böyle risklere girmemesi gerekir. Eksik kaldın, puan kaybettin. Ondan sonrası kızıl kıyamet ya. Hani hepimiz biliyoruz. Beşiktaş federasyona şey yapacak, taraftar çileden çıkacak. Yani o kadar senaryo belli ki. O yüzden o riske gerek yok. Orkun takım kaptanı olarak işte o kadar dikkatli olması lazım. Ama 15. dakikadan sonra da dediğim gibi o Orkun gitti. Başka bir Orkun geldi. Başka bir Orkun gelince zaten oyunda direkt olarak farka gitti. Yani Beşiktaş açısından tekrar söylüyorum. Yani merkezdeki performans, ondan sonra kanat organizasyonları. Şimdi dün Galatasaray'la alakalı olarak neden bahsettik? Galatasaray birebire zorladı dedik rakiplerini. Ama Şalay ve Eren Elmalı'nın hücumdaki kullanımı yeteri seviyede değildi dedik. Mesela Beşiktaş'ta şöyle düşün. Uattara ileri çıktı. İleri çıktığında kaç kere topla buluştu?
1: Çok buluştu.
0: Çok buluştu. Çok buluştu. Ha, Beki Beşiktaş doğru kullandı. Beki'nin şeyi, top kullanımı Beşiktaş'ta istediği seviyede değildi. Yani orada Uattara yerine, örnek veriyorum, o gün Rıdvan oynasaydı Beşiktaş büyük ihtimalle Rıdvan asistiyle maçı tamamlardı. Şimdi doğru bek kullanımı oldu oyunda. Murillo zaten özellikle iç sahada İtaliano tarafından çok daha farklı kullanılmaya çalışılan bir oyuncu. Onun da katkısı oldu. Şimdi o ekstra oyuncuları kattığında zaten hücuma iş bayağı rahatlıyor. Çünkü Uattara çıktı, topla buluştu. Rakibi üzerine çekti. Rakibi üzerine çektiğinde döndü, Trossard'a verdi. Orada hep Beşiktaş bir fazlayı ya da rahat adamı, boş adamı bulabiliyor. Zaten merkezde şu an Beşiktaş'ın üçlüsü ligin en iyisi. Çok tartışmaya gerek yok. Öyle olunca Beşiktaş açısından bence zor olabilecek. Geçen haftaki Fenerbahçe maçından sonra konsantrasyon olarak da seni zorlayabilecek bir karşılaşmayı çok iyi bir oyunla kazandı Beşiktaş. Fakat bu işte hakem kararları, oralarda hala böyle bir şey var. Büyük bir birikim, nasıl söyleyeyim, birikmişlik var. Ona da çok dikkat etmesi lazım. Yani Beşiktaş federasyon MHK hakem kararları mutlu değil. Olmaması da gerekiyor. Fakat takımı da o psikolojiden biraz uzaklaştırmak lazım. Beşiktaş'ın o kavgaya şeyi yok. Takımın o kavgaya ihtiyacı değil de yani oraya çekilirse Beşiktaş sezonu daha zor oynar.
1: İtalyano'da pek öyle bir hava yok gibi.
0: İtalyano'da yok.
1: İtalyano
0: ama
1: yok. Yani o konuda bir
0: ama
1: artı.
0: Yok. Ama Beşiktaş takımının, bak tekrar söylüyorum, yani o hissiyata kapılmaması lazım. O hissiyata kapıldığın anda işler çok zorlaşır. Beşiktaş mücadelesini versin gene. Versin. Verebildiği kadar versin. Sağ dışında. Bu tabii başkanın, yönetimin sorumluluğunda. Orada her türlü mücadele yapabilir Beşiktaş. Daha iyi hakem kararları için. Fakat işin diğer tarafında takımı oraya çekersen oradan kurtulmak çok zor oluyor.
1: Peki sağ içinden bir soru, bir değişiklik sorusu. Bu 71'de 3 oyuncu birden değiştirdi İtalyano. Orkun'u, Salih ve Çerni'yi dışarı çıkardı. Skor henüz 2-0'dı. Hı hı. Biraz riskli değil miydi Orkun ve Salih'in aynı anda çıkıp Kartal ve Ndidi'nin girmesi dakika 71 iken?
0: Bence çok doğruydu. Çünkü Salih de sinirliydi maçta. Orkun kadar sinirli değildi ama Salih de sinirliydi. Orkun'un zaten sarı kartı var. Salih'in sarı kartı var. Artı Çerni de zaten genelde bu dakikalarda o değişikliğe normal, giden bir itirazım. Oyuncu olduğu için bence çok doğru yaptı. Haklısın. Skor olarak 2-0 garanti değil. 2-1 olsa stres yapabilirsin. Fakat mesela Salih'in siniri Orkun'un sinirine göre daha uzun sürdü. Devam etti. Yani Orkun sarı karttan sonra sakinleşti. Salih maç boyunca daha agresif gözüktü.

0: O yüzden oyuncuları korumak adına, takımı korumak adına bence çok iyi değişiklikti. Mesela ben Salih'in kesin çıkması gerektiğini düşünüyordum. Orkun için düşünmüyordum. Ama Orkun'u da bence koruma yoluna gitti ve doğruyu yaptı diye düşünüyorum ben.
1: Az
0: Yani
1: önce
0: bunun çok affedersin saha içi taktikten ziyade oyunu
1: eksik
0: ve
1: kalmıyor.
0: takımı korumak için yapılan bir değişiklik olduğunu düşünüyorum.
1: Az önce Osimhen ve Orkun'dan bahsettik. Bir dinleyici Deniz Türüç'ü söylemiş ama Deniz Türüç senin verdiğin örneğe uymuyor çünkü birinci sarıdan sonra da
0: Tabii tabii
1: devam
0: yok.
1: eden
0: Onunla
1: dinleyicim de öyle
0: alakası
1: yazmış
0: yok.
1: zaten bu
0: Ha,
1: arada.
0: aynen.
1: Deniz o konuda şu anda bilmiyorum Süper Lig'de daha ötesi olmayabilir
0: O,
1: sinir
0: evet.
1: agresyon konusunda. Yani sarı karttan sonra da Deniz'de öyle çok değişen bir şey olmuyor. Daha aklıma daha agresif bir oyuncu gelmiyor açıkçası. Şu anda Süper Lig'de. Deniz Türüç, Osimhen ve Orkun'dan
0: Ya
1: öte gibi.
0: her oyuncuda bir bilmiyorum bir garip bir agresiflik var. Mesela Erzurumspor'u izlerken Orhan Ovacıklı şimdi 38 yaşına gelmiş. Çok da beğendiğim oyunculardan biridir benim.
1: Yine birkaç bindirmesi dikkat
0: Evet, güzel
1: çekti.
0: iyi bindirmeler yapıyor. Eren Tozlu o da artık yani 35-36 yaşında zannedersem. Mesela onlar da bak dikkat et her pozisyonda eller havada. Haklı ya da haksız. Yani, ve genelde bunu da ne yazık ki ne yazık ki yerli oyuncular yapıyor. Yani bu itiraz işi daha çok hakemle hakemin üzerine gitme işi, hakemin üzerine yürüme işi. Mesela Mustafa Yumlu gene Erzurum'da. Yani kaç yaşında geldi artık Mustafa Yumlu? Dikkat et böyle. Hemen böyle eller kollar hakemin her itirazına karşı böyle hakeme bir adım atma böyle illa üzerine. Oralarda UEFA buna da bir çözüm bulsun. Öteki yine Dünya Kupası'nda bir şekilde hani yaptılar ya o işi. Yani bilmiyorum ama böyle hakeme bir metreden falan fazla yaklaşana o kartı çıkarmak olabilir.
1: Yo, Brezilya'daki hakem vardı ya,
0: Evet, aynen.
1: köpük sıkıyor önüne. Hadi bakalım geç geçiyorsan kart.
0: Hani böyle hakemin etrafında böyle bir çember düşünün. Bir metre çapında. Ona oraya girdiği anda oyuncu o kart mesela olsa üzülür müyüm? Zerre üzülmem. Hakemler iyi diye söylemiyorum bunu bak. Yani yanlış anlamayın. Hakemler için ben de sizin kadar şikayetçiyim. Ama yani bu kadar da olmaz. Çok çok üst düzey bir şeyimiz var. Hakeme itiraz kültürümüz var. Ve her pozisyonda. Yani taç oluyor itiraz ediyor. Faul oluyor itiraz ediyor. Faulü lehine veriyorlar itiraz ediyor. Niye sarı kart vermedin diye. Aleyhine veriyorlar daha çok itiraz ediyor. Ona itiraz ediyor. Buna itiraz ediyor. Ya yeter yeter ya. Yeter yani Allah için. Kaç sene oldu yani. Hep aynı hikaye. O beni bence herkesi sadece beni değil izlerken biraz yoruyor Türk futbolunda. Bu hakeme yapılan el kollar hareketler falan. İşte bak saydım yani 3 tane oyuncu yaş ortalaması 36'dır onların yani.
1: En az. Peki az önce biraz çıtlattım ama Beşiktaş taraftarına çok hoşuna gitmeyecektir. Kararları hatalı olsa da ben Gürcan Osobo'nun yönetim tarzını bu arada beğendim. Ne dersin?
0: Ben beğenemiyorum. Çünkü beğenmem için o senin söylediğin kendi içerisinde tutarlılığın gerçekleşmesi gerekiyor.
1: O hatalı zaten. Onu ben
0: Evet.
1: söyledim.
0: Ama
1: Hatalı, net hatalı.
0: işte o zaman
1: Standartlarına göre çok iyi.
0: nereye bakacağız? Anlatabildim mi? Şimdi
1: Ya orada tek başına şunu da söyleyeyim. Muyakiç'te konuşalım. O pozisyonda kendini kolay yere bırakan Çağrı'nın iptal edilen golünde Muyakiç. Ya oyuncular da biliyorlar bazen işte
0: Tabii
1: böyle
0: canım.
1: kolay bırakıyorlar. Yani oyuncuda da suç var. Oyuncu hakeme adres ediyor falan. Yani herkesin bir şekilde elini taşın altına koyması lazım tabii ki. Yani burada tek başına Muyakiç de hatalı değil. Tek başına bence hakem de hatalı diyemezsin. Muyakiç kendini orada kolay yere bıraktığı için.
0: Ya burada işte standart arayışımız var. Şimdi sen diyorsun ki yönetim anlayışını beğendim. Neden beğendin? Çünkü ikili mücadelelerde biraz daha izin verdi diye söylüyorsun bunu.
1: Evet.
0: Ama mesela buna izin verirken bir takımın golünü de iptal edemez. Gene ikili mücadele yüzünden. O zaman orada da aynı standartı göstermesi lazım. Demek ki o biraz yanılsama. Hani biraz böyle bir işin şey tarafı. Nasıl söyleyeyim sana? Şov tarafı gibi oluyor bana sorarsan. Çünkü asıl vermen gereken karar o. Asıl orada ikili mücadelede ayakta olan oyuncuları ya da ayakta kalan oyuncuyu ödüllendirmen gerekirken sen oyunun en önemli şeyini iptal ediyorsun. Neden? Çünkü oyuncu kendini yere bıraktı diye. Tabii ki oyuncu suçlu. Hak senin söylediğin gibi. Ama oyuncunun kendini yere bırakması senin illa düdüğü çalacağın anlamına gelmiyor. O yüzden de eğer şöyle olsaydı

0: örnek veriyorum. Bu maçı işte Agbodu'nun o göğüs pozisyonuyla tamamlamış olsaydı, hadi orada hata yaptı derdik. Normalde onu da yapmaması gerekir. Ama standartı sağlayamadığı anda ben genel şeyi beğenemiyorum Mert. Diyorum ya, ceza sahası içerisinde veriyorsun, ceza sahası dışarısında vermiyorsun. Niye?
1: Ama bu şey gibi olmuyor mu Ali abi? Futbolcu üzerinden düşün. Hani maç boyu çok iyi oynuyor bir savunma oyuncusu. Gole sebebiyet veren bir hata yapıyor. Hani oyuncu kötü oynadı oluyor. Ya da ne bileyim, hücum oyuncusu için çok iyi oynuyor, pas bağlantısı yapıyor, savunmaya katkı veriyor ama karşı karşıya kaçırıp takımı puan kaybediyor. Kötü. Hani hakemin de riski bu herhalde. Yani bir kötü karar ve bütün o bence geri kalan maçı bence yönetti. Ama sen beğenemiyorsun. Biraz haksızlık da olmuyor mu hakeme o açıdan?
0: Oluyor. Ama böyle. Yani. Ama böyle.
1: Okey.
0: Çünkü dur şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Orada hemen düdüğü çaldı mı? Golden sonra mı çaldı düdüğü?
1: Sanıyorum golden sonra çaldı.
0: Hmm.
1: Zaten çok hızlı oldu. Yani itti,
0: pat
1: düştü.
0: Pat oldu değil mi?
1: Vurdu zaten. Çerni sonra çalmış olması lazım. Hani VAR'a bıraktı ve bir müdahale de ufak da olsa var orada. Hani o yüzden de iptal şey olmadı. VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi. Yani bence maçtaki en büyük hakem eleştirisi VAR olmalı diye düşünüyorum ben Gürcan Asova'dan ziyade. O
0: şeyi çağırdı
1: için o masa başında hadi diğeri akan oyunda sıcağı sıcağına pozisyonu süzmeye çalışıyor. Diğerinin elinde bir sürü kamera açısı var. Ken hata yapıyor. Hani o bence daha facia bir hata. Ki yine Gürcan Asova'nın izleyip ters yönde karar vermesini de ben de beklerdim. Şu ana kadar hep bunu konuşuyoruz ama yabancının çağırıp Türk hakemin uymadığı bir karar ben hatırlamıyorum. En uygun karar buydu. Keşke yapsaydı, vallahi kral olurdu Gürcan Asova bugün. O fırsatı tepti. Ama orada da bilmiyorum, yabancı VAR olduğu için genelde hep söylediğimiz şey, Türk olsa belki değiştirebilir ama yabancı olunca da sonuçta biz yabancıyı istiyoruz. O seni çağırmış. Sen de uymak zorunda hissediyorsun. O gözle bakıyorsun. Yani zaten giderken daha sen kararını büyük ihtimal verdin yani orada. Çağırdığına göre demek ki o gözle izliyor bence.
0: Tabii.
1: Hani
0: bence de.
1: Eşit şartlarda gidilmiyor da 50-50 gibi. VAR çağırdığına göre bir sıkıntı var. O gözle izliyor. Bir de yabancı olunca ondan etkileniyorlar. Çünkü bugün sorsan Gürcan Asova'ya ne gördün diye, ya aslında emin değildim de falan der büyük ihtimalle. Çünkü yok yani gösterilen açıda kimse görmedi. Gürcan Asova'nın da görmesi mümkün değil. Ama geçenlerde seninle konuştuk ya, yayında konuştuk herhalde. O kibrit çöpü deneyi yapıyorlar. Bir tane denek etrafında 4-5 kişi bilinçli şekilde en kısa çöpü çek diyorlar. Uzunu çekiyor en kısaymış gibi. Diğer denek de etkileniyor. Herkes bunu çektiğine göre bu herhalde en kısa deyip etkileniyor. Yani bu da o, öyle bir şey. Psikolojik olarak etkileniyor hakem. Keşke etkilenmese. O da onun elinde ama işte futbol ikliminde çok ben kızamıyorum buradaki Türk hakeme. O yüzden genel performansı da ben beğendim. Bana umut verdi. Umarım üzerine koyarak devam eder ama bugün benim en beğendiğim hakemler de hepsi tepe taklak oldular yani. O yüzden Türkiye'de bir hakemin böyle istikrarlı gitmesi de mümkün değil. Mesela ben Reşat Onur Coşkun sesi de beğendim Trabzon maçında. O da yeni jenerasyon hakemlerden biri. Zaten çok büyük bir tartışma da olmadı karşılaşmada. İyi yönetti. Kendine emin gözüktü. Ama işte birkaç hata yapınca o üstüne yapışıyor. Sonra da bir daha onun içinden çıkamıyorlar. Dün Alper Akarsu'yu şeyde gördüm. Birinci lig maçındaydı galiba. İşte Ozan Ergün'ü bir ara çok beğeniyordum. Daha yeni Süper Lig maçı alabildi ki facia bir pozisyonla kaçırdı bu hafta. Hangi maçta hatırlamıyorum. VAR'a gitti. Kendi gözünün önündeki penaltıyı görmedi. VAR'la verdi. Olmuyor yani. İlerletemiyorlar bu hakemlerde. 9.23 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Hyundai Veyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
2: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Umran Oto
5: Ekspertiz. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 77.810 dolardan işlem görmekte. Geçen cuma bıraktığımız noktadan çok farklı değil. Şu anda Bitcoin'in fiyatı TL olarak da 3.775.676'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: 9.26 saatlerimiz, Beşiktaş Erzurum spor maçını konuşuyorduk. İşte oyunla ilgili zaten Beşiktaş'la alakalı söylenebilecek şeyleri söyledik. Çok keyifli. Birbirinde oynamaktan da keyif aldığını düşündüğüm bir takım. Beşiktaş futbol takımı. Şu anda işler gayet iyi gidiyor. Herhangi bir sakatlık, ceza sıkıntısı olmazsa, ki şu ana kadar Miretti'yi göremedik. Bu karşılaşmada da İtalyan orta saha oyuncusu tribündeydi. Bir sıkıntı yaşamış o da, İtalyan'ın söylediğine göre. Ondan henüz faydalanamadı. Poku şu anda mesela İtalyan oyla ilgili hoşuma giden bir diğer nokta da değişikliklerde önce hala İlhan'ı tercih etmesi Poku'nun yerine. Ki Poku sağ kanada alındı. İlhan normalde bizim kafaca düşündüğümüz şey Trossa'nın yedeği olmasıydı sol kanatta, ama İlhan'ı iki maçtır sağ kanada oyun alıyor önce. Poku'yu sonra oyun alıyor. Poku'yu da sola atıyor. Bizim düşündüğümüzden şu anda farklı ilerliyor. Černý hala ilk 11'de forma şansı veriyor. Ki onun da hani normalde kesilip Poku'yla başlaması beklenebilirdi. Ya burada Poku'yu tam hazır görmüyor, ya da forma adaleti olarak düşünüyor Vincenzo Italiano ve Černý ve...
1: Černý kötü değil ama.
0: Černý bu maçta da çok iyiydi.
1: Aynen, Černý kötü değil.
0: Ama beklenti hep hani sağ kanat transferi sonuçta Černý'nin önüne yapılıyordu.
1: İşte normalde. Poku hani direkt olarak bu Černý önünde bir oyuncu mu sorusu da bence güzel bir soru. Hı hı. Çok farklı profiller çünkü.
0: Aynen.
1: O yüzden hani Černý bu şekilde devam ettiği sürece, bir de Černý'nin özgüveni de yükseldi. Aslında o gol iptal edilmese onun için bayağı iyi olacaktı. Galiba üst üste 4 maç iç sahada mı ne gol atmış olacaktı Černý. Çok önemli değil o, ama iyi oynuyor yani. Şu an öyle kesilecek bir durumu yok. Poku'nun çok daha iyisini ortaya koyması lazım. O yüzden normal şu an Çerni'nin 11'de başlaması, Poku'nun şu anki

0: kullanımı. Ama şeyi biraz farklı tabi. Mesela Poku sağ kanat diye düşünülüyordu. Pek öyle olmadı.
1: Evet, solda kullanıyor şu anda. İlhan'ı sağda kullanıyor. İlhan da girdikten sonra hep iz bırakıyor bu arada. Yani o da boşuna Poku'dan önce sahaya atılmıyor. Vincenzo Italiano tarafından golünü de atmayı başardı. Mourinho da bir bek olarak yine asistini yaptığı karşılaşmada. Pozisyonlarla ilgili konuştuk. Bir de Hüseyin abi hatırlatmış, sana da reklam arasında söyledim. Orkun'un o gördüğü sarı karttan önce barajı adımlaması da normal şartlar altında bir sarı kart olarak değerlendirilmesi gereken bir hareketmiş. Sportmenliğe aykırı olarak değerlendirilip hakemi seyirci önünde küçük düşme yönelik bir, hani haklı da olsa, ki haklı gözüküyor Orkun Kökçü, onu o şekilde gösterdiğinde sarı kartla cezalandırılması gerekiyor. Burada Gürcan Asovya da bir eksi yazıyor tabii ki. Onu gördü sonuçta. Görmese bile yardımcıdan da uyarması gerekiyor. Hadi görmedi diyelim. Yardımcılar herhalde ya dördüncü hakem ya yardımcı. Sonuçta oyun durmuş orada.
0: Baraj Marmara ile Üsküdar tarafı, Üsküdar'a geçti. Deniz tarafındaki kaleden Marmara'yı kullanarak Beşiktaş'a, kalesine kurulan baraj Üsküdar'a geçti. Orada durdu Allah'tan yani. Aynen. Ben de uzun süredir hani bu kadar şey mesafesi açık bir şey görmemiştim açıkçası. Hı hı. Baraj görmemiştim ama işte şans yani, mesela orada gol olsa, o pozisyon gol olsa çok zorlanırdı kariyerinin devam eden bölümünde hakem. Hı hı. Yani sen dedin ya, ilerleyemiyorlar, şey yapamıyorlar. Öyle bir yapışırdı ki o pozisyon. Bir de artı, burada güzel bir şey söyledin. Şimdi hani adı üzerinde yardımcı, adı üzerinde yani. Ve dördüncü hakem de var. İki tane yardımcı var. Dördüncü hakem var. Ya da orada bir tane yardımcı var. Öteki tarafta, anlıyorum. Ama sana yardım edebilecek iki hakem var. Hadi sen orada biraz kontrolü kaybettin. Oyuncular itiraz ediyor. İşte Orkun çok itiraz ediyor falan. Bir sürü şey oluyor orada. Tam böyle süzemedin olayı. Ama yardımcılarının gerçekten devreye girmesi lazım. Yani hocam baraja bir bak demesi gerekiyor. Çünkü beraber maç yönetiyorsunuz. Beraber maç yönettiğiniz noktada artık bu kadar herkesin gözüyle gördüğü bir şeye de müdahale edebilirsiniz. Çünkü normalde
1: yardımcı baraj mesafesine mi müdahale
0: tabii
1: edecek?
0: Tabii hocam, bir bak diye orada offside'de şey yapar.
1: O zor be abi.
0: Abi bakabilir.
1: Yani Orkun'un kartına etsin de, hani onu söyledim de baraj mesafesi
0: niye etmesin ama ya? Etmemesi için.
1: Süzebilir mi orada?
0: Sebep ne? Şey, sen süzmedin mi?
1: Ben ekrandan izliyorum abi.
0: Ekrandan izliyorsun. O da gördüğü anda yani artık belli şeyler var. Hani ne derler, yaydan kullandığın zaman penaltı noktası 9-15 işte. Hani artık ezbere aldıkları şeyler var hakemlerin. Ona baktığı zaman biraz uyanık olması lazım anlamında söylüyorum bunu. Hı hı. Yani yan hakemin de dördüncü hakemin de bazı konularda uyanık olup hakemi asiste etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani senin oraya müdahil olman demek aslında beraber yönetiminizi, maç yönetimini biraz kurtarıyorsunuz anlamına geliyor. Bak diyorum ya, şeyini düşünün. Öteki kötü senaryoyu düşünün. Orada faul verdi. Beşiktaş o barajdan golü yedi. Ya mümkün değil. Çok zorlanırsın. Hı hı. Kariyerinin kalan bölümünde.
1: Peki bir tartışmalı an da bu Oh'un sakatlığı sonrası. Beşiktaşlı oyuncular topu taca attılar. Oh bir tedavi istemedi. Ayağa kalktı ama hakem kenarda bir dakika bekle dedi. Bu da çok eleştirildi. Böyle bir kural yok şu anda dendi. Fakat sonra Serdar Akçer'de gördüm. İFAP galiba bir yine güncellemeyle, eğer oyuncunun bir oyunu yavaşlatma düşüncesi varsa, tedavi istemese, kafa darbesi almasa dahi kenarda bir dakika bekletebilir diyerek hakeme böyle bir inisiyatif verilmiş. Ama bu herhalde daha yeni kamuoyuna mı paylaşılıyor? Benim anladığım o Serdar Akçer'in tweetinden. Çünkü dün de benzer bir pozisyon oldu. Galatasaray maçında mıydı? Gençler Birliği Kasımpaşa maçında mıydı? Dün iki maçı da izledim ama yine benzer şekilde bir oyuncu durdu. Top taca gitti. Taca atıldı bilerek. Tedavi istemedi. Ayağa kalktı ama kenarda bir dakika bekle dedi. Hakem üst üste iki kere olunca artık hani geçenki olaydan herhalde ders çıkarmıştır diye düşünüp yapmaması lazım. Demek ki bu bir kural. Hakemin inisiyatifinde bir uygulama. Onu da görebiliriz. Yani yere kendini bırakan oyuncular da daha da aslında dikkatli olmaları gerekiyor bu saatten sonra. Valla şu ana kadar bu kural gayet iyi işliyor. Oyuncular artık çok fazla yerde kalmıyorlar. Çok fazla süre geçiremiyorlar touchlarda, outlarda.

0: Oyundan çıkarken.
1: Oyundan çıkarken koştur koştur çıkıyorlar. Ben bir Onuachu'da hatırlıyorum zamanda çıkmayıp değişikliğini
0: Evet.
1: beklediğini bu sezon. Başka izlediğim maçlarda hatırlamıyorum.
0: Benim de olmadı.
1: Maç başlangıç süreleri dün Galatasaray maçını ben internetten Todd'dan izliyorum. Ki 40 saniye falan gecikmeli oluyor. Benim saatim 19.59'du başlarken. Gecikmeli olan da yani. Bayağı 19.58'de falan başladı. Erken başladı. Maç başlama saatleri de şu ana kadar çok iyi gidiyor. Devraları aynı özenli değil. Ama fena değil. Geçen sezon kadar da kötü değil. İyi yani şimdilik 5 haftalık performans.
0: Bir de
1: Onlarca iyi.
0: hakemleri de ekleyebilirsek biraz daha iyi
1: Keşke evet.
0: performansları, daha az kavga gürültüyü. Evet, bu kurallar ligin işine yaradı mı? Kesin yaradı.
1: Aynen. Bir de dünkü maç görmüşsündür Manchester derbisinde Haaland'ın attığı golle alakalı İngiltere'nin hakem kurulu artık adı neyse hatalı olduğuna dair açıklama yaptılar gördün mü sonrasında?
0: Onu duydum,
1: Oyuncuyu
0: görmedim.
1: Enzo Fernandez es geçildi offside şeyindi diye. Maç sonu açıklama yaptılar hani bizde de zaman zaman konuşuluyor bu şeffaflık. İngiltere direkt tartışmalı ve United yetkililerle iletişime geçilmiş hatalı karar konusunda. O da nasıl bir hata yani göz göre göre. Zaten hakem offside diye kaldırıyor Enzo'yu. VAR diyor ki hayır offside yok. Bu çok facia bir hata benim anladığım kadarıyla. Pozisyonu izleyenler vardıysa
0: United'lı
1: görmüştür.
0: oyuncudan sekti diye iptal etmiş olabilirler mi ofsaytı?
1: Yok ortayı zaten City'li oyuncu yapıyor. Enzo dokunamıyor. Onu VAR orada dokunup dokunmadığına bakıyor. Dokunmadı deyip offside değil diyor ama pozisyon içinde olduğu için rakibi de etkiliyor diye herhalde offside olması daha doğru olan karar ya da en azından siyah beyaz hata değil. Yoruma açık bir pozisyon. Bir hata VAR kullanımında İngilizler de direkt olarak açıklamışlar. Bizde de bir İngiliz var ya şu anda Anthony Taylor. Acaba hani bizde de olur mu böyle şeyler diye bekleniyor ama şu anlık hala Ferhat Gündoğdu'nun herhalde
0: Ya işte
1: kanları
0: bu
1: ön planda.
0: biraz hakemlerine ve bence kurumun imajıyla alakalı, kurumun güvenilirliğiyle alakalı bir durum ortaya çıkıyor. Yani onlar hakemlerine güveniyorlar, kuruma da güveniyorlar. Çok büyük bir dertleri yok bizdeki kadar. O yüzden çıkıp diyebiliyor ki hata yaptık. Hata yaptık. Bu pozisyon hatalı yorumladılar diyor. Konu çok fazla uzanmadan, uzatmadan kapatılabiliyor. Biz o seviyenin çok uzağındayız. Şimdi senle konuşuyoruz. Yani enteresan şeyler konuşuyoruz. Senle mesela. Yani enteresan işler oluyor çünkü. Şimdi mesela barajın hani 9-15 yerine dediğim gibi Üsküdar'a kurulması işin ABC'si biraz. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yani bunlar olmaması lazım bizde. Bakıyorsun oyuncular da işin ABC'sinde ne yazık ki. Şimdi az önce güzel bir şey söyledin sen. Dedin ki barajı adımlamak da sarı kart. Şimdi Beşiktaş kaptanının da o hareketi yapmaması lazım mesela. Bu da biraz işin ABC'si. Başka maçlarda, bu maçlarda hakemin o süzemediği ikili pozisyon da işin biraz bence ABC'si. O kadar basit bir pozisyon. O yüzden hani bizim MHK'nin böyle kendine ve hakemlere güvenerek evet bu pozisyonda biz hata yaptık kusura bakmayın diyebilmesi için senin burada 2037'ye kadar falan aralıksız program yapmaya devam etmen gerekir. Bugün şey başlasa, iyileşme başlasa biraz bence o genel şeyle alakalı, futbol iklimi ve kurumlar olan bakışla alakalı. Biz yani federasyon başkanına güvenilmiyor. MHK başkanına güvenilmiyor. Hakemlere güvenilmiyor. Nasıl yaparsın?
1: 9.38 son aramız. Aradan dönüşte de Gaziantep Fenerbahçe maçını konuşup bitireceğiz.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklam.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.40 saatlerimiz Süper Lig'de 5. hafta bu akşam Gaziantep Fenerbahçe maçıyla birlikte sona erecek. Fenerbahçe kaotik diyebileceğimiz bir dönemden geçiyor. Biraz durulma oldu İsmail Kartal'ın tekrar göreve dönmesiyle birlikte. Ertesi günkü idmana katılmadığı, işte o gün kendisine ulaşılamadığı söylendi. Sonra Oğuz Çetin'de görüntülendi. Akşam stada gitmiş, Aziz Yıldırım'la görüşülmüş. Dertleşilmiş, orta noktada buluşulmuş ve bir sonraki günkü, yani diyor cumartesi günkü idmanda takımın başında yer aldı İsmail Kartal. Bugün de takımla birlikte Gaziantep'te dün seyahatini yaptı Fenerbahçe. Asensio haricinde de bir eksik gözükmüyor takımda. Asensio da hani çıktı, o da bir açıklama yaptı. Gerçi ameliyatla ilgili yalanlama yaptı. Döneceğim hemen demedi. Ama beklenti daha erken dönmesiyken hala dönebilmiş değil. İspanyol oyuncu milli araya kadar da bundan sonra bir maçı kaldı. Fenerbahçe'nin artık hedef herhalde milli ara sonrası olur Marco Asensio için. Bugün tabi bunlar daha detay kalıyor. Burada asıl konu İsmail Kartal'ın tekrar takıma dönmesi. Cuma günü bıraktığımızda siz öğlen program yaptınız.
1: Yaptık.
0: Ve o an için İsmail Kartal dönmüyor ya. Yakındı İbre herhalde.
1: Biz yaptığımızda şu haberler çıkmıştı. Oğuz Çetin İsmail Kartal'la görüşmeye gidiyor.
0: Ama İsmail Kartal antrenmanda yok. Hani
1: yok,
0: falan gibi.
1: İsmail Kartal antrenmana çıkmadı. Ondan sonra Oğuz Çetin İsmail Kartal'la görüşecek. Ondan sonra biz de şunu dedik, herhalde dedik. 2-3 saat içerisinde konu netleşecek. Biz öyle bırakmıştık en son.
0: Sen mesela onu. Ne bekliyordun o antrenmana dahi çıkmadığını gördüğünde ki Aziz Yıldırım devam edecek dedi. İsmail Kartal yok. Ben mesela bitti diye düşündüm. O haberi gördüğümde, yani antrenmanda olmadığını gördüğümde, demek ki dedim kararlı adam.
1: Ben çok şey değildim. Net olarak böyle hani bırakır diyemiyordum açıkçası. Çünkü illaki Aziz Yıldırım son hamleyi yapacaktı. Mesela o da enteresan oldu. Şimdi şu denmedi mi? Sportif direktör Oğuz Çetin görüştü, ikna edemedi. Hı hı. Değil mi?
0: Evet.
1: Sonra galiba bir şey daha oldu. Bir şey daha söylendi ama onu tam hatırlayamıyorum. Onu geçeyim. Tam hatırlayamadığım için.
0: Başka biri daha mı devreye?
1: En son
0: Aziz Yıldırım'la,
1: en son Aziz Yıldırım'la görüştü ve ikna oldu dendi. O zaman Oğuz Çetin burada olmuyor yani, hani şey olarak başarısız olmuş demektir yaptığı işte. Eğer son raconu Aziz Yıldırım kesecekse, Aziz Yıldırım zaten başta o işi yapıp gene ona izin vermeyebilirdi. Biraz Oğuz Çetin şu an şey oldu, taca çıkmış gibi oldu. Yani kulübün sportif direktörü teknik direktörünü ikna edememiş gibi oldu. Buna gerek yoktu yani. O zaman Aziz Yıldırım ilk konuşmayı yapsaydı İsmail Kartal'la ve o ikna etseydi, bu iş bu kadar da uzamasaydı akşama kadar diye bana bir düşündürdü. Önemli mi? Çok önemli değil. Bence çok genel olarak bir sürpriz yok. Çok büyük bir sürpriz değil geri dönmesi İsmail Kartal'ın.

0: Bir kaostu. İşte Fenerbahçe Roma maçını taktiksel ve taktiğin sahaya yansıtılması olarak gayet iyi oynadı. Hak ettiği bir puan aldı. 2 puanı kaçırdı. Fenerbahçe onun üzerine bir şey koyarak gidecekken Fenerbahçe işte ne kadar 36 saat mi? 36 saatlik, 48 saatlik bir kaosa girdi. O kaostan da böyle bir karar çıktı. Şimdi bundan sonra ne olur? Oraya dikkat etmek, oraya odaklanmak gerekiyor. Bundan sonra Fenerbahçe'de İsmail Kartal üzerindeki baskı azalacak mı? Hayır. Tam aksine baskı daha da artacak. Çünkü maçların zorluk derecesi artacak. Rakipler kazanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de işte bazı hala tam olarak çözülemeyen problemler, sorunlar var. Bütün bunları düşündüğünde İsmail Kartal'ın üzerindeki baskı artacak. O baskı arttığında İsmail Kartal o baskıyı kaldırabilecek mi, kaldıramayacak mı? Burada bir güven kırılması yaşandı. Bundan sonra olası bir kötü sonuçta yönetimin İsmail Kartal'a bakışı nasıl olacak? Bunlar tabii ortadaki sorular. Peki bunları bilmemiz mümkün mü? Nasıl olabileceğini? Valla benzer bir örneği gördük. Benzer bir örneği Trabzonspor yaşadı ve benzer şekilde yaşadı. Trabzonspor geçen hafta dile getirmiştim. Biraz daha kurumsal olarak çözdü olayı. En azından kamuoyuna yansıması kurumsaldı. Fenerbahçe biraz daha ikili ilişkiler üzerinden konuyu çözdü. Fakat Trabzonspor'da da Fatih Tekke kararından döndürülmesine rağmen ilk kötü sonuçta gene yollar ayrıldı. O yüzden bekleyip göreceğiz. Ben bundan sonra işin daha zor olduğunu düşünüyorum. İsmail Kartal ve Fenerbahçe için. Böyle büyük güven kırılmalarını hiç hasarsız atlatmanız mümkün değil. O yüzden de ben biraz daha işin Fatih Tekke-Trabzonspor ilişkisine döneceğini düşünenlerdenim şu noktada. Ama bekleyip görelim.
1: Yani dediğin gibi senin düşündüğün gibi olma ihtimali çok daha yüksek böyle bir kırılmadan sonra. Genelde Türk futbolunda öyle geriye dönüş ben de kolay görmüyorum ama normalde hani bunu bir ilişki olarak düşün. Bir hoca kulüp ilişkisi. Normal ilişkilerde de mesela kavga olmuyor mu? Anlaşmazlık olmuyor mu? Tartışma, ayrılma, terk etme oluyor. Hani oradaki istifa, buradaki terk etme. Sonra dönmüyorlar mı? Dönüyorlar. Uzun yıllar birlikte olmuyorlar mı? Oluyorlar. Hani hiç olmayacak bir şey değil aslında ama burada da yönetmek lazım. Aziz Yıldırım kendi tarzıyla nasıl uzun soluklu yönetecek ben emin değilim. Cuma günü es geçtiğini düşündüğüm noktalardan biri şu oldu. Sonra aklıma geldi bu. Hani senle konuştuğumuzda ben en son şuraya bağladım. Yani İsmail Kartal bu baskıyı kaldıramadı. Ve o yüzden istifa etti. Hani Aziz Yıldırım yabancıyla görüşse bile hani niye istifasını kabul etmesin ki? Yabancıyla görüştüğüne göre İsmail Kartal'la hazır kendisi de istifa etmişken niye tekrar geri döndürsün diyordum. Fakat sonra şunu düşündüm. Benim olduğum yerde kimse istifa edemez. Ben acaba gönderirim diye düşünmüş olabilir mi Aziz Yıldırım? Hani istifa edemez. Ben gönderirsem gönderim. Hani ben gönderirsem gidersin. Kendi istifanla gidemezsin. Acaba böyle bir şey olmuş olabilir mi diye sonra aklıma geldi.
0: O da çok ego merkezli olmaz mı?
1: Abi Aziz Yıldırım da insanoğlu da ego yani egomuzla yaşıyoruz. Aziz Yıldırım da bence çok şey bir profil hani bu açıdan egolu bir insan Aziz Yıldırım'da. O yüzden bence ihtimal dahilinde. Ben bunu da ekliyorum ihtimallere.
0: Tamam anlıyorum ama hani benim çalıştığım yerde de kimse istifa edemez. Ben gönderirim. Biraz çok iddialı oluyor Mert ya.
1: Tamam bu benim yorumum. Zaten bununla ilgili bir bilgiye sahip değilim. Ama seçenek olarak hani o gün bir şeyler konuştuk. Ne olabilir, ne olmuş olabilir diye. Ben bunu da eklemek ihtiyacı hissediyorum. Sonra aklıma geldi ve bence hani hiç olmaz diyeceğim bir şey değil. Kesin
0: Çünkü bir de
1: olmamıştır
0: bunun
1: diyemezsin.
0: ekonomik şeyi de var. Ekonomik boyutu da var. Hani sen gitmezsin ben gönderirim. O zaman ekonomik karşılığı
1: Ne
0: oluyor.
1: olacak? Türk teknik direktörlerine ne karşılığı oluyor? Fatih Tekke'yi gönderdim ne oldu? Hak edişlerini aldı gitti adam. Tazminat almadı bildiğim kadarıyla. Açıklama söyledi Trabzon. Yabancı olsa belki. Türk'te öyle bir sıkıntı da yok bu arada. O yüzden ben de çok emin değilim bu ilişki ne kadar uzun soluklu olur. Trabzon'dan farkı Trabzon çok kötü bir Fenerbahçe maçı oynayıp üzerine Ahmet karşısında kaybetti oldu.

0: çok iyi bir Roma maçı oynandı Fenerbahçe'de. Şimdi Gaziantep maçı da iyi oynanırsa belki devam etme ihtimali kısa vadeli biraz daha artar. Ama yine uzun vadede ben çok zor görüyorum. Orada hani Oğuz Çetin'in İsmail Kartal uyumu da pek iyi değildi sezon başından bu yana. Birçok şeyde ayrıştılar. Bu son görüşmede de yine bir şey çıkmadı. Orada bir sıkıntı da olabilir. O yüzden bilmiyorum. Ben de yönetilmesi zor bir durum olarak görüyorum. Ama yönetim böyle bir karar verdi artık bu saatten sonra da. Tercihlerini nasıl karşılık bulduğunu göreceğiz saha içerisinde.
1: İşte burada senin söylediğin en kritik nokta, herkesin bildiği ama en kritik nokta. Fenerbahçe'nin de iki tane maç var. Bugün deplasmanda Antep artı Eyüp. Eyüp zaten çok zor bir fikstür olmayacak büyük ihtimalle Fenerbahçe için. Eyüp'ün şu ana kadar gösterdiği performansla birlikte. Ama Antep maçı zor. Daha yeni teknik direktör değiştirdi Antep. İşte geçen hafta Göztepe önünde iyi bir 45 dakika oynadı. Ve o iyi 45 dakikayı da bugün aslında biraz Fenerbahçe maçında oynayacağı gibi oynadı. Onu da unutmayalım. Mesela uzun vurdu. Uzun toptan Halil gol çıkardı. Ondan sonra geride beklerken iki kere kontrayla defansın arkasına oyuncu sarkıttı. Farka gitti. Şimdi bugün Antep Fenerbahçe'nin üzerine saldırmayacak. Kendi yer alanında bekleyip gene uzun toplarla, zaman zaman kontralarla rakibini vurmaya çalışacak. O yüzden bugün kolay bir maç değil Fenerbahçe için. İyi bir performans göstermek gerekiyor. Eğer o iyi performans gelir, artı maçı kazanılırsa tabii biraz daha güneş açar. Bulutlar seyrelir. Ama bugün mesela gelebilecek kötü bir sonuç her şeyi değiştirebilir Fenerbahçe'de. Artı ben de mesela oyuncular nasıl bakıyordur acaba İsmail Kartal'a diye merak ediyorum. Yani oyuncuların kafasındaki teknik direktör şeyi değişti mi? İmajı değişti mi? İsmail Kartal'a bakış açısı değişti mi oyuncuların? Onu da merak etmiyor değilim. O da işte takım içerisinde biraz güven problemi de yaratabilir. Eğer öyle bir şey yoksa zaten normal devam edecektir ilişki. Fakat ben oyuncuların da çok şaşırdığını ve kafalarında bazı soru işaretleri olabileceğini tahmin ediyorum.
0: Valla ben genelde oyuncu grubuna sahadaki performansla bakıyorum. Hani Roma maçında İsmail Kartal'ın taktiğini neredeyse harfiyen uygulayan bir oyuncu grubu vardı. Hani oyuncu grubunu çok kaybetmiş gibi gözükmüyordu. Ama istifayla ilgili düşünceleri, İsmail Hoca'nın ile alakalı fikirlerini değiştirmiştir belki. Onu şimdiki maçta belki göreceğiz. Nasıl bir kadro çıkacak? Bugün Roma maçında Mert Müldür'ü gördük. Orta sahada da Bartu sürprizi vardı ama o maçın taktiği ayrı. Bu maç oynaması gereken oyun bambaşka Fenerbahçe'de. Merkezde, deplasmanda böyle bir üçlü orta saha yine olur mu sence?
1: Yok, Gündüz dönüyor zaten.
0: Ha, gerçi Gündüz dönüyor ama İsmail'le mesela aynı şey. İsmail'le olur mu? Öyle sorayım.
1: Bence olmaz. Bence olmaz.
0: İrfan Can'a döner mi?
1: İrfan Can'a dönebilir. Aynı zamanda burada tabii biraz da Şampiyonlar Ligi maçı sonrası deplasman belli yorgunluklara da bakabilir. Mesela Mert oynadı o karşılaşmada. Bu karşılaşmada Semedo oynayabilir.
0: Olabilir.
1: Çok rahat bir şekilde. Merkezde bir oyuncuyu daha hücuma yönelik tercih edebilir. Vedat Muriç oynayacaktır. Greenwood oynayacaktır. Büyük ihtimalle Kerem oynayacaktır. Ama Fenerbahçe için hani kim değişebilir dersen Archie Brown Levent yapabilir. Orada bir değişiklik yapabilir.
0: Levent orta sahada da
1: belki
0: çok çok
1: ama bir iki oyuncunun değiştiğini görebiliriz. Fenerbahçe için de burada yine aslında dünkü biraz şeye benziyor. Hani Konyaspor örneği verdik ya. Böyle durumlarda hani hassas dönemlerden geçtikten sonra o ilk golü atıp bazı şeyleri geride bırakabiliyorsun. O özgüven çok önemli oyunda. İlk gol ya rakibi kırıyor ya seni kırıyor. Burada da Fenerbahçe'ye büyük bir şey sağlayabilir. İlk golü atmak ciddi bir avantaj sağlayabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin oyununda da hani rakibi de 1-0 öne geçtikten sonra çok zorlayabilecek nitelikte bir Greenwood var. Onu da unutmamak gerekiyor bence. Yani Greenwood da boş bir alan buldu mu çok rahat bir şekilde oradan böyle akıp birebir de o şutu çıkartabiliyor. Bakalım, ben de merak ediyorum bugün Fenerbahçe'deki oyuncu tercihleri, Antep'in işte nasıl bir oyun ortaya koyacağı. Nereden baksan enteresan maç olacak. Mesela İsmail Kartal'ın maç önü maç sonu söyledikleri. Açıklamaları. Ama büyük ihtimalle maç önünde İsmail Kartal'ın istifası ile ilgili bir şey duymayacağız. Çünkü Fenerbahçe iletişimi büyük ihtimalle yayıncı kuruluştan rica edecek. İstifa ile ilgili bir şey sormayın diye.
0: Maç sonu toplantıda
1: maç sonu toplantıda sorarlar.
0: O çünkü bence maç sonu toplantıda sorarlar.
1: Maç önünde sormazlar ama.
0: Aynen.
1: Yayıncı kuruluştan rica eder büyük ihtimalle Fenerbahçe iletişimi. Maçla ilgili sadece sorun diye. Ama maç sonunda belki İsmail Kartal'da bir iki kelam istifa ile süreçle ilgili bir şeyler anlatabilir. Normal kararlar değişebilir. Hani İsmail Kartal çok bir daha geri dönmemek şartıyla demişti. Kararlar değişebilir. İşte kararlar değiştikten sonra sizi o karara götüren faktörlerden ne kadar uzaklaştığınız da belirleyici oluyor. Yani İsmail Kartal aynı şekilde devam ederse 3-5 maç sonra yine aynı baskıyla beraber aynı hissiyata ulaşabilir. Ondan uzaklaşması lazım. Fenerbahçe yönetiminin de hocasını demek ki bu da boşu boşuna olmadığına göre biraz daha koruması gerekiyor. Her anlamda.
0: Mesela geçen o Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında bir hanımefendinin sorusu. Hani birçok yalanlama yaptınız bugüne kadar ama İsmail Kartal'ın işte Roma maçına göre görevde alınacağına dair çıkan haberleri niye yalanlamadınız? Hani İsmail Kartal'la ilgili neden hiç korumacı bir tavır yok? Mesela Aziz Yıldırım'la İsmail Kartal yan yana bile gelmedi deniyor. Hani öyle bir fotoğraf karesi de verilmedi. İsmail Kartal, Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'le açıklandı. Ve orada da stat'tan İsmail Kartal ayrılırken arkada Aziz Yıldırım konuşuyordu. Orada da bir poz yok. Hani İsmail Hoca'ya çok böyle korumadığı da düşünülüyor. İsmail Hoca da belki böyle düşündü. Bunlar gibi sorular var.
1: Haklı. Böyle olduğu zaman zaten geriye dönüp bakılıyor.
0: Tabii.
1: Böyle durumlarda biliyorsun. Burada şöyle olmuştu, burada böyle olmuştu diye. Zaten bunun en büyük göstergesi de işte onu da anlatmaya çalıştım. Yani Aziz Yıldırım'ın maç sonunda Perşembe gecesi ya önemli değil. Hani istifa etse ne olur? Ben kal derim kalır. Yani o bile aslında hocaya Aziz Yıldırım'ın bence nasıl baktığını bir göstergesi.
0: Evet, bitirdik. 9.56 yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
9: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
10: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
11: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
12: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
13: Radyo Spor!
14: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
13: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
14: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük telefon attığımızda. Şansal abi merhaba. Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
13: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
14: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
13: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
15: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
13: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
15: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
13: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
16: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02 gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içerisinde sabah olduğu biliyorsunuz gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0-212-363-0-4-34 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0-538-052-1487 0-538-052-1487 WhatsApp hattımız. Evet. 2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun demek istiyorum. Ders zili bugün çaldı. Aslında geçen haftadan itibaren bazı okullarda başlamıştı ama resmi olarak tam olarak ders zili bugün çaldı. Evlatlarımıza başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum, güzel bir eğitim hayatı diliyorum kendilerine. Bugün şu dakika itibariyle baktım, demin de girmeden önce baktım, trafikte de bir yoğunluk var. Sabah erken çıkmanın da avantajını yaşamış olan biri olarak erkenden gelmenin keyfini yaşadığımı belirteyim. Mesajlar gelmeye başladı, telefonlar akmaya başladı. Hadi ilk dinleyicimizi alalım, yavaş yavaş programımıza başlayalım. Günaydın.
17: Aygün abi günaydın, saygılar, selamlar.
16: Saygı bizden, kimle görüşüyoruz?
17: Barış ben, İstanbul'dan, Beşiktaş taraftarıyım.
16: Barış hoş geldin.
17: Hoş bulduk. Bu arada yeni eğitim öğretim yılının benim de bir kızım var.
16: Allah bağışlasın.
17: Tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını, herkesin zihni açık olsun diyorum. Cumhuriyetimize layık çocuklarımız yetişsin. İnşallah. Önümüz aydınlansın diyorum.
16: İnşallah.
17: Hemen çok kısa sevgili hakemimizin adını da bilmiyorum ama matematik dersi bilmeyen, adım saymayı bilmeyen hakemlerimiz
16: abi
17: varsa,
16: 11 adım saydı ya. Ben de gördüm.
17: 11 değil Aygün abi. 11'i böyle şey, hani 9-15 yapıyor ya, 11'i de minik bir 15 santim için minik bir adım daha yapıyor.
16: Sonra biraz geri geldi. 14 santim.

0: aynen. Onu işte herhalde elinde mezura var, metre var, bir şeyler ölç. Ama ya çok acayip bir şey. Şimdi yanlış foul verdiniz, görmediniz. Size göre oydu, bana göre buydu. Hepsini anladım ama ben adım sayma işine akıl sır erdiremedim. 46 yaşındayım. Amatör top oynadık, halı sahalarda oynadık, her yerde ya bir baraj mesafesi vardır halı sahada bile, ya bunun bir öngörüsü vardır. Ya insan aklına aykırı hareketler yapıyorlar, yapmayın
1: böyle. İyi niyetli değiller, iyi niyetli değiller.
0: Gerçekten iyi niyetlidir. Peki Aygün abi, samimi bir soru soracağım. Talimat alınıyor mu bu ülkede? Ya eskiye 90'lara dön, 2000'lere dön, bugünlere dön, var mı böyle bir şey sizce?
1: Sence?
0: Bence %100 var.
1: E o zaman?
0: Ben dediğim gibi 86'dan beri hakimim, babadan gelme bir Beşiktaşlıyım. 6-7 yaşından beri, hani tabii ki o zamanları çok hatırlamıyorum ama net 90'dan beri hatırlıyorum. Bıktık bunlardan. Umarım düzen değişir.
1: Hani değişmez.
0: Ya bu düzen değişecek ya da gelen gideni aratacak. Değişsin Aygün abi ya. Değişsin, biz İnşallah. Eğlenelim futboldan.
1: Gürcan Asova. Hakem de Gürcan Asova.
0: Gürcan Asova adını bile artık aklımıza yazmadık. O kadar kızgınım. Ya bu düzen değişsin ya da değişsin diyorum Aygün abi. Sevgilerimi sunuyorum.
1: Sağ ol, kendine çok iyi bak, görüşmek
0: üzere. Saygılar
1: sonra.
0: Abi.
1: Saygı bizden. Hakikaten yani 11 adım saydı ya. Ya bu adam saymayı bilmiyor. Ya kötü niyetli. Ya da hakikaten 11 adım diye biliyor. Hakikaten değişikti yani. Orkun galiba, Orkun bayağı Orkun arkasından saydı falan filan, arada böyle bayağı mesafe var. Yani birazdan zaten sevgili Serdar Akçay'la konuları konuşacağız. Evet, bugün zaten biliyorsunuz Fenerbahçe'nin maçı var. 5. hafta bu akşam oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçıyla sona erecek. Birazdan zaten maçlarla ilgili detaylı konuşacağız. Sizlerden 10.40'a kadar dinleyicilerimizden telefonları alacağım. 10.40'dan sonra sevgili Serdar Akçar hocamıza bağlayacağız. Hafta sonu biliyorsunuz Fenerbahçe'de bir İsmail Kartal dönemi gitti geldi. Arkasından şimdi Trabzon'da bir Şenol Güneş dönemi, 5. Şenol Güneş dönemi başlayacak. Fenerbahçe'de 4, bazıları 5 diye dalga geçiyor ama işte 4. İsmail Kartal dönemi. Gitiş gelişte. Onunla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Galatasaray maçını konuşacağız. Beşiktaş maçını konuşacağız. Trabzonspor maçını konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. İzmir'de yayınlarda sıkıntı varmış Hücel. Mesajlar geliyor. Bornova'da özellikle. Bir baktıralım oraya arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Hatta bazı dinleyicilerimiz şey yazmış. Yani internetim mi diyor demiş. Sizin yüzünüzden internetten dinliyor. Bedava kafelere git, bir yerde otur be kardeşim. Bir kahve söyle. Oranın internetinden bağlan. İnternetim gidiyor demiş. Günaydın.
2: Günaydın abi, kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Kimle konuşuyoruz?
2: Ben Sincan, Ankara Sincan'dan Raşit abi.
1: Bak nasıl sesten tanıyorum. Raşit hoş geldin.
2: Eyvallah abicim, sağ ol, kolay gelsin.
1: Sağ ol Raşit.
2: Ben de yeni öğretim yılında bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Benim de iki oğlum var. Biri
1: sınıfa
2: gidecek bu sene. Diğeri de ana sınıfına başladı Allah'ın izniyle. Vatanan millete hayırlı olurlar.
1: Amin canım. İnşallah canım benim.
2: Abi ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aklıma gelenler geldikçe yani hızlıca kimsenin vaktini de almadan. Öncelikle yönetim çok geç kaldı İsmail Kartal'a destek çıkmakta. Hocayı beğenirsiniz beğenmezsiniz.
1: Doğru.
2: O şeydir.
1: Her konuda açıklama yaptı hoca hariç. Doğru söylüyorsun aslında.
2: Abi yani Acun Ilıcalı'nın hocasıyla ilgilenildi. Yüksel Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'nin stadında taraftarına söylenen Yüksel Yıldırım üzerinden taraftara ayar verildi. Transferin sonucu Hakan Sabri'yle kulüpte görüşüldü. Herkes yani bütün transfer haberciliğini yalanladılar. Ya çıkın da kardeşim, bir tane hakemiz çıktı adama kaloriferci dedi. Millet de bunu aldı. Adama diksiyonundan, basın toplantısından, her şeyin. Ya kardeşim nedir bu ya? Ona bakarsan dün de basın toplantısında Okan Buruk'un dili mesela çok mu normal abi? Bingil diyor mesela hakeme. Yabancı. Yani nasıl bir üslup bu yani? Fatih Terim'in ona değil buna konuştum dediği gibi mesela. Yani bunlar hiç eleştirilmiyor. Konu özne Fenerbahçe olduğu zaman altındaki bütün herkes medya tarafından, rakip medya tarafından, rakip kulüpler tarafından linç ediliyor. Ya abicim biz bıktık ya. Yemin ederim hangisiyle uğraşacağımıza şaşırdık ya. Deniz Ateş bitmez. Ya abi sen hakemsin ya. Ne kadar eski olsan da. O zaman

0: tuttuğun takımı da söyle. Fenerbahçe'nin teknik direktörünün hakkında dördüncü kez gitti, beşinci kez geldi tweetini atıyorsan, ardından bir de utanmadan yani özlü kabahatinden büyük video atıyor gene hala. Her şeyime sövdünüz bilmem ne yaptınız diye. O zaman maça iniyorsa tuttuğun takımı da söyle. Söylemezsin ama böyle şeyler yapıyorlar abi bunun gibi insanlar.
1: Deniz Ateş
0: İnsanları tahrik ediyorlar.
1: Deniz Ateş Bitten ne yaptı, ben kaçırmışım onu hafta sonu.
0: Abi tweet attı yani, İsmail Kartal dördüncü kez gitti beşinci kez geldi diye tweet attı ya. Medyada aşırı linç edildi. Ediliyor da az bile atılıyor bence.
1: Bak, burada Raşit, Deniz evet. Ateş Bitten'in mi suçu var? İsmail Kartal'ın mı? Ne gerek var istifaya? Niye istifa
0: İsmail
1: etti?
0: İsmail Kartal'ın suçu var ama abi. İsmail Kartal'a da hak
1: daha
0: vermek lazım.
1: Geri dönmemek diye söylüyorsun, ondan sonra geri dönüyorsun. O tabii ki insanlar şimdi bunu kullanacak. Evet. Raşit kardeşim, bak ben de Fenerbahçeliyim. İyi bir Fenerbahçeliyim. Evet. Ama ne gerek var Raşit buna? Doğru mu kardeşim?
0: Doğru ama bu tweet abi şeyden sonra yaptı. Daha geri dönmedi. Döndüğü açıklamalar önce attı. Hmm. O konuda haklısın. Zaten çok büyük bir güçlü oldu. Hatta beşinci defa gelebilirdi yani önümüzdeki yıllarda. Bence onun önünü bile kesti. Bence en ufak bir puan kaybında Aziz Yıldırım'ın kendisi kovacak zaten. Tabii. Çok büyük hata yaptı. Çok güçlüydü. Çok güçsüz duruma düştü. O ayrı. Hı hı. Ama sen Deniz Ateş Bitten eski hakemsin ya. Futbolcular kırmızı kart görmüş insansın. Kardeşim o zaman o zaman şey yap. Tuttuğun takımı da söyle. Hangi kulübün başkanı veya teknik direktörü hakkında böyle tweet atmışsın veya? İnsanlar küfür edince de abi, insanlar küfür edince de o insanlar tahrik ediyorlar, sinirlerini yoruluyorlar. Böyle bir sizin sayenizde konuşma fırsatı buluyoruz. Bulamadığımız zaman da altına yorumlar, küfür ediliyor, bilmem ne ediliyor. İnsanlar şikayet oluyor. Ama ne yapıyorlar? Mahkemeye veriyorlar. Bu kadar insanın, çoluğunun çocuğunun rızkını yiyorlar. Ama insanlar bunlara küfür etmek için ben sabah uyandım. Bugün buna küfür edeceğim diye uyanmıyorum ki abi.
1: Anladım. Raş, toparlayalım yavaş yavaş sevgili.
0: Teşekkür ederim abi.
1: Söyle.
0: Fenerbahçe'yi seviyorum. Bizi yine gururlandırdılar Avrupa'da. Biz asıl olmamız gerektiği yerdeyiz gene. Ondan önce de beğenmiyorlardı abi. Şunu da söyleyeyim. Avrupa'da bizim yendiğimiz takımları beğenmiyorlardı. Konferans liginde, UEFA Avrupa liginde. Beşiktaş'ın aldığı sonuç ortada. Projekteri.
1: Peki.
0: Trabzonspor'un aldığı sonuç ortada. Galatasaray da bizim o takımları yendiğimiz sayesinde 2 yıldır gruplara kalmadan direkt gidiyor. Elemelere kalmadan gruplara peki gidiyor.
1: Çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederim. İyi günler abi.
1: Sağ
0: kolay gelsin.
1: Kendine iyi bak. Merhaba, ben Erkan. İsmail Kartal ile ilgili oyuncuların kafası olumsuz bir durum varsa bile yönetimin onun arkasında olduğunu görüp artık oyunlarına odaklanmayı düşünebileceklerini düşünüyorum demiş. Orada Archie Brown'ın maç sonundaki şaşkınlığını gördünüz değil mi? Sordular ya işte hoca istifa etti falan filan diye. O an şaşkınlığını gördünüz değil mi? Yani gerek yoktu İsmail Hocam. Niye böyle bir şey yaptın? Madem böyle bir şey yaptın, geri döndün. Anladım yani böyle. Şimdi bu dakikadan sonra ip koptu abi. Ben sana söyleyeyim yani. Her en ufak mağlubiyette, doğru mu? Mesela Antep maçı bu akşam. Final maçın abi. Bundan sonra her maç hoca için final maçı. Ne sana söylüyorum. Sıkıntı büyük. Reklam. Kısa.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Abi günaydın, ben Atilla. Bratislava'dan, Süleyman Kamera'dan Fenerbahçe yönetimin haberi olması lazım. Bu çocuk gelişime çok açık, şimdiden almak lazım demiş. Yayınlar demiş. Teşekkür edelim kendisine de. Bunu okuyalım, ondan sonra çok mesaj var şu an. 38 tane mesaj geldi arkadaşlar şu ana kadar. Dakika daha 15. Günaydın Aygün abi, Sinan ben Ankara'dan, selamlar. Tüm yavrularımıza okullarında başarılar dilerim. İsmail Kartal istifa etti, yönetim kabul etmedi ve kısa süre sonra yeniden görevinin başına döndü. Burada asıl sorun şu: Fenerbahçe yönetimsel bir iletişim krizi mi yaşıyor? Hocayı istifa eden nedir? Hoca gerçekten tam güven hocaya gerçekten tam güven devam ediyor mu? Bu şey cümlesine ben çok takılırım böyle. Hocamızın arkasındayız. Hatırlar mısınız bu cümle? Eyvah derim ben. Hocanın arkasındayız dedim mi Allah yardımcısı olsun hocanın derim ben, söyleyeyim. Ama tekrar söylüyorum, İsmail Hoca burada yanlış yapmıştır. Açık ve net söyleyeyim. Gene aynı görüşteyim, yanlış yapmıştır. İki kez yanlış yaptı. İstifası yanlış. Madem bir de bir daha geri dönmemek kaydıyla deyip ertesi gün dönersen insanlar tabii ki sevgili hocam, İsmail hocamı da severim. Kabak'ta çok oturduk, balık yedik hocamızla. Çok da severim ama çok büyük hata yaptı. Onu söyleyeyim. Çok çok büyük hata yaptı. Günaydın.
0: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
0: İsmim Mustafa, Ankara'dan arıyorum.
1: Mustafa Bey günaydın. Sesiniz geçmiş olsun.
0: Sağ olun. Biraz ben de sizin bir geçirdiğiniz grip gibi öyle bir grip oldum. Şeyden, hava değişiminden.
1: Geçmiş olsun tekrar. Buyurun
0: ben
1: efendim.
0: Ben akşam Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum Antep maçında. Ya şimdi herkes İsmail Hoca yanlış yaptı dönmemek kaydıyla derken.
1: Ben hani de vallahi aynı şeyi
0: bağladı. Hani keşke dönmeseydi ama orada biraz bence Aziz Yıldırım'ın inadıyla döndü. Yani ben gönderirim sen gidemezsin gibi bir muhabbet oldu bence. Ben öyle düşünüyorum.
1: Ya öyle düşünenler yani, de var. Sosyal medyada gördüm. Bazıları da bazı gazeteciler de
0: yani
1: bunu söylemişler.
0: Diyor ben gitmeden sen gidemezsin diye. Yani orada bir tavır koydu. Büyüğünüm dedi Aziz Yıldırım. İşte ben demeden gidemezsin. İsmail Kartal kendini hani orada yakmış oldu dediğiniz gibi dönmemek üzere diye. Ama yani bu her maçta gidecek hoca, her maçta gidecek hoca. Hani ben de antrenör olsam Fenerbahçe'de, yani arkasından da antrenör bir program döndüğünü galiba duydu, düşündü bilmiyorum artık. Hani yani ikinci B planı gibi bir hoca aranıldığını hissetti bilmiyorum artık. Hani onu İsmail Hoca biliyor. Ama geri dönmemesi daha iyi olurdu kendi şeyi açısından, hani söylemleri açısından. Hı hı. Bir de yani İsmail Hoca'yı Beşiktaş maçından sonra yerin dibine gömdüler. Siz izlediniz mi Beşiktaş maçını sonradan tekrar?
1: Tabii evet.
0: Hı. Ya maçta hani kırmızı kart görecek oyuncu.
1: Ben Beşiktaş maçta stat'taydım zaten. Evet
0: yani,
1: şey
0: hayır,
1: diyorsun.
0: Yani, tamam Beşiktaş hırslı istekli oynadı ama hırslı istekli oynadı da hakem orada adaleti yönetmeyince benim o ilgilendirmiyor istekli ve hırslı oyunu. Hı hı. Yani Kante'yi kaç yaşında adamı Trossard çekiştirmiş, eliyle tutuyor, atağı kesiyor. Halil Umutlar rezil bir maç yönetti, gitti Avrupa'da da yönetti. Onu da anlamadım, hani nasıl maç veriyorlar Avrupa'da. Hani Fenerbahçe maçında rezalet bir hakem yönetimi var. Yani kontra atağı kesiyor, faul yapmayan oyuncuya faul veriyor. Nedat Muriç atak yapıyor, faul veriyor. Ondan sonra İtalyan'ın şey dehası oluyor, futbol dehası. İsmail Hoca şey oluyor, hatalı maç kadrosu. Ne alakası var? Maçta oynatmayan, deplasmanda gibi oynadık o maçta. Siz maçtan maçtaydınız, görmüşsünüzdür yani.
1: Evet.
0: Hani her faul takdir hakkını onlara kullandı. Ya arkasına geliyor, dokunmadan düşüyor adam, faul veriyor. Ya kontra hata yani. Bir tane pozisyon var, tokat attılar diyorlar ya Alanya maçında Beşiktaş. Resmen Kerem'e tokat atıyor onların oyuncusu orta sahada. Yani oyun boynundan tutarken suratına tokat vuruyor. Ben o maçta görmemiştim, onu sonra özetlerde gördüm başka bir yayında. Yayıncı kuruluş da vermiyor zaten. Ben yayıncı kuruluştan da nefret ediyorum artık. Yani kendi işine gelen oyuncuları, sizin yorumcularınızdan da pek memnun değilim. Hakan Bey İtalyano'yu çok övdü Beşiktaş. Yani İsmail'i övmez. Tamam Allah razı olsun da yani İtalyano'yu ben Avrupa maçından sonra konuşurum Hakan Bey'de. Yani gidip Marseille'de oynayacak. O zaman ortaya çıkacak kimin nasıl oynadığı. Artı Serdar Akten de Torreira iyi niyetli basıyor. Görmeden basıyor ama Tomedo basınca kötü niyetli basmış oluyor. Kırmızı verilmedi Samsun maçında diyorlar. Dünkü maçta gördük. Torreira her pozisyonda uçan tekme neymiş, ayağını çekmiş, iyi niyetliymiş. Yani nasıl çözüyorsunuz? Niyeti neyle ötüyorlar? Ben anlamıyorum hakemleri.
1: Peki. Yani
0: çok iyi niyetliymiş.
1: Peki.
0: Torreira 5 aydır 5 aydır sarı kart görmemiş Torreira. Bu kadar. Başka bir şey söylemeyeceğim.
1: Peki. Çok teşekkürler. Kendinize iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Evet. Bunu okuduk. Of. Çok. Bakalım. Günaydın Aygün abi. Gümbür gümbür gelir Ames sporumuz hedef. Avrupa inşallah. Mersin'den Metin 1A. Teşekkürler Metin. Ames spor da geliyor. Ahmet'in, ben Fenerbahçe Ahmet maçına gitmiştim ya Diyarbakır'a. Güzel maçtı o maçta. Evet. Ankara Taşoğlu'dan Ali. Aygün abi, Fenerbahçe'yi fiziksel olarak siz nasıl görüyorsunuz? İyi görmüyor. 60'tan sonra çok büyük düşüş yaşıyor Fenerbahçe'de. Görmüyorum, net söyleyeyim. Asensio oldu arkadaşlar. Fenerbahçe yönetimine buradan sesleniyor. Asensio ile ilgili bir var mı bir gelişme? Bugün de yok Asensio. Ne zaman dönecek Asensio? Soruyorum. Asensio nerede? Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, ben İsmail Hoca'nın baskı nedir istifa ettiğine inanmıyorum. İsmail, bence İsmail Hoca Beşiktaş derbisini kaybedince arkasında hoca bakıldığı için istifa etmiştir. Şu yabancı hoca gelirse bulamazsın ve bulsan bile çok maliyetli olur. Zaten şampiyon yapma garantisi de vermez. Ulaşılması ve İsmail Hoca'nın devam etme kararı doğru karar oldu demiş. Günaydın.
7: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
7: İstanbul'dan Mevlüt.
1: Buyurun Mevlüt Bey. İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun.
7: İyiyim Aygün Bey, sizler nasılsınız?
1: Sağ olun efendim. Dinliyoruz sizi Mevlüt Bey. Buyurun efendim. Buyurun.
7: Her ilk defa bağlanıyorum.
1: Hı-hı. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Fenerbahçe hakkında konuşmak istiyorum.
1: Tabii ki, buyurun.
7: Bir tek şey rica ediyorum ya. Bu İsmail Kartal'a birisi acaba böyle ön konuşmak için şey hazırlayabilir mi yani? Çok saçmalıyor bazen. Çok kararsız şeyler.
1: Konuşmalar anlamında söylüyorsun, anladım. Hı-hı.
7: Evet, maç sonunda.
1: Maç sonu konuşmalarıyla alakalı.
7: Evet. Bir de yani çok büyük konuştu. Sonra da geri dönünce şeyi taca çıkardı.
1: Oğuz kendi Çetin'i. Kendine. Oğuz Çetin'i evet. Mi taca çıkardı? Niye Oğuz Çetin taca çıkardı? Ne anlamda?
7: İlk önce Oğuz Çetin görüştü. Sonra kesin gelmeyeceğini söyledi ama...
1: Doğru. Cihan Kamer'le de aynı şeyleri söyledi. Sonra başkan çağırınca geri döndü.
7: Evet, evet. Yani Oğuz Çetin çiğnemiş oldu orada. Başkanı sözü geçti. Oğuz Çetin sözü geçmedi yani. Orada biraz bilmiyorum, yanlış oldu, gitmeye geldi.
1: Oğuz Acı'ya karşı bir yanlış diyorsunuz, anladım.
7: Evet, evet. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun, kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.
7: İyi günler.
1: Sağ olun. Günaydın abi, hastaydın, en çok geçmiş olsun tekrardan demiş. Fenerbahçe'ye başarı dilerim, seviliyorsun be abi, iyi yayınlar. Bir de Vlahovic'e bir maç ceza, sence az değil miydi o hareketten sonra? Ben burada dedim ki, iki maç gelir dedim. Sonra dedim, bire iner dedim. Tahkim 1'e indirir dedim ama herhalde beni dinlemişler. Beni taca atmak için, ters köşe yatırmak için 1'de 1 yaptılar. maalesef ne diyeyim. O hareket de yapmayacaksın ama onu da söyleyelim yani. Yapılmaması gereken bir hareket. Abi günaydın. Seda Sayar gibi açtım programı. Yayınlar Önder Ankara. Önder'cim, Seda benim gibi o bizi taklit ediyor. Ben sana şey. O da günaydın diye bağırıyor değil mi şeylerde? Günaydın diye bağırıyor programında. Hangi kanalda çıkıyor bilmiyorum ama. Merhaba Aygün Bey, perşembe akşamı kaos sonrası sizi dinlemeyi bekledik. İyi ki geldiniz. Bir de ne olacak bu Göztepe'nin hali? Galibiyeti çok özledik. İyi günler Göztepe Hayrettin. Evet ya, ne oldu göz göze ya? Nazar değdi abi. Nazar değdi göz göze, ben size söyleyeyim. Vallahi nazar değdi. Günaydın.
8: Günaydın Aygün Bey.
1: Kimle görüşüyoruz?
8: Ben Emrah Şaraplı, Mersin'den.
1: Emrah Bey, hoş geldiniz.
8: Merhabalar. Ergin Bey, bir şey söyleyeyim.
1: Efendim Emrah Bey.
8: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesi bu kadar anormal bir şey mi acaba?
1: Değil tabii ki.
8: Yani bir derbi, eskiden mesela derbi, herkes derbiler belli olmaz diyor değil
1: tabii
8: mi?
1: Tabii sonucu belli olmuyor maçta, doğru.
8: Yani Fenerbahçe sonuçta çıktı, Beşiktaş'a yenildi. Evet, hakem şöyle bir yapmış olabilir, böyle bir yapmış olabilir. Ama bir derbi maç sonuçta.
1: Doğru söylüyorsun.
8: Yani herhangi bir teknik direktör olsun, kim olursa derbi. Artı şunu söyleyeceğim.
1: Buyurun efendim.
8: Herkes böyle İsmail Kartal'a bir ders versin. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Jose Mourinho'dan daha çok saçmalamıyor İsmail Kartal ya.
1: Jose Mourinho biraz şovmendi biliyorsun ama. Yani.
8: Evet. Yani
1: onun öyle bir özelliği vardı.
8: Aynen. Yani Jose Mourinho hani bazı yok taşla oyuncu seçiyorum bilmem ne. Evet, şovmenlik yapıyor. Doğru söylüyorsunuz da.
1: Kurat işiyle derdim.
8: Ya bu adamın üslubu bu. Hatırlıyorum, bizim siz daha iyi bilirsin. Müslüm Gürses kamera karşısında konuşamayan bir adamdı.
1: Doğru, yani. Doğru Müslüm Bey de öyle, doğru.
8: Ama Allah rahmet eylesin, Allah rahmet muhteşem eylesin. Bir sesi vardı.
1: İnanılmaz, inanılmaz.
8: Evet, yani onu demek istiyorum, şu oldu,
1: İsmail
8: bu oldu.
1: İsmail Hoca yani... da mı, yani kamera karşısında konuşamıyor ama ses anlamında.
8: Yani, tamam, kabul ediyorum, evet. Onu kabul ediyorum da.
1: İsmail yani. Hocamın biraz daha iletişimde eksik evet. olduğunu söylememizde fayda var.
8: Yok, İletişim doğru, evet, onda ben de fikrim, doğru. Ama yani böyle yok kazaydı, yok bilmem neydi, yok yesisiydi, bilmem neydi. Bunlara gerek yok, artı yani. Biraz sabretmemiz lazım. Şu anda böyle Jesus'lar geldi, Mourinho'lar geldi, bilmem neler geldi.
1: Ya artık Fenerbahçe taraftarının sabredecek zamanı kaldı mı sence?
8: Valla benim var. İnanın Mersin'e gelin. Bakın yemin ederim Mersin'e gelin. Şampiyonluk bile umurumda değil. Avrupa'da biz bir şeyler yapalım, bir yerlere gelelim. Ya şampiyon seneye de olur Fenerbahçe. 100 yıl şampiyon olmayacak diye bir kayda yok. Ya Chelsea 50 yıl şampiyon olmadı ya. Büyüklüğünden bir şey mi kaybetti?
1: Doğru. Doğru, doğru.
8: Hiçbir problem yok yani benim için. Yeter ki takım yani olsun. Yani seneye olur. Veyahut da Fenerbahçe bu sene şampiyon olmazsa kıyamet yok. Ya ne kıyameti kopacak abi, seneye çıkacak bir de oynayacaklar. Ne olacak sanki?
1: Doğru, doğru.
8: Zaten bu 10+1 girdi girene 10+4.
1: 10+4.
8: Hı-hı. Bütün takımların yedek kulübeleri fes oldu abi. Kimsenin yedek kulübesi kalmadı.
1: Ama bir şey ne söyleyeceğim. Sıraya, ne ama bir şey söyleyeceğim. Geçen seneden itibaren bunu yapman lazımdı.
8: Hayır doğru da ama geçen sene 3-4 yıllık hatta 3 yıllık mesela bu sene
1: 8+6 sene.
8: Nasıl olacak abi mesela ona bu sene ayarlamayacaksın. 3 sene 4 sene şey imzaladılar. Kontrat imzaladılar.
1: İşte ona göre ayarlama yapacaksın. Yapacaksın yani.
8: Kimse bir sene imzalamıyor ama gelen
1: i̇şte futbolcular. Ama ya, işte ona göre stratejini belirleyeceksin. Maalesef. Seneye gene aynı şey yaşayacağız. 8+6 bizi bitirdiler diye gene başlayacak kulüpler. Ben söylüyorum.
8: Evet abi ama gelecek sene bir hakikat olacak bence. En azından bütün takımlarımız için konuşuyorum. Avrupa'da çok sıkıntı çekecekler.
1: Doğru. Peki. Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
8: Teşekkür ederim efendim.
1: Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah rahmet olun. Saygılar. Sağ olun efendim. Sağ olun. Bunu okuduk. Okuduk. Okuduklarımızı hemen geçelim. Abi aşağı iniyor tabii. Aygün Bey trafik bomboş, birinci köprüye baksanıza demiş. Dur bakıyorum şimdi, bir dakika abi, şu köprüye bakacağım abi. Dinleyicimizin adını Sinan yazmış. Şimdi hemen radyo trafikten açıyoruz, yol durumunu açıyoruz arkadaşlar. Trafik durumunu açıyoruz. İstanbul'un trafik durumuna bak. 10.27 itibariyle şu an %36. Tabii herkes gitti. %36 şu anda, doğru söylüyorsun. Birinci köprü bomboş hakikaten. Radyo trafiğe de teşekkür ederiz. Uygulamayı indirin arkadaşlar, radyo trafik uygulamasını mutlak surette. Telefonlarınızı indirin, anında her dakika her saniye her şeyden haberiniz olur diyelim, telefonu alalım. Günaydın.
9: Günaydın Aydın abi.
1: %36 bile bomboş diyoruz ya. %36 be abi bu saatte. Günaydın, kimle görüşüyoruz?
9: İstanbul'dan Serdar.
1: Serdar hoş geldin.
9: Hoş bulduk abi.
1: Yolda mısın?
9: Gerçekten dediğiniz gibi yoldayım abi. Ben hiç beklemiyorum.
1: Serdar'ın ses gidip geliyor ya. Yolda. Çekmeyen bir yerde herhalde. Sevgili Serdar, çekmeyen bir yerdesin galiba. Gitti ses. Gitti değil mi Serdar Bey, gitti. Kusura bakma ne olursun sevgili Serdar. Bizden değil. Herhalde tahmin ediyorum bulunduğun bölgeyle alakalı. Bir de diyorlar ya, her yerden çekiyoruz. Şeyler var ya telefon operatörleri. Dağ bayır dolaşıyorlar. Her yerden çekiyoruz. Abi İstanbul'un göbeğinde adamın telefonu çekmiyor ya. Ne diyeyim ben şimdi size? Ondan sonra da salladığımız zaman da kızıyorsunuz. İstanbul'un göbeğinden arıyor. Telefonu çekmiyor. Günaydın.
10: Alo, günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz? Günaydın.
10: Ankara'dan Görel Güçlü Demir.
1: Abi hoş geldin. İyi misin?
10: İyiyim, teşekkür ederim Aygün. Aygün abi sen nasılsın?
1: Allah razı olsun abi. Nedir durumlar abi? Var mı bir gelişme?
10: Vallahi Görel Spor'dan bir gelişme.
1: Evet.
10: Tarihinde ilk defa şeyde oynayacak.
1: Nerede oynayacak?
10: Trabzonspor kupasında.
1: Oo.
10: Aynen altında maçımız var.
1: Kimle oynayacaksınız tarihinde abi? Belli mi?
10: Evet evet, Kars 36 o genelde bölgesel oluyor ya.
1: Ha, biliyorum abi. Hı-hı.
10: Kars 36 sporla.
1: Peki ne yani. Yener miyiz abi? Yener miyiz? Ben Görel... de Göreli'li oldum bir anda abi. Yener miyiz?
10: Yani inşallah yeneriz yani, bizim çocuklarımız para almıyorlar, bedava oynuyorlar.
1: Helal olsun onlara be. Vallahi helal olsun. Evet, evet. Federasyon duruyorsun değil mi? Ha?
10: Bu açık göre de oynanıyor.
1: Ha? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, dağıtıyorsun villaları. Bak amatörlerde, alt liglerde durumlar sıkıntı. 5 kuruş para tabii, almıyor tabii, futbolcular.
10: Para verdikleri yok.
1: 5 kuruş para yok. Futbolcularda sen dağıtıyorsun villaları. Ne oldu? Tarihin en başarılı milli takımı. 6 günde döndük ülkemize.
10: Vallahi hocam Ya Aygün abi öyle çocuklar var, öyle yeterli çocuklarımız var ki. Ama tamam neçeleri sayıldı gitti ama. Tabii bir de doğuda kim? Batıdakilerle bakamıyorlar. Doğuda
1: doğuya nereden bakacak? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
10: Çok şeyler
1: yazık,
10: gitti.
1: Yazık oldu çocuklar. Bir sürü cevherler kayboldu. Doğru söylüyorsun.
10: Abi canım hala da kayboluyor.
1: Yani. Hala da kayboluyor.
10: Doğru. Üretim devam ediyor çocuk. Sürekli üretim devam ediyor. Şark döndükçe onlar yine kaybediyor.
1: Evet.
10: Nece ardalarımız var.
1: Nece doğru. Vallahi doğru söylüyorsun. Hepsi gitti. Doğru. Doğru.
10: Evet. Evet, evet, evet.
1: Ekleyeceğim bir şey var mı abim?
10: Valla şunu diyeceksin. Söyle yani abi. Biz hep herkes bir şeyler konuşuyor bu Türk futbolu içinde. Ya Aygün Bey herkes boş konuşuyor. Çünkü Türk futbolunun özeti dün Torreira'nın adam ayağına vurduğudu. Yani ona hiçbir şey bile verilmedi. Ya yeter. Vallahi yeter. Yani adil olsun. Bıraksınlar bu Galatasaray Seydası. Galatasaray Seydası'ndan Türkiye'de futbolu bitirdiler. Çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Benim kızım da Galatasaray diyor. Benim ailem de benim kızım Galatasaray diyor yani.
1: Olabilir abi. Her ailede Fenerli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Trabzonlu bir sürü takımlar taraftar.
10: Abi niye ayrım yapıyorlar abi? Yapmasınlar. Ya, adil oynasınlar. Galatasaray'da bizim Fenerbahçe'de bizim Beşiktaş'ta.
1: Doğru. Doğru abi. Doğru. Peki.
10: Hayırlı günler.
1: Sağ ol abim benim. Kendine çok iyi bak. Sevgiler, saygılar. İnşallah görelimiz kupayı kazanacağız inşallah. Görele.
10: İnşallah.
1: Hadi inşallah. Kalbimiz
10: çarşamba
1: sizler.
10: Günü.
1: Çarşamba günü kaçta maç?
10: Saat 2'de olmaz. Öyle. Acaba veriliyor mu? Bilmiyorum ki. Ben Ankara'da oturuyorum.
1: Görelim biliyorum biliyorum senin Ankara'da oturduğunu. Peki. Saygılar abim benim. Kendine çok iyi bak.
10: Benden saygılar.
1: Görüşmek üzere.
10: Benden saygılar.
1: Evet, kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Evet, Konya'dan Selçuk işte bu hakem hataları ve çalınan düdüklerle alakalı biraz isyanı belirtmiş. İyi yayınlar demiş. Sevgili Selçuk kardeşimize teşekkürlerimizi iletelim. 56 oldu mesajlar arkadaşlar. İsmail Hoca'ya fazla yüklendiğinizi düşünüyor musunuz demiş. Vallahi Uğur Menteş kardeşim, yani gerek olmayacak bir şekilde şu an sosyal medyada yanlış anlamayın, yapılan şeyleri görüyorsunuz değil mi? Yorumları, morumları, videoları falan izliyorsunuz değil mi? Yani gerek yoktu. Bu anlamda olmadı. Onu tekrar söyleyeyim. Yani çok da yüklendiğimi düşünmüyorum. Yani yüklensem çok daha yüklenirim. Açık ve net söyleyeyim. Ama yapmış olduğun hata olduğunu söyleyeyim. Kim? Var odasına gideceğiz biliyorsun.
1: Serdar Akçer'le Var Odası.
0: Evet, günaydın sevgili Serdar Akçer'le Var Odası'na hoş geldiniz. Hocam günaydın.
2: Günaydınlar hocam, nasılsınız, iyi misiniz?
0: Sağ olun hocam. Hızlı hızlı gidelim. 11.15, 11.20 gibi bir MotoGP'ye bağlantıya gideceğim. Çünkü çok da önemli bir yarış var biliyorsunuz. Onlarla ilgili bağlantı yapacağız. Hızlı hızlı başlayalım isterseniz hocam. Bu hafta pozisyonlar da çok. İsterseniz direkt Beşiktaş-Erzurumspor maçından başlayalım. Müsaade ederseniz hocam. Maçın hakemi Gürcan Osova. Çok da tepki alınan bir hakem Gürcan Osova. Maçlara, pozisyonlara baktığımız zaman sevgili hocam, dakika 11-14, Orhan Ovacıklı bir itiraz olayı var, Orkun Kökçü'nün itiraz olayları var. Neler söylersin hocam bu?
2: Hocam şimdi söyle, ikisinde de üstüne doğru koşan iki evet. Oldu var. Birinde Orhan Ovacıklı, birinde Orkun Kökçü. İkisini de kişilik yönetmek istedi ama sonra Orkun'un pozisyonunda barajı biraz fazla açtı biliyorsunuz. Yani normalde bizim barajımız minimum 9-15 olmak evet. zorunda. Orada bir de hakem işaretleme yaptığında
0: 11-15 yaptı.
2: 11 falan gibi oldu.
0: 11 baraj. Geçti hocam, ben ayamsaydım. 11-15 falan yaptı.
2: Yani orada bir ölçme şansımız yok. Biraz fazla açınca da Orkun gitti, adımlamaya başladı. Zaten onu yapması bile tek başına bir sarı kart gerektiren bir durum. Çünkü hakemisiz vücut dilimizde sözle mimik derken...
0: Burada var devreye giremiyor mu hocam? Burada var devreye giremiyor mu? Ya çok uzun sayılır falan filan.
2: Burada var devreye giremiyor. Hayır, böyle bir protokolümüz yok bizim. Buradaki pozisyonda Orkun'un sarı kart görmesinin sebebi o üstüne koşması değil, o barajı açtırdıktan sonra yaptığı hareketler. Ama bence hakemin işte çok fazla böyle kişilikle yöneteyim, üstüme koşanları biraz tolere edeyim dediğinizde olayların daha da fazlalaşmasına sebebiyet veriyor olaylar. Gördüğün gibi burada Orkun işte hakemin yerine koyup adımladı da. Bence bunu baştan çözse daha kolay olurdu. Her iki oyuncunun da kart görmesini hem Orhan Ovacıklı'nın üstüne koştuğunda itiraz şeklinde hem de Orkun'un ilk başta itiraz şeklinde üstüne doğru koştuğunda kart verse belki bunlara hiç gerek kalmayacak.
0: Dakika 26 Quattro'nun dakika 30 hocam. Beşiktaş elle bir oynama bekledi. Bir elle bir oynama var ceza sahası.
2: Dışında ama şunu söyleyelim. Rakip tarafından uzaklaştırılan top, kendi takım arkadaşı tarafından uzaklaştırılan top geliyor eline ve elini zaten kaçırıyor. Burada rakip bir elle oynama bekledi. Bu penaltı falan diyor. Onu söyleyeyim, ceza sahası dışı bu. Çünkü sosyal medyada penaltı falan yazılmış. Ama ceza sahası dışında bu. Kendi takım arkadaşınızın uzaklaştırmak için vurduğu top sizin elinize temas ederse, ki zaten oyuncu burada elini kaçırmaya çalışıyor, geriye doğru takılma hareketi de yapıyor, bu herhangi bir ihlal sayılmıyor, oyun devam etmesi doğru karar.
0: Dakika 45 artı 1, oh yerde kaldı, bir penaltı beklentisi var hocam, ne diyorsun?
2: Ya şunu söyleyeyim hocam, bak karşılıklı bir tutma yapıyorlar, oh tutuyor, oyuncu öbür oh tutuyor, karşılıklı tutuyor vesaire. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Alanya Beşiktaş maçını hatırla. 18. dakikada Oh'un tutma nedeniyle iptal edilen golü var. Ya eğer bunu biz referans alırsak buna da penaltı dememiz gerek. Oradaki referansla. Ama benim mantığımı biliyorsun. O zaman da aynı şeyi söylemiştim. Burada da aynı şeyi söylemek zorundayız. Eğer iki oyuncu karşılıklı birbirlerini tutuyorlarsa, bir mücadele şeklinde eşitlik varsa o tutmalarda, adil bir mücadele olarak devam ediyorsa oyunun devam etmesi, oyunun sürdürülmesi gerekir. Burada belirledim. Çünkü burada Oh'un yere düşmüşünden dolayı Beşiktaş bir penaltı çıkıyor ama bu karşılıklı tutma, yani burada adil olmayan bir mücadele göremiyor.
0: Dakika 51 atak başlangıç fazla elle oynama nedeniyle bir gol iptali var hocam.
2: Ya sıkıntı şu. Şimdi çiftli top olsa iş basit. Çünkü çiftli top bize şunu söylüyor. Kalp grafisi şeklinde bir grafik getiriyor. içinde bir ivme sensörü var. Topun temas edildiği anda o ivmelenmeyi gösterebilecek ve diyecek ki bakın burada bir kalp atım şeyi oluştu, grafiği oluştu. Bu grafikteki kamera açılarını senkronize ettim. Nerede değdi? Kola değdi. Bunu gösterecek, ispatlayacak, iş bitecek. Ama burada video yardımcı hakemin kullandığı açı diğer açıyla karşılaştırdığınızda sanki göğüsten geliyormuş gibi. Göğüsten aşağı iniyor. Hiç kola temas etmiyormuş gibi gözüküyor. Şimdi tek açı gösterdi. Sanki kola temas ediyormuş gibi gözüküyor. Burada kanıtı çok net veremiyorsunuz. Şimdi kanıtlayamadığınız. Ya çift bir top olsa kanadınız var. İşte kalp atım grafiği gösterecek oradaki. Ama bu kanıtı sunamadığınız bir yerde açık ve bariz bir hata varmış gibi davranarak hakemi atak başlangıç fazında elle oynama var diye çağırması bence yanlıştı. Bundan dolayı da bu gol iptal edildi. Tekrar söylüyorum, çipli top bize devre arasından sonra gelecek. İkinci yarıda gelecek.
0: Niye baştan getirmediler ki, anlamadım ben. Yani.
2: Keşke başında gelsin. La Liga'da var mesela. La Liga'da başında geldi. Keşke bizde de öyle olsaydı.
0: Peki. Acaba yarı fiyatına alacağımızdan dolayı yarı devre aldık, yarı ya fiyatından dolayı olabilir mi?
2: Var. Yani geçen sezon biterken de bunlar konuşuluyordu. Geçen sezon Osmanlı konuşuldu. O Futbol Federasyonu bu planlamaları, mesela 16 milyon euroyu keşke buna kullansalar.
0: Doğru söylüyorsun. Başka yere kullanıncaya kadar. Doğru. Dakika 54. Çerni golü attı. Hakem faul verdi. Beşiktaş hep ya, gol attı. Hep fauller çıktı da onu da merak ediyorum hocam. Ne diyorsun
2: çok
0: buradan?
2: Yani çok basit. Yani Mert Hakem Kurulu Başkanı sezonun başındaki hakem seminerinde şunu demişti. Biz hafif temaslarda UEFA gibi davranacağız. Hafif temasların hiçbirinde faul çalınmayacak. Mücadeleye izin vereceğiz. Oyunun daha çok devamlılığına izin vereceğiz. Oyunun akmasına izin vereceğiz dedi. Ama burada bakıyorsunuz, Çenli rakip önüne elini koyuyor. Çenli de o ele doğru bir müdahale yapıyor. Hafif bir itmesi var mı? Çok hafif. Yani hakem bunu büyük bir ihtimalle önüne arkalıdan sırttan itme olarak gördü ama ya bu fal açmaya girer. Öyle bir durum eğer. Onu o şekilde düşündüyse fal açmaya girer. Burada devam etmeliydi. Bu gol verilmeliydi benim düşünceme göre. Ama şunu söyleyelim. Burada video yardımcı hakemin herhangi bir müdahalesi olmaz. Çünkü bu tip durumlarda biliyorsunuz fiziki temasların olduğu durumlarda, mücadelelerin olduğu durumlarda video yardımcı hakemler bu son UEFA Clear Line nedeniyle de artık müdahil olmayacak.
0: Dakika 77. Oh, omuz darbesi aldı, yerde kaldı. Bir dakika dışarıda kaldı hocam. Ne diyorsun bu olayla
2: hocam,
0: ilgili?
2: Burada enteresan çünkü. Anlamadı. Biz de ilk başta anlamadık.
0: Kimse anlamadı zaten.
2: Böyle bir şey olmuş. Cuma günü hakemlere bilgi veriliyor. İFAB bu aralar iki tane güncelleme yayınladı. Normalde İFAB'ın da böyle bir garip bir davranışı var. Normal şartlarda güncellemeler genellikle ligler başladıktan sonra yayınlanmazdı. Ama anladığım kadarıyla ülke federasyonlarından çok fazla baskı geldi ki iki tane güncelleme yayınlıyor. Bundan sonraki güncellemeye göre eğer bir takım topu kendi takım arkadaşı sakatlandığı için oyun alanının dışına atarsa bu oyuncu da oyundan çıkmak zorunda. Yani oh burada sakatlandı, yere düştü, top Beşiktaşlılardaydı. Beşiktaşlılar topu taca attılar. Taca attıkları için artık oh oyundan bir dakika boyunca çıkmak zorunda kalacak. Sahaya sağlık görevlisi girmese de oh sağlık için bir talepte bulunmasa da bu da İFAB tarafından gelen hafta sonu gelen son güncelleme. Demek ki ülke federasyonlarına önce bildirmiş ki hakemler bunu bu şekilde uyguladılar. Kamuoyunda biz de belki hani İFAB'ın bu şekilde güncellemesini keşke Merkez Hakem Kurulu kulüplere de söyleseydi. Kamuoyuyla da paylaşsaydı. Sadece hakemlere bildirmiş. Ne yazık ki kamuoyunda paylaşmamış. Şimdi burada oh hakemle bir çatışmaya girse, bir sarı kart görse, bir de sarı kartı varsa, kırmızı kart görse kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyen MHK yüzünden olmuş olsun.
0: Evet, devam edelim hocam. Müsaade ederseniz diğer maça geçmek istiyorum. Gürcan Asova'yı zaten konuştuk. Hemen bir Trabzonspor, Tümasan Konyaspor, Trabzonspor maçına geçmek istiyorum. Tümasan Konyaspor Trabzon'a 1-0 yendiğini belirtmek istiyorum. Maçın hakemi Reşat Onur Coşkun, VAR'da da Mateusz Żuk. Doğru okudun değil mi hocam? Mateusz Żuk.
2: Doğrudur. Frankfurt maçında da 4-0 yendikleri Frankfurt maçında da hakem.
0: Niye bu hakemi devamlı Trabzon maçını veriyorlar?
2: Evet. Yani işte Türkiye Futbol Federasyonu bunu başarmıştı. Yani bu bizim VAR direktörümüz var. VAR atamalarını yapıyor federasyon içinde. Sağ olsun çok dikkatli demek bu konuda.
0: Evet, çok dikkat ediyor demek ki. Dakika 11 hocam, Pino'nun Diago mücadelesi var. Ne diyorsun hocam
2: ya, burada? Pino rakibin yüzüne elini koyaraktan mücadele ediyor. Bu illegal kullanım. Elleri illegal kullanımı, kontrolsüzce. Bunun sarı kart olması gerekiyor.
0: Sarı kart verilmesi gerekiyor diyorsun.
2: Gerekiyor.
0: Dakika 28, Jetković Ozan Tufan mücadelesinde bir penaltı beklendi hocam.
2: Ya bu Ozan Tufan Jetković'in bir ayağına çok hafif bir teması var ama tekrar söylüyorum, UEFA hafif temaslarla penaltı falan vermeyin diyor. Bunu da açık açık hakemlere söylüyor. Yani burada herhangi bir penaltı verilmesi gereken bir ihlalden söz edemiyor. Çok hafif bir temas var. Evet, böyle mikro cerrahi yaparsanız görebiliyorsunuz. Zaten ne diyor UEFA bu seneden itibaren? Biz mikroskopla bakılaraktan verilmiş VAR müdahalelerini kabul etmiyoruz. Otomatikman da zaten VAR devre dışı burada. Bundan dolayı ben bunun devam etmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Dakika 45 artı 1 Muçi'ye yapılan bir harekette kırmızı kart olur mu hocam? Ne diyorsun pozisyonla ilgili?
2: Ya pozisyondaki olay şu, sınırlı bir pozisyon, onu söyleyeyim. Tek açıdan geldi, yayıncı kurumu bize bunu gösterdi. Ben oyuncunun tackle'ı yaptığı sırada temas esnasında dizini kırdığını, dizini büktüğünü düşünüyorum. Bu dizi bükmek şu anlam için bizim için önemli. Sizin bir gücünüz var, bir gücü karşı tarafa transfer etmeniz gerekiyor. Eğer gergin bacakla bu transferi yaparsanız, örnek vereyim, 10 birim bir gücünüz varsa bunu 9-10 birim olarak transfer edebilirsiniz karşıya gergin bacakla. Hı hı. Ama bacağınızı büktüğünüz zaman otomatikman bu 8'de 7 birimlere düşmüş olur. Oradaki bir kayıptan dolayı, fiziki doları gereği. Bundan dolayı da buradaki müdahalenin sarı kart sınırında kalmasının hakem tarafından doğru.

0: Bununla ilgili ekleyeceğim bir şey var mı? Benim pozisyonlarım bunlardı hocam. Bununla ilgili...
1: Hocam bu maçta da hani varsa soru gelecekse cevap verebiliriz ama bu maçta da hani böyle hakemi de yerden yere vuracak bir durum söz konusu değil. Bu haftaki gerçekten böyle hakem kararlarına baktığımızda evet major hata fazla yok. Onu söyleyeyim ama hani hakemlik anlamında bizim bulabileceğimiz hatalar tabii ki var. Ama ben hatta izin verirsen sonunda da Anthony Taylor'ın bir açıklaması var. Merkez Hakem Kurulu tarafından yayınlandı. Orada bu eleştirilerimi yapsam daha doğru olacak gibi geliyor.
0: Peki. O zaman yavaş yavaş bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var zaten. Bu maçı tabii yarın değerlendireceğimi söyleyelim. Hemen diğer maça geçmek istiyorum hocam müsaade ederseniz. Galatasaray Kocaeli Spor maçı. Galatasaray 1-0 kazandı. Maçın hakemi Attila Karaoğlan, gene Mateusz Żuk vardı. Aynı Mateusz.
1: Hata yapsalardı devam ediyorlar. Bizdeki vardır iki zamanlık.
0: Ama yani iki maçlık anlaşma yapılmış.
1: İki maçlık anlaşma. Adam hata da yapsa maçta
0: parayı alıyor gidiyor hocam.
1: Yani en fazla şunu yapabiliyorsun. Bir daha çağırmıyorsun. Kendi ülkesinde toplamda 6 maç yöneten hakem bizim ülkemizde 5 maç yönetiyor.
0: Mateusz için mi söylüyorsun hocam?
1: Kendi ülkesinde yaklaşık onlar aynı maç sayısına.
0: Bir dakika, Mateusz'la ilgili mi söylüyorsun hocam?
1: Yok.
0: Genel anlamda.
1: Bobnar mıydı? Neydi?
0: Ha, onunla alakalı söylüyorsun. Anladım. Hocam dakika 2, Torreira'nın bir rakibe müdahalesi var. Bununla ilgili sosyal medyada da bayağı şeyler var. Hatta bağlanan bazı dinleyiciler de kartla alakalı biraz tepkilerini dile getirdiler.
1: Kırmızı kart diye sosyal medyada çok dolaşıyor ama şunu söyleyelim. Şimdi evet güçlü bir hareket, onu söyleyelim. Bilek üstüne çünkü doğru geliyor. Burada eğer o kramponların çivileri rakibin bacağında sıyırıp geçmese, tam orada oturmuş olsaydı bu kırmızı kart. Sıyırıp geçtiği için güç transferinin yeteri kadar bacağa etkisi olmadığından dolayı, çünkü siz sıyırıp geçmekle sabit orada kalması arasında çok büyük fark var güç transferi anlamında. Burada sarı kart olması gerekirdi en az. Bak sarı kart. Ha, hakem bunu sahada rakibin güvenliğini tehlikeye atmak olarak değerlendirir. Kırmızıyı verir. Biz şunu derdik o zaman, derdik ki hakeme göre bu rakibin güvenliğini tehlikeye atmak olarak değerlendirildi. Kardeşim gergin bacakla geliyorsun, bilek üstü mesafeye geliyorsun. Hakem bunu böyle değerlendirdiyse biz hakem kararına saygı duyarız der. Ama burada hiç kart verilmedi. Yani minimum sarı kart olması gereken bir pozisyonda hiç kart verilmemesi biraz sıkıntılı bir süreç hakem açısından.
0: İşte ondan dolayı da tepki gösteriyor. İşte Torreira'nın dokunulmazlığın var tarzında mesajlar çok fazla geliyor. O anlamda sordum hocam.
1: Ya vallahi Torreira'nın dokunulmazlığın var bilmiyorum. Hakemler bu konuda şimdi bir oyuncuyu hedef haline getirmemek lazım. Onu da söyleyeyim. O da doğru bir davranış değil.
0: İşte hakemler yüzünden bu noktaya geliyor. İşte onu söylemeye çalışıyorum.
1: Sıkıntı burada. Hakemler sıkıntı bu. Şekilde sahada çözseler oyuncu da. Hani zamanında Arif vardı biliyorsun.
0: Arif Erdem.
1: Arif Erdem'i sürekli olarak ceza sahasında atıyor diyorlardı. Başına gerçekten penaltı geldiğinde de ya penaltı pozisyon geldiğinde de kimse değerlendirmediği zamanlar da oldu. Ya bu da bir yanlış bir durum ama Torreira'nın buradaki bir pozisyon incelemekte fayda var. Bakmakta fayda var. Bu pozisyonda minimum sarı kart olarak olması gereken bir pozisyonda hakem faulü veriyor ama kart değerlendirmiyor. Demek ki algılayamadı. Nereye vurduğunu mu çözemedi? Ben de onu anlamıyorum ama zaten gelişi bile bu pozisyona baktığımızda bir sarı kart ihtiyacı olan bir pozisyon.
0: Aygün abicim bir yerler hocamıza soramız. Ozan'ın pozisyonu hem eli hem de ayak, bu pozisyon cezası dışında olsaydı faul çalınır mıydı diyor.
1: Ozan'ın hangi
0: pozisyon acaba? Ben de anlayamadım.
1: Öyleyiz hocam, bak soru böyle sorduğu zaman.
0: Ben de anlayamıyorum. Ben de çıkamıyorum işte. Arkadaşlar tam açıklayın ki ben de ona göre sorayım hocaya. Anlatabildim mi?
1: Bana Twitter'dan yazsınlar hocam.
0: Hocamıza Serdar Akçara Twitter hesabından Serdar Akçara yazarsanız pozisyonlarla ilgili hocam detaylı bilgileri veriyor. İstersen hocam kısa bir araya gidelim.
1: Tabii ki.
0: Aradan sonra sevgili Serdar Akçar'la Varados devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Net, Sigortam.net. Radyo Spor.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1.30

0: 8 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Aygün abicim yayınlar. Serdar Hocama selamlar. Serdar Hocama şunu sormak istiyorum. Tabii ki biliyoruz. Gol atan futbolcunun tribüne çıkması sakıncalı bir durum. Haklı. Sarı kart dün Abdülkerim Bardakçı golü attı. Eşi ve çocuğu da kutladı. Burada masum bir durum olarak görülüp sarı kart verilmese olmaz mıydı? Demiş Mustafa Demirkaya. Onu, o pozisyonu konuşacağız zaten değil mi hocam?
6: Tabii ki hocam. O pozisyonun geldiğinde Mustafa konuşuruz? Demirkaya beyefendiye burada bir şey açıklayacağım. Onunla ilgili tamam. Cevabı da vermiş olsun.
5: Dakika 12. Gol VAR müdahalesiyle iptal edildi. Çok fazla tepki vardı sosyal medyada. Onu da söyleyeyim. Bu iptalle alakalı ne diyorsun hocam?
6: Ya şimdi hocam bakın oyun kurallarında çok net tanımlar var. Şimdi bir tanım diyor ki bir kaleci eliyle koluyla topu bir yüzey veya iki eli ya da kolları arasında sahip olmuşsa, kontrol altına almışsa siz kaleci ile mücadeleye giremezsiniz. Yani kaleci sonuçta topu iki eliyle yakalamış, iki elinin arasına almışsa eğer siz mücadeleye giremezsiniz. Bak müdahale demiyorum, mücadele. Yani oraya doğru hamle bile yapmanıza izin vermiyor kuralı. Bırakın topa dokunmanız, topa doğru vurmaya çalışmanız. Mücadeleye giremezsiniz. Ha burada doğru bir şekilde video yardımcıyken müdahale etsin. Ha onu da söyleyeyim. Bu pozisyon faul olmasaydı zaten offside'den dolayı tartışmaya girecekti.
5: Ha offside'di vardı aynı zamanda diyorsun.
6: Topa ilk vurulduğunda golü atan Galatasaraylı oyuncu offside pozisyonunda, top üst direkten döndükten sonra Kocaeli Sporlu oyuncunun bilerek oynadığı, oynamadığı tartışması devreye girer. Burada kriterler var. İşte topu net bir şekilde gördü. Vücut koordinasyonunu sağladı mı, sağlamadı mı gibi. Ha bana göre tam vücut koordinasyonunu sağlamıyor. Ondan dolayı da ben offside'a yakınım ama tersini diyenler de olabilir. O zaman da sahadaki kararı destekleyecektik. Ama buradaki faul pozisyonu daha net. Bundan dolayı da gol iptali doğru karar.
5: Dakika 35 bir faul var. Hakem Yunus Gül yaptı dedi. Ne diyorsun buna? Dakika 35.
6: Bu şeyi diyorsun değil mi? Karşılıklı çekmeden
5: karşılıklı çekme, birbirine çekmeden bahsediyorum.
6: Ya, bu çok enteresan. Şimdi önce Kocaeli Sporlu oyuncu Galatasaraylı oyuncunun formasını beline kadar, sırtına kadar çıkartacak şekilde bir ceza alanı dışında bir çekme yapıyor. Hakem bunu algılamıyor, devam ettiriyor. Sonra karşılıklı tutuyorlar birbirlerini. Daha sonra ceza alanının içine giriyor. Bu sefer Galatasaraylı oyuncu abartılı bir şekilde o kendine çekip oyuncuyu yere doğru indirmeye başlıyor. Hakem bunu değerlendirdi. Ya burada esasında baktığınız zaman bana göre ilk değerlendirilmesi, yani Galatasaraylı oyuncuya yapılan o sırtına kadar formanın çıkartıldığı dönemdeki faulü değerlendirse, ceza alanı dışının yan çizgisindekini değerlendirse daha doğru olacağını düşünüyorum.
5: Daha doğru olacaktı düşünüyorsun. Dakika 37, Galatasaray elle oynama nedeniyle penaltı bekledi hocam. Ne diyorsun?
6: Ya top bir kere Kocaeli, geçmiş olsun bu arada. Top Kocaeli'li oyuncunun tarafından oynuyor. Bu defans oyuncusu diğer Kocaeli'li oyuncunun ihlal olarak sayılmayan bölgesine, elindeki ihlal olarak sayılmayan bölgeye temas ediyor. Bundan dolayı da herhangi bir ihlalden bahsedemeyiz. Zaten de kol olabildiğince de vücuduna yapışık durdu.
5: Dakika 62, Yunus Gül ceza alanında yerde kaldı. Ne diyorsun burada bir temas memas?
6: Kolay bıraktı. Futbol
5: çok kolay bıraktı değil mi?
6: Ya çok kolay bıraktı. Futbol teması bu. Her temas...
5: Sarı kart gerektirir mi? Kolay bırakımlarda. Hayır bu anlamda demiyorum. Genel anlamda söylüyorum hocam. Genel anlamda. Teşekkürler Yücel
6: Yardım. Yunus'un iki tane pozisyonu var burada. İki tane pozisyon var. İkisine de bence aldatma olarak değerlendirilecek durum değil. Çünkü temaslı oyunlar varken oyuncuya bunu diyemezsiniz. Sen niye düştün? İçin düşüyorsun. Kendini mi attın vesaire. Oyuncu dengesini de kaybetmiş olabilir. Etkilenmiş olabilir ama buradaki önemli olan şu. Bu ihlallerin yani bizim oyuncunun temas aldığı şey ihlal olup olmadığı, mücadelenin adil olup olmadığı. Bu mücadele adil mi, mücadele burada ihlal sayılabilecek şekilde bir temas yok. Sadece küçük temaslar oyuncu kendini kolay bırakıyor, oyun devam ediyor.
5: Aybüküm Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Yücel Bey söyler misiniz diyor. Sonu 82 ile biten telefonu kaldırsın diye, beni alsın diye yıllardır arıyorum, açmıyor diyor. Şimdi telefon numaralarını görmüyor Yücel arkadaşlar. Sadece ışıklar yanıyor, onu söyleyeyim. O da herhangi bir tuşa basarak almaya çalışıyor. Tekrar belirttim ama ne güzel bir mesaj ya, teşekkürler. Hocam devam edelim. Dakika 75'te deminki dinleyicimizin sormuş olduğu soruyla alakalı, Mustafa Demirkaya'nın dedi ki hani Abdülkerim Bardakçı golden sonra ailesine sarıldı. Onunla alakalı.
6: Şimdi hocam şöyle bir şey var. Siz tribünlere çıktığınızda bir kere bir tehlike yaratıyorsunuz. Siz ailenize de gitseniz aileniz için bile tehlike yaratma ihtimaliniz var. Çünkü çevreye doğru geldiğinizde sizle beraber sevinci paylaşmak isteyen insanların oraya yığılması futbolcuya karşı tehlike arz edebilir. Futbolcunun ailesine karşı da tehlike arz edebilir. Bırakın ailesini, normal başka bir seyirciye karşı da tehlike arz edebilir. Siz hani şunu düşünüyor olabilir seyircilerimiz, dinleyicilerimiz. Şöyle diyebilirler. Ya ailesiyle kucaklaştı. Ne var ki bunda? Ama siz bunun hakem olaraktan şeyine bakmıyorsunuz. Oradaki önemli olan kural tanımı. Kuralda riskten bahsediliyor. Siz tribüne çıktığınız zaman bir risk yaratıyorsunuz. Sonuç itibariyle. Hatırlayın, bunlarla ilgili daha önce dünyada yaşanmış facialar var. Öne doğru yığılmalar nedeniyle tellerin çökmesi, tribünlerin vakaları var.
5: Evet, doğru.
6: Hani bunlar oyun kuralları konulurken hep bunlar göz önünde bulundurularak konulduğu için burada hakemin verdiği sarı kart doğru bir sarı kart.
5: Dakika 90+2 Galatasaray elle oynamadan bir penaltı bekledi.
6: Gene aynı şekilde.
5: Aynı şey, takım arkadaşı olayı.
6: Defans oyuncusu bir takım arkadaşından gelen top. El zaten doğal konumda vücuduna olabildiğince yapışmış durumda. Burada herhangi bir ihlalden bahsedelim.
5: Dakika 90+4 Salah'ı sarı kart gördü hocam, ne diyorsun?
6: Hocam bu tehlikeli bir, tam sınırda bak bunu söyleyeyim, çok sıkıntılı bir süreç. Çünkü Salah'ı biraz daha ayakları kapattı, o makasa alıyor ya rakibini.
5: Evet.
6: Orada biraz daha sıkıştırsa bu kırmızı karta kadar gider. Bak onu bile söyleriz, çok sıkıştırdığı anda o, çünkü siz arkadan bir müdahale yapıyorsunuz. Önde topla beraber koşan bir oyuncuya arkadan en savunmasız yerinden kayarak geliyorsunuz. Ve iki bacağınızın arasında makası alıyorsunuz. Şimdi burada Salah'ı makası alır gibi yaptı ama bacakları kapatmadı. O bacakları kapatsaydı işte o zaman kırmızı karttan bahsederdik. Aynı pozisyon UEFA'nın clear line sayfasında VAR müdahalesi olarak gözüküyor. Burada kapattığı anda VAR müdahalesi bile olması gerektiği söyleniyor. Hı-hı. Benzer bir pozisyon UEFA tarafından açıklanmış durumda. Burada Salah'ı kurtaran nokta ayaklarını tam olarak makasa almaması. Yani sıkıştırmaması rakip oyuncunun ayağını arada. Çünkü o sıkıştırdığınızda ayak dönebilir, dizden dolayı bağları zedeleyebilirsiniz. Rakibin güvenliğini tehlikeye atabilirsiniz. Bu sarı kart olarak değerlendirilmesi doğru. Hakem burada sarı kart olarak değerlendirdi. Zaten yani son zamanlardaki belki de izlediğimiz 4 büyükler arasındaki müsabakalardan aşağı, bu akşam Fenerbahçe maçını seyretmedik ama en iyi hakem performanslarından biriydi. Burada disiplin cezaları anlamında sorunlar olsa da. Onu da söyleyeyim. Maçın geneli bakımında.
5: Şimdi gelen sorular da var. Ara ara bakıyorum onlara. Az önce Vlahović'in yapmış olan hareketin yapılmaması gereken bir hareket olduğunu söylediniz. Bu konuda haklısınız. Fakat Şükrü'nün yerine ondan önce orta parmak FU işareti yaptığını da belirtmek isterim. Bununla ilgili görüntüler mevcut olmasına rağmen herhangi bir ceza verilmedi. Görüntülerden ceza kaldırıldığını söyleyeyim. Doğru söylüyorum değil mi hocam? Görüntülerden...
6: Hayır, yanlış söylüyorsun.
5: Hemen bir dakika, o zaman devam edeyim. O zaman devam edeyim, ona göre cevap verin hocam. Bence TFF sadece yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntü üzerinden ceza vermemeli. Aynı zamanda maçın tüm görüntülerini inceleyerek yapılan tüm ihlaller değerlendirme ve buna göre gerekli cezalar verilmeli demiş. Saygılarımla Gökay Resneli Malmö İsveç. Görüntüden ceza kaldırılmadı gerçekten... hocam?
6: Talimatlara çok güzel hakim. Bunu
5: hakim
6: söyleyeyim.
5: Evet.
6: Siz görüntülerden cezayı yalnızca yayıncı kuruluşun görüntülerinden verebiliyorsunuz. Kurumun çekimlerinden veremiyorsunuz. Onu söyleyeyim.
5: Kurumun çekimi dediğini anlamadım. O kısmı açar mısın?
6: Şöyle. Kulübünden diyelim ki ben bir seyirciyim. Ben çektim. İşte Şikrinyar'ın oradaki yaptığı
5: hareket. Yani şahısların yapmış olduğu görüntü sosyal medya görüntülerden ceza verilemez.
6: Ceza
5: sadece
6: veremiyorsunuz.
5: Peki şey olabilir mi? Onu sorabilir mi TFF? Böyle bir görüntü var, sizde var mı diye sorabilir mi?
6: Tabii ki yayıncı kuruluşa bunu sorabilir ama şunu söyleyelim. Zaten böyle bir durumda yayıncı kuruluş bütün görüntü açılarını VAR odasına da geldiği için federasyonun sisteminde kayıtlanıyor ya.
5: Evet.
6: Federasyon tarafından kayda alındığı için o görüntüler, bütün kameralardan gelen görüntüler federasyonun sisteminde var. Var odasına geldiğinden dolayı. Burada açılar anlamında yayıncı kuruluşun kameralarına girmemiş bir durumda futbol disiplin talimatının galiba 75. maddesiydi, yanlış bilmiyorum, deliller bölümünde şey diyor: sözlü veya görüntüler ancak yayıncı kuruluştan, yani sesli ve görüntüler ancak yayıncı kuruluş tarafından getirilen ses kayıtları ve görüntüler delil olarak kabul edilebilir. Yani tribünde bir şahsın, Serdar Akçer'in, Aygün'ün, Mehmet'in, Ahmet'in çektiği bir görüntüyü, sosyal medyaya düşen bir görüntüyü kullanamazsınız. Ha, buradan şunu diyebilirler: ya zamanında işte Icardi'ye verdiler ceza ama Icardi'nin bir açıda yayıncı kuruluşta görüntüsü çıktığını da söylemek
5: lazım. Tribünün arkasından bir görüntü vardı, çekmişti evet. biri. Sosyal medyada evet. bayağı infial olmuş, hatırladım şimdi onu. Ondan sonra da galiba yayıncı kuruluşa soruldu, değil mi? Öyle hatırlıyorum.
6: Yani sonra... bar odasına gelen görüntülerin birinde var o. Ondan dolayı ceza geldi. O öyle biliyorum. Yanlış hatırlamıyorum.
5: Ara var mı? 11 aramız. Ha tamam, devam edelim o zaman. Hocam şunu sormak istiyorum size. Demin Anthony Taylor'la ilgili kısmı birazdan soracağım ama şimdi bu akşam baktığımız zaman Gaziantep Futbol Kulübü AŞ Fenerbahçe maçına Mehmet Türkmen atanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Fenerbahçeliler çok seviyordu bir ara Mehmet Türkmen'i, biliyorsunuz.
5: Morunya'dan dolayı.
6: Morunya çok seviyordu yani.
5: Sonra sevmedi anladı mı Morunya? Morunya sonra sevmediğini anladı, biliyorsun.
6: Fenerbahçe her şeyi anlıyor da geç anlıyor. Sorun burada. Ali Başkan da hatırlarsan bu konuyla ilgili açıklamasıyla, birinci açıklamasıyla son açıklamalar arasında çok büyük fark var. Bunu da söylememiz gerekiyor.
5: Arkadaşlar, İzmir'de yayınlar düzeldi, onu söyleyeyim. Değil mi Yücel? İzmir'deki yayınlarımızda bir sıkıntı yok ama gene de bir sıkıntı varsa bana yazın lütfen. Buyurun hocam, tekrar sizde. Ali
6: hocam, tekrar söylüyorum. Buradaki önemli olan şu: bu yeni gelen jenerasyonumuz, yeni gelen hakem arkadaşlarımız ne yazık ki oyunu okuma, oyunu yorumlama anlamında çok büyük sıkıntıları var. Yani buna Mehmet Türkmen'i de koyabilirsiniz, Ozan Ergün de koyabilirsiniz, Oğuzhan Çakır'ı da koyabilirsiniz. Bu jenerasyonda ne yazık Gürcan Asalı'yı da koyabilirsiniz. Çok fazla koşmak isterlerken, gereğinden fazla, kendi dış görünüşlerine çok fazla önem verirlerken, maçı okuma veya da maçın hakemlik anlamında yorumlama bölümlerinde çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Ha, bunun sebebini de ben şöyle söyleyeyim. İşte o bizim meşhur 8 Mart vakası var hakem camiasında. Burada tecrübe aktarımı anlamında çok büyük sorun yaşam. Niye? Merkez Hakem Kurulu Başkanı 7 tane Süper Lig maçı yönetmiş bir hakem. Ne kadar tecrübe olabilir ki? Yani düşünsene, bir Fırat Aydınus'taki tecrübe, onda olma şansı var mı? Fırat Aydınus'un bir hakeme verdiği ders de Sayın Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın verdiği ders aynı olabilir mi? Şimdi Anthony Taylor geldi diyorlar. Anthony Taylor'da çok büyük tecrübe var. Anthony Taylor sadece ayda 1-2 gün gelerekten hakemlerimizi eğitiyor. Bunu da söyleyelim. Online eğitimler yapıyor. İşte vakti varsa birkaç maç izliyor, oradaki tecrübelerini aktarıyor ama sizin hakemlikteki sisteminiz yaşayan bir sistem. Sürekli olarak güncellemeniz gereken bir sistem. Yani dün mesela işte Manchester United, Manchester City maçında ortalık yıkıldı. İngiltere birbirine girdi. Erik Haaland'ın attığı gol offside'dı. Ama yardımcı hakemin offside bayrağına rağmen video yardımcı hakem golü verdi. Şimdi bununla ilgili olaraktan siz hakemlerinizi sürekli bilgilendirmeniz lazım. Bunun gibi pozisyonları yurt dışında takip edip onları hakemlerinize vermeniz lazım. Bir hakem nerede koşması, nerede durması gerektiğini, oyuncularla ne zaman diyaloğa girip ne zaman susması gerektiğini, onu okuması gerektiğini, yani okumaktan kastım şu: bu oyuncunun bu hareketi yaparken, mesela ben ne dedim biraz önce, Forera'nın zaten gelişi riski alarak geliyor. Bir hakem bunu okup anlayabilmesi gerekir. Onun sonuçlarının ne olacağını, orada alan zillerinin çalması gerekir kendinde. Ya da topu stoplamaya çalışan bir oyuncu topu ayağından fazla açtığı zaman oradaki yapacağı ikinci eylemin daha tehlikeli olabileceğini, rakip için tehlike arz edebileceğini kafada bir şekilde alarmının çalması gerekir. İşte bunları aktarabilecek kişiler lazım. Kimler gibi? Dediğim gibi Fırat Aydınus gibi tecrübesini aktarabilecek hakemler sistemin dışında kaldı. Bu hakemler ya da mesela yardımcı hakemlerden Bahattin Duran, Tarık gibi, Ongun gibi, işte Kemal Yılmaz gibi insanlar dışarıda kaldılar. Bunlar dışarıda kaldığı müddetçe de bu tecrübe aktarımında sorun yaşanıyor. Ve bu şekilde devam ediyor. Ve bunu da kulüpler istedi. Kulüpler seçti. Ha, ben seyrediyorum işte. En son galiba Süleyman Hurma Beyefendi çıkmıştı, şikayetlerini dile getiriyordu. Ama Sayın Beyefendi, şunu sormak lazım: bu Merkez Hakem Kurulu'nun ve federasyonun oluşumu sırasında aldığınız aktif rollerde kendinize bir pişmanlık izledik, bundan dolayı paylaşıyorsanız saygı duyarız, başımızın üstünde yeriniz var deriz. Başka bir şey demeyiz bu konuda.
5: Anladım ne demek istediğini. Bir yandan mesajlara bakıyorum hocam da. Kolay gelsin Aygün. Ben pastacı Osman. Orkun'un hakeme üzerine gitmesiyle ilgili konuştunuz mu dedi. Konuştuk ama evet, istersen gene bir şeyler

0: söylemek istersen tekrar hocam.
1: Galatasaray'ı sadece o, bakın sen oradan bakmayalım. Aynı şekilde rakibinin de yaptığı bir şey var. Yardımcı hakemin önündeki faul sonrasında. Şimdi oyuncu size doğru koşuyorsa siz bunu kişilikle yönetmeye çalışabilirsiniz. Ama her zaman bu tutmaz. Oyuncular bu seviyeyi yakalayamayabilirler. Her şeyi kişilikle çözemezsiniz. Siz sınırınızı, nerede durması gerektiğini oyuncuya anlatamadığınız anda, disiplin uygulamalarına geçemediğiniz anda işte devamı geliyor. Bu sefer üstünüze koşar. Üstünüze koşmaktan sonra siz barajı fazla açarsınız. Gelir barajı orada adımlar sizi küçük düşürmeye çalışır. Arkasından gelir hala itirazı devam eder. En sonunda mecbur kalır sarı kart gösterirsiniz. Başında bir şeyler yapsanız belki bu kadar uzamayacaksınız. Sahada küçük düşmeyeceksiniz. Ama ne yazık ki ve ne yazık ki bu sadece Orkun için değil, biraz önceki Ovalı için de geçerli bir pozisyon. Aynı şeyi söylemek lazım. Hakemlerin oyunu okuması, futbolcunun psikolojisinden iyi anlaması gerekir.
0: Aygün Bey merhaba. Torreira'ya gelince ne güzel konuşuyorsun. Aynı konuşmayı Şikriyer için de bekliyoruz demiş. Şikriyer'in pozisyonlarına da söylüyorlar ya, niye kartlar görmüyor
1: hocam, hocam kart verildiğini söyledik zaten. Niye kırmızı olmadığını da söyledik. Şikriyer'in geçen seneki o pozisyonu, meşhur pozisyon. Topuğu yerde olduğu için, topuk yerde olduğunda güç transferinin bir bölümünün yere gittiğini, sürtünme nedeniyle olduğunu söyledik ve sarı kart olması gerektiğini burada senin yayınında ben açık açık anlattım. Çok net bir şekilde, eğer dinlemek istiyorlarsa podcastlerde duruyorduk, tekrar tekrar dinlesinler.
0: Evet, karşı yakadan Turan Bey diyor ki Galatasaray'ın golünün iptal olduğu diyor, doğru diyor. Severek yayınlarınızı dinliyoruz diyor. Teşekkür ederiz, kendisine saygı iletelim. Abi kolay gelsin. Galatasaray Kocaeli maçına Atilla Karahan'ın atanması, onun da Sakaryalı ve Sakaryasporlu olmasını çok fazla eleştiriye sebep oldu. Ne yorum yapıyorsunuz diyor. Ne diyorsun?
1: Ya hocam hakemler takım tutmazlar, bir kere onu söyleyeyim. Sakaryasporlu falan olduğunu değil. Sakaryalı, evet, Sakaryalı olması, Kocaeli'ye yakın olması, yani ona bakarsanız da İstanbul takımlarının maçları İstanbul'da hakemler atılıyor. Galatasaray'ın, atıyorum örnek verelim, Gaziantep'le maçı var. Mesela bugün akşam var işte, Fenerbahçe'nin maçı var Gaziantep'te. İstanbul'da bir hakem yönetiyor. Yani bu da o zaman bu mantıkla bakarsak Mehmet Türkmen'in de çıkmaması gerekir o maçı.
0: Biz demiş hep Yunus demişiz de aslında Deniz Gül. Onu söyleyelim,
1: düzeltelim. Deniz Gül, evet, pardon. Evet,
0: özür dileriz. Teşekkürler tekrar dinleyicilerimize. Bizi
1: belki ben notlarımda da yanlış mı aldım acaba, bilmiyorum.
0: Olabilir. Aynen, olabilir hocam. Ben de, benim de hatam da olabilir. Onu söyleyeyim. Tekrar söyleyeyim. Buyurun hocam, tekrar buyurun hocam, sözünüz kesin.
1: Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hep üstüne basa basa söylüyorum. Yani bir hakemin ili önemli değil bizde. Süper Lig'e gelmişse hakemler artık onlar ülkenin hakemi. Tüm Türkiye hakemi olarak görün. Lütfen bu şekilde algılayın.
0: Galatasaray maçında diyor iki kez diyor köşe vuruşu olmadığı halde köşe vuruşu verildi diyor. Vardan diyor bu karar gelmedi diyor. Ben hatırlayamadım pozisyon hocam.
1: Hocam ben söyleyeyim. Hangisi? Bunu yanlış biliyorlar. Yanlış verilmiş bir köşe vuruşu kale vurusuna çevrilebilir video yardımcı hakem tarafından. Ancak köşe vurusu verilmesi gerekirken yanlış şekilde verilen kale vurusunu video yardımcı hakemler köşe vurusuna çeviremezler. Protokol buna izin vermez. Bunu karıştırmasınlar. Köşeyi kaleye çevirebilirsiniz. Tersi olmaz.
0: Bakayım başka pozisyonlarla ilgili. Anthony Taylor'la ilgili ekleyeceğim bir şey var mıydı senin?
1: Var. Var.
0: O zaman bir o kısma reklama gidelim o zaman da.
1: Tabii ki.
0: Yücel, reklama gidelim de bölmeyelim. Kısa bir aradan sonra sevgili Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Selamlar abim. Neden bir Fırat Aydınus, Bünyamin Gezer ya da Bülent Yıldırım MHK'de görev almıyor? Avcılardan Selçuk.
1: Onu da kulüplere sormak lazım. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Burada bir sıkıntı varsa, hakem camiasıyla ilgili sıkıntı varsa, birinci sorumlusu kulüpler. Kusura bakmayacak.
0: Doğru. Evet hocam, Anthony Taylor. Ne diyorsun?
1: Hocam, şimdi Anthony Taylor'ın bir açıklaması oldu. Merkez Hakem Kurulu bunu, hatta Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı esnasındayken yayınladı. O da garip. Yani bunu yayınlıyorsanız ya doğru düzgün bir saatte yayınlayın. Milletin oraya maçla yüklendiği bir saatte yayınlamak da benim tarafım. Anthony Taylor'ın iki tane benim dikkatimi çeken noktası var. Diyor ki işte Türkiye'de hakem yorumları yapılıyor. Çok bizi acımasızca eleştiriyorlar. Bilmeden eleştiriyorlar. Şimdi kendisine sadece bugün şuna bakın. Sosyal medyaya Manchester United, Manchester City maçını yazın. İngiltere'de hakemi nasıl yerden yere vurduklarını, video yardımcı hakemi nasıl yerden yere vurduklarını görebilirsiniz. Hani dünyanın her yerinde hakem eleştirilir. Çünkü niye eleştirilir? Doğru yola gidebilsin diye sistem eleştirilir. Siz eğer sistemi eleştirmezseniz, sistemi başıboş bırakırsanız, sistemin sadece ve sadece ilgili kurum tarafından denetlenmesini düşünürseniz, işte biz bunu geçen sene Fenerbahçe Alanya maçında gördük. Sistemi yamultabiliyorlar. Herkesin elle oynama dediği pozisyona elle oynama değil diyebiliyorlar. Ya da bu sene işte Trossard'ın pozisyonunda gördük. Beşiktaş camiası açısından Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na göre var müdahalesi yok diyordu ama Anthony Taylor çıktı dedi ki bunda var müdahalesi var. Ya da Ahmet Spor Trabzonspor maçında penaltı ihlalinde gördük ki ben senin kanalında bunun oyun kuralları anlamında açıklamasını da söylemiştim. En sonunda resmi ağızdan, TFF'nin resmi ağızlarından Umut Eken Bey öğrendiği bilgileri paylaştı. Helen Sturidi hakem seminerinde bunun ihlal olduğunu hakemlere söylemek zorunda kaldı. Merkez Hakem Kurulu'nun aksine. Şimdi biz baktığımızda sistemde dışarıdaki hakem yorumcuları belki rahatsız edici olabilir. Şunda haklılar. Oyun kuralları anlamında bilgisi olmayan insanlar da yorum yapıyor. Çok sempatik geliyor hakemi eleştirmek. İzlenebilirlik artıyor belki ama orada da yanlış bilgi pompalanıyor. Bak bu konuda haklılar. Ben izleyicilerden, dinleyicilerden şunu tavsiye ederim. Gerçekten hakemlik eğitimi almış kişilere dinleyin. Yani futbol hakemliğiyle ilgili bilgi alacaksanız, futbol hakemliği yapmamış, hiçbir hakemlik eğitimi almamış kişiler de yorum yapmaya başladı. Onların yorumlarının çoğunda yanlışlıklar var. Çünkü kulaktan dolma oluyor. Bazı bilgileri dışarıdan almaya çalışıyorlar. İfade ederlerken kayıyor. Bazen de yanlış ifade ediyorlar. Orada sıkıntı var. Anthony Taylor'ı bu konuda hak veririm. Ama hakem eleştirmenlerini biz davet ettik. Hayır, davet bile almadık. Onu da söyleyelim. Yani benim bildiğim, tanıdığım birçok hakem eleştirmeni var. Hakemin kökenli olanlar, eğitmenleri var. Ya da eleştirmeni de diyebilirsin. Fark etmez. Eleştiri yapıyorlar sonuç itibariyle. Onların bir davet almadığını TFF'den onu da biliyorum. Belki Anthony Taylor'ı orada yanlış bilgi verdi. Şimdi Anthony Taylor bir de şunu diyor. Diyor ki hakem atamaları diyor şeffaf ve performansa dayalı yapın. Ya gerçekten bu tam bir komedi. Kusura bakmasın. Ya Anthony Taylor, çünkü bunu görüyoruz. Anthony Taylor'ın olduğu seminerlerde bazı maçlardaki hakem hataları gizleniyor. Mesela Yasin Kol'un Fenerbahçe maçındaki yaptığı hataların hiçbiri gelmedi seminere. Biz de bunu takip ediyoruz. Belki ona gizlendiği için ona normal geliyor. Bu performanslar mükemmelmiş gibi gözüküyor ama kusura bakmasın da hakem atamaları performansa dayalı gitmiyor Türkiye'de. Ya bu hiçbir zaman böyle olmaz. Çünkü eğer sadece performansa dayalıysa bunu anlatmak gerekir. 8 tane derbinin geçen seneye dönemde 6 tanesini Yasin Kol yönetti bu ülke. Yani Yasin Kol'un performansı mükemmelse o zaman niye FIFA değil? Yıllar boyunca niye bir alt kategorideydi Hacı Osmanoğlu gelene kadar? Yani burada ve hala şu anda bir vizyon koyuyorlar. Bakın Vizyon 2029 diye proje açıkladı kendisi.
0: Evet.
1: Zaten bu Merkez Hakem Kurulu 3. sezonunda. Ya 3 sezondur bir şey yapamamış bir Merkez Hakem Kurulu. Yeni bir yabancı eğitmen getirdiğinde 1-3 yıl daha bir şey yapamasını seyredeceğiz. Bu bir. İkincisi 2027'nin Haziran'da seçim var. Anthony Taylor'a kim garanti verdi bu seçimin sonunda kendisinin burada kalıp kalmayacağını? Hiç kimse garanti vermedi. Ya belki yeni bir oluşum olacak, yeni bir başkan gelecek. Çalışmayacak kendisiyle. Bunu da bilmiyoruz. Söylemlerin aynısı 2024 yılında Ferhat Gündoğdu'nun söylemlerinin aynısı. İzleme modeli diyor, işte kulüp başkanlarımla konuşacağım, kulüplerle konuşacağım, onları açıklayacağım. Zaten bu bizim daha önce de söylenen ve hem Fenerbahçe yöneticisi, yanlış bilmiyorsam Hulusi Bey'in bir açıklaması vardı. Bir de Serdar Adalı Başkan'ın bir açıklaması vardı.
6: Biz doğru.
1: MHK'ye sorular sorduk, cevaplarını alamadık diye. Yani biz tekrardan aynı şeyleri bize servis etmeye başladılar. Ha, tek farkı şu, daha önce Ferhat Gündoğdu servis ediyordu. Şimdi önüne bir kalkan aldı. Andre Taylor uzman bir isim, dünyaca kabul edilmiş bir isim. Ve onun üzerinden servis diyor. Ben Andre Taylor'ın yerinde olsam, bir Türkiye'yi iyi bilen insanlarla biraz bir sohbet eder, kendi kariyerinin riski atmamasını önemli tavsiyede, öneride bulunurum diye.
6: Peki.
1: Söylemek isterim burada.
6: Hocam son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili hocam?
1: Hocam akşama görüşmek dileğiyle, maçtan sonra biliyorsun seninle bir yayınımız olacak.
6: Evet, bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var. Akşam da MK Haber TV'de saat 22 ile 23.30 arası orada olacağız. Sevgili Serdar Akçar hocamız da bu akşamki hem oynanan maçlar hem de bu akşam oynanacak maçların pozisyonları değerlendireceğimi söyleyelim. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Serdar Akçar hocam?
1: Herkese iyi bir hafta diliyorum. Sağlıkla kalın lütfen.
6: Çok teşekkürler. Evet, attığımızda FIFA eski hakemi etmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçar hocamız vardı. Kendisine teşekkür ederiz. 2026
9: Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: Elf motor yağları iki tekeri sunar.
6: Evet, 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası şu an devam ediyor. Mehmet Ali Selışık şu an bizlerle beraber. Sevgili Mehmet Ali, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Alo Mehmet Ali.
11: Alo.
6: Günaydın Mehmet Ali, nasılsın? 2026 Günaydın. MotoGP Dünya Şampiyonası şu an devam ediyor. Neler söylersin sevgili Mehmet Ali? Oradan başlayalım istersen.
11: Yani evet, artık sezonun önemli bir kısmı geride kaldı. Esport ve Esport Plus ekranlarında biz de MotoGP heyecanını sevgili izleyiciler günahla anlatıyoruz. Ya, sezon çok keyifli geçiyor. Mark Marquez sakatlıklara, puanlarda gerilere düşmesine rağmen ki 3 haneli puanlara, 100 küsur puana çıkmıştı aslında sezonun bir noktasında. Bu hafta sonu aldığı galibiyetle birlikte galibiyet fazlasıyla Jorge Martin'in şampiyonu da önüne geçti. Eşit puandalar şu anda ama puan eşitliği halinde galibiyet fazlasına bakılıyor. Biraz motor sporlarının averajı öyle oluyor. Öyle söyleyelim. Önce galibiyet, sonra ikincilik, üçüncülük sayılarına bakılıyor. Yine güzel bir hafta sonuydu. Güzel bir mücadeleydi. Onun dışında özel renk düzenleri vardı. İşte saygı duruşları vardı. Mizanı biraz daha öyle festival havasında geçiyor. Emilia Romanya'da San Marino Grand Prix olarak geçiyor. İtalya'daki ikinci yarış olduğu için hafta sonu boyunca da güzel mücadeleler, güzel aksiyon gördük. Marco Bezzecchi lider giderken düştü. Şampiyon açısından onun adına çok kötüydü. Jorge Martin kolunda bir kompartman sendrom problemi varmış. O yüzden bir yerden sonra da gerilemeye başladı. Bu senaryoların tamamı tabii ki önde yarışa liderlik eden ve sonrasında galibiyete ulaşan Mark Marquez'in elini güçlendirdi. Çok doğru puanlar, çok güzel puanlar almış oldu. Ve Avrupa sezonu bitmeden şampiyonun zirvesine yerleşti ki sezon sonuna kadar yetişebilir mi, farkı kapatabilir mi diyorduk. Söz konusu Mark Marquez olduğunda bu soruları biraz daha ihtiyatlı sormak gerekiyormuş. Çünkü yapabiliyor genelde.
6: Evet, devam edelim. San Marino MotoGP'nin 14. ayağı San Marino'da gerçekleştirildi. Yarışta ve toprakla ilgili izlenimlerini çok merak ediyorum. Ben toprağı da çok beğenerek izliyorum, yani ben sana söyleyeyim.
11: Evet, değil mi? Ya bütün dünya toprağı beğenerek izliyor. Gerçekten yani. Superbike Dünya Şampiyonası'nda yerinden anlatma fırsatı bulduğumuz yarışlar oldu. Ev sahibi sürücüler, şampiyon sürücüler, onların tırlarının önü değil, genellikle toprağın önü, toprağın tırının önü çok daha kalabalık oluyordu. Ya, motosiklet üzerinde yaptıklarını gerçekten rakipleri de hayretle izliyorlar. Normal şartlarda hep şudur ya, yani onun yapabildiğini ben de yapabilirim, ben de yapabilirsem onu geçebilirim diye düşünürler. Superbike'daki döneminde onun yapabildiklerini biz nasıl yapacağız sorusu birazcık rakiplerine endişelendiriyordu. MotoGP'de bu yıl tabii ki alışma süresi. MotoGP'nin sürüş stili şu anda çok farklı Superbike'la. Özellikle biraz daha ön kanatlar, arka kanatlar derken formla birleşen bir MotoGP var. Bu geçişlere ve özellikle frenaj tekniğini de çok etki ediyor. Önümüzdeki yıldan itibaren toprağın Superbike'la alıştığı Pirelli lastikler gelecek. Ön kanatlar, arka kanatlar biraz küçülecek. O işte şu anki motosikletlerin sürüş stilini değiştiren birkaç tane elektromekanik diyeyim sistem var. Onlar iptal edilecek. Bir kısmından zaten kurtulduk. Toprağın biraz daha kendini gösterebileceği, biraz daha yeteneklerini gösterebileceği, biraz daha motosikletin kazandırmasındansa sürücünün kazandırabildiği sevdiğimiz MotoGP dengesine gelinecek. Özellikle tabii ki motorların da 1000cc'den 850 cc'ye küçülmesiyle birlikte. Ama onun dışında
0: küçülmeyle alakalı biraz daha küçüldüğü zaman daha mı hız oluyor? Daha mı ağırlık düşüyor? Daha mı aktif oluyorsun? Onu da anlatırsan dinleyiciler
11: tabii
0: açısından.
11: Tabii ki genellikle motosiklet sporlarında şöyle bir durum oluyor ki MotoGP bu dönemlerden geçiyor. Bazen düşüyor, bazen artıyor. Şimdi CC düştüğü zaman düzlük hızı birazcık düşecek, viraj hızı artacak. Öyle görünüyor. Ama şu anki gerçekten Formula 1'leşen MotoGP'de bir önceki bu motor silindir hacmi değişimindeki değişiklikleri görür müyüz emin değiliz, onu bir bekleyip görmek lazım. Fakat burada şöyle söyleyebiliriz, herkes sıfırdan başlayacağı için sezona en azından daha eşit motorlarla başlanacak. Bu kadar işte Ducati'nin, Aprilia'nın çok önde olduğu, Yamaha'nın sadece kendi içerisinde mücadele ettiği bir durum ortaya çıkmayacak. Yamaha da zaten tamamen 2027'ye odaklandığı için 2026'yı idare ederek geçiriyor. Biz de o yüzden genelde toprağı diğer Yamaha'lara karşı kıyaslıyoruz. Toprak lastikli olduğum Mizano'daki tanesi normalde çok iyi. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde 2025 ve 2024'te Superbike'de burada 6 yarış yapıldı ve hiçbirinde geçirmemişti toprak. Bazılarını çok, çok rahat geride bırakmışlar hatta yani rakiplerini. Bu hafta sonunda da biraz oranın bilgisiyle geldi artık çünkü MotoGP motosikletine alıştığı için pistteki geçmiş bilgilerle MotoGP'de öğrendiği bilgileri birleştirebiliyor. Ve orada Cuma günü aslında orta hamur arka lastiklerle, yani nispeten daha sert olan arka lastiklerle, yarışta uzun yarışta kullanılacak lastiklerle iyi bir iş çıkardı. Cuma akşamı tek tur performansı, biraz daha böyle hızlı tur atılacak şeylerde daha yumuşak lastiğe geçiliyor arkada tabii. Yani normal şartlarda soğuk lastiği ısıtmak ve sert lastiği ısıtmak daha zordur. Yumuşak hamurda bunun tam tersi, fakat onu çalıştırmakta çok zorlandı toprak. Dolayısıyla bu tek tur performansı isteyen yerlerde de geride kalmış oldu. Sıralama turlarını son sırada tamamladı. Zaten temiz de tur atamadı. Sprint yarışında sıralama turlarında aslında yarım saniye daha hızlı tur atıyordu yarışta. Düşünün, o kadar büyük bir fark var. Orada bir ayar tutturamama durumu oldu. Sprint'te en iyi ikinci Yamaha olmak için çaba sarf ediyordu. Hatta Jack Miller'ı da geride bırakmıştı. Fakat son turda pistin limitlerini ihlal ettiğiniz anda otomatik olarak Miller cezası geliyor.
0: Ben mi yanlış hatırlıyorum? Jack Miller kaza mı yapmıştı? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
11: Pazar günü Jack Miller kaza yaptı.
0: Doğru hatırlıyorum değil mi? Tamam.
11: Takım arkadaşımız kaza yaptı. İki yarış olduğu için cumartesi günü daha kısa bir yarış var ama asıl puanlar siz de dediğiniz gibi pazar günü veriliyor. Pazar günü de toprak 21. sıradan başladığı yarışta ayakta kaldı öncelikle ama temposu da gayet iyi. Diğer markalardan sürücülerle mücadele edebildi ki toprağın genellikle Yamaha'larla mücadele etti. Sonra Yamaha'larla yarıştıktan sonra bir sonraki hedef hep KTM'lere geçebilir miyiz? Başka sürücülerle mücadele edebilir miyiz? İşte Honda'larla, KTM'lerle mücadele edebildiği, o kendi yeteneğini gösterebildiği bir yarış haftası oldu. Ve 12. sırada MotoGP'de şu ana kadarki en iyi ikinci sonucunu elde etti. O yüzden sıralama turları ve tek tur gerçekten kötüydü toprak adına. İstediği ayarları tutturamadığı, rahat olamadığı için tabii ki. Fakat yarış temposunda da her zaman olduğu gibi kumaşını gösterdi. Önümüzdeki hafta, hatta içerisine girdiğimiz hafta bizim için çok daha heyecanlı olacak. Çünkü Avusturya Grand Prix'sinde bir toprak tribünü olacak. Ayrı bir tribünü ayrıldı ona ve Türk seyirciler o tribünde olacaklar. Umuyoruz ki bol bol ekrana da gelecek. Yani gerçekten sadece Türk seyirciler değil, toprak tribünü doldurabilecek dünyanın dört bir tarafından motosiklet seyircileri var. Az önce de bahsettik, çok popüler bir isim. Gururla takip ediyoruz. Bakalım neler getirecek biz önümüzdeki haftalar.
0: Bir dakika, bir misal soru geldi de bir onu bulmaya çalışıyorum. Bir dakika. Aygün Bey merhaba. Evet, Nihat Çetin konuğumuza sorum şu: Marquez ile aynı motoru kullanan Barrianya neden bu kadar kötü demiş?
11: Mental. Yani Mark Marquez de
0: Mark takip ediyor, görüyorsun değil mi?
11: Öyle çok kolay değil gerçekten.
0: Mehmet ne kadar iyi takip ediyorlar, görüyorsun değil mi?
11: Evet, seyircilerimiz çok iyi o konuda. Yani bu arada sezon başından itibaren izlemeye başlayanlar da çok hızlı kapıyorlar. Motorsporları seyircinin merak oranı çok iyi. Merak ettiğiniz zaman da öğreniyorsunuz. Bu çok bilinen bir şey neticede. O yüzden teşekkür ediyoruz sorular için. Pecco Bagnaia dünya şampiyonluğuna ulaşırken ki mental durumunda da rakiplerine karşı bir daha iyi olabiliyordu. Fakat Mark Marquez'e karşı gerçekten pes etmemek veya Mark Marquez'e karşı diş gösterebilmek çok mümkün olmayabiliyor. Yani tarihin en büyük yeteneği belki de Marc Márquez ve ona karşı ne yapabilirsiniz çok emin değiliz. Bir de bir taraftan motosikletin gelişim süreci de biraz Márquez'in istediği yere doğru gitti onun gelişiyle birlikte. Pecco Bagnaia hala 2024'teki motosikletin daha iyi olduğunu söylüyor. Bu hafta da yine ondan bahsetti. O yüzden onun içerisinde tabii ki bir takım hem teknik kısımlar var hem işin psikolojik kısmı var ama çoğunlukla Pecco Bagnaia'nın yaptığı hatalar ve bu kadar geride kalması psikolojik.
6: Evet arkadaşlar, MotoGP, Esport ve Esport Plus'tan da rahatlıkla takip edebilirsiniz. Sevgili Mehmet Ali Selaşık, ekleyeceğin son olarak bir şey var mı, eklemek istediğin?
11: Valla çok teşekkür ederiz. Seyircilerimizden soruları bekliyoruz. Fırsat buldukça biz de burada iki teker bölümünde cevaplarız. Tabii ki yine hafta sonu, Cuma günden başlayarak hatta bir hafta sonu öyle oluyor çünkü. Yayınlara bekliyoruz. Yarıştan önce ve sonrasında iki teker stüdyo programımızda da güzel güzel konuşuyoruz. Sevgili izleyiciler, günü aldı bekleriz.
6: Peki, çok teşekkürler. Yerimize bana dinlesin. Evet, attığımızda Mehmet Ali Selaşık vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna gel... Pardon, niye? Neyi dedin? Duymuyorum. Yayın bitiyor zaten. Yücel, duymuyorum ki sen. El hareketleri yapıyorsun.
12: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
13: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
6: Evet, Elf Motor Yağları'nın iki tekerini de sunduk. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
14: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
15: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
16: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyorum.
17: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
18: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
19: Radyo Spor!
20: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
14: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
21: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar takım olduğumuzu gösteren emarelerden biri.
14: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adam Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
21: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
14: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
19: Radyo Spor!
14: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
19: Radyo Spor!
22: Reklam.
23: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
24: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
23: Şampiyonla son düzlükte.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
22: Efendim herkese günaydınlar sevgili dinleyenler. Son Düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Sevgili dinleyenler, bugün Bursa ve Şanlıurfa yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Toplamda baktığımız zaman Bursa'da 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor. Osman Gazi Hipodromu'nda saatler 14.30'u gösterdiğinde günün ilk koşusu start alacak. Ve bütün yarışlar çim pistte, bildiğiniz üzere kum pistte bir tadilat söz konusu Bursa'da ve yarışların hepsi çim pistte. Sonrasında saatler 17.45'i gösterdiğinde Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa'da da 2 yaşlı İngilizler yarış hayatının ilk birinciliğine almak için mücadele edecek. Maiden mücadelede. Evet, Bursa'da sevgili Metin Abacı'ya bağlanacağız. Günaydın sevgili Metin Abacı.
25: Günaydın, iyi yayınlar sevgili Ufuk.
22: Nasılsın, iyi misin?
25: Teşekkür ederim, seni sormalı.
22: Sağ ol, ben deyim. Haftanın başı dinleyicilerimiz yine mikrofonların diğer ucunda bizleri dinliyorlar ve haftanın başında Bursa ve Şanlıurfa yarışlarını can kulağıyla bekliyorlar diyelim. Gelen mesajlar neticesinde bunu görebiliyoruz. Evet, bugün Bursa'da 8 koşulu bir yarış programı var sevgili Metin Abacı. Günün ilk koşusu şartlı 4 mücadeleyle başlayacak. Yavaştan başlayalım istersen. Bursa'dan bizlere neler aktaracaksın?
25: Evet, Bursa için ilk ayakta bir alternatif banko önerim olacak. 3 numaralı Thunder of Shine. Bu safkın gittikçe formunu yükseltiyor. Her yarışının bir öncesinden daha iyi koşuyor. Koştuğu son yarışı da aslında bakarsan üçüncülüğü kazandığı yarıştan sonra Seni Boy gibi çok kaliteli bir isme çok zor anlar yaşattık. Yakın ara ikinci oldu. Bugün grup uygunda ancak geçti zaten bu grup. Ben kazanmasını bekliyorum. Alternatif banko adayım. Atya sıcak olursak olur ki ters koşar, eksik koşar. Burada sürpriz arayacağım diyenler için 5 numaralı Archway başta olmak üzere. 2 numaralı Brushat, 1 numaralı Didilazi ve 4 numaralı Alisson'un önde yalnız kalabilir. Beyaz bayrak aynı yarışı deneyecek. Bu 4 safkında 3 numaralı Thunder of Shine'in rakibi olur. Sabah görüşmelerinde sevgili dostum ve Erdiş'ten bir numara dizilerce kazanır duyuyorum şeklinde bir bilgi geldi. Eğer ki 3 tek yazmazsak ben onun bilgilerine güveniyorum. 3-1'i tek gibi de değerlendirebiliriz. Ben de biraz daha arkalardaydı ama Karataş'la biraz daha şanslı olduğunu iddia etti. Dediğim gibi 3 alternatif banko yazılırsa önce 1, daha sonra 5, 2 ve 4.
22: Evet, günün birinci koşusunda 3 numaralı Thunder of Shine alternatif banko ismim dedi sevgili Metin Abacı, kazanmasını bekliyorum dedi. Bu ismin 3 numaralı Thunder of Shine'ın, ama rakip arıyorsanız, geniş oynuyorsanız önce 1 numaralı Didi Lazi, sonra 5 numaralı Archione'yi, 2 numaralı Bruchshot ve 4 numaralı Alcone'yi yazabilirsiniz dedi. Sıralaması 3 alternatif tek rakip 1, 5, 2 ve 4 şeklinde. Geldik gün ikinci koşusuna. Yedili Plase ve Yedili Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturuyor. Maiden mücadele dişlere ait kalabalık, neler söylersin?
25: Artık kazanma vakti geldi bu Çimandolo'nun. 3 tane ikincilik arka arkaya. Son İstanbul yarışını ölçü almıyorum. Bu yarışlarda geliyor yarış bitiyor. Kısa mesafelerdi. Bu kez hem mesafe uzun hem rakipler tam dişine göre çoğu da vasat, formsuz, henüz daha yarış karakteri oturmamış daylar. Uçandolu için kolay bir yarış olacaktır bankomuz.
22: Evet, günün ikinci koşusunda Maiden mücadelede artık kazanma vakti geldi dedi sevgili Metin Abacı. Uçan Dulo için bugün kazanır dedi. Rakiplerini geride bırakacağını düşündüğünü belirtti. Bir numaralı Uçan Dulo bugün günün ikinci koşusunda Bursa'da banko. Evet, üçüncü koşu ikinci altı Ganyan'da başlangıç ayağı. Handikap 17 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1500 metre çim pist. 9 numaralı Pentsir'de komiserler kurulu kararıyla koşudan çıkmış an itibariyle. Sevgili Metin Abacı, ikinci altının başlangıç ayağında neler söyleyeceksin?
25: Bursa pistinde çok başarılı yarışlar yapan 8 numaralı

0: Ceyhun'la başlayacağım. Bu safkan daha sonrasında hem Bursa'da hem İstanbul'da kısa vade yarışlar koştu ki oradaki tabelalar da çok değerliydi. Bugün de grup uygun kilosun müsait 800 numaralı Gürcü Ceyhun benim koşuda en şanslı gördüğüm isim. Yanında bir cazip bir isim önereceğim. Hatta bu ikiliyi bir tek gibi düşün, küçük oyunlar 8-13 şeklinde ilk aya geçebilirler ki 13 numaralı Baba Zaman'ın koştuğu yarışlara baktığımda özellikle Bursa son 1300 çimdeki 60,5 kilo yarışı derecesiyle bugün 53 kilo koşuyor. Büyük bir ihtimalle 1.24'ün altında 1.24'lerde koşabilir, kazanabilir. 8-13'ü 2 atı tek at gibi düşünebiliriz burada. Bunun dışında kilosu biraz yüksek olsa da çok formda 1 numara Fikret abi, 2 numaralı Erdek, 7 numaralı Cebel Tuna, 3 numaralı Mega Fauna ve 10 numaralı Cevat Han'da çok formda arlarda iyi koşular yapmaya başladı. Yine geniş oyunlara yazılabilir. 8-13 öncelikle 1-2-7-3 ve 10'da daha geniş oyunlara.
1: Evet, günün 3. koşusunda 8 numaralı Gür Ceyhun, 13 numaralı Baba Zaman yeterli dedi ama daha geniş oynuyorsanız 1 numaralı Fikret abi, 2 numaralı Erdek, 7 numaralı Cebel Tuna, 3 numaralı Mega Fauna ve 10 numaralı Cevat Han. 8-13 öncelikli, sonrasında 1-2-7-3 ve 10. 3. koşuda 2. Altırganya'nın başlangıç ayağında sıralama. Geldik gün 4. koşusuna. Bölünen Maiden'ın diğer ayağı Dişiler. 1500 metre çim pistte start alacak. Neler söylersin?
0: Burada da Kurtaray Külüsü'nün iki yarışları ikincilikte kalan bir numaralı Gürlanlısı biraz daha rakiplerinden daha şanslı görüyorum. Kazanmaya yakın görüyorum. Bu safkanda yine küçük oyunlar riskli tek yazabilirler. 12 numaralı Saroslu aynı yarışta üçüncü olmuştu. Bu safkanın Gürlanlı'nın arkasında. 2 numaralı Rozan'ın sürekli tabela içinde yer bulabiliyor. Ve 13 numaralı Süperli ilk beşinciliği bence tatminkardı. Bir alternatif tekliğinin denenebilir. 12, 2 ve 13 yine kuponlara yazılabilir. Sabahki görüşmemde de 5 numaralı Bodrum Rüzgar'da geniş oyunlara tavsiye edilen bir isim olmuştu.
1: Evet sevgili dinleyenler, 4. koşuda Bursa'da 1 numaralı Gülnarlı risk alınabilir dedi ama 12 numaralı Saroslu, 2 numaralı Roza Hanım, 13 numaralı Süper Nil ve son dakika duyumu 5 numaralı Bodrum Rüzgarı da kuponlarda yazılabilir. Bir alternatif tek 12, 2, 13 ve 5 rakip 4. koşuda. 5. koşuya geldik. Şartlı 4 mücadelede Dişilere mahsus 4 yukarı Arap Atları 2200 metre çim pistte start alacak. 9 isim var. Neler söylersin?
0: Evet, burada da bir numara Demre kızı. Demre'nin kızı bayağı bir ön plana çıkıyor. Arda arda 4 tane üçüncülük yaptı. Bunların ikisi kısa vade yarıştı. Yavaş yavaş formu geliştirdi. En sonunda nihayet kazanmayı bildi. Kısa vade yarışta kazandı. Bugün grup uygun. Bence bu safkan koşunun en şanslı ismi olacaktır. Prenses bir dikkatimi çekti. Karataş bindi bu safkana. O da uzun ara sonrası iki tane yarış gördü. Artık yeterli kondisyona ulaştı diye düşünülüyor ki Karataş deklarası geldi bu safkana. Bence bir çarpı atmakta yarar var. Kalite bir isim çünkü. 1-8 küçük oyunlar için yeterli görüyorum. Geniş oyunlara 9 numaralı Sufle ve 6 numaralı Hazbalı ödeyeceğim.
1: Evet, 5. koşuda 1 numaralı Demre'nin kızı ve 8 numaralı Prenses D yeterli dedi. Daha geniş kurgular 9 numaralı Sufle ve 6 numaralı Hazbalık yazabilirler. 1-8 öncelikli 5. koşuda rakip 9 ve 6. O zaman 6. koşuya geçelim. Kısa vade 6 mücadele. 3 yaş İngilizler 2200 metre çim pistte start alacak. Burada da 9 isim var. Zor bir koşu gibi gözüküyor. Bakalım neler söyleyeceksin.
0: Evet sevgili Ufuk, burada son 4 koşusunda 3 birincilik ve 1 tabela yapabilmiş 3 tane çok formda safkan var. Bir de yanlarında 3 numara Randall Thor var ki bu safkanda 3 yarışta grup 2 koşuyor. Çok sert gruplarda koşuyor. Kalite bir isim. Bence burada 4 safkanı 1'den 4'e kadar ayrımsız yazmalıyız. Benim sıralamam 2 numara Golden Sail başta, daha sonra 1 numara Lord of Dragon, 4 numara Acoustic Song, 3 numara Randall Thor şeklinde olacak. 2-1-4-3.
1: Evet, keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. 2 numaralı Golden Sail, Piano Sonata temsilcisi, son 3 koşusunu kazandı bu isim. Sevgili Metin Abacı da başta verdi. 1 numaralı Lord of Dragon, 4 numaralı Acoustic Song, 3'ü de kazanarak devam ediyorlar. Bakalım seri hangi isimde bozulacak? 2-1-4 öncelikli ama Sonrasında 3 numaralı Randall Thor'u da yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. 6. koşuda 2-1-4 öncelikli, sonrasında 3 numaralı Randall Thor. Ki ben de bugün aslında Randall Thor'dan iyi bir yarış bekliyorum. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Geldik günün 7. koşusuna. Kısa vade 6 mücadele, 2 yaş İngilizler, 1300 metre.
0: Yine 3 yarışta kazanan bir safkan var. 3 numaralı Thor Hobbs. Kazandığı konuşmalarda hep bankom oldu. Beni yanıltmadı. Ben evet. Bugün yine banko diyorum. Perhaps'ı geçilmeyeceğini düşünüyorum ve banko olarak öneriyorum.
1: Bence Perhaps'ı geçilene kadar tek vereceksin gibi mi geliyor Metin
0: Abacı? Evet, aynen öyle. Doğru söylüyorsun.
1: Son 4 yarıştır, özür dilerim, son 3 yarıştır banko verdim bu isme. 3 yarışta da seni yanıltmadı. Bugün de net bankon ki %48'lik oynanma oranı var. Büyük ihtimalle bugün de kazanır gibi gözüküyor kağıt üzerinde.
0: Aynen.
1: 3 numaralı Perhaps Metin Abacı'nın son 3 yarıştır bankosuydu. Bugün de bankosu. Bakalım nasıl bir yarış izleyeceğiz, hep beraber göreceğiz. 3 Perhaps'ı. Geldik günün 8. koşusuna. Maiden'ın bölünen sonu ve günün son ayağı. 15 isim var. Keyifli bir mücadele, zor bir koşu. Bakalım Metin Abacı neler söyleyecek.
0: Evet sevgili Ufuk, bankolarımız bizi kolay kolay yanıltmıyor. Bu da evet, bizim için gurur kaynağı oluyor. Çünkü biz takip edenler yanıltmamış oluyoruz. Perşembe günü de İzmir'de biliyorsun beraber bir show yaptık. Altılı ganyan, yedili ganyan, 25 bin küsur veren bankolarımızla, alternatif bankolarımızla özellikle faydalı olduğumuz için de biz de mutlu oluyoruz. Bugün de inşallah yine aynı şekilde bankolarımız gelir, bizi takip edenler kazanır, biz de daha mutlu oluruz. Burada da yine bir alternatif banko adayım var ki 12 numaralı Narenka. Benim ilk sıradan önerdiğim isimdi. Sondüzük.com'a dünden yazdığım yorumunda kazanmasını bekliyorum dedim. Sabahleyin yaptığım görüşmede de direkt kuponla tek yaz, kuponunu onun üzerine getirmeye çalış şeklinde arkadaşımdan aldığım bir bilgi vardı. Benim de zaten birinci atım ekürler, hatta ekürüsü de çok şanslı. Burada ekürleri küçük oyuna tek yazıp sona kadar kupona getirebilirler. Rakip yazacaksak 1 numaralı Bangu başta olmak üzere. 7 numaralı İzgan Hanım. Yine bu safkan içinde bir başka yerden duymadım. Ben biraz aprantisajımı, biraz tecrübesi, deneyimsiz olduğu için arka planda vermiştim. Ama safkanın durumu iyiymiş. 10 numaralı değil mi kız? Ve yine son dakika duyduğum 6 numaralı Hüma Petra. 12 alternatif bankomuz 1, 7, 10 ve 6'da diğer safkanlar.
1: Evet, 12 numaralı Narenka ki 11 numaralı Nadiye Kınalı ile koşuya küre olarak katılıyor. 12 numaralı Narenka alternatif tek ama 1 numaralı Bangu, 7 numaralı İclal Hanım, 10 numaralı Lemi Kız ve 6 numaralı Hüma Petra'yı da yazarak günün kapanışını yapabilirler dedi. 12, 1, 7, 10, 6, 12 alternatif tek sevgili dinleyenler Bursa'da kapanış ayağında. Evet Metin Abacı, teşekkür ederiz. Bugün de seninle noktaladık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bundan sonraki Urfa yayınında da başarılar diyorum. Sevgili Serkan Aleyhisselam.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Sevgili Metin Abacı hattımızdaydı. Sevgili dinleyenler, Metin Abacı sizler için Bursa yarışlarını değerlendirdi. Az sonra sevgili Serkan Çömez'e bağlanacağız ama onun öncesinde eğer radyonuzu yeni açtıysanız ve henüz Son Düzük uygulamasını indirmediyseniz size ne yapmanız gerekeni söyleyeceğim ki bildiğiniz üzere bugün sevgili dinleyenler bugünden itibaren kampanyalara tekrardan katılımlar başlayacak. Yeni üyelere 5000 TL'ye varan hediye fırsatından yararlanıyor olacaksınız. Altılı Ganyan'da 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç sizleri bekliyor ve yine altının 5'te kalırsa 1000 TL'ye kadar iade hesabınızda olacak ve 250.000 TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası yine sizleri bekliyor ki yalnızca sabit ihtimalle oyunlarda geçerli. 250.000 TL hediye fırsatından da yararlanıyor olacaksınız Son Düzük'e üye olduğunuzda. Evet sevgili dinleyenler, Serkan Çömez hattımızda. Serkan Çömez ile beraber Şanlıurfa'yı değerlendireceğiz. Günaydın sevgili Serkan Çömez.
2: Günaydın sevgili Ufuk, iyi haftalar. Sesimiz ulaştı tüm noktaya, saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Şanlıurfa başlıyor. Şanlıurfa zorlu başlıyor. Bugün en kötü ihtimal 3 haneli rakamları görürüz diye düşünüyorum. Kurgularımızı ona göre yaptık. Dün seni Coco Loco için tebrik etmek istiyorum son ayakta. Nokta atışı yaptın ama ikili bitti tek kalem.
1: Evet.
2: Bizim atımız geldi, geçemedi. Seni de tebrik ederim. Tabii ki Kursit Kırk annesi Kurtun Yadis gibi bir ismin anneden kardeşi çok
1: uzun süredir oldu. Takip ediyordum. Hatta dün sana evet. sordum ya hani Adana'da evet. sen Adana'da olduğun için hani duyum nasıl diye. İyi de bir duyum vardı. Özellikle söylemek istedim. Tabii ki senin bankon vardı ama dinleyeceğimiz biliyorsun Radyo Spor'da biz her şeyi şeffaf bir şekilde duyduğumuzu anında söyleyen yorumcular olarak sizleri biliyoruz ki bize

0: Şanlıurfa başlayacak sevgili Serkan. Dersinde çalışmışsındır zaten. Neler bekliyorsun bugün Şanlıurfa'dan? İstersen gireyim.
1: Şanlıurfa'da kum takviyesi yapıldı. İnanılmaz kaba bir kum var. Bugün göreceğiz ki herhalde birçok isim oksijen duvarına çarpacak. Yani benim görüşüm. Çünkü pistler ağır olduğu zaman ön tarafta sürat yapan isimlerin sonlarda sonunu getiremediğini net bir şekilde görüyoruz. Bugün de ilk koşu özellikle ilk kez start alan isimler maidenlarda yani tam galoplarını göremediğimiz yani isimler de var. Bir de iyi jokeylerin ilk kez koşacak isimlere binmesi çok enteresan detaylar var. Bakalım şans yanımızda olsun ilk program. İlk elin günahı olmaz deyip yaradana
0: O zaman hisli kavlen vuku bularak günün ilk koşusunda Maiden'da başlayalım. İki yaş İngilizler nasıl olacak?
1: Estendiva ile başlayayım 10 numaralı. Anne tarafı kum pistte çok yatkın bir pedigriye sahip. Jumanixma baktığımız zaman Oblomov gibi bir balık gibi bu pistlerde Black Adler gibi Kocaeli'nde de inanılmaz kum pist performansı gösteren isimlerle kardeş. Annesi yarış yaşamına hiç başlamadı ama bence iyi isimler verdi. Estendiva idman pistindeki genel görüntüsünü çok beğendim. 4 kulvar İsa Katar tercihlemiş. İlk sıraya yazdım. İkinci sırada Gamlik diyeceğim. O da yüksek kan hattına sahip. Baktığımız zaman Noble Storm gibi yani milyon barajını bulmuş isimle anne baba bir kardeş Ferit Yardımcı'nın tercihi kıymetli. Apihiko bu isme de dikkat edelim. Son annesi tam bir kum pist için yaratılmış bir isim. Adana ekürüsündeydi. Kum pistte çok sayıda yarış kazanmayı başarmıştı. Özellikle Apihiko'yu da 3. sıra yazdım. 12 numaralı Lakap Lady ilk geçen yarış Adana'da koştu. Hayatın ilk startında çok söylenen bir isimdi. Ama hiç sıkıştırılmadı. Ön taraflara gelemediği için sonlarda yapmış olduğu ataklarıyla belki aralıklarla yani boşluk görüntüsü gibi olsa da hiç sıkıştırılmadı. Bugün çalıştığı pistte start alacak olması avantaj sağlayacaktır. Son olarak da son yarışında bize önerilen ama beklentilerin gerisinde kalan 4 numara Çiğ Polat'la bu koşuyu geçeceğim. 13, 1, 12, 4 benim ilk koşudaki sıralamam.
0: Evet, Şanlıurfa'da 10 numaralı Eastern Diva, 3 numaralı Gambling ve 1 numaralı Apohiko öncelikli dedi. Sonrasında 12 numaralı Lookup Lady ve 4 numaralı King Polat. 10-3-1 öncelikli, sonrasında 12 ve 4 birinci koşuda Şanlıurfa'da. Geldik ikinci koşuya. Şartlı 4 mücadele, yamak 2 statüde dişi dörtlü kararaplar piste çıkacaklar. 10 isim var, neler söylersin?
1: Yani son Diyarbakır Elazığ yarışını kesinlikle ölçü almadım. Hayatın ilk yarışını Şanlıurfa'da meydandan çıkan bir 9 numara Çiçek Mat 54 klasikleti ön taraflarda erken yerini alacaktır. Ben Hakim Yönlü'nün idaresinde önemli bir imza atmasını bekliyorum. Yine onu yakın takip edecek olan 2 numaralı Kızıl Doru ilk bu formuyla özellikle yükselen formuyla önlerde erken yerini alıp düzlük hamlesini yapmasını bekliyorum. İkinci sıraya onu yazdım. Üçüncü sıradan Yağut'u diyeceğim. Yağut'a baktığımız zaman Şanlıurfa pistinde koşmuş olduğu yarışları da bana göre tatminkar ki iyi isimlerin arkasında bir üçüncülük elde etmişti, bir de ikincilik elde etmişti. Uzun mesafeyi hayatın ilk yarışında kazanmıştı. Ben Yağut'u üçüncü sıradan yazdım. Son sıradan da 4 numaralı Cinderella diyeceğim. Grubun yaşlı isimlerinden olsa da özellikle bu pistteki etkinliğiyle onu da yazmak istedim. 9-2-6-4. 4'ünde buraya geçeceğim.
0: Evet, günün ikinci koşusunda 9 numaralı Çiçek Must son derecede cazip bir isim. 2 numaralı Kızıl Doru, 6 numaralı Yatu ve 4 numaralı Cinderella. 4 isim önerdi sevgili Serkan Çömez. Sıralaması ikinci koşuda Şanlıurfa'da 9, 2, 6 ve 4 şeklinde. Üçüncü koşuya geldik. Serkan, ikinci altılı Ganyan'ın başlangıç ayağı ve zor bir mücadeleyle başlayacak. Neler söylersin bu meydan mücadele?
1: Yani sahada konuşulan 4 numaralı Gold Amiral var. Özellikle Necmi Altın'ın da tercihi Seyda Ak Yıldırım ekürüsü ve böyle süratli yapıya sahip isimler çıkartıyor. Şarpa temsilcisi inanılmaz bir eşkale sahip bu ismi ilk sıraya yazdım. 9 numara Diren Kaportacı bu ismin de ayağına çabukluğunu kullanmasını bekliyorum. Ankara pistinden tanıyorum. Emre Akkılıç'ı galobunda almış. İsmet abiye sordurduk. Atı beğendiğini söyledi Emre. 9 numara Diren Kaportacı ilk bir rakip olarak yazdım. 11 numaralı Melekcan hayatın ilk startına çıkacak olsa da özellikle baktığım zaman yeterli hazırlıklara sahip olduğunu öğrendim. Bu ismi de 3. sıraya yazdım. 4. sıradan 7 numaralı Line of North bu ismin de

0: Feder Kahraman ikilisinden geçtiğini ve problemleri çözüldükten sonra iyi duruma geldiği öğrendim ve bir numaralı Arda Şak gibi çok yetenekli, ayağına çabuk, kısa mesafede etkili koşan bir isimle kardeş. Onu da es geçmek istemedim. Bugün Dilbağ ilavesiyle geliyor. 4-9-11-7-1 benim buradaki sıralamam.
1: Evet, günün 3. koşusunda 4 numaralı Gold Amiral, 9 numaralı Diren Kaportacı, 11 numaralı Melekcan, 7 numaralı Line of the North ve 1 numaralı Arat Şah. 3. koşuda Şanlıurfa'da Serkan'ın sıralaması. Serkan, 4. koşuya geldik, neler söylersin?
0: Burada bankom olacak, son kazanmış olduğu yarışında da ön planda önermiştik. 5 numara Hyundai bugün ön tarafta seri rakiplerin olduğu yarışta ön tarafı yakın takip edip düzlükle hamle yapıp kazanmasını bekliyorum. Şanlıurfa pistindeki galopları da etkili, jokeyinin tercihi devam ediyor. Ben Hyundai'yi bir aksilik olmadığı takdirde kazanmasını bekliyorum. İkili bahis önermek istiyorum burada. O da bir numaralı Sio Ender'le iç kullardan çıkıp ön taraflarda erken yerini alacağı için sonlarda Hyundai'ye diş geçireceğini düşünmüyorum ama ikincilikte de rakiplerini geride bırakacağını düşünüyorum. 5-1'de ikili önerim burada tek kalem.
1: Evet, 4. koşuda 5 numaralı Hyundai sevgili Serkan'ın bankosu, ama ikili oynamak isteyenler bir önerisi var. 1 numaralı Sio Ender'le ikili oynanabilir dedi. 5 Hyundai banko, ikili tercihinde 1 Sio Ender. Geldik günün 5. koşusuna, 4 şart mücadele, 4 yaşlı Araplar.
0: Bence günün en zor yarışı. 1400 start yeri tam viraja denk geldiği için dış startlar biraz tehlikeli oluyor. 2 numaralı Ağız Açan, ben bu pistte etkili koştuğu için Dilbağ ilavesi Nizamettin de gidiyor. 70 günlük arada iyi hazırlanmış. 12 sıraya yazdım. 14 numaralı Royalcan, ayağına çabuk yapısıyla ki Sami Kaplan son günlerde çok formda. 12. sırada olacak. 7 numaralı Yenel yine bu pistte etkili koşan isimlerden. 8 numaralı Çermiş Yaksa, onlar da etkili gelecektir. 5 numaralı Merhamet, onun da sonları kuvvetli. Şanlıurfa'ya etkili koşuyor. 10 numaralı Tustur Turu rakiplerine göre ayağına daha çabuk ama ikinci makineden çıkması dezavantaj yaratmazsa yazmak istedim. 6 numara Tahtalan ve 4 numara Tam Bir Savaşçı deyip burayı 2-14-7-8-5-10-6-4 günün en zor yarışı bana göre burası.
1: Evet, 5. koşuda rakamsal olarak hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim. 2-14-7-8-5 öncelikli, sonrasında 10-6-4 sevgili dinleyenler. 5. koşuda sıralama, 6. koşuya geldik. Handikap 15 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1400 metre.
0: Güven abi önlerde erken yerini alacaktır. Viraj ilk dönüşte yerini alabilirse Güven abiden etkili bir yarış bekliyorum. Yoksa bir kulvar çekmiş Küçük Yunus, Şanlıurfa pistinde İshak Atar'la da kazanmış olduğu yarışları bildiğim için 2 sıra onu yazdım. 3. sıradan 9 numara Hamdi Akta mesafeler etkili koşuyor. Son yarışını beğendiğim 11 numara Mestan Bey deyip burayı da 3-16-9-11 4 atla geçeceğim.
1: Evet, günün 6. koşusunda 3-16-9-11 sevgili dinleyenler. Günün 6. koşusu 3-16-9-11 sevgili Serkan'ın önerisi. 7. koşu Serkan, Maiden, 2 yaş İngilizler, 1200 metre.
0: Yani burada hazırlanıp Diyarbakır'a gidiyordu, etkili koşuyordu. Maybe for Us Levent Taptık idaresinde bugün etkili koşmasını bekliyorum. 2 sıraya yazdım. 3 numaralı Ivar'ın koşmuş olduğu yarışları etkili. 13 numaralı Well of Down hayatın ilk yarışında çok sinyalde bir isimdi. Beklentinin gerisinde kaldı. Araya aldılar. Düzelttiklerini öğrendim. 13. sıradan yazdım. 9 numaralı Lovely Girl üst üste etkili koş ama bir türlü kazanamıyor. 4 numaralı King Aslan iyi hazırlandığını öğrendim. Ve son hafta bugünün en büyük sinyallerinden biri olacak. 2 numara Hunterman deyip 11-3-13-9-4-2 şeklinde burayı da geçeceğim.
1: Evet, günün 7. koşusunda 11 numaralı isim ön planda, sonrasında 3 numara, 13 numara ve 9 numaralı isimler. 11-3-13-9 7. koşuda öncelikli, sonrasında 4 ve 2 sevgili dinleyenler. 7. koşuda Şanlıurfa'da geldik kapanışa, neler söylersin günün son ayağında?
0: Çok süratli isimlerin olduğu yarışta özellikle bu pist etkili koştuğunu düşünüyorum. 10 numara Rüzgar Agah kazanmaya yakın. Emre Akılıç'ta da uyum ortada. Rakip hanesinde rakiplerine göre en seri isim ve 3 kullar avantajı 13 numara rahat oldu. Bu da bir yerlere kadar gelecekte sabit ihtimallerde ilk 3-4 bu isme denenebilir rahat ola. Son olarak da aradan sonra iyi hazırlandığını öğrendiğim Şanlıurfa pistinin etkili koşan 2 numara Mete Koç Bey diyeceğim. 10-13-2 benim buradaki sıralamam.
1: Evet, Şanlıurfa'da kapanışta 3 isim önerdi sevgili Serkan. 10 numaralı Rüzgar Agah, 13 numaralı Rahat Ol ve 2 numaralı Mete Koç Bey. 10-13-2. Serkan, çok teşekkür ederiz. Değerli vaktini bizler için ayırdın. Evet sevgili dinleyenler, Serkan Çömez hattımızdaydı. Kendisi Adana'yı, Şanlıurfa'yı yorumladı. Dün Adana'da da gerçekten de başarılı bir tahmini vardı Serkan'ın. Bugün için Şanlıurfa'yı yorumladı ki Şanlıurfa'da da bugün keyifli bir yarış programı bizleri bekliyor. Bakalım nasıl bir neticeler olacak. Sevgili dinleyenler, bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancın net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz OneSpor Teknik Direktörü Murat Yıldırım olacak. Murat Yıldırım'la birlikte OneSpor'u konuşacağız. Birazdan kendisi hattımızda olacak sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına gelecek olan soruları bekliyorum. Sevgili dinleyenler, sorularınızı iletebilirsiniz Radyo Spor WhatsApp hattına. Liglerde heyecan devam ediyor. Bugün de önemli maçlar var. Bunu da paylaşacağım. Bugün 1. Lig'de ve Süper Lig'de birer maç var. Süper Lig'de Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20'de başlıyor mücadele. Yine aynı saatte 1. Lig'de Kayseri Spor'un rakibi İstanbul Spor sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Kayseri Spor İstanbul Spor'u konuk edecek. Kayseri Spor kazandığı takdirde puanını 16'ya yükseltecek ve lider Bursa Spor'la aynı puanda olacak. İstanbul Spor lige istediği gibi başlayamadı. 6 haftalık periyotta 2 beraberlik 4 mağlubiyet elde ettiler. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Barış Kambak'la yollar ayrıldı. Yerine Olcay Demir getirildi. Olcay Demir de bilindiği üzere Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin yardımcısı olarak görev yapmıştı. İstanbulspor'da bir değişim yaşandı sevgili dinleyenler. Bugün iki maçta çok çok önemli. Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Gaziantep FK'da teknik direktör değişimi yaşanmıştı. Orhan Ak göreve gelmişti. Orhan Ak Gaziantep FK'da ilk maçında sevgili dinleyenler deplasmanda Göztepe'yi 4-2'lik skorla mağlup etmişti. Şu ana kadar sevgili dinleyenler Gaziantep FK'nın topladığı puan toplamda 7 puana sahip. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal bilindiği üzere Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından istifa etmişti. Tekrardan göreve döndü. Fenerbahçe'nin ligin 4 haftalık periyodunda topladığı puanı 6. Ligde 2 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti Sarı Lacivertliler. Ligde son hafta kendi sahasında derbide Beşiktaş'a mağlup olmuştu. 1. Lig'e uzanacağız. 1. Lig'de OneSpor sevgili dinleyenler Murat Hoca ile birlikte yoluna devam ediyor. Özellikle de transfer dönemi onlar için bir hayli zorlu geçti. Çünkü geçtiğimiz dönemden devralmışlardı. Yönetim ve teknik direktör değişikliği yaşanmıştı. Son iki haftada iki beraberlik aldı takım. Hattımızda konuğumuz bu bölümde OneSpor teknik direktörü Murat Yıldırım. Murat Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Salim Bey. Teşekkürler. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. Hocam aslında sizin adınıza sezon öncesi hazırlık dönemi çok zor geçti. Bunun da altını çizmek istiyorum. Geçmiş yönetimden kalan borçlar vardı. Yönetim devredildi. Yani yönetim değişikliği yaşandı. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Bu süreçte 6 haftalık süreçte 3 beraberlik, 1 galibiyet, 3 mağlubiyet elde ettiniz. Nasıl geçti hocam? Çünkü o kamp dönemi sağlıklı geçmedi diye biliyorum transfersizlikten.
1: Evet, zaten süreci siz özetlediniz. Ben biraz daha açayım süreci. Bir Haziran'da OneSpor'da kongre oldu. Eski yönetim bırakınca yeni yönetim geldi. Mevcut kulüp başkanımızın da memnun haklarından dolayı sıkıntı. O sürede işte yönetim boşluğundan dolayı biz de

0: halkımı yalnız bırakmama adına en azından biz buralı olduğumuz için altyapı ağırlıklı bir kamp sürecimiz başladı Erzurum'da. Erzurum'da ilk etap kampını hep altyapı ağırlıklı çocuklarla geçirdik. İkinci etap kampta da Öztan Yiğiter, Ozancan Köklü katıldı aramıza. Ama bu mevcut yönetimin bu memnun haklarını alamamasından dolayı yani yönetim boşluğu oldu. Biz de elimizden geldiğince takım dağılmasın diye kampta bir şeyler yapmaya çalıştık. Çok net bir takım yoktu. Zaten mevcut takımdan Ivan Sedrik, Ostika, Regis, ona benzer çok kaliteli oyuncular ilk etap kamp rağmen ikinci etap kamp ödemeler yapılmadığı için akıl testi yaptık gittiler. Biz çok büyük sıkıntılar yaşamıştık o dönem ama çok şükür kendi memleketimizin takımı olduğu için hiçbir zaman görevden kaçmadık. Ben biliyordum çok zorlu bir süreç olduğunu ama başka bir takım olsa bir şekilde yönetimle veya kimle, muhatap kimse onunla konuşulup yıllar ayrılabilirdi ama kendi memleketim olduğu için bu sene 19. senem Van Spor'da futbol kulüp, altyapı antrenörlüğü, teknik adamlık sahip. 19. senem olduğu için bir de bu kulüp benim kulübüm. Ondan dolayı bırakıp bir yere gidemiyorsun. Biz tabiri caizse elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Bir şekilde kulübü lige soktuk. Sonrasında sağ olsun yeni bir yönetim geldi. Aslında kendi mevcut yönetimin içinde yeni bir başkan seçildi. Özgür İlaç İlhan diye bir başkanımız var. Sağ olsun son gününde Vali Bey ile birlikte özellikle Van Valisi Sayın Doktor Ozan Balcı'nın büyük katkıları var. Çünkü ilk iki haftayı biliyorsunuz transfer yasağından dolayı altyapıyla oynadık. Hem Kayseri Spor hem Manisa Spor maçlarını. O maçları zaten saymıyoruz. Sayın Valimizin bütün gayretleriyle, destekleriyle, Özgür Başkanımızın yoğun çabalarıyla transferlerimizi açtık. Üçüncü haftaya transferlerimizi yetiştirdik. Zaten ilk iki haftayı saymıyoruz bu periyotta. Sonrasında İstanbul Spor'la içeride oynamıştık açıklarda. Bildiğiniz üzere zaten bütün maçlarımız deplasmanda. Şimdi bu sene testimiz yok, stadımız yok, taraftarlarımızdan uzak oynuyoruz. 13. adamdan uzak oynuyoruz bu sene. Ondan dolayı İstanbul Spor maçına 3-1 galip geldik. Sonrasında Mardin deplasmanına gittik. 1-1'lik sonuçla ayrılmıştık. Sonrasında içeride o üçlü periyoda girmiştik. 3 gün sonra içeride Batman Petrol'le çok iyi oynadığımız bir maçta 2-0'lık bir mağlubiyet almıştık. Sonrasında Muğla deplasmanına gittik. Orada da 90+'da gol yemiştik. 2-1 öndeydik. Muğla maçında da çok üstün taraf bizdik. Sonrasında son hafta Keçiören Gücü. Onlarla da işte ilk yarı bir sürü mağlup durumda düşmüştük. İkinci devre yaptığımız değişikliklerle oyun üstünlüğünü aldık. İkinci yarı en az 3-4 tane net pozisyonumuz var. Maç 1-1'lik sonuçta noktalandı. Yani son 2-3 haftada özellikle zaten herkes görmüştür. Oyun gücümüz, oyunun ne oynadığını bilen, sahada mücadele eden, savaşan, bütün oyun üstünlüğü bizde olan son 2-3 haftada böyle bir takım oluşturduk. Zaten bu transfer sürecini az önce size değindiniz. Ben düşün yani son hafta Oliveira diye bir transfer yaptık transferin son günü. Onun işte Arap Emirliklerinden almıştık. Oradaki transfer süreciyle ilgili bir haklı fesli yapmıştı ama kulübüyle olan anlaşmazlıklardan dolayı FIFA'ya bir başvuruda bulunmuştu karşı takım. Türkiye Futbol Federasyonu onaylamasına rağmen oradaki futbol federasyonundaki yazışmalardan dolayı 2 hafta oynatamadık. Bu hafta oynattık. Yani yeni bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki hafta Antalya Spor'la oynayacağız. Sonra bir milli ara var. Bu milli aradan sonra 3 haftalık bu süreç bize çok iyi gelecek. Ya dediğiniz gibi yani çok sancılı bir süreçle başladık. Taraftarlarımızdan uzak oynuyoruz bu sene. Tadımız yok, değişimiz yok. Bütün handikaplar bizimle birlikte ama ne olursa olsun hiçbir dezavantajı da bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü ilk 7 haftada İstanbul Spor dışında hep ilk 7'deki takımlarla oynadık. İlk hafta Kayseri, ikinci hafta Manisa Spor, üçüncü hafta İstanbul Spor, dördüncü hafta Mardin Spor, beşinci hafta Batman Petrol, altıncı hafta Muğla, yedinci hafta Keçiören. Bu hafta oynadığımız Keçiören Gücü bu ligin Yani iyi takımlarından çok saygı duyduğum bir takım. Onlarla oynadık. Düşünün onlar da bizim maçtan önce 3. sıradaydılar. Bizim böyle bir fikstür dezavantajımız vardı. İşte milli aradan sonra Bandırma, Pendik, Ümraniye, Bolu işte bir 4'lü maç periyodumuz var. Oralarda biraz daha bir nebze daha kolay rakiplerle oynayacağız. Milli aradan sonra da Allah'ın izniyle çok daha iyi olacağız Salim Bey.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Murat Yıldırım sohbetimiz sürüyor. Hocam, milli ara öncesi rakibiniz deplasmanda Antalya Spor. Antalya Spor'da da bir hoca değişikliği yaşandı. Sonrasında milli ara var. Milli arayla birlikte İssa'da Bandırma Spor'la oynayacaksınız. Bu stadyum konusunda hocam son durum nedir? Sizi açtınız ama bu iki maç özelinde de neler söylersiniz?
0: Dediğiniz gibi şimdi önümüzdeki hafta pazar günü Antalya deplasmanda maçımız var. Sonrasında da 3 haftalık bir ara var. Sonrasında Bandırma'yla oynayacağız. Başla başlayacağız tekrar. Bu statla ilgili normalde bu yönetim boşluğundan dolayı son 2 gün kala artık mevcut stadyumlar içinde bize yakın olan özellikle Batman, Ahmet, Iğdır. Onların da herhalde gençlik spor tarafından bizim orada oynamamıza müsaade edilmemiş. Yönetimsel tek bir problem olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Batman Festival'da, Ahmet'te onlar da bize statlarını vermek ister ama biraz stat problemi yaşadık. Akitler sağ olsun bize ev sahipliği yapıyor ama zemin olarak çok kötü. Maçlarda görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Tabiri caizse patates tarlasında maç yapıyoruz. 2 hafta önce Batman Festival maçı izlemişsinizdir. Dakika 25-0-0 boş kaleye topu vurduk. Direkten döndü. Dönen topu tam boş kaleye atacağız. Zeminden sekti. Onu atamadık. Yani orada iyi bir zemin olsa 1-0 öne geçeceğiz. Farklı bir şey olacak. Bu hafta mesela 1-0 mağlup durumdayken bizim Yenle diye bir oyuncumuz var. Tanton Yenle. Mesela 6 pastan zeminden dolayı topu hani oradan direğe nişanlamak çok zor. Zeminden dolayı sürekli direğe vurduk. Yani biz o stadyumun zeminin özellikle handikaplarını çok yaşıyoruz. Bunun için de yönetim kuruluyla görüştük. Onlar da bu milli arada federasyonla görüşecekler. Bizim için stadyumu değişirlerse, zemini iyi bir stadyuma alırlarsa bizim için çok daha iyi olacak.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Murat Yıldırım, sohbetimiz sürüyor. Peki Murat Hocam, bu konuyla ilgili bir başvurunuz oldu mu Türkiye Futbol Federasyonu'na? Normalde siz İstanbul'da oynamak istediğinizi ifade etmiştiniz maçlarınızı.
0: Evet, biz bu hafta da Keçiören maçını İstanbul'da oynamak için hem Pendik spor yönetimiyle yöneticiler üzerinden hem de Kasımpaşa'yla bir görüşmemiz olmuş. Her iki takım da kabul etmiş ama valilikten onay alınamadı bir türlü. İstanbul Valiliği mesela İstanbul'da profesyonel takım hem Süper Lig'de hem birincilikte çok olduğu için güvenlik önlemleriyle ilgili sıkıntı olabilir diye izin verilmiyor. Biz zaten sene başı da bütün maçlarımızı İstanbul'da yaşayan Vanlılar çok, ondan dolayı çok deplasman yaşamayacağımız için biz İstanbul istemiştik ama valilikten bir türlü izin alamadı bizim yöneticilerimiz. Şimdi bugün zannedersem Futbol Federasyonu'nda, bugün olmazsa da yarın kulüp başkanımız gidecek, bir görüşme yapacak. İnşallah oradan olumlu bir sonuç alırız. Çünkü biz akışlarda oynamaktan memnunuz ama iyi karşılandık, iyi ev sahipliği yaptılar bize ama nasıl söyleyeyim, zeminden dolayı gerçekten çok sıkıntı yaşıyoruz. Her iki takım da aslında deplasman takımı için de sıkıntı oluyor. Ondan dolayı biz İstanbul'da oynamayla ilgili bir başvuruda tekrar bulunacak. Artık karar büyüklerimizin.
1: Yani bir başvurunuz var hocam.
0: Yani bugün bir başvuruda bulunacaktı bizim kulüp başkanımız.
1: Peki hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size. İfade ettiğiniz gibi değişen bir takım transferler var. Adaptasyon süreci içinde milli arayı ışık olarak görüyorsunuz, işaret ettiniz. Hocam şunu yöneltmek istiyorum. Bu sezon ligin kalitesiyle ilgili yorumunuz nedir? Çünkü İzlediğim zaman maçları çok zorlu bir lig izlenimi elde ettim. Katılır mısınız?
0: Kesinlikle.

0: de zaten ona değinecektim. Bu sene Bolu Spor biraz sancılı başladı. Bir takım zaten bizim durumumuz belli. Herkes toparlıyor. Geçen sene Adana Demir, Hatay, Erik, onlar da büyük camialar ama onların transfer yasaklarından dolayı ilk devre bitmeden zaten küme düşen takımlar belliydi. Üst sıralara da oynayan Çorum, Ahmet gibi böyle kaldırışlı takımlar vardı ama bu sene mesela bu hafta örnek vereyim. Batman Petrol maç öncesi kime sorsanız Bodrum deplasmanda mutlak galip gelir diye herkes yorum yapardı ama Bodrum kendi evinde iyi oynayıp 4-0'lık bir galibiyet aldı. Herkes herkesi yeniyor. Dün akşam da Bursa Spor, Erok Spor maçını izledim. Güzel bir maç oldu. Erok Spor da yenebilirdi. Yani bu ligde dün akşam mesela Sivas Spor maçına da baktım biraz. Bu sene bütün takımlar iyi. Herkesin herkesi yenebileceği, baştan önce böyle kesin farklı bir sonucun olmadığı, sürprizlere açık olan bir sezon. Çünkü gerçekten bu sene herkes iyi takım kurdu. Herkesin iskelet kadrosu var. Biz Van Spor olarak sadece köklü bir değişime gittik. Hem yönetim hem oyuncu anlamında. Bu sene takımı neredeyse komple yeniledik. Ondan dolayı bu sene zorlu bir lig. Zaten sezon başlamadan söylemiştim. Bu sene en az 8-9 takım direkt şampiyonluğu oynuyor. Hem küme düşme potasında hem de şampiyonluk potasında çok ciddi yarışlar olacak. O yüzden hem şampiyonluk hem playoff hem de küme düşme hattıyla ilgili bence son haftalara kadar herkesin iddiası olacak gibi. Çünkü çok zorlu bir lig. Bu sezon bizi bekliyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Van Spor Teknik Direktörü Murat Yıldırım. Murat Hocam, gelen sorular da var. Hemen bunları da kontrol ediyorum. Hüseyin Meciz selamlarını göndermiş, başarılar dilemiş. Teşekkür ederim. Hemen kontrol ediyorum. Selamlar Salim Bey. Malatya Yeşilyurt 2'de 2 yaptı. Herhangi bir yöneticiyle bir bağlantı yaparsanız sevinirim. Ve bir de hocam, sizin Malatya Yeşilyurt'la ilgili görüşlerinizi merak ediyorlar. Sizin için ayrı bir yerde Malatya Yeşilyurt. Ne dersiniz hocam?
0: Malatya Yeşilyurt benim ikinci takımım. Ben zaten kendi memleketim Van Spor bu durumda olmasaydı Malatya'da ben devam edecektim. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da İlhan Geçit Başkanımızla, değerli başkanımız Ramazan Başkan'la da biz görüştük. Çok buruk bir ayrılık oldu ama kendi memleketim olduğu için yani vefa senesiydi, bir sene görevden kaçamadık. Yoksa Malatya Spor 3.likte 2.likte fark etmez, Malatya'nın ismi yeter. Çok büyük bir camia, orada çok güzel günlerim, zamanlarım oldu. Zaten siz de takip etmişsinizdir. Geçen evet. Finalinde mağlup olduk, çok üzüldük. Keşke Malatya'yı bir üstüne çıkarabilseydik. Ama ilk iki maçını takip ettim. Özellikle son maçtaki golleri gördüm. Tekrardan güzel bir oluşum var. İyi bir teknik direktörleri var. İyi bir yönetimleri var. Malatya Yeşilyurt bırakın ikinci ligi, en az Trendyol birinci ligde oynaması lazım. Çok büyük bir camia. Kalbim, gönlüm, dualarım hep onlarla birlikte. Çünkü çok güzel insanlar tanıdım orada. Çok güzel bir camia. Gerçekten İlk gittiğimde işte 2 sene önce 1. lige takım çıkarmıştık. İşte 3. ligde kendi kendime söylüyordum. Yani ne işim var, ama gittikten sonra iyi ki gelmişim. Dediğim bir camia. Şimdi çok büyük. Yani az önce de söyledim. Lig fark etmiyor. Amatörde bile olsam Malatya çok büyük bir camia. Malatya'da çok güzel zamanlarım geçti. Bu sene de harbiden özellikle Kırıkkale maçlarına baktım. Çok iyi bir oyun var. İyi bir takım var. İnşallah bu sene o gruptan bir üst lige çıkarlar. Dualarım hep Malatya Yeşilyurt'ta. Şimdi çok güzel zamanlarım oldu. Çok güzel insanlar tanıdım orada. Çok büyük bir camia, taraftarıyla, yönetimiyle, şehriyle. İnşallah bu sene Yeşilyurt bir üst lige çıkacak. Hak ettiği birincilik, süper ligi en kısa zamanda yakalayacak inşallah.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Estağfurullah, ben
1: görüşmek üzere, hoşçakalın hocam.
0: İyi yayınlar, görüşürüz.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda ilk konuğumuz Van Spor Teknik Direktörü Murat Yıldırım'dı. Şimdi çok kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Radyo 1.
3: Reklam.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, Mehmet Hoca ile birlikte Süper Ligi ve birinci ligi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim Salim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam bu arada hayırlı uğurlu olsun. Dedelik sevincini yaşadınız. Bana da sağ olsun. Ederim. Benim de haberim yoktu. Yayın öncesinde haberim oldu. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun hocam.
1: Allah razı olsun. Allah herkese nasip etsin. Çok farklı ve bize hep anlatırlardı ama gerçekten evet. Farklı bir duygu.
0: Allah analı babalı büyüsün hocam.
1: Amin amin. Çok teşekkür ederim.
0: Evlat
1: çok
0: olsun.
1: Sağ ol. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim hocam. Bu vesileyle de bugün 2026-2027 yılı eğitim dönemi de başladı. Tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ne derler? Allah zihin açıklığı versin.
1: Aynı şekilde, evet, aynı şekilde katılıyoruz. Tabii uzun bir süreçten sonra okullar tekrar açıldı. Anne babalar biraz rahatlayacak. Çocuklar belki can sıkıntısı okulda giderecekler artık. Hepsine başarılar diliyoruz. İyi bir eğitim, öğretim yılı olur inşallah.
0: İnşallah hocam. Hocam heyecan devam ediyor hem Süper Lig'de hem de birincilikte.
1: Evet.
0: İsterseniz hocam bugünkü maçla başlayalım. Bugün Süper Lig'de önemli bir maç var. İsmail Hoca gitti. İstifa etti, ayrıldı. İstifası kabul edilmedi. Nasıl bir süreç bekliyor Fenerbahçe'yi Gaziantep FK deplasmanında?
1: Ya şimdi gerçekten çok enteresan olaylar oldu. Hani bizler de hoca olduğumuz için bu tür olayların hep içinde oluruz. Burada tabii İsmail Hoca'nın verdiği bir karar var. Ve bu karar muhakkak kendince çok düşünülmüş, çok fazla ekibiyle birlikte oturup karar verilmiş bir olaydır. Tabii olayın içeriği, netliği artık o kendisinde. Kulüp tarafından da yani Fenerbahçe takımı işte sezona başladı, İsmail Hoca ile başladı. Bu tür büyük takımlarda bu kadar çabuk hoca değişikliğinin olması içeride bazı şeylerin ters gittiği, yanlış gittiği gibi yorumlanabilir. Fenerbahçe'de de bu net bir şekilde görülmeye başlandı. Çünkü her maçtan sonra hoca eleştiriliyor. Takımda eksikler var, eksik mevkiler var bana göre. Bunlarla alakalı çok konuşulmuyor. Her şey hoca üzerinden yapılmaya çalışıyor. Hoca da bunun üzerinden belki çok fazla yıpranmış olabilir. Ama Fenerbahçe Kulübü her zaman Türkiye'nin en büyük markalarından biridir. Bu kaoslara çok alışıktır. Onun için onlar kendi işlerinde bunu halledecektir. Bugünkü maç gerçekten Fenerbahçe için bu olaylardan sonra Avrupa Kupası maçı kadar önemli bir maç oldu. Sonuç olarak belki çok şey olmayacak ama ne yapılacağı, ne oynanacağı, nasıl oynanacağı ve kulübün gidişatıyla alakalı, oyuncuların duruşlarıyla alakalı bana göre ligin en önemli maçlarından birini oynayacak.

0: oynayacak Fenerbahçe. Tabii bir de alt taraftan hani üst taraftan kopmamak için, çünkü Fenerbahçe kazanamadığı zaman gene geçen seneki gibi işte Galatasaray'la bu sefer Beşiktaş'ta puan farkları çok açılacak. Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir karşılaşma. Gaziantep tarafından baktığımızda Gaziantep şu anda 7 puanı var. Fenerbahçe'nin 6 puanı var. Yani Fenerbahçe'ye göre daha üstte. Kazandığı zaman yukarı ilk 4'ün içine girecek Gaziantep takımı. Onun için onlar da çok iyi hazırlanacaktır. Çok zor bir maç olacak. İki takım açısından da zor bir maç olacak. Ama Fenerbahçe kendi içindeki kaosu bitirme anlamında mutlak kazanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Çok zevkli bir maç olacak. Akşam göreceğiz bakalım ne olacağını.
1: Hocam Gaziantep FK'da da bir değişim var. İlk hafta 4-2'lik skorla Göztepe'yi mağlup ettiler deplasmanda. Göztepe de zor deplasmanlardan birisidir.
0: Evet ya, normal ligde hiç kolay deplasman yok.
1: Evet.
0: Yani şimdi Samsun deplasmanı diyorsun, Çorum gitti kazandı. Yani şimdi Gaziantep takımı Göztepe'yi 4-2 yendi. İyi bir deplasmanda gitti, 1-0 yendi. Yani Gaziantep takımı eğer içeride Rize maçını kaybetmemiş olsa, kazanmış olsa belki de şu anda ilk üçün içinde olacaktı. Yani şu anda Gaziantep takımı Fenerbahçe'yi kazandı, maçını kazandığı zaman zaten 4. olacak. Yani onun için belki averajıyla birlikte, eğer tabii çok farklı olursa, yoksa 4. olacak. Yani onlar da bir hedef doğrultusunda gidiyorlar. Onların da Orhan işte geçen hafta geldi, İlk maçını kazandılar. Onların da iç saha fobisi var. İç sahada bir türlü dış deplasmandaki istikrarı yakalayamadılar. İşte bir Alanya beraberliği, Rize mağlubiyeti. Onun için onlar da mutlak kazanmak isteyeceklerdir. İçeride taraftarına deplasmanda kazandırdığı galibiyetlerden birini kazandırmak isteyecektir. Dediğim gibi çok güzel bir maç olacak, çok zevkli bir maç olacak. Sonucu gerçekten çok kestirmek zor. Taraftar olarak bilmiyorum, belki pazartesi olması dolayısıyla hani türbünler nasıl olur bilmiyoruz ama
1: evet,
0: güzel bir maç olacak. Yani çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum akşam için.
1: Hocam hemen şunu da sormak istiyorum size. Gelen sorular da var. Bunlar da Mehmet Hoca'ya ileteceğim.
0: Evet.
1: Şunu da yönetmek istiyorum hocam. İfade ettiğiniz gibi Gaziantep FK'da bir değişim yaşandı. Fenerbahçe'de değişim diyebiliriz aslında. Kısa süreli İsmail Hoca görevden ayrıldı. Geri döndü.
0: Evet.
1: Yani burada hocam İsmail Hoca'nın ayrılması, geri dönmesi futbolcu topluluğunu nasıl etkiler hocam? Bir teknik direktör gözünden bakış açınız nedir buna?
0: Ya İsmail Hoca'nın ya bence tabii oyuncu gözünde değer kaybedersin, şöyle kaybedersin. O bırakmak çok yani yaptığı olay, ben bırakırım, bırakabilirsin, kabul edilmez, dönebilirsin. Ama o bir deyimi var, asla geri dönüşü yok dedikten sonra döndüğünüz zaman orada oyuncunun size olan saygısı kalmaz. Bu net, açık ve nettir. Ha, oyuncu saygı gösterir ama sezon başında başladığınız ve buraya kadar gelinen süreç ve bundan sonraki süreç arasındaki farklılığı bence oyuncular da hocaya hissettirir. Çünkü hoca kesinlikle dönüşü yok dedikten sonra döndüğü zaman orada her türlü şey olur. Buna da hem hoca hem yönetim katlanmak zorundadır. Bence İsmail Hoca hani bırakması normal, istifa ediyorum diyebilirdi. Ben bu maçtan sonra artık çalışmayacağım. Yönetim zaten kabul etmezdi. Çünkü Aziz Yıldırım bir sene eline gelmiş ve ben bu takımı şampiyon yapacağım diye gelmiş. Ve hocası İsmail Kartal ne kadar güvendiğini göstermiş zaten. Ondan habersiz, kimseden habersiz böyle bir şey yapması hocanın tabii yönetimi de zor durumda bıraktı. Şimdi döndü. İşte bu döndükten sonra mutlak, dediğim gibi, Fenerbahçe'nin bugün suların durulması için mutlak kazanması gerekiyor. Aynı şeyler biliyorsunuz Trabzonspor'da da yaşandı.
1: Evet.
0: Aynı olaylar oldu. İlk kötü mağlubiyette

0: Fatih Hoca ile yollar ayrıldı. Yani burada da kötü şeyler olursa, çünkü bu ne olursa olsun insanın midesini bulandırdı bu süreç. Ondan dolayı Fenerbahçe'nin bundan sonra çok süre vermeden yoluna devam etmesi lazım.
1: Hocam çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Tabii ardından ki. Devam edelim.
0: Tabii ki.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
5: Umran Oto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
3: Reklam.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Mehmet Altıparmak. Mehmet hocam, Süper Lig'i konuşuyoruz. Gelen bir mesaj da var. Merhaba Salim Bey, nasılsınız? Ben Mehmet, İstanbul'dan Ames Spor taraftarıyım. Mehmet Altıparmak Hoca Ames Spor'da görev yaptı. Ames Spor hakkında ne düşünüyor? Süper Lig'deki yerini nasıl buluyor? Saygılar, sevgiler demiş. Ne dersiniz hocam?
0: Valla Ames Spor'a şu anda yani Galatasaray, Beşiktaş, Ames Spor 3. sırada.
1: Evet.
0: Müthiş oynuyorlar. Özellikle şu son maçlarda, yani Başakşehir maçında zaten muhteşem oynadılar. Bir Trabzonspor maçı oynadılar. İçeride özellikle taraftarla müthiş bütün şeyler. Ya biz zaten orada çalıştığımızda da biliyoruz. Muhteşem bir taraftar var. İnanılmaz bir baskı oluyor zaten orada. Deplasmanda bir tane maç kaybetti. Kocaeli maçını kaybetti. Onun dışında Kasımpaşa'dan puan aldı. Erzurum, Trabzon, Başakşehir maçlarını kazandı. Gerçekten zor maçlar kazandı ve her maçta Kocaeli maçında bir tek gol atamadı, ama onun dışındaki bütün maçlarda hem gol atıyorlar hem çok pozitif futbol oynuyorlar. Ben şu anda hem gidişatlarını çok beğeniyorum hem de takım olarak çok beğeniyorum. Kendi oyunlarını oynuyorlar. Yani rakip kim olursa olsun kendi oyunlarını oynamaya çalışıyorlar. Bu şu anda bana göre Anadolu Lig'in en istikrarlı takımı. İlk çıktıkları sene Süper Lig'de bunu başarmak gerçekten çok zor. Onun için şu anda çok iyi gidiyorlar. İşte Galatasaray, Beşiktaş'tan sonra 3. sıradalar. Böyle devam ediyor. Bu haftaki maç onlar için belki de belirleyici maçlardan biri olacak. Beşiktaş maçı hafta sonu oynayacakları. Bu maçtan sonra zaten ligdeki konumları, nereye gidecekleri, ama şu anda görüntü itibarıyla çok iyi gidiyorlar. İyi bir takım görüntüsü verdiler. Ama ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Hani ligler hep ilk milli takım arasından sonraki süreçte başlar. O zamana kadar takımlar eksiklerini giderir. Bazı takımlar hazır değildir. Bazı takımlar sakatı çoktur falan. Ama bu milli takım arasından sonra lig yeni yeni başlar. Bu anlamda Ames Spor'un şu ana kadar yaptıkları mükemmel diyebilirim.
1: Peki hocam, Besni Kase'yi nasıl buldunuz?
0: Ya, gerçekten müthiş oyuncu. Ya en güzel yanı karşı karşıya bizim bir
1: oyuncumuz. Yok hocam, Orman, ya Orman'ı değil hocam, hocayı sordum da Orman'la ilgili de yorum yapabilirsiniz.
0: Ya hoca zaten geldikten sonra hocanın bir şeyler verdiği çok belli.
1: Evet.
0: Hoca o kadar güzel şeyler yapmış ki orada. Bir kere oyuncu hocayı kabullenmiş. Hocanın ne oynatmak istediği, ne yapmak istediğini çok net bir şekilde görebiliyoruz yani. Vesnik hocanın özellikle mesela ya sağda mesela Krasniç diye bir oyuncu var. Ya inanılmaz işler yapıyor. Belki hepimiz Orban'a çok fazla odaklandık. Niye golleri attığı için?
1: Evet.
0: Orban bulunması gereken yerde bulunuyor ve gerçekten iyi işler yapıyor ama takım olarak yani işte Balet olsun da zaten diye sabah biz getirmiştik. İnanılmaz işler yapıyor. Muhammed çok iyi oynuyor. Orta sahada özellikle çok koşan mücadele eden oyuncular var. İşte Revaloson gibi, Furkan gibi önde baskı iyi yapıyorlar. Kanatları çok iyi kullanıyorlar. Bana göre bunun oyundaki en önemli, Beşiktaş hocanın oyundaki en önemli şey kanat varyasyonları. Kanatları müthiş kullanıyorlar. Attıkları gollerin çoğunda da hep kanattan getirdikleri ve Orban da bunları çok iyi değerlendiriyor. Nerede duracağını biliyor, nereye gideceğini biliyor. Yavaş yavaş takım her şeye alışmış yani. Kimin nerede oynayacağını, kim nereye gidecek. Şu anda görüntü olarak şeyleri çok iyi. Besnik Hoca da ne yapılması gerektiğini, nasıl oynamamız gerektiğini 5 haftada olsa kısa bir sürede takıma entegre etmiş. Bana göre şu ana kadarki yapılan işler müthiş. Hani hem hocayı taraftar benimsemiş, hem oyuncular benimsemiş. Bundan sonraki süreç daha iyi olur diye düşünüyorum ben.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz bu bölümde Mehmet Altıparmak, sohbetimiz sürüyor. Hocam, ifade ettiğiniz gibi Orban'dan müthiş işler imza atıyor. Mbaye Jagne de iyi. Bu hafta yedek başladı ama.
0: Evet evet. Yani Jagne zaten tartışılmaz. Yani onu tartışmamıza gerek yok. Bir de gerçekten Amelspor gerçekten Diyarbakır zor bir camia. Orası gerçekten çalışılması zor bir yer. Çünkü hep başarı isteniyor. Çok büyük bir kitle, çok büyük bir camia. Ondan dolayı çok bu kadar kısa bir sürede bu işleri yapmak da bir hoca için ve gelen futbolcular için bence büyük avantaj oldu.
1: Hocam, Süper Lig bölümündeyiz. Birazdan birinci lige geçeceğim ama evet. Bir dinleyenimiz yazmış. Galatasaray yense de eleştiriliyor, yenese de eleştiriliyor.
0: Evet.
1: Transfer eleştiriliyor, yönetim eleştiriliyor, hocası eleştiriliyor, şampiyon oluyor, yine eleştiriliyor. Acaba sorun Galatasaray'da mı yoksa eleştirenlerde mi demiş dinleyenimiz.
0: Ya bizde şöyle bir kural yani yerleşti, ülkemize yerleşti. Biz başarılı olan her şeyi eleştirmek, onun üzerine gitmek, onun üzerinden prim yapmak gibi bir şey var. 4 sene şampiyon oldu. Okan Hoca'nın vardır muhakkak, hepimiz insanız, hepimizin eksikleri vardır. Hepimiz bazı şeyleri eksik yapabiliriz. Ama bunu yaparken iyi yaptığı şeylerde de hiç övmeden hep kötü yaptığı işlerle biz şey yapıyoruz ve genelde spor programlarına baktığımız zaman hep eleştiri üzerine, hep eleştiri üzerine. Bunu eleştiri yapanların çoğu da daha sonra kendileri hoca oluyorlar. Bu sefer aynı işler onlara oluyor. Yani bence sadece futbolu konuşmak lazım. İyi bir şeyler yapılıyorsa iyi, kötü bir şeyler olduğunda da bunu böyle vura vura değil de daha böyle şey bir şekilde bunu söylemek lazım. Şimdi Okan Hoca yıllarca futbol oynamış. Futbolun her şeyini bilen, daha sonra hocalık yapmış, başarıları ortada. Ben bazen şunu söylüyorum ya, bunu eleştirenler, konuşanlar, şey yapanlar, ne yaptınız da Okan Hoca'yı eleştirecek kadar bir yere geldiniz veya bir şey yapıyorsunuz? Herkes çok biliyor. O zaman bir takımı alın, bakın, görün nasıl olacağını, bir şey yapalım. Şu anda Galatasaray ligin lideri mi? Ligin lideri. 4 senedir üst üste şampiyon olmuş mu? Olmuş. Galatasaray'ın tek kötü maçı var, Sporting maçı. O da belki oyun olarak 60 dakikası çok iyi. Sonrasında belki oyun stratejisi, belki işte maç şanssızlığı. Biz de kızdık. Sporting'den işte kontra atakla gol yemek falan. Yani bunu sadece Okan Hoca'ya yormak, Okan Hoca mı onlara dedi? Gidin önde basın da kontra atakla gol yiyin. Yani bazen hocaya karşı da çok büyük acımasızlıklar yapılıyor. Hemfikirim. Şimdi ligde 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberliği var. Ki dün de bana göre iyi oynadı. Neredeyse tek kaleye yakın maç oynandı.

0: oynadığı maçların çoğunda Galatasaray hep aynı oyunu oynayan, önde baskı yapan, önde basan, önde oynayan. Bunu Avrupa Kupası'nda Sporting maçında da büyük bölümünde böyle oynamaya çalıştı. Şimdi Galatasaray için bir Barcelona maçı var önünde, çok önemli. Orada daha net göreceğiz. Belki bazı şeyler daha oturacak. İşte Osimhen bana göre Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Osimhen'in olmadığı bir oyunu oynamak bir anda Galatasaray'ı farklı bir yerlere de getirdi. Yani Osimhen'le oynamak farklı, Osimhen'siz oynamak farklı. Onun için hani eleştirenler, tabii ki eleştiri olacak. Futbolun içinde var. Bu eleştiri olacak. Ama bu kadar acımasız belden aşağı vurmak bana göre bunlar çok doğru şeyler değil. Çok aşırı derecede eleştiriyoruz. Doğruları görmüyoruz. Hepimiz şey yapacağız. İlk daha ligin 5. haftası. Galatasaray'da eksikler var. Daha formunu bulamayanlar var. Form tutamayanlar var. Ama 2-3 kulvarda böyle giden takımlarda form durumunun yavaş yavaş yükselmesi bence çok iyi. Galatasaray'da artık yavaş yavaş takım ritmini, takım formunu bulmaya çalışıyor. Ve oturmaya da başladı diyebilirim Galatasaray'da. Tabii Osimhen geldikten sonra daha farklı bir Galatasaray her zamanki gibi izleyeceğiz.
1: Hocam Nedim Bey yazmış. Sevgili Salim, iyi yayınlar. Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın arkasından iş çeviren çok insan var. Özellikle eski futbolcular bazında bunlar. Özellikle TV'de yorumculuk yapan, YouTube'da program yapan bazı ahlak yoksunu ne yazık ki sporcular var. Bunlar Fenerbahçe'de bir yerlere gelemeyen insanlar. En güzel cevabı onlara Aziz Bey vermiştir. Hocayı korumaya almıştır. Sporcular açısındansa hiçbir sorun yok. 30 yıllık kongre üyesiyim. Bundan daha büyük krizler aşılmıştır. Bu onların yanında devede kulaktır. Ne yazık ki böyle yorumcular var demiş.
0: Yine çok hocam, doğru söylemiş. Ben aynı şeylere katılıyorum.
1: Bunu yaşadınız mı hocam siz de teknik direktörlük yaparken?
0: Neyi yaşadın mı?
1: Yani böyle gittiğiniz takımda meslektaşlarınız tarafından.
0: Çok fazla, yani inanılmaz. Çoğu zaten bu sayfalar, gruplar, şeyler. Çoğu kendi yazmıyor ki. Çoğu insana yazdırılıyor, yazdırtırılıyor bu işler. Yani yoksa oradaki şeylere bakıyorsunuz. Genelde bir kişi bir şey yazıyor, arkasına hep yorumlar aynı tür yorumlar yapılıyor.
1: Hocam mesela ya, benim yaşadığım, tanık olduğum bir olay var, gözlemlediğim. Sayfanın ismini vermeyeceğim. Esenler Erok Spor'da Mustafa Hoca görev yapıyordu, Mustafa Gürsel.
0: Evet.
1: Bir sayfanın paylaşımı vardı. Devamlı, yani ilk haftadan itibaren Mustafa Hoca ayrılıncaya kadar devamlı Mustafa Gürsel aleyhinde, yani böyle okurken hissediyorsun, yani bu bir şahsi bir husumet var zannediyorsun. Yani bu şekilde eleştiriler oluyor. Özellikle de siz bunu birinci ligde çalışırken, ikinci ligde çalışırken sıklıkla görüyorsunuz. Ne yazık ki bunlar olmaması gerekiyor.
0: Ya olmaması gerekiyor. Şöyle, yani biz bazen insan iyi zamanı kötü zamanı olduğu gibi bazen herkesle muhatap olamıyorsun, konuşamıyorsun, herkesle görüşemeyebiliyorsun. Mesela ben seninle görüşüyorum. Öyle bir an oluyor ki diğeriyle görüşemediğimde o bize tavır yapıyor. Ya onunla görüşüyor da benimle görüşmüyor da var. Ya bizim o tür bir şeyimiz olmaz. Biz herkesle konuşuruz, herkesle görüşürüz, herkesle bilgi paylaşımı yaparız hocanın. Ama bunun da bir zamanı, bir yeri, bir şeyi vardır. Bunu bazen yapamadığınız zaman ne yazık ki bu tür şeyler çok fazla oluyor. Hocayla işte bir şey yaşıyorsun. Ben de çok yaşadım. Bu sayfalar biz çalışırken Mehmet Hoca gitti, Mehmet Hoca şöyle, Mehmet Hoca böyle. Şampiyon oluyorsun mesela. Diyor ki Mehmet Hoca şampiyon yapsın. İşte bilmem ne, ben Antep'te yaşadım bunu. Bilmem neyim, neredeyim, ne yaparım şöyle. Olduk, ne oldu? Bir şey mi oldu? Aynı adamlar gene sallıyorlar ona, buna, bana. Devam ediyorlar. Bu artık bir kültür gibi olmuş onlar için. Utanmıyorlar da. Sanki bir hocaların, futbolcuların, yöneticilerin aileleri yokmuş gibi, bizlerin sevenleri yokmuş gibi. Onlar işte Mustafa Hoca'yı nasıl atıyorlarsa şeyin önüne. Herkese bu yapılıyor ne yazık ki düzenli olarak. Ya biz tasvip etmiyoruz. İşte Fenerbahçe için işte eski futbolcular diyor. Yani yöneticiler yapıyor. Yani bu herkesin bana göre bir beklenti ve rant kavgası da diyebiliriz. Herkesin bir yerlerden bir şey

0: kötü oynayan oyuncular oluyor. Yönetimi de eleştir. Sen biliyor musun, paralar ödendi mi? Oyunculara verilen sözler yapılıyor mu? Bu bile takımı etkileyip buna hoca ne yapabilir? Yani veya ekip ne yapabilir? Her şeyi hoca. Bazen mesela ben artık çoğu takımda biliyorum, transferleri bile çoğunu yönetim yapmaya başladı. Yönetimler transfer yapacak. Yönetimler şey yapacak. Kötü olduğunda hoca. Böyle de bir sıkıntı var ne yazık ki.
1: Evet hocam, ne yazık ki böyle bir durum var. Gelen mesajlar var hocam. Selamlar saygılar, Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Salim Bey, taraftar olduğum Beşiktaş'ı ve memleketim olan Çorum Spor'u kutluyorum, tebrik ederim. Bir de futbol sever olarak Ahmet Spor'u da oynadığı oyun ve aldığı sonuçlardan dolayı tebrik ediyorum. Hocamızın demiş Çorum FK ile ilgili yorumu ne olur demiş hocam. Çorum FK'da Samsun Spor'u farklı mağlup etti bu hafta. Ne dersiniz hocam?
0: Vallahi Çorum takımını ben çok beğendim. Özellikle ilk Galatasaray maçıyla başladı. Bir Kasımpaşa maçı kaybetti. Ama iyi oynadığı bir maçta kaybetti. Son iki haftada kendi ritmini de bulmaya başladı. Çok iyi işler yapıyorlar. Çok iyi oyuncular var. İyi oyuncular almışlar. Oyuncular daha söylediğim gibi yeni çıktıkları ligde gerçekten çok önemli işler yapmaya başladılar. Şimdi sonradan gelen transfer, şimdi Cengiz Ünder'in gelmesi tabii ki takıma büyük katkı sağladı. Ramirez gibi çok önemli bir oyuncuları var. Yani takım olarak da gerçekten yavaş yavaş şeyi oturtmaya başladılar, oyun düzenlerini. İyi de oynuyorlar. Özellikle bu ikinci alanda bekleyip hızlı hücumu müthiş yapıyorlar. Ben şu anda Çorum takımını çok beğendim. Özellikle son iki maçta. Ya Samsun'da zaten gerçekten çok iyi oynadılar ama ben Eyüp maçlarını seyrettim. Eyüp maçında neredeyse tek kaleye yakın 3-0 bitti ama çok farklı biterdi. Çok iyi oynuyorlar. Artık ilk 3 haftada lige alışma diyelim. Lige alıştılar. Bundan sonraki süreçte Çorum takımının daha işler yapacağını düşünüyorum. Özellikle iç sahada da artık Eyüp'ü kazandılar. Deplasmanda Samsun'u kazandılar. Bu güvenle de bana göre ligde artık yavaş yavaş ısındılar. Çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Özellikle son iki haftadaki oyunları mükemmeldi diyebilirim.
1: Hocam kontrol ediyorum. Pendik'ten sonra Çorum'da da harika işler yapan Uğur Uçar'ı nasıl buluyor hocamız demiş. Az önce zaten hocam ifade
0: ettiniz. Ya Uğur bizim kardeşimiz. Çok da sevdiğimiz bir kardeşimiz. İyi bir hocamız. Tabii bizim özellikle alttan gelen böyle genç Türk hocalarını biz de çok destekliyoruz. İnşallah çok başarılı olur. Şu ana kadar iyi gidiyor. Bundan sonra da çok iyi gideceğini düşünüyorum. Yani önemli olan ufak tefek böyle kötü zamanlarda yönetimin ona sahip çıkması, sahip çıktığı zaman da neler yapacağını gösteriyor zaten.
1: Hocam kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu
0: tabii
1: olurum ki. Ardından devam edelim. Olur mu hocam?
0: Tabii.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya

0: ekranını gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumu sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Mehmet Altıparmak sohbetimiz sürüyor. Mehmet Hocam, isterseniz birinci lige geçelim. Birinci ligde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörlerden birisiniz.
3: Evet.
2: Birinci ligde hocam çok zor bir lig bu sezon. Az evet, önce bu sizden sene... önce Van Spor teknik direktörü Murat Hoca yayınımızda konuğumuzdu.
3: Evet.
2: Bundan dolayı onunla da konuştuk. O da aynısını söyledi. Siz ne dersiniz hocam? Çok zorlu bir lig olduğunu düşünüyorum.
3: Valla son zamanların en güzel, en fazla şampiyonluğu oynayan, kadro kaliteleri en iyi ligine şahit oluyoruz diyebilirim. Gerçekten şu anda hani 5-6 tane tamamen şampiyonluğa odaklanmış, öyle kadrosu öyle kurulmuş 5-6 takım var. 3-4 tane belki hedef olarak öyle olmaz ama oynanan maçlardan sonra hedefi oraya getiren takımlar var. Şu anda 7-8 tane çok önemli takım üst tarafı zorluyor. Hani sezon başında 2-3 tane gözüken şu anda 5-6 takım gerçekten hem oyun olarak çok iyi oynayan takımlar var. Skoru yakalayan takımlar var. Şu ana kadar iyi bir lig izliyoruz diyebilirim. Özellikle şu son 2 hafta gerçekten çok güzel maçlar oldu.
2: Evet. Yani hocam çok güzel maçlar oluyor. Şampiyonluk favorisi takım da çok çok fazla. İyi
3: ya, ben şu anda seyrettiğim 7 haftalık bölümde en çok beğendiğim takım kim dersen en çok Bursaspor'u beğendim. Hem oyun olarak hem oynama isteği olarak gerçekten Bursaspor takımı yeni çıkmasına rağmen çok müthiş bir kadro kuruldu. Çok iyi bir kadro var. Muhteşem bir taraftar desteği var. İçeride dışarıda fark etmiyor. Her yerde müthiş bir taraftar desteğiyle oynuyorlar. O taraftar desteğini arkasında hissettiği için özellikle iç sahada müthiş bir baskı uyguluyorlar. Bu baskı neticesinde de şu anda ligin lideriler. İşte 5 galibiyet aldılar. Bir Karagümrük maçını kaybettiler. Bu haftaki Esenler maçını da seyrettim. Çok pozisyona girdiler. Belki kazanabilecekleri bir maçtı. Atamadılar. 2 kere öne geçtiler. Belki sonlarda da kaybedebilirlerdi. O da var ama istekleri, arzuları, oyun istekleri Bursaspor'un çok iyi. Keza Batman takım bu hafta Batman Bursa maçı var. Bu lig için çok önemli maçlardan biri. Birinci ile ikincinin maçı, avarajla arka önlüler. Batman'da müthiş bir maç seyredeceğiz. Batman Petrol'de yeni çıkmasına rağmen işte yeni çıkan iki takım birinci ikinci. Çok iyi kadrolar kurdular. İyi oynadılar. Yani bu ligde işte belki Batman takım Bodrum'da çok farklı bir mağlubiyet aldı. Kötü oynadılar falan ama bunlara çok fazla bence takılmamak gerekiyor. Çünkü 5 maç galip gelip buraya Bodrum'a gelmişlerdi. Bu tür şeyler olacak. Bunlar çok normal şeyler. Ve milli takım arasından sonra dediğim gibi lig o zaman başlayacak. Bursa Spor maçı onlar için bu anlamda çok önemli. Kazandıkları takdirde lider olarak girecekler milli takım arasına. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Bunların dışında Iğdır takımı çok iyi oynuyor. Onu net bir şekilde görebiliyoruz. Ama bana göre de en önemli takımlardan biri Kayseri Spor. O da bugün oynayacak. Bugün oynadıktan sonra o da kazanırsa işte Bursa Batman gibi direkt oraya gelecek. Hatta iki farklı kazanırsa lider olacak. Onun için yani bu sene çok şampiyonluk adayı var. Çok iyi oynayan takımlar var. Kayseri Spor da bunlardan biri. Onlar da işte belki içeride bir Bursa Spor mağlubiyeti aldılar. Ama onun dışındaki bütün maçlarda da çok iyi oynadılar. Takım olarak da iyi takım yaptılar. Onlar da şampiyonun en büyük adaylarından biri olarak gösterdiler ilk 6-7 haftalık bölümde.
2: Hocam, ligde kalma yarışı da bence şampiyonluk yarışı kadar önemli. Katılır mısınız?
3: Katılıyorum. Şu anda daha hani ligde kalmadan ziyade takımlar hep bir oluşum içindeler. Hani kadrolarını oturtma, işte transferler yapıldı. Transferleri geç yapanlar var. Oyuncuları hazırlama, sistemi oturtma. Yani bu tür şeyleri yapmaya çalıştılar. Bazı takımlar çok çabuk yaptı. Bazı takımlar yapamadı. Oyuncular işte sakat oyuncular var. Hani bir tam kadro oynanmadı. Ama bu milli takım arası ve ondan sonraki süreç ligin gidişatını belli edecek. Şu anda aşağıda gözüken takımlar mesela Esenler Erospor şu an düşmenin en üstündeki takım. Ama bana göre Esenler Erospor kadro kalitesi olarak yukarıya çıkabilecek takımlardan biri. İşte Van Spor çok kötü kadro değil. Sivas Spor beraber oynayan bir takım, iki senedir neredeyse hemen hemen aynı kadroyla oynuyor. Çok az takviyeler yapılıyor. Onların normalde üstü olması lazım. Şu an Antalya Spor belki 12. Karagümrük 11. ama ben Karagümrük'ün de Antalya Spor'un da üst taraflara geleceğini düşünüyorum. Zaten lig 8-10 hafta sonra yavaş yavaş şekillenmiş olacak. Keza Sarıyer takımı çok iyi takım. Bu playoff potasının içinde olacak takımlardan biri. Mardin Spor aynı şekilde. Keçiören takımı içeri dışarı aynı oyunu oynayan yıllardır, yani kaç senedir bu ligdeler ve hep aynı oyunu oynuyorlar. Onlar da işte son 6 haftada mağlubiyet almadılar ilk haftanın dışında. İçeride de dışarıda da kendi oyunlarını oynayan, mümkün olduğunca kanat oyununu çok iyi oynayan bir takım. Şu anda onlar da üstteler. Yani şu an herkes kendi hedefi doğrultusunda gidiyor ama 5-6 hafta sonra yavaş yavaş lig şekillenmeye başlar.
2: Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
3: Ben teşekkür ederim Selim. İyi yayınlar.
2: Görüşmek üzere hocam. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyelim Torbay'a.
3: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Tüm ekibe selamlar.
2: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Mehmet Altıparmak'tı. Şimdi ara var. Aranın ardından at yarışı bantı. Sonrasında ikinci bölümde konuklarımızla birlikte biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Radyo Spor.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. İyi haftalar dilerim herkese. İki program var, oldukça zor ve o kadar da keyifli. Bursa ve Şanlıurfa. Şanlıurfa programlarında da her zaman olduğu gibi start alan safkanların çokluğu sebebiyle sürprize açık olduğunu düşünüyorum. Üçüncü koşuyla birlikte başlayacak. Bursa'da ilk ayakta 15.30'da start alacak. Koşuda 7 numaralı Cebel Tuna'nın ben rakiplerini geçmesini bekliyor. Banko olarak öneriyorum. 2 numaralı Roza Hanım. 14 numaralı Yoldere Güzeli. 5 numaralı Bodrum Rüzgarı. 1 numaralı Gülnarlı ve 12 numaralı Saroslu, hatta 13 numaralı Süper Nil de ekleyebilirsiniz. Bu koşuda şans verdiğim isimler. Sıralamam öncelik 2, 14, daha sonra 1, 5 ve 12, sürpriz hanesinde 13'ü takibe almanızda fayda var. 3. ayakta 1 numaralı Demre'nin kızı benim favorim. Mesafeden etkilenir mi düşüncesindeyim. 7 numaralı Müzeyyen abla öndeki temsilcim. 8 numaralı Prenses diye Halis Karataş var. Son yarışında iddialı olabilir. Özellikle ben 1 numaralı Demre'nin kızının bu koşuda avantajlı olduğunu düşünüyorum. 1, 7 ve 8 3. ayak tercihleri. 4. ayakta 3 numaralı Randall Thor benim favorim ama 6 numaralı Taipo'nun ekibi çok güveniyorlar. Bugün bu safkana da dikkat çekmek istiyorum. Daha sonra 1 numaralı Lord of Dragon, 4 numaralı Akustik Song gibi isimleri de dikkate alabilirsiniz. Sıralamam 3, 6, 1, 4 ve 2. 5.

0: İkinci ayakta 3 numaralı Perhaps ve 1 numaralı Rock of Beautiful'ın arasında bir birincilik mücadelesi olacağını bekliyorum. İkisi de sprinter safkanlar. Bugün Wolf Woman'ın, Queen Erinöz'ün, Only Girl'ın süratlendireceği yarışta Perhaps ve Rock of Beautiful sonlarda etkili gelecek önlerdeki safkanları geçebilirler. 6 ayının son ayağında 12 numaralı Narenka ve 13 numaralı Tombik benim ön plana çıkardığım isimler. Daha sonra 1 numaralı Bangu'ya dikkat, kapalı gözlük ilavesi çıkartıldı. Göz koruyucu ilavesi takıldı. Daha sonra 7 numaralı İclal Hanım. Çocuk da iyi uyum sağlıyor. Bu anlamda henüz yamak sıfır, yarışı kazanamadı ama etkili koşabilir. Sıralamam 12, 13, 1 ve 7. Yuma Petra startta kaldı. O gün fena koşmadı. Bugün 36 gün içerisindeki hazırlıkları da iyi. Günün sürprizini gerçekleştirebilir. Ama benim burada özellikle 12, 13 ve 1 üçlüsünü rakiplerinin bir adım önünde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde de Bursa programındaki analiz ve yorumlarımızı tamamladık. 7 numaralı ilk ayaktaki Cebel Tuna'yla güne bir Banko ile başladık. İlerleyen vakitte Şanlıurfa programında görüşünceye dek hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Onun öncesinde sizlerden gelen soruları da cevaplayacağım. Radyo Spor WhatsApp hattını da paylaşalım. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Bir dinleyenimiz yazmış, ismini de paylaşalım. Reşat Bey yazmış. Süper Lig'de oynanan futbol iyi değil, yavaş oynanıyor demiş. Evet, ne yazık ki bu sorun devamlı süre geliyor. Bununla ilgili, oynanan oyunun yavaş olması ile ilgili ben de, diğer programcı arkadaşlarım da, abilerim de eleştirileri yaptı. Ne yazık ki Süper Lig'de oyunun ritmi düşük, oyun yavaş oynanıyor ve çok duran bir oyun var. Ne yazık ki biz bunun faturasını nasıl ödüyoruz? Süper Lig'deki oyun temposu düşük olduğu için Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde, UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz herhangi bir takıma rakip olduğunda bunun dezavantajını yaşıyor.

0: konuşuyor. Seninle aynı fikirdeyim Reşat. Umarım oynanan oyunun kalitesi ve hızı artar. Hemen kontrol edelim. Salim Bey, hayırlı yayınlar İstanbul'dan Hadi Bey mesajını göndermiş. Fakat Mehmet Hoca'ya ile ilgili sorusu. Mehmet Hoca şu anda yayından ayrıldı. Kontrol edelim. Selamlar. Mehmet Hocam hangi takımda demiş dinleyenimiz. Teknik direktörler Sertif Bey yazmış. Teknik direktörlerin ben takım tuttuğunu düşünmüyorum. Mehmet Hoca'ya da hiç sormadım bunu. Kontrol ediyorum. İyi günler Salim Bey. Almanya'dan Seyfettin. Fenerbahçe taraftarıyım. Birkaç tane gazeteci ve yorumcu var. Kendini Fenerbahçeli olarak gösteriyor. Bunlar Fenerbahçeli değiller. İsmail Hoca ile ilgili çok çok eleştirilerinin olduğunu vurgulamış. Bırakın hoca işini yapsın diyor. Tepkisini dile getirmiş. Merhaba, ben Erkan. Birincilikten çok şampiyonluk yaşayan hocalarımızdan biri Mehmet Altıparmak. Birincilikte şampiyon olmak için size de sorum, ne gerekli demiş. Para ve iyi transfer yeter mi diyor. Bence yetmez. Bu futbolla ilgili güzel bir tespit vardı. Futbolda başarılı olmak ne çok parayla ne de az parayla mümkün. Birlik bütünlüğü sağlamak gerekiyor. Takım kadrosunu iyi oluşturmak gerekiyor. Camianın kenetlenmesi gerekiyor. Özellikle de birincilik ve ikincilik şampiyon olmanın en zor olduğu liglerden birisi. Bu ligde şampiyon olmak istiyorsanız bazı kırılma haftaları var. Bu kırılma haftalarından sonra tekrardan yolunuza emin adımlarla devam etmek gerekiyor. Mesela birincilikte kırılma haftası nedir? Ligin ikinci yarısında oynanan birincilikte hafta içi maçları var. Hafta içi maçlarını en az puan kaybıyla geçirmek gerekiyor. Teknik direktöre eleştiriler olduğunda eğer teknik direktöre güveniyorsanız yola devam etmek gerekiyor. Ya da herhangi bir aksaklık varsa kararınızı çabuk bir şekilde, net bir şekilde almanız gerekiyor. Mesela geçtiğimiz yıl ligi birinci sırada bitiren takım Erzurumspor'du. Erzurumspor bu kararı çabuk almıştı. Amespor'da teknik direktör değişimleri yaşandı. Mesut Hoca'yla yollar ayrılmıştı. Ardından yerine altyapıdan Serhat Hoca geldi. Yani burada o kararı erken almak gerekiyor. Düşüncem bu. Çünkü birincilik kaos futbolunun oynandığı bir lig. Bora Bey'in mesajı var. Galatasaraylı futbolcularla ilgili bir eleştirisi var. Kontrol ediyorum gelen soruları. Derfin Yunustane yazmış. Selamlar Anadolu Ateşi'ne. Hoş geldin Salim Manav kardeşim. Hoş geldin. Öncelikle 2026-2027 öğretim yılı tüm öğrencilerimize, 17 milyon gencimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim zihin açıklığı versin. İnşallah öğretmenlerimize de güzel bir eğitim yılı olur. Saygılar. Bugün değerli eşim Kutlise Hanım'la evliliğimizin 23. yıl dönümü demiş. Kendisine can yoldaşım diyorum. İyi ki varsın diyorum demiş. Bizim aracılığımızla da mesajını iletmiş. Ben de hayırlı uzun ömürler dilerim Yunus abi. Hem sana hem de eşiniz Kutlise teyzeye hayırlı uzun ömür dilerim birlikte. Ne güzel yani, 23 yıl doya doya geçen bir sevgi bağı, saygı bağı günümüzde örnek olması gerekiyor. Salim Bey, Eskişehir'den selamlar. Sizce Galatasaray'da yapılan transferler neden oynatılmıyor? Madem oynatılmayacaktı, neden bu transferler yapıldı? Yorumunuz nedir demiş. Düne dönelim. Dün Okan Hoca'nın bu konuyla ilgili açıklaması vardı. Okan Hoca yeni transferlerin tam manasıyla hazır olmadığını ifade etti. Yayıncı kuruluşa maç öncesinde vermiş olduğu röportajda. Saatlerimiz 13.10. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Giray Bulak olacak. İkinci bölümün son diliminde, ikinci bölümünde ise hattımızda konuğumuz son olarak milli takımlarda görev alan teknik direktör Selçuk Erdoğan olacak. Şimdi ara diyelim, aranın ardından devam edelim.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır.
2: artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

0: daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Radyo Spor. Umran
3: Oto Ekspertiz. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor.
0: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Bu bölümde planladığımız bağlantılar Selçuk Erdoğan ve Giray Bulak. Bunu da paylaşmış olalım. Kontrol ediyorum gelen mesajları. Hemen kontrol ediyorum. Radyo Spor WhatsApp hattımızda 0538 052 1487. Abi selamlar, İstanbul'dan Erdi ben. Mutlu yayınlar, mutlu programlar diliyorum ve mesajımı bir şiirle bitirmek istiyorum. Salim Manav deyince futbol gündemi canlanır. Transfer varsa telefonda haber hemen yakalanır. Bir bakarsın imza, bir bakarsın flash gelişme. Salim Manav konuşunca futbol düşer peşine. Teşekkür ederim. İlk kez böyle bir şeyle denk geldim. Çok teşekkür ederim kardeşim. Çok mutlu ettin. Yani güzel bir şiir yazmış Batıkan. Batıkan da direkt tebessüm etti. Salim Manav deyince futbol gündemi canlanır. Transfer varsa telefonda haber hemen yakalanır. Bir bakarsın imza, bir bakarsın flash gelişme. Salim Manav konuşunca futbol düşer peşine demiş. Evet, futbol hayatımızın bir parçası. Sizlerden de böyle mesajlar gelmesi beni mutlu ediyor. Allah razı olsun. Ben de hepinize mutlu haftalar diliyorum. Tekrardan öğrencilerimizin de eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Allah zihin açıklığı versin diyelim. Böylece de yaş aldığımızın da farkına varıyoruz Batıkan. Güzel bir şarkı var. Dönebilsem en başa diye. Gerçekten insan öğrenci olduğu yılları da özlüyor. Bunun da altını çizelim. Ben de özlüyorum. Buradan da ilkokul hocalarımın, lise, üniversite hocalarımın ellerinden öpüyorum. Allah onlardan razı olsun. Hattımızda bu bölümde konuğumuz son olarak genç milli takımlarda görev alan teknik direktör Selçuk Erdoğan. Selçuk hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba Salim, iyi yayınlar dilerim. Her şey yolunda, umarım iyisindir.
0: İyiyim, teşekkür ederim. Bir şiirle başladım ikinci bölüme. Teşekkürler hocam.
1: Adana'dan gelmişti şiir tabii.
0: Bakalım, İstanbul'dan gelmiş. Erdi Bey yazmış.
1: Ne güzel.
0: Erdi Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Hocam sizin adınıza çok güzel bir dönemdi milli takımlarda. Çok çok önemli zafer elde ettiniz. Şampiyonlara katıldınız. Ve yeni bir jenerasyon. Bu jenerasyonun da temellerini attınız. Neler söylersiniz hocam milli takım süreciyle alakalı?
1: Biz teknik adamlar için en önemli unsur, en ulu mertebe milli takım mertebesidir. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde ülkemize hizmet etmek en değerli unsurdur. Bu şansa eriştiğim için gerçekten çok mutluyum. 3,5-4 yıllık bir süreçte milli takım teknik direktörlüğü yapmak, istediğim oyun kurgusunu sahaya yansıtmak, planlı, disiplinli, hücum varyasyonlarını farklı bir şekilde oyuncularımın sergilemesine şahit olmak benim için şeref veren bir durumdu Salim. Uzun yıllardaki süreci Süper Lig ardına milli takıma bağlamak da çok değerliydi. Gerçekten milli takımlar düzeyinde çok yüksek potansiyelli, oyun etkinliği yüksek, gelecekte A milli takımda uzun vadeli işler yapabilecek oyuncu havuzumuz var. Ama bu havuzla alakalı beni üzen tek durum oyuncularımızın yeterince değer görmemesi. Bütün kulüplerin felsefesi olabilir, kulüp kültürü olabilir ama bu kulüp kültürü ve felsefenin içerisinde olmazsa olmaz genç oyuncuların profesyonel seviyede istikrarlı bir şekilde süre alması olmalı.

0: bunu biraz daha kulüplerimiz milli takım düzeyinde elde edip geleceğe taşısa daha da çok mutlu olabilirdim diye düşünüyorum bu süreç adına. 42 maçlık bir dönem. Çocuklar Avrupa rekoru kırdı. Biliyorsun bir önceki Avrupa rekoru İspanya U19'un başındayken şu anki amil takım teknik direktörü De La Fuente'ye aitti. 44 maçla 2.11'lik puan ortalaması. 2009 kuşağı beraber görev yaptığımız grupta 42 maçla 2.29 ortalama yaparak ve bu ortalamayı oyunu kazanarak ortaya koyarak harika bir dönem sergiledi. Benim için değerli bir süreçti. Artık bundan sonra güzel oyunu hedeflediğim, vizyon koyabileceğim ortamlarda sergilemek istiyorum. Nasip diyelim.
1: Hocam bundan sonraki planınız nedir?
0: Oyun oynatabileceğim, oyuncuyu geliştirebileceğim, takımı farklı bir noktalara taşıyabileceğim, baskın, planlı, sistemli unsurları ortaya koyabileceğim bir kulübün çatısı altında teknik adamlık yapmak istiyorum. Sen de biliyorsun görüştüğüm yerler oldu. Fakat bu süreçte sabırlı olmak, doğru davranmak en makul olanı. Bakalım görelim. Biz teknik adamlar biliyorsun biraz mevsimlik işçileriz yani. Beklemek de bu oyunun, bu bölümün bir parçası. Gelecekte ne olur ne gider. En doğrusunu yaşamak ümidimiz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Selçuk Erdoğan. Peki hocam, sizin çalıştığınız dönemde devrettiğiniz takımı bir üst kategoriye çıktı genç oyuncular. Bir üst kategoride mücadele edecekler. Benim sorum şu hocam. Var mı hocam gelecek vadeden yeni Arda Güler'ler, Kenan Yıldız'lar neler söylersiniz?
0: Milli takımlara geldiğim süreçten bu yana 2004 ve 2012 kuşaklarının tamamına hakimim. Şuna emin olabilirsiniz hem oyunsal hem fiziksel hem temel teknik beceriler bazında çok fazla yetenekli oyuncumuz var. Fakat bu oyuncularla ilgili en büyük aşılması gereken durum fırsat eşitliği durumu. Yani futbolcunun genci, yaşlısı, tecrübelisi, tecrübesizi olmaz. Futbolcunun hazır olanı makbuldür. Ben şuna inanıyorum. 15, 16, 17, 18 yaşında profesyonel düzeye çok fazla hazır olan oyuncu sayısı makul seviyede diye söyleyebilirim sevgili Salim. Yani yeter ki bu çocukları biz elit seviyeye, Süper Lig seviyesine, birincilik seviyesine taşıyabilelim. Biraz daha takip düzeylerinin futbol kamuoyu tarafından arttırılması gerektiği kanaatindeyim. Gerçekten inanılmaz yetenekli oyuncular var.
1: Evet. Yani çok çok fazla yetenekli oyuncular var hocam havuzumuzda. Ama bu yetenekli oyuncuların da şans verilmesi gerekiyor hocam bu yetenekli oyunculara.
0: Ya zorunluluktan şans veriliyor zaten. Şimdi senin kulübün Adana Demirspor. Ben de çok büyük emekler verdim Adana Demirspor'a biliyorsun. Oradan pay
1: Evet.
0: biçelim. Ahmet Bolat, Kayra Saygan, Samet Akif Duyur ya da onlara benzer birçok potansiyelli isim vardı. Bu çocuklar planlı bir şekilde A takımda süre aldırılmadı. Yani zorunluluktan oynamaya başladılar. Normalde bunun böyle olmaması lazım. Bugün Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain'le Aston Villa karşı karşıya gelirken Lüksemburg 17 milli takımının 2009 doğumlu forveti Maggio geliyor Aston Villa'da ilk 11'de başlıyor. İşte
1: Evet.
0: burada fırsat eşitliği ortaya çıkıyor. Şuna emin olabilirsin futbol sayesinde beynelminel manada biz dünyayı gezme fırsatı yakaladık. Güzel oyun bu
1: Evet.
0: fırsatı bize sundu. Biz yetenek olarak Brezilyalıların, Arjantinlilerin, İspanyolların ya da Portekizlilerin çok önündeyiz. Ama bu oyuncuları sahneye çıkarma konusunda biraz daha cesur davranmamız gerekiyor. Yani ben de takım aldığım zaman eğer potansiyeli olan, hazır olan genç oyuncuları bulursam hiç gözüm kara bir şekilde sahaya süreceğim. Bu konuda kararım net ve kesin. Yani üzülüyorum Türk evlatlarına biraz.
1: Hocam gelen bir mesaj var, okumak istiyorum. Salim Bey merhaba, Ankara'dan Hanifi Kaçar ben. Türkiye'nin futbol ikliminde Selçuk Hoca gibi hocaların artması gerektiğini düşünüyorum. Sadece futbol oynamış olmak, antrenör olmak için, teknik direktör olmak için yeterli değil. Bu işte akademik geçmişe sahip antrenörlerin, teknik direktörlerin sayılarının artması gerektiğini düşünüyorum demiş, ama sizin akademik kariyeriniz dışında saha içinde de yapmış olduğunuz önemli işler var. Hatırlıyorum. Feda sezonunda Samet Hoca'nın ekibinde yer aldınız ve o dönem en genç teknik direktörler, antrenörlerden birisiydiniz.
0: Evet, başlangıcın Beşiktaş'tı zaten. 21 yaşında sağ olsun Samet Hoca bütün kapıları açtı, anahtarı teslim etti Feda döneminde. Süper Lig'de A takımda antrenörlük yapmaya başladım. O güzel mesaj için de teşekkür ederim. Gerçekten Türkiye'de sayı olarak baktığınızda nicelik ve nitelik açısından 35 bin antrenör var farklı alanlarda. Ama bunlara fırsat verilme durumunu değerlendirirseniz amatör seviyede, altyapılarda, alt liglerde inanılmaz potansiyelli antrenörler var. Yine futbolcularla alakalı konuştuğumuz konuya geliyoruz Peyder'de. Yani biraz daha fırsat eşitliği sağlamak gerekiyor. Çünkü oyun çok başka bir yere evrildi sevgili Salim.
1: Evet.
0: Yani futbol değişiyor. Eskiden Avrupa Şampiyonası'ndan Dünya Şampiyonası'na 2 yıllık periyotlarla oyunların ve sistemlerin değişimi olurdu bizim alanımızda. Şimdi 3 ayda 5 ayda bir farklı organizasyonlar, farklı varyasyonlar ve işleyişler görüyoruz sahada. Ondan dolayı antrenörün ve teknik direktörün kalitesi ne kadar üst düzeye çıkarsa futbolda o meşhur ikilem olan marka değeri ikilemi de zirveye taşınır diye düşünüyorum. Ondan dolayı teknik adamlara biraz daha önem vermek gerekiyor. Çok yetenekli Türk antrenörler var sahnede. Sen de biliyorsun bunu.
1: Hocam gelen bir mesaj var. İyi yayınlar Selçuk Hocam'ın gençlere bakış açısını çok beğendim. İnşallah en kısa zamanda bir takım alır ve gençlerden oluşan başarılı bir sezon geçirir demiş Önder Tabanlı Ankara'dan yazmış bizlere.
0: Çok teşekkür ederim. Güzel dilekler için Önder Bey'e. Şöyle düşünmek lazım. Hayat bir üretim silsilesidir. Yani bir şey üretmezseniz tükenirsiniz. Bu futbolda da böyle. Genç oyuncuları üretip yukarıya taşımazsanız hiçbir şekilde sahne alma şansınız yok. Şöyle düşünmek lazım. 1998 ve 2000 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid. 21. yüzyılın kulübü olarak görülüyor. Real Madrid 2000'deki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından batma aşamasındaydı. İflasını açıklayacaktı. Mevcut başkan Florentino Perez geldi, dedi ki ben yıldızlarla çalışacağım. Dünyanın en iyi oyuncularını getireceğim sahneye dedi. Getirdi. David Beckham, Figo, Zinedine Zidane gibi isimlerle bir marka değeri oluşturdu. Florentino Perez'in 3. ve 4. döneminde yıldız oyuncu alımından daha çok 23 yaş altı potansiyelli yüksek oyuncu transferleri dikkat çekti. İşte Jude Bellingham, Vinicius Junior, Arda Güler bizim göz bebeğimiz. Hatta önceki dönemde Cristiano Ronaldo, Gareth Bale gibi. Bunu dünyanın en iyi kulübü yaparken bizim kulüplerimiz bu potansiyelli oyuncuları yukarıya taşıma işini neden yapmıyor? Yani insanları rahatsız eden nokta bu aslında.
1: Evet. Yani burada teknik direktörlerin sizin de ifade ettiğiniz gibi cesur olması gerekiyor hocam.
0: Ya kesinlikle. Eninde sonunda zaten gittiğimiz takımdan bir şekilde ayrılıyoruz. Ya kendimiz bırakıyoruz, ya gönderiliyoruz, ya kovulma durumu ortaya çıkıyor. Ondan dolayı biraz ekonominin de sıkıştığı şu süreçte, futbol ekonomisinin özellikle Anadolu kulüpleri adına sıkışabildiği bu dönemde genç oyuncuların üretimine ve yurt dışı pazarlamasına gerçekten çok büyük ihtiyaç var. Gençler Birliği Diyabete örneğini bunun son dönemdeki örneklerden biri olarak verebiliriz. Yani yurt dışından bir oyuncu alındı. Yaklaşık 5 milyon pound'a Newcastle United'a transfer süreci gerçekleşti. Baktığınız zaman kulübe inanılmaz bir can suyu oldu bu.
1: Evet. Hocam gelen mesajlar var. Salim Bey iyi yayınlar dilerim. Aykut Hoca, Şenol Hoca, Fatih Hoca, Güvenç Hoca, bir gün Samet Hoca ve adını sayamadığım tecrübeli diğer teknik direktör büyüklerimizin artık tecrübeleriyle gençlere bir şey aktarması gerektiğini söylemiş. Zaten bu isimler çok farklı yerlerdeler hocam. İfade ettiği teknik direktörler.
0: Ya öyle tabii. Hepsinin farklı titirleri var. Sonuçta Samet Hoca bugün Süper Lig'de bildiğim kadarıyla 1000'e yakın maça çıkmış bir isim. 100'e yakın, 100'den fazla genç oyuncuyu sahneye çıkarmış bir isim. Fatih Terim'in, Şenol Güneş'in, Aykut Kocaman'ın, Abdullah Avcı'nın, ne bileyim ona benzer Mustafa Denizli'nin birçok ismin yaptığı şeyler belli ama biliyorsun bu döngünün içerisinde çok farklı isimler de sahneye çıkabiliyor artık Salim.
1: Evet. Hocam Süper Lig'i de yakından takip ediyorsunuz. Süper Lig'le ilgili izleniminiz nelerdir hocam? Özellikle de Ankara'da yaşadığınız için Gençler Birliği maçlarına da gidiyorsunuz. Lig fark etmeksizin tüm maçları takip ediyorsunuz. Buyurun hocam.
0: Yani son dönemlerin en karmaşık ve sürprizli lig başlangıcı oldu benim için. Özellikle Göztepe, Samsunspor ve Konyaspor özelinde şaşırtıcı bir başlangıç oldu diyebilirim. Lig'de bence en doğruyu yapan kulüp Erzurumspor. Son dönemde Ahmet Dal'ın açıklamalarını dinleme fırsatım oldu. Yani inanılmaz güzel ve etkili bir açıklama. Bizim imkanlarımız bu. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Şansımız bu. Yarın bir gün milyon eurolar harcayıp alt liglere düşmektense burada bu bütçeyle yarışırız gibisinden bir açıklamasını duydum. Bence haddini bilmek futboldaki en önemli şey. Erzurumspor'un bu süreci de bu şekilde değerlendirmesi gerçekten makul bir durum diye düşünüyorum Salim. Öte yandan oyun bazında baktığımızda çok fazla net oyun şablonları, kurguları, geçişleri peyderpey oynayabilen kulüplerin ön plana çıktığını söyleyemem ama Kocaeli Spor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa üçlüsü biraz daha kurgu bazında ön plana çıktı. Zaten burada puan tablosuna açık bir şekilde yansımış oldu. Gelecekte en çok merak ettiğim takım oyun açısından Trabzonspor olacak. Bu kadar önemli ve marka isminin yer aldığı bir camiada yüksek şiddetli bir oyun çıkabilecek mi? Yoksa topa sahip olma oyunu mu çıkacak? Varyasyonlu bir oyun mu çıkacak? Yeni gelecek olan teknik direktörle bunu görmek gerçekten heyecan verici bir durum olacak gibi görünüyor.
1: Hocam Mustafa Demirkaya yazmış. Salim Bey iyi yayınlar. Selçuk Hoca'ya da selamlar. Diksiyon, bilgi birikim ve sesinden futbola aşık bir ses duyuyoruz. Liyakatli değil, hak edenli liyakatle değil hak edenlerin gelmesiyle futbol

0: futbolumuzun geleceği aşikar Selçuk Hoca'nın hak ettiği yere gelmesini temenni ediyorum demiş Mustafa Demirkaya. İstanbul'dan yazmış hocam.
1: Çok teşekkür ederim Mustafa Bey'e çok güzel dilekleri için.
0: Mücadele edeceğiz bu dönemde. Yani benim futbol camiasında böyle takip ettiğim en çok kitap okuyanlar arasında yer alabilecek kişilerden birisiniz. Buradan da selam olsun Erman Özgür. Erman abi de çok fazla kitap okur. Bir de evet, size örnek verebilirim bu konuda.
1: Ya şöyle, bir kitap farklı bir dünya demek aslında. Siz ne zaman hikaye, roman, tarih, araştırma okursanız farklı fikirler ediniyorsunuz. Farklı bir yola giriyorsunuz. Ben milli takım düzeyinde oyuncularımıza kamplarda zorunlu tuttuğum şeylerden biri de aslında kitap okumaktı. Değerlerini, manevi yargıları bilmek, davranışı, saygıyı, sevgiyi, dürüstlüğü, adaleti bilmek. Bunlar çok farklı şeyler. Zaten son dönemlerde bir transfer furyası var ya sevgili Salim. Aslında biz önceden çok yanlış yapıyormuşuz. Oyuncu transfer ederken çabukluğu, çevikliği, sürati, temel teknik becerileri, onlara falan bakıyorduk. Ama yıllar geçtikçe benim baktığım tek büyük unsur oyuncunun saha içindeki oyuna saygısı ve sorumluluk bilinci oldu. O algıyı, saygıyı ve sorumluluk bilincini arttıran şeylerden biri, belki de sana garip gelecek, kitap okumak biri. %65, %70 oranında o 50 bin kişinin, 60 bin kişinin içinde oynanan oyundaki algını farklı seviyeye taşıyabilir diye düşünüyorum. Milli takımda da bunu oyuncular yapıyor. Yani tek ricam, bütün yaş gruplarında çok değerli oyuncular var ama 2009 grubunu, 2009 kuşağını insanların çok farklı şekilde takip etmesini isterim. Gerçekten çok farklı potansiyelde oyuncular var. İlerleyen dönemde de A milli takımda onları görebileceğimizi düşünüyorum.
0: Hocam hemen kontrol ediyorum soruları. Merhaba, ben Erkan. Türkiye'de futbol antrenörü olabilmek için ilk defa nereden sertifika belge alınıyor? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. C lisans diyebiliyorum hocam. Doğru değil mi?
1: Yani şöyle, amatör oynamışlığınız varsa ya da herhangi bir üniversitenin antrenörlük bölümünden mezunsanız C lisansla başlayabiliyorsunuz. Ama futbolla alakalı herhangi bir ilişkiniz yoksa, bizim temel eğitim lisansı dediğimiz bir lisans türü var. O eğitim türünü alıp sonra UEFA C'yi beklemeniz gerekiyor.
0: Hocam dinleyenimiz yazmış. İyi yayınlar dilerim. Selçuk Hoca'ya selamlar. Selçuk Hoca Ahmet Spor hakkında ne düşünüyor demiş.
1: Maçları da takip ediyorsunuz hocam. Evet, takip ediyorum. Ahmet Spor'un bendeki bu sezonki karşılığı yıllardan sonra sona ermiş olan bir özlem bence. Hem tribünler, hem oyun, hem camia bu özlemi tutkuyla birleştirip sahaya öyle bir performans koyuyor gibi görünüyor. İnanılmaz coşkulu bir oyunları var. Tribünlerin dolması da bunu çok fazlasıyla etkiliyor ama ligin biraz daha oturmasını beklemek gerekiyor. Daha Ahmet Spor'un oyununun %100 bazda oturduğunu söyleyemem sevgili Salim.
0: Besnik Asya'da hocam Belçika Ligi'nin önemli teknik direktörlerinden birisiydi.
1: Evet, çok potansiyelli bir teknik direktör. Belçika'da güzel işler yaptı ama biliyorsunuz Türkiye'deki futbol ortamını yönetmek biraz zaman alabilir. O da hatırladığım kadarıyla 55-56 yaşında Arnavutluk kökenli bir isim. Yani çok iyi bir başlangıç yaptı ama bunu istikrarlı bir şekilde oyuna dökmesi zaman alabilir gibi görünüyor sevgili Salim.
0: Yani burada skorlar geliyor ama oyunsal anlamda %100 değil diyorsunuz hocam.
1: Ya öyle tabii. Baktığınız zaman onun çıkışı Anderlecht'tir. Besnik Asya'nın. Altyapıdan başlayıp A takıma çıkmıştır. İşte sanırsam Anderlecht U17, U19, Anderlecht yardımcı antrenör. Sonrasında A takımda uzunca yıllar görev aldı. En çok beklentinin olduğu dönem El Ahli dönemiydi. Orada bir şeyler yapamadı. Anderlecht'e geri döndü, düşüş yaşadı ama Türkiye'deki futbol iklimini, özellikle oyunu yönetmesi çok kolay olmayacak. Çünkü Ahmet camiasının beklentisi de ondan çok yüksek olacak gibi görünüyor.
0: Evet, yani bir de hocam içeride ve dışarıda çok ciddi bir taraftar gücüne sahip takım.
1: Evet, en büyük etki o zaten. Ya mesela dünkü maçın boş tribünlere oynandığını düşünsene. Maçın o şekilde yüksek tempoda, baskın bir şiddetle çıkmasının ihtimali yok. Tetikleyici unsur orada asıl taraftar. Yani evet. Diyarbakır'ın da yoğun bir ilgisi var futbola. Bu kesinlikle yıllardan bu yana süren özlem ve açlığın sebebi. Umarım bunu istikrarlı bir hale getirirler yani. %50 dolulukla oynamak falan o şehre hiç yakışmaz. Tribünleri bu şekilde doldurmaları makul olan bence.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Selçuk Erdoğan, sohbetimiz sürüyor. Selçuk hocam, sezon başında gelen teklifleri ifade etmiştiniz. Teklifler var demiştiniz. Planlamanız nedir hocam? Süper Lig mi, birincilik mi?
1: Yani doğru proje. Süper Lig'den görüştüğüm kulüpler oldu. Birincilikten de görüştüğüm kulüpler oldu. Doğru projeye gitmek istiyorum. Hani ilerleyen dönemlerdeki hedefimi herkes biliyor. Ben lafı ağzımda olan biriyim. Beni çok yakından tanırsın Salih. Evet. İspanya La Liga'da teknik direktörlük yapmak istiyorum. Onun için de her yönden hazırım. 3 yıla mı olur, 5 yıla mı olur, kaç yıl olur ama o hedefimden asla vazgeçmeyeceğim.

0: önceki adımları bir atmamız lazım doğru bir şekilde, sabırlı, disiplinli, planlı bir şekilde. Sonrası artık nasip kısmet diyelim.
1: Hocam peki bu milli takım sizin için iyi geçti mi? Çünkü milli takıma gittiği zaman hocalar geri dönüşünde bazen uzun süre takım çalıştıramayabiliyor. Bunun handikapını da yaşıyor.
0: Yani benim için makul bir süreçti, yaklaşık 3,5 yıl. Çok da değerli, verimli olduğunu düşünüyorum. Hem oyun açısından, hem oyuncuların gelişimi açısından, hem de milli takımdaki Türk bayrağına dair aidiyet ve temsiliyet açısından çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Ama tabii kamuoyunun takdiri, maçlarımızın çok yüksek düzeyde takip edilmesi çok değerliydi. Harika geri dönüşler aldık. Oyuncularımızın değeri arttı. Bu süreçte en büyük katkıyı da gerçekten kulüplerden aldık diyebiliriz. Yani kulüplerle sürdürdüğümüz eşgüdümlü iletişim, oyuncuların gelişimi, oyunun gelişimi adına yaptığımız koordinatif toplantılar çok katkı sağladı diye düşünüyorum. Yani bir iki sene içerisinde falan sevgili Salim, milli takım düzeyinden çok oyuncuyu elit düzeyde görürsünüz diye tahmin ediyorum. Zaten şu an süre alan isimler var. Antalya Spor'da Hasan Yakup İlçin var. Sarıyer'de Yağız Fikrişen var. İşte Galatasaray tarafından U19'da baktığınız zaman Mustafa Duru, Ada Yüzgeç, Olcan Yançer, Onur Kağan Yıldız. Fenerbahçe'de inanılmaz özel ayaklar var. Adnan Esefettoğlu, Eren Sayar, Alaaddin Ekici, Ali Demirbilek, Sadullah Yiğit Kavakuşak, Üveys Yasir Satık. Takım kaptanın Beşiktaş'tan Hasan Mert Tuncel, Eren Taşkıran. Trabzon'da bakıyorsunuz Alperen Çakıroğlu, Yasin Akçay. Birçok isim var yani. Bilal Demirağ Alanya Spor'a transfer oldu. En çok süre alan oyuncumuz. Efe Seçil, Atayanık, Konya Spor'un bence direkt A takım oyuncuları yakın zamanda. Ankara Gücü'nden Berke Yıldırım. Yani sabaha kadar bu isimleri sayabilirim sana. Almanya'dan, Köln'den Eymen Erdoğan var. İnanılmaz bir kanat oyuncusu. Halil Koç, Bayer Leverkusen'dan, Ajax'tan Enes Işık. Yani yaş grubumun gerçekten potansiyeli çok yüksek. Mustafa Coşkun, Tosun Çaykuzu, Rize Spor A takımında oynuyor. Yani aklıma gelen birçok isim var şu anda.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
0: Rica ederim sevgili Salim. Uzun bir süre olmuştu yayına çıkmayalı. Yaklaşık bir 4 sene önce çıkmıştım yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, İstanbul'a gelirseniz de beklerim hocam.
0: Evet, Şükrü Saracoğlu'nun karşısında tantuni yemeye devam ederiz diye ümit ediyorum.
1: Evet. Hocam Önder Bey demiş ki La Liga'da hangi takımı çalıştırmak ister?
0: Gönlümden geçen 3 tane kulüp var. Sevilla, Valencia ve Villarreal.
1: Hayırlısı olsun diyelim hocam.
0: İnşallah.
1: İnşallah hayallerinize kavuşursunuz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hedeflerinize ulaşırsınız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Selçuk Erdoğan'dı. Kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancımet Sigortam.net. Radyo Spor.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Giray Bulak. Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Salim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim hocam. Trabzonspor'da teknik direktör değişimi yaşandı. Fatih Hoca istifa etmişti. Yerine geçici antrenör olarak gelen isim Hüseyin Cimşir'di. Hocam adaylar belli oldu. Son adaylar Pioli yabancı aday. Yerli aday ise Şenol Güneş. Ne dersiniz hocam?
7: Yabancı aday kim?
1: Pioli.
7: Nereli? İtalyan mı?
1: İtalyan diyebiliyorum hocam.
7: Ha.
1: Evet.
7: Ya yabancı adayın şu anda yani bu Trabzonspor'a
1: Stefano Pioli
7: şu anda
1: hocam
7: katkısı olmaz. Yani eğer
1: son olarak Fiorentina'da görev aldı hocam. El Nasser, Milan, Lazio, Inter gibi kulüplerde görev aldı hocam.
7: Can hocam olmasında fayda var.
1: Peki sizce nasıl şekillenir hocam süreç? Şenol Hoca kabul eder mi teklifi?
7: Eder tabii yani. Şenol Hoca sonuçta Trabzon'da, Trabzonspor'da. Kulübü denilecek isteği, ihtiyaç var. Gel. Tabii ki gelecektir yani. Şenol Hoca uygun. En uygun isim Şenol Hoca'dır.
1: Peki hocam, Gençler Birliği maçında farklı, Konya Spor deplasmanında iki farklı Trabzonspor vardı. Bunu neye bağlarsınız hocam?
7: Şimdi tabii yani Ferencvaros maçından sonra Fuat Hoca istifa edince oyuncuda bir dalgalanma oldu. Daha doğrusu kulüpte dalgalanma oldu. Yönetimde, taraftarda, herkese dalgalanma oldu. Ve ilk maçtır içerideki maç yani belki ilk maç Ahmet'ti Fuat Hoca döndükten sonra ama yine oyuncuda mutlaka bir kırılganlık vardı. Ya bu da Gençler Birliği maçında Hüseyin Hoca'nın oraya gelmesine sebep oldu. Ve Hüseyin Hoca da o şehrin çocuğu, böyle çalışmış, oynamış. Müthiş bir kişiliği vardır, karakteri yüksektir. Çıktı takımın başında, Gençler Birliği'ni yendi 5-0. İyi bir skorla galip geldi Trabzonspor ama puansız Konya Spor'a yenilmesi Hüseyin için iyi olmadı. Gerçi o maçta ikinci yarı Trabzonspor çok çok iyi oynadı. Yani oyunu bloke etti, paslar yaptı, pozisyonlar buldu. Konya Spor'un karşısında önemli kurtarışlar yaptı. Doğru ama puansız bir takıma kaybetmeseydi Hüseyin Hoca. Beraberlik bile bir sonuç değildi. Kaybetmeyecekti, berabere kalmayacaktı. Galip gelerek de kendi geleceğini belirleyecekti. Bu olmadı. Şimdi Trabzonspor bir arayış içerisinde. Yani hoca boşluğu Trabzonspor'un kaybetmesine neden olmuştur tabii ki.
1: Peki hocam, hemen şunu da size yönlendirmek istiyorum. Trabzonspor'un temel problemi oyun anlamında orta saha mı? Bu yönde eleştiriler var.
7: Tabii. Yani diğer 4-1 takıma baktığımızda şu anda en yetersiz orta saha Trabzonspor'da. Yani Galatasaray'a, Fener'e, Beşiktaş'a baktığınızda onların orta sahaları Trabzonspor'dan daha dirençli. Hatta Trabzonspor'un stoper eksikliği de var. Yani bir stoperi var, Vivu, Çabuk, Seri. Ama ondan sonrakiler, yani Serviç olsun, Samet olsun, Batako gelene kadar sıkıntılı bir süreç Trabzonspor yaşayacak. Orayı Trabzonspor'un daha iyi bir oyuncuyla doldurması lazımdı. Hem orta saha kırılgan hem stoperler bu şekilde olunca Trabzonspor tabii ki istediği oyunu oynayamıyor. Kaldı ki buna alınan oyuncular işte Kabralı olsun, Savyalı olsun daha oyun süreci içerisinde. İşte Rus oyuncu sakat ve bunlar da daha takım kültürüne, takım oyununa o adaptasyonu yaşamadıkları için de Trabzonspor takım olmakta sorun yaşıyor. Sorun bu.
1: Yeni yapılan transferler var ama hocam o bölgeye. O transferler de tam randıman sağlayamadı hocam.
7: Evet. Yani sizin daha bilinen oyuncularla beraber mesela Salah almışsanız oraya da bilinen birkaç oyuncu. Yani nedir? Stoperlerin çok deneyimli olması lazım, iyi oyuncular olması lazım. Stoperler bir takımın can damarı Salim. Onun için takımı oynatanlar bugün stoperler. Sonra işte orta saha gibi oyuncular kimler? İşte Kante Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlıyor. Gendouzi, İsmail büyük kimi verdiniz oradan? Fred'i falan verdiniz yani. Anlatabildim mi? Torreira, Sara, bunlar Galatasaray'da iyi oyuncular. Beşiktaş'a giriyorsun. Orkun, Salih iyi oyuncular bunlar. Ama aynı yeterlikteki oyuncular Trabzonspor'da göremiyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'nin stoperlerine bakıyorsun, orta sahasına bakıyorsun, iyi. Galatasaray'ın stoperlerine bakıyorsun, orta sahasına bakıyorsun, iyi. Beşiktaş'ın stoperleri belki zayıf, orta sahası iyi. Ama önde o baskıyla beraber bu sorunu çözüyor. Beşiktaş'ta mesela iyi iki tane stoper olsa veya bir tanesi iyi olsa stoperlerin Beşiktaş takımı daha farklı olur. Onun da kadro zenginliği fazla değil. Dolayısıyla Trabzonspor hem orta saha çok iyi değil hem stoperlerden bir tanesi iyi, gerisi iyi değil.

0: Trabzonspor bu sorunları yaşıyorsa.
1: Peki hocam, Vivo ile ilgili yorumunuz ne olur?
0: Vivo iyi oyuncu, çabuk oyuncu, seri oyuncu, çok zeki, çok uyumlu bir oyuncu. Bir de karakteri yüksek. Yani her pozisyona girebilen, çıkabilen bir oyuncu. Yürekli. Atak yapıyor, hücum yapıyor, şut atıyor, şut deniyor, gidiyor. Kornerden, duran toplardan, ür toplardan kafayla gol yapıyor. Yani Vivo diğer takımların takibinde olan bir oyuncu diye düşünüyorum.
1: Hocam, Fulham iddiası vardı Vivo ile ilgili.
0: Olabilir, isterler. Yani bu tip oyuncuları en azından birinci oyuncu olmasa da ikinci, üçüncü, dördüncü stoper olarak düşünürler ve kullanırlar, oynarlar. Daha yaşı da daha çok genç yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Giray Bulak sohbetimiz sürüyor. Giray hocam, bugün oynanacak olan maç özelinde öngörünüz nedir? İsmail Hoca ayrıldı, geri döndü. Neler söylersiniz hocam?
0: Ben İsmail Hoca adına üzüldüm. Hem ayrılışına üzüldüm, hem tekrar geriye gelişine üzüldüm. Doğru, kabul görmüştü. Fenerbahçe gibi bir takımda çalışıyorsunuz. Ama hiçbir yöneticiye danışmadan, konuşmadan, yani medeni insanların yapabilecek olduğu bir ayrılığı yaşamadan o şekilde ayrılmak, ben İsmail Hoca'ya yakıştıramadım. Geriye gelişinde de yakıştıramadım. Çok kararlı bir şekilde istifa etti. Halbuki büyümüştü. Yani istifa ederken de büyümüştü. Niye büyümüştü? Yani o şekilde Fenerbahçe hocası eleştirilir mi ya? Basında, yönetimde, başkan tarafından işte taraftar şişe atıyor. Ya, o oyuncusu demeç veriyor. Ya, böyle bir ortamda çalışılır mı? Çok kararlı bir şekilde de ayrılmıştı. Doğrusunu yapmıştı ama maalesef yani gidiş hızlı olduğu zaman dönüşte hızlı oluyor. Dönüş hızlı olduğu zaman gidişte hızlı oluyor. Bunu yaşadı İsmail Hoca. Bu takıma olumsuz yansıyacak. Belki bugün olumlu yansıyabilir. Şu olur, bu olur. Niye? İşte deplasmanda 5-0 kazanmış. Bir Gaziantep hiç beklemediği bir sonucu almış. Onlar da şimdi biraz bir parça havalanmıştır. Fenerbahçe bugünkü maçı yener diye, galip gelir diye düşünüyorum. Ama bu galip gelmesi demek geleceği kurtarması anlamı taşımaz. Şimdi daha başka şeyler önümüzdeki günlere gebe diye düşünüyorum.
1: Evet, böyle bir durum söz konusu hocam.
0: Evet.
1: Peki hocam, çok sert eleştirilerden yakınıyor hoca ve camiadakiler. Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
0: Yani tabii yanlış tabii ama siz Fenerbahçe'yseniz, Fenerbahçe'nin hocasıysanız, yani Galatasaray'ın, Trabzon'un, Beşiktaş'ın hocasıysanız bu eleştiriler olacak. Hele de Fenerbahçe'de, yani bu kadar büyük kulüpte çalışmanın karşılığı her şey güllük gülistanlık olmaz ki. Salim, iyi oynadığınız zaman nasıl alkışlanıyorsanız, kötü oynadığınız zaman da insanlar mutlaka bir tepki gösterecektir. Ama bunlar ahlaki sınırları zorlamayacak boyutta olacak. Ben buna karşıyım. Yani ayıptır. Hocaya aleni küfürler, hocaya şişe atmalar, yabancı maddeler atmalar, yani acımasız, her tarafta acımasız eleştiri var da bunları kabul ediyoruz. Ama bu şekilde tecavüze varacak, yani fiili tecavüze varacak bir işlerin yapılması, o şişe kafasına gelse ne olur? Yani böyle şey olur mu ya? Ayıp. Kimi orada yuvalıyorsun? Kime şişe atıyorsun? Senin kendi insanını atıyorsun. Aidiyet duygusu olan, senden yetişmiş, sende büyümüş. Ya bu tip insanları bulmak artık zorlaşıyor. Kendi yetiştirdiğin değerlere sahip çıkacaksın. Olur veya olmaz. Sen başka tür düşünürsün, ben başka düşünürüm. Ama bu şekilde düşünülmüşse buna sahip çıkılacak. Ya hoca da tepkisini gösterdi tabii ki.
1: Sevgili
0: ama bunlar durmayacak ama. Bunlar durmayacak yani. İnan durmayacak. Bu tepkiler devam edecek. Yani yarın daha başka türlü tepkiler devam edecek. Ya gitmiştin, niye geri döndün, niye işte bırakmadın gibi tepkiler mutlaka olacaktır. İsmail'in bunlara hazırlıklı olması lazım ve cevap vermemesi lazım. İsmail Hoca'nın en kötü şeyi de yani bu cevap vermedeki sorun yaşaması. Çünkü niye? Bir maç Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalınca Fenerbahçe'de bizle uğraşanları açıklayacağım, Fenerbahçe'yle uğraşanları açıklayacağım dediğiniz zaman o insanlar da size tepki gösteriyor.

0: maçlar belli olmaz. Final maçları belli olmaz Salim. O bakımdan herkes Beşiktaş'ı dezavantajlı görüyordu Fenerbahçe'ye karşı, ben dahil. Gitti Beşiktaş Fenerbahçe'yi yendi. Onun için bu maçların sonuçları belli olmaz. Kaldı ki burası Trabzon. Yani orada futbol farklı oynanıyor.
1: Evet. Geçtiğimiz yılki maçta ben stadyumdaydım hocam. Trabzonspor kazanmıştı.
0: Evet.
1: İlk yarıda 2-0 3-0'da öne geçebilirdi.
0: Evet. Evet. Ve de iyi oynamıştı Trabzonspor. Hatta o maçtan sonra Trabzonspor eğer Beşiktaş 10 kişi kalan Galatasaray'ın önünde yenebilseydi Trabzonspor şampiyon da olurdu.
1: Evet. Hocam Muhammed Salah'la ilgili ben yorumunuzu merak ediyorum.
0: Muhammed Salah geldiği zaman da ben sana yaptığım programlarda şunu söylemişim Salim. Ne dedim sana? Deplasman oynamaz. İçeride oynar. İçeride taraftarın baskısıyla taraftarın ona yapacak olduğu işte olgun tezahüratlarla beraber, tempoyla beraber Salah orada takdir görür ve oynar. Onun karşılığını verir. Ama deplasmanda Salah oynamaz. Çünkü İngiltere Ligi'nden geliyorsun, Şampiyonlar Ligi'nden çıkmışsın, geliyorsun mesela Gençler Birliği'ne karşı oynuyorsun, Ahmet'e karşı oynuyorsun, Konyaspor'a karşı oynuyorsun. Deplasmanda işte o atmosfer farklı, soyunma odaları farklı. Sen çok daha yüksek bir üst kalite bir seviyeden daha aşağılara geliyorsun. Bu oyuncuların motivasyonunu bozar sadece. Onun için deplasmanda Salah'tan çok fazla iş beklememek lazım.
1: Bir de hocam deplasmanda çok yoğun bir baskı var. Bunu da söyleyelim.
0: E olacaktır tabii yani. Sen Salah'sın yani. Şimdi Konyaspor'a karşı oynuyorsun. Oyuncu ne yapacak? Sana ikili sıkıştırmayı mutlaka yapacak. Yapmayacak mı? Yani çünkü o takımda kilidi çözecek en önemli oyuncu sensin. E sana önlem alacak.
1: Evet.
0: Yani almayacak mı? Almayan adamı döverler zaten. Demez misin sen ki ya hocam sen Trabzonspor'a karşı oynuyorsun, Salah'a önlem almıyorsun veya hoca demeç verse Konyaspor'un hocası ya biz bildiğimiz oyunu oynayacağız, biz kendi oyunumuzu oynayacağız, Salah bizi ilgilendirmiyor dediğin zaman adam yani orada eleştirilir değil mi? Sen de eleştirirsin.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Yayınımıza bağlandınız, keyif verdiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: İyi yayınlar olsun Salim. Teşekkür ediyorum. Hoşça
1: sağ olun
0: kalın.
1: Hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Giray Bulak'tı. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Sezer Özmen. Sezer hoş geldin, merhaba, nasılsın?
6: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Salim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler deyiz, teşekkür ederim. Uzun yıllar profesyonel liglerde oynadın. Önemli bir proje bazında Beylikdüzü'ndesin. İstanbul ekibindesin. Neler söylersin Sezer?
6: Evet, yaklaşık 18 yıllık profesyonel kariyerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama şimdilik bu sezonda

0: Denizli Spor Kulübü'nden teklif geldi. Kurumsal yapısının oluşundan dolayı güçlü bir şekilde amatör takım olmasına rağmen düşüncelerinin profesyonel yapıda olması beni bu sene Beylikdüzü Spor Kulübü ile anlaşmama olanak sağladı.
1: Peki Sezar, senin adına 18 yıl nasıl geçti?
0: Benim aslında adıma üzüntüsüyle, sevinciyle, kırgınlıklarıyla ama dolu dolu hayatımı idame ettirmemi sağlayan, hayatımı kazanmamı sağlayan bir kariyer oldu. Açıkçası ilk gün Beşiktaş Kulübü ile imzalamış olduğum sözleşmedeki duyduğum heyecan neyse, bugün de keza aynı duyguları ve aynı heyecanı yaşayarak futbol hayatıma 34 yaşında bir birey olarak devam ediyorum. Profesyonel kariyer benim için dolu dolu geçti. Şampiyonluklarıyla, playoff heyecanlarıyla. Şükürler olsun, Allah bana hiçbir zaman küme düşme durumunu yaşatmadı, tehlikesini yaşatmadı. Herkese bir örnek bir birey olarak en küçük yaşımda bile, daha genç yaşlarımda bile bugün geldiğim noktada 34 yaşında olmama rağmen yine genç bireylere, arkadaşlarımıza örnek olarak futbol hayatımıza ahlaki değerlerle saygın bir kişilik olarak devam etmek için bugün de Beylikdüzü Spor Kulübü adına Bal Ligi takımı yeni adıyla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde tekrar hayatıma devam ediyorum.
1: Peki Sezar, Beşiktaş altyapısında yetiştin. Uzun yıllar Süper Lig'de ve 1. Lig'de oynadın. Altyapıda yetişen genç kardeşlerimiz için neler söylersin? Neler yapmaları gerekiyor?
0: Ya aslında onların neler yapmasından ziyade biraz da büyüklerimizin bu gençler için neler yapmasını bence konuşmamız lazım. Ama genç oyuncular bazında konuşacak olursak da hayatları çok uzun. Hala bugün bile amatör ligdeki oyuncularla profesyonel ligdeki oyuncular arasında bugün gelmiş olduğum bu noktada bir fark olmadığını görüyorum. Tek farkın düşünce yapılarının olduğunu görüyorum. Bu hayatı istemeleri gerekiyor. Bunun bir iş olduğunu kabullenmeleri gerekiyor. Ve buna göre zihniyetlerini, çalışmalarını bu doğrultuda yönlendirmeleri gerekiyor. Kesinlikle psikolojilerinin çok güçlü olmalarını onlara iletiyorum. Yıllarca söylemiş olduğum şeyleri bugün de hala 18. yılın sonunda da altyapıdan çıkan oyunculara, altyapıdan yetişen oyunculara aynı şekilde bu direktifleri veriyorum. Bu yaşam zor bir yaşam. Herkesin yapmak istediği, herkesin devam ettirmek istediği, sürdürebilir bir hale gelmesi için çaba sarf ettiği bir iş bölümü açıkçası bu. O yüzden de bu hayata hobi olarak değil, artık gerçekten günümüzde ciddi bir anlamda iş olarak bakmaları gerekiyor. Bu işe de biliyorsunuz ki siz yayına başlarken bir hazırlık döneminiz oluyor, çalışma döneminiz oluyor. Burada da hem fiziksel hem psikolojik olarak oyuncuların kendilerini hayata, iş hayatına, ileriki dönemlerindeki kazanımlarını bu şekilde yönlendirmeleri gerekiyor. Genç arkadaşlara da her defasında bu işin çalışmaktan hiçbir zaman yorulmamaları gerektiğini, ki biz hala çalışıyoruz, hala çalışmak için çaba sarf ediyoruz. Niye? Bu bazen şöyle yorumlar da veriyorum. Yani diyorlar ki yeter artık, daha işte kazanamadım mı hayatını? Böyle bir şey değil. Bu iş ahlakı, bu bir tutku. Ben işimi çok seviyorum. Her insan işini sevdiği sürece de o işine, o hayatına, gerek buna futbol deyin, gerek radyoculuk deyin, gerek program sunucusu deyin, ne dersiniz deyin, bu tutku olduğu sürece de, bedenin buna izin verdiği sürece de inşallah ben bu hayatıma devam edeceğim.
1: Peki bölgesel amatörlükte de çok ciddi takımlar var. Hem bütçe anlamında hem de kadro anlamında. Neler söylersin Sezer? Gruplarda belli oldu diye biliyorum.
0: Daha henüz belli değil. Liglerin başlama durumlarından dolayı, çünkü bilirsiniz ki bu sene birçok takım bölgesel lige katılmama kararı aldı. O yüzden de takım sayılarını ayarlaması için federasyonun biraz kulüplerden zaman istemiş. Bu zamandan dolayı da tahmin ediyorum ki bu hafta içinde açıklanacak. Açıkçası benim için de yeni bir tecrübe oluyor. Ne kadar profesyonel yaşamda tecrübelenirsek tecrübelenelim, aslında hayatımızın ilk başladığı amatör liglere bugün dönmüş bulunmaktayım. Ben de bunun için bir heyecan duyuyorum. Dediğiniz gibi kulüplerin yatırımları, kulüplerin projeleri ciddi anlamda çok büyük emek sarf ediyorlar ki bugün buraya geldiğim dönem içerisinde de Beylikdüzü Spor Kulübü'ne mükemmel bir başkanla tanıştım. Metin Aydın diye bir başkanımız. Futbol adına Beylikdüzü'nü kurumsallaştırma açısından çok ciddi emek sarf ediyor. Buralarda da çok ciddi yatırımlar var ki işte profesyonelliklerde de uzun bir süre

0: bu yatırımların ne kadar doğru yönlendirildiği zaman, yönetildiği zaman başarılara ulaştığını gördüm. Bugün geldiğim noktada da bunu görüyorum. Ben buraya bir ilk geldiğim gün de söyledim. Amatör lige gelmedim. Profesyonel lige çıkacak olan bir kulübe geldim. Ciddi dediğiniz gibi yatırımlar var. Kulüpler bu bazda çok ciddi emekler veriyor. Oyuncu kaliteleri gerçekten 3. ligde geçen sene oynadığım süre zarfında ciddi anlamda bir fark olmadığını görüyorum. O yüzden de umuyorum ki Beylikdüzü Spor Kulübü'nü gerçek anlamda benim de asıl olmam gereken bir ligde, profesyonel ligde olması için var gücümüzle çalışacağız. Açıkçası heyecanlıyım sizin de dediğiniz gibi.
1: Hayırlı uğurlu olsun diyelim Sezer. Allah utandırmasın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, son konuğumuz Sezer Özmen'di. Şimdi yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Mert Elam, Ali Erim ve Gence Boran Hattrick programında sizlerle olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.

Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor. Sporu

0: tek adresi.
1: Radyo Spor.
0: Bertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor'a, etik programına hoş geldiniz. Ben Mert Adam, Genco Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Genco abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, herkese iyi haftalar.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Önce bir haberim var.
0: Sen en son bıraktığımda yine sadece senin başına gelebilecek bir olay yaşadın. Onunla alakalı değil mi?
1: Tam gelirken Ali Yerim radyodan çıkıyordu, onu gördüm.
0: Bu saatte. Sen vallahi erken mi geldin? Tam saate yakın mı geldin?
1: Ben normalde biraz erken gelecektim. Arabayı şu yukarıya senin bana gösterdiğin yere yıkamaya bırakacaktım. Kapalıymış yıkama.
0: Nasıl ya?
1: İki hafta daha kapalı olacak dedi.
0: Allah Allah.
1: Yıkama tadilatta dedi.
0: Sezon bitti diye
1: ben
0: mi?
1: Ben de fırıl fırıl döndüm, ettim, geldim. Bir baktım, ben şeye yukarı çıkıyorum ya. Ali böyle arabasının böyle burnunu verdi. Yani oydu diye tahmin ediyorum.
0: Yani şirkette iki araba var öyle ama odur.
1: Tamam, odur.
0: O diğeri değildir biliyorum.
1: Ben böyle önünden geçtim, park ettim, o yukarı çıkıyordu.
0: O zaman şu an bizi dinliyordur, yoldadır hala.
1: Muhtemelen.
0: Tahminimce.
1: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
0: Biz de boş değiliz. Evet.
1: Biz de deriniz.
0: Aynen. Bu arada yıkama için başka bir yerde önerebilirim. O da Ali abinin bana önerisi.
1: Civarda mı?
0: Civarda sayılır, yakın.
1: Tamam.
0: Ali abi önermişti bana, yapmamıştım da geçen gittim ilk defa. O şeylerdeki bu arada, benzin istasyonlarındaki o makineler var ya, otomatik. Hiç yaptırdın mı hayatında onlara?
1: Ya çok uzun zamandır yaptırmıyordum. Teknoloji değişmiş olabilir. Eskiden çünkü onlar çiziyordu arabayı.
0: Değil mi? Salim de yaptırıyormuş bak içeride.
1: Eskiden çizdiriyordu.
0: Ben de öyle biliyordum.
1: Teknoloji değişmiş olabilir.
0: Ben de öyle biliyordum. Hep bir mesafeliydim. Ali abi güzel dedi. Kısa süre dedi. Hızlı dedi. Temiz dedi. Salim de kullandığına göre iyi. Ben de dedim, bir sakıncasını görmedim açıkçası İlk seferinde. Valla çok hızlı. Yani 5 dakikada bitiriyor işi. Çok rahat, fiyatı vakti uygun. Onu tercih edebilirsin bundan sonrası için.
1: Salim söyle, onayla bari duyalım.
0: Evet. Yani şöyle, mikrofona.
2: Yani şöyle, ben de yakın dönemde biliyorsun 6-7 ay oldu araba alalı.
0: Hayırlı olsun.
2: Tekrar renginden dolayı direkt kiri de belli ediyor, kırmızı. O yöntemi ben de uyguluyorum. Evime yakın bir istasyon var, oraya gidiyorum. Çok da uygun oluyor. Bu arada çizmiyor.
1: Çizmiyor.
2: Şöyle yapmanız gerekiyor. Dinleyenlerimizle de paylaşalım.
1: Üzerine yatıyorsunuz.
2: Yok abi,
0: çizmemesi için.
2: Yok yok. İlk başta bir fiş alıyorsun. Su fişi. İlk önce su vuruyorsun. Ardından köpük. Tekrardan su. Yani iki su bir köpük fişiyle iş halledebiliyorsun. Ama onlar için özel biliyorsunuz bezler var. Bezlerin iyi olması lazım. Özel bezler var. Ama Mert abinin bu bakışı, ben hiç uğraşmam böyle şeylerle. Yıkamacıya götürürüm bakışı.
0: Genelde öyle. Ve bu sefer istisna oldu, ben de götürdüm de.
1: Ya ben de şeyden yanayım. Hızlı olmasından dolayı makineden yanayım. Ama yani ben de aslında senin gibi vereyim, güzel güzel yıkasın böyle detaylı.
2: Bu arada tesadüf odur ki ben de birazdan her zaman gittiğim yıkamacıya bırakacağım. Çünkü dün yayınım vardı. Yayından sonra Galatasaray maçına giderken farklı bir yoldan gittim. Cendere'den. İnanılmaz çamur oldu. İnsanın gözüne batıyor direkt.
1: O kadar çok konuştuk ki radyo sponsor gelebilir bir okul kuma.
0: Vallahi evet, ilginç bir başlangıç oldu. Ben de hiç beklemiyordum.
2: Yani bir video.
1: Ali Yerim, bizi duyuyorsan bence bir reklam departmanı bir oto yıkama üzerine yani.
0: Hadi görüşürüz abi.
1: Hadi görüşürüz.
0: Evet Genci abi, okullar da başladı. Konuyla alakasız.
1: Evet.
0: Senin de hiç alakalı etmiyor değil mi okulların başlaması?
1: Ediyor, etmez mi? Ediyor. Trafik artıyor.
0: Ha, oradan ediyor.
1: Trafik artıyor ama bak şimdi çok sevdiğim, çok yakın bir arkadaşımla konuştum. Dedim ki okullar başladı, ada mevsimi başladı bizim için dedim. Benim çarşamba, perşembe günlerim off ya. Ben çarşamba, perşembe günleri işte ya Kınalıada ya Burgazada, tabii her zaman değil de ayda bir, iki ayda bir falan, ya da ayda işte iki ayda iki falan, çok seviyorum gitmeyi. Bir de gündüzden gidiyorum, 11-12 ile gidiyorum. Böyle güzel önce bir adanın etrafında yürüyüşüm yapıyorum. Sonra en tepedeki yatılı okulu olan kiliseye çıkıyorum. Orada bak birçok İstanbul'u bilmeyebilir. Kimin mezarı var biliyor musun?
0: Ben çıktım oraya ama.
1: Çıktın mı?
0: Çıktım.
1: Roman Diyojen'in Haçlı Seferi komutanı.
0: Öyle miydi?
1: Bildiğim böyle Cüneyt Arkın'ın savaştığı. O Roman Diyojen bir tane Haçlı Seferi'ni kaybettiğinde kendini sürgüne yollamış. Kınalı adaya yollamış. Sürgün de yani.
0: Kendini mi yollamış?
1: Evet, kendini sürgüne yollamış. Kaybettiği için. Ve orada ölmüş. Şeyi orada duruyor. Mezarı orada. Kapalı ama sadece cuma günleri mi, sadece perşembe günleri mi? Yani çok kısa bir, yani haftada bir kere ziyarete açılıyor.
0: Valla ben bilmiyordum herhalde şimdi. Çıktım oraya da bir kere çıktım gerçi.
1: Öyle filmlerde, filmlerde görüyoruz. Koskoca Haçlı Seferi'nin, imparatorunun mezarı Kınalıada'da.
0: Ha, gerçi Kınalıada dedin ya, pardon, ben niyeyse Büyükada ile karıştırdım. Büyükada'da da bir tane öyle tepede çıkılan kilise yok mu ya? Büyükada'ya da hakimsindir sen.
1: Valla çok eskiden bir kere gittim. Ben Büyükada'ya gittiğimde
0: Sen gitmiyor musun Büyükada'ya?
1: Büyükada bana büyük geliyor. Ben Kınalı ve Burgaz'ı seviyorum.
0: Allah Allah.
1: Otantikleri seviyorum. Kalabalık olmayacak. Araba olmayacak. Yürüyebileceksin. Ya da Burgaz'da bisiklet kiralıyorsun. O da çok keyifli oluyor.
0: Büyükada'da da kiralıyorsun da büyük tabii
1: Ama
0: biraz.
1: büyük o işte.
0: Aynen,
1: Adı üstünde
0: parkur.
1: büyük.
0: Büyükada. Sen Büyükada'ları sevmiyorsun.
1: Evet.
0: Peki 14.09, şimdi bir reklam arasına gidelim. Fazla lafı uzatmadan dönüşte de hem bugün Gaziantep-Fenerbahçe mücadelesi var. Süper Lig'de 5. hafta kapanacak, hem de oynanmış karşılaşmalar var. Biz de onlardan yansıyanları kendi üslubumuzca değerlendireceğiz diyelim.
3: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam.
4: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

14-11 saatlerimiz bugünden başlayalım istiyorum Genç abi. Bugün Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında olacak haftanın son maçı ligde bu haftada. Fenerbahçe aslında hafta içi çok iyi bir Roma maçı oynadı. Galibiyeti kaçıran taraftı. Fakat maç sonu İsmail Kartal'ın istifa haberiyle birlikte gündem maçtan çok İsmail Kartal oldu. Biz de ertesi gün Cuma sabahı yaklaşık bir saat istifayı konuştuk. Maçın meyesini konuşamadan sonra maçı konuştuk. Ama maçta ön plana çıkabilecek bir mücadele vardı ortada. Fakat İsmail Hoca belli sebeplerle artık kendince böyle bir karar aldı. Sonra Aziz Yıldırım çıktı. Hayır dedi, ben onun büyüğüm. Devam edecekti. De ertesi gün baktık İsmail Hoca kararlı. Ulaşılamıyor, antrenmanda yardımcıları var. Kendi yok.

0: Oğuz Çetin ikna edemedi ve en sonunda Aziz Yıldırım yine son noktayı koydu ve İsmail Kartal cumartesi günü takımla birlikte antrenmana çıktı. Dün de takımla beraber Gaziantep'e gitti. Bugün de son dakika bir sürpriz, bir aksilik olmazsa takımın başında olacak. Bu durum da bu maçı çok daha farklı bir hale getiriyor herhalde. Yani bu futbolculara nasıl yansır bu akşam? Gaziantep ki geçen hafta yeni hocasıyla Göztepe ilk yarıda 4 attı. 4-2 kazandı. Onlar da iyi bir maç çıkardılar. Bugün Fenerbahçe'nin bu durumu, bunları alt alta koyduğunda sen bugün nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
1: Ya Mert, bu herhangi bir hani böyle istifayı hep değerlendirirken işte oyuncular bir reaksiyon gösterir deriz. Ondan sonra ardında bu istifanın %99,9 hep kötü gidişatın eseri, bir görevine son verme ya da istifa etme vardır teknik direktör değişikliğinde. Fakat Fenerbahçe'deki bu değişiklik bundan dolayı değildi. Fakat biz Ali ile Cuma günü öğlen beraber olduğumuz hat-trick programında İsmail Hoca geri gelmemeli diye düşünüyorduk. Ve ben hala o fikrimin de arkasındayım. Çünkü İsmail Hoca istifa etti ama bu istifa da her ne kadar kötü gidişattan dolayı olmasa da, en azından Roma maçını, yani yerleri gökleri sığdıramayız İsmail Hoca'nın taktiksel değişikliğini ve Roma gibi zor bir takım karşısında, formda bir takım karşısında bu taktiğin %100 tutması, yani üçlü orta sahayla çıkması, 10 numaradan vazgeçmesi, sağ ve sol kanatlar, orta sahayı kuvvetlendirip hem Guendouzi'nin yokluğunu örtmeye çalışmak hem de orta sahayı Roma'ya kaptırmamak. Yani son dakikalarda direkten dönen top, Vedat Muriç'in kaçırdığı pozisyon, her ne kadar Roma topa daha fazla sahip olsa da Roma bu maçı kazanmayı hak etti. Roma TV'de bile söylenemez yani. Hani Roma TV'nin yayıncısı bile bu maçı Roma kazanmayı hak etti diyemez, ama ben burada bir Galatasaray taraftarı olarak Roma maçını Fenerbahçe kazanmayı hak etti derim. Ve bunu da İsmail Kartal'a yazarım. Ama İsmail Hoca'nın dönüşü, yani daha doğrusu gidişi durduk yere değildi. Yani su şişesi olduğunu söyleyen vardı. Bu maçı kaybederse görevine son verilecek dedikodusunun protokol tribünü ve basın tribününden fazla yükselmesi ve bunun kulağına gitmiş olabileceğinin düşüncesi vardı. Üçüncü seçenek neydi? Üçüncü seçenek...
0: Yabancı bir hocayla görüşülme.
1: Valla üçüncü seçeneği şimdi unuttum. Yabancı bir hocayla görüşmek değil de üçüncü seçeneği unuttum, ama İsmail Hoca kendine bir güven hissedilmediğini anladı en nihayetinde. Ve sebebi ne olursa olsun benim gitmem doğru olur dedi. Çünkü şimdi, yani çok da kendimi tekrar etmek istemiyorum Cuma günüyle, ama yani İsmail Hoca her ne kadar Mourinho geldikten sonra "ya biz İsmail Hoca'ya çok haksızlık etmişiz" seslerini yükseltse de, yaşadığı performans ve Mourinho'nun performansıyla kıyaslandığında, yine de onun takımın başına gelmesini istemeyen, hiç ses çıkarmayan bir sessiz bir kitle de varmış ki İsmail Hoca geldiğinde "ya abi ne yapıyorsunuz? Niye İsmail Hoca? Onunla olmamıştı, iyi oynandı falan filan ama olmaz" diyen ve İsmail Hoca geldiğinde buna tepki gösteren bir kitle de olduğu ortaya çıktı. Hele ki İsmail Hoca işte 2,5 sene, 3 sene önceki başlangıcında da yapamayınca, onun yanına bile yaklaşamayınca, bu kitlenin sesi daha kuvvetli çıktı. Öyle ya da böyle İsmail Hoca da kendine güvenin çok fazla yüksek olmadığını anlayıp ayrılmak istedi.
0: Senin üçüncü seçenek de galiba oyuncular başkanın yanına gidip bu hocayla çalışmayız. Aynen, Paşa'dan Ramazan'a tabii.
1: Evet, teşekkürler. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ben ayrılayım, takımın önünü açayım dedi, ama bir kırgınlık olduğu kesin. Yani bir kırgınlık olduğu kesin. Ali'ye de söyledi. Mesela hele ki üçüncü seçenek söz konusuysa bu yara kapanmaz. Bak, üçüncü seçenek söz konusuysa bu yara kapanmaz. İkinci

0: seçenek söz konusuysa, işte bir güven oyu eksikliği var, başkan yerine birini arıyor olabilir, basın tribünde aynı şeyi söylüyor. Kötü oyunda işte Beşiktaş maçındaki gibi mesela tweetler atılıyor taraftar topluluklarından falan. O da kolay değil, çünkü Mert bugün Fenerbahçe Gaziantep karşısında bir beraberlik alsa kıyamet kopacak. İsmail Hoca istifa edip gelmeseydi çok daha az ses çıkabilirdi Gaziantep maçındaki beraberlik. Oynanan oyunun da şekline göre tabii. Yani Fenerbahçe işte gol beklentisi 3 olur. Antep bir tane penaltıdan gol atar. Maç 1-1 biter. 17 şuta 5 şut olur falan. O zaman bir ses çıkmaz, ama şu anda benim söylediğim bu senaryo ile Fenerbahçe berabere kalsa bile İsmail Hoca'ya tepki olacak. Bu takımdan gittin geldin, oyuncunun sana güveni kalmadı, taraftarın da sana güveni kalmadı. Bu yarayı kangren olmadan hemen keselim isteyenler çok gür sesle bağıracaklar. Yani Ali de cuma günü İsmail Hoca dönmeden önce benimle aynı fikirdeydi. Ben döndüm, bilmiyorum Ali bu sabah ne dedi, ama bence İsmail Hoca dönmemeliydi. Fenerbahçe camiası için bence doğru bir karar değildi, ama tabii şimdi burada da Aziz Yıldırım faktörü var. Yani Aziz Yıldırım çok bastırdıysa gel ben seni korurum. Aziz Yıldırım'ın da tavrını herkes biliyor. Ben seni korurum, yok öyle bir şey. Benim işte zaten açıklamayı da yaptı. Benim dönemimde hiç yarı yolda teknik direktör değişikliği yaptım gördünüz mü falan filan derken, yani İsmail Hoca'yı ikna edip geri getirmiş olabilir. Ama hadi burada söylemimi değiştireyim. İsmail Hoca değil, Aziz Yıldırım kalmasını sağlayarak bence Fenerbahçe'ye zararlı bir davranışta bulundu.
1: Bugün eğer dediğin puan kaybı olursa beraberlikte 6 puana çıkacak 5 hafta sonunda lider Galatasaray'la fark. 5 haftada 6 puan.
0: Evet.
1: Hani kapanmayacak bir puan değil. Tabii ki lig bitmiş değil, ama taraftarın da hoşuna gidecek bir tablo değil. Çünkü bir de kendi evinde bir derbi de kaybettin. Bu 5 hafta içinde ligin ikinci yarısında Beşiktaş deplasmanına gideceksin.
0: Ama işte bir ihtimal Galatasaray şimdi
1: Trabzon
0: Trabzon'a
1: deplasmanı.
0: gidecek. Osimhen bilmiyorum yetişiyor mu yetişemiyor mu, ama yetişmeme ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Fakat bilmiyorum işte milyardan önce bir 3 hafta 2 hafta belki bir risk alır mı Osimhen, Galatasaray böyle bir şey talep edecek duruma gelir mi ve kabul eder mi Osimhen, ama yani Galatasaray'da da yani Osimhen yokken ki oynanan oyun ne Kocaeli maçı ne Sporting Lisbon maçı, yani iyi başladı Galatasaray, ama işte bazı eksikler var, bu da hep konuşuyoruz söylüyoruz, ama Galatasaray'ın seviyesi artacak diyoruz, ama şu anda o seviyeye yakın değil Galatasaray hala.
1: Fenerbahçe'nin de milyar öncesi son maçı kendi evinde Eyüp. Ligin en zayıf takımlarından biri. Fikstür olarak hani Fenerbahçe bugünü 3 puanla atlatabilirse Eyüp'le de 6 puan. Galatasaray'ın Trabzon deplasmanı, Beşiktaş'ta Ahmet deplasmanı. Senin Ahmet iç sahada hani çok iyi performans gösterir demiştin. 3'te 3 yaptı ve bu
0: Dün de
1: maç
0: bana güzel para kazandırdılar sağ
1: bu
0: olsunlar.
1: kadarını da herhalde sen de tabii beklemiyordun. 5 gollü bir galibiyet de.
0: Yani evet.
1: Dün Orban hat-trick yaptı. Şov
0: Orban
1: yaptı
0: hat-trick
1: hadi.
0: yaptı, bir neler de kaçırdı. Yani acayip goller de kaçırdı.
1: O yüzden zor, Beşiktaş'ın da puan kaybetme ihtimali var. Fenerbahçe için bir fırsat olabilir gelecek hafta, ama işte hafta hafta değişiyor gerçekten.
0: Aslında gelecek hafta demektense bu hafta Fenerbahçe için önemli. Bu hafta Fenerbahçe 3 puanı alsın ki gelecek hafta puan kapatma şansını yakalamış olsun.
1: Aynen. 6 puanı hesap etmek gerekiyor Fenerbahçe için. Az önce Aspor'da bir muhtemel 11 vardı Fenerbahçe için bu akşam. Asensio hala yok kadroda. İrfan Can en son ıslıklanmıştı. Onu pek düşünmeyeceğini tahmin ediyoruz. Orta sahada Guendouzi tabi cezadan dönüyor. Şampiyonlar Ligi'nde cezalı, ligde yok cezası. Bugün Kante, Guendouzi ve İsmail Lübi orta saha. Geri kalan kadro sağ bekte tekrar Semedo dönülüyor. Onun haricinde bilindik kadroyla çıkacak.
0: Allah Allah, bende de baktığım o her zamanki şeyde aplikasyonda yine İrfan Can 10 numarada gözüküyor. Ama bilemiyorum.
1: Yani deplasman olduğu için bir ihtimal olabilir. Kendi taraftarı kendi evinde tepki gösterdi, ama deplasmanda genelde o tepki olmuyor.
0: Hani bir de
1: Deplasman
0: Antep Roma
1: tribünde.
0: değil falan diye acaba yine hücum futbolunu düşünmek anlamıyla hani topu Çünkü Fenerbahçe Roma maçında topu rakibe veriyor. Topu rakipte olmasını kabul ediyor. Hızlı çıkışlarla gol arıyordu. Ama Antep maçında bu Antep, olmaz.
1: Evet. Antep bir önceki Göztepe maçında işte Sabahli abiyle konuştuk. Onlar da daha direkt oyunu oynayan, uzun top oynayan, kontra kovalayan bir takım. O yüzden dediğin gibi bu oyun Roma maçındaki oyun Gaziantep maçında sökmez. Daha farklı, daha dominant bir oyun gerekiyor. İşte burada da bu merkez üçlü o dominant oyunu ne kadar oynayabilecek? İnce Tabii. işleri ne kadar yapabilecek? O açıdan bir soru işareti var. Bakalım, ben de merak ediyorum. Çok da alternatifi yok aslında. İsmail Kartal'ın gözüken. Yani var ama kullanacağını pek düşünmüyorum. Bugün hani Levent Mercan'ı oynatsa merkezde İsmail yerine hücumda top kullanma becerisi daha iyi bir orta saha görürüz. Ama işte Levent'i kullanır mı başlangıç planı olarak? Ben zannetmiyorum. Maçın gidişatına göre belki yapar. Ama başlangıç planı olarak iddialı oluyor. Bugün herhalde önce gol yememeyi ve mümkünse tabii öne geçmeyi düşünecek Fenerbahçe. Öne geçtikten sonrasında hani kalite farkıyla, iyi savunmayla Fenerbahçe avantajı kullanabilir.
0: Ben bu arada şunu düşünüyorum. O az önce aklıma gelmeyen üçüncü senaryo gerçekleştiyse İsmail Hoca'nın işi çok ama çok zor olduğunu düşünüyorum, ama üçüncü senaryoda bir doğruluk payı yoksa, yani bazı oyuncuları temsilen Roma maçından önce birkaç oyuncu çıkıp da yönetime biz İsmail Kartal Hoca'yla devam edilmesini istemiyoruz olayı doğru değilse, gerçek değilse, ben oyuncuların İsmail Hoca'nın istifa edip geri gelmesine, hani Ali çünkü Cuma günü Fatih Tekke'den de örnek vererekten devam etme ihtimali çok zor olduğunu düşünüyorum demişti, ama ya İsmail Hoca'nın olayı bana tam öyle gelmiyor. Üçüncü senaryo gerçekleşirse öyle gelmiyor. Yani sanki o yara yamalanıp kapanabilir gibi geliyor, ama oyuncular bazında konuşuyorum sadece. Bana göre de kapanmayacak olan yara, yama tutmayacak olan kısım seyirci bazında olacaktır.
1: Hı hı. Şimdi Aspor'dan Erdem Akbaş'ın Gaziantep'te, onun yayından bir kesit önümde. Kendi de retweet yapmış Twitter'da. Diyor ki İsmail Kartal takım kaptanlarıyla bir görüşme yaptı. Futbolcular bu sezonki hedefler doğrultusunda kenetlenmiş durumda. İsmail Kartal bu süreçte hem başkanı hem yönetimi hem takımı hem de taraftarlarından destek gördü. Demiş. Hani bakalım ne kadar karşılığı olacak bu desteğin, sahada yansıması ne olacak. Sabah da söyledim, hani takım Roma maçında çok iyi oynadığı için İsmail Kartal'a karşı bir şey varmış gibi hissettirmedi açıkçası. Genelden oyuncu grubu hoca gitsin diye hocayı yemek için hani kötü oynar denir ya, ya da ayaklar gitmez bir şekilde. Fenerbahçe'de öyle bir şey yoktu, tam tersi.
0: Bence de.
1: Tam bir hoca takımı görüntüsündeydi Roma karşılaşmasında. Yani taktiğe uygun bir oyun, canını dişine takan bir oyuncu grubu vardı. O yüzden ben de hoca ile arasında çok bir problem olduğunu düşünmüyorum oyuncuları. Daha çok o baskı, bir Fenerbahçe hocası olarak yaşadığı baskı, bir de yönetimin tam olarak o desteği, o güveni gösterememesi İsmail Kartal'a.
0: Bunlar... Sence Roma maçı kaybedilseydi İsmail Hoca gönderilir miydi?
1: Bana kalırsa gönderilebilirdi.
0: Bence de gönderilirdi ama, diyemem ama ben de gönderilebilirdi derim.
1: Az Yıldırım olunca valla her şey olabilir diye düşünüyorum. Hani bir taraftan evet başladığı hocaları genelde bırakmayan bir profil. Ama tepesi atar. Ben İsmail Kartal'ı gönderiyorum dese de yine şaşırmam. Yani o yüzden ihtimal açık. Mevzudayız Az Yıldırım
0: ya,
1: olunca.
0: Bir de bir önceki Beşiktaş maçındaki oyun çok kötüydü. Hı-hı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçındaki oyunu gerçekten Fenerbahçe camiasının kabul edebileceği bir oyun değildi. Yani Beşiktaş baştan sona bence üstün oynayan taraftı. Yani onu her fırsatta söyledim. Beşiktaş'ın, daha doğrusu Fenerbahçe'nin attığı gol duran toptan, duran top bile değil, taştan gelen çok acayip bir gol. O golden sonra bir 5 dakika Fenerbahçe orta sahada bir dengeyi kurdu, kuruyor gibi gözüktü ama bir olduktan sonra Beşiktaş bir daha arkasına bakmadı. Hele ki Guendouzi de oyundan çıkartılınca, ki bu da İsmail Hoca'nın en nihayetinde bir kararı, ki Hani Gendouzi

0: Duzi'yi çıkartıyorsun Mert. Gendouzi'yi dinlendirmen de gerekmiyor. Çünkü Roma maçında zaten cezalı. Gendouzi bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında oynamayacak.
1: Evet.
0: Bir sakatlık durumu falan yoksa ki öyle bir haber de almadık
1: Yok.
0: hiçbirimiz. Gendouzi'nin değil 90, 100 dakika ise 100 dakikada oynaması icap ederdi bence.
1: Doğru. Doğru yani oynamayacağı belliydi. Peki 14.27 saatlerimiz. Düne bir hızlıca dönüş yapalım Genco abi. Dün Galatasaray kendi evinde Kocaelispor'u konuk etti ki Kocaeli geçen yıl Galatasaray'a bayağı ters geldi. Deplasmanda Galatasaray kaybetti. Kendi evinde berabere kaldı. Dün de galip gelirken rakibini açmakta bayağı bir zorlandı. Aslında bayağı pozisyon buldu. Yani XG olarak 2.5'a yakın bir XG çıktı yine maç toplamında. Fakat o galibiyet golü çok farklı bir şeyle geldi. Bir stoperin uzaktan şutu, bir kaleci hatasıyla Galatasaray
0: Evet,
1: ancak
0: kaleci de bir
1: golü
0: evet.
1: bulabildi. Osimhensizlik tabii konuşuluyor. Deniz Gül bu karşılaşmada tercih edildi. Deniz'in bireysel olarak performansını nasıl buldun? Ben geçen sene şunu iddia ediyordum. Hani Osimhen'in arkasında Osimhen fiziğine yakın. Tabii ki onun kadar canavar olması çok mümkün değil ama ona yakın bir profil olması her zaman daha iyi. Icardi çünkü o profile çok uzak. Yani Osimhen'li bir oyuna alıştıktan sonra Icardi'de oyun çok farklı. İşte ne bileyim, Fenerbahçe'deki Şerif'i örnek göstermiştim. O da fizik seviyesi yüksek bir oyuncu. Bence ideal bir Osimhen yedi olabilirdi Galatasaray'da. Galatasaray Deniz'i tercih etti ve o da fizik olarak ne kadar iyi olduğunu bence bu karşılaşmada bölüm bölüm gösterdi. Sırtı dönük oyunda bence belli bir seviyenin üzerinde. Hani Osimhen'le kıyaslanınca tabii ki geride ama bence idare edebilecek bir santrfor yedeği gibi geldi bana. Ben pası sana onunla, onun performansı atayım. Sen benim gibi yeterli görüyor musun? Yoksa hayır, Galatasaray'ın daha iyisine ihtiyacı var, daha iyi performansa ihtiyacı var mı diyenlerdensin?
0: Denizgül ile
1: Deniz Gül
0: ilgili.
1: özelinde
0: Yo yo,
1: olan.
0: ben de senle birebir aynı şeyi düşünüyorum. Ben de beğendim. Yani yedek olacağını bilerek gelen bir oyuncudan daha fazlası beklenebilir mi? Tabii Galatasaray geçen sene Juventus'u yendiğinde Spalletti vardı değil mi Juventus'un başında?
1: Evet.
0: Spalletti çok güzel bir açıklama yapmıştı. Demişti ki iki tane golcülük DNA'sı bambaşka olan ve golcülük DNA'sı farklı olup da o DNA'ların en üst seviyesinde iki futbolcuya, iki golcüye sahip Galatasaray demişti. Yani bir Osimhen gibi çok iyi bir bitirici değil ama yıpratan, rakibi yoran, pres yapan, atletik özellikleriyle savunmayı yine aynı şekilde, hani sırf presiyle değil, koşularıyla, kaçışlarıyla, deparlarıyla da aynı şekilde yoran bir oyuncuya sahip olmakla birlikte bir diğer golcüsü de bunların hiçbirine sahip olmayıp topla iki kere buluştuğunda ikisine de gol atabilecek bitirici özelliğe sahip bir oyuncu demişti. Tamam, bu güzel. Şimdi Denizgül bir Icardi değil. Bir Osimhen olması senin de söylediğin gibi beklenemez çünkü Osimhen başka bir boyutta. Yani o fizik gücü anlamında sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın bile çok üzerinde bir fizik, kondisyon ve kuvvete sahip bir isim. Ben de Denizgül'den ilk maçta gördüğüm kadarıyla gayet memnun kaldım. Biraz kendini çabuk yere bırakma kısmı
1: Kesin o
0: beni
1: eleştiri haklı.
0: rahatsız etti. Yani hani güçsüz mü, ilk maçı mı desen, yani değil. Ama o beni biraz rahatsız etti. Fakat topun gideceği yerleri sezinlemesi, o golcülük sezgisi hoşuma gitti. Kaleyi düşünmesi korkmadan, ilk maçı olmasına rağmen hoşuma gitti. Evet, bu daha ilk maç, unutulmasın. Bu daha ilk maç. Ben de Denizgül'ün Galatasaray'ın Osimhen'in yedeği anlamında son derece yeterli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Transferler çok konuşuldu. Batrakov onlardan biri. Bu maç yedek kulübesinde onu başlattı Okan Buruk. İkinci yarıda gole ihtiyacı olduğu anda 8 numarayı aldı. Saray'ı çıkarıp direkt olarak onu aldı. Ama Batrakov da henüz öyle tam fark yaratan bir 10 numara profili çizmedi. Şu ana kadarki görüntüsünü konuşacak olursak. Onun da herhalde biraz daha zamana alışmaya ihtiyacı var. Hem Türkiye hem Galatasaray'ın oyun anlayışına. Leslie Ugochukwu ilk transferinde ve oynadığı ilk birkaç hazırlık maçında adeta yerden yere vurulmuştu.

0: Fakat onun da böyle kademe kademe sanki bir özgüveni yükseliyor gibi. Bu karşılaşmada da oyuna sonradan girdi ve girdikten sonra işin savunma kısmında da hücuma top taşımada da Ugo Chukwu'nun fark yarattığını düşünüyorum. Sabah Ugo Chukwu üzerinden pek konuşamadık. Ama şimdi söyleyeyim, yani dün Sara pek gününde değildi. Hani Lemina'da olmayacaksa dönem dönem orta sahada bir Leslie Torreira ikilisini de Galatasaray'da görebiliriz. Şu an Okan Buruk'un eli pek gitmiyor hala Leslie'yi ilk 11'de çıkarmak için ama böyle kademe kademe Leslie de o verilen ufak fırsatları değerlendirebilirse bir yerde o da formayı alır. Sonuçta boş bir oyuncu değil. Bonservisine acayip yatırımlar yapılmış. Eğer Galatasaray'da karşılarsa şartları, Galatasaray'ın da yapacağı bir isim. Hani 25-30 milyonluk bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bonservisini direkt alsa Patrakov gibi bugün başka bir Leslie konuşurduk. Ama satın almayla birlikte kiralanınca daha farklı konuşuluyor Leslie için. O yüzden onun da kendine gelmesi Galatasaray için bence bir kazanım. Leao zaten yavaş yavaş maç ritmini bulacak. Bu maçta da birkaç hani gol çok rahat atabilirdi. Çok basit pozisyonlarda kötü vuruşlar yaptı Leao ilk yarı bitiminde. O da üstüne koyarsa, Batrogov alışırsa Galatasaray'da belli bir çizgiye gelecektir diye düşünüyorum.
1: Ya ben dün Batrogov'u görmemiz gerekiyordu diye düşünüyorum. Ama tabii bu benim kendi fikrim. Tabii ki yani birçok konuda Okan Hoca'yla bazı şeyleri farklı düşünüyor olsam da en nihayetinde oyuncu seçiminde onlarla 7-24 olup her gün antrenmanlara çıkan Okan Hoca'nın son kararında en doğru karar verdiğini düşünmek durumundayım. Fakat Mert, dün Batrakov'u görmemem ve Sara'nın o performansını görmem, Barış Alper neden acaba üzerinde bu kadar gidiliyor? Ben Barış Alper'i en savunan futbol severlerden biriyim ama şu anda Barış Alper iyi değil. Ve Galatasaray'da kanat rotasyonu bu kadar kuvvetlendi. Kanat rotasyonu işte Barış Alper de artık kendine gelecek. Hatta yani Leao geldiğinde işte Sané'di, Barış Alper'di. Bunlar daha da böyle bir silkelenecek. Bizim artık bir alternatifimiz var falan denecek. Deniyor da. Yani ben mesela iki haftadır, hatta 3 maçtır, 2 haftadır 3 maçtır Sporting ve Galatasaray 3-2 kaybettiği, şey kazandığı Başakşehir maçı da dahil olmak üzere ya Barış Alper'den hiçbir şey görmedik. Yani şimdi o Barış Alper yerine Yunus'u oraya çekse, bak Sané'yi demiyorum, Sané de kötü. Bu arada Sané'yi yedek bırakması bence tebrik edilir çünkü orada benim duyduğum kadarıyla Sané her yedek kaldığında İpler biraz daha kopuyor gibi gözüküyor. En azından benim aldığım duyumlar neticesinde. Ama yani Batrakov var. Onun da aynı Leao gibi oynamaya ihtiyacı var. Barış'ı sezon başından beri görmüşsün, bir şey yapamıyor. Yunus'u kanada alıp yine Batrakov'la çıkıp onun da biraz daha Kocaeli maçında, çünkü ne bekleyeceksin Galatasaray'dan? Osimhen olsun olmasın, saldırmasını bekleyeceksin. Hücum varyasyonlarının birçok çeşitliliğini Batrakov'da kendini gösterebilecek bir oyunun oynanmasını beklersin. Ama Batrakov'un olmaması bence hataydı bence. Ama dediğim gibi Okan Hoca bu oyuncularla 7-24 beraber antrenmanlarda birlikte. Ama yani bu Barış mesela o Barış değil. Ya bence Barış biraz kızağa çekilebilir.
0: Şimdi önündeki mesaj şu: Genco sevgili kardeşim, Okan Hoca'ya ne olursun şunu söyler misin? Barış'ı biraz dinlendirsin.
1: Yani
0: hani Sané'yi oynatsın demiş o da.
1: Ya bence Sané de değil. Bence Yunus Leao olmalıydı. Ve ortada Batrakov olmalıydı. Yani ben maçı izleyen bir futbol taraftar olarak şunu sorarım o zaman Okan Hoca'ya. Aldığı karar ve bu 11'le çıktı ya, Batrakov Barış'tan daha mı kötü durumdaki Barış'ı Batrakov'a tercih ettin? Bak mevkiler aynı olmayabilir ama Yunus'u 10 numaradan Barış'ın yerine çekeceksin, Batrakov'u oraya koyacaksın, dolayısıyla Barış yerine Batrakov'u tercih etmiş oluyorsun. Ben de soruyorum, Bartra şu anda Yunus'tan daha mı kötü? Okan Hoca değil miydi en hazır şekilde gelen transferim Bartra, diğerlerinin çok zamana ihtiyacı var şeklinde açıklama yapan? Ben mesela bunu sorarım. Onun haricinde de evet, Ugo Çukwu, ben hala bir Galatasaray maçına gidemedim İstanbul'daki, yakındır ama başlayacağım. Dolayısıyla Ugo Çukwu'yu bir gözümle görüp bir ne yaptığını görmek istiyorum dedim ama onun maça gidenler de göremiyor. Sadece son 10-15 dakikada görebiliyorlar. Yani Galatasaray'ın şu anki önceliği Davinson ve Abdülkerim'in hemen form bulması. Lemine ve Osimhen tabii ki iyileşecek. Kanatlarda çok güzel alternatifler, seçenekler var deniyor ama Okan Hoca'nın da doğru seçenekleri kullanması lazım. Ya Sané'yi yedek bırakması takdire şayan bir hareketse Barış'a da aynı şeyi yapabilmeli. Yani yapamıyor olduğundan değil, karar anlamında ben tercih yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet, karar anlamında ben yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani
0: 14.38, bir araya daha gidelim. Aradan sonra da Trabzonspor ve Beşiktaş'la devam edelim.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi? Radyo
3: Spor. Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam. Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.39 saatlerimiz. Şimdi Trabzonspor'dan devam edelim. Bordo Mavilerde şu anda en büyük gündem yeni hoca konusu. Yeni hoca kim olacak? Herkes merak içerisinde. 2 hafta oldu Fatih Tekke'yle yollar ayrılığı. İlk maç Gençler Bölüğü'nde farklı galibiyet gelince Hüseyin Hoca'yla milli araya kadar gitme planı çok anormal değildi. Fakat o plan da çok kısa sürdü bu hafta. Konya Spor maçında bence felaket bir 45 dakika, ilk 45 dakika Trabzonspor'da.
1: Olacak iş değildi yani.
0: Neredeyse hani sondaki Salah pozisyon olmasa pozisyon olmadan ilk yarıyı bitirecekti ve kalesinde de hem golü gördü hem 2'yi 3'ü yiyebilecek pozisyonları yaşadı. Bordo Maviler ikinci yarı biraz daha baskı ama net gol pozisyonu üretmekte yine zorlanan bir Trabzon ve
1: bir Fabinho'nun şutu vardı ama o da Fabinho'nun kalitesinden
0: aynen,
1: ortaya çıkan
0: bir şut. Duran topta bir kafası var, yine kaleci çıkardı ama iyi bir pozisyon bulamadı Bordo Mavili ekip ve şu anda da gündem tekrar hocaya döndü. Şu anda bir numaralı aday artık bunu rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Pioli, İtalyan çalıştırıcı. Hatta Pioli son karşılaşmayı da 90 dakika takip etmiş. Yunus Emre'nin söylediğine göre Trabzonspor muhabiri tespit ettiği taktiksel sorunları ve çözüm reçetesini yönetimle paylaşmış. Eğer herhalde son bir pürüz olmazsa yeni hoca Pioli olacak. Ama Pioli'de bir pürüz çıkması halinde de Şenol Güneş'in görev alacağı söyleniyor. Yani adaylar ikiye indi.
1: Ben de Şenol Güneş çok duyuyorum.
0: Ama öncelik Pioli benim okuduğum. Pioli olursa, Pioli olmazsa ancak Şenol Güneş'e dönecek Trabzonspor'da. Bakalım yeni gelecek hoca bu potansiyelli yıldızlarla da artık kurulu bence. Ona nasıl Savic'i, Fabinho'su, Salah'ı, Onuachu'yu da buna ekleyebiliriz. Hem yıldızlar hem potansiyelli böyle bir karma takım Trabzonspor. Bu karma takımdan iyi bir oyun, iyi sonuçlar çıkarabilecek mi? Geçen yıl Trabzonspor'da Fatih Tekke çok iyi bir oyun ortaya çıkaramadı ama sonuç alıyordu. Bu yıl ne oyun var şu ana kadar ne sonuç Trabzonspor açısından. En azından sonucu

0: alacak bir hocaya ihtiyacı var. Oyunda tabii eklenirse tadından yenmez bu Trabzonspor
1: İşte
0: kadrosu. Çok yetenekli çünkü.
1: Mert, acaba Fatih Tekke'nin bu kadro hoca gönderir söylemi acaba bu muydu? Biz onun altını şey yapamadık mı? Yani bu kadro hoca gönderir derken yani iyi sonuç alamaz bu takım. Hani kendisini oynatıp oynatamaması değil. Bu takım iyi futbol oynayamaz. Benim istediğim ya da bir hocanın istediği mücadeleyi, topsuz alandaki baskıyı, benim geçen seneki yarattığım o takımı iyi oynamıyor ama kazanıyor. Çünkü savunmada sağlamdık. Hani ben şimdi dolduruyorum altını. Acaba bu takım onu yapamaz. Bu takım o yüzden hoca kovdurur demek mi istedi?
0: Kala olabilir. Yani Onuachu ve Salah'la iyi savunma yapmak ikisi aynı anda sahadayken kolay
1: Evet,
0: değil.
1: evet.
0: Merkezin zaten şu an eksik bir taraftan. Tam ideal.
1: Ya Fabinho da yeni geldi.
0: Fabinho da
1: Ne
0: form
1: kadar
0: tutacak.
1: dolduracak?
0: Aynen. Yanındaki parça şu an belirsiz. Malinovski sakat. İşte Yabol Folcarelli
1: Evet.
0: sakat. Savunmada Batagov yok. O yüzden evet o da olabilir.
1: Ya ben öyle bir acaba bir şey olabilir mi diye düşündüm. Çünkü yani bir Gençler Birliği maçına harika bir başlangıç, harika bir oyun ama yani sen de söyledin. Ben mesela Konya Trabzon maçında ben gözüm kapalı Trabzon kazanmasını bekliyordum ama gözüm kapalı bekliyordum yani. Fakat ne olduğunu hiç anlamadım o Trabzonspor'a. Anlayabilen bence Trabzonlular da anlamamıştır. Hiç anlayamadım. Aklıma da zaten bu işte düşünce aklımda bir anda belirdi, gelişti.
0: Ama Genco abi orada da araya gireyim. Hani bahsettiğimiz ligde Süper Lig. Tamam Avrupa'da başarı gelmeyebilir de yani ligde Onuachu ve Salah'ı tamam çok gol yiyebilirsin mesela. Barcelona da çok gol yiyor ama öyle goller atıyor ki adamlar bu hafta da 2 gol yedi ama öncesinde 3 gol atmıştı. 3-0'dan 3-2'ye geldi. Sonra 4-2 bitti. İşte bu sezon 5-2'lik bir maç var yine. Rayo maçı. 2 gol yedi ama 5 attı. Bu takım yediğinden fazlasını atabilecek bir hücum gücüne sahip değil mi? Hani tamam pres gücü savunma düşebilir ama hücumda öyle bir oynarsın ki Onuachu var.
1: Ama
0: Haksız
1: Onuachu da çok
0: rekabet.
1: kötü yani
0: Yok kötü.
1: bir
0: Ben
1: önceki maç haricinde Onuachu yoktu.
0: ideal olarak söylüyorum. Hani
1: Tabii
0: Salah
1: tabii.
0: var. Aral çok yetenekli bir kanat bence. Muşi var. Geçen yıl çok ekstra goller attı. Fabinho o da gol atabileceğinin sinyallerini verdi bu karşılaşmada. Duran top geçen sezon çok gol buldu
1: Evet.
0: Trabzonspor duran
1: Ama
0: toplardan.
1: çok iyi ortalar yapıyorlardı.
0: İşte
1: Hep yani ortaların 3 tanesi. Pardon, 3 ortadan biri mutlaka Onuachu'nun kafasına geliyordu yani. O da durduğu yerden kafayı vuruyordu, gol oluyordu. Şimdi yani gene ortalar geliyor, gelmiyor değil. Mesela ilk 1-2 haftada Onuachu inanılmaz servisleri elinin tersiyle itti. Ama yani vallahi bilemiyorum. Bir şey, bir ahengi bozan bir şey mi var orada? Takım mı daha hazır değil? Ama işte o takımı böyle olmayacağını düşünüp mü gitti acaba Fatih Hoca, yoksa biraz beklese bu takım da onun istediği o fiziksel seviyeye, öyle bir seviye varsa eğer işte onu mu bekleseydi, yoksa bu takımın asla olmayacağını düşünüp de o yüzden mi bunu söyleyip gitti bilmiyorum artık yani. Türkiye Ligi tamam, doğru söylüyorsun ama hani bu ligde de ya bu ligin ya fizik gücü var, bu ligde fizik gücü var yani, korakor mücadele yapılıyor yani.
0: Konya bayağı iyi mücadele etti. Ben Konya'yı çok beğendim. Yani 7 maçtır ligde kaybeden bir takıma göre çok özgüvenlilerdi. Zaten maçın başında hemen öne geçtiler ve silmediler fizik olarak da. Trabzon'u bayağı bir yıprattılar. Bakalım bir dinleyicimiz şöyle bir mesaj göndermiş. Bize iyi yayınlar dilemiş. Trabzonspor'da Şenol Güneş ismi taraftarda bir heyecan yaratır mı? Ben pek zannetmiyorum demiş.
1: Niye
0: Yani
1: yaratmasın?
0: bence de yaratmaz Genco abi ama sadece yaratıp yaratmaması da çok önemli mi bilmiyorum. Yani önemli taraftarın havaya girmesi
1: Yani
0: ama
1: Şenol Hoca çok ofansif oynatan bir hoca
0: aynen
1: takımını.
0: işte.
1: Milli takımda da böyleydi. Trabzonspor'un kaçan şampiyonlukta da yine böyleydi. Elinin altında Onuachu, Aral ve Muhammed Salah gibi isimler var. Trabzon camiasında çok saygı duyulan bir figür. Taraftarın da sevdiği, saydığı bir isim olsadır gerek diye düşünüyorum ben. Yani

0: olmaya çalışması. Pioli ile ilgili öyle Inter'i, Milan'ı çalıştırdı ama mesela İtalyano'dan daha büyük takımlar çalıştırdı aslında kariyerinde. Ama o havası var mı bilmiyorum. Bana da geçmedi o halde ama.
1: İtalyano'nun şeyi çok iyiydi. Ya PR'ı çok iyi yapıldı. İşte Önder Hoca'nın ilk basın toplantısındaki söylemi, İtalya Ligi'ni burada takip eden yayıncı kuruluş olarak arkadaşlarımızın aynı şekilde Önder Hoca'yı destekleyen o hücum presi, Yılmaz mücadelesi, ofansı düşünmesi, ya bunlar hakikaten heyecan yarattı. Hani ilk o basın toplantısında hepimiz birlikteydik. Ben bir tek şeyden korkuyorum dedim. Rotasyondan dedim. Ali de güldü ya, hatta kendince benim de aklımda bir tek o kaldı dedi. Bak o kadar pozitif şeyler konuşuldu dedi. Benim de aklımda bir tek rotasyon, işte orada da herhalde Önder Hoca devreye girecek. Ya hocam anlıyoruz biz seni ama burada o kadar rotasyon asla kabul görmez. Bunu mümkün mertebe kısmaya çalış. Yap ama hani İtalya'daki gibi düşünme. Alınacak bir kötü netice, abartı bir rotasyon sonucu gelirse toparlayamayız bir dahayı. Aklımda onun da o kaldı. Benim de, ama şu ana kadar öyle bir şey gerçekleşmedi. Ama o pozitif anlamdaki konuşulan Önder Hoca'nın buradaki mikrofonlarda işte maçlarını anlatan İtalya Ligi arkadaşlarımızın söylemleri bizi daha da doldurdu hep. Oyun olarak da onu gördük bir de tabii, o da önemli.
0: Karşılık buldu tabii.
1: Onu oyun olarak da gördük ama yani ben Pioli geldiğinde ne diyeceğim? Yani hani Inter'i çalıştırdı, Milan'ı çalıştırdı. Harika, tamam tabii ki çok önemli ama yani şimdi Inter'i, Milan'ı İtalyan hocanın çalıştırıp başarılı başarısız olması, o başarıyı yakalaması farklı. Aynı hocanın Türkiye gibi bambaşka bir kültür, bambaşka bir lige gelip o başarıyı beklemesi ayrı. Ben mesela bak şey beni daha heyecanlandırırdı. Mısır'ın o meşhur bir Mısırlı bir efsane hoca vardı. Ahmet Hasan diyeceğim de değil. Ne Hasan'dı?
0: Bu yeni
1: Hüsam Hasan mıydı?
0: Son Dünya Kupası'ndaki
1: Evet.
0: Evet.
1: Galiba Hüsam Hasan'dı. Evet. O mesela gelse ya da Mısır'ın 10 sene önceki o meşhur beyaz saçlı kıvırcık şeyi Mido'yu kadro dışı bırakıp final maçından önce bütün Mısır'ı karşısına alıp şampiyon yapan hoca gelse, o da niye gelecek? Muhammed Salah'tan dolayı gelecek. Ya bu adamın etrafında bir takım kuracak. O bile bak beni daha fazla heyecanlandırır.
0: Steven Gerrard.
1: Evet. O bile beni daha fazla heyecanlandırır yani.
0: Pioli'nin de Milan'la bir lig şampiyonluğu var. Kariyerindeki tek büyük başarısı ve kupası onunla gelmiş. Aslında o da önemli bir başarı. 2021-22 sezonu, yıllar sonra Milan lig şampiyonu ama son dönemi pek akılda kalmadı. Peki çok kısa kalacak vaktimiz, az kalacak ama Beşiktaş'tan da bahsedelim. Genç abi, bu hafta Erzurum 3-0. Maç çok iyi bir maç bence Beşiktaş için. Bir de hakem hatalarıyla çok akılda kalan bir karşılaşma oldu. Bugün o maçtaki VAR hakemi Gaziantep Fenerbahçe maçında da görevli. Agbadu'nun top koluna temas ettiğini hakeme ileten ama biz bir kol teması göremedik açıkçası. O hakem olacak. Sen o maçla ilgili ya da işte kararlarla ilgili...
1: Ya VAR demişken Manchester derbisini izledin mi?
0: Yani pozisyonu gördüm.
1: Ya gece 12'de açıklama geldi tabii onların saatiyle. 10 mu oluyor? Hı-hı. 10 oluyor galiba.
0: Hata olduğunu
1: söylemiş. Manchester United'da açıklamışlar. Hata yapıldı, özür dileriz diye. İşte artık federasyon mu yapıyor, artık kim şey yapıyorsa. Acayip bir hata yapıldı orada. Şeyde de hata varmış. Bruno Fernandes'in o tekmeyi yemeden önce Phil Foden'dan iki kere tekme atıyor. Minik minik. Böyle tam Bruno Fernandes hareketi. Hele ikincisi bayağı vuruyor. VAR'ın orada gelip Bruno Fernandes'e de kart göstermesi gerektiğini okudum ben bir İngiliz sitesinde. Yani evet, ben o İngiliz ligi hakemleri VAR'ı falan çok seviyorum diyorum da işte oldu mu oluyor. Bizde oluyor ya Mert, oluyor. Ama aynı VAR'ın bu kadar hata yapılan bir maçtan sonra aynı VAR'ın hemen görev alması doğru değil. Yani bir ceza alsın, hata yaptığını görsün, bilsin ki dikkat etsin. Yoksa adam diyecek ki ben ne yaparsam yapayım, nasıl maç alıyorum diyecek, paramı alıyorum diyecek yani. Hatta ben komplo teorisi kurayım. Hiç hata yapmadığı şey, acayip hatalarına rağmen hala görev alıyorsa ben bunun altında bir şey ararım. Yani bunun altında bir şey ararım. O zaman

0: biz bununla devam edelim. Bu çünkü bizim adamımız mı deniyor? Bunun bizim adamımız olmasının bir sebebi mi var acaba?
1: Adam kendi liginden çok bizim ligde var görevi
0: Hata yapıyor
1: üstlenmiş.
0: ve hala geliyor. Hem de bir hafta sonra falan değil, aynı hafta bir daha geliyor yani. Hem de bir başka büyüğün takımına. O zaman ben derim ki ya bu adam bunların adamı, bu hoca, bu hakem bunların adamı. Yeri geldiğinde de yine en önemli maça bunu verirler. Artık sonunu, boşluğu siz doldurun.
1: Peki saha içi ile ilgili çok kısa 3-0'lık galibiyet Trossard, Vlahovic yok. Trossard'ın golü işte o performansla ilgili vaktimiz az ama.
0: Yani Beşiktaş iyi başladı, iyi devam ediyor. Vlahovic'in yokluğu şöyle önemli. Onun yokluğuna rağmen kazandılar ama bu maç Vlahovic olsa daha iyi olurdu. Niye biliyor musun? Tam hat-trick yaptıktan sonra ve Fenerbahçe maçındaki attığı golden sonra nispeten kolay bir takımla oynayıp tribünlerin de o desteğiyle bu maçta da böyle bir iki gol atsaydı acayip yelkenlerini rüzgarla doldurup müthiş bir form ve motivasyon yakalayabilirdi. Acaba Vlahovic açısından mı daha iyi olabilirdi mi
1: Doğru.
0: derim sadece bu boşluğu, ama onun haricinde Beşiktaş da zaten taşlar yerine oturdu. Orta sahası şey de aynı şekilde, soldaki Trossard da aynı şekilde. Ben kendilerine bu hafta oynayacakları Marsilya maçını şimdiden başarılar dilerim.
1: Evet, bu hafta içi Avrupa Ligi maçları var. Sadece Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde yok. Lig maçlarını oynayacağız. Sonrasında da 3 haftalık bir milli araya gireceğiz bizim için de, futbolcular için de, her paydaş için farklı bir dönem olacak. İlk defa deneyimleyeceğiz.
0: İstanbul maçımız var mı hiç? Bir Kocaeli bir Bursa okudum şimdi ama. Yok
1: Herhalde
0: galiba.
1: öyledir.
0: Tamam.
1: Evet. Aynen, iki maç öyle olması lazım. Gidecek miydin?
0: Yani İstanbul'da olsa gidebilirdim ama
1: Diğer ikisi de yakın.
0: Bursa'da bir İskender yemeye belki bir ev sahipliği yaparsınız bana.
1: Oo. Bakalım tarihe bir şey yapalım. Ben hiç bakmadım böyle tarihlerine, hangi maç hangi tarihte nerede diye de.
0: Gidilir gelinir değil mi?
1: Günübirlik ne
0: Tabii.
1: olacak, Bursa zaten. Git gel. Olabilir.
0: Araba
1: Bakalım.
0: bende.
1: Ho.
0: Araba bende.
1: Tamam, düşünelim bu teklifi.
0: Radyospor bize iyi para veriyor. Bak Salim araba almış. Ben araba
1: Sen
0: aldım.
1: de Bursalara gidiyoruz, seyahat
0: Tabii Bursalara
1: yapıyoruz.
0: gidiyoruz.
1: Vallahi maşallah.
0: Maçtan önce şöyle bir Bursa'nın güzel yerel yemeklerini yiyelim. Maçımızı da izleyelim. Bir de
1: Yalnız
0: uğurlu gelirsek.
1: işte maçlar da şey maçlar. Hani grubumuz sonuçta zorlu yani,
0: Ama
1: ligimiz.
0: fena mı işte canım?
1: Çok yiyeceğim, güzel maç olur.
0: Gerçi İtalya izlesek ne olur, izlemesek ne olur da Fransa izleyeceğiz.
1: Belçika,
0: Belçika var.
1: Trossard falan. Enteresan olabilir. Peki, 14.56 bugünlük programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo Spor.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.

0: Herkese mutlu günler. Spor kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. İyi haftalar dileklerimizi iletelim. Ercan abi hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk. Herkese kolay gelsin. İyi haftalar ve okullar başladı.
0: Hayırlı olsun.
1: Velilere ama öncelikle öğrencilere başarılar.
0: Öğrenci kardeşlerimize, çocuklarımıza yeni yıl, yeni eğitim yılı başarılı olsun dileklerimizi iletelim. İstanbul'da maalesef sabah saatlerinde biraz trafik vardı okullardan dolayı. Okul çevresinde yoğun bir trafik vardı. Alışacağız, yapacak bir şey yok. Rahat yaz dönemi sona erdi. Bu arada çok denk geldi Ercan abi. Dün hava soğudu İstanbul'da, öyle diyebiliriz. Ciddi manada bir serinlik oluştu. Sanki böyle sonbahar başlangıcı gibi. Bugün biraz daha iyi. Sanki sonbahar başlangıcı gibi okullarla beraber sonbaharda başlamış gibi oldu. Ama hemen hatırlatalım, hafta sonu yine bir sıcaklık artışı olacakmış İstanbul'da.
1: Evet, net olarak 10 gün sonra sonbahar başlıyor. Yani takvime göre. İşte bugünler bu sıcakların güzel bulduğumuz anda keyfini çıkaralım.
0: Kesinlikle artık son demler. Bu arada bir yazı okudum Ercan abi. Özellikle rahat tatil yapmak istiyorsanız ve çocuk tarzı, işte okula gidecek oğlunuz kızınız yoksa, çocuğunuz yoksa, tam bu dönemler tatil için güzel diye bir yazı başlığı okudum. Çünkü sahil kesimlerinde, güneyde ve Ege'de 30 derece civarında sıcaklıklar var. Kalabalıklar azalmış durumda. Genelde bu tarz durumlar sarı yaz denir, bilirsiniz. Evet. Sarı yazda tatil keyiflidir. Şu anda tatilini yapmamış ve yeni yapacak olanlara da iyi tatiller dileklerimizi iletelim diye düşünüyorum.
1: Doğru. Eylül, hatta Ekim'in 15'ine kadar Akdeniz ve Ege'nin birçok yerinde tatil yapılabilir.
0: Öyle yani, Ekim sonuna, ortasına kadar. Hatta bildiğim kadarıyla Kaş'ta sezon 29 Ekim'de kapanıyor. Öyle bir durum vardı eskiden.
1: Kasım ayında bile ben de bulunduğumda biliyorum, rahatlıkla Kasım 15'ine kadar denize girilen havalar oluyor.
0: Oluyor. Enteresan bir şekilde güney hattımızda bayağı sıcak zamanlar geçirilebiliyor Kasım ortasına kadar diyelim. Ve nasıl bir hafta sonu oldu Ercan abi, hem de onu da sorayım size. Nasıl geçti hafta sonunuz?
1: İyi, bol bol önemli maçlar vardı. Biz spor severler için bayağı güzeldi. Dün akşam bir de bir final vardı. Dünya Basketbol Şampiyonası kadınlarda. Onu da izleme şansı var. Finalleri severim çünkü. Amerika'nın çok rahat bir galibiyet aldığını gördük Fransa karşısında. Bayağı güzel, spor dolu bir hafta sonuydu.
0: Spor dolu bir hafta sonu, futbol haricinde, takım sporları haricinde kişisel sporlarda da önemli

0: Bugün sansasyonlar vardı. Amerika Açık vardı teniste. Amerika Açık'ta Zverev aldı. İkinci Grand Slam'ı oldu bu sezon. Yine Roland Garros'u almıştı. Fransa'yı almıştı. Bu da ikinci oldu. Rybalenka mıydı? Kadınlarda da hemen onu bir tekrardan bir kontrol edeyim. Rybakina düzelteyim. Yelena Rybakina da Rybakina hatta. O da kadınlarda aldı. Üçüncü Grand Slam'ı oldu. İkisi de dünyanın bir numarasına çıktılar. İkisi doğru. De Rus asıllı. Hatta bir tanesi Moskova doğumlu Rus. Rybakina tamamıyla Rus. Ama Kazakistan adına yarışıyor. Çünkü Grand Slam'de para ödülü alabilmek için ya da işte Grand Slam'e katılabilmek için başka bir ülkeye geçmesi gerekiyordu. Kazakistan'a geçti. Zverev'de annesi babası Sovyetler Birliği'nin profesyonel tenisçileri. Ama Almanya'ya Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra göç ettiler. Zverev'de Alman artık. Almanya'da doğumlu zaten Zverev. Evet. Ve Almanya adına yarışıyor ama ana dil gibi Rusça konuşan bir isim Zverev. Bu arada onun enteresan bir konu başlığı var. Birinci tip 1 diyabet hastası olarak.
1: Evet, insülin kullanıyor izinle.
0: İnsülinle yarışıyor. Hatta annesine bu Grand Slam'i hediye etti. Annesine çünkü asla tenis oynayamaz demişler. Fakat annesi ısrarla tenis oynayacak demiş. Ve tenis oynayarak da ikinci Grand Slam'i kazandı. Dünya bir numarası oldu.
1: Doğru.
0: Enteresan da bir konu başlığı oldu. Tenis severler için keyifliydi. 4 tane zaten büyük organizasyon var Grand Slam dediğimiz. Wimbledon bunlardan bir tanesi. İşte Avustralya Açık var. Amerika Açık var ve Fransa Açık var. İki tanesini İki tanesini kazandı Zverev ve önemli bir başarıya da imza attı diyelim. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Dediğiniz gibi kadınlar basketbol şampiyonası vardı, finali vardı. Dün akşam oynandı. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım. Futbolda Avrupa'da önemli maçlar vardı ki Manchester derbisi vardı ve hala çok ses getiren bir derbi oldu. Hala konuşuluyordu Avrupa'da.
1: Doğru.
0: Bu karşılaşma sebebi ise 1-0 Manchester City kazandı Haaland'ın golüyle, fakat Haaland offside mı değil mi tartışmaları çok fazla yapıldı. Avrupa'da özellikle hala da konuşuluyor ve İngiltere Hakem Kurulu bir açıklama yaptı. Biz hata yaptık açıklaması yaptı ve soruşturma başlatıldı açıklaması yaptı. VAR'ın müdahale etmesi gerekiyordu o pozisyona. VAR yanlış karar verdi diye de bazı açıklamalar var. Siz maçı da takip ettiğiniz söylemiştiniz. Bu tarz kararlar İngiltere'de de oluyor ama hemen biz hata yaptık ve soruşturma açıyoruz diye bir açıklamada da bulunuyorlar.
1: Doğru. Kırmızı kart da hatalı bence.
0: Foden'ın kırmızı kartı.
1: Çünkü orada Fernandes, onun da kırmızı kart görmesi gerekiyor. Hı hı. Ya, hareketin devamını gördüğümüzde orada tek değil iki kırmızı kart olması lazım. Orada da hem hakem hem VAR hatası vardı. Bunlar konuşuluyor. Tabii İngiltere'de de bunlar konuşuluyor.
0: İngiltere çalkalanıyor şu anda. Yani.
1: Ama yapacak bir şey yok. Maç bitti. Maç 3 puanı alan taraf Manchester City oldu.
0: Manchester hala mavi dediler.
1: United 4 puanda kaldı. Her sene yaptıkları muazzam transfer harcamalarını bu sene de yaptılar. Bütçe olarak. İşin gerçeği City şampiyonlukta iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Yani bu hakem unutulur gider ama United'ın bundan sonra ne yapacağı o tartışılır.
0: Hull City yine takip ettiğimiz takımlardan bir tanesi. Evet. 2-2 Chelsea ile berabere kaldı.
1: Seyrettim maçı, çok güzel maç oldu.
0: Çok güzel. Bellumi 2 tane gol attı Hull City'de. Evet. Çok önemli bir başarıya imza atıyor. Rüya gibi bir başlangıçta devam ediyorlar. 4. hafta geride kaldı. 8 puandalar. 3. sıradalardı maçı oynadıktan sonra. Dünkü karşılaşmalardan sonra hangi pozisyona düştüler ya da kaldılar bilmiyorum ama bakmadım çünkü. Ama gerçekten çok önemli bir işe imza attı Hull City.
1: 3. sıradalar şu anda. Ya Kirovic'in açıklaması var maçtan sonra. Diyor ki 13 milli oyuncumuz var. Tabii milli aradan sonrası takımı toparlamak belki biraz zorlanabiliriz diyor. Ama şöyle bir gerçek var. Bir 6 gün izin yapacağız diyor. Hı hı. Çünkü uzun bir aradan sonra yani maçlar arka arkaya oynanıyor. Bu hafta en son işte hem lig hem de hafta içi Avrupa Ligi oynandıktan sonra 3 hafta ara var. Sanki lig bitmiş gibi olacak. Milli maçlar başlıyor. Bunu da tecrübe edeceğiz. Ya bu aralar iyi mi değil mi bunu göreceğiz. Tabii milli takıma gidenler var. Gitmeyenler için de bir avantaj olabilir.

0: Formsuz başlayanlar olabilir.
1: Ara uzun. 3 hafta ara.
0: Ya uzun süre sonra sanki ligin devre arası gibi oluyor.
1: 3 haftalık bir ara. Bu arada milli takımda da bayağı maç olacak. 3-4 tane maç oynanacak milli takımlar
0: bazında. Onun için zaten aralar biliyorsun.
1: 2 maç yapılıyordu. Daha da fazla maç yapılacak şimdi.
0: Evet. Bu iyi mi kötü mü? Milli maçlar seyredilecek. Ama sanki biraz liglere ara verilmesi, tam ligler havayı bulmuşken ben şimdi arayacağım ligleri.
1: Teknik direktör değişimi için bence şahane bir fırsat olur. Niye? Çünkü çok milli aralarda genelde teknik direktör değişiklikleri olur takımlarda.
0: Doğru.
1: Sezona kötü başlayan takımlar hemen teknik direktör değişikliğini yapıp milli maç arasında da yeni teknik direktörüyle beraber tekrar bir hava yakalamak için mücadele ederler, antrenman yaparlar. O yüzden de bu 3 hafta yeni teknik direktörler için de bence bulunmaz bir sezon açılışı gibi olacak.
0: Doğru.
1: Yeni sezona başlangıç gibi olacak. Yeni teknik direktörlerin böyle bir artısı olacak gibi gözüküyor.
0: Benim iki adayım var. Teknik direktör değiştirecek takımların içinde. Biri zaten herkes biliyor, Trabzonspor.
1: Hı hı.
0: Bence diğeri Başakşehir olabilir.
1: Enteresan bir şekilde ben Başakşehir'den daha erken bir atılım bekliyordum ama bu dünkü karşılaşma 5-0'lık Ahmet yenilgisi sonrası ciddi manada bir değişiklik olur mu olmaz mı, eğer burada da değişiklik yoksa devam edilir düşüncesine sahip oldum Ercan abi biraz.
0: Ben biraz o ihtimali düşük görüyorum. Bence olur gibime geliyor, bilmiyorum da.
1: Bakalım, daha zaten şimdi önümüzdeki hafta da var ligde bir hafta.
0: Oradan
1: daha
0: milli araya giriliyor. Senin de bahsettiğin gibi o maçın sonucu ne olursa olsun diye düşünüyorum ben. Bir değişime doğru gidebilirler.
1: Hı hı. Yani bir değişim olur mu bakalım Başakşehir'de hep
0: yedikleri
1: beraber.
0: Yedikleri gollere de baktım Başakşehir'in. Trabzonspor'un da aynı şekilde oyun içi bütünlüğünü beğenmediğimi söyleyebilirim. Bir şey değişmiş değil şu anda.
1: Soracaktım. Aradan sonra soracaktım. Artık yavaş yavaş ligimize de geçiş yapacağız. Tek maç hariç ligimizde de bu hafta 5. hafta tamamlandı. Sadece Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe karşılaşması var. Bu akşam oynanacak, o da saat 8'de oynanacak. Özellikle Trabzonspor cephesinde durum bence iç açıcı değil. Baktığınızda Hüseyin Çimşir'le ilk karşılaşma kazanılmıştı ama sonrasında Konyaspor deplasmanında yenilgi bütün planları da bence kendi planlarında alt üst etti. Daha evet, da hızlanmaları gerekiyor teknik direktör
0: Trabzonspor
1: açısından.
0: Evet. Trabzonspor'un yavaş oyunu iyi oynanmış gibi gözükmesi ama oyun yavaş. Topun kendi yarı sahasından çıkması yavaş. Rakip yerleşiyor. Hücum bölgesinde gol pozisyonu aramak yavaş. Bunun sonucunda da maçın başında daha ikinci dakikada mağlubiyete düşüp 88 dakika gol atamamak, tabii Trabzonspor adına şöyle oldu: Galatasaray'la arasındaki puan farkı 6.
1: Hı hı.
0: Ya zirveyle puan farkı açıldıkça moraller bozulur. Bu hafta Galatasaray Trabzonspor deplasmanına gidiyor. Büyük bir maç var.
1: Hı hı.
0: Diyelim ki Galatasaray Trabzonspor'u yendi. 9 puan oluyor.
1: 9 puan fark oluyor.
0: O 9 puanla milli araya girmek iyi bir haber değil.
1: Artı bütün planlarda alt üst oluyor. Trabzonspor sonuçta bu sezon özellikle transfer döneminde çok ciddi atılım yaptı.
0: Evet.
1: Önemli bir ismi Muhammed Salah, süperstarı transfer etti. Ki onu da zaten Trabzonspor bölümümüzde konuşacağız. Ercan abi, isterseniz kısa bir ara verelim. Ara sonrası yeni bölümle beraber Galatasaray'la başlayalım. Dün akşamki karşılaşmayla başlayalım. Sırayla devam ederiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü,
3: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bu.

0: Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildir. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada WhatsApp numaramızı da hatırlatalım. 0538 052 1487 0538 052 1487. Soru görüş önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. WhatsApp'tan yazılı olarak mesaj yoluyla diyelim. İlk biraz spor gündemini konuştuk. Bir özet geçtik. Ve futbola hemen geri dönelim. Dinleyicilerimiz de mesaj göndermeye başladılar. Ki ilk bölümün sonunda Galatasaray'la başlayacağız. Dün akşamki karşılaşma en sıcak yakın karşılaşma. Sırayla devam edelim. Fenerbahçe'yi en son konuşuruz ki Fenerbahçe bu akşam saat 8'de Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Onu da en son konuşuruz. Galatasaray dün 1-0 kazandı ama biraz zor kazandı başlıkları vardı. Şampiyonlar Ligi maçından sonra Kocaelispor gibi ligin bu sezon özellikle dişli rakiplerinden bir tanesiyle karşılaşmak kendi evinde de olsa yine yıpranma payını da düşürerek ciddi sıkıntı yaratabilirdi ama Galatasaray bence yapması gereken her şeyi yapmaya çalıştı.
4: Hücumun bütün prensiplerini uyguladı Ahmet.
3: 23. şutta golü buldular.
4: Evet. Yani, o da şöyle maçın sadece ilk yarısında 6 kurtarış yaptı Serhat. Sadece ilk yarısında. Ya maçın ilk yarısı Galatasaray 3, Kocaelispor 0 diyebilse hiç kimse bir şey yapamaz, diyemez. Bunu rahatlıkla vurgulayabilirim. Kaleci çok iyi oynadı. Ki puanı çok yüksek. 8,2 puan almış. Fakat mağlubiyet tek gol olduğu için onun yüzünden oldu. Büyük hata yaptı.
3: Büyük hata yaptı.
4: Bir top öyle karşılanmaz. Kalecilerin kaderidir bu.
3: Harika bir maç çıkartır kaleciler ama bir hatayla maçı kaybederler. Bütün yaptığı kurtarışlar çöpe gitmiş olur.
4: Yani şu var, o golü ha 89. dakikada yemişsin ha da ya da işte 70. dakika. Hiç 71. dakika hiçbir şey fark etmiyor. O golü yedin. Takım yıkıldı. Gayet moral motivasyonu yüksek bir savunma yapıyordu. Ama savunmanın da adını şöyle koyalım. Bilmiyorum sen ne diyeceksin. Ben çift katlı otobüs diyorum. Hiçbir şekilde ancak son bölümlere doğru biraz gitmeye çalıştılar Galatasaray'ın üstüne Kocaelispor.
3: Golden sonra biraz.
4: Onun dışında o da çalıştılar. Sıfır etki. Ucum da başarılı değil. Sadece gol yememeyi amaçlamış. Ya böyle maçlarda mağlubiyet kaçınılmazdır.
3: Eğer Galatasaray gibi bir takımla oynuyorsanız
4: kesinlikle büyük bir ihtimalle yenilirsin. Ya acaba bir pozisyon yakalayabilir miyim? İlk yarıda yakaladı onu. Direkten döndü. O gol olsa acaba diyorum Galatasaray'ın stresi yükselebilir miydi? Tabii onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ya 1-0 yenik duruma düşüyorsun. O kadar atak yapmışsın. Kocaelispor'un gelişen atağında top direkten dönüyor. Sonra yine onu bile pek sanmıyorum.
3: Kendi evinde oynuyor Ercan abi. Bir de yani sonuçta Galatasaray tabii. Kendi evinde oynuyor. Böyle taraftar baskısıyla. Zaten belki 1-0 önde başlıyor büyük takımlar kendi evlerinde. Böyle karşılaşmalara taraftar evet. Baskısıyla beraber. Hele bir de yoğun tempo işte şutlar çıkarmak yani hücum atraksiyonları fazlasıyla
4: tabii, Galatasaray'da tabii. Var. Şöyle bir gerçek var. Galatasaray'ı şöyle beğendim. Sporting maçında ne olursa olsun mücadele oranı yüksekti Galatasaray'ın. Pres yaptı, ikili mücadele. Dünkü Kocaelispor maçında acaba 65-70'ten sonra oyunda bir düşme olur mu diye düşündüm. Onun olmadığını gördüm. Sezon başı o zaman iyi bir hazırlık olmuş. Onun göstergesi bu. Ya Galatasaray'ın baskısı, temposu bunların hiçbiri kaybolmadı. Biraz daha kanat bekleri hücuma daha çok çıkabilseydi, daha iyi destek verebilseydi belki gol daha erken gelebilirdi. Orada biraz istenileni veremedikleri kanaatindeyim. Fakat şu var, Sara'da bir düşüş var. Torreira'da klasik iyi oyuna dönüş var. Sara iki maçtır iyi değil. Lisbon

0: maçının bence Galatasaray adına en iyi oyuncusu Torreira.
1: Dün de iyi. Lisbon maçında iyi, dün de iyi. Klasik Torreira izliyoruz.
0: Sezon başından beri iyi oynuyor Ercan abi,
1: evet,
0: Galatasaray'da.
1: Evet, klasik bir Torreira izliyoruz. Fakat Saray'ı öyle izleyemiyoruz. Ya dün bir de oyundan çıkarken işte kafayı sallıyor ya. Öyle şeyler yapmaması lazım. Hiç gerek yok. O havayı bozma. Ya oyuna da Batrakov giriyor. Ona da Galatasaray kulübü büyük bir yatırım yaptı.
0: Onu
1: arkadaşının da moralini bozma.
0: Onu da soracağım Ercan abi şimdi.
1: Hiç bozma arkadaşının moralini ve antrenörünün moralini bozma.
0: Batrakov, işte Sané, ciddi bir revizyon vardı aslında Galatasaray'da baktığınızda kadroda.
1: Doğru.
0: Zaten Osimhen yok. Osimhen olmayınca ne olacak diye çok fazla soru
1: Deniz
0: vardı.
1: Deniz var. İşte oynadı.
0: Oynadı. Fena da oynamadı yani. Bir gol eksikliği vardı. Bir pozisyon var.
1: Direkten
0: dönen topu var ki o gol olsa şahane bir goldü bence. Haftanın gollerinden bir tanesi olabilirdi
1: Deniz'in,
0: gördüğüm kadarıyla.
1: Deniz'inle başlamak zaten çok iyi bir karar bence. Ya santrforun yoksa başka bir santraforla başlıyorsun ve aynı oyun stilini sahaya yansıtmaya çalışıyorsun. Bu fikri beğendim. Bu kararı da çok beğendim. Elinden geleni yapan bir Deniz var orada. Ve bundan sonraki maçlarda daha da iyi olabilir, o sinyali gördüm. Herkes tabii Osimhen olamaz. Dünyanın en iyi 5 santraforu desen şu anda bunlardan biri Osimhen. Ama Osimhen olmadığı zaman da benim Deniz'im var diyebilmelisin.
0: Deniz'in bu arada iyi performans göstermesi gerekiyor çünkü milli takım için de önemli bir oyuncu. Baktığınızda zaten elimizde santrafor yok milli takımda.
1: Tabii tabii.
0: Hoş, Montella Hoca çok santraforla oynamayı sevmeyen bir yapıda.
1: Belki yeni başlangıç yeni hava oldu.
0: Söylüyor zaten, elimizde santrafor olsa onları oynatacağım diyor. Zaten kendisi de bir santrafordu. Yani baktığınızda Montella da futbolcuyken santrafordu. Roma'nın, geçen hafta saymıştık, Roma'nın santraforlarından bir tanesiydi. Baktığınızda çok takıma gitti. Bu arada santrafor mevkiinde de oynadı. O yüzden de elimde doğru düzgün santrafor olsa onlarla oynarım diyor zaten. Evet. Açıklamaları var. Ama milli takım için de bu tarz oyuncuların gelişmesi gerektiği düşünüyorum. Oynayarak gelişecekler. Fırsatını bulunca gelişecekler. Geçen hafta Lisbon maçında neden oynamadı? Hep oynaması gerektiğini söylemiştik Şampiyonlar Ligi'nde de. Onun için transfer edilmişti zaten. Bu lig maçında kendisini gördük. Ben çok da kötü görmedim. Evet, bir eksikliği vardı. Son vuruşlarda kaleyi tutturamadı. O direği tutturdu. Eğer tuttursaydı kendisi için de çok büyük bir moral motivasyon olacaktı.
1: Doğru.
0: Milli takım için de bence başarılı bir durum söz konusu diyelim. Galatasaray'da bu arada çok sayıda şut girişimi oldu. İşte 23. şutta bulundu. Yani hücum anlamında ellerinden geleni yaptı Galatasaray. Rakip de çok çıkmadı dediğiniz gibi. Biraz
1: çift katlı otobüs.
0: Ya biraz savunma çok ağırlıklı Selçuk Hoca takımını oynattırdı. Ki Kocaeli Spor'u ligde çok yenememişti Galatasaray bildiğim kadarıyla.
1: Geçen sezon 4 puan kaybetti Kocaeli Spor'a. Bu bilinç altında yer alır. Biraz psikolojik olarak etkilenir. Çünkü aynı takım. Çok fazla değişiklik olmadı. Bunu zaten maçtan önce Okan Buruk da söyledi. Evet. Geçen sene rakibimiz bizden 4 puan aldı dedi. Tabii bunun iyi kötü bir etkisi kalmıştır. Ama Galatasaray diyor, rakibin çıkmasına izin vermeden, ya yani 1-0 olduğuna bakmayın. Dünkü maç bence fark kaçtı. Onu söyleyeyim.
0: Şimdi bazı oyuncularla alakalı bazı durumlar var. Mesela Sané, Ercan abi yedek başlatıldı. Yani Sané konusu Galatasaray'da ne olacak? İstenilen bir performans alınamıyor Sané'den. Ve ciddi manada bu sıkıntıya dönüşebilir mi ileriki zaman için? Bu Galatasaray taraftarlarında bazılarında soru işareti olarak. Ya da futbol severler konusunda ne oldu da işte Alman milli takımının sağ açığı Sané'de Türkiye'de olmadı, Galatasaray'da olmadı diye konuşulmaya başlandı. Özellikle bu sezon başlangıcı itibarıyla neler söylersiniz? Özellikle Sané özelinde. Diğer oyuncularda da bazı rotasyon oyuncularına da değinmem
1: ya
0: gerekiyor.
1: Sané'nin mutlu olduğunu sen de söyleyemezsin, ben de söyleyemem. Ya, yedek kulübesinden oyuna giren Manchester City, Bayern Münih formalarını giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu Alman milli takımının en son Dünya Kupası'nın formasını giymiş bir oyuncu. Yedek kulübesinden 1-2-3 hadi 4 diyelim. Şu var. Ya ben sisteme uymuyorsam kendisinden teklif gelebilir. Çünkü Sané'nin kaybedecek hiçbir şeyi yok. Ne olarak kaybedecek hiçbir şeyi yok. Kariyer mükemmel. Mali anlamda gayet rahat oynadığı takımlar. Galatasaray'dan da çok iyi bir maaş da geldi. Mali olarak hiçbir şey kaybetmez. Ben oynamak istiyorum derse kendisi, o zaman tabii ki Okan Buruk'la bir görüşürler. Ya, oynamak istiyorum şöyle, beni oynatmayacaksınız o zaman karşılıklı anlaşalım diyebilir. Bunu da dedikten sonra beklenen ayrılık olur. Çünkü sezon sonuna kadar böyle yedek kulübesinde sonradan girme stratejisini Sané'nin benimseyeceğini hiç sanmıyorum Ahmet.
0: Yani ben de açıkçası bu konuda bir sıkıntı yaratır mı durumu bir soru işareti olarak duruyor. Bekleyip görmek lazım. Okan Hoca'nın, Okan Buruk'un yıldızlarla alakalı, yıldızları yönetme konusunda bir problemi yok. Bu konuda ciddi manada iyi işler çıkartıyor. Bekleyip görmek lazım. Fakat Okan Hoca'nın şöyle bir açıklaması vardı. Bazı oyuncular bize hazır gelmediler. Bunu bir kez daha söylüyorum dedi. Bazı evet. oyuncular, ya ettiğimiz transfer yaptığımız bazı oyuncular gelmediler hazır bize diye söyledi ki Leao bunlardan bir tanesi, yine Deniz bunlardan bir tanesi, yine Batrakov bunlardan bir tanesi ki Batrakov lig oynanırken transfer edildi. Rusya'da lig evet. oynanıyordu diye biliyorum ben.
1: Evet evet.
0: Doğru. Umarım yanlış söylememişimdir ama hatırladığım lig oynanırken alındı.
1: Evet tabii canım, lig oynadı. 4 gün önce maç oynayıp geldi.
0: Nevzat Bey de buna benzer bir soru sormuş. Okan Hoca'nın savunması gelen oyuncuların Milan, Porto gibi takımların kampından hazır gelmemesi, Galatasaray'ın kampında olan futbolcuları hazır görüyor mu Okan Hoca diye sormuş Nevzat Bey. Ne dersiniz? Yani bu Leao'nun sakatlığı vardı. 2 hafta sakatlık dolayısıyla doğru düzgün antrenman yapamadığı söylendi Leao için.
1: Sakatlığı vardı. Bitti. Şu Hı-hı. anda yavaş yavaş oynuyor. Portekiz milli takımına seçilirse, yalnız kadroda yer alırsa, bu sefer milli takım kampına gidecek. Hı-hı. Ya onu da söyleyelim. Belki Batrakov Rusya uluslararası maç oynamıyor ama FIFA'ya dahil olmayan ülkelerle hazırlık maçı oynuyor. Hı-hı. Batrakov da davet edilebilir. Onların da kendileri açısından oynadıkları maçlar var. Hı-hı. Bir sürü oyuncu gidiyor zaten. Ya bu takımların sadece teknik direktör programını kendi kafasına düzenler. Takımlarda birçok oyuncu milli takım kampına gidecekler.
0: Bakalım yani.
1: Hazır diyorsan böyle hazırlayamazsın oyuncuyu. Gidiyor, milli takım kampına gidiyor. Işte.
0: Şimdi önemli de bir karşılaşma var. Ne kadar Trabzonspor'un durumu çok parlak değilse de çok önemli bir karşılaşma oynanacak hafta sonu da.
1: Evet.
0: Trabzonspor Galatasaray maçı. Ondan sonra da milli maç var. 3 hafta boyunca milli takıma giden oyuncularla antrenman yapılamayacak. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Okan Hoca'nın basın toplantısının bir bölümünü dinleyelim. Okan Hoca'nın maç sonrası yaptığı basın toplantısının bir bölümünü dinleyicilerimizle de paylaşalım. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Bugün maça gelirsek, maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı, oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı, 2 tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leao ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor, çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan yani tekrar lider

0: Milli kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Biz Lisbon maçından da çok farklı bir skorla dönebilirdik. Yani siz 1-0 öndesiniz. Yani bence tartışılmaz bir şekilde bir kırmızı kart var. Yani hani sarı mı, turuncu mu, kırmızı mı? Yani bunu kırmızı karta çağırmayan Alman hakemin, gerçekten VAR'a çağırmayan hakem, Alman hakemin, ya ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Yani bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç alması, VAR hakemi olarak maç alması, normal maç almaması da gerekiyor. O yüzden çok daha farklı bir skorla da gelebilirdik biz buraya, onu söylemek isteyeceğim. Yani biz belki 3-0, 4-0 maçı kazanıp da gelebilirdik. Ama oyun içerisinde birçok şey var. O yüzden yani oyunu kaybettiğiniz anda biz de neleri yanlış yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Bence yani 1-1'den sonra o 50 ile 60 arası, yani topun daha çok yine ayağımızda kalması gereken dakikalarda orada hatalarımız oldu. Mesela bunları oyuncularımızla paylaştık, oyuncularımızla sorguladık. Yani bu maçları Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni özellikle daha iyi yönetmemiz gerektiğini sorguladık. Ama genel olarak şuna geleceğim yine. Olumlu, olumsuz, başarılı, başarısız tabii ki maçlar olacak. Ama burada gerçekten bizi seven, bize değer veren Galatasaray taraftarı olduğunda biliyoruz. Biz bunu zaten sokakta görüyoruz. O yüzden sosyal medya çukurunun içerisine de hiçbir zaman düşmeyeceğiz. Yani çok basit, yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime, işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. O yüzden yani bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray taraftarı her zaman takımına, hocasına, futbolcusuna sahip çıkar. Gerçek taraftar burada hep Galatasaray'la birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Radyo Spor! Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Cevat Han kaldı. Onun giriş hazırlıkları başlayacak. Dışarıdaki tek isim 10 numaralı Cevat Han. Onun giriş hazırlığı başlayacak. 9 numaralı Pensir. Komiserler Kurulu kararıyla bildiğiniz gibi sabah saatlerinde yarıştan çıkartılmıştı. Ve Cevat Han da yerini aldı. Safkanlar box içinde. Startın verilmesini bekliyoruz. Henüz beyaz bayrak kalkmadı. Start şimdi verildi ve koşu başladı. 13 numaralı Baba Zaman rakiplerinden bir boy sonra başlayabildi koşuya. Koşuda ilk metreler geçirirken dış kulvardan atak yaparak koşudaki liderliği 2 numaralı Erde'ye kalmaya çalışıyor ki bunu asfaltta da olsa başardı. Aradaki farkı şimdi 1 hatta 2, 2,5 boya kadar taşımayı da başardı. 4 numaralı Demir Hanta'yı onu takibi aldı. Onların 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Gürayalı. 1 boy geride dış kulvarda 3 numaralı Megafona. Hemen içinde koşuyor 7 numaralı Cebel Tuna. Onların 1 boy, 1,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda 10 numaralı Cevat'tan sırasıyla Safkanlar koşuda son 800 metreye girmek üzere. 2 numaralı Erdek koşuya liderlik yapıyor. Aradaki farkı 2,5 boy olarak tutuyor. 4 numaralı Demir Hanta'yı takipte. 1-1,5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 6 numaralı Gürayalı. Hemen içinde 7 numaralı Cebel Tuna. Onların 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 3 numaralı Megafona yeniden sokulmaya çalışıyor. Onların 1 boy gerisinde içeride 12 numaralı Birge daha sırasıyla Safkanlar son virajı koşuyor. Son düzlüğe çıkılmak üzere. 2 numaralı Erdek düzlüğe rakiplerinden önce geldi. Fark 1,5 boya kadar indi. 4 numaralı Demirhan Tayı yaptığı ataklarla aradaki farkı kapattığı gibi liderliği de devraldı. Dış kulvardan da 7 numaralı Cebel Tuna yüklenmeye başladı. İçerilerden 10 numaralı Cevat Han'ın da gayretleri var. Ortalardan 3 numaralı Megafona ile birlikte koşuda artık son 200 metre. Orta kulvardan yüklenen 7 numaralı Cebel Tuna rakiplerinden liderliği aldı. Farkı yarım boya kadar çıkardı. Dış kulvardan 1 numaralı Fikret abinin gayretleri var. Koşuda son metrelere doğru en dış kulvardan 8 numaralı Gürce.

0: Hyundai geliyor. Bir numaralı Fikret abi öne geçiyor. Bir numaralı Fikret abi koşuyu kazanıyor. İkincilik fotoda bitti. 8 numaralı Gür Ceyhun ve hemen içindeki 7 numaralı Cebel Tuna ikincilik kararını varış hakemlerine bıraktı. 11 numaralı Alsakip, 4 numaralı Demirhan Tayı ve 3 numaralı Megafona da tabelanın diğer yerleri için fotoyu yan yana geçti. Bir numaralı Fikret abi Ertuğrul Can Kılıç'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyospor. Reklam.
5: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Hangi Kredi?
7: Radyo Spor.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tüm şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor.
4: Reklam.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
13: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Dinleyicilerimiz de mesajlarını da göndermeye devam ediyorlar. WhatsApp numaramızı da hatırlatalım. 0538 052 14 87. Gelen WhatsApp mesajlarında genelde pozisyonlar var. Pozisyonlarla alakalı yine söylenenler var. Hakem kararları var. Genelde bu programda hakem kararları çok da fazla konuşmuyoruz. Bunu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Futbolun ben daha farklı kısımlarını konuşmak istiyorum. Çünkü hakem konuştuğumuzda hiçbir işe yaramıyor. Saatlerce konuşabiliriz. Ama Merkez Hakem Kurulu ve hakemlerimiz hala kendi bildiklerini okumaya devam ediyorlar.
14: Evet, yine bu hafta barajı değiştirdiler. 9 metre 15 santim diyebiliyordum ben barajı. Beşiktaş maçında 12 metrelik bir baraj var. Ya bu çok güldüm orada.
13: Neler var Ercan abi?
14: Hakikaten çok güldüm.
13: El ya. Denilen pozisyonların el olmadığı konuşuluyor. Faul denilen tabii pozisyonların faul olmadığı konuşuluyor.
14: 12 metre baraj ne? Allah'ını seversin Ahmet.
13: Yeni ya. Kurallar Ercan abi. Yeni futbola kurallar koyuyoruz. Yani değişen hiçbir şey olmuyor. Maalesef konuşmakla kalıyoruz. Nefes tüketmekle kalıyoruz.
14: Bir de adım sayıyorsun. Ya 9 metre 15 santimi 12 metre yapıyorsun. Adım sayıyorsun. Ya öyle bir hakemin bundan sonra başarılı olma ihtimali bana göre çok düşük.
13: Çok düşük Ercan abi ya, maalesef. Yine hakem ya yani iyi kısımlarını konuşmak istiyorum. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler maç yönetti ki ilerleyen bölümlerde Şampiyonlar Ligi bir ilk haftasını bir özetini paylaşırız sizlerle. Ercan abinin de yorumlarını bazı konularda merak ediyorum. Sizin de dinleyicilerimizin de merak ediyorum. İlerleyen bölümlerde vakit kalırsa konuşuruz onları. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Hoca, Okan Buruk'un basın toplantısı dinledik. Bir bölümünü bilerek çıkardım. Yani normalde arada bir bölüm vardı Ercan abi. Hakemle konuşurken özellikle Lizbon maçının var hakemiyle alakalı konuşurken bir argo tabir kullandı soyadıyla alakalı. Ben hiç yakıştıramadım Okan Hoca'ya. Çünkü yani kendi aranızda konuşabilirsiniz. Hepimiz kendi aramızda konuşuyoruz. Hepimiz kendi aramızda bazen şakalaşıyoruz. Argo şakalaşıyoruz. Hatta bazen ağzımızdan çıkıyor küfürle konuşuyoruz ama basının önünde, mikrofon karşısında, milyonların önünde bu tarz hareketleri argoda olsa kullanmamamız gerekiyor. Hele soyadla alakalı bir benzetme yapmamamız gerekiyor. Artı maç esnasında yüksek tempoda bazen küfürler edilebiliyor. Bunların da önünüze çıkabilir. Yani böyle konuşmaya başladığınızda karşınıza çıkabilir. Ben hiç yakıştıramadım. O bölümü de almadım. Gerçekten almadım. Geçen hafta Lizbon'la alakalı dinleyicilerimiz hakaret ediyor tarzında mesajlar göndermişti. Hayır, esprili konuşuyordu. Ama Ama bu espri değil artık. Yani bu esprinin dozu aşmış durumda. Benim gördüğüm, duyduğum, çok şaşırdım. Almak da istemedim o bölümü. Almadım da, ki bize de yakışmaz. Ne olursa olsun sevmeyebilirsiniz. Verdiği kararlar tamamen zıt olabilir. Eleştiri ayrı bir durum. Eleştirebilirsiniz. Herkes herkesi eleştirebilir. Hiçbir problem yok. Hatta sert eleştirebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Ama kimse kimseye de hakarette bulunamaz. Özellikle benzetmelerde de bulunamaz. Soy isimlerle alakalı bazı benzetmelerde de bulunamaz. O yüzden hiç yakıştıramadım. Umarım hatasının farkına varır. Umarım o hatayı da düzeltir, ki ben bekliyorum açıkçası. Bir düzeltme bekliyorum bu konularda. Eleştirebilirsiniz. Evet, düdüğünü asmalı diyebilirsiniz. Normal diyebilirsiniz, yani kararlarından memnun olmayıp bunları söyleyebilirsiniz. Herkes her karardan da memnun olmak durumunda değil, ama bu tarz duruma girmemek lazım diye düşünüyorum Ercan abi. Siz ne dersiniz, ne düşünürsünüz?
14: Aynı diyecek bir şey yok. Dikkat etmek lazım diye ben başka bir pencere açayım. Neden? Yarın öbür gün yine Şampiyonlar Ligi devam ediyor. Şu var, mimlenirse haklı olduğun yerde bu sefer kart görürsün. Buna dikkat etmesi lazım. Biraz daha, ben yılların deneyimiyle söylüyorum. Ya UEFA tarafından bak bu geçen böyle böyle oldu, ülkesindeki basın toplantısında da bunu dedi muhabbeti edilecektir. Bunu deneyim söylüyor. En ufak bir şeyinde bu sefer bir bakmışsın kırmızı görmüşsün. Yani o toleransı gösteriyorlar Avrupa'da. Yani konuşma toleransını bazı gösteriyorlar.
13: Bazı İngilizce kelimelerle tolerans gösteriyorlar. Bizde bazı hocalar gösteriyor, bazı hocalar göstermiyor. Hakem anlamında söylüyorum. Evet. Bazı hakemlerimiz gösteriyor, bazı hakemlerimiz
14: i̇şte
13: göstermiyor.
14: O zaman, ama bu konuda bu konuşma yapılır. Eğer UEFA'da, ki bu basın toplantısını artık dünya çok küçük, bir cep telefonuna sığıyor bütün her şey, açıklamalar, basın toplantıları. Bunu eğer değerlendirirlerse bu sefer o toleransı sana göstermezler.
13: Yani o yüzden yani hoş olmadı bu durum. Onu belirtmek istedim. Tabii ki eleştiri sonuna kadar eleştirilmesi de gerekiyor bu arada VAR hakeminin. Lisbon maçındaki VAR hakemin kesinlikle eleştirilmesi de gerekiyor. Kötü bir VAR hakemiydi. O konuda kesinlikle katılıyorum, ama işte bazen dilimize sahip olmamız gerekiyor. Basın önünde. Ya hepim ya biz basın olduğumuz için net olarak biz bu konularda çok daha dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet. Çok daha dikkat ediyoruz. Hatta hakaret yapmamaya çalışıyoruz. Hakaret noktasına getirmemeye çalışıyoruz. Olabiliyor eleştiriler. Sizlerden de bize bazen gerçekten çok sert eleştiriler de gelebiliyor. İşimizin bir parçası diyoruz ki, zaten Okan Hoca da bu tarz bir açıklama yaptı. İşte sosyal medyanın çöplüğünden bahsetti. Dipsiz kuyusu olmasından bahsetti. Yani
14: doğru canım ya.
13: Doğru, sosyal medya doğru açıklamalarını da söylememiz lazım, ama bazı yanlışları da belirtmemiz lazım diyelim. Gelen mesajlar var Ercan abi. İsterseniz bu konuyu kapatalım, çünkü çok sayıda bu konuyla da alakalı. O öyle oldu ama bu niye olmadı? Bu niye böyle oldu diye herkes kendi penceresinden bakmaya çalışıyor. Gelen mesajların bir kısmı da öyle. İşte bundan çıkamayız, maalesef çıkamayız diyelim. Bir soru var. Osimhen iyileştikten sonra Osimhen Denizgül beraber oynar mı Ercan abi?
14: Deneyebilir.
13: Ne diyorsunuz bu konu hakkında?
14: Icardi ile ikisini denedi. Icardi formsuz da olmadı, ama Deniz'in fizik çok iyi, form çok iyi. Yani o çabukluğunu da beğendim ben Deniz'in önemli yerlerde. Bunu deneyebilir bazı maçlarda. Neden olmasın? Oyunda çip santrafor yeni bir icat değil. Deneyeceği maçlar olabilir. Ben hiç şaşırmam denerse de.
13: Yani oyunda bir değişik. Osimhen geldikten sonra Osimhen'le beraber Deniz oynayabilir mi sorusunu bir dinleyicimiz sormuştu. Açıkçası ben neden de merak olmasın? Ettim. Yine bir başka dinleyicimizden bir soru var. Galatasaraylı milli futbolcular çok formsuz diyor Dünya Kupası'ndan sonra. Uğurcan, Barış Alper, Abdülkerim, Yunus. Bunun sebebi ne olabilir? Milli takım yoksa futbolcularda mı bir sıkıntı
14: yok,
13: var diye soruyor.
14: Artık vücut bir yere kadar. İstediğin kadar dinlen, bu yeterli dinlenmeye doğru gitmiyor. Dünyada da böyle, İtalya liginde de, İspanya'da da işte milli formayı giymiş, Dünya Kupası'ndan dönmüş birçok oyuncu o gerçek formunu net olarak yaşayamıyorlar. Onu yavaş yavaş elde edecekler dediğim anda. Şimdi bir 3 hafta yine ara verilecek. Ve oyuncular yine milli takım temposuna gidecek. O milli takım temposundan sonra da gelip lig maçlarına devam edecekler.

0: buna vücudun alışması, ya bu nesil için bir şanssızlık. Hı-hı. Yeni yetişen sporcular belki buna alışabilirler, ona göre çalışacaklar, ama daha önce bu tempoları az yaşamış oyuncular için, ki bizim oyuncular da, milli takım oyuncuları da bunların içinde, zorlanıyorlar ister istemez.
1: Teknik direktörler de zorlanıyor Ercan abi. Bugün Mourinho'nun basın toplantısı vardı. Dedi ki bir haftada 3 karşılaşmaya çıkmak dedi. Gerçekten dedi, artık bana soracağınız sorular da kalmadı dedi. Sıkıldım sizden, siz de benden sıkıldınız biliyorum dedi. Yani bugünkü basın toplantısında evet, bu cümleleri kullandı.
0: Basın toplantıları dedi bu kadar yoğun olmamalı.
1: 6 kere görüştük dedi bir haftada dedi.
0: Evet, takımla beraber sizlere çok görüşüyorum dedi. Doğru söyledi esasında. Karşılıklı sıkılma olabilir.
1: Ya benden sıkıldınız, ben de sizden sıkıldım dedi. Net olarak bunu söyledi.
0: Evet, evet.
1: Artık bana soracağınız soru kalmadı dedi ki ben var. Yani bir sürü soru var. İlerleyen bölümde de konuşuruz yine. Ben Real Madrid maçını da takip ettim. Sormam gereken, eğer ben orada olsaydım sormam gereken bazı sorular vardı. Bunu da paylaşmış olalım. Deniz Gül'ün bu performansı milli takım ve Galatasaray için sizce de umut vaat ediyor mu? Tolga Bey yazmış. Burak Yılmaz etkisi ya da daha iyi olacağını düşünüyorum diye de devam etmiş.
0: Umarım şans bulur. Olmaması için bir neden yok. Umarım şans bulur ve bu şansları da iyi kullanır, ki dün golü atsa programı Deniz'le açardık.
1: O direkten dönen top. Ben çok yani beğendim o gol olsaydı.
0: Çünkü o belki maçın içinde Deniz'in çok daha değişik pozisyonlara girmesine de yol açabilirdi. Hı-hı. Onu da söyleyeyim. Hı-hı. Bayağı erken gelecekti gol ve ondan sonra da Kocaelispor ister istemez o katı savunmayı yapmayacaktı.
1: Yani Kocaelispor çok katı bir savunma anlayışıyla çıktı maça. Ve işte böyle durumlarda ben hep şunu söylüyorum. Dünya Kupası da çok büyük bir ders oldu Ercan abi. Karşınızda gerçekten çok sizden çok daha güçlü bir takım varsa sanki 1-0 yenikmişsiniz gibi oynamanız gerekiyor. 0-0'ı da öyle oynamanız gerekiyor. Evet. 1-0 öndeyseniz onu da öyle oynamanız gerekiyor. Zaten 1-0 önde olduğunuz zaman otomatik olarak şöyle bir anlayış devreye giriyor. Bir ben geri çekileyim. Ben biraz geride kontrol edeyim, ki Galatasaray'ın Lisbon maçında da biraz onu gördüm ben. Erken gol Galatasaray için artı olması gerekirken, 2-3'ü bulması gerekirken bir koruma anlayışı, bir geriye çekilme anlayışı. Deplasmanda rakibimle oynuyorum, biraz geriye çekileyim, bir koruyayım, skoru koruyayım düşüncesi.
0: Biz Türk takımları olarak, yani bir sürü yabancı da olsa içinde, öne geçtiğimiz anda uluslararası karşılaşmalarda o geri çekilme işini başaramayan bir ekolüz. Milli takımlar da buna dahildir. Biz geri çekilmeyi, o savunmayı beceremiyoruz. O geri çekilme olayını yaşadığımız anda önce pozisyonlar veriyoruz, sonra da gol yiyoruz maalesef. Bizim genetiğimizde o savunma işini hala başaramamak var. Hı hı. Beceremiyoruz o işi. Bu yüzden de geri çekilmemek herhalde daha iyi.
1: İşte yani bir 1-0 önde dahi olsa sanki 1-0 gerideymiş gibi oynamak gerekiyor. Hele büyük takımlara, sizden daha güçlü takımlara karşı oynuyorsanız bunu bence yerleştirmek gerekiyor. Dünya Kupası'nda çok örnek var. Afrika takımlarının 1-0 öne geçip sonrasında maçlarını kaybetmeleri, Japonya'nın Brezilya'ya karşı kaybetmesi, Arjantin'in kazanması bazı maçlarını 90 artılarda. Yani örnekler çok. Dünya Kupası bence bu konuda işte teknik direktörlük yapmak isteyen, ileride teknik direktör olacak olanlar için çok güzel dersler barındırıyor. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Hazır yeri gelmişken bir bilgi daha paylaşayım. Bu internette gördüm, yine sosyal medyada gördüm. Hemen çok hoşuma gitti. Girdim, sitesine de girdim. Benfica, Enstitü Benfica diye bir oluşum oluşturmuş. Evet. Yani Benfica Enstitüsü, Benfica Okulu. Eğer teknik direktör olmak istiyorsanız derslerini de online olarak vermeye başlamışlar. Bazıları bedava, bazıları paralı. Teknik direktör olmak istiyorsanız ona göre bir elinizde döküman bulabilirsiniz. Evet, Portekizce ve İngilizce bu döküman, ama ya futbolun artık dili, o tek ortak dili var. İngilizce her yerde geçerli olan dil. Bunu rahatlıkla bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Eğer gerçekten futbolla ilgileniyorsanız, ben baktım, çok da hoşuma gitti. İlerleyen bölümde yararlanacağım. Benfica bunu açmış. Böyle bir eğitim kurumunun eğitimlerini açmış. Şeyler de var tabii ki, işte nasıl Benfica olunur, Benfica'nın nasıl işte gelişimi.

0: sesli mesaj göndermiş, sesli mesajları yayınlamıyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Yazılı olarak gönderebilirsiniz mesajlarınızı diyelim. Yine bir başka dinleyicimiz, uzunca bir Fransa'dan dinleyicimiz yazmış. Vücut diliyle alakalı, işte Okan Hoca'nın zannedersem onunla alakalı, hırçın ve yakışmıyor diye yazmış Fransa'dan, Nice'den. Yine Deniz Gül'le alakalı yazan dinleyicilerimiz var. Yine Halil Bey yazmış, Beşiktaş maçındaki golü iptal eden VAR hakemi. Evet, bugün Fenerbahçe'nin aynı zamanda VAR hakemi. Hatta Serdar Hoca İstanbul'dan ev alalım kendisine diye yazmış bizim Serdar Akçar.
1: Evet.
0: Ters köşe programında genelde VAR odası pazartesi ve salı günleri VAR odasına katılır. Öyle bir
1: ya adam buraya geldi vardı. Tabii maç yönetmeden göndermeyelim diye düşünüyor olabilirler. Ama hatalı. Hatalı oldu mu da bir daha çağırmayacaksın.
0: Bence de bir daha ikinci maçı vermeyeceksin. Yani böyle bir durum söz konusu. Eğer verdiğin anda şöyle bir durum oluyor. Demek ki haklıymış federasyon ya da Merkez Hakem Kurulu.
1: Tabii, tabii.
0: Bu hataların doğru olduğunu düşünüyor. Getiriyorsun. Yani bunu engellemek işte. İletişim
1: mesela
0: çok önemli.
1: Bu.
0: Bu çağda iletişim çok önemli. Doğru iletişimi yapmak lazım. Biraz önce işte Okan Hoca'nın yapmış olduğu basın toplantısındaki bir iki kelime, işte iletişim çok önemli. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Ara vereceğiz. Ara vermeden önce Bahçeli Evler'den Recep Bey bir mesaj göndermiş. Hemen onu da paylaşayım. İki haftadır enteresan. İki maç söylemek istiyorum. Beşiktaş iki haftada 9 gol attı. Beşiktaş'la oynayan Çorum 7 gol attı. Diğeri de Başakşehir 8 gol yedi. Onun rakibi iki haftada 7 gol attı diye yazmış. Enteresan bir ligle karşılaşıyor.
1: Doğru.
0: Diye paylaşmış Recep Bey'den bu mesaj geldi. Çok teşekkürler. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Biz konuştuk. Yine Arda'nın yaptıklarını televizyon kanalları paylaşıyor. Daha girmedim daha o konuya. İlerleyen bölümde gireceğim dedim. Bugün Mourinho'nun basın toplantısında yaptıklarını konuşmuştuk. Arda çok önemli bir işe imza attı Ercan abi. Çalkalanıyor şu anda İspanya. Özellikle Real Madrid cephesi ve İspanya'da birinci gündem maddesi işte Formula 1'in Madrid'de düzenlenmesi, ikinci gündem maddesi Arda.
1: Evet.
0: Arda'nın özellikle son 20 dakikada oyuna girip oyunu değiştirmesi, biz neden Arda'dan ilk 11 olarak yararlanamıyoruz düşüncesi. İlerleyen bölümlerde konuşuruz. Çünkü daha Beşiktaş'ı konuşacağız. Trabzonspor'u konuşacağız. Dinleyicilerimiz bekliyorlar. Ve aynı zamanda bu akşamki Fenerbahçe karşılaşmasını konuşacağız. İlerleyen bölümde Avrupa bölümümüzde Arda'yı da konuşuruz. Bu kadar şut atıp, bir dinleyicimiz sormuştu, Galatasaray'ın bu kadar şut atıp gol bulamamasını neye bağlıyorsunuz diye sordu.
1: Topun ağlara girmemesi tabii ki Galatasaray taraftarlarını üzdü. Biraz forvetin dışında orta alandan da katkı gelmesi

0: gerekiyor. Kanatlarda görev yapan oyunculardan da. Ya dün bütün her şey denendi. Dün ama böyle bitti. Bundan sonraki maçlarda yine denenip gol olmazsa, bir iki maç görmek lazım. Tabii ki Osimhen yoksa bitiricilik problemi var demektir. Bunu tek maça bağlamam ben. Onu söyleyeyim. Bence... Bir 2-3 maç oynansın. Ondan sonra evet, Galatasaray'da bir bitiricilik problemi var. Deniz de galiba çare olamıyor mesela. Mesela diyorum. Ama Deniz de gol atarsa, dün Deniz gol attı. Abdülkerim attı. Bir golü de diyelim Yunus atsa, bir bitiricilik problemi olmazdı.
1: Yani 3-0-4-0 bitseydi karşılaşma.
0: Ya bu konuşulmayacaktı.
1: Bu arada Osimhen'i ben 3 maçtır Galatasaray'ın çok aradığını net olarak gördüm Ercan abi.
0: Kim aramaz ki Ahmet, değil mi?
1: Yani oyun anlamında da ciddi manada Galatasaray'ı aradı. Yani bu Kocaeli Spor karşılaşması çok da bir örnek olarak teşkil etmemeli. Çünkü çok defans yaptı dediğiniz gibi Kocaeli Spor. Yani çok açık oynayamadı. Onlara da hak veriyorum. Sonuçta puan almak için geldiler buraya. Deplasmana geliyorlar. Galatasaray çok... güç anlamında çok daha güçlü.
0: Kocaelispor'un mesajı, ben puan almaya geldim ve bir puan çok iyi olur düşüncesinde. Tabii ki elinden geleni yaptı o puanı almak için. Hı-hı. Niye böyle kapandın? Çift katlı otobüs. O da bir taktiktir. Hı-hı. Defans da bir taktiktir ya. Katı defans da bir taktiktir. Kocaelispor'da elinden geleni yaptı ama hı-hı, puanı alamadı.
1: Ama puanı alamadı. Bakalım, bekleyip görmek lazım diyelim. Galatasaray bölümümüzde bu soruyla da kapatalım. Artık yavaş yavaş Trabzonspor'u da konuşmaya başlayalım Ercan abi. Hem bu saatin sonuna bir süre kaldı, hem de önümüzdeki saat başında Trabzonspor'u da konuşalım. Çünkü Trabzonspor'da işler hiç iyi gitmiyor. Bütün planlananlar alt üst oldu. Haftaya Galatasaray karşısında alınacak bir mağlubiyette Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9'a çıkacak. Şampiyonluk yolunda ya da işte üst sıralar yolunda çok ciddi bir problem oluşacak ki bu sezona böyle başlamak istemedi Trabzonspor.
0: Doğru söylüyorsun. Bay bay der şampiyonluk iddiasına. Kağıt üzerine devam eder ama hı-hı, psikolojik olarak bay bay der.
1: Ki bu sezon yeni transferleriyle beraber, özellikle Muhammed Salah transferiyle beraber dünyada ses getirmiş bir kulüpten bahsediyoruz. Evet. Bir anda tepe taklak oldu açıkçası Trabzonspor'da durum. Trabzonspor'da taraftar geçen sezon başkan şöyle eleştiriyordu. Kombini almıyorsunuz, işte loca almıyorsunuz, evet, iş adamları için ya da şirketler için söylüyorum bunu. Loca almıyorsunuz diye eleştiriyordu. Maçlara bilet almıyorsunuz, maçlara gelmiyorsunuz diye eleştiriyordu. Ama şimdi işte yaz dönemi şahane bir transfer harekatı oldu ki çok önemli bir ismi transfer etti Trabzonspor. Önemli oyuncuları transfer etti bence. Fabinho da o oyunculardan bir tanesi. Biraz zaman tanımak gerekiyor diye düşünüyorum. Baktığınızda çok önemli isimlere transfer olarak baktık ve söyledik, geldi Trabzon'a geldiler. Ama istenilen durum ortaya çıkmadı. Fatih Tekke ayrılığı, ki İlk ayrılık bence istifadan sonra olması gerekiyordu. Evet. Fakat sonra bir maç daha devam edildi. Sonra o ayrılık kesinleşti. Sonrasında Hüseyin Hoca geldi takımın başına. İlk karşılaşma galip geldi Trabzonspor kendi evinde Gençler Birliği'ne karşı. Bir deşarj olmaya ihtiyacı vardı açıkçası, ki geçen hafta konuşurken Trabzonspor'la onu da belirttim. Yani bir takım olarak oyuncuların bir deşarja ihtiyacı var. Bu kadar baskı, yoğunluk, işte teknik direktörün gitmesi, gelmesi, geri gitmesi ciddi manada bir sıkıntı yaratıyor. Bunu bir şekilde oyun olarak bir boşaltmak gerekiyor diye, doğru, söylemiştim. Onu Gençler Birliği maçında yaptılar. Fakat Konyaspor deplasmanında oyun anlamında hiç beklenilen bir oyun yoktu. Ve Hüseyin Hoca ile acaba devam edilir mi düşüncesi varken bence tamamen ortadan kalktı Hüseyin Hoca ile devam düşüncesi. Ve iki tane teknik direktörle görüşülüyor diye haberler artık basında çıkmaya başladı. Bir tanesi İtalyan,
0: Pioli.
1: Diğeri de her zaman gidildiği gibi Şenol Güneş.
0: İki tane tek, belki bir üçüncü de olur.
1: Belki de dördüncü olur, bilemem ama basında
0: konuşulanlar
1: bu.
0: Ya her zaman yazılanlar gerçekleri yansıtmaz. Bir bakmışsın başka bir isim gelip teknik direktör oluyor ama bir değişim olacak. Onu söyleyeyim. Ya Trabzonspor ne olursa olsun, mesela transfer yaptı da işte dedin, çok büyük bir oyuncuyu transfer etti kesin. Fakat olayı gitti. Yerini doldurdu mu? Dolduramadı. Augusto gitti. Yerini doldurdu mu? Dolduramadı. Forcarelli sakatlandı. Bir başka oyuncu daha gitti. Zubkov gitti. Yerini doldurabildi mi? Şu an itibariyle bakıyorum. Dolduramadı. Sonra benim merak ettiğim bir husus var. Bu Cabral Dünya Kupası'nda herkesin evet iyi oyuncu dediği bir performans göstermedi mi? Gösterdi. Oyuncu yaşlı mı? Hayır değil. Neden bu oyuncu 11 tercih içinde yer almıyor? Gerçekten merak ediyorum. Niye aldınız o zaman Cabral'ı? Niye eksik? Ya da sorulması lazım bence teknik direktörlere de. Ya Cabral niye tercih edilmiyor? Antrenman performansı mı kötü? Hı hı. Yoksa oyun sistemine mi uymuyor? Niye aldınız? Ya bu oyuncuyu Dünya Kupası
1: Mustafa oynuyor.
0: Dünya Kupası'nın en güzel gollerinden birini atmadı mı? Hı hı. Mustafa oynuyor. Ya oynayabilir Mustafa. Belki Mustafa daha iyi çalışıyor olabilir de. Cabral oynatmak için aldı Trabzonspor.
1: Hatta şöyle diyor
0: ki Tarcan abi. Lüks de kulübesinde oturması. Cabral, bana lüks geliyor.
1: Cabral solda, Pina sağda. Bek sıkıntısı yok Trabzonspor'un diye sezon başında konuşuyordu.
0: Bek sıkıntısı derken şöyle konuşuldu. Ki ben buna katılanlardanım. Hucuma çıkan ve hucum bölgesinde nasıl oynanması gerektiğini bilen çok iyi kanat savunmaları Trabzonspor'da. Hı hı. Sözünü ortaya attığımızda buna çok kişi katılacaktır. Niye tercih edilmiyor bu? Olmadı. Ya Onaçu'ya istediği toplar geliyor mu? Geçen sene daha çok gelmiyor muydu? Geçen sene Muçi çok iyiydi de bu sene bu Muçi ile nasıl olacak diye niye soruluyor? Ben esas bunları da sorgulamak isterim. Bu arada, ya geçen sene Muçi ne vurduysa gol olmadı mı?
1: Muçi çok maç kurtardı geçen sezon Trabzonspor'u. 90'larda attığı gollerle, son dakikalarda attığı gollerle.
0: Ne vurduysa gol olmadı mı? Onaçu da öyle değil miydi? Ne oldu peki? Bu farklılık bu sene ne oldu? Neden olmuyor? Şu anda maçlara baktığımızda. Ben o yorumları da okuyorum. Ya Muçi acaba Muçi ile olur mu? Geçen sene oldu ki Trabzonspor bonservisini aldı. Hı hı. Bu sene bir anda niye vazgeçildi?
1: Ciddi eleştiri var bu arada Muçi'ye de. Muçi'ye olmaz deniyor. Ve baktığımda Trabzonspor'un eski işte oyuncuları, eski antrenörlerinin yaptığı eleştiriler bunlar bu arada. Evet. Çok ciddi eleştiriler var. Yani öyle böyle değil. Biraz
0: ben onları da okudum.
1: Evet, yerel basına da baktım evet. Ben. Çok ciddi eleştiriler var Ercan abi.
0: Bu böyle giderse takımın içinde huzursuzluk daha da artar. Muçi'yi aldıysan, geçen seneki faydasını da gördüysen kesinlikle bu senede o formunu yakalamasını sağlamak gerekiyor. Sağlayamazsanız bir probleminiz daha olur. Onaçu kulübede otursun diyorlar. Tamam otursun.
1: Yeni aldıkları işte Falcao muydu? Yeni transfer.
0: Gaci oynasın diyorlar. Evet tamam. Peki Onaçu'nun ne çabuk oldu? Geçen senin gol kralı.
1: İsterseniz bu soruyu yarıştan sonra bir kez daha soralım.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
4: Start verildi ve koşu başladı. İlk metrelerde en dış kulvardan 12 numaralı Saros'ta, içeriden 6 numaralı daha ağırda atak yaptı. Ortalarından da 3 numaralı Aşkenaz. Bunlardan 3 numaralı Aşkenaz biraz daha ısrarlı çıktı, liderliği aldı. Hemen dışına doğru doldurdu. Orta kulvardan atak yapan 6 numaralı daha ağırda lider. 3 numaralı Aşkenaz onun peşine takıldı bu kez. Onların yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 9 numaralı Golaçia. Üçüncülükteki yeri tutuyor. En dış kulvarda 12 numaralı Saros'ta var. Onların 1,5 boy kadar gerisinde 14 numaralı Yoldere Güzeli, 1 boy kadar gerilerine 5 numaralı Bodrum Rüzgarı geldi. Daha sonra 13 numaralı Süper Nil sırasıyla koşuda son 800 metreye şimdi girildi. 6 numaralı Dağardı. Bariyer dibine yakın bir boy farkla koşuda lider isim. 12 numaralı Saros'tu. Dışarıdan yeniden ikinciliğe girip farkı yarım boya kadar indirdi. Son 600'e doğru yaklaşılıyor. Onların 2-2,5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Golaçia koşuyor. 1 boy kadar gerilerinde orta kulvarda 14 numaralı Yoldere Güzeli var hemen içinde. 5 numaralı Bodrum Rüzgarı 1,5 boy gerilerine geldi. 1 numaralı Gülnarlı ve Safkanlar düzlüğe çıktı. Koşuda son 400 metreye doğru

0: Yaklaştırırken 6 numaralı Dağ Ardı koşuya liderlik yapıyor. Fark yaklaşık 1,5 boy kadar. Orta kulvardan 12 numaralı Saraoslu'nun dışından 5 numaralı Bodrum Rüzgarı'nın gayretleri var. Bunlardan 5 numaralı Bodrum Rüzgarı liderliği aldı. Dışarıya da 1 numaralı Gülnarlı çıktı koşuda. Son 200 metreye doğru yaklaşılıyor. 5 numaralı Bodrum Rüzgarı rakiplerinin önünde 200 geçildiğinde farkı 3 boya kadar taşıdı. 1 numaralı Gülnarlı ona yakalamaya çalışıyor. Koşuda son 100 metre. 5 numaralı Bodrum Rüzgarı önde. Koşuyu 5 numaralı Bodrum Rüzgarı yarı kazanıyor. Bir numaralı Gülnarlı yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 14 numaralı Yoldere Güzeli üçüncü. 2 numaralı Roza Hanım koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 12 numaralı Saroslu da yarışı beşinci olarak bitirdi. Koşuyu 5 numaralı Bodrum Rüzgarı Onur Atmaca ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org Radyo Spor. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık gündem Galatasaray içinde, Trabzonspor içinde. Maç Trabzon'da oynanacak. Büyük karşılaşma.
1: Evet.
0: Trabzonspor Galatasaray karşılaşması. Aradan önce şu soruyla gireceğiz. Onaçu geçen sezonun gol kralı.
1: Şamuralov'la beraber ligin en çok gol atan ya gol kralları.
0: Gol kralları. Neden bu sezon istenilen seviyede değil?
1: Şimdi istenilen topları tekrar bu sene alabiliyor mu? O asistler kendisine yapılabiliyor mu? Oyuncu zaten kabul ediyoruz. Onaçu'nun tabii ki potansiyel çok çabuk bir oyuncu değil ama gol yollarında ona istediğin topları atamazsan sahada kaybolur. Geçen seneki o farklılıkla bu seneki farklılığı niye tartışmıyoruz? Oyun yapısında.
0: Geçen seneki farklılık, geçen seneden farklılık Muhammed Salah. Ercan abi şimdi bir oturup bunu da konuşmamız gerekiyor. Çok ciddi bir maaş veriyor Trabzonspor Muhammed Salah. Bu diğer oyuncular arasında ciddi bir sıkıntı yaratır mı?
1: Bence yaratmaz.
0: Bence onu sorayım hemen ilk olarak. Ki gelen bazı mesajlar bu yönde, bu minvalde mesajlar geldi.
1: Yani ben sanmıyorum. Neden? Bir dünya yıldızı geliyor. O zaman şöyle söyleyeyim. Her dünya yıldızının oynadığı takımda maaş adaleti tartışılır. Mbappe tartışılıyor mu Real Madrid'de? Yani tavır mı koyuyorlar Mbappe oynuyor diye?
0: Bence Vini biraz o konuda canı sıkkın. Ben öyle bakıyorum olaya.
1: Ya Vini'nin canı istediği kadar sıkkın olsun.
0: Hiçbir şey yapamıyor 2 senedir bu arada Vini. Ya, o da...
1: Şu geçen senenin geldi, geçen sene gol kralı oldu La Liga'da.
0: Hala atıyor.
1: Atmaya devam.
0: İkişer atıyor her
1: maç. O zaman Inter Miami kulübünü kapatalım. Amerika'da. Messi oynuyor. Messi en büyük parayı alıyor.
0: Ama orada da şöyle bir durum var.
1: Kapatalım
0: biliyorsunuz.
1: Dükkanı.
0: Messi'nin çetesi oluyor. İşte Arjantin milli takımında da öyleydi. Inter Miami'de de biraz öyle. Yani Messi'nin çetesi oluyor. Onlar ses çıkarmıyorlar Messi'nin aldığı parayı.
1: Haaland'ın aldığı maaşta City'yi kapatalım o zaman. Manchester City kulübünü ne yapalım, kapatalım. Değil mi? Olmuyor. Bu bizden niye yüksek para? Bak dün attı golünü yine. Tek başına 3 puanı getirdi.
0: Offside ama attı.
1: Attı. Ya gol verildi mi? Verildi.
0: Verildi.
1: Yani bunları değerlendirirsek bazı yıldızlar var. Ya sen Salah'la kendini bir tutamazsın. Buna geçen sene ligimizde gol kralı olan Onaçu da biliyor bunu. Onaçu çünkü Premier Lig'de kaç gol attı Allah'ını seversen?
0: Atamadı. Doğru düzgün.
1: Yani toplamda kaç golü var? 20 golü bile yok. Kaç golün var? Geldin Trabzonspor'da gol kralı olmuşsun. Ona bozulacak halin yok. Ya kaleci Onana da bayağı yüksek bir maaşı olan sporcu. Onana da mı tavır gösteriyorsun? Gösteremezsin.
0: Çünkü
1: şampiyon kulüpler finali oynamış. İki büyük ligde devamlı oynamış. Trabzonspor'u tercih etmiş bir kaleci. Yıldız değil mi? Yıldız. Fakat oyun yapısında Onaçu'nun bu kadar etkisiz hale gelmesi bana çok enteresan geliyor. Onu söyleyeyim.
0: Yani bir dağlar kadar fark var geçen sezonla. Yani acaba işte dedik.
1: Ya çok enteresan
0: transfer geliyor. Transfer söylentilerinden dolayı mı kafası karışık dedik. Ama sezon artık başladı ve transfer sezonu bitti. Artık yeni transfer dönemine kadar, ocağa kadar da herhangi bir transfer olmayacak. Ocağa kadar da Trabzonspor'da oynayacak. Şimdi Trabzonspor cephesinde onu açıyor. Özellikle bu maç özelinde hemen yedeğe alın, oynatmayın. Savic yedeğe alın, oynatmayın, hiçbir şekilde vermeyin.
1: Bazı oyunculara takılmış durumda Trabzonspor.
0: Ama yani baktığınızda
1: yazarları, yorumcuları, yani Savic
0: elinizde başka oyuncu yok.
1: Savic Patagol ikilisinin uyumu ortadayken esas bu senenin formsuz Mbubu. Onu söyleyeyim.
0: Mbubu bu sezon, evet, onun da mesela
1: bireysel hataları çok fazla.
0: Çok transfer gündemindeydi o da. Yani Fulham'a transferi vardı.
1: Aklı galiba biraz karıştı.
0: 30 milyon avroya gönderilme durumu vardı Fulham'a.
1: Savic'i bırakın, Mbubu'ya bakın derim ben. O bence çok hata yapıyor.
0: Bir sevindirici haber, mini maç arasından sonra Ekim ayında Batagov dönüyor. Batagov'da ciddi sıkıntı vardı.
1: Evet.
0: Ameliyat olmak durumunda kaldı. İşte iyileşemedi. Sonra ameliyat olma durumu vardı. En sonunda mini maç sonrasında formasına kavuşacak diye. Ben Trabzonspor'da aynı zamanda kadro mühendisliğinde bazı hatalar yapıldığını düşünüyorum ki bunu bir önceki teknik direktör Fatih Tekke de belirtiyordu. Her transfer dönemindeki basın toplantısında, her basına konuştuğunda iyi bir 6 numara istiyorum. İyi bir 6 numara istiyorum evet. dedi. Çünkü hem Folcarelli yoktu merkez orta sahada, hem de Olay satılmıştı. Folcarelli de milli maç arası sonrası dönecek. O sertliği arıyor bence Trabzonspor'un orta sahası.
1: İki yönlü de arıyor. Malinowski de bir 6 numara değil. Mesela Hı-hı. aldılar. Malinowski iyi free kick, serbest vuruş kullanıyor. Fakat 6 numaranın o özelliklerine pek sahip, onu denemek zorunda kalmıştı ayrılan teknik direktör Fatih Tekke. Ya Trabzonspor tam oturmuşken bir yeniden oluşum yapalım dedi. Ve şu anda o oluşum istenileni veremiyor. Bence Galatasaray ile bir erken final oynayacak Trabzonspor.
0: Ya burası çok erken bir final olacak bence.
1: Çünkü işin şakaya gelir tarafı yok. Aradaki puan farkı 9'a çıkıyor. Kaybederse. Bir beraberlik, bir diyelim Beşiktaş Galatasaray galibiyeti ya da Fenerbahçe galibiyeti, zirveden koparsın. Bir bakmışsın 11 puan olmuş.
0: Trabzonspor kendi evinde belki kazanabilir bazı maçları ama deplasmanda o görüntüyü vermiyor Ercan abi. Yeni teknik direktör alışma süresi olacak. Yani çok ciddi bir sıkıntısı var Trabzonspor'un. Oyun anlamında bahsediyorum bu arada. Yani tabii. oyun anlamında çok ciddi kazanır diyemiyorsunuz. Ben izlediğimde maçı kazanır diyemiyorum. Konyaspor maçını kazanır diyemedim. Diyemedim Ercan abi. Yani oyun çünkü çok bölük bir ölçüktü. Bazı noktalar iyi, bazı noktalar kötü. Konyaspor'un ciddi puana ihtiyacı var. Bu biliniyor. Ve Konyaspor istediği puanı...
1: Sıfır puanı vardı maça çıkar.
0: Sıfır puanı vardı ve herkesin konuştuğu Trabzonspor bir rahatladı 5-0'la. Trabzonspor bu maçı kazanır, rahat kazanır düşüncesi vardı ama hiç öyle olmadı. Hiç öyle olmadı. Oyun anlamında da olmadı. Ama yani bunu teknik direktörlerin ya da antrenörlerin bilmesi gerekiyordu. Konyaspor can havliyle mücadele edecek puan için.
1: Şu anda Trabzonspor'un iki mağlubiyeti iki deplasmanda geldi. Hı hı. Ahmet deplasmanı mağlubiyet. Ondan sonra da kaybettiği maç yine deplasman, hiç puanı olmayan Konyaspor'a kaybetti. Hı hı. Deplasmanda büyük problem var demektir bu.
0: Bu arada bir dinleyicimiz sormuş, Mendy'de ne sorun var? Geçen sene Sevilla'da oynayan oyuncu Trabzon'da neden tercih edilmiyor orta sahada diye.
1: Yani... Edilmedi. Bilmiyorum, edilmiyor.
0: Fatih Bey yazmış Ankara'dan, Zubkov'un verdiği katkıyı Salah veremiyor diye yazmış. Yine
1: Salah katkı verir de oyunun sisteminin işte değişmesi.
0: Murat Bey doğum günüymüş bugün İzmir'den. Nice Murat yıllara. Bey nice yıllara dileklerimizi iletelim. Amespor'u tebrik ediyor. Aynı zamanda Trabzonspor U19 takımı Avrupa'da başarılı oldu ve ses getirdi. O takımdan A takıma çıkan oldu mu merak ediyorum diye sormuş.
1: Bilmiyorum olmadı.
0: Olmadı. Evet, ses getirmişti ama öyle kaldı. Gençleri oynatma konusunda geçen hafta çarşamba günkü programımızı da dinlemenizi tavsiye ederim. Maalesef sıkıntılı. Maalesef yani bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Yine bak,

0: baktığımızda Vatikan'da göz göze geldiğim bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İsterseniz Hüseyin Hoca, Hüseyin Çimşir'in basın toplantısını dinleyelim maçtan sonra. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
6: Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Maçın başında yemiş olduğumuz golle geriye düştük maalesef. Özellikle ilk 20-25 dakika oyunun içerisinde olamadık, reaksiyon veremedik. Genel itibariyle ilk yarıda basit top kayıplarıyla beraber geçiş, rakibe geçiş fırsatları verdik. Hem ilk yarı hem ikinci yarı topla fazla oynamamıza rağmen maalesef özellikle üçüncü bölgedeki aksiyonlarımızda istediğimiz seviyede etkili olamadık. Ceza sahasına girişlerimiz, saha içindeki konumlanmamız biraz o konuda problemler oldu. Ama sonuç itibariyle mağlup olduk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Biz iyi takımız. Buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok. Hedeflere doğru devam edeceğiz. Belki ilk yarı itibariyle ikinci yarıya başlarken bir değişiklik yapabilirdik ama özellikle 20-25 dakikadan sonra biraz daha saha içerisindeki istediğimiz şeyler oluşmaya başlayınca bir 5-10 dakikada görmek istedik ikinci yarı. Sonrasında hamleler yapmaya başladık. Özellikle ikinci yarı bence hem değişikliklerden sonra belki oyunumuz biraz daha iyi oldu ama bu kadar toplu oynamamıza rağmen maalesef özellikle ceza sahası girişlerinde oradaki hareketlenmelerimiz, oradaki aksiyonlarımız biraz eksik kalmış olabilir. Bu kadar fazla toplu oynadıktan sonra daha üretken olmamız gerekiyordu. Dediğim gibi eğer bir hata varsa zaten o benimdir, oyuncularım değildir. Galatasaray maçına gelecek olursak önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı artık geride bırakıp Galatasaray maçına hazırlanıp en iyi kadroyla, en iyi halimizde, fit bir halimizde bu maça hazırlanıp o maçı oynamak istiyoruz.
0: Hüseyin Hoca'nın, Hüseyin Çimşir'in maç sonrası basın toplantısını takip ettik. Biraz o da kafası karışmış durumda. Yani işte hazırlanacağız tarzında öyle dili sürçüyor bir iki

0: noktada. Ya. O da emin değil yani, Galatasaray maçına çıkıp çıkmayacağı konusunda emin değil Ercan abi.
1: Değil böyle, tabii, çünkü geçici.
0: Geçici. Ya böyle bir durumda zaten bir başarı gelmesini beklemek biraz hayal olur diye düşünüyorum. Şimdi, çok hayalperestlik olur yani başarı beklemek.
1: Ya bu hafta, bugün, yarın yeni teknik direktör işbaşı yapacak. Ya maçı, yeni teknik direktörlerle bir hava değişir ya. Ya öyle çıkacaklar maça.
0: Cumartesi saat 20'de karşılaşma bu arada. Galatasaray karşılaşma.
1: İşte bugün yarın. Ya da Hüseyin'cim şöyle hazırlayacak. Sahaya çıkacaklar. Artık ne olacaksa göreceğiz. Trabzonspor adına.
0: O maçtan sonra teknik direktör açıklanacak.
1: Ya ama bugün yarın açıklanırsa yine takımın başına gelebilir.
0: Şimdi Pioli ismi ön plana çıktı. İtalyan teknik direktör Pioli.
1: Evet.
0: Pioli'nin hatta maçı, Konyaspor maçını izlediği ve bazı gördüğü yanlışları, taktik anlamında gördüğü yanlışları yönetimle paylaştığı konuşuluyor Ercan abi şu anda.
1: Evet.
0: Ama sonuçta hala bir imza gelmedi, kendisiyle yapılan bir anlaşmanın olduğu yönünde bir bilgi gelmedi. Ama ciddi bir aday olduğu konuşuluyor şu anda Pioli'nin Trabzonspor'un başına geçmesi konusunda. Diğer aday da doğal aday bence. Her seferinde gidilen doğal aday, evet, Şenol Hoca, Şenol Güneş, ki bu tarz kadroları daha önce sıklıkla yönetmiş bir isimden bahsediyoruz.
1: Doğru.
0: Acaba Yayladaki evinde midir? Yazın genelde Yayladaki evinde geçiriyor ya da İstanbul'daki evinde geçiriyor. Gelmiş midir İstanbul'a bilmiyorum. Genelde hep öyledir Şenol Hoca'nın. Dönmüş müdür? Trabzon'a dönmüş müdür? Görüşülüyor mudur? Ama doğal adaydır.
1: Doğru.
0: Şenol Hoca. Neler söylersiniz bu iki teknik direktör? İkisi de bu arada yaş olarak Şenol Hoca daha yaşlıdır tabii Pioli'den bildiğim kadarıyla. Bir bakmam lazım, kontrol etmem lazım. Ama Pioli de genç bir...
1: 60 yaşında Pioli şu anda.
0: Pioli de genç bir antrenör değildir.
1: Evet.
0: Şenol Hoca daha yaşlı tabii ki.
1: Nasır'da çalıştı 2024-2025. Notlara baktım. Fiorentina'da iki dönemi var. 2017-2019. Palermo, Bologna, Lazio, Inter gibi takımlarda da görev yaptı. Ya Pioli zaten kendisi eski bir futbolcu. Defans hattının her yerinde oynayabilme avantajını kullanabilen bir teknik direktör. Neden? İki yönlü yüksek oyuncuları tercih ediyor maça başladığında. Kalabalık orta sahayı görebiliyoruz Pioli'de. Hı hı. Ve tabii ki o oyununu oturtması gerekiyor. Onu söyleyebiliriz. Fakat iki yıllık o Fiorentina dönemi, orada biraz bayağı konuşulmuştu. 2017-2019 sezonunda hep beraber, şimdi eğer olursa göreceğiz kendisinin performansını. Ama çok deneyimli bir teknik direktör, onu rahatlıkla söyleyebilirim Ahmet.
0: İtalyano'nun başarısı Türkiye'de şu anda, sezona güzel girmesi Beşiktaş'ta, İtalyan teknik direktörlerin radarını bence hem bizim radarımızı genişletti İtalya için, İtalyan teknik direktörler için, hem de İtalyan teknik direktörlerin buraya gelmesinin radarını biraz genişlettiğini düşünüyorum.
1: Tabii önce Montella ile başladı.
0: Ondan önce var yani, çok İtalyan Verdi. Teknik direktör geldi, Mancini'ler geldi, yani geldi teknik direktörler.
1: Esas çok daha önceleri de geldi Türk futbol tarihinde. Meyaz da geldi Beşiktaş'a.
0: Tabii.
1: İlk Türkiye'ye gelen İtalyandır kendisi Türk futbol tarihinde. Ama son dönemlerde işte Mancini'den sonra bir baktık, milli takımın başında da Montella var. Hı hı. Bir başka İtalyan bu. Uzun vadeli çalışan İtalyan. Şimdi İtalyano Beşiktaş'ın başında. Pioli
0: konuşuluyor şu anda.
1: Farioli geldi Alanya Karagümrük derken.
0: Farioli zaten yardımcı antrenörken antrenör oldu. Yani biraz Türkiye geçmişi var. Pirlo geldi Ercan abi. Pirlo burada teknik direktörlük yaptı Karagümrük'te.
1: Onu söyleyebiliriz. Bakalım. Trabzonspor bu konuda uzun vadeli, ya bir iki yıllık anlaşma yapması gerekiyor. Hı. Hemen tabii bir teknik direktörle oyun sistemine kulübün alışması ya da oyuncuların alışması öyle kısa bir senede olacak hali yok. Ya geldi mi iki yıllık sözleşme yapılacak. Hocaya vereceksin anahtarları. Öyle değil mi? Trabzon'da çalışacak. Ki yabancı hocanın genelde Türkçe bilmediği için o baskıyı da hemen üstünde hissedeceğini tahmin etmiyorum. Bir ilk günleri rahat geçer en azından. Ve biraz... eğer tercüme de istemezse, ben bana medyadan hiçbir şey tercüme etme derse, mükemmel geçebilir.
0: Trabzon, öyle değil mi? Trabzon biraz farklı bir yer Ercan abi.
1: Ya farklı, ben hiçbir şey duymak istemiyorum derse ne yapacaksın?
0: Trabzon'da yabancı olmak biraz farklıdır. Yani
1: daha hoş karşılanabilir.
0: Alışınca çok mutlu olur da alışana kadar biraz sıkıntı da işte tercüme edildiğinde
1: evet.
0: Sıkıntı yaşayabilir. Bir de Trabzon'da herkes teknik direktör, öyle de bir durum var. Yani,
1: maalesef.
0: Öyle bir durum var. Futbolla yaşayan bir şehirden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yani en küçük çocuktan en yaşlısına kadar futbolla yatıp kalkan bir şehirden bahsediyoruz. O yüzden de o baskıyı tecrübe dediniz. Ancak tecrübeli antrenörler o baskıyı kaldırabilir. O yüzden de ben de konuşurken Fatih Hoca'nın ayrıldığında hep disiplinli bir antrenöre ihtiyaç var dedim. Pioli o isimlerden bir tanesi. Disipline önem veren isimlerden bir tanesi her şeyden evet. önce. Bunu da söyleyelim. Italiano'nun ismini andık. Biraz da Beşiktaş'a da geçelim Ercan abi.
1: Hay
0: Erzurum
1: hay.
0: Spor karşısında 5-0'lık net bir galibiyet.
1: 3.
0: 3 düzeltiyorum 1-0. 2 golü sayılmadı. O yüzden 5-0 dedim. Evet. İki golü sayılmadı. Kusuruma bakmasın dinleyicilerimiz de. 3-0'lık net bir galibiyet. Ve Marsilya maçı açıkçası önemli bir karşılaşma. Marsilya maçı. İsterseniz o karşılaşmayı da ön planda tutarak Beşiktaş için bence işler iyi gidiyor. Derbi sonrası da galibiyet geldi Erzurumspor'a evet. karşı. Taraftarla bütünleşildi. Kadroda gayet iyi oynayan oyuncular var. Yedekten gelip de oynayan oyuncular da katkı vermeye çalışıyorlar. Yeni bazı oyuncuları görmedik ama ilerleyen haftalarda göreceğiz ki biraz sonra İtalyano'nun da basın toplantısındaki bir bölümü sizlerle paylaşacağız. İtalyano'nun şöyle bir cümlesi var ki çok hoşuma gitti. O makinenin çarklılarına o yeni oyuncular da dahil olacak. Onlar da bir çarklı olacaklar.
1: Doğru.
0: Kelimesini kullandı. Ya makine gibi görüyor takımı. Neler söylersiniz Beşiktaş adına?
1: Sistem koşuyor şu anda. İtalyano'nun oturttuğu 2,5 ayda, 2 ayda bence gayet başarılı oldu. Alınan oyunculardan Trossard'ın zaten oyun içi ve hücumdaki zekası bambaşka.
0: Golünü de attı, ilk golünü de attı.
1: Evet, Çerni bile düzeldi, onu söyleyeyim. Beğeniyorum Çerni'yi şu anda. Poku sonradan girdi, daha farklı bir oyuncu. Ama faydalı olacağına kesin eminim. Çünkü Beşiktaş öne geçtiği anda deplasmanda Poku gibi oyuncular büyük avantajdır. Bunun da faydalarını önümüzde Beşiktaş'ın oynayacağı deplasman maçlarında göreceğiz. Deparı ve driplingi benim hoşuma giden bir oyuncu. Geçtiğimiz yıllardan da biliyoruz. AZ takımında Galatasaray'a karşı da forma giymişti. Bu yüzden iyi bir transfer bence. Mirettin'in adale ağrısı devam ediyor. Fakat o da dönecek artık yavaş yavaş.
0: Biceps dediler. Ya kol mu dedim acaba ya da başka orada yanlış bir çevirim oldu. Yani öyle bir
1: adale ağrısı var dedi.
0: Adale ağrısı
1: ayakta
0: var.
1: Ayakta dedi. Evet.
0: Yani zorlamıyoruz o yüzden dedi.
1: Evet.
0: Zorlarsak sıkıntı olur. O da alışacak ve gelecek. Artık önümüzdeki haftadan itibaren gelmesini bekliyoruz açıklamasını yaptı.
1: Onun da gelmesi orta alan için önemli. Beşiktaş'ta oyuncular oynadığı oyundan bir kere keyif alıyorlar. Saha içinde. Onu söyleyelim. İyi oyuncularla oynayan bir takım görüntüsü. Orkun iyi. Salih iyi. Olaytan bu sene çok iyi kullanıyor. Italiano. Trossard. Çerni bile düzeldi dedik. Zengin bir santrafor menüsü var. Kimler var? Vlahović 1 numara. O 2 numara. Semih 3 numara. 3 tane de santrafor var. Emirhan çok iyi oturttu onu. İtalyano. Ben milli takıma seçilmesini bekliyorum Emirhan'ın. Belki oynamasını da bekliyorum. Onu da söyleyeyim.
0: Hala temel bazı hataları var Ercan abi.
1: Var ama
0: sadece Emirhan üzerinde söylemiyorum. Türk oyuncularda var.
1: Var.
0: Yerleşme konusu.
1: Yerleşme konusunun dışında çabukluğunu ben çok başarılı buluyorum. Hı-hı. Çabuk bir stoper
0: önemli.
1: Bu için önemli.
0: İhtiyaçları
1: var. Var. O hataları atlatabilir. Tecrübe kazandıkça o yer konusunu da çözebilir. Ben her geçen hafta kendisini iyi buldum.
0: Hı hı.
1: Akpadu geçen seneden daha farklı. Hiç riske girmiyor. Girişler topla beraber rakip arasındaki o mücadelelerde çok sağlam. Ya Beşiktaş takımında şu var. Beşiktaş'ın ben iyi antrenman yaptığı kanaatindeyim. İyi antrenmanın karşılığı alınıyor. İyi antrenman. Burada çok önemli hususlardan biri. Şimdi iki maç olacak. O kondisyonun yansımasını da göreceğiz.

0: Biri Marsilya, biri Amespor'la oynayacak Beşiktaş deplasmanda.
1: Deplasmanda Amespor, Amed Futbol daha önemli. Neden önemli? Sportif faaliyet düzelteyim. Neden önemli? Çünkü formda bir Amed. Kendi evinde de taraftarıyla beraber bütün
0: bir Amed. Tabii Trabzonspor'u yendi. Başakşehir'i farklı mağlup etti. Gövde gösterisi yaptı ligde. Süper Lig'de. Bu yüzden de
1: Orban çok formda bu arada.
0: İtalyano'nun çok önem vereceği bir karşılaşmaya dönüştü. Amespor Beşiktaş maçı. Yani haftanın önemli maçlarından biri oldu bir anda.
1: Yani Trabzonspor Galatasaray maçından sonra en önemli karşılaşma bence.
0: Tabii Trabzonspor Galatasaray maçı cumartesi.
1: Aha.
0: O maçın sonucuna göre de Beşiktaş sahaya çıkacak. Yani öyle düşünmek gerekiyor. Pazar. Bence futbol severlerin merakla takip edeceği bir karşılaşmayı izleyeceğiz.
1: Ama öncesinde bir durum var. Öncesinde bir karşılaşma Marsilya.
2: Antaner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam edecek. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: 6-7 boy kadar gerisinde 3'üncülüğe 3 numaralı Süt Liman giriyor onun. 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Müzeyyen Abla 4'üncülükte. Yarım boy kadar gerisine geliyor dış kulvardan 9 numaralı Sufle. Ve Safkanlar koşuda artık son 1000'de. Son 800'e doğru yaklaşırken dışarıda koşan 6 numaralı Hazbalık öne geçmeyi başardı. Farkı 1,5-2 boy yaptı. 5 numaralı Dağ Yoncası ikincilikte. 3 numaralı Süt Liman 3'üncülükte o ikinciliği hamle yapmaya çalışıyor. 2 boy gerilerinde 9 numaralı Sufle. Bariyer dibine yakın 7 numaralı Müzeyyen Abla. Hemen dışında 4 numaralı Peli Tırtı 1 boy gerilerinde 1 numaralı Demre'nin Kızı dışında 8 numaralı Prensesli 1,5 boy geride 2 numaralı Haller Gülü. Ve koşuda artık son 500 metre Safkanlar düzlüğü görmek üzere. 6 numaralı Hazbalık önde. 5 numaralı Dağ Yoncası yeniden rakibinin yanına geliyor. Onun dışına 3 numaralı Süt Liman çıkıyor. Onun dışına 4 numaralı Peli Tırtı geliyor. Ortalardan 9 numaralı Sufle atak yapıyor. Koşuda son 400 metreye şimdi giriliyor. Orta kulvarda 5 numaralı Dağ Yoncası yeniden rakiplerine hakim olmaya çalışıyor. Dışarıdan 3 numaralı Süt Liman'ın içeriden 6 numaralı Hazbalık'ın gayretleri var. Ortalardan 1 numaralı Demre'nin Kızı da atak yapıyor. Koşuda son 100 metreye doğru ortadan gelen 1 numaralı Demre'nin Kızı rakiplerinden liderliği alıyor. Son 50'de farkı 1 boy yapıyor. 1 numaralı Demre'nin Kızı kazanıyor. 5 numaralı Dağ Yoncası ikinci, 4 numaralı Peli Tırtı üçüncü, 3 numaralı Süt Liman dördüncü, 6 numaralı Hazbalık da koşudan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Demre'nin Kızı Recep Ketme ile kazandı.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
9: Radyo Spor.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam.

0: devam ediyor.
1: Spor Kazan'ı kaldığı yerden devam ediyor. İtalyano'nun basın toplantısında maçtan sonraki basın toplantısının bir bölümünü dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Miretti avuto.
3: Evet, Miretti biceps'te küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Ama yani çok büyük problem değil bu. O yüzden onu önlem amaçlı oynatmadık. Onu çok zorlamamaya çalıştık. Bireysel olarak idmanlarını sürdürdü. Haftaya ise aramıza katılacaktır. Buna inanıyorum. Yani kısacası durumu daha kötüye gitmesin diye onu çok zorlamadık. Böyle söyleyebilirim. Poku ise her geçen gün daha da gelişiyor. Her geçen gün daha da öğreniyor. O mekanizmada o çarklardan biri olmaya başlıyor da yavaş yavaş makinedeki. Ve bugün de kendisi çok hoşuma gitti aslında. Ama göreceksiniz, milli aradan sonra özellikle maç trafiği çok artacak. Çok fazla maç yapmak zorunda kalacağız. Orada herkesi daha fazla görmeye başlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Bugünden dolayı ise çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ve her zaman hazır olda durmamız gerekiyor. Her zaman. Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ben bunu gözlemliyorum. Aynı zamanda bugün benim çok hoşuma giden bir sinyal vardı. O da asla konsantrasyon seviyemizi hiç düşürmedik. Çünkü biliyorsunuz derbi sonrası bunlar olabiliyor. Konsantrasyon seviyesi, dikkatiniz birazcık düşebiliyor derbi sonrası. Ama bence bugün çok iyiydik. Seviyemizi bence iyi bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda bugün kazansak birinci olacağımızı biliyorduk, lider olacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu. Bunu avantajımız haline getirdik. Bu yüzden çok mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Bu takımın gerçekten önünde hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ama bence mükemmelliyet diye bir şey yoktur. Ama buna yaklaşabilmek için de her zaman çalışmanız gerekiyor ve asla pes etmemeniz gerekiyor. Ben buna inanan bir insanım. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bu güzel sözleriniz için. Şimdi Marsilya maçı var. Marsilya maçı da bizim için çok önemli maç. Bunu hepimiz biliyoruz. Gruplara kalmak için çok çalıştık ve bu Avrupa yolculuğunda da elimizden gelen en iyisini yapıp onore etmek istiyoruz. Zaten maçtan sonra da milli araya gireceğiz. Milli arada ise gerçekten çok zor bir periyot. Milli aradan sonra bizi çok zor bir periyot bekleyecek. Maçlar çok sıkışlı olacak. Avrupa'da gerçekten zor. Ama biz de iyi bir iş yapmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yaparak çalışıyoruz. Elimizden geldiğince hep bu şekilde oynamaya çalışacağız. Hep bu şekilde 3 puan almak isteyen bir takım olmaya çalışacağız. Hep bu karakterle oynamaya çalışacağız. Hep böyle agresif olmaya çalışacağız. Ve umarım hep bu takım etraftaki şu anda bu ortam, şu anda bu gidişat hep böyle devam eder. Çünkü stadımız gerçekten çok güzel. Taraftarlarımız bizi itiyor ve onlar da umarım hep yanımızda olurlar. Asla bizden desteklerini çekmezler. Hep böyle olmaya çalışacağız kısacası. Aynı zamanda geçen de söyledim, tekrar ediyorum. Önümüzde gerçekten büyük bir potansiyel var. Bu takımın önünde gerçekten büyük potansiyel var. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Ve çalışıyoruz da. Performanslardan gerçekten çok mutluyum. Oyuncularım gerçekten şu anda çok yüksek bir seviyede oynuyorlar. Umarım bu böyle devam eder. Eğer böyle de devam ederse güzel mutluluklar beraber yaşayacağız.
1: Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş Teknik Direktörü'nün Erzurumspor maçı sonrası yaptığı basın toplantısının bir bölümünü sizlerle paylaştık. Cuma günü karşılaşmıştı Erzurumspor'la Beşiktaş. 3-0 kazanmıştı karşılaşmayı ve önünde Perşembe günü saat 22'de oynayacağı Beşiktaş'ın Marsilya karşılaşması var. Biraz bahsetti aslında, zor haftalara giriyoruz. Milli maç arası sonrası özellikle çok sayıda maç oynayacağız açıklaması var. Ama doğru yoldayız açıklaması var aynı zamanda Italiano'nun. Bu sezon özellikle Italiano'nun basın toplantılarını da takip etmeye çalışıyorum. Güzel, çünkü bazı cümlelerinde yakalıyorum. Özellikle bu Poku ve Miretti ile alakalı. Onlar da makinenin dişleri olacaklar. Bir makine gibi düşünüyor takımı ve o makineye benzetiyor ve ona göre de o dişleri oluşturmaya çalışıyor. Erken de karar vermiyor. Biraz bekliyor. Hazırlıyor. Hazırladıktan sonra bence oyuna sokuyor ki Poku da geçen karşılaşmada sonradan oyuna girdi. Aynı zamanda yine Miretti de önümüzdeki haftalarda onu da göreceğiz diye düşünüyorum ben. Bakalım neler olacak. Özellikle Marsilya maçı için neler söylersiniz Erkan
4: Marsilya
1: abi?
4: Marsilya 3 maçını kaybetti ligde. Bu maça gelecek, çıkacak. Beşiktaş'ın Fransız takımları oynadığı maçlar

0: şöyle gözümüzün önüne geldiğinde Beşiktaş yıllar öncesinde bir Saint Germain'e 3 atmıştı İstanbul'da. Auxerre karşısında yine başarılı mağlup olmadı İstanbul'da. Lyon maçları var, Şenol Güneş dönemi hatırlarsın. Kafa kafaya bir maç bekliyorum ben Beşiktaş'tan.
1: Perşembe günkü yayında detaylı bir şekilde de konuşuruz. Yine Ercan abiye ben eşlik edeceğim Perşembe günü.
0: Doğru.
1: Marsilya'yı detaylı bir şekilde de analiz ederiz. Ahmet maçını soran dinleyicilerimiz var. Önce bir Marsilya maçını görelim. Ondan sonra Ahmet maçını görmekte fayda var. Sonuçta bir haftada iki karşılaşma oynayacak Beşiktaş. Öyle milli araya girecek.
0: Evet.
1: Arada birkaç gün zaman farkı var. 2 gün kadar bir zaman farkı var.
0: İki final maçı olarak görüyor İtalyano. Bunu da basın toplantısında belirtti. Beşiktaş bu iki final maçını nasıl oynayacak merak ediyoruz tabii.
1: Detaylı bir şekilde Marsilya karşılaşmasında Beşiktaş'ı da konuşuruz Perşembe günü diyelim ve Fenerbahçe'ye de geçelim Ercan abi. Geçen Cuma yayınınızda artık bu iş bitti de dediniz teknik direktör konusu ki
0: Doğru.
1: öyleydi, basında da öyle yansıyordu. Tekrar geri dönmeyi Oğuz Çetin'in gidip de tekrar geri döndürmek için uğraşmıştı İsmail Hoca'yı
0: Evet.
1: ama ikna edememişti.
0: Sonra kulübe çağrıldı.
1: Sonra akşam kulübe çağrıldı ve akşam istifası geri alındı ve sonrasında teknik direktör olarak devam ediyor İsmail Kartal.
0: Evet.
1: Soracağım size ama ben önce bir giriş yapmak istiyorum. Ben hayatımda, profesyonel hayatımda 4 kere istifa etmiş bir insanım. İstifa
0: Evet.
1: bir tek taraflı müessesedir, öyle denir.
0: Tabii, ben
1: Tek
0: de istifa ettim,
1: taraflıdır.
0: sen de ettin, biliyoruz
1: Yani
0: istifanın
1: medyada
0: olduğunu.
1: olur. Medyada
0: Evet.
1: sıklıkla karşılaşılan bir durumdur bu. İstifa.
0: Evet.
1: Bazı istifa gerekçeleri vardır. İşte ya memnun değilsinizdir. Genelde memnun değilsiniz istifa ederken. Yönetimle anlaşamamışsınızdır. Ya
0: Evet.
1: da daha iyi bir fırsat çıkmıştır. Daha iyi fırsatı değerlendirmek istemişsinizdir. Olur. Bunlar olur. Profesyonel hayatta istifa önemli bir kurumdur. Önemli bir durumdur. Ve değerlendirilir. Fakat benim anlamadığım bir bazı durum var. Tabii istifalar döndürülebilir. O konuda da bir sıkıntım yok. Bir problemim yok. 4 kere geri gelmiş bir antrenörden bahsediyoruz bu arada.
0: Tabii.
1: Fenerbahçe'ye.
0: Futbolda da
1: Ama
0: özellikle olur.
1: şu açıklamayı yaptıktan sonra bir daha kesin kes geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum cümlesini neden kurarsınız? İşte orada bende bir bazı soru işaretleri var. Bu bana biraz amatörce giriyor Ercan abi maalesef. Yani bunu daha önce istifa etmiş bir insan olarak söylüyorum ve hepsinde de istifa geri dönmedim. Yani döndürmeye de çalışıldım bazı noktalarda ciddi ciddi. Sonradan da tekrar istendim aynı istifa ettiğim
0: Evet.
1: yerlerden. Ama sonuçta istifa etmişsindir ve bu kararı vermişsindir ve bu kararla da devam etmişsindir. Devam
0: Hay
1: edilmesi ve
0: dönebilirsin de ayrıca.
1: tabii dönebilirsin. Onda lafım yok ama bu cümleyi neden? Bir daha geri dönmemek kaydıyla cümlesini neden kullanıyorsun? İşte bu bana biraz amatörlük geliyor. Amatörce geliyor. Yani maalesef bunu söylemek durumundayım Ercan abi. Evet duygusalız. Sonuçta Türk insanıyız. Akdeniz insanıyız. Duygusalız. Kabul ediyorum bunların hepsini. Ama duygusallık bir yere kadar. Bir yere kadar. Yani bu bana çok doğru gelmiyor.
0: Tabii ya, bu biraz profesyonelliğin ortaya çıkması lazım diyorsun değil mi özetle?
1: Aynı zamanda bir de şimdi şöyle bir şey var. Bir sürü oyuncu var, yabancı oyuncular var. Yabancı oyuncular bunu nasıl algılarlar? Yani bunu da düşünmek gerekiyor. Nasıl algılayacak yabancı oyuncu bunu? Yani gitti, istifa etti. Çok ağır bir cümleyle hem de geri dönmemek kaydıyla cümlesi. Sonra geri döndü. Ya bu saygı işte. Yani verdiğiniz kararlara biraz saygı göstermek.
0: Ya şimdi
1: Yani bu bana
0: Fenerbahçe
1: işte biraz amatörce geliyor Ercan abi maalesef.
0: milyonlarca taraftara sahip, çok sevilen ve uzun süredir 13. yıla giriyor. Şampiyon olamamış, şampiyonluk hasreti çeken çok büyük bir camiadan bahsediyoruz. Ya Fenerbahçe'nin teknik direktörü Guardiola olsa eleştirilir. Jose Mourinho eleştirilmedi mi? Dünyanın sayılı teknik direktörlerinden biri geldi İstanbul'a. Jürgen Klopp gelseydi o da eleştirilecekti. Kimler eleştireceklerdi? İşte yorumları yapanlar. Daha önce Fenerbahçe forması giyenler, şimdi yorumculuk yapan. Onların görevi eleştirmek.
1: Hepimiz eleştiriyoruz. Biz de burada yeri geldiğinde eleştiriyoruz Ercan
0: Ay,
1: abi.
0: onlar zaten o eleştiriyi yaptığı için belirli profesyonel kazançları var. Görevleri eleştirmek, eleştirmen. Şimdi bunu orada görev yapan teknik direktörün bozulmaması lazım. Ya aynı takım forması giymiş olabilirsiniz. Beraber kamplarda aynı işte masada yemek yersiniz. Sizin oda arkadaşınız olabilir. Ama o şimdi onun görevi

0: ayrı. O eleştirileri yapanları kastediyorum. Onlar artık profesyonel olarak yorumculuk yapıyorlar. Ve tabii ki eleştirecekler. Spor yazarları ya da spor yorumcuları dijital medya olsun, televizyonlarda olsun, tabii ki eleştirecekler. Bu eleştirilerin iyi yönünü alabilirsiniz. Ya da bu eleştirilerin her türlüsü size dokunabilir. O zaman ne yapacaksınız Ahmet? Seyretmeyeceksin. İlgilenmeyeceksin. Okumayacaksın. Ya bunu başka türlü atlatamazsın. Yokmuş gibi davranacaksın. Ya bu eleştirilere bozuluyorsa artık sosyal medyasız bir dünya yok. Sosyal medyada yazılanları sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Bunu ortaokul çocukları bile biliyorlar. Yapacak bir şey yok. Herkes yazıyor. Böyle bir dünya, bunu kabul edeceksin. Dünya değişti. Dünya değişirken sen aynı kalmaya çalışırsan tabii ki psikolojik motivasyonun düşer. Her gün moralin bozuk dolaşırsın.
1: Takarsan.
0: Hayır, ben 1990'lar ya da 2000'lerin başı gibi dünyayı düşünmek istiyorum. Dünyayı o şekilde yaşamak istiyorum diyorsan, o zaman dış dünyayla bütün bağlantını kesip işte Fenerbahçe gibi büyük bir sorumluluğu kabul etmeyeceksin. Ya bu böyle olmaz. Fenerbahçe emek vermiştir. Gelmiştir. 99 puanlık gollük, değil mi? Orada da kalmayacaksın Ahmet. O artık geçmişte kaldı. Şimdi yeni bir dönem, yeni bir sezon. Büyük bir görev verilmiş kendisine. Tekrar Fenerbahçe teknik direktörü olmuş. Biz şunu yaptık, bunu yaptık da değil. Futbolda geçmişte yaptıkların güzeldir. Ama günümüzde aldığı sonuçlara bakarlar. Geçmişte yaptıkların, tarihin güzel.
1: Romantizm bölümde oluyor işte Ercan abi o.
0: O güzeldir.
1: Ya da işte bir yere başvururken geçmişte bunları yaptı diye CV olarak bakılır yani. Bir
0: tamam,
1: dönem olarak.
0: Ne diyeceksin? Tamam, gayet güzel, tebrikler. Geçmişi şöyle. Geçmişe bakılmaz.
1: Yeni dönem için söyleyeyim, data işte yani, bilgi, data.
0: Evet,
1: yani,
0: tecrübeli.
1: Dijitalde data.
0: Bu işleri yapabilir. Ama sen bugün ne performans veriyorsun? Ben bugüne bakıyorum. Önemli olan kulüp, takım nasıl top oynuyor, oyuncularla aran nasıl. Ben bugüne bakıyorum. Geçmişte biz bunu yaptık, şunu yaptık, 90 tane gol attık, işte puanları topladık, son hafta şampiyonluğu kaçırdık.
1: 99 puan aldık.
0: 99 puan aldık. Hepsine saygı duyuyorum. Onlar konuşulan iyi başarılar. Mesele, tekrar söylüyorum, mesela bugün ne yapıyorsun? Bugün ne oldu? Ya şunu düşünmen lazım. 4 maçta 2 mağlubiyet almışsın Fenerbahçe olarak. Şampiyonluk parolasıyla girdin sezona. Taraftarlar tribünleri doldurdu tıklım tıklım.
1: Bu maçı kaybederse Gaziantep Futbol Kulübü maçını, puan kaybında ciddi puan açılacak. Kazanırsa 4 puan fark var Galatasaray'la, liderle.
0: Yani sen 2 mağlubiyet alarak zaten Galatasaray şu anda seriyi bağlamış.
1: 4 maçı kazandı.
0: Böyle bir seri var.
1: İlk maçı berabere kaldı. Geri kalan 4 maçı da kazandı Galatasaray.
0: Bu seriyi sağladıktan sonra Galatasaray moral olarak yüksek. Şimdi yabancı oyuncular dedin. Yabancı oyuncular hiçbir şey anlamamıştır, ben sana söyleyeyim.
1: Hepsi şaşkınlıkla bakmışlar zaten Ercan abi.
0: Hiçbir şey anlamamışlardır. O da herhalde gerekli konuşmasını yapmıştır. Ama gönüllerde şimdi bir kırgınlık oldu. Bu kırgınlık ancak seri galibiyetler, arka arkaya da seri galibiyetlerle unutulur. Şimdi ama tekrar kötü sonuçlar devam ederse.
1: Acaba eleştiriden dolayı mı istifa etti Ercan abi? Basında öyle cümleler de çıkıyor. Eleştiriden dolayı mı istifa etti, yoksa başka bir durum mu var? Yani
0: ya onu ben kendisinin ya istifa dedin ya, tek taraflı meselesidir. Nedeni de gördüğüm uzun üzerine görevimden istifa ediyorum dersin. Saygılarımla kabulünü arz ederim dersin. Biter.

0: Bir puan farkı geriye düşüldüğünde ne olacak o zaman? O zaman ne olacak asıl?
1: O zaman iş sor. Ahmet iş sor. O zaman sor.
0: Yani
1: Kolay
0: şimdi
1: değil.
0: mesela
1: Hep konuşuyoruz şu anda.
0: yönetimde başkan da şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki yani ben sezon sonuna kadar buradayım. Sezon sonuna kadar da teknik direktör olarak sen benimlesin cümlesini kullanıyor.
1: Evet. Ya bu sefer top kimde olacak biliyor musun? Yönetimde olacak. Ya tribünler kızacak diyelim. Kötü sonuç aldım. İyi sonuca hiçbir şey olmazdı. Türkiye'de çünkü günlük bu işler. Bunu hepimiz biliyoruz. Haftalık. 3 hafta kazandın mı bravo İsmail Hoca olacak. Arka arkaya. Bir de derbi kazandın mı harikasın olacak. Ama bunları kazanamazsan bu ne rezalet olmuyor işte bak kaç hafta oldu yine fark oldu. Bunlar konuşulacak.
0: Çünkü bir örnek var. Fatih Tekke örneği var bu sezon için daha yeni.
1: Aa, geçtiğimiz dönemlerde de var örnekler
0: Var bir
1: canım.
0: sürü örnek var. Yani istifa edip ondan sonra geri döndüğünde işleri iyi gitmediğinde çok ciddi tekrardan ayrılık durumu ortaya çıkan çok sayıda teknik direktör var. Yani şimdi bunlara da bir bakmak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Ya, yani acaba bu olmadı herhalde. Başka bir teknik direktörle konuşulduğu iddia edildiğine medyada değil mi? Öyle bir şeyin olmadığı da konuşuldu ve söylendi. Ama dediğim gibi ben olaya eleştiriler beni çok yıprattı, zorladı. İşte hani konuşmuşlar da Başkan Aziz Yıldırım'la ben günde işte 3 tane ile içiyorum o da Sayın Başkan'la 30 tane içiyorum demiş. Ya yani öyle konuşmalar da yer aldı. Ya bu ilaca bakacaksan işte o 3 ben 30. Ya sen ben medyaya bakmıyorum demiş. E tamam bakmıyorsa ya sosyal medyaya bakmıyorum diyor. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü Başkanı. E sen de bakma hocam o zaman. Bakma.
0: Yani anlamakta zorlandığım bir durum ki şöyle bir şey var. Roma maçı Beşiktaş derbisi sonrası ki bence büyük yara aldı Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde. Roma maçının ilk yarısı kötü bir oyundu. Defansif bir Fenerbahçe gördük. Yani bunu da söylemek durumundayım. Ya yani kontratak kovalayan bir Fenerbahçe vardı ama kontratak da doğru düzgün kovalayamıyordu. 39 dakika tuttu Roma'yı. 39. dakikada aslında gitmemesi gereken yere bir top gitti ve gol oldu. Roma 1-0 öne geçti. Ha Roma Amşam mı oynadı? Hayır, Amşam da oynamadı. Ama enteresan bir yarıydı ya. Fenerbahçe Roma'ya karşı ilk yarı kötü gözüktü ama ikinci yarı biraz kendini hatırladı
1: Ya maçı
0: Fenerbahçe.
1: kazanabilirdi Fenerbahçe.
0: İkinci yarı kendisini hatırladı
1: Tabii.
0: Fenerbahçe. Büyüklüğünü hatırladı, ağırlığını hatırladı. Oyun anlamında da toparlanma oldu. Bir gol geldi, diğerleri de gelebilirdi. Ah Vedat ah dedik. Gol kaçırdı Fenerbahçe.
1: Ya Kante'nin lütfen al bunu at artık diye pozisyonda Vedat bunun için o golü atması lazım.
0: Yani Vedat'ın o pozisyonu atması lazım dedik. Yine ben Oğuz Aydın'ın pozisyonuna gol diye ayağa kalktım. Ama
1: Böyle benziyordu ama
0: böyle
1: topunu çok enteresan ya
0: başka yere gitti top.
1: kalecinin tokatlayacağı yere
0: Bir yere
1: gitti.
0: gitti. Yani enteresan bir durum söz konusu oldu. Ve böyle bir maçın üzerine ki bence tekrardan taraftarla bütünleşme takımın toparlaması için derbi sonrasında toparlaması için ikinci yarı şahane bir durum ortaya çıkmıştı.
1: Evet.
0: Skor da kötü bir skor değil. Roma'ya karşı berabere kalmak ve Şampiyonlar Ligi'ne uzun bir aradan sonra dahil olup
1: 18. düşüşler adam.
0: ilk puanını almak çok bence pozitif
1: Ya
0: anlamda.
1: Fenerbahçe'nin 48 saatinde böyle kaos yaşanmasına hiç gerek yoktu.
0: Yani bir
1: 48
0: anda
1: saati sen çöpe at.
0: Fenerbahçe'de tekrar bir kaos ortamı ortaya
1: Yani
0: çıktı.
1: Roma'yı konuşacakken, Fenerbahçe Roma maçını oturup konuşurken, değerlendirecekken, ertesi günde ya bunu değerlendirelim ki şu oldu, kaçan goller, 18 yıl sonra bu takım katılmıştı. Bunların hepsini yorumlarımızda biz kullanmak istiyor ve düşünüyorken maalesef istifa konuştuk.
0: Enteresan bir durum diyelim. Bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz

0: Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son İsmail Hoca'nın istifası ve geri dönmesini, döndürülmesini konuşuyorduk.
8: Doğru.
7: İsterseniz bu akşamki maça da biraz geçelim. Bazı dinleyicilerimiz futbola dönün lütfen diye mesaj göndermişler.
8: Evet, ona döneceğiz. Saat başından sonra da dönebiliriz. Muhtemel 11'leri konuşuruz.
7: İsterseniz saat başına dönelim. 4 dakikamız kaldı. Yine evet. Roma maçını biraz konuşalım ya da gelen mesajları da paylaşalım. Roma maçında özellikle... İkinci yarıda gerçekten toparlanan bir Fenerbahçe vardı. Galibiyeti kaçıran taraf da Fenerbahçe ama ben Roma maçında futboldan ziyade Fenerbahçe taraftarını da tebrik etmek istiyorum. Dünyada ses getirdi.
8: Tabii.
7: Koreografi, tifo, yabancıların tifo dediği evet. Koreografi. Çok başarılıydı.
8: Bayağı emek verilmiş.
7: Çok emek verilmiş. Uzun yıllardır Türkiye'de görmediğim bir detaylı ve o kadar büyük ve detaylı çizimleri çok görmüyoruz açıkçası. Evet. Artık eskiden çok yapılıyordu. Şimdi az yapılıyor ve gördüğümüzde de ben mutlu oluyorum. Özellikle yabancı Avrupa takımlarının kale arkalarının yaptığı bazı işte tifo koreografileri görünce hayıflanıyordum. Biz niye yapamıyoruz? Eskiden yapıyorduk. Artık niye yapamıyoruz diye.
8: Biz de yaptık. En
7: bunu yaptık. Evet. Gördük. Daha önce Galatasaray'da yapmıştı. Daha önce Beşiktaş'ta yapmıştı. Yapılmış durumlar bunlar daha önce de. Ama bir ara verilmişti. Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'ni özlemiş Ercan abi. Ben onu net olarak anladım.
8: Şampiyonlar Ligi özlenmez mi Ahmet?
7: Özlemişler. Net çok özlemişler.
8: Ya keşke her sene 3 takımımız katılsa Şampiyonlar Ligi'ne. Keşke.
7: Keşke.
8: Keşke bunları görsek. Keşke bunları yaşasak.
7: Yani bu heyecanı görmek güzel oldu. Ve şöyle bir durum var. En çok etkileşim alan durum söz konusuydu. Ciddi manada sosyal medyada çok fazla etkileşim aldı. Yani çok fazla hiç beklemediğim hesaplar paylaştı Ercan abi. Beklemediğim işte spor medyası paylaştı. Tabii, genelde tabii. Türk başlıklarını çok paylaşmayan hesaplar paylaştılar. Çok enteresan oldu. Ve en çok etkileşim alan, en çok paylaşım yapılan durum oldu. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'nin o koreografisi gerçekten çok etkilenmiş. Avrupa'daki çoğu isim de etkilenmiş. Bunu da aktarmış olalım. Yani bence güzel bir durumdu. Fenerbahçe taraftarı da çok özlemiş. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Galibiyet olsaydı da çok keyifli olurdu o koreografiyle, bir de galibiyetle beraber. Roma gibi bir takıma, ki Roma'yı geçen hafta çok ciddi şekilde analiz ettik. Tehlikeli bir takım ki topa aldılar. Yani onu da belki İsmail Hoca ve Fenerbahçe bıraktı topu. Bir oyununu gördükten sonra böyle bir oyun anlayışı, böyle bir oyun anlayışına da bürünmüş olabilir. Bir grafik vardı. Hep top neredeyse ikinci yarıda da öyle. Bir ara sadece ikinci yarının başında Fenerbahçe'nin ayağındaydı. Onun haricinde hep genelde Roma'nın ayağındaydı.
8: Fenerbahçe nasıl oynanması gerektiriyorsa sahada bunu sergiledi. İkinci yarı girilen pozisyonlarla da belki de maçı çevirebilirdi, onu kaçırdı.
7: İsterseniz bir yarış arası verelim. Yarış sonrası hem Roma maçını hem de aynı zamanda Gaziantep Futbol Kulübü maçını konuşalım.
9: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
10: Radyo Spor.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
12: Start verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkışla başladı diyebiliriz koşu. Orta kulvardan 5 numaralı Sheep Steeler ilk metreler geçilirken öne gelmeye çalışıyor. Hemen içinde 6 numaralı Tayfun var ama 5 numaralı Sheep Steeler aldı numarayı. İlk viraja doğru yaklaşılırken 1900 metre start yeri geride kalırken farkı 2 boy yaptı. 6 numaralı Tayfun onu en yakından takip eden Safkan 2 boy kadar gerisinde. 3 numaralı Randall Thor 3.lükte onun 2-2.5 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Acoustic Song var. Onu 1.5 boy gerisinden 1 numaralı Lord of Dragon izliyor. Onun yanına doğru gelmeye çalışıyor. 8 numaralı Kalyatis 2 boy gerilerinde. 2 numaralı Golden Sail. Daha sonra 9 numaralı Çapkur. Son sırada 7 numaralı Apollon. 1400 metre start yeri geride kalmak üzere. 5 numaralı Sheep Stealer. Farkı 3 boy yaptı önde. 1400 direğini de önde geçti. 6 numaralı Typhoon takipte. Bu ikilinin yaklaşık 5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Randall Thor. 3.lükteki yeri tutuyor. Bir boy gerisinde 4 numaralı Acoustic Song. Daha sonra 1 numaralı Lord of Dragon yanına geldi. 2 numaralı Golden Sail. Onların yanına 9 numaralı Çapkur sokuldu. 8 numaralı Kalyatis ve 7 numaralı Apollon sırasıyla süratli tempoda giden yarışta artık son 1000 metreye yaklaşılıyor. 5 numaralı Sheep Stealer rakibinden kopmayı başardı. Aradaki farkı 6-7 boya kadar çıkardı. 800 direğini önde geçti. 6 numaralı Typhoon ikincilikte. Bunun yaklaşık 13-15 boy kadar gerisinde 3 numaralı Randall Thor üçüncülükte bir boy geride bir numaralı Lord of Dragon sırasıyla safkanlar düzlüğe doğru ilerliyor. 5 numaralı Sheep Stealer kamçı gayretiyle 4-5 boy farklı liderliğini koruyor. 6 numaralı Typhoon ikincilikte bu ikilinin 15 boy kadar gerisinde 1 numaralı Lord of Dragon yanında 3 numaralı Randall Thor sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Koşuda son 400 metreye şimdi girildi. 5 numaralı Sheep Stealer 6 numaralı Typhoon yakalamayı başardı. Orta kulvardan gelen 6 numaralı Typhoon liderliği rakibinden aldı. Aradaki farkı şimdi 6-7 boya kadar çıkardı. Gerilerden 1 numaralı Lord of Dragon yaptı ataklarla ikinciliğe sokuluyor. Onun dışından 4 numaralı Acoustic Song'un da gayretleri var. Koşuda son 100 metre 6 numaralı Typhoon önde. Liderliğini koruyor. 6 numaralı Typhoon kazanıyor. 1 numaralı Lord of Dragon yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 4 numaralı Acoustic Song koşunun üçüncüsü oldu. 7 numaralı Apollon ve yanındaki 3 numaralı Randall Thor da dördüncülük kararını varış hakimlerine de bıraktı. 6 numaralı Typhoon kazandı. Onur Öztürk de start aldı.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
13: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
14: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
10: Radyo Spor.
13: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
15: Şanlıurfa programından herkese bir kez daha mutlu günler diliyorum değerli Radyo Spor dinleyicileri. 19'da start alacak. Gece yarışları Şanlıurfa'da birlikteyiz. Çok zor bir koşu günü olduğunu söyleyebilirim. Yani ikramiyenin, hayallerin gerçekleşebileceği rakama ulaşabilir. 10 numaralı Kırm Bumerang'la başlayacağım. 2 numaralı Falcoa A. 7 numaralı Line of the North. ve 4 numaralı Golf Amiral dikkatimi çeken isimler. 10, 2, 7 ve 4 sıralamasını ben tercih ediyorum bu maiden mücadelede. 2 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesi

0: birisi gerçekten nefesleri keseceğini ve hazırlıklarını beğendiğim bu dört safkanı da ön plana çıkardığımı vurgulamak isterim. İkinci ayakta benim tercihim 5 numaralı Hyundai ve 1 numaralı Sio Ender ikilisi. Bunlar içerisinde tabii ki ekip 9 numaralı külahçının bütün değiştirdiği takılarını bu anlamda yine etkili koşabilir. 17 numaralı Maylagarta değişik pedigrisiyle 16 numaralı Dabanlı gibi isimleri de tercih edebilirsiniz. 5 bir öncelikli, daha sonra 9, 17 ve 16. Üçüncü ayak bana çok zor geldi. Dolat yazmanızı tavsiye ediyorum. 10 numaralı Tustus Durul, 14 numaralı Royal Can 2 numaralı Ağız Açan, 4 numaralı Tam Bir Savaşçı, süratli bir yarış olacak. 9 numaralı Oğul Fatih, Ferit Yardımcı tercihi var. 13 numaralı Eyberk ve bunun gibi 16 numaralı Aktaş Beyli aprantisiyle 380 gün aranın ardından geliyor. Bu yarış neden zor? Gerçekten uzun süredir koşmayan isimlerin buluştuğu bir mücadele. Baktığınızda 406 gün, 380 gün gibi aralıklardan geliyor. Dolayısıyla hani bir sürpriz bu yarışta gelebilir. Dördüncü ayakta ise 11 numaralı Mestan Bey'e ben çok güveniyorum. Ekip arkadaşlarım 4 numaralı Yaralı Akbaş dediler. Gelin bu gibi yarışlarda sürat önemli. Yusuf Cengiz de süratli giden safkanlarda tüm gücünü safkana aktaran bir jokey. 3 numaralı Güven abiyi de tercih edebiliriz. Sıralamam 11, 4 ve 3. Beşinci ayakta oldukça keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Ben 7 numaralı Sover diyeceğim. Banko olarak önereceğim. Biraz riskli bir banko ama Sover, Aziz Akdemir birçok safkanı çalıştırıp bunda karar kıldı. Aslında Ivar Hunterman'in mücadelesi müthiş. O gün çok ara kapatarak geldi. Müthiş bir ara kapattı. Bundan faydalanabilir. 9 numaralı Love Six Girl yine hep beraber temsilcisi her yarışı bir sonraki yarışın ümit vaat eden isimlerden birisi. Ancak 7 numaralı Sover benim hem hazırlıklarımda hem hazırlıklarımda tercihiyle dikkatimi çeken bir isim oldu. Bankomuzu bugün son ayağa sakladık ki orada da 18 at koşuyor. Bugün genel itibariyle kalabalık olması bu yarışları zorlaştıracak. 2 numaralı Hunterman, 3 numaralı Ivar, yine 9 numaralı Love Six Girl tercih edilebilir. Sıralamam 7 öncelikli alternatif tek, daha sonra 2, 3 ve 9. Son ayakta ise 6 numaralı El Leon. Öne yakın gidecek. Süratli isimler var. İşte Line Rubber olsun, Henair olsun, Rahat Ol olsun. Ben bu safkanların içerisinden biraz startın ters olmasından endişe ediyorum ama İshak Yavuz gibi son zamanların formda jokeyi var. Öne erken atacaktır safkanını ve ben etkili bir performans bekliyor. Sizlere 6 numaralı 50 onu banko olarak öneriyorum. Rakip sorarsanız 2 numaralı Mete Koç Bey takip ediyorum. Bu safkandan da iyi yarış bekliyorum. Sevgili Hüseyin Çelik'in safkanı 147 gün aranın ardından geliyor ve 13 numaralı Rahat Ol. Urfa'da fena koşuyor. Çünkü nasıl fena koşuyor? Urfa'yı bekliyor. Süratli bir isim. Startı 3-1 Beyaz Bayrak aynı yarışı izletebilir. Ancak zor günde çok süratli isim olduğu için ben 6 numaralı 50 ona güveniyorum. Sizlere banko olarak öneriyorum. Günü tamamladık. Gerçekten pazartesi Şanlıurfa programı oldukça zorlu. İlerleyen vakitte yine sizlerle yarın itibariyle konuşmalarımız başlayacak. Ankara'da ve Kocaeli programlarında, Kocaeli'de ekip arkadaşlarım birkaç atı ön plana çıkaracakları bilgisini verdiler. Biz her zaman olduğu gibi Radyo Spor aracılığıyla bu bilgileri sizlere aktaracağız. Yarın görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık Gaziantep Futbol Kulübü maçına da geçelim. Fenerbahçe'nin, yani futbol anlamında, teknik direktör anlamında konuştuk. İsmail Kartal'ın istifası, evet, ve geri dönmesini, biraz Roma maçını konuştuk. Artık biraz da Gaziantep Futbol Kulübü maçını konuşalım. Bu akşam saat 8'de oynanacak bu karşılaşma. Muhtemel 11'lere bakıyorum Ercan abi. Muhtemel 11'lerde bazı soru işaretleri var. Bir kere Mert Müldür soru işareti. Mert Müldür Roma maçında oynadı. Gayet iyi oynadı bence. Ama
4: görevini yaptı.
3: Görevini yaptı. Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında oynayacak mı, oynamayacak mı? Soru işaretleri. Semedo oynayacak mı, oynamayacak mı? Soru işareti.
4: Dinlendirmeye girebilir.
3: Yine bir başka İsmail Yüksek ki Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en çok top kazanan oyuncusu, en çok hamle yapıp top kazanan oyuncusu, evet, bu arada Şampiyonlar Ligi'ndeki istatistiklerde yer alıyor İsmail Yüksek. Bu karşılaşmada oynar mı oynamaz mı soru işareti orta sahada. Çünkü 10 numara pozisyonunda eksik var. Asensio yine olmayacak bu karşılaşmada. Bir diğer oyuncu Oğuz Aydın oynar mı oynamaz

0: kısmı sorusu. Ve bir diğer oyuncu da Vedat'ın yerine Lukaku mu oynayacak?
1: Sence Lukaku hazır mı? Oradan başlayalım.
0: Bence hazır değil. Benim şahsi fikrim hazır olmadığı yönünde.
1: Yani milli aradan sonraya belki iyice hazır olur diye düşünüyorum. Süre çok iyi çünkü. Yani 21 gün İstanbul'da. Eğer milli takıma tabii çağırırlar mı? Bu haliyle çağırırlar mı bilmiyorum. Fakat
0: ben Lukaku'nun milli takıma çağrılacağını düşünmüyorum.
1: Ben de.
0: Vedat çağrılır ama Lukaku çağrılmaz Ercan abi.
1: Şimdi bugün diyelim ki Mert'i dinlendirdi.
0: Mert'i de oynatır diye düşünüyorum. Hemen hemen bütün
1: kim oynayacak?
0: Muhtemel 11'lere baktım, hepsinde de Mert yazıyor. Semedo
1: kim oynayacak? Semedo oynayacak. Mert'i dinlendirirse. Brown devam eder solda.
0: Onları zaten hiç açmıyorum.
1: İrfan Can oynatır mı? Yoksa i̇şte Kante, da... Gendouzi, İsmail orta sahası işler bir orta saha. Üretim olarak yalnız biraz.
0: Rakibin güçlü olursa tutarsın orta sahayla Ercan abi. Evet. Ama Gendouzi'nin de 8 oynadığı dönemler var. 8 var. Performansı verdiği dönemler var. Ama işte oynatır mı oynatmaz mı benim soru işaretim var.
1: Mesela Kerem mi oynar solda merak ediyorum.
0: Ben Kerem oynar düşüncesine sahibim. Hemen hemen bütün muhtemel 11'lerde de Kerem 11'de.
1: Greenwood zaten.
0: Greenwood forması oynayacak. Kesin. Kalede Ederson kesin.
1: Burada santraforda Muriç mi Lukaku mu başlar? Hı hı. Orta alanda Kante, Gendouzi, İsmail mi olur? Yoksa oraya İrfan Can mı olur?
0: Ya da 10 numara pozisyonunda Oğuz'u hiç dener mi diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Sağda Semedo mu olur, Mert mi olur? Bunları maç saatinde hep beraber göreceğiz.
0: Yani burada muhtemel 11'lere baktığımda hemen hemen tüm muhtemel 11'lere bakmaya çalıştım. Spor kuruluşlarının farklılıklar bu oyuncularda, evet. Ağırlıklı olarak.
1: 3 tane çok deneyimli oyuncu var Gaziantep'te. Spor severler yakından tanıyorlar. Biri Maxim, hı hı. Diğeri Kozlovski ve Sorescu. Bu üç oyuncu da gerçekten uzun süredir Gaziantep'i taşıyan oyuncular.
0: Taşıyan oyuncular.
1: Ve bu akşam da Gaziantep'te tehlike yaratacak oyuncular kimler dersen, Kozlovski, Maxim ve Sorescu'nun ön plana çıkacağını rahatlıkla söyleyebilirim.
0: İsterseniz Gaziantep Futbol Kulübü'nün de muhtemel 11'ini hemen paylaşalım. Tobias kalede, Perez, Arda, Abena, Kerim, Ulrich Meleke, Sorescu, Guidado, Maxim, Kozlovski ve Halil Dervişoğlu 11'iyle, muhtemel 11'iyle sahada olması bekleniyor Gaziantep Futbol Kulübü'nün.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'ye karşı.
1: Halil giden teknik direktörle arası pek iyi değildi. Kadroya giremiyordu. Orhan Ak'la beraber oynamaya başladı.
0: Geçen hafta golünü de attı.
1: Geçen haftaki puanı 7,2. İyi bir puan, yüksek. Bugünkü performansını ben de tabii merak ediyorum. Göztepe'yi farklı mağlup etti. Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü. Çabuk atakları gayet başarıyla uygulayan bir yapısı var. Bunu gördüm ben maçta. İzledim maçı. Fenerbahçe ve Gaziantep mücadelesinde de yine bu maçta ani atak planlıyor olabilir Gaziantep.
0: Ki Gaziantep'in kadrosu biraz öyle bir kadro Ercan abi. Kontratak futbolunu benimseyen, daha çok defansif bir anlayışta. Ki zaten öyle olması da gerekiyor. Karşısında da Fenerbahçe var. Yani güçlü, kendinden çok daha güçlü bir takım var.
1: Tabii.
0: O yüzden de biraz daha defansı düşünüp kontratağa yönelik bir kadro olabilir. Tehlikeli ayakları var dediğiniz gibi. Her an maçı değiştirebilecek ayaklar. Hem pas atarak, hem gol atarak, hem işte pozisyona girerek, pozisyon yaratarak daha doğrusu değiştirebilecek oyunculara da sahip. Fenerbahçe'ye baktığımızda defansif anlamda gol yiyen bir yapıda bu sezon hemen hemen her maç gol yiyor Fenerbahçe, yani baktığınızda.
1: Evet.
0: Son haftalarda özellikle Skriniar ve Ake'nin uyumu konusunda bazı soru işaretleri vardı.
1: Skriniar'ın ağırlığından yararlanıyorlar. Hı-hı. Rakipler kim olursa olsun o ağırlık problemini kabul edelim Skriniar'da. Birebir mücadelede tek hamle kalıyor. Hı-hı. Devre dışı kaldı mı rakibinin bayağı gerisinde kalıyor rakip forvetin. Çıkırın yerde gördüklerimiz bunlar.
0: Roma maçının ikinci yarısı toparlanmış gördüm biraz. İlk yarıda da fena değildi Skriniar, Ake uyumu. O ikisini beraber düşünüyorum. İkinci yarıda daha toparlanmış bir defans hattı gördüm ben. Yani o konuda bence başarılı. Bu arada yine Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden bir tanesi Brown olacak. Hani hep diyoruz ya, Beşiktaş beklerini ceza sahasına sokuyor. Fenerbahçe'de sokuyor Ercan abi. Brown goller de atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde

0: hem elemede Lyon karşılaşmasında hem de Roma karşılaşmasında Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı.
1: Evet.
0: Ve Şampiyonlar Ligi haftanın 11'inde.
1: Bekler
0: Brown.
1: Bekler hücuma katkıda bulunmalı. Prensibi bütün dünyaya yerleşmiş durumda. Yıllardır yerleşmiş durumda derken uzun süredir bu böyle zaten. Bunlara ekstra olarak dikkat edersen stoperler de ceza sahasına yakın oynamak istiyorlar. Geliyorlar ataklarda. Ya bu total futbolun varoluşundan beri hep olması gereken husus. Daha basit anlatımla toplu hücum, toplu savunma. Topu kaybettiğin anda savunma başlar, topu aldığın anda hücum başlar. Bunu yetenekli oyuncularla mükemmel uygulayabilirsin. Olay bu. Bunu başarabiliyorsan ki bekleri de hücuma sokmak zaten bu işin gerekliliği. Olmazsa olmazı.
0: Sezon başından beri Beşiktaş İtalyano bu konuda Beşiktaş'taki oyunda görüyorduk. Fenerbahçe'de de özellikle Archie Brown'un son haftalardaki yükselen performansını da gördük. Ben hep şunu söylüyordum. Şampiyonlar Ligi maçlarında hem Galatasaray rakibini hem Fenerbahçe'nin rakibini analiz ederken, derin analiz yaparken Fenerbahçe ve Galatasaray'a ekstra oyuncular lazım olacak dedim. Ekstralar işte bu oyuncular. İşte Archie Brown'un gol atması. Beklenen bir durum mu? Hayır değil. Yani sol bekin ya da sağ bekin gol atması takımda beklenen bir durum değil. Ama büyük takımların bekleri gol atabilmeli.
1: Ya şimdi soldan Rıdvan ortaladı. Sağda Semedo golü attı. Biri sol bek, biri sağ bek. Hatırladın maçı değil mi?
0: Semedo değil, Beşiktaş'ın
1: Mourinho. Golü attı. Rıdvan Mourinho. Biri sol bek, biri sağ bek. Var olması gereken husus zaten bu.
0: Bu. İşte ekstra bunlar beklenen değil, ekstra işte stoperlerin gol atması gibi diyelim. Ercan abi isterseniz kısa bir ara verelim, ara sonrası bu konuyla geri döneceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
5: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün muhtemel 11'ini de paylaştık. Maçı da biraz konuştuk. Nasıl bir maç olabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Defansif olarak Gaziantep Futbol Kulübü başlayacak ve sonrasında Fenerbahçe'nin açıklarını kovalayacak. Fenerbahçe'de baskıyla erken gol bulmaya çalışacak diyelim. Biraz Şampiyonlar Ligi'nde konuşmak istiyorum Ercan abi. 18 sene sonunda iki takımımızla beraber, düzeltiyorum tabii, 18 sene sonra Fenerbahçe Galatasaray daha fazla bir süre sonra hatırladığım kadarıyla iki takımla biz Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Önemli karşılaşmalar vardı, çok zevkli karşılaşmalar vardı. Şampiyonlar Ligi'ndeki durumları da biraz paylaşalım. İlk haftanın bazı öne çıkan oyuncuları var. İşte İsmail Yüksek'i biraz önce saydık. En çok ikili mücadele kazanan maçta, Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün maçlarda en çok ikili mücadele kazanan oyuncu olarak bu listeye birinci sıradan dahil oldu. Yine Mark Gueye'yi Aston Villa'dan en çok top kazanan oyuncu olarak listeye dahil oldu. Yine en çok dripling yapan oyunculara baktığımızda Leipzig'ten Antonio Nusa en çok dripling yapan oyuncu. İkinci sırada Barcelona'dan Lamine Yamal. Üçüncü sırada Como'dan Assane Diao. Dördüncü sırada

0: Bayern Münih'den Michael Olise, 5. sırada da yine baktığımızda AYK'da zannedersem Koita. 9'da Koita 5. sıradan dahil olmuş listeye. Antonio Nusa 17 kez dribling yapmış Leipzig'te.
1: Gayet iyi bir rakam. Yüksek.
0: En önemli gol performansını Rafinha'ya vermişler. Rafinha'nın golü, 2 gol attı bu arada. 4 tane de kilit pas attı. Ve maçın oyuncusu seçildi Barcelona'da. Rafinha'ya verilmiş en önemli performans olarak. Yine baktığınızda en hızlı oyuncu Carlos Forbes, 36.6 kilometre en hızlı hıza ulaşan oyuncu olmuş. Yine Kulüp Brugge'den Carlos Forbes. Yine Daniel Sturm en çok sprinti yapan oyuncu olarak Slavia Prag'da dikkat evet. çekmiş. Ve yine bir başka oyuncu 150 kez hızlanma, en çok hızlanma Süleyman Kamara olmuş. Onu da aktarmış olalım. Böyle istatistikler olduğu sürece de yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Yine 10 golle Haaland Şampiyonlar Ligi'ne teenage olarak, yani 20 yaşın altında en çok gol atan oyuncular listesinde 10 golde Haaland var, 12 golde Lamine Yamal var, 13 golde de yine baktığınızda Mbappe var bu listede. Çok önemli. Yine haftanın 11'inde baktığımızda, ki bizden Archie Brown var Fenerbahçe'den, haftanın 11'ine seçildi. Kalede Courtois var.
1: Archie Brown bir de gol vuruşu sanki bir forvet vuruşuydu.
0: Forvet vuruşuydu. Courtois kalede haftanın 11'inde Ercan abi. Yine ülkemizden tanıdığımız Bartra, Real Betis'te defans hattını oluşturuyor. Evet. Paul Torres'le beraber. Yine Dest PSV'de sağ bek olarak karşımıza çıkıyor 11'de, haftanın 11'inde. Sol bek Archie Brown. Baturna Como'da önemli iş yaptı bu hafta Şampiyonlar evet. Ligi'nde. Odegaard Arsenal'de yine çok önemli iş yaptı. Sağ tarafta Bayern Münih'ten Olise'yi haftanın 11'ine seçmişler. Sol tarafta baktığımızda Ferran Torres. Bu arada Ferran Torres iyice alıştı Paris Saint Germain'e. Son 5 maçta 6 gol.
1: Ferran Torres, ya Barcelona'dan ayrılmak çok önemli bir karardır Ahmet. Ama geldi ve şimdi de Paris Saint Germain'de gollerine devam ediyor.
0: 5 maç 6 gol çok önemli Ercan abi. Yani baktığınızda alışma süresidir. Yeni bir takıma, yeni bir ülkeye gidiyorsunuz. Hiç önemli değil. Dünya Kupası'nda ki final maçındaki golü atan oyuncu bir anda Paris Saint Germain'e transfer olup orada da 5 maçta 6 gol. Çok önemli. Bence çok önemli bir iş yaptı. Forvet hattına, haftanın 11'ine baktığımızda son dönem transfer piyasasında Türk piyasasını ciddi manada haberleriyle meşgul eden Demirović. En erken bu arada hat-tricklerden bir tanesi sayılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı o listede ve yine haftanın 11'inde Rafinha. O performansı zaten girmeliydi diye düşünüyorum.
1: Evet, Dünya Kupası'nda bir ailevi bunalım yaşadı Rafinha. Dünya Kupası'nda o istediği performansı maalesef sergileyemedi takım adına. Ama tekrar demek ki onu halletmiş ki gollerine devam ediyor. Demirović mutlaka Galatasaray'la bir görüşme yaptı. Fakat Stuttgart'ta banko oynayan bir oyuncuyu kulübeden seni oyuna dahil edeceğiz görüşünün ağırlık bastığını görünce bence gelmedi. Banko oynuyorsun, Bundesliga'da oynuyorsun ve değerli bir santrafor Demirović.
0: Demirettin Demirović
1: Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı hat-trick'le gösterdi.
0: Haftanın oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nde 4 oyuncu belirlenmiş. 1. sırada Ferran Torres o performansa. 2. sırada Ermettin Demirović doğal. 3. sırada Rafinha doğal. 4. sırada da Bartra yine Real Betis'te Lille maçında çok önemli bir işe imza attı. Baktığınızda gol attı, Real Betis'in kazanmasına önemli katkıda bulundu. O da bir artık yaş olarak bayağı yaşını almış tabii, bir tabii. oyuncu. Trabzonspor'dan hatırlıyoruz, bir sezon Trabzonspor'da da oynadı, sonra geri döndü. Hatta çok konuşulmuştu, Trabzonspor'a transferi de çok konuşulmuştu, geri dönmesi de çok konuşulmuştu Ercan abi. Ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar kendine yer bulması, haftanın 11'inde ve haftanın oyuncusunun ilk 4'te yer bulması onun adına çok önemli. Tekrardan küllerinden doğuyor gibi oldu Mark Bartra. Önemli bir oyuncu.

0: Onu da bu hafta izlemiş olduk diyelim. Ve Arda'yı konuşacaktık Ercan abi, onu
1: geçen hafta seninle konuştuk ya Arda'yı. Şöyle demiştim, hatırlıyorsun. Jose Mourinho'nun geçen hafta yaptığı bir açıklama vardı. Arda'yı iki maçta da oynatmayacağım diye.
0: Zaten Şampiyonlar Ligi'nde kırmızı kart cezası nedeniyle oynamıyordu.
1: Ligde de oynatmayacağım diyordu. Onunla başlamayacağım demişti.
0: Ve başlamadı da.
1: Başlamadı. Sonra 20 dakika oyuna girdi. Mbappe'ye attığı pas. Top Arda'ya geldiği zaman.
0: 5 kilit pas bu arada.
1: Tabii tabii, gösterdiği etki. Duran toplarda zaten çok iyi kullanıyor. Gösterdiği yine etki. Ve Jose Mourinho ne diyor? Bambaşka bir oyuncu diyor. Ama şunu demiyor. Ben banko 11'de tekrar onu başlatacağım demiyor.
0: Yok, demiyor.
1: Bambaşka, çok iyi bir oyuncu diyor.
0: Çok iyi bir oyuncu. En iyi oyuncularımızdan. Hatta böyle cümleler kullanıyor.
1: Evet ya, yani bundan sonraki bölümde şunu diyecek: ben Arda'yı böyle kullanmak
0: bugün
1: istiyorum.
0: Bugün hatta tap tap tap demiyorum ama tap tap diyorum, siz anlayın diyor.
1: Ya ben, ama bundan sonra benim düşüncem o. Jose Mourinho'yu burada iyice öğrendik. Diyecek ki büyük bir ihtimalle ben böyle kullanacağım.
0: Bir noktadan sonra ama 11'e koymak zorunda kalacak Ercan abi.
1: Bazı maçlarda koyacaktır. Hatta ama genelde niyetinin, ben anladım, ya ikinci yarı ya son 25 dakika. Onu tam olarak performansını böyle değerlendirmek istiyorum diyecek hatta. Tabii ben olsam ya da istesek 90 dakika görmek isteriz.
0: Bunu da neden diyorum? Mecbur oynatacak. Ben öyle düşünüyorum Ercan abi. Çünkü taraftar baskısı ciddi manada artmış durumda. Bu hafta sonu işte program açılışında konuşmuştuk, söylemiştim. İki konu konuşuldu. İspanya ve Madrid gündemiyle alakalı. Bir tanesi Madrid'de yıllar sonra yapılan Formula 1 yarışması. Bir diğeri de Arda'nın son dakikalarda 20 dakika oyuna girip maçı bir anda değiştirmesi, oyunu değiştirmesi ve özellikle Real Madrid taraftarının yoğun bir şekilde Arda'yı neden 11'de görmüyoruz sorusunu sormaya başlaması. Evet. Şimdi Mourinho'yu da anlamaya çalışıyorum. Bir transfer yaptırdı ki onu da bence büyük takımlar bunu genelde yaparlar. Baş rakibine gitmesin ki, doğal rakipleri var. İşte Paris Saint Germain'dir, Barcelona'dır, işte İngiliz kulüpleridir, İtalyan kulüpleridir. Real Madrid'in doğal rakiplerinden bahsediyorum. Ligden bahsetmiyorum. Evet. O rakiplere gitmesin diye Diamante'yi transfer etti. 120-125 milyon avroya transfer etmiş durumda. Haliyle orada da bir basın toplantısı da onu sordu. Eğer dedi ben onu oynatmasaydım şimdi bana onu soracaktınız dedi. Ama hala oynattığı ve performans vermeyen Vini var. Hadi bir şekilde Mbappe kesilemez orada. Onu anlayabiliyorsunuz. Her maç 2 gol atıyor, 3 gol atıyor, 1 gol 1 asist yapıyor. Yapıyor yani onu. Yine Bellingham çok iyi başladı sezona ki çok iyi bir Dünya Kupası geçirdi.
1: Kesin.
0: Onu da çok hadi kesemez diyoruz ama Vini'yi kesip Diamante'yi oraya da monte edebilir. Yani sağ yerine solda da oynatabilir. Yapmıyor ama bunları.
1: Şimdi göreceğiz. Önümüzdeki haftalar biraz bekleyelim, sabredelim bence.
0: Mesela Tchouameni geldi. Tchouameni'yi oynatacak, ben söyleyeyim. Evet. Valverde Tchouameni oynayacak orta sahada.
1: Evet.
0: Çünkü defansifi de düşünüyor. Gol yememek istiyor. Ve yiyor. Maalesef Real Madrid'de yiyor gol.
1: Kaybetmek istemiyor.
0: Kaybetmek istemiyor. Böyle bir durum söz konusu. Oğuz'u Cenk'i över över sonra da 11'e koymaz Mourinho Türkiye'de. Arda'yı övdüğüne göre gene yedek bekletecek demektir diye bir dinleyicimiz yazmış. Son mesajımız da olsun. Vatikan uyarıyor. Eklemek istediğin son bir cümle var mı Ercan?
1: Herkese iyi haftalar. Sevgili öğrencilere de bu seneki eğitimde, bugün başladı eğitim hayatlarında, büyük başarılar diliyorum.
0: Eğitim öğretim senesi hayırlı olsun. Başarılar dileklerimizi iletelim öğrenci kardeşlerimize, çocuklarımıza. Ben Ahmet Özölçer. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörleri

0: de yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bu akşam saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Sen de milyonere gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
3: Sporda eğlendiğinin
1: kadresi
3: milyoner.
1: Reklam.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 0.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: Startın verilmesini bekliyoruz. Start şimdi verildi ve koşu başladı. Çıkışta birlikte orta kulvardan atak yaparak koşudaki liderliği 7 numaralı Queen Erinez almıştı. Sonrasında 6 numaralı Wolf Woman geldi, rakibini bastırdı, el öne geçti. Farkı bir boya kadar çıkardı. İçeride 7 numaralı Queen Erinez de öndeki mücadeleden kopmuyor. Onları 2 boy kadar geriden 5 numaralı Sugar Storm izliyor. Onların 2 boy, 2,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda 2 numaralı Only Girl var. Onun yanında 3 numaralı Perhaps dışlarında. 1 numaralı Rakop Beautiful. 1,5 boy gerilerinde 4 numaralı Ponka son sırada bekliyor. Safkanlar artık viraj koşuyor. Son 600'e doğru yaklaşıyor. 6 numaralı Wolf Woman 1,5 boy farkla koşuyor, liderlik yapıyor. 7 numaralı Queen Erinöz ikincilikte. Yarım boy gerisinde dışarıda 5 numaralı Sugar Storm sırasıyla safkanlar düzlükte. 6 numaralı Wolf Woman son 400'de de rakiplerinin önünde. Fark yaklaşık 1,5 boy kadar. Orta kulvardan 1 numaralı Rakop Beautiful atak yaptı. Ortadan 2 numaralı Only Girl. Koşuda son 200 metre şimdi girdi. Ortalardan 3 numaralı Perhaps de gayretleri var. Son 200 metre geçildikten sonra ortadan 3 numaralı Perhaps geldi. Liderliği rakiplerinden aldı. Dış kulvardan 1 numaralı Rakop Beautiful'un gayretleri var. Perhaps önde. 3 numaralı Perhaps kazanıyor. Son hatayla 4 numaralı Ponka ve 1 numaralı Rakop Beautiful ikincilik kararını varış hakemlerine bırakırken 2 numaralı Only Girl 4. 6 numaralı Wolf Woman da 5. oldu. 3 numaralı Perhaps Halis Karataş da kazandı.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
8: Radyo
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an, her yerde seninle.
8: Radyo Spor!
5: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
8: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
9: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
10: Merhaba.
9: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
10: Merhabalar abi.
9: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında
10: Yağız merhaba.
5: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pası

0: Sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine saatlerinde ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ediyorum. Pazartesi günündeyiz, haftanın ilk gününde mücadelelere bakıyor olacağız. Günün müsabakalarını, bültenini konuşuyor olacağız. Tabii ki gelişmeleri de bir yandan değerlendireceğiz. Milli maç arasına gitmeden önceki son haftaya giriyoruz bir yandan, ama tabii bu hafta sonunun maçlarını Süper Lig özelinde konuşuyor olacağız. Gaziantep'le Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek tabii ki. Kayserispor İstanbulspor mücadelesi var, yine bir başka dikkat çeken mücadele olarak bugünden öne çıkan bu mücadeleleri konuşuyor olacağız. Portekiz Premier Ligi'ne bakacağız. Yine Rio Ave'nin o tarafta bir mücadelesi var. Sizlerin de tabii ki soruları ve görüşleri varsa bizlere WhatsApp hattımız üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Öte yandan tabii yine Premier Lig'e ve La Liga'ya da değiniyor olacağız. Keza La Liga'da da bugün Villarreal Real Betis mücadelesi var. Enteresan bir maç olmaya aday. İki takım da geçtiğimiz hafta sonu Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermişlerdi. Bol gollü maçlarda. Villarreal tabii lig tarafında biraz daha sorun yaşıyor bu sezon özelinde. Onu da söylememiz, not olarak bu tarafa düşmemiz lazım. Tabii biraz daha gelişmeleri konuklarımız da olduğu zaman değerlendiririz. Hızlı bir şekilde burada bültene giriş yapalım. Tabii önce Azerbaycan Ligi'nde saat 6'da başlayacak olan sabah mücadelesine bir ufak değinelim. Sabah bu sezon zaten Şampiyonlar Ligi'nde de izliyoruz. Premier Ligi'nde de onların hata, yani Azerbaycan Premier Ligi'nden bahsediyorum tabii ki de, pek hata yapmak isteyeceklerini düşünmüyorum. United'a karşı 4-0'la ağır bir mağlubiyet aldılar. Buradansa bence hızlı bir şekilde sonuç almak isteyeceklerdir. Bu tarafta bence 2'den 2-1 sabah galibiyeti bugün için güzel bir bahis olur. Sabah'ta zaten geçtiğimiz sezonda ligi Karabağ karşısında iyi bir performansla da kazanmayı başarmışlardı ve kendilerini Şampiyonlar Ligi'ne yükseltmişlerdi. Burada yine 6 seansında, günün az sonra başlayacak olan seansında değerlendirilebilir sabahın bence iki yarıyı da kazanması. Öteki tarafta ise yine saat 6'da bir başka Şampiyonlar Ligi temsilcisi ve yine bizim yakından takip ettiğimiz bir takım Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i bugün Odessa ile karşı karşıya gelecekler. Onlar da yine saat 6'da oynayacaklar. Shakhtar mücadelesi için, yani Shakhtar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bence performansı da PSV deplasmanında iyiydi. Yani sert bir maçtı. Arda Turan da zaten maçtan sonraki düşüncelerini aktarırken biraz duyguların yükselmesinden, kendisinden de bu anlamda bahsetmişti. Bugün özelinde bir rotasyon beklemek mümkün Shakhtar tarafında. Ama yani Shakhtar'ın zaten yaptığı rotasyon bile Ukrayna Ligi'nin çok üzerinde kalıyor. Bence bu noktada yine Shakhtar'ın gol üstüne gitmek son derece mantıklı. Ben ilk yarıdan Shakhtar golleri veya direkt olarak ev sahibi 2.5 üstünün buralarda iyi olduğunu düşünüyorum. Yine handikaplı 0-2'den de Shakhtar galibiyeti tercihlerimiz arasında görebiliriz. Kuponlarımızda yer verebileceğimiz bahisler arasında yer alıyor. Onu da söyleyeyim. İtalya'da tabii yine bu akşam Torino-Roma maçı var. Como-Parma maçı var. Onları biraz daha konuşacağız. Roma'yı da hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı izledik. Belki de Gasperini'nin bu sezon şu ana kadar en istediği sonucu almaktan uzak olduğu mücadele olmuştu. Burada şimdi tekrardan Serie A'ya döndüklerinde Juventus'un puan kaybettiği bir denklemin içerisinde Roma daha da fazla tabii ki avantajını arttırmak, yükseltmek isteyecektir Torino karşısında. Onlar arasında zaten bir rekabet de olduğunu biliyoruz. Bugün kazanırsa yine 4'te 4'e gelmiş olacak Roma. Bu onlar için de tabii yine bir o kadar kritik bir karşılaşma olacak. Öte yandan Inter'in de yine akşam mücadelesi var. Şu anda ligi namağlup götüren takımlar bunlar. Cagliari ile beraber düzeltiyorum. Roma ve Inter şu ana kadar ligi 3 galibiyetle götüren takımlar. Lazio'nun da sadece bir beraberliği var. Öte yandan Como Parma maçı da, yine Como'yu da hafta içi izlemiştik. Çok hızlı bu taraflara doğru da girişimizi yapalım. Yani ben Roma'nın Fenerbahçe maçındaki performansını Roma adına büyük bir negatif olarak görmüyorum. Zor bir deplasmanda ve Fenerbahçe'de son derece iyi bir performans koydu Roma karşısında. Ama Roma'nın lig içerisinde neleri farklı yapabildi ve iyi yapabildi de şu ana kadar aşikar. Zaten bu takımın şu ana kadar oynadığı 3 maçta 9 gol atmış olmasının da altında yatan bir sebep var. O da bu takımın gerçekten şu anda hücum tarafında iyi bir performansı var. Onu söylememiz lazım. Onların yine burada gollerine gitmek bana soracak olursak son derece mantıklı. İlk yarıdan Roma gollerini ben burada makul buluyorum. Maç genelinde yine Roma'nın ben burada yine 1.5 üstünün iyi bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Daha fazlasını konuşacağız. Ufak bir araya gidelim.
1: Nesine editörlüğünün sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Radyo Spor'da Nesine Saatlerinde tekrardan sizlerle birlikteyiz. Roma Torino maçını söylüyorduk. Torino Fiorentina deplasmanında en son kazandı. Ligdeki ilk puanlarını aldı. Zaten o galibiyette Fiorentina hocası Fabio Grosso'nun son maçı olmuştu. Fiorentina hocasının Torino mağlubiyetinin ardından.

0: Fakat bu anlamda çok da tatminkar bir oyun sergilemiyorlar sezon üzerinde. Bunu söylememiz lazım. Roma ise öteki tarafta dediğim gibi Serie A'ya son derece iyi başladı. Donnarumma ve Dybala'nın muhteşem performansları var. Burada Roma golleri demek son derece mantıklı derim. Şimdi buradan sevgili Yiğit Ayağa bağlanacağız. Yiğit de bizlerle beraber bülteni değerlendirecek. Yiğit hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
0: İyiyim. Teşekkür ederim yayına geldiğin için. Serie A'daydım. Roma Torino maçına değindim. İstersen buradan senle Como Parma diyebiliriz. Eğer Torino Roma maçı için demek istediğim bir bahis varsa, demek istediğim bir bahis yoksa.
1: Ya tam hatta bağlandığında sen Roma golleri dedin.
0: Evet.
1: Mantıklı olan taraf o. Torino kötü başladı sezona. Onu söylemek lazım. Roma'nın da Fenerbahçe maçını unutturmak isteyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle gollere yönelmek mantıklı. Roma gollerine yönelmek mantıklı. Şimdi Como karşılaşması da bence benzer bir karşılaşma. Parma da sezonu kötü başladı. İyi başlamadı. Hem hücum anlamında hem savunma anlamında bence negatif tarafları bolca mevcut. Como ise Leipzig karşısında çok tempolu bir maçı geride bıraktı. Onu söylemem lazım. Hani yorgunluk durumu ne? Çünkü biliyorsun ki Como ilk defa Şampiyonlar Ligi oynuyor ve ya bu biraz belki sıkıntı çıkartabilir. Genelde böyle Fabregas gibi hocaların da özellikle işte tek kulvarda oynamaya alışmış Şampiyonlar Ligi tecrübesini hocalık anlamında yeni yeni tadan hocalar da rotasyonun biraz cıvkını çıkartabiliyorlar. Hani bu nedenle takım kimyasında biraz bozulma olabilir mi? Burası beni şüphelendiriyor. Rotasyonun çıkmasını bekliyorum Como'nun. O nedenle ben düşük skorda Como galibiyetini bekliyorum. Yani karşılaşma 2.5-6 giderse hiç şaşırtmaz. 2-3 konu aralığında kalırsa hiç şaşırtmaz. Ama böyle 2-0 Como galibiyeti hani benim aklıma yatan tercihimi söyleyeyim.
0: Ya evet, kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var, bunu Avrupa'da yakın dönemde birçok kez gördük. Hani çıkış yakalayan performansıyla bizi o sezon işte liginde heyecanlandıran takımlara Avrupa fikstürü eklendiği zaman o takımların bu yükü kaldırmakta sorun yaşayıp çöküşler yaşadığını da gördük. Hani Como bunu yaşayacak mı? Como bunu yaşar demiyorum ama tabii ki yaşayıp yaşayamayacağı bir merak konusu. Yani o rotasyon ne kadar kaliteli olacak Como tarafında. Sezon özelinde sen onlardan nasıl bir test bekliyorsun? Mesela benim hani bu anlamda aklıma gelen takımlardan bir tanesi Newcastle United oluyor. Newcastle Şampiyonlar Ligi'ne çıktığı ilk sezonda, yani oraya çıkmadan önce Eddie Howe'la beraber kupa kazandı. Bu takım hani bambaşka bir yere gidilecek gözüyle bakılıyordu o noktalarda. Ama Şampiyonlar Ligi futbolu artan fikstür derken bir anda oradaki projenin de çok ciddi bir çöküşe uğradığını görmüştük seninle birlikte. Sen Como adına nasıl bir beklenti içindesin bu anlamda?
1: Yani şöyle, ekonomik güç olarak bence Newcastle'da tabii ki de ekonomik anlamda zengin sahiplere sahip ve özellikle transfer yapma noktasında eğer kafalarına yatan oyuncular varsa bunları almaktan geri adım çok fazla atmıyorlar ama ya şunu söylemek lazım. Como Fabregas yönetiminde sürekli belli bir standardı oynamaya çalışan bir kulüp ve ben böyle çok dağılabileceklerini düşünmüyorum. Yani stabil bir performans diyeceklerdir. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Serie A'da. O yüzden yani Como'da ben Newcastle United gibi bir çöküş ya da atıyorum ki bir Sporting Bodo tarzı bir çöküş beklemiyorum. Özellikle geçtiğimiz sezon Sporting ve Bodo'nun da Şampiyonlar Ligi'nde ilk performans sergileyip ligde zorlandığı periyotlar görmüştük oyun anlamında. Ama ben Como'nun çok buna izin vereceğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten ellerinde rotasyonu da iyi çıkartabilecek oyuncular var. Sadece burada rotasyonu 11'e adapte etme noktasında bu da tamamen işte Fabregas'ın hocalık yeteneğine yazacak. Ben de onun hocalık yeteneğine açık konuşmak gerekirse güveniyorum abi. Herkesi hazır tutmaya çalışacaktır Fabregas sezon boyunca. O nedenle ben hani Como'da böyle bir düşüş yaşanmasını beklemiyorum, öyle söyleyeyim.
0: Evet, yani ben merak ediyorum. Zaten hani şu anda belki de hani büyük takımlara gitme adayı, en büyük aday antrenörler diye bir sıra yaptığımızda ilk 3 antrenörden bir tanesi akla gelen Cesc Fabregas oluyor. Onun bu takımla beraber Şampiyonlar Ligi arenasında olması da çok önemli bir tabii ki kendisi adına turnusol olacak. Neler ortaya koyacak bu dönemde Fabregas'la beraber Como görmek lazım. Mesela hani bu dediğimizin bir ters örneği de bence geçen sezon Villarreal'di abi. Yani Villarreal Şampiyonlar Ligi'nde felaket gitti ama öteki taraftaysa işte La Liga'da çok iyi bir sezon geçirmişti. Zaten o yüzden yine buradalar. Bu sefer de tam tersiler La Liga'da tabii.
1: Tam tersi oldu abi. La Liga'da bu sefer tepetaklak gidiyorlar. Şimdi biraz problem yaşıyorlar ama yani işte bu takımların da mesela böyle toparlanması vesaire biraz böyle şey oluyor abi baktığında. Tek bir maça bakıyor. Tek bir maçta mesela reaksiyon verip toparlanabiliyorlar. O yüzden ben Villarreal'in de mesela hani konuşuruz belki ilerleyen dakikalarda, evet, ama

0: bekliyorum abi. Çünkü ya iç sahada artık biraz...
1: Evet, onlardan da bu reaksiyonu beklemek mümkün.
0: Betis Ferenci biçilmiş kesen abi onlar için. Çünkü deplasman performansı çok iyi olmayan takımlardan birisi. Yani bence Real Betis.
1: Evet, kesinlikle Betis'in de hani o anlamda ne yapacağını görmemiz lazım. Ya İtalya Ligi'nde tabii Como'yu konuştuk. İtalya Ligi'nin dışını istersen çıkmayalım. Bir de Inter maçına hızlıca gidelim. Akşam 21.45'te Inter Udinese maçı var. Inter şu ana kadar şampiyonluk tacını korumak adına sezona çok iyi bir giriş yaptı. 3 maçta 3 galibiyet olan zaten iki takımdan bir tanesiler Roma ile birlikte. Hafta içi de Real Madrid'e kaybettiler ama yani kaybederken kötü oynamadılar. Son derecede fazla pozisyon buldular. O anlamda kendilerini çok da moralsiz hissetmeyeceklerdir bu Udinese. Udinese'yi kendi evlerinde ağırlayacakken. Öte yandan hani Udinese de aslında kendi adına kötü de gözükmedi yani. Onlardan beklediğimizden daha iyi bir Serie A sezonu şu anda geçiriyorlar diyebilirim ben. Çünkü çok ciddi bir problem yaşayabileceklerine inanıyordum yani bu sezon Serie A'da. Yine 3 haftada 4 puan çıkardılar. Ama bunun yanında hani iyi de bir oyun kalitesi de ortaya koyuyorlar. Sen ne beklersin bu karşılaşmada?
0: Yani ben iki taraftan da abi, özellikle Inter bence Real Madrid maçında fiziksel olarak bayağı bir yoruldu.
1: Evet,
0: yani
1: çok koş koş bir maçtı.
0: Evet, çok koş koş bir maçtı ve iki beki sürekli abi ceza sahası içerisinde pozisyon arayan taraf genelde Inter'de mesela. Hani bunu da söylemek lazım. O yüzden ben hani bu karşılaşma üzerinde biraz daha Udinese'nin skor etmeye yatkın olacağını düşünüyorum. Ya burada da karşılıklı gol var ve üst tercihi benim aklıma yatan tercihi öyle söyleyeyim. Hani Inter tabii ki de favori. Çok net favori. Ama hani oranı biraz yukarı çekmek anlamında. Hani ilk 30 dakikada da hani gol olabileceğini de düşünüyorum.
1: Evet, yani karşılıklı gol varı da beklemek bu maç için kesinlikle olabilir. 2.5 üst ve KG varında 2.05 gibi bir oranı var. Bence yani Inter benim bu sezon hani Serie A'da zaten çok ciddi bir kalite problemi var. Beğendiğim takım yani ona hani Serie A bünyesinde beğendiğim takımlardan bir tanesi ama henüz savunmada bence daha tam olarak John Stones bu takıma oturmadı. Di Marco şu anda hani ilk 11'in asları arasında biraz sorun yaşıyor. Jet Spence eklemesi bence çok başarılı ama daha tam göremedik. Bisek Madrid maçında kötü bir performans sergiledi. Hani Inter savunması da daha tam olarak böyle o hani bizim biraz daha alıştığımız Inter savunması seviyesinde de değil gibi düşünüyorum ben. Sen ne dersin?
0: Yok, kesinlikle katılıyorum abi. O katı savunmayı şu ana kadar göremedik Inter'den ama ya tempo olarak Inter'in bekleri gerçekten hücum anlamında iyi başladılar sezona. Hani o anlamda sevindirici. Bir de ya savunma anlamında kötü başladıkları sezonun yanında bir de hücumda da kötü bir gidişatı olsaydı Inter için ya çok dönülmez bir noktaya gidebilirdi yani bu iş ama şu anda en azından bir şekilde hücumda üretip yediklerinden fazlasını atmaya çalışıyorlar rakiplere karşı. Zaten Serie A'da onların ya kalitesine çok yaklaşabilecek bir takım yok şu anda.
1: Kesinlikle.
0: Baktığın zaman o yüzden ya Serie A'yı bir şekilde kazanırız. Biz yapabileceğimizi Şampiyonlar Ligi'nde nasıl yapabiliriz bence kafasında hayal ediyor şu anda Inter. Ki sezon sonunda da ya yüksek ihtimalle eğer Roma bu prima sonunu devam ettiremezse bence şampiyonluğu yine en büyük adayı şu an baktığın zaman Inter.
1: Evet.
0: Çünkü Napoli çok iyi bir performans sergilemiyor. Yani Bologna maçında da ya böyle göz ucuyla seyrettim ama ya gerçekten çok yoran, insanın uykusunu getiren bir oyun vardı. Yine Milan'a bakıyorsun, dengesiz sonuçlar almaya çok yatkın. Juventus yine aynı şekilde bence çok önemli. Yıldızların hatta milli oyuncumuz Kenan'ı kaybettiler bu süreçte sakatlıktan dolayı. O nedenle ya burada Inter bir adım öne çıkıyor abi ve ya biraz daha bence Serie A maçlarında artık keyif almak için oynayacaktır ya. Inter kazanacağını biliyor. Kazanacağını düşünüyor. Ama tabii savunma noktasında bence çok da kasmayacaktır Chivu. Onu söyleyeyim.
1: Evet ya, bu noktada şöyle bir şey var. Serie A sezonuna baktığımızda dediğin gibi Inter'e rakip olabilecek iki takım bence gerçekçi olarak var. Roma ve Como. Ben Como'nun da bu anlamda çok gerçekçi bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum belli bir oranda. Her ne kadar Como'yu çok beğensem de. Inter yani kadro derinliği olarak, yani zaten kadro kalitesi olarak ligin çok üzerinde. Kadro derinliği olarak da bence ligin çok üzerinde. Yani çift kulvarlı bir mücadeleyi şu anda Gasperini'nin oynadığı futbolda Roma ne kadar sürdürebilir? Orada Dybala rotasyona girdiği zaman biraz daha neler olacak? Malen'e bir şeyler olursa neler olacak sorularının çok bir cevabı yok. Como özelinde de biraz bence bu sorular görece cevapsız. Ama Inter tarafında yani ben bu sezon İngiliz eklemeleri çok mantıklı buluyorum. Curtis Jones, Jet Spence ve savunmacı John Stones yani hakikaten çok çok değerli eklemeler. Ben John Stones'un Serie A'da muhteşem

0: bir stoper olacağı düşüncesindeyim açıkçası.
1: Yok kesinlikle abi. Zaten yani Bastoni'nin ne kadar iyi olduğunu görüyoruz içeride.
0: Evet.
1: Ne kadar verimli oynadığını görüyoruz. Ya Bastoni'nin İngiliz versiyonu diyebiliriz yani. Birbirinin çok ikamesi iki oyuncudan bahsediyoruz. Ya Inter'in elinde bu iki oyuncuyu da bulundurması ya gerçekten muazzam derecede harika iş, onu söylemek lazım. Yani iki tane oyunu kurabilecek stopere sahipsiniz ve bunun hani lüksü anlatılamaz. Yani baskıyı bir tarafa yönlendirdiği zaman rakip, siz diğer taraftan da üretebiliyorsunuz. Ya bu gerçekten hani Inter'in hücum opsiyonlarına artı bir güç katıyor, onu söylemek lazım.
0: Kesinlikle öyle diyelim. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Dönüşte tekrar sizlerleyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Radyo
4: Spor. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
7: Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bu akşam saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Sen de milyonere gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
8: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam.
15: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
16: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
17: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
2: ...14 numaralı Ulu Irmak... ...Box ilgilerinin nezaretinde... ...start içindeki yerini aldı, evet... ...Taylar Box içinde start verilmek üzere... ...startın verilmesini bekliyoruz... ...start verildi ve Bursa'da... ...günün son koşusu başladı... ...15 numaralı Zamane Kız... ...rakiplerinden 1,5 boy sonra... ...koşuya başlayabildi... İyi çıkan ve liderliği alan 13 numaralı Tombik oldu. Yarış hayatına lider başladı. Farkı bir boya kadar taşımayı başardı. Orta kulvardan 5 numaralı Hatun Didem yaptı ataklarla ikinciliğe. 12 numaralı Narenka'da onun yanından üçüncülüğe kadar sokulmayı başardı. Bir boy kadar gerilerinde. İç kulvarda 13 numaralı Elif Nisa var. Onların dışında en dış kulvarda 14 numaralı Ulu Irmak yanlarında. 9 numaralı Lady Sevgi sırasıyla Safkanlar koşuda son 800 metreye doğru yaklaşıyor. 13 numaralı Tombik koşuya liderlik yapıyor. 12 numaralı Narenka farkı azaltmaya çalışıyor. Dışlarından 14 numaralı Ulu Irmak 3.'lüğe sokuluyor. Hemen içinde 5 numaralı Hatun Didem, içinde 3 numaralı Elif Nisa. Onun yanına 9 numaralı Lady Sevgi geldi. Lady Sevgi'nin bir boy gerisinde dışarıdan 7 numaralı İcral Hanım bariyer dibinden sokulmaya çalışıyor. En dış kulvarda ise 8 numaralı Kadife Kız var. Safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 13 numaralı Tombik önde. 12 numaralı Narenka artırdığı tempoyla geldi, rakibini yakaladı. Düzlüğe çıkılmadan liderlik el değiştirdi. Kır Safkan, 12 numaralı Narenka şimdi en öne geçti. Aradaki farkı 2-2,5 boya kadar taşıdı. Orta kulvardan 9 numaralı Lady Sevgi'nin, ortalardan 5 numaralı Hatun Didem'in gayretleri var. Gerilerden 7 numaralı İcral Hanım'la birlikte. Koşuda son 200 metreye doğru yaklaşılırken 12 numaralı Narenka liderliğini korumaya çalışıyor. Dışarıdan 7 numaralı İcral Hanım yükleniyor. Geliyor son 200'den sonra koşudaki yeni lider oluyor. Gerilerden 11 numaralı Nadiye Kınalı atak yapıyor. Dışarıdan 11 numaralı Nadiye Kınalı geliyor. Koşunun son lideri o oluyor. 11 numaralı Nadiye Kınalı kazanıyor. 7 numaralı İcral Hanım koşudan ikinci olarak ayrıldı. Koşuyu 11 numaralı Nadiye Kınalı kazandı. 7 numaralı İcral Hanım yarışın ikincisi oldu. 1 numaralı Bangu üçüncü. 2 numaralı Benattay dördüncü oldu. 5.'lik kararı ise 10 numaralı Lemi Kız ve 9 numaralı Lady Sevgi arasında varış hakemlerine kaldı. Koşuyu 11 numaralı Nadiye Kınalı İzzettin Güreke ile kazandı. 12 numaralı Narenka ile Ecuri start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

Nesine saatlerinde yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 18.03 oldu. Birkaç sorunuz olmuş sabah maçıyla alakalı olarak, ona hızlıca değineyim. Bizim yayında konuştuğumuz saatlerde maç önüydü. Canlıya belki şu anda sabah maçı düşmemiş olabilir. Ben de bunu sizlerle beraber hızlıca kontrol edeceğim ama bu maçla alakalı birkaç soru geldiği için hızlıca buna değinmek istedim. Şu anda belki bu maç canlı da açılmamış olabilir ki, hayır, açılmış benim önümde, şu anda görebiliyorum ben de bu maçı. Eğer konuştuklarımız üzerinden yine canlı da bahis almayı düşünen dinleyicilerimiz varsa bu şekilde bakabilirler. O sorulara da o nitelikte cevap vermiş olalım. Tekrardan buradan günün maçlarını konuşmaya devam edelim. Tabii Serie A defterini konuştuk. Akşam Betis Villarreal maçına da biraz daha bakış atmış olduk sevgili Yiğit'le beraber. Yiğit'ten ben yine bu anlamda yorumlarını isteyeceğim. Bültenin geri kalan maçları özelinde de ya ben burada çok ufak bir Villarreal Betis maçına da yine değinmek istiyorum. Yani Şampiyonlar Ligi dönüşünde gelen iki takım var. Büyük maçlar oynadılar, tempolu maçlar oynadılar. Ben bu anlamda maçın nasıl bir noktaya kırılacağını merak ediyorum ama tempolu maçlardan çıkan takımların ben o tempoyu sürdürebileceğini de biraz daha

0: yorgunluktan mütevellit. Düşünen taraftayım. O yüzden 2.5 üst KG var. Belki bir artık Villarreal'in kötü gidişata dur deme günü de bugün olabilir. Yine 1.76'dan bir Villarreal galibiyeti de yine aynı noktada değerli bir bahis olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Bu saat seans, bu saatlere tekrar geri dönüş yapacağız. Onu söyleyerek şimdi birazcık zamanı geriye doğru sarıp 8'e doğru gideceğiz. Çünkü hem Türkiye Süper Ligi'nde hem de Türkiye 1. Ligi'nde saat 8'de maçlar var. Yiğit, Gaziantep-Fenerbahçe maçına bir sonraki reklam dönüşümüzde geçelim. Ona daha fazla bir zaman ayıralım istiyorum. O yüzden önce Türkiye 1. Ligi'ni sana sorayım ben. Kayserispor'la İstanbulspor bugün karşı karşıya gelecekler. Ne beklersin bu karşılaşmada?
1: Yani Kayserispor iç sahada kazanmak isteyecektir abi. Onu kesinlikle söylemem lazım. İstanbulspor'un da hücumdaki potansiyeli kadar savunmada da ne kadar sıkıntılar yaşadığını oynadıkları karşılaşmalardan görüyoruz. Hani bu nedenle ben Kayserispor'u maçın favorisi görüyorum. Hatta kendi evinde de ben 2 gol bulacağını düşünüyorum Kayserispor'un ve gollü geçmesini de bekliyorum abi maçın, öyle söyleyeyim.
0: Kesinlikle, yani burada bence Kayseri'nin belki ilk yarıdan bile 2 golüne biraz daha oran yükseltmek için denemek isteyen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olurlarsa gidebilirler düşüncesindeyim ben de. Dediğim gibi Fenerbahçe Gaziantep maçına biraz daha sonra geçiş yapacağız. Ben o yüzden sana bu arada 20.45'teki Portekiz Ligi maçını da sormak istiyorum. Portekiz Ligi'nde de dün Sporting maçında ben yayındaydım, biraz orayı takip etmiştim. Bugün de Rio Ave ile Estrela karşı karşıya gelecek saat 20.45'te. Rio Ave sezona belki de Portekiz Ligi'nde en kötü giren takım veya takımlardan bir tanesi diyebiliriz. Ne dersin? Onlar bugün kendi evlerindeyken Estrela karşısında.
1: Ya Estrela da tam tersi aslında. Rio Ave'nin tam tersi. Fena olmayan bir başlangıç yaptılar. Şu anda 5 maç sonunda kaybetmeyen 4 takım var. Porto, Benfica, Sporting. Pardon, 5 takım var. Santa Clara, Estrela. Hani bunu söyleyelim. Evet. Yani burada gerçekten form düzeyi yüksek, skor üretme noktasında problem yaşamayan, maç başına 2 gol ortalaması olan bir takımdan bahsediyoruz. Rio Ave'de tam tersi, skor üretemiyor, maç başına 2 gol yeme ortalamasına sahip. O nedenle ben Estrela'nın bu deplasmanda kazanması çok sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, yani bence burada 2.40'dan da güzel bir oranı var Estrela galibiyetinin.
1: %100 abi. Hatta ben ilk yarı golü bile değerli diye düşünüyorum Estrela'nın, öyle söyleyeyim sana.
0: Kesinlikle öyle. Ben de burada Estrela tarafını ilgi çekici buluyorum. Portekiz Premier Ligi'ndeki maçlara çok ufak daha yine bakmaya devam edelim. Tabii Moriense ile Maritimo karşılaşması var. Bir de Braga ile Estoril Praia karşılaşmaları mevcut. Önce saat olarak hani Moriense'den başlayalım. Onlar yani Portekiz Ligi'ne böyle tokat diyerek biraz girdiler. Çünkü fikstürleri oldukça zordu. Braga, Porto, Benfica ilk 5 haftada bu takımların 3'üyle de oynadılar. Arauco'da sezonu iyi giren takımlardan bir tanesiydi. Onlarla da karşılaştılar. Hani bir tane Casapia deplasman galibiyetleri olmuştu. Bugün hani Maritimo karşısında sen onlar için ne öngörürsün?
1: Yani bence şu da var abi. Arauco ve Benfica ile son iki maçını oynamış Maritimo'dan bahsediyoruz. Yani işte fikstürün cilvesi, iki takımda bence zor rakiplerle evet, mücadeleler son dönemdeki maçlarında, ama Maritimo en azından biraz daha böyle şey, ayakları yere sağlam basan bir takım imajı veriyor, onu söylemek lazım.
0: Evet.
1: Ben bu nedenle biraz burada iki takımın da skor üretmesini bekliyorum. KG var burada, bence en mantıklı tercih olacaktır. Çünkü Moreirense de bir reaksiyon vermek isteyecektir abi iç sahada. Maritimo da öyle kolay pes etmez diye düşünüyorum bu mücadele özelinde. KG var. Çok Portekiz'de böyle alışık olmasak bile ben çıkacağını düşünüyorum bu maçta.
0: Kesinlikle beklenebilir. Buradan istersen o zaman Braga Estoril diyelim. Braga'nın tabii bir maç eksiği de var. Onu söyleyelim. Onlar da geçtiğimiz hafta, yanlış karıştırmıyorsam, ilk mağlubiyetlerini almışlardı.
1: Yani Estoril'i izlediğiniz zaman nasıl anlatmam lazım bunu? Ya gerçekten hani hücumda ne yaptığını bilmeyen, sağdan soldan orta kesen ama işte o ortaya kafa vuracak bir oyuncuyu dahi hani bulamayan, ortaları alakasız kesen bir takımdan bahsediyoruz. Hani ya ben burada Braga'yı da çok çok daha avantajlı maçın favorisi olarak görüyorum, onu söyleyeyim. Bence ilk yarıda da ben Braga'nın maçın sonundan başına etkili oynamasını bekliyorum ve ilk yarıda da bir Braga galibiyeti benim kafama mantıklı geliyor, öyle söyleyeyim. Yatan tercih öyle yani benim kafama.
0: Kesinlikle yani güzel bir bahis olabilir bu Braga'nın direkt olarak ilk yarıdan galibiyeti. Hani zaten Estoril'in henüz galibiyeti de yok. Bu anlamda hani Braga deplasmanında hani kolay bir deplasman değil. Belki burada iki yarıyı birden Braga'nın kazanması hani 1.65 bir orandan bence yine düşünülebilir derim ben. Bilmiyorum, sen katılır mısın bana?
1: Yok, kesinlikle katılırım abi. Ben de tercihine katılırım.
0: Evet, Braga galibiyetinde burada her iki yarıdan birden değerlendirmek güzel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Gaziantep-Fenerbahçe maçına geçeceğiz ama öncesinde bir araya gidelim. Ara dönüşünde Gaziantep-Fenerbahçe maçını konuşalım.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bu akşam saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Sen de milyonere gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin ilk adresi milyoner.
1: Umran Oto Ekspertiz. Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
7: Nesine Saatleri'nde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili Yiğit Ayık bizlerle birlikte. Yiğit, artık Gaziantep Fenerbahçe maçı, hani bugünün belki de en merakla beklenen mücadelesine geçelim. Yani bu maçın tabii ki bahis anlamında bakış açısı, yani önemli bir alt hikayeden gidiyor diyebilirim. Çünkü şöyle, Fenerbahçe, yani zaten hani herkes bunu biliyor elbette ama hızlıca 17 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım var. Çift kulvarda mücadele eden bir takım var. Hani rotasyon, kadro buraları nasıl kaldıracak bir soru işareti diyebilecekken, bir de çok büyük bir hoca draması çıktı biliyorsun ki. İsmail Kartal Roma beraberliğinden sonra görevi bıraktı. Hatta görevi bırakmasından sonra geri geleceği söylendi ama ilk antrenmana gelmedi. Sonra döndü, takımın başında. Bu maçta da takımın başında olacak. Ama yani bütün bunlar Fenerbahçe kadrosunu nasıl etkiledi, bir Şampiyonlar Ligi maçının devamında bu kadrodaki fiziksel durum nasıl, bütün bu olan bitenden sonra hem hocanın hem oyuncu grubunun mental durumu nasıl, bunlar sanki bu maça ekstra bir belirsizlik katıyor. Hani Gaziantep de zaten ligde çok hızlı bir şekilde hoca kovan takım oldu ama hocayı yolladıktan sonraki ilk maçlarında Göztepe'de de bir reaksiyon futbolu oynadılar. 4-2'lik bol gollü de bir Göztepe galibiyeti almışlardı. Yani bütün bu bileşenleri bu denkleme getirdiğimizde sen bu denklemden nasıl bir sonuç bekliyorsun? Neler bekliyorsun?
8: Ya ben çok Fenerbahçeli oyuncu etkilenmiştir diye düşünüyorum. Çünkü yani hoca sonuç olarak İsmail

0: Kartal ve bilindik bir sisteme devam edecekler ama tabii ya yani burada hocanın bence aldığı karar biraz daha abi nasıl diyeyim sosyal medyaya ve genel olarak Türk spor kamuoyuna verdiği reaksiyon oldu. Yani bu istifanın sebebinin ben tamamen bu olduğunu düşünüyorum. İşte daha öncesinde de hep dile getirdim, konuştuk yani bunu, senle de konuştuk. Yani bir insan şöyle düşün, senin bir problemin var, dinleyenlerimizin bir problemi var. Akşam eve gittiğinizde bu problemi illaki 10'ar dakika aralıklarla bu probleminiz aklınıza gelir ya da 15'er dakikalık aralarla bu probleminiz aklınıza gelir. Ya da kafaya yastığa koyduğunuz zaman ister istemez bu problemleriniz aklına gelir. İsmail Kartal'a uzun zamandır sosyal medya üzerinden yapılan eleştiriler, kendi daha önce oynadığı takım arkadaşları, yüz yüze geldiği insanlar, camiadaki insanlar vesaire. Yani çoğu insanın eleştirilerde bulunduğunu, Fenerbahçe teknik direktörün teknik direktörlüğüne yakışmadığı itham ediliyordu ve yani ister istemez bir hoca olarak bunun, bu yükün, bu sorumluluğun altında kalmak da bir yerde duygusal ve psikolojik olarak hocayı da etkilemiş olabilir. Her ne kadar sabır taşı da olsanız o taş bir gün gerçekten çatlıyor. Yani ne kadar sabırlı olursanız olun, ne kadar reaksiyon vermezseniz verin, vermezseniz ister istemez abi bir yerde o reaksiyonu veriyorsunuz insanlara karşı. Bence sadece bu sezon özelinde değil, 99 puan topladığı sezon da dahil olmak üzere bence totaline yansıtan bir karar aldığını düşünüyorum ben İsmail Kartal'ın. Ya, hakikaten orada duygusal bir karar aldığını zaten hocanın bence ifadelerinden, sözlerinden de anlayabiliyoruz. Hani burada tekrardan bir Oğuz Çetin gittiği ikna etme sürecine yine Aziz Yıldırım da bence, Başkan Aziz Yıldırım da burada fazlasıyla bence maç sonu yaptığı açıklamalarla, sonrasında yaptığı yaklaşımlarla bence burada İsmail Kartal'ı tekrardan görevine teşvik etti diyebilirim. Buradan ben hocanın daha güçlü çıkabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarlarında biraz daha itidalli olmaya davet ediyorum buradan. Yani çünkü şöyle bir şey abi, Roma karşısında Fenerbahçe, ya Türk spor kamuoyu herhalde diyordu ki Roma ya 2 tane 3 tane atar diyordu. Hatta derbi sonrası şu bile söylendi: Roma Fenerbahçe'yi yenerse İsmail Kartal'ın görevine son verirler herhalde diye düşünüyordu herkes baktığın zaman.
1: Evet, Beşiktaş yani maçı sonrası bu çok konuşuluyordu.
0: Yani İsmail Kartal dönüp baktığında hem Lyon karşısında hem de Roma karşısında çok iyi bir oyun oynattı mı? Bence gücünün dahilinde, Fenerbahçe'nin kadro mühendisliğinin dahilinde oynatabileceği bence en iyi kadroyu sahaya çıkarttığını ve oynayabileceği en iyi oyunu oynadığını düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Yani bundan ne bir geriye bir geriye bir adım olurdu Fenerbahçe için, ne ileriye bir adım olurdu. Çünkü bu kadro topu ayağında tutamayan, yani topu ayağında tutamayacak ve geçiş hücumlarını kovalayabilecek bir takım. Ki zaten Roma maçında da Fenerbahçe'nin ürettiği pozisyonlara bakıyoruz. İşte hem Kerem'le, hem Greenwood'la, hem işte Archie Brown'un attığı golde. Gerçekten geçiş hücumu oynayan bir takım vardı Fenerbahçe. Yani bu pozisyonların çoğunda geçiş hücumu yapan bir Fenerbahçe var. Yani bu nedenle açık konuşmak gerekirse Avrupa'da iyi oynayan bir Fenerbahçe var. Bunun lige sirayet etmesini de ben çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Çünkü yani baktığın zaman evet abi, orta saha olarak Kante Gündüz'ü orta sahanın gerçekten çok iyi bir orta saha, ama işte orada bir step daha atlamak için, bir adım daha atlamak için sağlıklı bir Asensio'ya ihtiyacı var ya Fenerbahçe'nin. Sağlıklı Asensio'da döndüğü zaman zaten Fenerbahçe'de çarkın dişleri birbirine uyumlu hale gelmeye başlayacak. Hani bu nedenle biraz daha ben Fenerbahçe taraftarının sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum burada. Evet, şimdi Galatasaray puanları topluyor, Beşiktaş puanları topluyor. Biz 4 maçta 2 mağlubiyet aldık diyecek belki Fenerbahçe taraftarları, ama abi lig çok uzun bir maraton ve hiç beklenmedik noktalarda da Şampiyonlar Ligi dönüşü, Avrupa Ligi dönüşü hem Beşiktaş hem de Galatasaray puan kayıpları yaşayacak. Ya bu durum aynı şekilde Fenerbahçe için de geçerli. Fenerbahçe bundan sonra hiç puan kaybı yaşamayacak diyebilir miyiz? Diyemeyiz, ama abi önemli olan burada taraftarların da bence hocaya artık güvenip oyuncu grubunu da hocanın bence kendisine ikna etmesi gerektiğini düşünüyorum. Asensio'nun dönüşüyle de Fenerbahçe'nin çok daha bence hücuma yönelik iyi bir doğrudan pres, hatta doğrudan hücum yapabilen bir takıma dönüşmesini bekliyorum. Yani o işte daha önceki dönemlerde gördüğümüz İsmail Kartal oyununun bir benzeri Asensio'ya döndüğünde Fenerbahçe yine oynayabilir düşüncesindeyim. Hani bu nedenle ben burada bu mücadeleye de hani bakacak olursak, şimdi Gaziantep

0: Kadıköy'deki işler birazcık karışık.
1: Evet.
0: Orada hem bir önceki hocayla hem oyuncu grubu hem de yönetim galiba orada bir anlaşmazlık yaşamış diye gördüm, yanlış bilmiyorsam. Ama şimdi Orhan Ak orada geçici teknik direktör olarak görev alıyor ve senin de dediğin gibi Göztepe karşılaşmasında iyi bir reaksiyon verdiler. Yani burada bu seriyi devam ettirmek isteyeceklerdir ama çok güçlü bir Fenerbahçe var ve ya ister istemez hani Gaziantep'in kadrosuna bakıyorsun. Abi yedekten girebilecek oyuncu var. Biraz daha hani bu tarz maçlarda önemli olur ya. Ya Gaziantep'in hani yedekten oyuna sokabileceği çok da böyle bir hamle yokmuş gibi geliyor bana. Hani böyle tutarlı bir hamlesi de yokmuş gibi geliyor. O yüzden ya Fenerbahçe'nin ben burada abi gollü bir galibiyet almasını bekliyorum açık konuşmak gerekirse. Yani hem hocadan dolayı hem de oyuncu grubunun karşılıklı birbirleriyle de bir reaksiyon verip tekrardan toparlanma sürecine girdiklerini göstermek isteyeceklerini düşünüyorum.
1: Ya sen bugünün o zaman Fenerbahçe'den pozitif bir reaksiyon maçı olmasını bekliyorsun.
0: Evet abi,
1: Peki
0: aynen öyle.
1: şunu o zaman sorayım. Biraz da hani işin hikaye kısmını zaten hani daha bence çok konuşacağız gibime geliyor başka başka şekillerde. Bugün peki Fenerbahçe'de sen ne kadar rotasyon bekliyorsun? Yani Roma maçı dediğin gibi zor bir maçtı, fiziksel bir maçtı. Fenerbahçe bu maç içerisinde çok mücadele etti. Hani tamam Guendouzi cezasından ötürü belki biraz dinlendi ama bu arada mesela Guendouzi'nin dinlendiği bir maçta, olmadığı bir maçta da yani İsmail Yüksek maçın oyuncusu desen çok az kişi belki de itiraz edecek buna. Şimdi öyle iyi formda oynadığın maçtan sonra sen İsmail'i kesiyor musun? Kante'yi dinlendirmeyi düşünüyor musun? İsmail Guendouzi sence örneğin bu maç görebilir miyiz? Bir noktada yani Vedat Muriç çok eforlu oynuyor. Roma maçında da biliyorsun ki hani Endika ile sürekli bir dövüş içindeydi. Acaba bugün Lukaku ile başlaması gibi bir ihtimal olabilir mi? Rotasyona başka girecek kişiler kimler olur? Hani İrfan Can Kahveci yeniden bugün 11'de olur mu? Sen Fenerbahçe'den nasıl bir 11 bekliyorsun bugün için?
0: Ya ben rotasyon yapacağını çok düşünmüyorum hocam bu maç özelinde. Ederson, Archie Brown, Ake Şükrinyar. Belki olursa sağ bekler bence
1: Yine
0: Semedo
1: Mert
0: oynar.
1: Müldür özelinde mi diyorsun? Yani Semedo yerine Mert.
0: Semedo oynar düşüncesindeyim ben abi ya. Yani o Mert Müldür'ün yani tabii ki de biraz işte başkanın da söylemlerinin etkisi var bence ama Semedo oynayacaktır bence sağ bekte. Gendozi Kante merkezde ben İrfan Can'ı bekliyorum. Solda Kerem, sağda Greenwood, forvette de Vedat Muriç oynayacaktır düşüncesindeyim. Çünkü bence en güçlü kadrosuna çıkmak isteyecektir Fenerbahçe.
1: Ya
0: Yani
1: peki
0: en
1: burada şu
0: güçlü
1: anda en
0: oyuncu
1: güçlü
0: grubu
1: kadroda
0: da.
1: sol kanat Kerem mi Oğuz mu?
0: Ya bana soracak olursam ben Oğuz'u tercih ediyorum şu performanslarıyla. Ama form tutması için çünkü Kerem de biraz böyle yedek kalarak değil oynadıkça açılan oyunculardan birisi. Yani Kerem'in kötü performansına bir yerde tahammül etmek zorundasınız. Eğer ondan bir performans artışı bekliyorsanız. Yani ona koşulsuz bir şekilde destek vermeniz gerekiyor. İyi de oynasa kötü de oynasa. O yüzden yani Kerem'le başlayacaktır. Bir de deplasman olmasının da burada avantajı var abi. Yani havlular, kumurdanmalar çok olmayacaktır. O yüzden Kerem'le başlayacaktır. Ama maçın gidişatına göre ben Oğuz hamlesini de bir opsiyon olarak aklında tutmasını bekliyorum hocanın. Yine aynı şekilde hani Guendouzi Kante ikilisini bozar mı? Ben çok bozacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten bence Antep'in hani baktığın zaman orada Ulrich Mereke ve işte Guidado iki tane bence sert orta sahaya sahip. Fiziksel olarak dirençli iki orta sahaya sahip. Hani burada Kante ve Guendouzi ile fiziksel düelloya ikisini sokmak isteyecektir bence burada Fenerbahçe Gaziantep'e karşı. Eğer hani olursa biraz daha yorulmuş bir Gaziantep merkezine karşı opsiyon olarak yine İsmail Yüksek'i de kullanabilir düşüncesindeyim ben ilerleyen dakikalarda ama ya ben Fenerbahçe'nin çok rotasyon yapmasını beklemiyorum. Eğer olacaksa da bir değişiklik Mert Müldür'le Semedo değişikliği olur düşüncesindeyim.
1: Evet hani belki burada sonradan oyuna giren bir Lukaku. Yani peki karşılıklı gol var ihtimalini ne kadar düşünürsün? Hani onu da sana kısaca sorup sonra Premier Lig'le kapatalım.
0: Al yüksek bence ya. Yani şöyle yani gollü geçeceğini düşünüyorum da maçın hani böyle 3-1.
1: Evet ben de bir hani toplam gol 3.5 üstü burada cazip bir bahis olarak görüyorum. Örneğin Fenerbahçe deplasman 2.5 üstündense maç geneli 3.5 üste gitmeyi ben biraz daha tercih ederim bugün için.
0: Ya kesinlikle öyle. Ben de aynı görüşteyim. Ya yani 3-1 hani direkt benim kafamda çağrışan skor öyle söyleyeyim. 3-1, 4-2 ya da 4-1 kafamda canlanan skorlar bunlar Fenerbahçe'de yine.
1: Kesinlikle ben de o taraftayım. Hani karşılıklı gol varı da bence bu anlamda, bu minvalde hani zaten beklediğimiz skoru da konuştuk. Hani dinleyicilerimiz de hesap edebilirler diyeyim. O zaman son maçı hızlıca geçelim. Leeds United'la Newcastle United bugün Premier Lig'de karşı karşıya gelecekler. Ne beklersin bu karşılaşmadan?
0: Ya şimdi şunu söylemek lazım abi. Vallahi Leeds United böyle ilginç başladı tabii.
1: Evet, yani evet.
0: Kendisinden beklenmeyen şekilde başlandı çünkü yani kalesini böyle kapatma noktasında iyi işlere imza atıyor Leeds United. Yani Chelsea işte Lig Kupası'nda oynadıkları 6-3 Chelsea maçını bir kenara koy. Yani Brighton da bir şekilde sahada kitlemeyi başardılar. Aynı şekilde Brentford'da kendi evlerinde oynarken bir şekilde kitlemeyi başardılar. Yani bu mücadelede de ya bilemiyorum. Yani özellikle zaten ilk hafta hocam Nottingham Forest karşılaşmasını böyle biraz seyretme imkanı bulmuştum. Abi orada da yani ben şeyi çok beğendim. İşte Biol'le Rodon'un performansı inanılmazdı. Hatta bence iki bekinden de, iki kanat bekinden de inanılmaz derecede fayda alıyor Leeds United. Hem savunma anlamında hem de onları bir şekilde merkezde takım, işte merkezde rakipleri sıkıştırmak istediklerinde dörtlü bir şekilde savunabiliyorlar. Orada sayısal üstünlüğü de alabiliyorlar. Hem Justin'le hem sağ beklerin ismini unuttum.
1: Bogle. Aynen. Sağ kanat beki.
0: Aynen. Bogle'la aynı şekilde dörtlü bir şekilde rakiplerini karşılayabiliyorlar ve sayısal üstünlüğü elde ediyorlar. Ben yine bu maçta da açık konuşmak gerekirse yani Newcastle galibiyetine yakınım ama yani Leeds United'ın da sürpriz yapması beni şaşırtmaz açık konuşmak gerekirse. Yani böyle çok birbiri çağrıştıran bir maç bekliyorum öyle söyleyeyim. Hani 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum bu maçın.
1: Evet, hani burada Leeds'in Carabao Cup'tan daha farklı bir noktada olduğunu söylemek lazım. Newcastle'ın da biraz bu kapanan takımları, yani Newcastle'da bu tarz kapanan takımları açacak bir kadroya sahip değil. Enteresan bir şekilde gollerin biraz az aktığı bir karşılaşma belki önümüze gelebilir diyelim. Yiğit, teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Abi ben de teşekkür ederim. Dinleyenlere de gün özelinde bol şans diliyorum.
1: Kesinlikle öyle. Sevgili Yiğit Ayık bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, Nesine Saatlerinin bugünlük sonuna geliyoruz. Hoşçakalın, mutlu günler.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bu akşam saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Sen de milyonere gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlen.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
12: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
13: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
12: Radyo Spor.
13: 0538 052 14

0: 87 Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Derin Pas başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Bugün 14 Eylül Pazartesi, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca haftanın ilk iş gününde sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Tabii bugün Türkiye'de yeni öğretim yılının ilk günüydü. Tüm öğretmenler ve çocuklara da başarılı bir, hatta tüm öğrencilere diyelim, başarılı bir öğretim yılı diliyorum. İstanbul'da bugün oldukça kalabalıklaşmış artık. Yazın biraz daha sakindi şehir ama bugün çok fazla kalabalık geldi bana. Her tarafta bir hareket vardı. Buna da alışacağız. Yavaş yavaş yazın o 2 aylık biraz daha sakin dönemi sona ermiş oldu. Tabii Süper Lig'de de heyecan devam ediyor. 5. hafta bu akşam tamamlanacak. Fenerbahçe son 3-4 günü çalkantılı geçirmişti. İsmail Kartal'ın Roma maçı sonrası istifası, ardından geri dönmesi. Ben yayından çıktığımda cuma akşamı 20.30'da İsmail Kartal dönemi bitmişti ama yayından çıktıktan yarım saat sonra Fenerbahçe İsmail Kartal'ın geri döndüğünü açıkladı. Bu akşam da sarı lacivertler Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında olacak. 19.15'te Gaziantep'e bir bağlantı gerçekleştireceğiz ve oradaki atmosferi, maç öncesi gelişmeleri, yine İsmail Kartal'ın kadro tercihlerini konuşacağız. Süper Lig'de de bir maç dışında 5. hafta tamamlanmak üzere. Sonuçları da hemen hatırlatayım. Beşiktaş Erzurum Futbol Kulübü'nün açılış maçında 3-0 yenmişti. Çaykur Rizespor Eyüp Spor'u deplasmanda 2-0'la geçti. Arca Çorum Futbol Kulübü Samsun Spor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Korendon Alanya Spor Göztepe mücadelesi 2-2 sona ermişti. Konya Spor Trabzonspor'u 1-0 yendi. Trabzonspor'da hoca arayışları konusunda Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları var. Şu anda da aday 2'ye düşmüş durumda. Yerli Şenol Güneş, yabancı Stefano Pioli. Peki Ertuğrul Doğan başka kimlerle görüştü? Bu konuda Erdal Hoca yaptığı açıklamalar var. Program içerisinde onu konuşacağız. Yine Trabzonspor'un 1-0'lık Konya mağlubiyeti de programda değerlendireceğimiz konulardan biri. Kasımpaşa Süper Lig'de Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. Galatasaray ile beraber namağlup yoluna devam ediyor Emre Belezoğlu'nun takımı. Dün Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir karşısında 5-0 gibi çok net bir galibiyet aldı. Başakşehir'de Nuri Şahin tartışılıyor. Bugün Göksel Bey'in Nuri Şahin'le bir toplantı yapması bekleniyordu. Bir ayrılık kararı alınacak mı? Eğer program içerisinde bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağım. Galatasaray Kocaeli Spor'u 1-0 yendi ve 5. haftayı 13 puanla zirvede kapatmayı garantiledi. Artık cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçına odaklanmış durumda sarı kırmızılılar. Osimhen'le Lemina maçı yetişecek mi? Bugün önemli gelişmeler yaşandı iki oyuncuya dair. Yine program içerisinde konuşacağız, değerlendireceğiz değerli dinleyenler. Kapanış maçı az önce de paylaştığım gibi saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe arasında. Beşiktaş'ta da Marsilya maçının hazırlıkları devam ediyor. Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk edecek siyah beyazlar. Marsilya cephesinde teknik direktör Bruno Genesio'nun da açıklamaları vardı maça dair. Program içerisinde yine bunu da konuşacağız sizlerle. İngiltere'de hakem tartışmaları hafta sonuna damga vurdu. Dün Manchester derbisinde Manchester City United'ı 1-0 yendi. Erling Haaland'ın attığı gol çok tartışılmıştı. İngiltere Hakem Kurulu Birliği bu golün offside olduğunu kabul etti. Orada Enzo Fernandes'in pasif de olsa topa hareketlenmesi ve Enzo Fernandes de offside pozisyonundaydı. Nihayetinde VAR'ın yanlış bir karar verdiğini kabul etti. Arsenal ise yine hakem kuruluna Sunderland maçındaki penaltıdan dolayı bir Southampton mıydı yanlış da söylemeyeyim. Arsenal'ın 1-0 kazandığı maç vardı hafta sonunda ve skor 0

0-0 devam ederken rakibi lehine bir penaltı kararı verdi orada Sunderland maçında ve o penaltı pozisyonunda da gole çeviremedi Sunderland'li oyuncu. Sonrasında Arsenal bulduğu gollerle 2-0 maçtan galip ayrılmıştı. Bugün maçın hakemini şikayet etmiş Arsenal İngiltere Futbol Federasyonu'na. Sadece bizde değil, İngiltere'de de birçok yerde de bu hakem tartışmaları devam ediyor. İspanya'da da Jose Mourinho galibiyete rağmen eleştirildi. Arda Güler'e az süre verildiği için basın toplantısında çarpıcı açıklamaları var. Hem basınla girdiği bir diyalog yine Arda Güler hakkında. Hepsini programda değerlendireceğiz. Hafta sonunda teniste Amerika Açık şampiyonları belli oldu. Erkeklerde Alman Alexander Zverev, kadınlarda ise Kazak Elena Rybakina şampiyonluğa ulaştı. 20-10 sonrası bir de tenise dair bağlantımız olacak değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımızı da hatırlatayım. 0538 052 1487 soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Galatasaray ile başlayacağız bugün. Lider Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde geçen sezon birçok maçta sıkıntı yaşamıştı. Tempo olarak da Sporting deplasmanında oldukça zorluk seviyesi yüksek bir maçı geride bıraktı. Osimhen, Lemina, Singo gibi eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekti. Tabii Barış Alper başta olmak üzere bazı oyuncuların form durumları tartışılıyor. Dün galibiyet golünü atan Keza Abdülkerim Bardakçı da formu tartışılan isimlerden biriydi. Bu kadar soru işaretinin olduğu yerde geçen sezonda Kocaelispor'un Galatasaray'a 2 maçta yenilmemesi, 2 maçta 4 puan alması tabii biraz böyle maç öncesi acaba bugün Galatasaray bir sorun yaşar mı sorusunu da beraber getirmişti. Ama Galatasaray dün gerçekten rakibini hiç maçın hiçbir anında ortak etmedi diyebilirim. Pek pozisyon vermedi kalesinde. İşte Daniel Agüero'nun maçın ilk yarısında 30'lu dakikalardı yanlış hatırlamıyorsam, ilk yarının son bölümüne doğru kontratan yakaladığı bir fırsat var. Onun dışında da Kocaelispor tehlikesi hatırlamıyorum. Hatta Galatasaray'ın bu sezon Erzurum'dan sonra ikinci maç oldu. Gol yemediği maç, ki şu ana kadar 6 resmi maçta, Kocaeli maç öncesi 5 resmi maçta kalesinde 9 gol görmüştü. Dün de daha farklı kazanabileceği bir maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı ve 5 maçta 13 puana ulaştı sarı kırmızılılar. Dün Deniz Gül tercihi ilk 11'de olması maç öncesi dikkat çekicidir. Rafael Leao keza öyle. Son haftaların demeyeyim, sezonun şu ana kadarki bölümünde tartışılan isimlerinden Leroy Sané yine yedek kulübesindeydi. Sporting maçında ilk 11 başlamıştı ama zaman zaman da Okan Hoca oyuncu yedek kulübesinde, işte Erzurum deplasmanda yedek kulübesindeydi. Bu sezona tam böyle direkt 11 oyuncusu olarak başlamadı Leroy Sané. Barış Alper konusunda tabii dün yine beklenti yüksekti. Hücum hattında maça başladı Barış Alper. Solda Rafael Leao, Yunus Akgün 10 numara pozisyonundaydı. Batrakov yedek kulübesindeydi. Birçok değişikliğe rağmen, yer değişikliklerine de ve oyuncu değişikliğine rağmen Galatasaray'ın maçın mutlak hakim olduğunu gördük. Özellikle ilk yarının son bölümünde tempoyu da arttırdı Galatasaray. Üst üste pozisyonları vardı. Bana göre maçın en güzel pozisyonu, hani hücum organizasyonu açısından, Davinson'ın ileri çıktığı, aradan Barış'a bıraktığı, Barış ortaya çevirdi, Yunus Akgün vurmadı, soldaki Rafael Leao'ya verdi. Orada çok güzel bir top dolaştırdı Galatasaray. Bu sezon onu daha fazla izliyoruz. Mesela geçen yıllarda Okan Hoca'yı çok eleştiriyorduk. Neden eleştiriyorduk? Özellikle geçen sezon Mertens sonrası merkezden böyle rakip kaleye gitmekte zorlanan, kanattan ceza sahasında pas organizasyonu yapmakta zorlanan bir Galatasaray vardı. Bu sezon bunu daha sık görüyoruz. İşte Başakşehir maçında atılan gol, Rafael Leao'nun Barış'a vermesi. Barış orada Jakobs'a bırakmıştı. Jakobs Torreira'ya bıraktı. Orada 4-5 hızlı pas, rakip hiçbir şekilde oyuncuya da topa da yaklaşamadan
kalesinde golü gördü. Dün de Kocaeli maçındaki en güzel pozisyondu bana göre. Yani hazırlanış açısı bakımından ve herkesin görevini doğru yapması. Yani kimse ayağında topu fazla tutmadı. Herkes en doğru kişiye attı etrafındaki ve ortaya da güzel bir fırsat çıktı Galatasaray açısından. Orada da Rafael Leao direkt dibine plase yapmak isterken iyi de bir vuruş yapamadı doğrusu. İlk yarıda böyle birkaç organizasyon gördük. Deniz Gül konusunda tabii işte Victor Osimhen olmadığında Galatasaray ileride top tutamıyor diye çok eleştiriler vardı. Dün de Deniz Gül'ün birçok açıdan Victor Osimhen'in yokluğunda orada çözüm olabileceğini tanıklık ettik. Özellikle hani topla 3-4 kişinin ya etrafında olduğu bir pozisyon var. Orada çok cesurca davranıp çapraza girdi ve orada iyi de bir vuruş yaptı. İç direğe vursa belki gol olacaktı. Direkten dönen top var. Zaman zaman öne gelip topu aldı, tuttu. Etrafa sağ ve sol açıktaki oynayan oyuncuları işin içine dahil etti. Hava toplarında çok zayıf ki zaten gelmeden de çok eleştirildiği ve eksik olduğu konulardan biriydi. İki tane önemli hava topu fırsatı yakaladı ama hem zamanlama hem de vuruş kalitesi açısından çok fazla eksiği var. Eminim Okan Hoca da zaten bunun üzerine oyuncuyla görüşüp eksiklerini kapatacaktır. Yani bu geliştirilebilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Oyunda kaldığı süre zarfında gole çok yakın, her an gol atabilir hissiyatını verdi bana ve taraftarın da maç sonu böyle işte sosyal medyaya baktığımda taraftarı tatmin etmiş bir görüntüsü var. Hani Victor Osimhen olmadığında artık işte forvette Rafael Leao mu oynayacak, Barış Alper Yılmaz mı oynayacak tartışmasından ziyade birinci alternatif olmaya çok aday Deniz Gül bu şekilde devam ederse. Sadece iki konuda eleştirebilirim Deniz'i. Birincisini az önce söyledim. Hava topu hakimiyeti çok zayıf. Diğeri de ikinci yarıda iki pozisyon var ceza sahası içinde. Yani birinde bir müdahale var gibi hafif de olsa orada devam edemedi. Ayağı da takıldı ama ikincide rakibini geçip orada şutu atmaya belki de gol atacaktı. Zorlayabilirdi. Biraz kolay bıraktı kendisini yere. Bunu yapmaması onun için iyi olur düşüncesindeyim. Türkiye'nin de UEFA Uluslar Ligi'ndeki önemli maçları var. Fransa ile 25'inde, sonrasında İtalya ile yanlış hatırlamıyorsam o maçların kadrosunda da Deniz Gül mutlaka olacaktır. Zaten geniş kadroda düşünülen ve zaman zaman da Vincenzo Montella'nın görev verdiği oyunculardan biriydi. Şimdi bugün bir haber okudum. Victor Osimhen'in çarşamba günü antrenmanlara çıkması bekleniyor ve sağlık heyeti kontrolünde yavaş yavaş takıma döneceği yazılmıştı. Victor Osimhen hazır olursa muhtemelen Trabzon maçında o oynar ama eğer en ufak bir risk teşkil edecek durum olursa yine Okan Hoca maça Deniz Gül'le başlayacaktır diye düşünüyorum 5 gün sonraki Trabzonspor deplasmanındaki maça. Hani niye de Deniz Gül oynuyor diye kimse herhalde bir eleştiride bulunmaz. Abdülkerim Bardakçı'nın dün tabii oynayıp oynamayacağı çok belli değildi maç öncesi. Bir sürpriz de bekleniyordu Okan Hoca'dan. Kaptan olarak sahaya çıktı. Pek fazla tabii kaleye de gelemedi bu arada Kocaeli Spor. Galatasaray'ın da dün takım savunması açısından iyi bir görüntü verdiğini söylemek mümkün. Özellikle topu geri almada baskıya dikkat etmişsinizdir. Çok iyi kapattılar alanı. Ve top genelde Galatasaray'ın kontrolündeydi. Maçın son bölümüne doğru tabii biraz yorgunluk belirtileri vardı. O da gayet anlaşılır. Sonuçta Şampiyonlar Ligi dönüşü ve sezon başı bazı oyuncuların eksikliği önemli. Şu an Galatasaray açısından en çok tartışılan oyuncu hiç kuşku yok ki Barış Alper. Süper Lig'de toplam 310 dakika, Sporting Lisbon karşısında 90 dakika, toplam 400 dakika süre almış, 0 gol, 0 asist, 10 şutta yalnızca bir isabeti var. İşte geçen sezonlarda gol asist katkısıyla dikkat çekiyordu. Mücadele konusu tabii Barış'ı en fazla ön plana çıkartan, Barış Alper'i en fazla ön plana çıkartan
ve birçok

çok mevkide oynuyor olması tabii Galatasaray için büyük şans olarak gösteriliyor ama şu an oynadığı hiçbir mevkide verimliliği yok. Yani çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Dün de Okan Hoca yine ona yani uzun süre verdi, şans verdi. Maçta da Okan Hoca da şunu istiyor tabii, hani bir gol atsın, bir asist yapsın, bir skor katkısı olsun, yavaş yavaş kendisini bulsun diye. Çünkü gelişiminde de Okan Hoca'nın çok büyük payı var. Sol bekte oynattı, sağ bekte oynattı, birçok mevkide onu o şansı vermişti. Ve o şansları da çok iyi değerlendirerek bugünlere geldi. Tabii eskiye göre şöyle bir sıkıntısı da var Barış Alper Yılmaz'ın. Sıkıntısı derken taraftar nezdinde, geçmiş yıllarda kötü oynadığında maaşı çok cüzi bir rakamdı. 1,8 milyon euroydu. Bugün yanlış hatırlamıyorsam 6 milyon euroya yakın maaş alıyor. Bu para da batıyor taraftarı. Artık o para üzerinden performans değerlendirilmesi yapılıyor. Bu da üzerinde bir baskı gibi. Geçen sezon o baskıyı kırmıştı. Ekim ortasından sonra sahalara çok iyi dönüş yapıp, yani Galatasaray'a ve milli takıma önemli katkıları vardı. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi maçları vardı. İstanbul'daki Liverpool maçıyla bir çıkışı vardı Barış Alper'in. Eminim bu sene de tekrar o günlere dönecektir ama şu anki görüntüsü pek iç açıcı değil. O mevkide oynayan bir oyuncunun tabii ki gol asist katkısı çok değerli. Taraftar da, yönetimde, teknik heyette bunu bekliyor Barış Alper Yılmaz'dan. Artık işte Osimhen olmadığında forvet oynayabilir düşüncesi de eskiye göre çok destek bulmayabilir. Çünkü orada Deniz Gül var. Barış'tan daha etkiliydi bence orada. Yani sonuçta kendi mevkisi olduğu için Barış Alper Yılmaz'dan daha iyi bir performans ortaya koydu dün Kocaelispor karşısında. Barış Alper Yılmaz'ın da bir an önce kendisini toparlaması gerekiyor. Rafael Leao hakkında olumlu yorumlar var ama yani bazı bölümlerde yine savunmaya pek katkıya gelmediği, işte dribling konusunda eski gücünün olmadığı çok aşikar. Geçmiş Milan maçlarını hatırlıyorum. Serie A'yı Esport Plus'ta yıllardır takip ediyoruz, izliyoruz. Yani bir maçta böyle 7-8 tane o driblingleri atar ve çabuk toparlanır, oyuna dahil olurdu. Artık bir böyle dribling atsa, koşu yazsa 3-4 dakika toparlayamıyor kendini. Eksikliği dikkat çekici. Okan Hoca da zaten buna vurgu yapıyor. Belki 2 hafta sonra, tabii şimdi milli takım arasına da gireceğiz. Oradaki süre zarfında Portekiz milli takımına çağrılır mı? Emin değilim. Belki bu maçlar üzerinde alınmayabilir şu anki form durumu nedeniyle. Ama uzun süredir de çağrılan bir oyuncu. Sakatlığı olmadığı sürece her defasında maçların kadrosuna alındı. Rafael Leao da bu arada antrenman eksiğini kapatacaktır diye düşünüyorum. Sporting maçındaki ilk yarıdaki oyun, ardından Kocaelispor karşısında kazanılan ve 3 puanlı haftaya girmesi Galatasaray'ın, rakibine pek fazla pozisyon vermemesi, oyuncuların gösterdiği mücadele, şu an takımın zirvede olması, sezon başındaki o geciken transferler nedeniyle taraftar yönetim arasında bir kopukluk oluşmuştu ama yavaş yavaş tekrar sahaya odaklanmış gibi Galatasaray. Taraftarlar da artık mevcut kadro üzerinden en iyi oyunu izlemeyi umuyor. Gelen mesajlara bakalım, Galatasaray taraftarı neler yazmışlar. Bir mesaj var dinleyicimiz. 20 yaşındaki çocuk kendini yaratınca sabahtan beri telkin veriyorsunuz demiş. Yani zamanında Talisca, Dzeko, Valencia kendini yaratarken neden konuşmuyorsunuz? Bu çok saçma bir mesaj yani. Direkt böyle kendi takımı üzerinden, rakip üzerinden her şeyi algılıyor ya dinleyicilere. Buna da hakikaten anlam veremiyorum yani. Yani vaktinde Talisca, Dzeko, Valencia kendini yere atıyorsa şimdi Deniz Gül'ün de atma hakkı mı var? Ben buradan bunu anlıyorum yani. Yani şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim bu dinleyicimize.

0: Nihayetinde acaba dedim Barış Alper'i sağ beke koyup oraya işte Leroy Sané'yi alır mı diye düşünürken böyle bir tercih yapmadı. Şalay ile devam etti. Şalay da son dakikalarda Sané'nin bir yanlış pas tercihiyle sarı kart da gördü. Orada biraz geç de kaldı. Ama dün de maçın iyilerinden biriydi yine mücadele açısından. Çok güzel de bir serbest vuruş kullandı orada. Kalecinin yani hatalı gol yediği için eleştirilen Serhat çok da güzel bir kurtarış yaptı. O serbest vuruşta topu eliyle dokunmasa direğe çarpıp içeri giriyordu. Roland Şalay gösterişsiz bir oyuncu ama Galatasaray'a katkısı çok büyük ya. Hani mücadele açısından ve belli bir standardı var. Onun altına da düşmüyor. Davinson Sanchez de yavaş yavaş toparlıyor. Bir görüntüsü iyi dünkü maçta. Bakalım. İlerleyen haftalarda Abdülkerim'le yine eskisi gibi uyumlu iyi bir ikili olarak görebilecek miyiz ki ben geçen sene Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında stadyumdaydım 1-0'lık maçta yine geçen sene iyi oldukları Bodo Glimt maçı vardı 3-1'lik maç Galatasaray o iki maçta takım savunmasını çok iyi yapmıştı dolayısıyla Abdülkerim Bardakçı da formunu bulursa ki geç toparlanan bir oyuncu şimdi ara ona da iyi gelecektir. Şampiyonlar Ligi'nde bu ikiliyi görmeye devam ederiz. Her ne kadar Lemina, Bitşabi tercihleri olsa da. Kısa bir aramız var. Devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo
2: Spor. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek posla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
4: Paytr. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bu akşam saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Sen de milyonere gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 18.55 yaptık değerli dinleyenler. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0.

538 052 14 87 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bir dinleyicimizin sorusu vardı. Batrakov'un performansını nasıl görüyorsun Ayhan abi diye. Batrakov dün ikinci yarıda süre aldı. Okan Hoca da biraz daha işte dikine rakip kaleye giden ceza sahasında koşular yapan bir oyuncu tercih etmek istedim. Gabriel Sara da kötü oynamıyordu dedi maç içerisinde. Tabii Galatasaray taraftarı ondan daha fazlasını bekliyor. Yani şut atmasını, sorumluluk almasını, topu ileriye taşımasını, atak sonuçlandırma. Dün bunları pek yapamadı, pek vakitte olmadı. Köşe vuruşlarında da mesela birkaç topu kötü kullandı. Gabriel Sara varken her duran top Galatasaray için bir tehlikeli pozisyon olma ihtimalini yükseltiyor ama Batrakov'un sadece bir köşe vuruşunda işte de Davinson Sanchez'in kafa vuruşu çizgiden çıkartılmıştı. Duran topu da çok iyi kullanmadı açıkçası yani Gabriel Sara'ya göre. Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Hemen paylaşayım. Kalede Ederson, savunmada Mert, Skriniar, Ake, Brown. Ortalanda Kante, İsmail, Guendouzi. Hücum hattında Kerem, Greenwood ve Lukaku. Bugün Vedat Muriç kulübede. Orta alanda da İsmail, Kante, Guendouzi'yi göreceğiz. Guendouzi Şampiyonlar Ligi'nde cezası nedeniyle oynamamıştı. Bugün 11'e döndü. Sağ bekte yine Mert var. Dikkat çeken bir başka değişiklik de Lukaku'nun ilk 11 başlaması. Bugün sabah gazetesindeydi yanlış görmediysem Lukaku'nun 11 oynama ihtimali yazılmıştı. Vedat Muriç'in yerine bakalım Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında nasıl bir oyun ortaya koyacak. Yeri gelmişken şu haberi de paylaşayım. İsmail Kartal tabi Perşembe Cuma çok hareketli geçti Fenerbahçe'de. Cumartesi günü takıma döndü. Takımla da bir toplantı yapmış pazar günü. Neden istifa ettiğini oyunculara anlatmış. Oyunculardan tabi dönüşünden dolayı özellikle kaptan Skriniar'ın sabah gazetesinde evet sabah gazetesinin haberinde diyor ki Binay Şirkinyar'ın önderliğinde bir araya gelen futbolcular kendi üzerimize düşeni yapmalıyız dediler. Hocam bizim seninle sorunumuz yok. Seni seviyoruz. Gitmeni de istemeyiz. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz demiş Binay Şirkinyar ve oyuncular. İsmail Hoca da oyuncularla bir sorun yaşamadığını tamamen işte taraftarın o şişe atma olayı, o güne kadar yaşananlar, birikenler duygusal bir tepki olarak açıklamış. Tabii akıllarda şu soru var. Yani burası Türkiye. Aziz Yıldırım'ın da nasıl bir başkan olduğunu biliyoruz. Bu akşam Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında 2-0 ya da 3-0 kaybetti. İsmail Kartal göreve devam eder mi? Bunun çok yakın zamanda örneğini gördük işte. Ferencvaros maçı yine bir Perşembe akşamıydı. Fatih Tekke istifa kararı aldı. Başkan Ertuğrul Doğan geri döndürdü. 4 gün sonra yine bir Pazartesi akşamı Trabzon Ahmet deplasmanında maçı kaybetti. Bir gün sonra birkaç hatta 1 ya da 2 gün sonraydı yanlış hatırlamıyorsam Salı ya da Çarşamba Fatih Tekke'yle yollar ayrılmıştı. Bu akşam da böyle bir şey yaşanır mı? Tabii sahada alınan sonuçlara göre yaşıyoruz biz. Kulüp başkanı da öyle, yöneticisi de öyle, taraftarı da öyle, medyası da öyle. Her şeyi skor üzerinden, pardon, skor üzerinden değerlendiriyoruz. Tabii futbol anların oyunu, haklısınız. Onu mutlaka yazan, söyleyen dinleyicilerimiz olacak. O anlar belirleyici oluyor ve işte işler yolunda gitmediğinde de bu gibi ayrılıkları yaşayabiliyoruz. Bu akşam da bence güçlü bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Fenerbahçe kötü bir oyunla maçı kaybederse bu kez Aziz Yıldırım gönderir İsmail Kartal. Hiç de şaşırmam. Yani Fenerbahçe'nin tarihinde daha önce Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptı ve bu gibi olaylara çok fazlasıyla tanıklık ettik.

0: Sanki işte Aziz Yıldırım biraz da şey yapmış gibi burada. Yani ben getirdim seni, sen istifa edemezsin, ancak ben gönderebilirim gibi bir davranış da sergilemiş gibi. Umarım Fenerbahçe için güzel olur ama sanki bu tabloda da yani ilerleyen günlerde yine İsmail Kartal için böyle bir risk var gibi duruyor şu anki tabloya bakacak olursak. Birkaç mesaj daha okuyalım yarışa kadar. Torreira'nın kırmızı kartı es geçildi demiş dinleyicimiz Kocaeli'den Onur Bey. Torreira'nın dokunulmazlığı hakkında ne düşünüyorsunuz demişler. Torreira konusunda çok fazla mesaj gelmiş. Muhammed Bey yazmış. Sabahtan beri Radyo Spor yorumcularından Galatasaray'ın oynadığı oyunu beğenen bir tek siz çıktınız. Acaba bunun sebebi Okan Buruk'un oynattığı futbolun artık alışıldığından dolayı cezbetmemesi olabilir mi demiş dinleyicimiz. Ya Radyo Spor'da tüm program yapanların istediğini söyleme, yani maç hakkında, takım hakkında, oyuncu hakkında istediğini söyleyebilirler. Ben dün Galatasaray'ın oyununu beğendim. Yani işte Şampiyonlar Ligi'nden dönmüşsünüz, tekrar edeyim. Birçok eksiğiniz var. İlk 11'de geçen sezona göre iki farklı oyuncu var hücum hattında. Hatta ikinci yarı Batrakov da girdi, 3 oldu. Bazı yerli oyuncularınız formda değil. Hafta içinde de Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir maç oynamışsınız ve Kocaeli karşısında bulabileceğiniz pozisyon sayısı en fazla bu kadar olur. Yani acayip pozisyonlara girdi. Sadece atakları bitiremedi. 3-0, dün 2 gol fazlasaydı Galatasaray daha mı iyi oynamış olacaktı? Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Ganadores için giriş hazırlığı devam ediyor. Ganadores. Maalesef yakındı yerine ancak geriye doğru bir hamle yaptı. Ganadores'i de Şanlıurfa'da ilk kez izleyeceğiz. İlk koşusunu Elazığ'da yapıp dördüncü olmuştu, ardından üç koşuyu İstanbul'da yaptı. Orada tabelaya giremedi ve Şanlıurfa'da izleyeceğiz. Onun da yerini almasını bekliyoruz. 26 günlük bir arası var Ganadores'in, değerli yarı severler. Çok yakın artık baksına. Kapaklar Ganadores içinde kapandı ve taylar hazır.

Son kontroller yapıldı. Koşu başlamak üzere. Ve start verildi. Şanlıurfa'da günün 3. koşusu başladı değerli yarışseverler. 10 numaralı Kır Bumerang rakiplerinden yaklaşık 20 boy kadar gecikmeli koşuya başladı. İçeriden 1 numaralı Aratçah iyi çıktı. Liderliği o aldı. 2 boy kadar geride. Bariyer dibinde 3 numaralı Ganadores var. En dışta değerli yarışseverler 11 numaralı 9 numaralı Diren Kaportacı'yı görüyorum bu şekilde. Safkanlar son 600 metreye doğru gidiyor. 1 numaralı Aratçah önde, 2 boy kadar geride orta 9 numaralı Diren Kaportacı var. İçeriden 3 numaralı Ganadores, en dışta 7 numaralı Line of the North'un ataklarıyla safkanlar viraja doğru gidiyor. 1 numaralı Aratçah 2 boy kadar önde. 3 numaralı Ganadores ikinciliğe geldi. Daha sonra 7 numaralı Line of the North'un ataklarıyla safkanlar son 300'e de geliyor. 1 numaralı Aratçah liderliğini koruyor. Fark 3-4 boy kadar. Daha gerilerden 7 numaralı Line of the North'un atakları da var. Ortadan 3 numaralı Ganadores de kendini gösteriyor bu şekilde. Safkanlar son 200'e girdi. 1 numaralı Aratçah önde. Fark 3 boy kadar. 7 numaralı Knight of the North ikinciliğe

0: Bir numaralı Araçya liderliğini koruyor. Fark 5 boy kadar. 7 numaralı Line of the North ikinci ligde. Bir numaralı Araçya üçüncü koşuyu kazanan tay oluyor değerli yarışseverler. 7 numaralı Line of the North ikinci oldu. 3 safkanda tabelanın son 3 basamağı için yakın geçti değerli yarışseverler. 6 numaralı İban, 4 numaralı Gold, Amiral ve 3 numaralı Ganadores bu isimler. Şanlıurfa'daki üçüncü koşuyu bir numaralı Araçya İsa Katar'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Derin Pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.06 yaptık. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçının başlamasına da 54 dakika kaldı. İki takımın 11'leri de belli oldu. Bir kez daha paylaşayım. Gaziantep Futbol Kulübü'nde kalede Tobias var. Savunmada Perez, Arda, Avena, Kerim. Orta alanda Meleke, Gidado ve Maxim üçlüsünü göreceğiz. Maxim de Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlarda 6 golü var ve Süper Lig'de en çok gol attığı iki takımdan biri Fenerbahçe'ymiş. Hücum hattında Sorescu, Kozlovski ve Halil Dervişoğlu görev yapacak Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Orhan Ak göreve geldikten sonra ilk maçını kazanmayı başarmıştı. Bugün de Fenerbahçe'yi konuk edecek Gaziantep Futbol Kulübü. Fenerbahçe'de kalede Dersson, savunmada Mert Şikrinyar, Ake Buram, orta alanda Genduzi, İsmail Kante, hücum hattında Kerem, Lukaku ve Greenwood şeklinde sahada olacak Fenerbahçe. Fenerbahçe geçen sezon Trabzon deplasmanında en son 3 oyuncuyla çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Genduzi, İsmail Kante ile. Sonra Süper Lig'de yine geçen sezon bazı maçlara çıktı ve bu üçlü oynadığı zaman Süper Lig'de puan kaybı yaşamadı. Bakalım bugün üçlünün 11 çıktığı bir maçta nasıl bir sonuç alacak Fenerbahçe. Ali Rıza Bey'in bir sorusu var. İsmail Kartal'ın milli araya kadar kaldığı söyleniyor. Sizin bu konuda bir bilginiz var mı demiş. Gaziantep maçı çok kritik. Neden Fenerbahçe'nin tüm maçları kritik oluyor diye de eklemiş. Böyle bir bilgim yok. Sizden duyuyorum ilk kez Ali Rıza Bey. Yani artık bekleyip göreceğiz. Neden kritik oluyor Fenerbahçe için? Şu an liderin 7 puan gerisinde Fenerbahçe. Bugün berabere kalsa dahi zirvenin 6 puan gerisine düşüyor. Zirvede Galatasaray var ve uzun yıllardır süren bir şampiyonluk özlemi var. Dolayısıyla bu yüzden diyebilirim. Yani Fenerbahçe'nin her maçının kritik olması. Sporting'in son dakikalarında Barış kendi mevkisine alınınca daha iyi bindirmeler yaptı. Daha güçlü gözüktü diyor. Bence kendi mevkisinde değerlendirilmeli demiş. Yani sağ açık oynamasını talep ediyor dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz ise Barış Alper asker oyuncu ve ne olduğunu hatırlaması lazım demiş. Özellikle Deniz Gül'e yönelik bazı eleştiriler var. Hani böyle bir dönemde varken işte o kadar kamera maçı çekerken oyuncuların kendini yaratmasını anlamıyorum demiş. Okan Hoca'nın kulübede daha sakin olması gerektiğini söyleyen bir dinleyicimiz var. Yine bizi taraflı olmakla suçlayan dinleyicilerimiz var. Galatasaray bölümünü de şöyle kapatmış olalım. Yani Çorum Futbol Kulübü maçında işte Kisiridis'in çok ekstra golü, Davinson Sanchez'in hatası. O gün de Galatasaray rakip kaleye çok fazlasıyla gitmişti. Gol beklentisi de attığı şut sayısı da çok yüksekti. Yine atak sonuçlandırmada sorun yaşamıştı. Bugün geldiğimiz noktada da 5 hafta sonunda zirvede tek maçta puan kaybı var. Geçen sezon yine Göztepe maçlarında zorlanmıştı Galatasaray. Kocaeli 2 maç denememişti. bu periyodu bence kötü geçirmedi. Bir de Sporting deplasmanından işte bir puanla ayrılabilseydi taraftar daha mutlu olurdu. Şimdi şunu da diyebilirsiniz. Geçen sezonda Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Frankfurt maçıyla başlamıştık. İşte sonrasında durumu toparlayıp Galatasaray yoluna devam etmişti. Olumsuz bir durum yok. Tabii hala birçok oyuncusundan verim alamıyor Galatasaray. İşte sakat oyuncuların yanı sıra performansı düşük oyuncuları da ekleyebiliriz. Eminim milli maç arasından sonra daha iyi olacaktır. Ama bu sezon şunu unutmaması lazım Galatasaraylıların. Geçen sene Trabzonspor var mı yok mu hep işin içinde olmaya çalışıyordu ama sonunu getiremeyeceğini de hep hissettiriyordu. Daha çok Fenerbahçe ile yarıştı ve en çok zorlandığı sezon oldu. 4 yıllık şampiyonluk periyodunda Galatasaray'ın geçen sezon. Bu sene çok güçlü ve bu işin peşini bırakmayacak bir Beşiktaş var. Çok belli bu. Trabzonspor için aynı şeyi söyleyemiyorum ki birazdan Trabzonspor'la ilgili haberleri de paylaşacağım. Orada ciddi bir belirsizlik var. Kafa karışıklığı da var gibi. Fenerbahçe'nin işte bu süreci nasıl geçireceğini kestiremiyoruz. Az önce dinleyicimiz de demiş yani her maç final gibi Fenerbahçe için diye. Rakipler de çok istiyor şampiyonluğu ve yine Galatasaray'ın Ocak sonuna kadar 7 zor maçı var Şampiyonlar Ligi'nde. Bu süreçte performansının pek düşmemesi gerekiyor. Ve Okan Hoca'nın da tüm oyunculardan maksimum verimi almak zorunda olduğu bir sezon Galatasaray için. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
3: Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
2: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
5: Umran Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Derin pas devam ediyor.
8: Radyo Spor'da saatleri 19.15 yaptık. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında maçın

başlamasına da çok kısa bir süre kaldı. Gaziantep'e bir bağlantı gerçekleştirecektik ama arkadaşlarımız şu an müsait olamadılar. 11'leri bir kez daha paylaşayım. Ev sahibi takımda kalede Tobias, Perez, Arda Meleke, Guidado, Kozlowski, Abena, Sorescu, Kerim, Maxim ve Halil şeklinde sahada. Fenerbahçe'de kalede Ederson, savunmada Mert Şikinyar, Ake Brown, orta alanda Kante, İsmail Guendouzi, hücum hattında Kerem, Greenwood ve Lukaku şeklinde sahada olacak. Bir dinleyici mesajımız, Fenerbahçe maçı kaybederse şampiyonluk şansı bitmiş olur mu demiş. Yani tabii ki bitmemiş olur. Daha yani kaybettiği senaryoda puan farkı 7 olacak. Çok rahatlıkla kapatılabilecek bir fark ama işte şey düşüyor, motivasyon düşüyor, taraftarın enerjisi düşüyor. Oyuncular üzerinde tabii bir baskı yaratabilir. Acaba yine mi olamayacak diye. Yönetime eleştiriler artabilir. İyi olmaz Fenerbahçe için bu akşam yaşanacak bir kayıp. Tabii bunun da farkında oyuncular, teknik heyet, yönetim, teknik direktör İsmail Kartal. Bir başka dinleyicimizin mesajı vardı. Bugünkü özellikle Lukaku tercihini sormuş dinleyicimiz, İstanbul'dan Kasım Bey'in sorusu. Lukaku ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Bana göre üzerinde ciddi fazlalıklar var demiş. Fit bir Lukaku neler yapabilir Fenerbahçe'de diye. Bugün yine Milliyet'te okudum, yanlış hatırlamıyorsam gazete ismini. 5 kilo fazlası olduğunu teknik heyet oyuncuya söylüyor ve şu an yapılan çalışmalarda da yine Lukaku bu kiloları vermek için de ekstra çaba sarf ediyor. Ona göre bir beslenme programı uygulanıyor. Tabii ki kolay olmayacaktır Romelu Lukaku için. O kiloyu, yani fazlalıkları verirse işte sakatlanma riskini de azaltabilir. Performansı, verimi de artabilir. Teknik heyet, işte bu konunun uzmanları, teknik heyetteki bu konunun uzmanları oyuncu üzerine yoğun mesai harcıyorlar. Bu akşam da 11'de göreceğiz kendisini. Orta saha çok güçlü Fenerbahçe'nin. Kanatlardan Kerem ve Mason Greenwood işin daha çok hücum tarafına yoğunlaşacaktır. Yani orta sahadaki o güvenceden dolayı. Bugün daha fazla top alabilir. Daha etkili olabilir. Yine Guendouzi, İsmail, zaman zaman Kante'nin işte hücuma vereceği desteklerde duvar olabilir. Bugün gol asist katkısı bekliyorum Romelu Lukaku'dan. Fenerbahçe kariyerinde gol ve asist yok yanlış hatırlamıyorsam. Bu konuda bugün siftah yapabilir ve Fenerbahçe bugün kazanacaksa başroldeki oyunculardan biri de Lukaku olabilir ama hala onun da dediğim gibi hem fiziksel olarak hem de takıma adaptasyon konusunda bir süreye daha ihtiyacı var gibi. Yine Ekim ayını dikkat olarak Ekim ayına dikkat çekmek isterim. 10 Ekim'de zaten bir dönüş olacak. Milli maç dönüşü, takımlar 7. hafta maçına çıkacak Süper Lig'de. 13-14 Ekim haftası da Şampiyonlar Ligi var. Fenerbahçe'de yanlış hatırlamıyorsam Aston Villa'yla karşılaşacak. Oralarda daha iyi bir Lukaku olabilir bir aylık periyotta. Yavaş yavaş da İsmail Hoca onu hazırlıyor. Önümüzdeki haftaki İç Saha maçında da muhtemelen yine belli bir süre verecektir. Beşiktaş derbisinde ikinci yarıda girmişti. Roma maçında ikinci yarıda girmişti. O fiziksel, yani fazla kilodan dolayı da İsmail Hoca pek 11'de düşünmüyordu. Bugün de düşündüğüne göre biraz daha böyle hani kilo konusunda bir mesafe kat etmiş oyuncu demek. Yani geldiği gün söylenmiş bu arada 5 kilo fazlalığı oyuncuya. Geleli de bir ayı geçti yanlış hatırlamıyorsam. 1,5, bir ay mı? Bir aydan fazla olmuş. Yani bir ayda herhalde belli bir seviyeye gelmiştir. Önümüzdeki bir ay içerisinde, bu milli ayı da katarak söylüyorum, Fenerbahçe teknik heyetinin istediği seviyeye gelecektir. Sonuçta kalitesi tartışılmayan bir oyuncu. Gol vuruşu konusunda da, ya Vedat Muriç'i kötülemiyorum burada ama Vedat Muriç'ten çok daha önde bir oyuncu. Yani son vuruş konusunda. Biraz da oyuncunun istemesi lazım. İşte o eksiklerini kapatıp bir an önce Fenerbahçe'ye entegre olması lazım. Zaten Fenerbahçe onu büyük beklentilerle aldı.
Fenerbahçe'de

0: Bir soru vardı. Yusuf Bey'in sorusu. Böyle bir durumda oyuncular nasıl tepki verir demiş İsmail Kartal'ın ayrılık sürecinden sonra. Genelde bu gibi maçlarda böyle işte reaksiyon iyi anlamda verilir ve sahada bu çok net bir şekilde karşımıza çıkar. Olumlu anlamda çıkar. Bugün Fenerbahçeli oyuncuların bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum açıkça. Hani daha önceki maçları istemediler mi diye sorabilirsiniz ama hani ekstra bir çaba işte hocaya karşı mahcup olmama, taraftara, yönetime karşı mahcup olmama açısından böyle ekstra bir çaba göreceğiz gibi hissediyorum bu akşamki maçta Gaziantep deplasmanında. Yerli oyuncu da var çok sayıda. Bugün 11'de Kerem var, Mert Müldür var, İsmail var. Yani Fenerbahçe'nin son dönemde 11 yabancıda çıktığı maçlar da hatırlıyorum. Hiç fena değil. Kulübede yedek oyuncularda da yerli oyuncular var. Ya oyuncuların İsmail Kartal'ın problemi olması mümkün değil. Dediğim gibi İsmail Hoca işte Asensio konusu çok tartışıldığından herhalde dinleyicilerimiz de bunu soruyorlar. Acaba oyuncular arasında istemeyenler var mıdır İsmail Kartal'ı diye. Yani yabancı oyuncu da ben İsmail Kartal'la çalışmak istemiyorum, şu hoca gelsin de demez yani, pek umudu olacağını zannetmiyorum. Genelde de geçmişe baktığımızda da böyle İsmail Hoca'nın çok belirgin bir şekilde bir oyuncuyla problem yaşadığını pek tanıklık etmedim ben. İşte zaman zaman Dzeko ve Tadic'in işte İsmail Hoca ile anlaşamadığına dair haberler okuduğumuz oldu ama hatırlayın, o dönem Fenerbahçe tarihinin iyi dönemlerinden biri, 99 puanla yani, ve bu oyunculardan da çok iyi verim almıştı İsmail Hoca. Şu anda tabii Asensio konusunda da sanki İsmail Hoca haklı çıktı gibi. Oyuncunun maç eksiği var, o yüzden oynatmıyorum dedi. Antrenman eksiği var dedi ve oyuncu da Konyaspor maçında sakatlandı. Çok fazla büyütmemesi lazım derim Fenerbahçe taraftarının özellikle bu İsmail Kartal oyuncu ilişkilerini. Bir soru daha vardı Fenerbahçe ile ilgili, onu da yanıtlayalım. Fenerbahçe Sağlıklı Yaşam Merkezi mi demiş dinleyicimiz. Lukaku gibi bir profesyonelin kilolarını verdirmek için uğraşıyor. Alırken de bence bunu hesaba katmışlardır. Zaten Fenerbahçe'nin orada bir mali gücü olsaydı Lukaku'ya gitmeyeceği kesindi. Girassi'lerle başladı. Watkins listedeydi. İşte sonrasında birçok farklı oyuncu gördük forvet tercihinde. Bütçeyi aşmamak için, UEFA nezdinde sıkıntı yaşamamak için orada mecburiyetten daha makul olan, işte 6 milyon euro bir bonservisi var. 4,5-5 milyon euro da maaşı var Lukaku'nun. Sözleşme 1+1'di. Mecburiyetten Lukaku tercih oldu. Yani ha şimdi şunu diyebilirsiniz, 12-13 milyon euro yıllık işte bonservisle beraber, yıllık ücretiyle beraber para vermişiz. Yani niye daha iyisini alamaz mıydık diye. Fenerbahçe'nin bence bu seneki planlamada yani Sidiki Şerif'e niye bu kadar böyle gözden çıkardı, güvenmedi, niye hiç şans vermedi, onu hala şaşkınlıkla takip ediyorum. Çünkü maaşı düşüktü, Avrupa'da takip edilen bir oyuncuydu, Fenerbahçe'ye alışmıştı, Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacaktı. Vedat Muriç de birbirini tamamlama özelliğine sahip bir oyuncu bu arada. Şimdi Vedat Muriç de Lukaku, ikisi birbirine benzer oyuncular ama yani Vedat Muriç, Sidiki Şerif sahaya koysanız ikisi birbiriyle eksiklerini tamamlayacak özellikle oyuncular. İkisi bir arada sahada farklı bir hücum versiyonunda sunabilirlerdi Fenerbahçe'ye ve katkı anlamında da ön plana çıkabilirlerdi. Bence Fenerbahçe o kadar forvet ararken ve forvet alamayacağını mali açıdan biliyorken Sidiki Şerif'ten bu kadar kolay vazgeçmemesi lazımdı düşüncesindeyim. O satışı hala anlamış değilim ki çok eleştirilmesine rağmen Fenerbahçe kârla sattı, işte bu para etmez dedi. Mahmut Uslu'dan duyduk, Sayın Aziz Yıldırım söyledi, İsmail Hoca söyledi. Ama daha fazlasını satmayı başardı Fenerbahçe. Yani Lukaku ile Vedat Muriç'i aynı anda oynatsanız ikisi birbirine yakın özellikle oyuncular. Bu sefer yine işte 4-4-2 dizilişiyle sahada olmanız lazım. Orta sahayı daha güçlü tutmanız lazım. Kanat ortalarıyla ancak bu oyuncuları besleyerek işte gole çok ihtiyacınız olduğunda ikisini birden kullanabilirsiniz. Ama Vedat Muriç, Sidiki Şerif ikilisi olursa yani çok düzenden oynamazsınız. Sistemde pek oynamadan da bu ikiliyi rahatlıkla oynatabilirdiniz sahada. Ya da Sidiki Şerif tarzı bir oyuncu alabilirdi Fenerbahçe. Onu beğenmiyor olabilir. İsmail Kartal beğenmemiştir belki. İşte Avrupa futbolunda bu tip oyuncuları da daha fazla rağbet var. Görüyoruz yani tüm takımlara, tüm liglere baktığımızda daha çok bu oyunculara, bu tip oyunculara gidiyorlar. Antep geride bekleyecek diyor. Kontratak oynar diye düşünüyorum. 4-4-2 yani çift forvet bugünkü maç için uygun olmaz mıydı Fenerbahçe açısından demiş bir başka dinleyicimiz. Bugün teknik direktör İsmail Kartal orta sahayı kalabalık tutup hani Fenerbahçelilerin o üçlüye güveni tam İsmail, Kante, Guendouzi. Kanatlardan Kerem ve Greenwood'a daha fazla özgürlük tanıyıp işin hücum kısmında yani pek böyle savunmaya desteğe gelmeseler bile orada daha efektif olmaları isteyecektir bugün İsmail Hoca. Ve Romelu Lukaku'yu da onun aklıyla işte oyun zekasıyla sonuca gitmeye çalışacaktır. Greenwood Lukaku uyumunu da merak ediyorum bugün. Yani ikisini bir arada böyle pek izleyemedik Fenerbahçe'de. Belki bugün ortaya farklı bir şey de çıkabilir. Hani Fenerbahçe'nin kalan maçlarında Lukaku Vedat Muriç'in önüne geçebilir göstereceği performansla. Olumlu anlamda söylüyorum bunu. Fenerbahçe'de Lukaku'nun kilo fazlası dikkat çekiyor. Yani normal şartlarda diyor İsmail Hoca'nın yarım saat oynanması daha mantıklı gibi bu şartlarda demiş dinleyicimiz. Acaba Aziz Yıldırım müdahalesi olmuş olabilir mi diye soruyor. Yani normalde şu dönemde Romelu Lukaku'nun diyor dinleyicimiz son 30 dakika oynaması daha mantıklı gibi. Roma maçında da bunu hissetmiş. Aziz Yıldırım müdahale etmiş olabilir mi kısmına müdahale etmemiş diyemem. Ki Aziz Bey bunları seven biri. Geçmişte de zaten hatırlayacaksınız 2001 yılında Fenerbahçe şampiyon olduğunda Mustafa Denizli yapmadı şampiyon ben yaptım dedi Fenerbahçe'yi demişti. Hocalarla bu tip sorunları çok fazlasıyla yaşadı. Aykut Kocaman'ın da bu dönem adının çok geçmesine rağmen neden gelmediğini biliyoruz. İşte bu tip sorunları yaşama ihtimalini çok yüksek gördüğü için. Hatta Samandıra'da bir oda paylaşımı, yani takıma müdahil olma isteği Aziz Yıldırım'ın, yardımcılarını Aziz Yıldırım'ın belirleme isteği, Aykut Kocaman'ın buna karşı çıkması, bunları çok fazla arkadaşımız yazdı, çizdi. Aziz Yıldırım sever böyle şeyleri. Yani burada şunu artık söyleyebiliriz İsmail Hoca için. Bundan sonra böyle bir durumla karşılaştığında şikayet etmemesi lazım İsmail Kartal. Yani Aziz Yıldırım'la daha önce çalıştı 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'nin başında İsmail Kartal vardı o otobüsün kurşunlandığı sezon. Ne İsmail Kartal Aziz Yıldırım'ı çok yakından tanıyan hani göreve gelirken bunların başına gelebileceğini bildiğini düşünüyorum. Yani bugün de Aziz Yıldırım müdahale etmiş olabilir ki zaten Beşiktaş derbisinden sonra çıktı. İşte ya yerli oyuncular var diye Mert'i işaret etti. O günden sonra Semedo forma şansı bulamıyor. Mert oynuyor. Aziz Yıldırım'la çalışıyorsanız bunları göze almanız lazım. Kabul ediyorsanız onunla çalışmayı. Kırıkkale'den bir şey soracağım demiş. Samimiyetinize güvenerek Anadolu kulüpleri taraftarı olsanız bir spor programı TV veya radyo dinler miydiniz diye sormuş. Yani ben şöyle söyleyeyim. Okuyorum gazete. Gazeteleri de internetten okuyorum artık almıyorum da. Haberlere bakıyorum işte bazı sitelere gün içerisinde. Dış basında baktım. BBC, The Guardian, Bild gibi yerler var. Ama ne yalan söyleyeyim işte maç bitince zaten yeteri kadar maç izliyorum ben hani işim gereği Hafta sonu, hafta içi. Siz de takip ediyorsunuz. Her gün maç var, her gün aktivite var siz. Dolayısıyla pek yorumları dinlemiyorum açık söyleyeyim. Yani işte maç sonu şu ne demiş, bu ne demiş. Sadece basın toplantılarına YouTube'dan bakıyorum. Hocalar maç sonu basın toplantılarında ne demişler diye onları takip ediyorum. Takip ettiğim pek yorumcu falan yok açık söyleyeyim. Çünkü vaktim yok o kadar zaten. Sonuçta bizim de kendi hayatımız var. İlgilenmemiz gereken bir çocuğumuz var. Eşimiz, dostumuz, arkadaşımız var. O kadar da maç izlemek zorundayız ki hafta sonu bir sürü maç izledim yine. Ben programları pek takip etmiyorum. Yorumcuları da takip etmiyorum. Sadece işte X'te, Twitter'da böyle bazı takip ettiğim kişiler var. Haber siteleri var. O kadar vaktimiz de yok. Hani dinleyene, izleyene saygı duyarım. Hayat o kadar da böyle uzun değil gibi ya. Hani günde 24 saat bir yerde bitiyor zaten. Dolayısıyla bu soruya da böyle bir yanıt vermiş olayım. Batıkan, yarış vakti geldi mi? Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Aşamak üzere. Start verildi ve Şanlıurfa'da günün dördüncü koşusu başladı. Değerli yarış severler, Ekürilerden 16 numaralı Dabanlı 4-5 boy kadar, 17 numaralı Mayla Gerta'da 2 boy kadar gecikti. Liderliği ise 3 numaralı Eylül Güzeli aldı. 1 boy kadar gerisinde içeride 7 numaralı İlkbahar Kızı var. Hemen dışında da 12 numaralı Ülfet Şeker'ini görüyorum. Onun da dışından 2 numaralı Çelik Şahin. Ön gruba hamlesini yapan isimlerden biri. 3-4 boy kadar geride 4 numaralı Bilden Can var. Daha sonra 15 numaralı Kırdoğan bir boy kadar geride bariyer dibinde. Bir numaralı Sio Ender'i görüyorum ve taylar bu şekilde son 600'e girdi. 7 numaralı İlkbahar Kızı şimdi öndeki 3 numaralı Eylül Güzeli'ni atlattı. Yarışın yeni lideri o. 3 numaralı Eylül Güzeli ikincilikte. 2 boy kadar geride dışta 2 numaralı Çelik Şahin, hemen içinde 1 numaralı Sio Ender var ve bu şekilde safkanlar virajı döndü. 7 numaralı İlkbahar Kızı virajı önde döndü ve son 300'e de 5-6 boy kadar önde geliyor da gerilerden 5 numaralı Hyundai'ın en dıştan 2 numaralı Çelik Şahin atakları var. Bu şekilde taylar son 300'e girdi. 7 numaralı İlkbahar Kızı liderliğini koruyor. Fark 2-3 boy kadar. 5 numaralı Hyundai kendini ikinciliğe attı. 7 numaralı İlkbahar Kızı önde. 5 numaralı Hyundai içinden 4 numaralı Bilden Can atakları var. Şimdi 7 numaralı İlkbahar Kızı son 100'e lider geliyor. 5 numaralı Hyundai ikincilikte. 7 numaralı İlkbahar Kızı önde. 5 numaralı Hyundai. 5 numaralı Hyundai geliyor. 7 numaralı İlkbahar Kızı rakibine direnip koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Hyundai ikinci. 4 numaralı Bilden Can 3. oldu değerli yarışseverler. 6 numaralı Primozer 4. olurken 15 numaralı Kırdoğan ve 2 numaralı Çelik Şahin de tabelanın sonu için ayna yakın geçen isimler oldu. Şanlıurfa'daki 4. koşuyu 7 numaralı İlkbahar Kızı Hakim Yönden de kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar

0: Beytiyar.com'da. Büyük rahatlık. Beytiyar. Umran
1: Oto Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. Derin Pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.36 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında maç 20'de başlayacak. İsmail Kartal da bu istifa edip geri döndükten sonra ilk açıklamayı az önce yayıncı kuruluşa yaptı. İsmail Hoca şöyle diyor: ben bu camianın evladıyım. Roma maçı 1-1 giderken tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Benim buradaki işim sadece bir maça bakar. Taraftarlarımızın beni istemedikleri yerde benim burada durmam zaten hoş olmaz. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. İstifa ettim. Sonrasında başkanımız ve yöneticilerimiz beni kulübe davet ettiler. Orada her şeyi açık açık konuştuk. Herhangi bir problem yok. Şu anda görevimin başındayım. Yola devam ediyorum demiş. Yani şu anda görevimin başındayım diyor İsmail Kartal. Oyuncularım geri gelmeme çok sevindiler. Birbirimize alıştık. 3 aydır dolu dolu birlikte çalıştık. Bugünlere beraber geldik. Dediğim gibi onlar da çok mutlu oldu. Yolumuza devam ediyoruz diye açıklamayı tamamlamış İsmail Hoca. Umarım onun için de Fenerbahçe için de hayırlısı olur değerli dinleyenler. Birkaç mesaj daha okuyalım. Beşiktaş ve Trabzonspor'daki gelişmelere, günün diğer haberlerine bakacağız. 20.10'da da bir tenis yayını yapacağız. Amerika Açık'ta dün şampiyonlar belli oldu. Daha doğrusu hafta sonu cumartesi kadınlarda, pazar erkeklerde şampiyonlar belli oldu. Onu konuşacağız. Yine 20'den itibaren Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanındaki maçı başlayacak ve o maça dair de 20.30'a kadar pozisyonları ve bu süre zarfında gol olursa değerlendiririz. Bir dinleyicimiz yazmış, yani sürekli dört büyük takımı konuşuyorsunuz diye. Aslında evet, bazen ben diğer takımlardan da bağlantılar yapıyorum. Yani mümkün olduğunca Anadolu'daki takımlardaki gelişmeleri de sizlerle paylaşıyorum. Ama pazartesi biraz daha böyle hafta sonu oynanan maçlar üzerinden gidiyoruz. Ama ben salı, çarşamba, perşembe, cuma günkü yayınlarda burada bizim programı sık dinleyenler hatırlayacaktır. Anadolu kulüplerinin yakından takip eden muhabirlere, onların yöneticilerine, zaman zaman hocalara da bağlantılar yaptığımız oluyor. Süper Lig'de şu ana kadarki maçlarda en keyif aldığınız takımlar kimler diye sormuş bir dinleyicimiz. Yani aldıkları sonuçlardan ziyade hocaları da olsun, kulübün yönetim şekli olsun, yine kaliteli oyunculara sahip olmasından dolayı ben Çorum'la Amespor Süper Lig'de hiç yeni gibi değiller ve düşme sorununda yaşamayacaklar gibi. Zaten çok da fazla para harcadılar. Çorum Futbol Kulübü 30 milyon euroya yakın para harcadı. Ahmet de herhalde o kadar harcamıştır. İyi takımlar. Uğur Uçar Arda Turan'ın ekibindeydi. Sonrasında Pendik, Çorum, yükselen bir teknik direktörlük kariyeri var. Geçen sezon Çorum'da uzun süre yenilmezlik serisi yapmıştı. Çorum'da hoca değiştirmeden onunla devam ediyor. Yine Ahmet'in hocası Besnikasit'te uzun yıllardır tanıdığım, bildiğim, takip ettiğim bir hoca. Belçika Ligi'nde Anderlecht'te iyi bir takım yaratmıştı. Kaliteli oyuncularla beraber hem teknik direktör farkının da olduğunu görüyoruz. Bu iki takım artık Süper Lig'de dört büyükler dışında, ki sahalarındaki dört büyükler oynayacağı maçlarda da zorlamaları çok yüksek. Zaten Ahmet Trabzon'u yenmeyi başarmıştı. Bu hafta da Ahmet, yanlış hatırlamıyorsam, Beşiktaş'ta oynayacak. Süper Lig'de diğer takımlara karşı çok ciddi favori olarak çıkacaklar gibi maçlara. Samsun Spor'da bir dönüşüm var tabii. 5-1'lik galibiyet hani işte biraz abarttığımı düşünebilir dinleyicilerimiz ama Çorum'un kadrosu çok kaliteli. Çorum'un kadrosu şeyden de kaliteli bu arada. Siz söyleyin adını. Ahmet Spor'dan da kaliteli. Hatta tek tek baktığımızda işte dün iki yerli oyuncu vardı Çorum Futbol Kulübü'nde. Cengiz'le Serdar vardı işte, Samsun deplasmanındaki maçta. Yabancıları acayip kaliteli, Süper Lig'de Anadolu takım seviyesinde acayip kaliteli oyuncular. İlerleyen haftalarda daha böyle yenilmesi zor bir takıma dönüşebilir. Özellikle Anadolu takımlarıyla, kendi rakipleriyle oynayacağı maçlarda Çorum Futbol Kulübü. İki takımı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Göztepe'de bir hayal kırıklığı var. Dün de Alanya ile beraber kaldılar. Şu ana kadar galibiyetleri yok. 2 puanla yoluna devam ediyorlar. Gençler Birliği iyi başlamıştı. Kasımpaşa karşısında son dakikalarda galibiyeti koruyamadı. 79'dan sonra 2 gol gördü kalesinde, maçı kaybetti. Konya Spor'dan bir reaksiyon bekliyordum bu hafta, çünkü 4-0'ın verdiği bir baskı. Trabzonspor'da işte yeni bir takım oluşu. Maça da çok hızlı başladılar. Bu arada yeri gelmişken o maça da hemen geçelim. Trabzonspor'la ilgili haberleri de paylaşayım bu bölümde. Nihayetinde çok hızlı, baskılı başladılar. 4-5 dakikada 2-3-0 da yapabilirlerdi. Attıkları gol çok iyi. Kaleciyle başlayıp 9 pasla kaleye gittiler, Trabzon kalesine, ve güzel bir atak bitirişi oldu maçın başında atılan gol. Yine Trabzonspor'un böyle son bölümde biraz daha uzaktan şutlarla kalede tehlikeli olmaya çalıştığını gördük. Pek ceza sahasına da sokmadı Trabzonspor, Konyaspor. Alan savunmasını çok iyi yaptı. Yine dikkatimi çeken Ryan Baniye ile Adil Demirbağ'ın ona açıyor çok yakın oynaması, adım attırmaması, kanat ortalarına pek izin, ona vurdurma izni vermemesi. Konyaspor daha konsantreydi yani Trabzonspor'a göre. Hücumda da zaman zaman böyle güzel paslaşmalar, topu hızlı dolaştırarak yarattığı tehlikelere tanıklık ettik. Gol de nihayetinde böyle geldi. Trabzonspor için de hakikaten hani acaba Hüseyin Hoca ile devam eder mi sorusu cevap ararken, bu soru o akşam itibariyle yanıtını bulmuş oldu. Ki Hüseyin Hoca tabii kısa sürede neyi değiştirsin, bu bakış açısını da çok doğru bulmuyorum ama biraz sanki öyle bir beklenti var gibi hissettim. İşte Hüseyin Hoca 5-0'lık Gençler Birliği galibiyetiyle başladı. Bu maçı da kazanırsa işte taraftarın da desteğiyle, bir de Galatasaray maçında iyi bir sonuç alırsak bu şekilde bu sezonu bitirir miyiz düşüncesi sanki var gibiydi. Ancak pazar günü de Erdal Hoş Başkan Ertuğrul Doğan'la görüşmüş. Onu dün katıldığı bir televizyon programında anlattı. TVNet'ti yanlış hatırlamıyorsam. Ertuğrul Doğan diyor ki, daha doğrusu Erdal Hoş'a yaptığı açıklama şu şekilde: teknik direktör konusunda ilk tercihimiz yabancı Antonio Conte ile görüştük. 25 milyon euro istedi. Hiç ilerlemedik bile diyor. Pep Guardiola da görüştük diyor. Pazar günü yapılmış bu görüşme. Erdal Hoş'ta Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan arasında. Önümüzdeki yaz belki görüşebiliriz demiş Pep Guardiola. Bu sezon aileme söz verdim, çalışmayacağım demiş. Guardiola'nın da tabii çocukları var ama ailem dediği, ben eşinden ayrıldığını biliyorum. Geçen sezon hatta bir iki yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra da böyle zor bir süreç geçirmişti. Ertuğrul Doğan nihayetinde şöyle diyor: teknik direktör konusunda inceleyip sık dokuyorum ve hata da yapmak istemiyoruz şeklinde bir ifade paylaşmış. Bugün Hasan Tuncel ve Yunus Emre Selin haberlerine baktım. Yani onlar da Trabzonspor'u alanda takip eden ve yönetimle sürekli irtibat halinde olan gazeteci arkadaşlarımız. İkisinin de ortak yaptığı haber şu şekilde: yabancı olursa Stefano Pioli, yerli olursa Şenol Güneş. Stefano Pioli'nin menajeriyle bir temas kurulmuş. Hoca'ya şartlarını aktarmış Trabzonspor. 6-7 milyon euro bir yıllık maaşı var. Tabii yardımcı ekip falan o 10 milyon euroyu bulabilir.

2 artı 1 yıllık sözleşme istediğine dair bir haber daha okudum Pioli'nin. Ve Trabzonspor yönetimi de Salı Çarşamba, hatta kısa sürede hocayı belirleyip Galatasaray maçına yeni hocayla çıkmak istiyor. Ertuğrul Doğan'ın açıklamasını bir kez daha paylaşayım. Conte ile görüştük diyor. 25 milyon euro talep etti yıllık. Devam etmedik görüşmeye. Pep Guardiola da bu sene takım çalıştırmayacağını açıkladı diyor. Tabii daha önce Marcelinho gibi, bir de Sergio Conceição gibi teknik direktörlerle görüşmeler yapılmıştı. O görüşmelerden de sanki Sergio Conceição ile yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkmadı ama Marcelinho da Trabzonspor'a dair bazı bilgiler istemişti. Sanırım o da olumlu geçmedi. Tekrar edeyim, şu an iki aday ön plana çıkmış durumda. Stefano Pioli ile Şenol Güneş, yabancı ve yerli birer teknik direktör. Pioli 2 artı 1 yıllık kontrat istemiş. Yıllık maaşı 6-6,5 milyon euro seviyesinde olduğu söyleniyor. Ekibiyle beraber muhtemelen maliyeti 10 milyon euroyu bulabilir. Burada da Şenol Güneş, Hüseyin Cemişir, Ergin Keleş üçlüsünün olacağı bir teknik ekiple yola devam eder mi Trabzonspor sorusu akıllara geliyor. Bir an önce de kararın verilmesi lazım gibi. Sonuçta zaman kaybı da oluyor Trabzonspor için. Bunu neden söylüyorum? Hani Hüseyin Cemşir'in devam edecekse, Hüseyin Hoca devam edecekse bu da açıklanması lazım ki oyuncu sezona kimle devam edeceğini bilsin. Hani geçici bir teknik direktör olarak oraya getirildi, o şekilde açıklandığı için oyuncular nezdinde de çok böyle sağlıklı bir iletişim bağ kurulamaz gibi geliyor bana. Ve Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlarımızın haberlerine baktığımızda da bu hafta içinde yeni hocanın belirlenme ihtimali yüksek. Pioli ya da Şenol Güneş olarak da lanse ediliyor. Şu an tabi Trabzonspor için kaybedilmiş hala bir şey yok. 6 puanlık fark var. Hafta sonu Galatasaray'ı evinde yenebilir mi? Yenebilir. Geçen sezon yenmeyi başarmıştı Trabzonspor. Ve liderle zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürebilir. Ama oyun olarak bir gelişim var mı diye soracak olursanız, geçen sezon daha derli topluydu Trabzonspor. Roller daha erkenden dağılmıştı ve o roller ezberlenmişti. Zaman zaman tabii az takımdan oyuncu eksildiğinde, sakat ya da cezalı olduğunda onların yerine oynayanların yarattığı boşluklar oluyordu ama bu sezon hala o rol dağılımında bir problem olduğu kanaatindeyim Trabzonspor'da. Ve bunun için de yeni hocanın, yeni düzenin bir an önce netleşmesi gerektiği kanaatindeyim. Şunu da eklemek isterim Trabzonspor'a dair. Zirveden ne kadar uzaklaşırsa o kadar o yıldız oyuncuları sahaya döndürmek, motive etmek zor olabilir. Muhammed Salah da dahil buna. Çünkü Muhammed Salah son dönemde Liverpool'da 1-2 sezon biraz bocaladı ama hep zirveye oynamaya alışkın bir oyuncu. Geçen sezonda kötü bir sezon geçirmesindeki sebeplerden biri Liverpool'un erken kopması yarıştan. Bu oyuncuların sürekli işin içinde olması için Trabzonspor'un zirveden kopmaması lazım. Bunu da artık yönetim, yeni gelecek teknik heyetin güzel bir şekilde planlaması lazım. Trabzonspor'da sakat oyuncular da dönüyor. Onu da paylaşmış olalım. Falcorelli ve Batagovki döndükleri halde bu takımın direkt 11'ine koyabileceğiniz oyuncular. Geçen sezon öne çıkan oyuncularıydı. Onların dönüşüyle artık rol dağılımı daha net olacaktır. Çibuke, Batagov ikilisi tartışmasız Trabzonspor'un şu an stoper oyuncuları içerisindeki en makul, en güvenilir ikili. Falcorelli, Fabinho orta sahası da pek tartışmaya kapalı gibi. Yani ikisi sağlıklı olduğu sürece ikisi oynayacak gibi. Zaman zaman mutlaka rotasyon olacaktır. Bir takım için kale, önündeki iki stoper, orta saha kurgusu, forvet, yani bu denklemin artık çok belirgin olması lazım. Oradaki görev tanımının, görev dağılımının belirgin olması lazım ki etrafını güzel bir şekilde kurabilirsiniz. Trabzonspor'un şu ana kadar yaşadığı problemde de bence iki oyuncunun yokluğu da çok net hissedildi. Yani Batagov'un savunmada olmayışı,
Orta alanda da Folcarelli'nin olmayışı. Zaten orta saha kurgu

Derin Pas devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım ve

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Bankanın güzeli.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Derin pas devam ediyor.
10: Radyo Spor'da saatleri 19.53 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Beşiktaş'ta haftanın açılış maçında Erzurum Futbol Kulübü karşısında 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Siyah beyazlar 5'te 4 yaparak ikinci sırada haftayı kapattılar. Ve artık perşembe akşamki Marsilya maçı bekleniyor. Bir dinleyicimizin sorusu vardı. Geçen maçlara göre Erzurum maçından Beşiktaş açısından olumlu neler vardı diye, ne gözlemlediniz diye sormuş. Aslında ben cuma akşamı ki maç öncesi de o gün Şahinoğlu'na bağlantı yapmıştık. Rotasyon bekliyordum Beşiktaş'ta. Yani işte Poku'yu, Miretti'yi görür müyüz? Belki Salih'i dinlendirir mi hoca diye. Burada da hafta içi, geçen hafta Beşiktaş maç yapmadı. İşte cumadan bir sonraki perşembe şey maçı, Marsilya maçı 6 gün süre var. Bu yüzden hoca rotasyon yapmayı tercih etmemiş ve sezon başından beri güvendiği 11'i bir arada oynatıp orada antrenmandaki taktiksel denemeler, işte hücumdaki özellikle bunu sık sık söylüyorum yayınlarda, mesela hafta içi maç olmadığında teknik direktör Vincenzo Italiano sık sık taktik antrenmanlarında hücum seti çizip onun oyuncular tarafından uygulanmasını istiyor. Buna çok özen gösteriyor. Hatta Beşiktaş'ın Erzurum'a attığı ilk golü de Emirhan şey dedi maçtan sonra yayıncı kuruluşa, hafta içi çok çalıştık buna dedi ve Orkun'un oraya orta yapacağını biliyordum dedi. Hoca da büyük ihtimal zaten arada 5-6 gün süre var. Hem Erzurum maçına hem sonra oynayacağımız Marsilya maçına en iyisi biz bu takımla çıkalım ve sonucu aldıktan sonra değişiklik yaparız. Nitekim ikinci yarıda birçok oyuncunun değiştiğini gördük yine. Ve hoca takımla beraber yaptığı, antrenmanlarda denediği şeyi sahada taraftara, camiaya, futbol severlere göstermek istiyor. Bu anlamda da şu ana kadar başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Erzurum Futbol Kulübü, sık sık belirtiyorum, ligin kadro kalitesi açısından en zayıf takımı ve hakikaten işleri zor. Bu sezon Süper Lig'de kalırlarsa büyük bir başarı elde etmiş olurlar. Yani hocaları da, yönetim

0: De keza öyle. Yine de Beşiktaş'ın maç içerisinde hani rakibi karşısında rakibine çok maçın erken diyebileceğimiz dakikalarında ya bizim buradan puan almamız zor söylemini hissettirdi yani rakibine karşı. Beşiktaş iç sahadaki birçok maçta bunu net bir şekilde ortaya koyacak gibi. Yani bugün Dolmabahçe'ye Süper Lig'den Beşiktaş'ın 17 rakibi gittiğinde de artık her maçın doğal favorisi Beşiktaş çok rahat diyebilirim. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor için de geçerli. İç saha oyunu da yavaş yavaş daha güçlü bir hale geliyor Beşiktaş'ın. Hala kullanamadığı yeni transferleri var. Onların da denkleme dahil olmasıyla hocanın eli rahatlayacaktır. Özellikle Ekim-Kasım ayları çok zor geçecek maç temposu ve sayısı açısından. Oyuncuların da sürekli birlikte oynayarak birbirlerini tanıma, alışma, maç içerisinde yapılacak koşular, boşa çıkma, birbirlerine yardımlaşma konusunda da ciddi mesafe kat ettiğini görüyoruz siyah beyaz takım için. Ne oluyor? Bu maçlar kazanıldıkça, iyi skorlar alındıkça, iyi oyun oynanmaya devam ettikçe bu oyuncuların özgüveni de artıyor. Rakipler üzerinde bu sefer baskı kuran takıma dönüşebiliyorlar. Şu an için her şey güzel gidiyor. Yine Marsilya karşısında da işte bu sezon 5 Fenerbahçe maçından sonraki en zor maçlarından birini oynayacak. Yine bir sınav maçı gibi Beşiktaş için sezonun geri kalan bölümünde neler yapabileceğine dair güçlü bir takıma karşı bir sınav verecek. Perşembe günü de bir test maçı olarak bakıyorum. Şu açıdan söylüyorum. Hani karşınızdaki rakibin gücü arttıkça siz ne kadar kafanızdaki planı ortaya koyabiliyorsunuz? Çünkü Vincenzo Italiano genelde kendi planını en iyi şekilde uygulamayı düşünen bir teknik direktör zihniyetine sahip. Marsilya'da kabul ederseniz geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Biraz oyuncu satmak zorunda kaldılar. Geçen seneye göre önemli yıldızları da göndermek durumunda kaldılar ama Fransa futbolunun önemli temsilcilerinden biri ve sürekli Avrupa'da yer alan bir takım. Beşiktaş'ı Perşembe akşamı bu açıdan da görme şansımız olacak. Başarılar dileyelim. Şu an her şey yolunda gidiyor Beşiktaş'ta. Hani Beşiktaş taraftarının sürekli kullandığı işte kötü mücadele etme diyor. İyi mücadele et. Kaybetsen de biz zaten o mücadeleyi alkışlarız. Sonuçtan ziyade mücadeleyi önemseyen, özümseyen bir taraftar topluluğu ve bunu da hakikaten diğer takımlara göre daha iyi uygulayan bir taraftar topluluğu Beşiktaş taraftarı. Yani bugün Galatasaray Kocaeli karşısında işte dün berabere kalsa yani bu kadar gol pozisyonuna rağmen topa bu kadar sahip olmasına, ceza sahasına bu kadar girmesine, 28 şut atmasına rağmen berabere kalsa Galatasaray taraftarı bizim takım bugün kötü ya pardon iyi mücadele etti, iyi oynadı demez de eminim. Galatasaray taraftarı biraz daha sonuç odaklı bir taraftar topluluğu ama Beşiktaş taraftarı ise biraz daha diyor ki ya benim takımım iyi mücadele ediyor, beni iyi bir şekilde temsil ediyor. Her zaman kazanamayabilir ama şu an gittiği yol doğru diye bakabilen bir taraftar topluluğu. Nihayetinde de şu an Beşiktaş'ın ilerlediği yol hakikaten değerli ve çok da ilerisi için güzel şeyler vaat ettiriyor. Hem Süper Lig'de hem Avrupa Ligi'nde. Dediğim gibi Poku ile daha Miretti'den de faydalanmadı Beşiktaş. Onlar da denkleme dahil olunca daha rahat olacaktır hocanın eli. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Rakiplerinden 5-6 boy kadar gecikti. 14 numaralı Royal Can çıkışa birlikte liderliği aldı. Bir boy kadar geride içeride 8 numaralı Çermik Şah var o ikinci ligde. Hemen dışından 16 numaralı Aktaş Beyli de kendini gösterdi. 1,5 boy kadar geride. En dışta 12 numaralı Mahfuz var. Hemen içinde 8 numaralı Çermik Şah'ı görüyorum. Bir boy kadar geride 1 numaralı Esra Kız. Onun da içinde 6 numaralı Tahtalan var. Tahtalan'dan 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Merhameti görüyorum. Dışında 4 numaralı Tam Bir Savaşçı. Bu şekilde safkanlar Son 600 metreye doğru gidiyor 14 numaralı Royal Can lider. Bir bu kadar geride dışta 16 numara.

0: da Aktaş Beyli var. Onun da yarım boy kadar gerisinde içeride 8 numaralı Çermikşah. Üçüncülükte daha sonra 6 numaralı Taht Alan hemen içinde. 5 numaralı Merhamet. Daha geride Esra Kız ve 4 numaralı Tam Bir Savaşçı'nın ataklarıyla Safkanlar virajı dönmek üzere. 14 numaralı Royal Can virajı bir boy kadar önde döndü. 8 numaralı Çermikşah son 300'de rakibini atlattı ve liderliği o aldı. 8 numaralı Çermikşah önde. İçeride 14 numaralı Royal Can birincilik mücadelesini bırakmıyor. Bu iki safkan arasında bu metrelerde birincilik mücadelesini izliyoruz. Bariyer dibinden 5 numaralı Merhamet'in atakları da var. 8 numaralı Çermikşah asfaltlı önde, içeriden 14 numaralı Royal Can birinciliği isteyen bu iki safkan. Şimdi 14 numaralı Royal Can bir kez daha tazeledi gerilerden. 6 numaralı Tahtan atakları, en dıştan 2 numaralı Asaçan geliyor. Dışarıdan 2 numaralı Asaçan gelip rakip birini atlattı ve koşuyu da o kazandı. 14 numaralı Royal Can koşunun ikincisi oldu. 7 numaralı Yenal üçüncü. 8 numaralı Çermikşah dördüncü. Ve 6 numaralı Taht Alan'da koşuyu 5. olarak tamamladı. 5. koşuyu en dıştan çok güçlü gelen 2 numaralı Asaçan Nizamettin Demir'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı da başladı. 3 dakika geride kaldı. Golsüz eşitlik var. İki takımın da şu ana kadar pozisyon bulmakta. Böyle hani pozisyon girişiminin pek olmadığını söyleyebiliriz. Orta saha mücadelesi şeklinde düşük tempoda başladı mücadele ve 4 dakikada geride kaldı. Program 20.30'da bitiyor. 20.30'a kadar maç içerisinde tehlikeli pozisyon ya da goller olursa sizlerle paylaşacağım. Birkaç mesaj okuyalım. Marsilya maçında en çok Højbjerg'i merak ediyorum demiş. Beşiktaş'ın istediği bir oyuncuydu. Endidin'in yerine o olsaydı takımda nasıl olurdu demiş. Çok iyi olurdu. Yani Tottenham'dayken Okan Hoca da istemişti Danimarkalı orta saha oyuncusunu. Geçen sezonu da iyi geçirdi. Biraz yaşı ilerledi tabii ama Beşiktaş orta sahasında iyi bir alternatif olabilecek seviyede hala. Birkaç mesaj daha okuyalım. İsmail Kartal, pardon, Aykut Kocaman olmaz mı Trabzonspor'a demiş. Yani hiç adı geçmedi. Tabii 96'daki o süreci hatırlayacaksınız, attığı gol Trabzonspor'u şampiyonluktan etmişti. 2011'deki o şike davası sürecinde de yine Aykut Kocaman Trabzonspor ilişkisi pek iyi olmuyor. Çok ihtimal vermiyorum. Pek ihtimal yok gibi yani Trabzonspor'la Aykut Kocaman'ın yan yana gelmesi. Zaten hiç de konuşulmadı adı bu süreçte. Galatasaray Trabzonspor deplasmanında ve Beşiktaş şu ana kadar en zor Anadolu deplasmanını Ames Spor'la oynayacak. Ligin zirvesini nasıl etkiler iki maç demiş. Trabzonspor için tabi iç sahada taraftarın önünde şampiyonluğun güçlü adaylarından biriyle oynuyor olması, rakibiyle kaybederse arasındaki puan farkı 9'a çıkacak, ciddi bir baskı olacaktır oyuncularda. O gün tabi teknik direktör kim olacak onu bilemiyoruz, nasıl bir kadro olacak. Galatasaray bu haftayı daha sakin geçirecek, işte Osimhen'in takıma dönme ihtimali var, maç yapmadan geçirecek ve hazırlanmak için daha fazla süre bulacak. Galatasaray'ın oyun ezberi var değerli dinleyenler. Uzun süredir neredeyse aynı takımla oynuyor. Bu sene katılan oyuncular var ama işte çok değişmedi 11. 9 oyuncu geçen sezondandı. Dolayısıyla Trabzonspor'un içinde bulunduğu şu kaotik durumdan faydalanabilir Galatasaray. O maçta ev sahibi olmasına rağmen direkt Trabzonspor favori diyemiyorum ben. Trabzonspor'un geçen sene gelişen bir oyunu vardı, kabul edelim ve yine Galatasaray'ı

0: kötü bir dönemde yakalayıp kazanmışlardı İstihadaki maçta. Bu sezon o kadar iyi durumda değil Trabzonspor ve rakibi de o günkü yani Galatasaray'a göre daha iyi durumda. Berabere kalma ihtimalleri daha yüksek gibi geliyor bana. Ahmet Beşiktaş maçında Ahmet'in iç saha performansının iyi olmasına rağmen ki iç sahada 3'te 3 yaptı. Ben Beşiktaş'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Yani Beşiktaş gibi organize bir takıma karşı mücadele etmedi şu ana kadar Ahmet. Trabzonspor'da daha iyi bulundu. Trabzonspor şu an dağınık bir takım görüntüsünde. Ben Beşiktaş'ın o maçın favorisi olduğunu düşünüyorum. Trabzon maçında da Trabzonspor favori diyemiyorum. Yani ev sahibi olmasına rağmen mevcut durumdan dolayı. Radyospor'da Salim Manav Anadolu Ateşi diye program yapıyor demiş. Anadolu takımlarına da yer veriliyor diyor. Bünyamin Bey'e teşekkür ediyorum. Bak unuttuk biz yani. Salim'in her gün programı var öğle saatlerinde Anadolu Ateşi diye. Takımların hocaları da başkanları bağlıyor. Oradan haberler veriyor. Yani Radyospor sadece şey yayını yapmıyor. Dört büyük kulüp. Basketbol programımız var. Voleybol programımız var. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar hatırlattılar. Bir mesaj daha okuyalım. Birazdan bir tenis yayını da yapacağız. Aziz Yıldırım yanlış karar verdi bence İsmail Kartal tercihiyle. Eğer Aykut Kocaman olmuyorsa daha net bir isme gitmeliydi demiş dinleyicimiz. Tartışılmayacak bir isme gitmeliydi demiş. Anadolu takımlarının başkanlarını bağladığınızı çok gördüm Ayhan Bey diyor. Sağ olun dinleyicimiz de bana hak vermiş burada. Selim Bey'in mesajı Aziz Yıldırım takımı kendisi rahat yönetmek istediği için İsmail Kartal'ın kalmasını istiyor demiş Selim Bey de. Bu görüş çok hakim maalesef. Deniz Gül'ü beğendim. İlk maçına oranla çok daha iyiydi. Fazla şey yapmak için uğraştı. Zamanla Galatasaray'da maç ve antrenmanlarda seviye atlayacağını düşünüyorum. Okan Hoca golcü parlatma konusunda uzmandır demiş. Çok katkı vereceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın geniş kadrosu için önemli bir oyuncu olacak diyor dinleyicimiz. Konya'dan gelen bir mesaj, Bekir Bey'in mesajı. Fenerbahçe'nin transfer mühendisliğini doğru bulmuyorum. İki stopere bir şey olsa arkada yedek yok demiş. Var ya Opongaldı Fenerbahçe. Opongu oraya rahatlıkla koyabilir. Nis'ten gelen oyuncuyu söylüyorum. Mert Müldür de şu an Semedo'nun önünde yalnız. Yani form olarak. Dolayısıyla orada İsmail Hoca yapması gerekeni yaptı bence. Yani bunu bir başkanın söylemesine gerek yok. Ya da başkan söylediyse eğer Aziz Yıldırım'ın söylediğinden dolayı Semedo'yu kesip Mert Müldür oynattığına dair böyle eleştiriler, tepkiler de var ama Mert Müldür hak ettiği için oynuyor şu an. Beşiktaş hakem konuştukça hakemlerin Beşiktaş'a daha art niyetli yaklaştığını düşünüyorum demiş Erkan Bey. Evet, bir baraj mesafesi vardı. Doğru, Orkun da orada çok itiraz etti. Barajı çok öne aldı Erzurum'un serbest vuruşunda hakem ama ya buralara da çok takılmamak lazım. Yani o maçta çok böyle net bir hata, bir gol var tartışılan. Yani biraz şey de oluyor gibi sanki böyle Beşiktaşlar işte en ufak hatada hakemler bize operasyon mu yapıyor diye algılıyor biliyorlar. Bir geçmişten gelen bir birikimden dolayı oluyor. Tabii kendiliğinden olmuyor bu. Bu arada Fenerbahçe kontratağa çıkacakken Gaziantep savunması son anda tehlikeyi önledi. 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçında kısa bir aramız var. Reklama gidelim, ardından bir tenis bağlantısı yapacağız.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 20.13 yaptık. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü maçında 14 dakika 0-0'la geçildi. Real Madrid hafta sonunda rahat bir galibiyet aldı ki 4-1'lik bir skorla sahasında kimi mağlup etmişti? Malaga'yı. Pardon, yanlış söyledim. Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti. Arda Güler de tabii hafta içinde maça cezalı olduğu için Şampiyonlar Ligi'nde oynamadığından ben ilk 11 bekliyordum. Ama Diomande başladı o mevkide. Diomande de Real Madrid tarihinin en pahalı transferlerinden biri. Tabii Arda oyuna girdikten sonra yine çok verimli bir performans ortaya koydu. Asist yaptı, şut girişimi var, ortaları var. İspanyol basında maç sonu Jose Mourinho'ya bu soruyu soruyor ve niye Arda Güler böyle bir oyuncu varken tercih etmiyorsunuz, daha az forma şansı veriyorsunuz diye. O da gelişiminden memnunum diyor. Yani Arda'yla bir problemin olmadığını söylüyor Jose Mourinho. Takımda çok fazla yıldız olduğundan ön alandaki tüm oyuncuları saydı. Dolayısıyla ona da sıra gelecektir ve geliyor da zaten dedi. Tabi basın böyle üzerine gittikçe basın toplantılarından sıkıldığını ve haftada 3 maç olmasının en büyük probleminin İşte maç önü maç sonu basın toplantıları, 6 tane basın toplantısına çıkıyorum artık sizin de soracak sorunuz kalmadı diye böyle basınla yavaş yavaş bir sürtüşmeye, tartışmaya girdi. Real Madrid için şu an tabii Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladılar. La Liga'da 5 maçta 12 puanla ikinci sıradalar. Ama işte ön taraftaki o yıldız oyuncunun, yıldız oyuncu sayısının fazla olması ve Diomande de çok pahalı bir transfer. 125 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödendi Leipzig'e. Şu ana kadar ondan hiç verim alamadılar. Asist gol katkısı alamadılar. Mourinho da doğal olarak onu da denkleme dahil etmek istiyor. Önümüzdeki günlerde çok daha tartışılacak gibi ve şu an İspanya basınında, İspanya'daki futbol severlerin de bu konuda hemfikir olduğunu söyleyebiliriz. Yani Arda Güler'in bu takımda direkt oynaması gerekiyor düşüncesindeler. Bakalım Jose Mourinho'nun kararını etkileyecek mi bu eleştiriler, tepkiler? Şimdi biraz tenis diyelim. Amerika Açık tenis turnuvasını geride bıraktık. Erkeklerde Alman Alexander Zverev, kadınlarda ise Kazak Elena Rybakina zaferle ayrıldı.

0: Ömer Şentürk kendisi spiker, tenis maçları da anlatıyor. Zaman zaman biz de konuk ediyoruz. Sağ olsun bizi kırmıyor. Ömer Bey merhaba.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Alexander Zverev aslında uzun yıllardır hayatımızda var tenisle beraber ama kariyerinde o istediği Grand Slam'lere pek ulaşamayan bir sporcuydu. Bu yıl onun için tek kelimeyle rüya gibi geçiyor. Amerika açık öncesi bekleniyor muydu bu şampiyonluk? Nasıl geldi diye sormak isterim.
1: Evet, yani bir yandan dediğiniz gibi çok uzun yıllardır hayatımızda, artık yani gemilerinin sonuna geldi, bitmek üzere ve aynı şekilde Grand Slam finalleri oynayıp hep kaybetmiş birisini bu yılki Roland Garros'a kadar. Bekleniyor muydu diye sordunuz. Ya çok ironiktir, mesela Roland Garros'ta kalenin Grand Slam şampiyonluğunu aldı ve acaba hani o ölü deriyi attı mı, devamı gelir mi diye biz çok düşünüyorduk. Ama ardından tabii Roland Garros'la Amerika Açık arasında binlik dediğimiz, yani aslında futbola benzetecek olursak, işte nasıl ki Grand Slam Şampiyonlar Ligi'ne tekabül ediyor, İşte Masters turnuvaları, binlik turnuvalarda UEFA Avrupa Ligi gibi o turnuvalarda böyle çok kötü sonuçlar aldı ve ya acaba hani o Roland Garros şampiyonluğu da bu sefer bir rehavet mi getirdi diye düşünürken o istikrarı bir kez daha korudu. Burada tabii şunu vurgulamak lazım. Zverev uzun yıllar boyunca işte o Djokovic'in arkasında kaldı. Federer ve Nadal'ın biraz tabii son bölümüne yetişti, onların arkasında kaldı. Tam o oyuncular çıktı, bir anda Sinner Alcaraz da geldi ve bu iki oyuncunun da arkasında kaldı. Çünkü hala bu saydığım isimlere karşı çıktığı maçlardaki karnesine baktığınızda diğer 5 isminde çok büyük bir üstünlüğü var Zverev'e karşı. Ama Zverev yaklaşık 5-6 yıldır özellikle şunu çok iyi yapıyor. Bu saydığım 5 ismin bir şekilde ortadan kalktı denklemde. Hep binlik turnuvalar kazandı ama Grand Slam'da o fırsatı bir türlü bulamamıştı. Roland Garros tam bu fırsat oldu işte. Alcaraz sakatlığı sebebiyle gelmedi. Sinner çok sürpriz mağlubiyet aldı. Bir yandan da tüm ipler zaten ona düz gözlerinde çevrilmişti, dönmüştü. O da Roland Garros'ta bunu çok iyi değerlendirdi. Yine Amerika Açık'ta aynısını yaptı. Yani bu sefer Sinner sakatlığı sebebiyle yoktu. Alcaraz bilek sakatlığından yeni döndü ama nasıl döndüğü biraz soru işaretleri içeriyordu. İkisi de denklemden kalkınca, çünkü şu var gerçekten, yani uzay seviyesinde bir ATP, daha doğrusu erkek tenisinin durumu aslında biraz şöyle. Şu anda uzay seviyesinde Sinner'le Alcaraz var. Bir evin çatısında yer alabilecek, böyle güzel bir rezidansın çatısında yer alabilecek bir Sasha Zverev var ve geride kalan isimler de neredeyse Bodrum katında yani. Hani iyi 3 oyuncu var ve geri kalanda da inanılmaz bir istikrarsızlık var. Durum bu olunca Zverev de yıllardır buradan düşmedi. Biraz o işte Sisyphos kayası var ya, Sisyphos onu çıkarıyor çıkarıyor, geri düşüyor. Ya bu sefer nihayetinde o zirvenin üstüne taşıdı, yani o taşıdığı kayayı.
0: Tabii kadınlara geleceğim ama Carlos Alcaraz içinde çok iyi bir turnuva olmadı. Tabii o da bu sene çok son bir yılda çok fazla sakatlıkla yaşadı. İlerleyen dönemde kariyerini nasıl etkiler bu süreç?
1: Ya ben çok etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Bence ya, hatta dürüst olmak gerekirse işte pek çok yayıncı kuruluş, ya bu da yayıncı kuruluştan kastım, yani bu Grand Slam'lerin, tenislerin maçlarının yayınlandığı uluslararası organizasyonlar, işte ESPN'den tutun L'Équipe'e kadar, BBC'ye kadar vesaire, daha Alcaraz'ın ilk ortaya çıktığında onu işte yeni bir süperstar olarak tanıtmıştı. Ben o zaman çok etkilenmemiştim, ne yalan söyleyeyim, ama yıllar içinde bu kadar
0: Ömer Bey
1: olduğunu...
0: izninizle bir şey paylaşayım mı? Carlos Alcaraz 15 yaşında, 15 ya da 16 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Antalya'da Megasaray tenis turnuvasına gelmişti. Ben de o zaman farklı bir kurumdaydım. O turnuvayı takip için gittim. Bir sponsor da vardı ki yani yayın yapmamı istemişlerdi o kurumda. O gün İspanyol hocası da şey demişti. Yani bu yakın zamanda dünyanın çok popüler isimlerinden, tenisçilerinden biri olacak dedi. Ne yalan söyleyeyim o gün ben de inanmadım. Güldük geçmiştik kameraman arkadaşımızla.
1: Evet.
0: Böyle bir anımız da var Carlos Alcaraz'la ilgili.
1: Ya şimdi şöyle, tabii ki şimdi teniste bu hep çok oldu. Mesela işte özellikle Federer ve Nadal'ın iyice o yaşlandıkları dönemi hatırlıyorum. Ya ortada bir Djokovic var, başka oyuncu yok ve Djokovic yani freni kopmuş tır gibi, kamyon dozer gibi böyle üst üste Grand Slam kazanıyor ve yani tenisin de reyting olarak çöktüğü bir dönemdi. Çünkü ya belki bilmiyorum, belki biz hala futbolun en iyi dönemini görmedik. Belki biz, tabii ki bir Chicago Bulls gerçeği var, bir LeBron James var, ama belki biz hala NBA'nin en iyi dönemini görmedik. Ama ya şunu söylemek istiyorum, bence tenis tarihinin en iyi dönemini gördü ve daha iyisini de görmeyecek. Yani Federer Nadal Djokovic rekabeti onların kişilikleri olarak da, farkları olarak da kusursuz bir rekabet hakikaten. Ve reytingler hakikaten inanılmaz düştü bu Federer ve Nadal'ın denklemden kalkmasıyla. Çünkü Djokovic pek o istenmeyen çocuktu. Hatta onun bir Amazon belgeseli çıktı yakın zamanda. Şeyi anlatıyor orada. İşte resmen iki kişilik bir masa vardı. Ben o kişilik masaya dedim ki yok kardeşim, gelin onu üç kişi oturacağız.

0: gibi anlatıyor kendisini. Resmi inanılmaz düştü ve Alcaraz böyle ilk galibiyetlerini aldığında bir anda herkes çok pohpohladı onu. İnanılmaz insertler paylaşıldı sosyal medyalarda. Ama işte sonrasında o acaba dedirten Alcaraz ya bir anda çok soğukkanlı müthiş bir oyuncu olarak asla vazgeçmeyen, nasıl yaptığını inanamadığımız bir oyuncu olarak ve yani bir Del Potro gibi forehand'i var, işte Nadal gibi bir topspin kuvveti var. Ya yani böyle bir çizgi filmle yapılmış bir oyuncu gibi hayatımıza girdi. Kariyer Grand Slam'i çok genç yaşta tamamladı bu sezonun başında Avustralya Açık şampiyonluğuyla. Bence bu ufak bilek sakatlığında biraz geç dönmesi hiçbir sorun değil. Çünkü yine şimdi önünde uzun bir dinlenme bölümü olacak. Ben seneye sapasağlam geleceğini düşünüyorum. Hatta nasıl olsa söz uçar. Ya ben önümüzdeki yıl bir 3 Grand Slam'i Alcaraz'ın alacağını düşünüyorum açıkçası. Bence çok çok büyük bir yetenek hakikaten. Yani o yüzden o da farkındaydı. Hemen ufak bir bilek sakatlığında hem Roland Garros'tan hem Wimbledon'dan vazgeçti. O yüzden çok soğukkanlı yaklaşıyor, olgunlukla karşılaşıyor. Ben ama eskisinden de yeni geleceğini, daha iyi geleceğini düşünüyorum Carlos Alcaraz'ın.
1: Peki erkeklerde Yannick Sinner'a, Carlos Alcaraz'a hatta Zverev'e eşlik edecek yeni bir tenisçi gelme ihtimali varmış. Amerikalı genç tenisçiler de bu turnuvada dikkat çekti. Ben Shelton'da onlardan biri finale kaldı.
0: Ben aslında ama işte bu çok acayip bir... Ya tenis gerçekten mental olarak anlatamayacağım kadar zor bir spor. Çünkü her şeyden önce tek başınızda oynuyorsunuz. Ben de bir iki yıldır falan oynuyorum ve şunu fark ettim. Yani ben de bir hocayla böyle sırf hani öğrenmek için rastgele vuruşlar yaparken bile o forehand 5 kez filenin karşısına geçiyor ve 6. da geçmediğinde bir saat boyunca o vuruşu düşünüyorsunuz ki ben sadece öylesine oynuyorum yani. Ben Shelton Carey'nin ilk Grand Slam finaline çıktı ve bunu kendi evinde Amerika'da yaptı ve Arthur Ashe'den sonra bir finale yükselmiş ilk Amerikalı siyahi oyuncuydu ve çok genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bahsettiğim kavramlar omuzunda büyüdü Ben Shelton'ın ve maçı yanlış hatırlamıyorsam 47 basit hatayla kapattı. Yani bir 47 basit hata yaptığınız bir maçı Zverev gibi çok iyi bir savunma yapan maça karşı kazanamazsınız. Ya yetenek var. Çok iyi günlerinde yetenekli oyuncular var. Mesela İspanyol Rafa Hodar bir tanesi. Roland Garros'ta çeyrek final yapmıştı. Ha burada yapamadı mesela. Yani bunlar yaşanıyor. Bunlar oluyor. Biraz işte mental dirayet çok önemli. Ben o yüzden Alcaraz'ın çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Evet Ben Shelton'a 5 set kaybetti ama gülerek korttan çıktı. O işte gülerek korttan çıkmak da biraz kıymetli yani o mental olarak kendinizi düşürmemeniz. Ha Ben Shelton için en merak ettiğim oyuncu şu an bir sonraki sezon. Çünkü ilk finalini oynadı mesela. İlk finale nasıl bir reaksiyon verecek bunu görmek çok kıymetli olacak. Ama öyle bir isim söylemek de çok zor gerçekten. Rafa Hodar tabii o İspanyol bu yıl hayatımıza girdi ve çok iyi sonuçlar aldı. Onu merak ediyorum ama ya şu da var tabii. Sinner Alcaraz Zverev diyorsunuz ama Sinner ve Alcaraz'ın olduğu denklemde Zverev'in de hala esamesi okunmuyor. Ya yani öyleydi de. Çünkü bu yıl Zverev 4 yarı finali 1 finali Sinner'e karşı kaybetti tüm turnuvalarda. Avustralya Açık'ta Alcaraz artık kramptan yürüyemeyecek haldeyken Zverev'i yendi. Yani Sinner ve Alcaraz olduğu sürece bunlar hala 1 ve 2'ler ve gökyüzündeler gerçekten. O yüzden çok zor yani şu anda Zverev'in bile Sinner ve Alcaraz'la ışık atması. Ha ama bu final seneye oynansaydı Ben Shelton belki daha deneyimli, daha iyi durumda olabilirdi yani. Ama onun dışında Sinner ve Alcaraz'a bir rakip çıkması pek mümkün gelmiyor bana.
1: Son olarak da kadınlar finalini sormak isterim. Elena Rybakina da bu sezon ikinci, toplamda üçüncü Grand Slam zaferini elde etti ve dünya kadınlar listesinde ilk sıraya yerleşti. Onun da onun için de güzel bir yıl, rüya gibi bir yıl oluyor. Kadınlar tenisindeki finali ve bu kazanımı nasıl değerlendiriyorsun?
0: Valla yani rüya gibi bir yıl Rybakina için ve kadınlar teniste şu anda rüya gibi bir pozisyonda hakikaten. İlk 11'deki oyuncuların hepsi çok önemli bir turnuvanın şampiyonluğunu, unvanını koruyan isimler. Tabii şimdi Sabalenka Amerika Açık'ı kaybetti ama o da Indian Wells'i yine kazanmayı başarmıştı. Ya kadınlar tenisinde birbirini yenmesi çok zor ve acaba diyebileceğiniz 12 tane oyuncu var neredeyse ve bu müthiş bir şey kadınlar tenisi için. Çok zor bir yoldan geldi. Cenk gibi olimpiyat şampiyonu buraya elemelerden gelse de sakatlığıyla birlikte Madison Keys'le Iga Świątek'e 5-0'dan dönmeyi başaran Cenk'i mağlup etti. Üstünde turnuvanın belki de en büyük favorisi olan ev sahibi eski şampiyon Coco Gauff'u mağlup etti. Çok yükselen bir grafiği var. Çok iyi bir tenisi var ve şu anda hakikaten yani kadınlar tenisinde o şampiyonu en çok hak eden isim de müthiş bir servis oyuncusu. Hatta işte bizim maçları anlatırken bazen öncesinde sonrasında röportajlar oluyor. Çok ünlü tenis oyuncuları, eski oyuncular. John McEnroe mesela bir röportajda şey dedi yani, Sabalenka'dan beri, düzeltiyorum, Serena Williams'tan sonra kadın tenisinin gördüğü en büyük servis oyuncusu dedi. Böyle bir yetenekli makina. Bu turnuvaya gelirken biraz soru işaretleri vardı. Çünkü bir önceki turnuvada, bir binlik turnuvada Iga Świątek'e karşı maçından sakatlıkla çekilmişti. Ve sonrasında o çekildiği maçtan sonra Amerika açığa geldi. Tereddütler vardı ama baştan sona kusursuz bir servis performansı. İlk servisinden %85 ile puan çıkarmayı başardı. Yani mükemmel oynadı. Yani Prime Serena Williams hariç tenis tarihinden neredeyse kim gelse Rybakina o maçta mağlup edecekti. Bir de ona hep şey denir, buzdan kraliçe denir. Çok fazla duygularını göstermez. Ya Sabalenka ile final setinde mental olarak çökerken Rybakina bir an için bile, o ikinci seti kaybeden Rybakina bir için bile karamsarlığa düşmedi. Geri adım atmadı ve müthiş bir Grand Slam şampiyonluğu, aynı Avustralya Açık'ta olduğu gibi, Avustralya Açık'ta şampiyonluğuyla kadınlarda Grand Slam'lerde sezonu açtık. Onun şampiyonluğuyla kapattık. Dünya bir numarası 3 Grand Slam'ı var. 2026'ya başlarken tek Grand Slam'ı olan Elena Rybakina şu an kariyer Grand Slam'inden de bir Roland Garros kadar uzakta. Yani şu anda kesinlikle sezonun oyuncusu konumunda Rybakina.
1: O da 27 yaşında, en olgun döneminde, belki önümüzdeki 3-4 yılda da damga vurabilir, bir sakatlık yaşamazsa, öyle hissediyorum.
0: Evet, çok mümkün. Ya o servis kalitesi düşmediği sürece, ki servis zaten tenisin %50'si nereden baksanız, çok domine etmeye devam edilir. Ama işte Sabalenka, Rybakina gibi çok güçlü oyuncularda şöyle bir problem var. Doğal zemin problemi. Yani evet, Rybakina'nın ilk şampiyonluğu Wimbledon'da gelmişti ama Roland Garros'ta da kariyeri boyunca pek iyi sonuçlar alamadı. O Wimbledon şampiyonluğu sonrasında o turnuvada pek istediğini gösteremedi. Yani biraz o bizim sezonlu Channel Slam dediğimiz Roland Garros ve Wimbledon karnesinde biraz geliştirmesi gerekecek elbette.
1: Konuğumuz Ömer Şentürk'tü. Amerika Açık tenis turnuvasında şampiyonları konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Yeniler, iyi akşamlar. Kolay gelsin.
1: Evet, derin pasta sona yaklaşıyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçında 28 dakika golsüz eşitlikte geçildi. Sadece bir isabetli şut var. İki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. O isabetli şut da Fenerbahçe'den geldi. Golsüz eşitlikte mücadele devam ediyor. Bu akşam itibariyle derin pası noktalıyoruz. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Derin pas sona erdi. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haber.

Haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
2: Koşuda 4 numaralı yaralı Akbaş, 7 numaralı Çelikoviç, Ekuri koşacak. İkinci üçlü Ganyan'da bu koşuyla birlikte başlayacak. 8 numaralı Kral Doğan ve 14 numaralı Son Aktaş. Dışarıda kalan atlar. Kral Doğan 5 numaralı box'ı kullanacak. Kral Doğan yakın, Son Aktaş da yedeklendi. Son Aktaş içeride ve Kral Doğan, o da yerini alıyor ve safkanlar hazır. Start verildi değerli yarışseverler. Şanlıurfa'da günün 6. koşusu başladı. 4 numaralı yaralı Akbaş rakiplerinden 5-6 boy kadar gecikmeli koşuya başladı. Liderliği dışarıdan 9 numaralı Hamdi A aldı. Hamdi A'nın yarım boy kadar gerisinde 12 numaralı Sadık Efe ikincilikte. Ondan 2,5 boy kadar geride dışta 3 numaralı Güven abi var. Hemen içinde 13 numaralı Bir Senem dördüncülükte. Bir Senem'den 3-4 boy kadar geride 11 numaralı Mestan Bey. Dışında 8 numaralı Kral Doğan, en dışta 15 numaralı Göldereli'yi görüyorum. Daha sonra 1 numaralı Muniz. Onun da dışında 7 numaralı Çelikoviç. Bu şekilde safkanlar 800'e girdi, son 600'e doğru gidiyor. 9 numaralı Hamdi Ağa kaçıyor. Fark 3 boy kadar, 12 numaralı Sadık Efe ikincilikte. 5-6 boy kadar geride 3 numaralı Güven abi var. Üçüncülükte hemen dışında 11 numaralı Mestan Bey. Daha sonra 8 numaralı Kral Doğan, dışında 15 numaralı Göldereli. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. 9 numaralı Hamdi Ağa 1 boy kadar önde. 12 numaralı Sadık Efe. Daha sonra Güven abi ve Mestan Bey'in ataklarıyla safkanlar virajı döndü. Hamdi Ağa şimdi dışındaki 12 numaralı Sadık Efe'ye yakalandı. Bu iki safkan bu metrelerde birincilik mücadele. Dıştaki 12 numaralı Sadık Efe, içerideki 9 numaralı Hamdi Ağa birincilik mücadelesinde. Gerilerden 3 numaralı Güven abinin atakları da var. Şimdi içerideki 9 numaralı Hamdi Ağa az farklı önde. 12 numaralı Sadık Efe ikincilikte. 9 numaralı Hamdi Ağa farkı 2 boya kadar çıkardı. 12 numaralı Sadık Efe ikincilikte kaldı. 9 numaralı Hamdi Ağa 6. koşuyu kazanan isim oluyor değerli yarışseverler. 12 numaralı Sadık Efe 2. 6 numaralı Umudum Deniz 3. 5 numaralı Pınar Rüzgarı 4. olurken 13 numaralı Bir Senem de koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 6. koşuyu 9 numaralı Hamdi Ağa Aziz Akdemir ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Deniz Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında Gaziantep'te ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. 36. dakikaya da geldik şu ana kadar. Oldukça da etkisiz bir futbol oynadığı Sarı Lacivert takım. Yani açıkçası benim nezdimde, daha doğrusu benim düşüncem, ciddi bir hayat kırıklığı yarattı diyebilirim. Çünkü sadece bir isabetli şutu var. 4 şut denemesi var ve sadece birisi isabetli. Şimdi Kerem de gelmeye çalışıyor. Fenerbahçe etkili, ceza sahasında bir vuruş, inanılmaz bir gol kaçtı. Offside var mı? İnanılmaz bir gol kaçtı sevgili dinleyiciler. Kerem boş kaleye aldı, at dedi Gendozi'ye. Ve Gendozi, offside var mı? Bir daha bakalım. Yok. Kerem kendisi vurabilirdi. Gendozi'ye gönderdi. Gendozi hakikaten kaçırmanın imkansıza yakın olduğu bir pozisyonda topu avuta attı. İnanılır gibi değil. Herhalde maçın en net pozisyonu diyebiliriz. İki takımın da yakaladığı herhalde daha net bir pozisyon olamaz. Savunma arkası koştu yaptı Kerem. Sonrasında kaleci ona doğru hareketlendi. Biraz açıyı kapatmak isterken sağ taraftan gelen Gendozi'ye bomboş bıraktı. Yani bu kadar büyük bir kaleye yerine gitti. Yan ağlara vurdu. Hakikaten yani istese başaramaz diyeceğim ama başardı Gendozi ve Fenerbahçe'nin kaçırdığı mutlak gol pozisyonuydu. Yine sağ taraftan şimdi Fenerbahçe etkili gelmeye çalışıyor. Kante, evet, geri döndü. Dönmesi aslında çok daha etkili pozisyon olabilirdi ama şimdi yine savunmanın arkasına atılan bir top, Gendozi ortaya çevirdi kaleci. Gendozi, bu kez savunma arkası koşusu yapan Gendozi son anda çevirdi. Lukaku'dan önce kaleci çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Evet, 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Buradan soru, görüş ve önerilerinizi, düşüncelerinizi, maçla ilgili yine düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Sizce Fenerbahçe şu ana kadar nasıl oynadı? Az önce dediğim gibi çok net bir gol kaçırdı. Birazdan maçın şu ana kadarki bölümünde oluşan istatistikleri sizlere aktarıyor olacağım. Bu arada Gaziantep Futbol Kulübü sağ taraftan etkili geliyor. Bir orta korner. Gaziantep çok etkili geldi sol taraftan. Mert Müldür kornere gönderdi topu ve şimdi köşe vuruşu kullanacak Gaziantep Futbol Kulübü. Evet, 39 dakika itibariyle köşe vuruşundan sonra istatistikleri sizlere bir aktarayım. İki takımın da şu ana kadar gerçekleştirdiği istatistiklere bir bakalım. Kimler neler yapmış? Şimdi Maxim topun başında, ceza sahasında 5 Antepli oyuncu var. Fenerbahçe tüm hatlarıyla, tüm oyuncular ceza sahası içinde, içeriye bir orta. Evet, bir korner değil, taç atışı, oyun tekrar devam edecek. Mert Müldür topu taca gönderdi. Şimdi tekrar Gaziantep etkili geliyor. Ceza sahasına bir orta daha, Şikrinyar. Dönen top ama öncesinde Mehmet Türkmen'in faul düdüğü var. Evet, 39 dakika geride kaldı. Gaziantep'in 4 şutu var. Ev sahibi Antep'in henüz isabetli şutu yok. 0.20 gol beklentisi, bir büyük şansı var. Bunun haricinde %80 pas isabetiyle oynuyor ve bir de sarı kart gördüler. İsabetli şut gol beklentisi 0 çünkü atamadılar isabetli şut. 39 dakika itibariyle 4 köşe vuruşu kullandı Gaziantep Futbol Kulübü. Ceza sahası dışından 3 denemeleri, ceza sahasının içinden de bir denemeleri var ve şimdi Antep gelmeye çalışıyor ceza sahasına. Şimdi girdi oyuncu, bir şut kaçtı, inanılmaz. Gaziantep kaçırdı. Sorescu aslında vurmak yerine sol taraftan gelen oyuncu beklemeyi tercih etse çok net bir fırsat. Az önce tabii Gendozi'nin pozisyonu gibi bir pozisyon değil ama sağ taraftan Ederson'la karşı karşıya kalıp topu avuta attı. Bu da Antep adına en azından benim gördüğüm en net fırsat. Dakikalar 40'ı gösterirken bu arada yine isabet sağlayamadı Gaziantep Futbol Kulübü ve şimdi Fenerbahçe sağ taraftan etkili gelmeye çalışıyor. Greenwood sağ taraftan değil, düzeltiyorum, sol tarafa geçti.
Kerem sağ tarafa geçti. Bakalım bu değişiklik bir şekilde etkili olacak mı? Greenwood biraz gezmeye çalışıyor. Yine hala sol tarafta. Yani kendi bölgesine dönemedi. Ve şimdi Fenerbahçe yine atak gerçekleştirmek istiyor. Bu kez sağdan sola döndüler ama güzel bir ataktı ama bu hatayı biraz yok ettiler diyelim. Ederson'a kadar dönmek zorunda kaldı Fenerbahçe ne oyuncular. Gaziantep'in 4 köşe vuruşu var. Orada da isabet sağlayamadı. Uzun top. 3. bölgede pas, önce ona bir bakalım. 24'te 16 Antep lehine %67 isabetle oynadılar. 12 ortaları var. Sadece biri başarılı isabetti yani. Çok isabetti. Orta yapamadılar. Bu arada sağ taraftan şimdi Kerem'le gelmeye çalışıyor. Fenerbahçe, Mert Müldür'ün bindirmesi var. İçeriye bir orta, bir kafa ve köşe vuruşu. Ters bir kafa ve köşe vuruşu kullanacak şimdi Fenerbahçe. Kerem'in ortasına Lukaku'dan önce son anda bir evet müdahale ve köşe vuruşu kullanacak şimdi Fenerbahçe. Birazdan Fenerbahçe'nin de şu ana kadar gerçekleşen istatistiklerini yine sizlere aktarıyor olacağım. Dediğim gibi az önce Gendouzi'nin pozisyonu haricinde etkisiz bir Fenerbahçe izliyoruz. Şimdi ceza sahasında bir orta kafalardan sekti. Antep hızlı çıkabilir mi? Çıkabilir. Hala da o şansları var. Doğru kullanacaklar mı derken yok. Geriye dönmek zorunda kaldılar. Gerçekten güzel bir pozisyonda ama şimdi sol tarafa uzun bir pas. Offside yok. Soroescu topla buluştu. Ceza sahasına girecek. Şimdi merkeze bir pas dışarıya. Merkeze bir pas, gelişine vuruş ve top da dışarı gitti ama daha iyi bir vuruş gelebilirdi. Bu arada korner mi oldu? Bir daha bakalım. Yanlış mı gördük? Evet, Şekrin yara çarpmış. Ve Mehmet Türkmen'in köşe vuruşu kararı var. Bu da mücadeledeki Antep adına 5. korner oldu sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe'nin istatistiklerine de şimdi geçeceğim. Çarptım mı burada ya? Gerçekten evet. Son anda çarpmış. Aslında köşeye gidiyormuş. Yani gol olma ihtimali varmış pozisyonun. Bilmiyorum. Belki de Ederson kurtaracaktı. Şimdi ceza sahasında bir orta. Bir kafa dışarıda. Çok net bir kafa vuruşu. Gaziantep'li oyuncudan Radu gördüğüm kadarıyla. Evet gerçekten çıktı vurdu. Ederson sadece izledi ama top direğin yanından out'a gitti. Yine çok net bir pozisyon Antep'in kaçırdı. Fenerbahçe'ye bakalım. İlk yarı henüz bitmedi. Az bir süre kaldı artık. 43. dakika oynanıyor. 0.76 gol beklentisi. Fenerbahçe'nin %71 topa sahip olarak oynadılar. 5 şutları var ve sadece birisi isabetli. Çok az isabet sağlayabildiler. Gendouzi ile kaçan çok net bir fırsat var. Gerçekten inanılmaz net bir fırsat vardı ama değerlendiremedi. İki köşe vuruşu kullandı Fenerbahçe. %89 pas isabetiyle oynadılar. 277 isabetli pasları var. 44 dakika itibariyle. İsabetli şut gol beklentisi 0.11 olarak gerçekleşti. Toplam şut zaten 5'ti ve sadece bir isabetli şutları vardı. Bunun çok fazla isabet sağlayamadı. Bu arada Antep şimdi etkili gelebilir. Lukaku'nun kaptırdığı bir top. Sol tarafta bir boşluk var. Orayı şimdi değerlendirebilirler. Ceza sahasına girdi oyuncu. Bir şut savunmadan döndü. Evet. Sonrasında Maxim dağlara taşlara. Evet. Daha iyi bir değerlendirme yapabilirdi. Çünkü sağ tarafta yine boş bir arkadaşı vardı. Bu arada Mert Müldür. Yine topun önüne atlamış. Bayağı da iyi bir şut gelmiş aslında Soresku'dan ama topun önüne atlamış. Evet, ilk yarı uzatmasız sona erdi. Antep'te 0-0'lık beraberlik. Az önce Gaziantep'in kaçırdığı yine iyi bir fırsat vardı. Değerlendiremediler. Fenerbahçe'nin bir isabetli şutu var. Rakip ceza sahasında 18 ve 13 kez topla buluştu Fenerbahçe ve çok da etkili olamadılar aslında. Antep'e göre daha fazla topla buluştular. Antep'in sadece 5 kez rakip ceza sahasında topla buluştuğunu söyleyelim. %89 pas isabetiyle oynadılar. 279 başarılı pasları var.

Uzun pas 34'te 19, yine %56 isabetle oynadılar. Üçüncü bölgede de 56 denemeye karşı 36, yani %64'lük bir başarı sağladılar ama çok etkili olamadılar. Tabii ki 8 ortaları var Fenerbahçe'nin. Sadece 3'ü isabetli, %38 ve asist beklentisi Antep'e göre daha yüksek, 0.70 olarak gerçekleşti. İlk yarıda benim gördüğüm kadarıyla özellikle Fenerbahçe'de beklentileri karşılamayan oyuncular vardı gördüğüm kadarıyla, ki onlar kimler diyeceksiniz, neredeyse hepsi başta Lukaku olmak üzere çok etkisizdi. Sadece 9 kez topla buluştu ve 6'sı isabetliydi. O topla buluşmalarında çok iyi servis ya da duvar olamadı diyelim. Yine üçlü orta saha tabi aslında bir taraftan karşılarken daha güvenli gibi gözükse de üretim anlamında biraz sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Çok hani Kerem'in Genduzi'ye attığı pas haricinde çok net fırsatı yok gördüğüm kadarıyla. İsmail Yüksek yine ilk yarıda çok etkili bir görüntü ortaya koymadı. Üçüncü bölge üzerinde söylüyorum. Kante fena değildi ama daha iyisini yapabilir. Kerem fena değildi. Çalışkandı bir sağda bir solda. Hem kendisi denedi hem asist yapmayı düşündü. İyi bir fırsattı. Bu arada Antep'in maçın başında kaçırdığı bir pozisyon vardı yine Sorescu ile. O da aslında net bir fırsattı. Ama orada da Archie Brown son anda kendisini topun önüne attı ve mutlak bir golü önlemişti. Çok net bir fırsattı, onu söyleyeyim. Sonrasında Maxim'in yine sert bir şutu vardı. Üstten avuta gitmişti. Yani Fenerbahçe çıkarken yakalanmıştı. Yani şu andaki bu üçlü kurgu çok olmuyor gibi bu mücadelede. Bilmiyorum ikinci yarı İsmail Hoca ne düşünür ama oraya biraz daha yaratıcı bir oyuncu almasında fayda var gibi gözüküyor. Greenwood top alamadığı için fazlasıyla gezdi sağ tarafta. Çok etkili olamadı, zaman zaman merkeze ve yine sol tarafa da geçti. Şu ana kadar 6.8 reytingde yine Fenerbahçe'de Archie Brown ve Kerem'le beraber en fazla reytingi alan oyuncu gözüküyor. Ama dediğim gibi yani hayal kırıktı. Şu ana kadar İsmail Kartal diyorum, düzeltiyorum. İsmail Yüksek 5.9 reyting. Lukaku 6.1 reyting. Gendouzi olarak sıralayabiliriz. O da tabii kaçırdığı golle beraber belki reytingi düştü ama yine de tabii ki çalışkan. Sevgili Erdal, ben Edimiz. Sence bizim takımlarımız neden Barcelona, Ajax ve PSV'yi örnek olarak almıyor? Ya bunu daha önce konuştuk sevgili Erdal. Alsalar da bunu sürdüremiyorlar. Uzun bir süre yapamıyorlar. Birkaç sene evet bunu yapacağız diyorlar. Sonuna kadar gideceğiz, her şeyi yapacağız diyorlar ama sonrasında hem sportif başarı baskısı, camia baskısı, taraftar baskısı, medya baskısı sonrasında vazgeçiyorlar. Yani Avrupa'daki modellere örnek almamız biraz zor. Ama hani orada tabii iyi oyuncuların arasına katılıyor bu akademiden yetişen oyuncular. İşte Barcelona üzerinde söylüyorum. Zaten iyi bir kadrosu var. İspanya milli takımının ya da Avrupa'nın önemli oyuncuları kadrolarında. Üzerine de altyapıdan yine bu kadroyu ya da bu kadronun içinde sırıtmayacak yetenekteki oyuncuları bulup bir şekilde monte ediyorlar. Ama oraya gelene kadar bu oyuncularla yıllarca altyapıda mücadele edip sonrasında üst takıma çıkarıyorlar. Yani bu biraz zor. Büyük takımlar üzerinde söylüyorum. Onun yerini bu modeli alan işte bir Trabzonspor vardı. Altyapı olmasa da en azından alıp bir şekilde parlatıp satan bir Trabzonspor vardı. Onlar da sağ olsun daha 1,5 yıl geçmeden hemen başka bir modele geçtiler. Şu anda da işte teknik direktör krizi var. Bakalım nasıl çözecekler, hep beraber göreceğiz diyelim. Okan Hoca'yı eleştirmişsiniz. Dünkü galibiyetle beraber Süper Lig'de bir takımın başında en fazla galip gelen ya da galibiyet yüzdesine sahip oldu Okan Hoca. Hani Süper Lig'e damga vuruyor sevgili Erdal Bey. Okan Hoca Avrupa mücadelelerinde özellikle deplasman maçları için belki eleştirebilirsiniz ama lig performansı şu ana kadar ki bu sezon üzerinde söylemiyorum, bu sezonda zaten henüz mağlubiyet yok. Önceki sezonları da baz alarak konuşursak yani mükemmele yakın bir performans, galibiyet anlamında söylüyorum. O yüzden

İlk 24'e adını yazdırır. Ama deplasman performansını Okan Hoca'nın zaten dün ve cumartesi günü eleştirmiştim. Bir büyük takım 3 tane 6 numarayla oynaması normal mi? Fenerbahçe topu nasıl Antep sahasına akacak? 7 tane defansif oyuncuyla oynuyor. Rakip Roma mı sanıyor hala Sayın İsmail Kartal demiş sevgili Ali. Az önce onu söylemeye çalıştım aslında. Hani Fenerbahçe'nin biraz daha belki ofansif bir oyuncuyu daha biraz daha demeyeyim de içeri atmasında fayda var. Örneğin Greenwood'u alabilir ya da İrfan Can Kahveci'yi alabilir merkeze işte İsmail Kante Gendozi üçlüsünden birisini çıkarabilir ki İsmail gözüküyor bu durumda yani en azından ben öyle düşünüyorum İsmail'i çıkarıp oraya bir İrfan Can Kahveci sağ öne İrfan Can Kahveci merkeze Greenwood ya da merkeze İrfan Can Kahveci Oğuz Aydın var hoca hiç düşünmüyor ama aslında oynadığı maçlarda Fenerbahçe'ye katkı sağlayan bir oyuncuydu ama bir anda hoca kesti attı. Fenerbahçe ancak üçüncü olur demiş sevgili Ali Rıza Bey. İsmail çağdaş futbol oynatmıyor. Keşke çağdaş bir futbol oynatsaydı kendini gerçekten hiç geliştirmemiş diyor. Sevgili Ali Rıza Bey Ankara'dan yazmış bizi. Ya tabii burada hani hocanın hani gelişimine ya da oynattığı oyundan ziyade hani bu maç özelinde şu anda ilk yarıda işlemeyen bir sistem var. Çok da fazla pozisyona giremedi. Rakiplerin iki rakibinin kazandığı bir senaryoda ya da durumda diyelim. Bir de hani böyle bir kaos yaşamışken Fenerbahçe işte teknik direktör ayrılmış sonra tekrar geri dönmüş. Gitmişler evini bulmuşlar önce kabul etmemiş sonra başkan özellikle istemiş kalmış vesaire biraz daha güçlü bir oyun bekliyordum ben Antep tabii ki zor bir deplasman ama nihayetinde hani Fenerbahçe'nin kadro değerinin neredeyse onda birine sahip bir takımdan bahsediyoruz güçlü bir oyun görmedim ilk yarıda ve topa sahip oluyor Fenerbahçe yeterli mi? İlk yarıda çok da yeterli gözükmüyor. Antep'in daha net pozisyonları var. En azından iki net pozisyonu var. Onu söyleyeyim. Hem ilk yarının başında, ya maçın başında Archie Brown'un uçarak kurtardığı pozisyon hem de daha sonra Soresco'nun yine kaçırdığı pozisyon vardı. Devre arasında Oğuz girer oyuna. Yani girmesi lazım bir şey söylemeye gerek var mı? Bir şekilde oyuna dahil oluyor olması lazım Oğuz'un. Çünkü Oğuz zaten hep iyi oynayan bir oyuncuydu. Maalesef hoca bir şekilde kesti onu. Bakalım bugün şans verecek mi? Ben de merak ediyorum bundan sonraki süreçte. Ya Oğuz'un şöyle bir artısı var. Hani Kerem'e göre şöyle bir artısı var. Belki skor olarak Kerem kadar geçmiş yıllarda skorer bir oyuncu değil ama şöyle bir özelliği var. Kerem kadar top kaybetmiyor. Bu önemli bir artı. Ön tarafa yerleşebiliyorsunuz. Bunu Kerem'le yapmak pek mümkün olmuyor. Yani o alveri yapamadığı zaman koşu yoluna doğru bir opsiyonla bir pas gelmediği zaman ya da ayağındaki topta işte çalım artık o eski Kerem'den de çok eser yok gibi. Yani dar alanda oynarsanız tamam ama geniş alanda oynarsanız Kerem hani bugün evet bir servis yaptı. Belki ilk yarının kötü oyuncularından birisi değil. Haksızlık olur. Ama hani az önce bahsettiğim gibi yani burada bir İrfan Can Kahveci ya da Oğuz hamlesi kadroya göre söylüyorum. Başka kimse göremiyorum. O yüzden ofansif anlamda Vedat Muriç almayacaksa. Bu arada Lukaku da ilk yarıda çok etkisizdi. Belki orada da bir değişikliğe gider ama bir değişiklik lazım. Bir şoklama lazım. Bakalım İsmail Hoca bunu yapacak mı? Hüseyin Cimşir'den mi beklemiştik? Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında. Biliyorsunuz Hüseyin Hoca ilk yarı sonunda yani ben burada maçı anlatırken mutlaka en az 1-2 oyuncu değiştiririm demiştim. 60'a kadar beklemişti. Sonra da anlatmıştı bunu bizlere. Hani biraz daha görelim. Belki biraz daha oyuncular gayret eder ya da işte daha iyi oynar ikinci yarı bazı oyuncular. Ama olmamıştı. Diyelim. Bakalım İsmail Hoca o cesareti diyelim tırnak içinde gösterebilecek mi? Sevgili Ahmet Bey Kanada'dan diyor ki Okan Hoca her maç hakemlerle ilgili özellikle kenarlarda hani kötü sözler

0: söylüyor. Buna hakkı yok diyor. Birazdan konuşuruz bunu ama önce kısa bir araya gidelim.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo Spor.
9: Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: 10 numaralı Barry Vella çıkış yapacak. Ve Valley of Dawn'da içeride Taylor hazır. 7. koşu başlamak üzere. Start verildi ve Şanlıurfa'da 7. koşu heyecanlı başladı değerli yarışseverler. 12 numaralı Pearl Grey 2 boy kadar gecikti. Liderliği dışarıdan 10 numaralı Barry Bella ve içeride 4 numaralı King Aslan almaya çalışıyor. Şimdi 4 numaralı King Aslan 1 boy kadar öne çıkti. 10 numaralı Barry Bella ikincilikte. 2,5-3 boy kadar geride 13 numaralı Valley of Dawn var. Üçüncülükte ilerliyor. Daha sonra 6 numaralı Sir Barry var. Sir Barry'den yaklaşık 5 boy kadar geride 3 numaralı Ivar'ı görüyorum. Ve bu şekilde Taylor viraja doğru gidiyor. 4 numaralı King Aslan 2 boy kadar önde. 6 numaralı Sir Barry ikinciliğe geldi. Daha sonra ortada 13 numaralı Valley of Dawn. İçeriden 3 numaralı Ivar, gerilerden 10 numaralı Barry Bellan atakları var. Ve Taylor bu şekilde virajı döndü. King Hassan son hücrede iki boy kadar önde geliyor. 6 numaralı Sirbari. Ortadan da del yarış severler. Ivar'ın atakları var. Bu şekilde Taylar son 300'de buluştu. Ivar Asfalt'la öne çıktı. 9 numaralı Love Sick Girls'in de atakları var. En dıştan da del yarış severler. 7 numaralı Sover var. Şimdi 9 numaralı Love Sick Girls öne çıktı.

0: 3 numarada Ivar ikincilikte kaldı. 9 numarada Love Sick Girls farkı 3 boya kadar çıkarıp 7. koşuyu kazanan isim oluyor. 3 numarada Ivar ikinci oldu. 1 numarada Asil Boy, 7 numarada Sover ve 2 numarada Hunterman de 3.lük için ayna yakın geçen taylar oluyor. 7. koşuyu 9 numarada Love Sick Girls Kerit yardımcıyla kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Ben Deniz Caner Aydar. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Antep 4-1 dizilişiyle oynarken Fenerbahçe 4-3 oynuyor. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir performans sergileyecek. İkinci yarı başladı sevgili dinleyiciler. Gördüğüm kadarıyla yanlış görmüyorsam iki takımda da değişiklik yok. İlk yarıya şöyle baktığımız zaman momentum yani bir ara böyle bir 34'te evet bu arada Fenerbahçe etkili geliyor şimdi sol taraftan bir şut dışarıda 43 arasında yani 9 dakika momentum Fenerbahçe'deydi. Ondan önce de 16. dakikayla 23. dakikada yani 7 dakika daha momentumu tamamen eline almıştı. Yani şöyle bakarsanız 7 buradan 11'de pardon 9'da buradan 16 dakika ilk yarıda momentum tamamen Fenerbahçe'ydi. Bunun haricinde Antep'in daha iyi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ya da momentumun Gaziantep'te olduğunu söyleyelim. Bakalım ikinci yarıda neler olacak hep beraber göreceğiz. Oyuncu değişikliği yok. Hoca belli ki memnun ilk yarıdaki mücadeleden diyelim. İki takıma da başarılar. İkinci yarı bakacağız. İkinci yarı Oğuz girer demiş dinleyicimiz ama girmedi. Sevgili Aykut Bey olmadı. Sadece biz öyle düşündük. Devam olmadı. Sevgili Dursun Bey mesaj yollamış. Onu da sevgilerimize iletelim. Fenerbahçe'de bir ışık görüyor musun demiş dinleyicimiz. Fenerbahçeli bir dinleyicimiz Ali Rıza Bey. Valla ışığı ben değil ama Fenerbahçe taraftarını görmesi daha doğru olur. İlk kere itibariyle az önce bahsettiğim gibi yani momentumu da eline alamayan bir Fenerbahçe vardı. İkinci yarıya bakacağız. Şu anda ikinci yarıda kendi bölgesinde daha fazla topla oynayan bir Fenerbahçe var. Ama henüz rakip sahada hani Archie Brown'un hızlı gelişen bir atak haricinde şutu haricinde herhangi bir üçüncü bölgede etkinliği yok. Fenerbahçe'nin çoğalamıyor daha doğrusu üçüncü bölgede. Bunu göreceğiz bundan sonraki dakikalarda. İyi yayınlar Caner Bey. Gidip gelen teknik direktörlerden dikiş tutmaz oyuncular güvenmez demiş. Sevgili Serkan Bey Antalya'dan yazmış. Valla bilmiyorum işte bakacağız. Yani ben açıkçası gitmemesi gerektiğini düşünüyordum ama gitti. Sonrasında geldi. Öyle bir durum oldu. Merhabalar ben Erkan demiş. İsmail Hoca bazı şeyleri kafasında bitirmiş yönetim. Talişka'yı gönderdi. İsmail Hoca da bitti demiş. Kerem Aktürkoğlu'nun ne özelliği var anlamadım. Bitmiş. Yine 11'de demiş. Yazık demiş sevgili dinleyicimiz. İsmini bilemiyor. Erkan Bey özür diliyorum. Bursa'dan Erkan Bey. Kerem neden 11'de diyor. Bilmiyorum neden 11'de. Bunu hoca daha iyi bilir. Ya burada şöyle bir şey var. Hani sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncu belki bu kadar şans vermemek lazım. Çünkü hani Oğuz iyi oynuyordu zaten. Onu bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu. Sonrasında yine Kerem 3-5 hafta sonra oynatırdı yani. Kimse de bir şey demezdi diye düşünüyorum. Abi merhaba. Ne demiş? Fatih Tekin'in istifasının neden Trabzonspor özünü kaybedip transferlere çok yüklü para vermesi olabilir mi demiş. Sevgili Nurhak Bey.

0: Yani özünden ziyade Fatih Hoca ile beraber biraz daha böyle akademi takımı kurmaya çalışıyorlardı. İşte yetiştirip satmaya çalışıyorlardı. Avrupa'da ya da dünyada işte olay üzerinde geçen sene başkan ballandıra ballandıra anlatıyordu biliyorsunuz. Diyordu ki Sayın Ertuğrul Doğan işte Avrupa'nın tanımadığı bir oyuncu aldık. Sonrasında bu arada İsmail'e şiddetli bir itiraz ama Mehmet Türkmen sarı kartına başvurmadı. Taç sonrasında evet yani hakeme o hani elini böyle sallarsın ya öyle bir hareket yaptı ama Mehmet Türkmen pozisyonda devam ettirdi. Normalde sarı kartını çıkarıyor. Bu tarz tepkilere hakemler. Ama İsmail burada ucuz kurtuldu diyelim. Şimdi Gaziantep gelmeye çalışıyor. Oyuncu ne yaptı bilmiyorum. Anlayamamakla beraber kendisi de zaten anlamadı. Sonrasında da özür dedim. Yani Trabzonspor burada işte Salah'tır, Fabinho'dur gibi oyunculara yönelmek yerine aslında Fatih Hoca'nın da isteyeceği genç, koşan, mücadele eden, onun oynatmak istediği o oyuna biraz daha uygun. Hani tırnak içinde general oyunculardan ziyade biraz daha asker oyuncular istiyordu Trabzonspor. Ya da Fatih Hoca'nın en azından sistemindeki gördüğümüz kadarıyla bir önceki seneki oyuncular biraz böyleydi. Anlayamadım yani. Ben yine söylüyorum ya yani Salah transferini de zaten Trabzonspor'a keşke yapmasa demiştim ısrarla. Bu Salah'ın kötü futbolcu olduğunu göstermez. Aksine çok beğendiğim, inanılmaz hayranlık duyduğum bir oyuncu. Ama keşke hani Salah yerine eksik bölgelerini mesela orta sahaya çok daha iyi bir oyuncu alsalardı. Fabinho haricinde. Hani Mendy'yi de madem düşünmüyorlar. Mesela o da ayrı bir konu. Mendy'yi niye hiç düşünmez? Trabzonspor gerçekten anlayabilmiş değilim. Anlamadım yani. Hala da anlamıyorum zaten. Evet bu arada mücadelede 51. dakika ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Sevgili dinleyiciler şimdi Fenerbahçe etkili geliyor. Ceza sahasına bir orta kafalardan sekti. Bakalım atak devam edecek mi? Şimdi Archie Brown göndermek istedi Kerem ama oyun devam ediyor. Antep'te çıkamadı mı? Evet, Antep'te çıkamadı. Yalnız az önce bahsettiğim gibi yani bir yine 3-5 dakika saman alevi gibi Fenerbahçe oyunu. Bakalım atak devamlılığı sağlayabilecekler mi? En önemlisi bence bu. Bunu yaparlarsa gol bulabilirler. Yani Antep'te böyle muhteşem bir savunmaya sahip bir takım değil. Orhan Ak yönetiminde biliyorsunuz. Geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi mağlup etmişlerdi. Farklı mağlup etmişlerdi. Orada iyi bir futbol vardı. Ama hani henüz hazır değil tam anlamıyla onu da yine söylemekte fayda görüyorum Antep. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Bakalım Fenerbahçe bunu kullanabilecek mi? Yani iyi bir dönemde Antep'i yakaladı Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe ne kadar iyi kısmı büyük bir soru işareti. Şu dakikaya kadar diyelim baskıyı artırması lazım. Bunun için de belki önde biraz daha pres gücü yüksek oyunculara ihtiyaç var. Bu benim tabii ki düşüncem. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Sizle birlikte olmadığımız dakikalarda az önce Fenerbahçe Kerem'le gole çok yaklaştı. Arapasında, Lukaku'nun arapasında Gendouzi tam vuracakken son anda bir müdahale. Sonrasında Kerem'in önünde kaldı top. Kerem'in plasesi yan direkten oyun alanına geri döndü. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe'nin kaçırdığı yine çok net bir fırsatta iyi bir plase yaptı ama biraz da şansının yaver ya da şansının yanında olmadığını söyleyelim. Top oyun alanına döndü diyelim. Evet, ikinci yarıda Fenerbahçe biraz daha önde karşılıyor. Ya da karşılamaya çalışıyor. Antep'in özellikle burada nasıl gitmedi oyuncu, gerçekten inanılır gibi değil. Yani bayağı çok net bir şekilde aslında karşılayabileceği bir pozisyonda karşılayamadı ama sonrasında Gendouzi değil, Greenwood sahayla net bir fırsattan yararlanamadı Fenerbahçe adına. Evet, kimse de dokunamadı. Kaleci de dokunamadı. Oyuncular da dokunamadı. Top süzüle diğer taraftan avuta gitti. Fenerbahçe'nin kaçırdığı net bir fırsat daha. Antep bayağı oyundan düştü, onu söyleyeyim. Fenerbahçe böyle devam ederse gol bulabilir. Neredeyse hiç çıkamıyor. Yani ilk yarıda o alamadığı momentumu ikinci yarıda sanki Antep'in biraz daha geride beklemesi nedeniyle, ikinci bölgede karşılaması nedeniyle alacak gibi gözüküyor Fenerbahçe. Polonya'dan Zafer Bey yeni yani diyeceğim ne demiş, İsmail Hoca'yı eleştiriyor. Üçlü orta sahayla kazanması imkansız demiş sevgili Zafer Bey'in yorumu bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum. Ankara'dan Hüseyin Pirinç ben. Caner Bey, bir soru söyleyeyim. Acaba Okan Hoca futbolculara sert oynayın, nasıl olsa hakemler kart vermiyor diye böyle bir tembihte bulunuyor mu? Sanmıyorum ya. Yani Hüseyin Bey, biraz felaket tellallığı yapıyoruz ama bence yok ya, öyle bir şey olamaz yani. Hiçbir teknik direktör öyle bir şey söylemez yani futbolcuna. Ya zaten o doğru bir şey değil yani. Sonuçta onu bilemez ki. Antepli oyuncular ne yapıyor? Gerçekten çok merak ediyorum yani. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama sürekli top, 3. bölgede sürekli top kaybediyorlar. Ha, oraya kadar zaten böyle çok zor geliyorlar. Sonra hani bayram diye, seyren diye bir anda hemen orta yapmak istiyorlar. Halbuki hani oyuncu etrafında kimse yok. Belki alıp dönse, baksa etkili olabilir. Ama hemen boştaki birisine pas vermeye çalışıyor. Hani kimse orada biraz oyunu demlendirseler aslında Fenerbahçe önde kaldığı anlarda sıkıntı yaşayabilir. Ha, şimdi mesela koşan oyuncu olmadı. İlginç. Yine aslında Şikrinyer'in rakip yarı sahaya kadar geldiği bir pozisyonda oyuncu, 3 oyuncu, 3 Antepli oyuncu hani berkaç yapıp bir oyuncu kaçsa bir anda belki gol pozisyonunu yakalayabilir. Çünkü Şikrinyer bile oraya kadar gelmiş. Savunmayı öne çıkarmış Fenerbahçe. Onun yerine garip bir şekilde kimse gitmeyince de pozisyona giremedi. Şimdi olabilir. Bakalım oyunu biraz. Evet, bu arada savunmanın arkasına uzun bir pas. Ederson çıktı ve uzaklaştırmayı başardı. Aslında sağ tarafta daha etkili bir pozisyon olabilirdi. Caner abi, bu sezonun şampiyonu kim olabilir sizce? Valla şu ana kadar ki hani oyun anlamında söylüyorum, Galatasaray yeni bıraktığımız yerden devam ediyor. Osimhen henüz yok. Fenerbahçe etkili geliyor. Şimdi Lukaku döndü vurdu savunma. Döndü vurdu savunma etkili. Ve şimdi Antep bakalım çıkabilir mi? Evet, iki Antepli oyuncu oyuna dahil olacak. Şimdi savunmanın arkasına atılan bir top. Ederson çıktı uzaklaştırdı. Ederson çıktı uzaklaştırdı. Sonrasında Antepli oyuncuların presi de başarılı değil ama Fenerbahçe'den yine bir top kaybı ve Gaziantep etkili çıkabilir. Sağ taraftan şimdi bir bindirme var. İyi bir pas gelmedi. Bakalım orta gelebilecek mi? İyi bir orta gelebilecek mi? Evet. Oyuncu taç atışı almak istedi bu pozisyonda. Ben hani şu an

Ne kadar ki oyun anlamında söylüyorum. Galatasaray ve Beşiktaş arasında sanki yarış geçecek gibi gözüküyor. Öyle bir görüntü var. Fenerbahçe'nin şu ana kadarki görüntüsü hiç hoşuma gitmedi. Ne yalan söyleyeyim. Bu maç üzerinde söylemiyorum. Oyunda ciddi kopukluklar var. Henüz teknik direktör ne oynatacağına karar veremedi. Orta sahada özellikle hani Asensio'nun olmadığı maçlarda oyun aktığı biraz sıkıntı. Ama Beşiktaş ve Galatasaray oyun anlamında daha önde gözüküyor. Beşiktaş'ın da biraz zamana ihtiyacı var. Bence bu iki takım arasında geçebilir. Hani çok olağanüstü bir şey olmazsa şampiyonluk yarışı. Beşiktaş'ın da bu haftaki Ahmet maçına bir bakacağım. Hatta dün de konuşmuştuk. Yani o maçtaki skor, oyun önemli. Çünkü zor bir deplasman. O deplasmandan Beşiktaş 3 puanla özellikle Marsilya maçından sonra dönerse bence bu ligde şampiyonluk yarışında artık net bir şekilde ben de varım diyecektir siyah beyazlı takım. Her ne kadar hani böyle düşünmeyenler olsa bile ben böyle olacağını düşünüyorum. Diyorum bu arada Kerem de şimdi gelmeye çalışıyor. Fenerbahçe Kerem çalımlarla geçti ama sonrasında çok kötü bir pas verdi. Ve şimdi sol tarafta Sorescu bomboş. Sorescu Mert'in üzerine gidiyor. Sorescu çalım attı. Bir orta korner. Köşe vuruşu kazandı Gaziantep. 61. dakika 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Antep biraz acele etmese aslında gol bulabilir diye düşünüyorum. Çünkü kötü oynamıyorlar ya. Onu söyleyeyim. Şöyle yani 3. bölgede çok acele ediyorlar. Bu kadar acele etmeseler pozisyon bulabilirler diye düşünüyorum. Daha fazla pozisyon bulabilirler. Fenerbahçe çünkü geniş alanlar veriyor gördüğüm kadarıyla. Ve evet, Sorescu köşe vuruşu kullanacak. 61. dakika oynanıyor mücadeledeki. 8. köşe vuruşu içeriye bir orta. Kafalardan sekti. Bir kafa gelir mi? Geldi ama Ederson. Net bir fırsat. Aslında oluşan bir karambol. Ama Gaziantep Futbol Kulübü değerlendiremedi bu pozisyonu ve şimdi Fenerbahçe bakalım çıkabilecek mi? Hakan Bey ne demiş? Evet, Oğuz neden oynamıyor diyor. Oğuz'un suçu ne diyor? Kerem'in hani neden oynadığını anlamıyorum diyor sevgili Hakan Bey. Yani az önce direkten döndü Kerem'in pozisyonu ama şunun için söylemeye çalışıyorum. Daha doğrusu söyledim de zaten. Hani Kerem'in sakatlıktan çıktığını unutmamak lazım. Evet, Oğuz daha formdaydı. Biraz daha sabredebilirdi İsmail Hoca. Hemen gelir gelmez şans vermeyebilirdi Kerem'e. Evet, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de oyundan alınıyor. Bu arada az önce Serdar Dursun arkaya aşırmış. 2-3 Antepli oyuncu bu pozisyonda dokunamamış. Kerem oyundan alındı ve Oğuz Aydın oyuna dahil oldu. Yani 62. 62. dakikayı da gördük yani biliyorsunuz kural ülkemizde. Lukaku, İrfan Can ve Medat Muriç, Oğuz ve İrfan Can oyuna dahil olacak. Zaten ikinci yarının başına aslında belki bu kadroyla başlaması lazımdı. Fenerbahçe'nin yani İsmail Hoca'nın 45'te belki de bu değişikleri yapması gerekiyordu. Çok da böyle beklemeye gerek yoktu. 5 oyuncu değişikliğinin olduğu bir durumda ikinci yarıya başlayabilirsiniz oyuncu değişikliğiyle. Çok da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ama genelde yapmıyor bizim. Özellikle yerli teknik direktörlerimiz çok fazla yapmıyor. Çok da yabancı teknik direktör yok zaten ülkemizde. Özellikle büyüklerde zaten sadece tek bir yabancı var. Bu akşam yense de bu kötü futbolu oynatan İsmail Hoca ayrılmalı bence demiş. Hoca 2 gün naz yaparken yardımcılarını da engelledi ve takım çalışmadı demiş. Sevgili Serdar Bey yok takım çalıştı ama takım çalıştı çünkü takımda problem yok da evet kayıt vardı diğer yardımcıları vardı takımda problem yok takım zaten çalışacak orada başka profesyoneller de var ama tabii yani orada o süreç biraz sancılı oldu diyelim mutlaka saha içindeki oyunculara da yansıyacaktır yansımıştır zaten. Görüntü bu yönde. Sevgili Ali Cemal ne demiş? Kerem iyi oyuncu onu oynatacak. Bağlantı oyuncusu lazım.
Aynı Galatasaray'da

0: Sané'nin iyi kullanılmadığı gibi biz oyuncuları suçluyoruz. Onlara oyun oynayacak alanı sağlayabiliyor muyuz? Ona bakmıyoruz. Bunu da yapacak olan teknik direktör sevgili Ali. Yani bunu da biz düşünmeyelim. Onu da teknik direktör o bağlantıyı sağlayacak. Kerem'in alverlerini yapmasını sağlayacak. Artık kimse önde olması gereken o zaman onu oynatsın diyelim. Ya da ona uygun bir transfer yapsaydı diyelim. Yaptırsaydı diyelim. Neyse artık birçok şey diyebiliriz. Yani Kerem'e kimse kötü oyuncu demedi. En azından ben demiyorum. Kerem milli takımımızın önemli oyuncularından birisi. Ama sakatlık dönüşünde de hani çok da böyle müthiş formdaymış gibi de hani forma vermemek lazım. Burada forma adaleti olması gerekiyor bana sorarsanız. O da yani iyi oynayan, iki maç üst üste iyi oynayan Oğuz'un oynatılması yönündeydi fikrim bu yönde. Sadece bu konuda fikrimizi söyledik. Yoksa kimse Kerem'in kötü futbolcu olduğunu en azından biz söylemiyoruz. Ben söylemiyorum. Tabii ki beğenmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Buna bir şey söyleyemem. Herkesin kendi fikri. Caner Bey, Kante'ye ileri gidebilecek toplar geliyor ama topu hemen başka birisine veriyor. Hiç inisiyatif almıyor. Yani çok uygun pozisyonlarda bile toptan kurtulayım da ne olursa olsun gibi oynuyor demiş sevgili Nedim Bey. Kante zaten hani öyle bir oyuncu. Biraz o bağlantıda olan oyunculardan birisi. Kante evet, zaman zaman driplingle beraber gittiği de oluyor ama ya Kante'den ziyade evet bu arada Kozlovski de az önce iyi bir pozisyonda aslında. Kaleci iyi bir pas attı ama topu kontrol edemedi. Dakikalar 66, 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gaziantep Futbol Kulübü 0, Fenerbahçe 1. Atanın kazanacağı bir mücadele görüntüsü var. Ben en azından şu anda öyle düşünüyorum. Yani kim atarsa muhtemelen maçı kazanacak. Öyle bir görüntüye bürünmeye başladı. Fenerbahçe 3 hamle yaptı. Tabii o hamleleri tekrar bir sizlere aktarayım. Sizler de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Şimdi Greenwood'da gelişen bir atak var. Buraya bir bakalım. İrfan Can Kahveci merkeze bıraktı. Archie Brown sola bıraktı. Vedat Muriç şimdi tekrar İrfan Can'a çok kötü bir vuruş. Çok kötü bir vuruş. Archie Brown oraya kadar gelmişti ama o da çok kötü bir vuruş yaptı. Evet, Fenerbahçe'de Gendouzi çıktı. İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu. İsmail diyorum. Kerem Aktürkoğlu çıktı. Oğuz Aydın oyuna dahil oldu. Yani kanat kanat diyelim. Lukaku çıktı. Vedat Muriç oyuna dahil oldu. Yani 10 numaralı bir pozisyona döndü gibi gözüküyor. İrfan 10 numara olarak konumlandırdı ki aslında İrfan her ne kadar böyle gözükse de daha çok sola doğru kendini atmaya çalışıyor. Aslında solda da biliyorsunuz Greenwood var. Bilmiyorum hani o rolleri ne kadar şu anda oyun oynanırken doğru bir şekilde dağıtacaklar. Çünkü Fenerbahçe yani bu atak az önce Archie Brown'un şutundan sonraki bir pozisyonda İrfan Can Kahveci ile Greenwood neredeyse yan yanaydı sol çizgide. Halbuki aslında birisinin merkezde yakın olması gerekiyor. O da zaten çok konuşmaya gerek yok. Hani şu andaki görüntüde İrfan Can'ın olması gerekiyor. Çünkü hoca onu düşünerek onu oyuna aldı. Hani Kante ve İsmail geride merkezde önlerinde hemen İrfan Can Kahveci diye düşünüyorum. Dakikalar 66, evet momentumu Fenerbahçe aslında uzun bir süredir elinde bulunduruyor onu söyleyeyim. Hatta çok büyük bir kısmında elinde bulundurdu ama yaklaşık bir 5-6 dakikadır Gaziantep'in momentumu eline aldığını söyleyeyim. Daha fazla pas yapıyor. Öncesinde Fenerbahçe daha etkiliydi bu arada Ederson. Evet gerçekten büyük bir şanssızlık. Ederson topu uzaklaştırmak isterken Archie Brown'a çarptı ve top da kornere gitti. İlginç bir post. Değil mi? Evet. Kornere gitti. Bir ara pası Antepli oyuncu sonuna kadar zorladı. Ederson uzaklaştırmak istedi ama top da hay taca çıkmış. İlginç. Nasıl taca oldu ya pozisyon? Ya bayağı kornermiş pozisyon ya. Evet, Mehmet Türkmen ne verdi? Tacı doğru kullan dedi Antepli oyuncu. Taç bile atamıyoruz ya. Yani evet, normalde topun Fenerbahçe'ye geçmesi gerekiyor. Değil mi? Bu arada ceza sahasına şimdi kullanılan taç Serdar aşırttı ama olmadı. Atak şimdi devam edecek mi? Hayır. Evet. Kante faul bekledi ve Mehmet Türkmen'in de kararı, ay yok, faul değil, eliyle oynamış. Bu da sarı kart aslında. Kasten bir elle oynama, bayağı voleybol gibi. Antepli oyuncunun sarı kart görmesi gerekiyordu. Pozisyon net bir sarı kart. Evet, şu ana kadar 12 şutu var. Fenerbahçe'nin biri isabetti. Sadece bir isabeti var. O da ilk yarıda gelmişti. İkinci yarıda henüz isabetli şutu yok sevgili dinleyiciler. Onu söyleyeyim, yanlış görmediysem. Değil mi? Hayır, özür diliyorum. İkinci isabetli şut oldu. Evet, şimdi düzeltiyorum. 12 şut, ikinci, iki isabetli şutu var. Bir büyük şansı vardı. İlk yarıda kaçırmıştı. İkinci yarıda yok. Durum bundan ibaret dakikalarda 72'yi gösteriyor ve mücadelede golsüz eşitlik devam ediyor. Şimdi İrfan Can çok uzaklardan doldurdu ama öncesinde ofsayt. Evet, hani İsmail Hoca tabii gereken değişiklikleri yaptı. Başka bir risk alabilecek bir oyuncusu var mı diye şöyle bir bakalım. Hani kime oyunu atabilir, kimi çıkarabilir? Şöyle bir düşünüyorum. Semedo'yu belki oyuna biraz daha alıp, of, ya da Levent Mercan'ı alıp ve biraz daha geriden uzun ortalar yapabilir Vedat Muriç'e. Çok da opsiyonu yok. Ne var? İşte başka da doğru düzgün şeyi yok. Şansı yok. Hani Nene ve Semedo, Nene, Levent Mercan ve Semedo gözüküyor. Zaten iki oyuncu değişikliği yapabilir. Oyun atabilir. Değil mi? Evet. Doğru. İsmail Hoca'nın da böyle bir huyu var aslında. İşte yıllar daha önce o 99 puan aldığı sezondu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Hani forvet çıkarıp forvet alır mesela. Yani orada bir forvet çıkarıp ya da işte orta saha çıkarıp forvet almaz yani, kolay kolay. Çok nadir yani İsmail Hoca'da. Şimdi Lukaku'yu oyundan çıkardı. Şimdi kenarda bir hücum şansı kalmadı mesela. Kime oyun atabilir? Neredeyse yok. Sadece Nene var. Orada nereye atacaksın? Yani Greenwood'u mu çıkaracaksın? Evet, İrfan'la gelmeye çalışıyor. Şimdi İrfan vuracak diye düşünüyorum. Uzaklardan bir vuruş, kaleci. Kaleci çok uzaklardan gelen vuruşu Tobias yattı ve kontrol etmeyi başardı. Onun da üçüncü kurtarışı bu. Yani çok da etkili bir şut değil tabi. Ama yine de kurtarmayı başardı. Dakikalar 72, mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Evet, biz bir yarışa gidelim sevgili dinleyiciler. Birazdan tekrar buradayız.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Start verildi. Şanlıurfa'da son koşu heyecanı başladı. 4 numaralı King of Race 6-7 boy kadar, 2 numaralı Mete Koç Bey de 4 boy kadar gecikti. Liderliği ise 13 numaralı Rahat Ol aldı. 2 boy kadar geride 9 numaralı Henner ikincilikte. Henner'den 4 boy kadar geride. İçeride 7 numaralı Golden Skin. Dışında 15 numaralı Joyner Radar. Onun dışında 10 numaralı Rüzgar Agah var bu şekilde. Safkanlar son 600 metreye doğru gidiyor. 13 numaralı Rahat Ol kaçıyor fark 3 boy kadar. 9 numaralı Henner ikincilikte, 2 boy kadar geride. İçeride 7 numaralı Golden Skin, en dışta 10 numaralı Rüzgar Aga, ortada 15 numaralı Joyner Rarın atakları var. Safkanlar bu şekilde viraja doğru gidiyor. 13 numaralı Rahat Ol virajı 4-5 boy kadar önde döndü. 10 numaralı Rüzgar Aga kendini ikinciliğe attı ve bu şekilde safkanlar son 300'e gidiyor. Şimdi dışarıdan 10 numaralı Rüzgar Aga yüklendi. Öndeki 13 numaralı Rahat Ol'u yakalamaya çalışıyor. Gerilerden 50-10 bariyer dibinden 8 numaralı Line Roberto'nun atakları da var. İçeriden 8 numaralı Line Roberto yüklendi, liderliği aldı. Şimdi farkı 8 numaralı Line Roberto 3-4 puan kadar çıkardı. 8 numaralı Line Roberto farkı 4 puan kadar çıkarıp son koşuyu kazanıyor. 18 numaralı Karoz Bey ikinci,

0: 11 numaralı Beyond the Sea ve 12 numaralı Lucky Rain Girl 3.lük için aynı yakın geçti. 6 numaralı 50-10'da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Şanlıurfa'daki son koşuyu 8 numaralı Line Roberto Yusuf Cengiz'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
2: Spor. Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam.
8: Radyo Spor.
3: Bahse gireriz devam ediyor.
9: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Az önce Serdar yerde kaldı. Burada AK'yle bir mücadelesi var. Ama hakemin kararı devam. Seme de oyuna dahil oldu. Mert Müldür oyundan alındı. Onu söyleyeyim. Yani maç okuyoruz ama tabii teknik direktör değiliz aslında. Neredeyse bütün değişikleri zaten söyledim ama tabii ben biraz daha erken bekliyordum bazı değişikleri. Özellikle 63'e kadar beklememesi gerekiyordu hocanın. İkinci yarının başında bazı değişikliklerle beraber oyunu daha erken Antep yarı sahasına yıkabilirdi. Yıkmaya çalışması daha doğru olabilirdi. Daha erken ve 10 numarayla oynayabilirdi. Bakalım sonra yani şu değişiklikler etkili olacak mı bu arada? Şimdi İrfan Can gitti. Arapasını Gendozi'ye atmak istedi ama başarılı olamadı. Bakalım Antep şimdi Sorescu'yla gelmeye çalışıyor. Evet, bugün Mehmet Türkmen oldukça ne diyelim, hoşgörülü oyunculara karşı. Yani şu maçta bazı oyuncuların, hedef göstermiyor ama isim de vermeyeyim, bazı oyuncuların sarı kart görmemesi imkansız. Öyle net sarı kart faulleri yaptılar. Ama henüz herhangi bir sarı kart vermedi. Hoca ilginç. Dediğim gibi, daha doğrusu hani bunu yapan oyunculara sarı kart vermedi, ısrarla yapan. Evet, şimdi Fenerbahçe sol taraftan etkili gelmeye çalışıyor. Bakalım Archie Brown, Oğuz'a bıraktı, Oğuz orta yapacak, korner. Evet, tam da aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Yani Oğuz'un sıfırı zorladığı pozisyonlarda hızlanmasının iyi olduğu, topla beraber hareket ve hareketin devamını yaptığı senaryoda yani Oğuz oynatmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü Oğuz duran topları da iyi kullanıyor bence. Kerem'e göre daha iyi kullanıyor yani. Kerem eskiden beri kullanıyor ama çok etkili olduğunu düşünmüyorum Kerem'in. Evet, Oğuz'un ortası, kaleci tokatladı. Tobias sonrasında Gaziantep şimdi etkili çıkabilir. Birebir yakaladı. Ake'yi bakalım. Şimdi Antepli oyuncu sol taraftan gitmeye çalışıyor ama İsmail de geldi. Ceza sahasına girecek. Bir müdahale ve taç atışı. Evet, İrfan Can da geldi yardıma. Ama taç Gaziantep'indi. Erdal Bey ne demiş? Okan Hoca'yı eleştirmem nedeni Galatasaray yönetimi hiçbir hocaya vermediği

kadar iyi bir kadro verdi diyor Okan Hoca'ya, ama Okan Hoca'nın bu kadroyu daha iyi değerlendiriyor olması gerekiyor diyor sevgili Erdal Bey. Evet, bu arada şimdi köşe gönderine yakın bir noktada Gaziantep oyuncu ısrarla topu bırakmak istemedi. Orada baya bir Sorescu zaman geçirdi diyelim. Şimdi yine yerde kalan bir oyuncu var ve yine bir sarı kart gelmedi. Yine aynı oyuncu. Neyse, devam edelim. Yine net bir sarı kart. Az önce faul yapan oyuncu yine. Peki, oyuna devam edelim. Şimdi oyun tekrar hareketlenecek. Dakikalar 81'i gösteriyor. Dediğim gibi hoca bugün özellikle sarı kart göstermeme konusunda baya bir ne diyelim, and içmiş herhalde. Kesinlikle olmaz. Her şey olur ama sarı kart olmaz diye. Mücadelede 81. dakika ve boşsuz eşitlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe zorlamaya çalışıyor. Olmadı. Sonrasında Gaziantep zaman zaman çıkıyor. Biraz özellikle yorgunluk var sanki Gaziantep'te. Öyle görüyorum. İkinci yarıda momentum daha çok Fenerbahçe'deydi. Onu da söyleyeyim. Hani haksızlık etmeyeyim. İlk yarıda 17-18 dakika daha iyi oynayan Fenerbahçe'ydi Antep'e göre. Ama ikinci yarının çok büyük bir kısmına Fenerbahçe daha iyi oynadı. Antep'in 6-7 dakikalık, yani 5-6 dakikalık bir momentum ele aldığını söyleyelim. Sonrasında çok başarılı olamadığı Gaziantep Futbol Kulübü. Hani ara ara gelip gidiyorlar diyelim. Evet, bu arada Vedat Muruş de Antepli oyuncu arasında büyük bir tartışma. Vedat Muriç bir güreşçi gibi aldı çırptı yani yere. Hakem girdi, ortalık şu anda karıştı. Hakem araya girdi. Sonra Antepli oyuncu Vedat Muriç'in üzerine yürüdü. Baya bir bakalım. Hoca burayı da mı kartsız geçecek, çok merak ediyorum. Mehmet Türkmen az önce söylemiştim, yani bugün hoşgörü seviyesi hani bir 100 üzerinden hesaplarsak herhalde 100 plus gibi bir şey göstermedi oyunculara sarı kart. Evet, İrfan Can'da Antepli bir oyuncu arasında bir tartışma devam ediyor. Hayret, Mehmet Türkmen sarı kartına başvurdu. Gerçekten şoktayım. Ya bunu niye söylüyorum? Yani başka maçlarda çok böyle hani bir ulaştırma kartı gibi ya da işte bir bankamatik kartı gibi çıkan kartlar burada bazı oyuncular üzerinde çıkmadı. İlginç. Net sarı kartlık fauller yapmalarına rağmen bakmadı bile yani. Faul verdi, geçti gitti yani. Evet, iki oyuncu Arda'ya ve İrfan Can Kahveci'ye sarı kart çıktı. Şimdi Fenerbahçe serbest vuruş kullanıyor. Bu arada iki oyuncu daha çıkardı sarı kart. Vedat Muriç ve Antep'ten de bir savunma oyuncusuna daha çıkardı. İlginç. Şimdi ceza sahasına bir orta etkili gelebilir. Arçi Brown'ın ortasında Tobias çıktı ve kontrol etmeyi başardı ama sonrasında evet, Oğuz'dan çok büyük bir itiraz sarı kartını gösterdi Oğuz'a. Devam ediyor Oğuz, hala devam ediyor itirazına. Hani pozisyonda faul yok diyor. Bir daha bakalım. Ya bence çok ucuz bir faul olmuş. Oğuz haklı yani pozisyonda. Benim futbol görüşüme göre bu pozisyon faul değil. Hani bu kadar kolay 1.80'lik bir oyuncu yere yatamaz yani. Yani genelde oyuncular gösteriyorlar bunu ama evet, az önce Vedat Muriç ve Antepli oyuncu arasındaki ikili mücadele, birbirine sarıldılar. Bir 3 metre gittiler, sonra dediğim gibi bir künde hareketi, sonrasında oyuncunun bir tekmesi olabilir. Arda İrfan Can Kahveci'ye geldi. Hani olaya şey yapmak için, yatıştırmak için. Sonra onların arasında bir tartışma başladı. Çok ilginç. Hani ayırma

0: Maya gelen iki oyuncu arasında tartışma başladı. Böyle bir durum izledik ama tatlıya bağlandı. 4 sarı kartla beraber. Sevgili Bora Bey, Vlahovic'in çocukluk resmini yollamış bana. Yani çok ilgilenmiyorum sevgili Bora Bey. Çanakkale'ye sevgilerimizi iletelim. Çok en azından benim ilgi alanımda değil. Kendisine hayatta başarılar. Evet, Serdar ve İsmail Hoca'yı yine eleştirmiş. Dakikalar 86-0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şimdi Greenwood'a gelmeye çalışıyor. Greenwood şut fırsatı imkanı çok bulamadı. Çok kaleye çok uzak oynuyor Greenwood. Fenerbahçeli oyuncular yine geriye dönmek durumunda kaldılar. Şimdi Ake sol tarafta bir boşluk arıyor. Bakalım orta mı yapacak yoksa sola mı bırakacak? Sola bıraktı. Kante ve Oğuz paslaşması. Kante tekrar bir alver yaptı. Şimdi içeriye merkezi ve serbest vuruş. Evet. Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Greenwood yerde kalan oyuncu. Bence faul olabilir. Çünkü sanki bileğe doğru bir hareket var. Olabilir diye faul. Hakem de vermiş faali. Okan Hoca, evet, İsmail oyundan alındı. Bartu Elmas oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de bir taze kan. Bartu Elmas, o da Thiago'ya benziyor eski. Barcelona'lı, Bayern Münih'li, Liverpool'lu değil mi? Öyle hatırlıyorum. Biraz sanki onu andırıyor. Okan Hoca'yı kadro verildi deniliyor. Eyvallah, öyle diyelim. Sanki kadroyu başkası kurmuş gibi söylemler de yanlış. Peki hoca bu kadroyla 149 maçta 119 galibiyet almış. Bu bir Türkiye rekoru. %80 başarı oranı. Okulda bile bu nota takdirname veriyorlar diyor. Daha ne yapsın adam demiş. Evet, yani ligde başarılı. Başarısız demek çok doğru değil yani, onu ben kendi adım en azından çok fazla kabul etmiyorum. Evet, Fenerbahçe serbest vuruş kullanıyor. Tehlikeli bir yer. Kaleye yaklaşık 23 metre mesafe. Topun başında Oğuz Aydın, değil mi? Yanlış görmüyorum herhalde. Ya da bir vuruş üst direkten döndü. Çok etkili bir vuruş. Greenwood, Oğuz dedim ama Greenwood ve İrfan Can Kahveci oradaydı. Üst direkten oyun alanına döndü sevgili dinleyiciler. Çok iyi bir vuruş Greenwood'dan. Mason Greenwood'un şutu üst direkten oyun alanına döndü. Tobias'ın burada müdahalesi var mıydı? Birazdan izleriz ama Fenerbahçe'nin bu mücadelede direkten dönen ikinci şutu oldu. Önce Kerem Aktürkoğlu'nun bir şutu direkten dönmüştü sevgili dinleyiciler. Bu da ikinci direği oldu. Dakikalarda 88'e gösteriyor ve mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Bakalım kalan dakikalarda, yani Antepli oyuncular o kadar panik halinde oynuyor ki, şimdi Fenerbahçe böyle çok şiddetli bir pres yapsa diyeceğim ki, ya gerçekten ön tarafta hani böyle inanılmaz şiddetli bir pres var. Gerçekten yok. Ama Antepli oyuncular sanki böyle 2 saniye top ayaklarında kalsalar, hani teknik direktör kenardan inanılmaz işte protesto edecek, ne bileyim oyundan alacak gibi böyle panik halinde oynayan, aslında panik yapması gereken takım Fenerbahçe gibi gözüküyor. Şimdi Greenwood ceza sahasına girecek. Etkili bir pas gelmedi. Bakalım Antep çıkabilecek mi? Skriniar'la birebir yakaladı Gaziantep'li oyuncu ama gitmek yerine oyunu dinlendirmeyi tercih etti ve sonrasında da kaptırdı. Gerçekten çok önemli bir pozisyonu ancak bu kadar kötü kullanabilir. Birebir yakaladı orta sahada. Skriniar'ı, yani sprinter bir oyuncu ve hani ancak bu kadar kötü kullanılır ve şimdi Fenerbahçe gelmeye çalışıyor. İrfan Can Kahveci son anda bir müdahale, korner. Silla topu kornere gönderdi ve İrfan Can Kahveci'nin o vuruş yapmasını engelledi. Bu arada Antep'te oyuncu kimdi bilmiyorum ama yani şunu söylüyorum. Atıp gitse 3 numara, bu arada evet, Greenwood'da tank gibi çarpmış, Greenwood diyorum, Skriniar oyuncuya. Evet, tekrar bir izleyelim.
1: Numara.
0: Kamaraymış bu arada oyuncu. Top az önce Greenwood'un vuruşu üst direkten dönmüş. Tobias da sadece izlemiş benim gibi pozisyonu. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak, 11. köşe vuruşu mücadele.

Dedi ceza sahası kalabalık. Şimdi İrfan Can Kahveci içeriye bir orta Tobias çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Tobias çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Başlatmadı da oyunu. Aslında başlatabilirdi. Sağ tarafta hala bomboş bir arkadaşı var. Hani beklemek yerine neredeyse takım halinde gelen Fenerbahçe'nin kornere geldiğini düşünürsek çok iyi bir pozisyon yakalayabilirdi. Artı 3 oynanacak mücadelenin sonuna eklenen sevgili Nişter. Bakalım skoru kendi lehine çevirebilecek mi Sarı Lacivertli? Sarı Lacivertli. Takım şimdi Antep gelmeye çalışıyor. Gaziantep Futbol Kulübü. Yani yanında oyuncu var. Ben gerçekten bazen bazı oyuncuları anlamakta inanılmaz zorlanıyorum. Ya şurada şu pozisyonu nasıl bu kadar kötü kullandılar? Ve şimdi Fenerbahçe'ye atak şansı verdiler. Yani istesen yapamazsın ya. Bu kadar kötü kullanamazsın. Şimdi faul almak için bekledi mesela. Beklemese bomboş. Belki yine gole gidecek bir pozisyonda ama beklemek durumunda kaldılar. Evet, şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor Gaziantep. Etkili bir pozisyon olabilir. Bu arada ceza sahasına girdi oyuncu hala. Evet, o final pasını atamadı ve sonrasında da bir inanılır gibi değil ya. Yani Antep'in şunun için söylüyorum. Bir yere kadar çok iyi geliyorlar ama bir yerden sonra hakikaten kalite devreye giriyor. Bomboş ama topu ayağından açtığı için hani belki de %100 gol pozisyonu olacak pozisyonda sarı kart gördü oyuncu. Fenerbahçeli oyuncunun Oğuz'un ayağına bastı. O kadar güzel bir pozisyonu kullanamadılar Gaziantep'li oyuncular. Artı 3'ünde son saniyeleri artık daha doğrusu 1 dakikalık bir süre kaldı ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe eğer maç böyle biterse 2 puan daha kaybetmiş olacak. Bu arada son anda bir müdahale. Skriniar'da şu anda rakip yarı sahada, hatta ceza sahasında, rakip ceza sahasında. O da gol için rakip ceza sahasında şimdi uzun bir taç atışı kullanacak Archie Brown. Tüm takım Antep ceza sahasında sevgili dinleyiciler. İçeriye uzun bir taç kafalardan sekti. Antepli oyuncu faul bekliyor ama Mehmet Türkmen devam etti ve şimdi tekrar içeriye bir orta daha gelecek. Kafalardan sekti. Diğer tarafta evet, oyuncu şansa bırakmadı. Gassama ve topu da kornere gönderdi. 12. köşe vuruşu. Maçın son saniyeleri sevgili dinleyiciler. Eğer Fenerbahçe bugün puan kaybederse 7 puanda kalmış olacak sevgili dinleyiciler ve ligde de 11. basamağa çıkmış olacak. Şimdi köşe vuruşu, ceza sahası kalabalık, kafalardan sekti, uzaklaştırmaya çalışıyor Gaziantep'li oyuncu ve şimdi bir kontratak. Sol tarafta 3 Fenerbahçeli oyuncu var, 2 de Antepli oyuncu var ama inanılmaz kötü bir pas. 5 Antepli oyuncu oldu, 3 Fenerbahçeli oyuncu ama hani kötü plus bir pas. Ve mücadelenin son düdüğü çalıyor sevgili dinleyiciler. Antep'te Gaziantep Futbol Kulübü 0, Fenerbahçe 1. İsmail Hoca ile Fenerbahçe kan kaybına devam ediyor. Bu arada evet, maçtan sonra da İrfan Can Kahveci gidiyor. Skriniar gidiyor Mehmet Türkmen'in yanına. Yani mücadeleyi niye bitirdin diyor. Ama 90 artı 3 bitti. Bir sakatlık da olmadı. Hani bilmiyorum. Şu anda bu itiraz bir dakika daha oynasaydı bir şeyler değişir miydi kısmını bilemiyorum tabii ki ama ciddi bir itiraz ettiler maçın sonunda. Evet, Süper Ligi bu hafta da kapattık sevgili dinleyiciler. Galatasaray 13 puanda. Birazdan zaten konuşacağız. Lider durumda Beşiktaş 12 puanda. İkinci sırada Ahmetspor Kulübü 5 mücadele sonunda 10 puanda. Üçüncü sırada Kasımpaşa 9 puanla dördüncü. Rizespor yine 9 puanda. Kocaelispor yine 9 puanda. Altıncı sırada sıralanıyor. Rizespor'un da 5. olduğunu söyleyelim. 9 puanda Alanyaspor 8 puanda ve 7. sırada Trabzonspor 7 puanda. Trabzonspor, Çorum Futbol Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü ve Fenerbahçe gençler bir aynı şekilde
7'şer puan da averaja göre Trabzonspor 9.

0: kaybını da hatta 3. puan kaybını da yaşadı. Derbide mağlubiyet. Beşiktaş karşısında kendi sahasında kaybetti. Gençler Birliği karşısında deplasmanda kaybetti ve Antep mücadelesinde, yani 5 mücadele sonunda 3. puan kaybı oldu diyelim. Ya aslında hani bilemiyorum tabii ki, yani Fenerbahçeli profesyoneller çok daha iyi bilir. Hani bizim öyle bir durumumuz yok ya da öyle bir bilgimiz olmayabilir, ama aslında bazen bazı şeyleri de görebiliyor olmak lazım. Niye bu kadar ısrar, hani İsmail Hoca'dan başka hoca mı yok diyeceğim. Şimdi niye böyle konuşuyorsun diyecekler. Yani bir şeyler gözüküyor aslında. Bu gözüken şeyler de sadece bu maç özelinde değil. Hani şu anda Galatasaray'ın son 4 sezonuna baktığımız zaman neredeyse 90 puanları bulduğu ortalamaları olduğunu düşünürsek, yani Galatasaray'ı şampiyon olduğu için söylüyorum. Hani neredeyse senede toplasanız 2-3 maçta kayıp yaşadığı durumda 3 maç sonunda 7 puan, değil mi? Ay, 8 puan. Evet, 8 puan, 15 puandan 8 puan kaybı oldukça kötü bence. Bilmiyorum, yani burada İsmail Hoca'nın da belki tekrar bir değerlendirme yapması, Fenerbahçe profesyonellerinde tekrar bir değerlendirme yapması gerekiyor. Özellikle ikinci yarı özelinde söylüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu maçı kazanamaması yine bence hocanın tercihleri ile sorgulanabilir. Hani Antep'in ikinci yarıda hiç tehdit etmediği bir durumda, etmediği durumda, ısrarla bunu söylüyorum. Edemediği olabilir, etmediği olabilir, fark etmez. İki şut atıp onu da isabet sağlayamadı ki, onu da hani maçın sonlarına doğru attılar. Momentumun bu kadar sizde olduğu ikinci yarının başından itibaren bir oyunda yaklaşık 5 dakika rakibi 45 artı 3 oynandı. Yani 90 artı 3, yani 48 dakikalık oyunun 43 dakikasında momentum sizdeydi ve Lukaku çıkıp Vedat Muriç oyuna dahil olması bir oyun ezberi oluyor. Bir ezber oluyor bence. Yani halbuki orada ne varsa atabilir artık. Yani bu biraz, çünkü öyle bir mücadele,
1: Kesinlikle abi.
0: bir şekilde kazanılması gereken bir mücadele. Haftaya Galatasaray Trabzonspor mücadelesi var. Puan kaybetmemeniz gereken bir mücadele. Derbi sonrası bir reaksiyon olması gereken bir mücadele diyelim. Dönüşte sizler mesajlarınızı yazın. 0538 052 14 87. Bugün bir, hani yine bir istifa falan olur mu? Sizler fikirlerinizi yazın. Ben kısa bir reklam arasına gidiyorum.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz Bahse gireriz programıyla. Son yarım saatim artık. Sonrasında ben veda edeceğim. Sevgili Görkem sizlerle birlikte olacak. Sevgili Hasan Bey Antalya'dan Antalya'ya selamlar, sevgiler. Yakın bir zamanda ben de oradaydım. Çok sevdiğim bir coğrafya, daha doğrusu bir bölgemiz, ilimiz. İlkokul hocam Antalya'da. Buradan kıymetli ilkokul hocama bayram alana da selamlar, sevgiler, saygılar iletelim. Ellerinden öpüyorum. Alanya'daydık. Demiş ki sonunda siz de benim gibi düşünmeye başladınız. Ben sene başında söylemiştim sevgili Hasan Bey. Yani benim en büyük endişem İsmail Hoca. Hani bu kadar beğenmiyorumdan ziyade Fenerbahçe'nin kadrosunu ya da işte oynatmak istediği oyuna ne kadar uygun kısmı idi. Eleştirmiştim yani. Ben Aykut Hoca'yı isterim demiştim. Kendim öyle bir değerlendirme yapmıştım. Hala da aynı noktadayım. Yani daha önceki yıllarda da özellikle risk alınması gereken yerlerde çok risk almadığını, önceki yıllarda uzun süredir beni dinleyenler İsmail Hoca konusunda risk almadığını ısrarla hep söylüyorum. Bugün de çok risk almadı yani. Şimdi şöyle bir

Bakalım. Kaçta oyundan çıkmış? Gendozi. Bir bakalım. 64'te çıkmış. Yani 64'e kadar. Mesela şurada örnek veriyorum sadece. Olabilir mi? Olabilir. Yedek kulübesinde tek bir santraforunuz var. Rakip tamamen kapanmış. Tamamen kapanmış. Çıkamıyorlar. Sizi tehdit edemiyorlar. Oyun neredeyse rakibin birinci bölgesinin ortalarında oynanıyor. Yani ikinci bölgeyle birinci bölge arasında oynanıyor. Dönen topları siz topluyorsunuz. Atak gerçekleştiriyorsunuz. Bırak hocam bir 10 dakika Vedat Moriç ve Lukaku ile oyna. Mesela. Hiç görmüyorum mesela İsmail Hoca'da bunu. Hiç görmüyorum. Sıfır risk yani. Evet burada risk aldı tabii. Yani İrfan Can oynatarak tek ön libero'ya döndü vesaire. Şey iki ön libero'ya döndü ama gerekirse öbürünü de çıkar. Mesela. Değil mi? Hani gol lazım ya kazanmanız gerekiyor. Bunu çok yapmıyor İsmail Hoca. Yıllardır hiç yapmıyor. Bugün de yapmadım. Lukaku yanlış tercih diyor. Sevgili Seattle'dan Mehmet İstemi Bozyal başlamak için top önünden yavaş çekimle geçiyor. Elini sallıyor yani koşamıyor diyor. Sadece baktı diyor Lukaku. Ya yanlış tercihse de o zaman ikinci yarının başında oyundan alsaydı. Gerçi kaçan pozisyonlar da var şimdi. Belki bazı Fenerbahçeli dostlar diyecek ki efendim iki topumuz direkten dönmüş. İşte Gendouzi boş kaleye kaçırdı. Ne yapsınlar? Ama oyun anlamında söylüyorum. İyi bir oyun yoktu. İyi yayınlar. Maçın ikinci yarısını seyrettim. Antep oyuncuları 3 pası yan yana yapamadılar. Çok savruk bir takım. Buna rağmen Fenerbahçe oyun üstünlüğü ele alıp gerekli baskıyı kuramadı. Çok güzel yorumlamış dinleyicimiz. Böyle bir takımı yenememesi Fenerbahçe için büyük bir soru işareti demiş sevgili Bozkurt Bey. Valla ağzınıza sağlık. Çok güzel özetlemişsiniz. Tam da bunu söylüyorum. Yani bugün Fenerbahçe'nin önündeki top kayıplarını ya da Antep'in işte top kayıpları sonrasında çıkmaya çalışmasının çıkamayışını biraz daha kaliteli bir takım bir anda gol olarak sonuçlandırabilirdi. Onu söyleyeyim. Yani çok fazla pas hatası yaptı Antep. Çok acele ettiler. Çok ilginç. Halbuki hepsi hani siyahi oyuncu atıp gidebilecek oyuncular mesela. Hani Akede onların karşısında duramayabilir. Skriniar karşısında duramayabilir falan. Ama hiç zorlamadılar. Hep bir başka opsiyon aradılar. Hep gözleri öne gitmek yerine tekrar bir geriye orta sahaya dönüp oyunu biraz dinlendirmek. Tempoyu artırmamak üzerine bir durum vardı. Yoksa aslında gol atabilirlerdi. Antep ikinci yarıda. Yani Fenerbahçe'nin bu kadar boşluk bıraktığı dönemlerde gol atabilirdi. İsmail o hoca olmayacak. Duaya amin demenin bir halidir diyor. Başka bir dinleyicimiz. Valla bilmiyorum tabii. Sevgili Caner, 48 yaşındayım. Kadıköy'de doğdum. Hayatım o tribünlerde geçti. Eksik olan bence ruh yok. Takımda yıllardır Sayın Koç iyi ile başladı. Aslında şirket mantığıyla hani kulüp uzun bir süre sahaya çıktı diyor. Çık maçını oyna, evine git, paranı al. Bu kadar da profesyonel olmayalım demiş ve böyle oyuncu almayalım. Gerçekten yeter artık demiş sevgili Ahmet Bey Kanada'dan. Böyle bir değerlendirmesi var. Caner abi, Fenerbahçe Avrupa'da süper oynuyor. Ligde ise sanki seyrettiğimiz süper oynayan Fenerbahçe gitmiş yerine Fenerbahçe'nin puf takımı gelmiş gibi. Ligde ne değişiyor? Avrupa'daki takım savunma yapmıyor. Üzerinize geliyor. Geniş alanda oynuyor. Size alan veriyor. Kendi oyunu oynuyor yani. Şimdi diğer tarafta Antep kapalı oynamaya çalıştı. Kontratak geçiş yakalamaya çalıştı. Geçiş hücumlarıyla sizi bir şekilde zor durumda bırakmaya çalıştı. Aradaki fark o. Oradaki takım kendi oyunu oynadığı için ona karşı daha iyi oynayabiliyorsun. Bakınız Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesine. Gerçi Fenerbahçe orada da çok kötü oynadı. Ya da Beşiktaş çok iyiydi bilmiyorum. Ve orada da kaybetti zaten. İsmail Hoca Serdar Bey İsmail Hoca'yı eleştirmiş. Bir teknik direktör 3 kez gidip 4 kez gelmez demiş. Sanırım 5 oldu herhalde değil mi? 5. kez oldu. Hani istifa sonrası tekrar geri gelmesi. 5. kez oldu öyle hatırlıyorum Erhan Bey'i. Merhaba Caner Bey. İyi akşamlar. Fenerbahçeliyim. Maç bitti, biz de bittik. Beşiktaş ile yer değiştik artık.
Her sene onlar Kasım ayı gelmeden ligi Avrupa'ya

0: avlatıyordu. Şimdi biz aldık o bayrağı. Hakkımız hayırlısı diyeceğim ama pek de hayırlısı olmuyor. Olmayacak. Sayın Aziz Yıldırım da çare olamadı. Zaten İsmail Hoca'yı gittiğinden geri ne demiş? Getirmeyecek de demiş. Yazık oldu bunca seneye demiş dinleyicimiz Kadir Bey. Yani Kadir Bey, ben yani yazık oldu demeyeyim tabii ki. Henüz daha lig bitmedi, ligin başı, ama oyun çok umut vermiyor ya. Yani ben tamamen tarafsız değerlendiriyorum. Burada bütün takımlarımızı konuşuyorum ama Fenerbahçe'nin oyunu, İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'ye oynattığı oyun çok umut vermiyor bana. Bir yine söylüyorum. Bu benim değerlendirmem. Hani büyük takım teknik direktörleri cesaretli olmalı. Sevgili Kadir Bey. Yanlış değerlendirmek istemiyorum. Yani kimseyi de korkaklık da çok böyle tedbirli oynatmakta suçlamak istemiyorum ama büyük takım teknik direktörleri, buna Okan Hoca'dır. İşte Trabzonspor'a kim gelir, eskiden Fatih Hoca'ydı. İşte Hüseyin Hoca'ydı Konyaspor mücadelesinde. İtalyan olur neyse. Yani 0-0 giden bir mücadelede, rakibin gelmediği bir mücadelede santrafor çıkarıp santrafor almak bence hani çok bir şey değiştirmiyor. Evet, bazen olabilir. Bazen olabilir ama bazen de olmuyor işte, bakın. At ya, kim varsa at yani. Yani senin bir puan almanla 0 puan alman arasında bir fark yok. Şu anda ayağa kalkmaya ihtiyacım var. Kalkıp koşmaya, yürümeye ihtiyacım var. Öyle bir durumda istifa etmişsin. Çok iyi bir mücadele sonrasında istifa etmişsin. Hani insanlar Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki üstün oyununu hiç konuşmadı. Sadece sizin istifanızı konuştu. Üzerine hocam bir cesaret gösterin ya. Daha fazlasını yapın yani. Taraftar da bunu görsün yani. Ya bak, İsmail Hoca Lukaku olmayabilir yine bu arada. Yine gol atamayabilirsiniz. Yani ben ikisi bir arada oynasa hani Fenerbahçe 3 gol atacak demiyorum. Ya da maçın sonu, son 10 dakika artık doldur boşalta döndü oyun. Öyle bir görüntü var. Antep tamamen derinde savunuyor artık. Neredeyse 20 metrede oynanıyor oyun. Skriniar, Ake, ne varsa hepsini gönder ya. Bir kişi kalmasın yani. Zaten Serdar'a oyun almışlar. Yani kontrata tehdidi neredeyse yok. Serdar Dursun'a oyun almış Gaziantep. Gibi. Yani Greenwood'da 3-4-0 kazanabilirdik diye, ama tabii atsalardı olabilirdi, ama hani oyun, öyle bir güçlü bir oyun yoktu, onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa pozisyon var zaten, ben de söyledim. Peki bakalım. Evet, sevgili Dursun Bey görseller yollamış. İyi akşamlar Caner Aydaş. Fenerbahçe benim yüzümden kazanamıyor. Ben ne zaman Fenerbahçe galibiyetini oynasam kazanamıyor. Aleyhine kupon yaptığım zaman kazanıyor. Fenerbahçe'ye tavsiyem, beni transfer etsinler. Kupon oynayayım demiş. Serkan Bey, Serkan Aksoy. O zaman oynamayın ya Fenerbahçe'ye. Bırakın yani, üzmeyin Fenerbahçe'yi dostları yani. Niye üzüyorsunuz? Oynamayın Fenerbahçe'yi. Peki, Görkem diyor ki kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz, devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor!
1: Bahse gireriz, devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programı, az bir sürem kaldı. Sonrasında veda edeceğim size ve bir günlük bir iznim var. Sonrasında çarşamba günü tekrar buralarda olacağız. Öncelikli olarak merhaba, ben de yaklaşık 10 senedir Radyo Spor'u takip ediyorum. Nitelikli yayıncılık anlayışınız için teşekkür ederim. Talisca başka takıma gitti, Mert Müldür oynuyor. Madem Sema da oynamayacaktı, neden Talisca gitti? İyi akşamlar dilerim Serkan Korkmaz Sapanca. Sevgili Serkan Bey, sizinle aynı fikirdeyim diyeceğim ama bir şey değişmiyor. Şimdi Semedo var, Mimović var, Mert Müldür var, değil mi? Orada Archie Brown ihtiyaç halinde böyle camı kırınız olabilir. Sol beklerden de sağ bek yapabilirsiniz. Bir de elinizde Oğuz Aydın gibi bir oyuncu var. Yani her yerde oynatabilirsiniz Oğuz Aydın, öyle söyleyeyim ben size. Santrafor haricinde her yerde oynar yani. Hatta böyle hani Barcelona'da falan oynuyorsanız ya dersiniz ya atayım ben bunu, adam sprinter bir oyuncu yani hızlı bir oyuncu, alıp gidebilir bayağı iyi falan dersiniz. Ama Talisca gitti yani. Şimdi ben bir şey diyemiyorum yani, bu planlamayı kim yaptı kısmını bilmiyorum. Ben açıkçası Semedo'yu bekliyordum. Hani bir Fenerbahçeli olmayarak, haddime de olmayarak söylüyorum. Ben kendi fikrim, burada da arkadaşlarımız var, konuşuyoruz yayın arkasında da, hani yayın haricinde de konuşuyoruz. Hani net bir şekilde Semedo'nun gitmesini bekliyordum Fenerbahçe'de. Ya da Archie Brown. Hadi Osterbold'e sakatlandı, Archie Brown'ı gönderemediler. Buna sözüm yok. Hani bir yerde mecbur kaldılar. Artı Archie Brown artı 23'e de uyuyor. Yani 23 yaş altına da uyduğu için o gönderilmesini anlayabiliyorum. Ama Semedo kısmını özellikle anlayamıyorum. Çünkü elinde yerli bir bek var. Sağ bekim var. Şeyi oynatırsın ya. Neydi? Bartu muydu? Yani repertuarında sağ bek olan oyuncu Bartu Elmas. Oynatabilirsiniz. Böyle yüksek profilli maçlarda Mert'i oynatırsınız. Türkiye milli takımının sağ bekini oynatmıyor Fenerbahçe. Peki hani orada öyle bir tercih var. Talisca kalabilirdi. Hani Asensio'nun olmadığı zaman bu çünkü düşünülmeli bir şekilde. Ya Asensio yoksa oyun aktı kim olur? Talisca olmaz belki ama en azından gol yollarında size skor üretir denilebilirdi. Evet, Greenwood ligde kötü olduğumuzu düşünmüyorum demiş. Tabela olarak demiş. Yani tabii ki saygı duymak lazım. Onun kendi fikri. Çok teşekkürler bu arada dinleyicimize. Sağ olsun. Hani Radyo Spor'a da güzel sözler söylemiş. Nitelikli yayıncılık yaptığınız için demiş. Çok teşekkürler. Yapmaya çalışıyoruz. Merhaba, iyi akşamlar. Çok mesaj var İzmit'ten. Ramazan ben. Gaziantep futbol takımının bu akşam hakemler sayesinde resmen verilmeyen fauller, Gaziantep'li oyuncuya dirsek atılıyor, buna bile faul verilmiyor. Yapan oyuncu Skriniar, bu ligin en sert takımı demiş Fenerbahçe'dir. Ramazan Bey, siz baya fanatiksiniz ya. Çok böyle noktaya virgüle katılıyorsunuz, takılıyorsunuz yani. Dün de başka bir şey yazmıştınız, hatırlıyorum sizi. Çok takılmayın noktaya virgüle, çok küçük şeylere takılmayın. Futbollu olacaktır ikili mücadele. Ben oraya gelmiyorum. Bakın, size Skriniar'ın hani maç içinde temasta bulunması vesaire, buralara gelmiyorum. Bugün bir oyuncu vardı maçı dikkatli, ismini söylemeyeceğim, dikkatli takip edenler özellikle baksın. Hakeme el hareketi yaptı, sarı kart. Üzerinde net bir çelme taktı rakip, umut vadeden bir atakta sarı kart. Sonra yetmedi, bir daha aynısını yaptı, 2 dakika sonra bir daha sarı kart. Hakem ve bu oyuncu sarı kart görmeden oyunu bitirdi. Yani çok net sarı kartlar verilmedi. Bugün Sayın Türkmen, dediğim gibi Mehmet Türkmen, hani tolerans ve anlayış şeyi 100 plus'tı. Öyle söyleyeyim yani. Yani 100'ün üstündeydi. Hani niye sonra 4 sarı kart çıkardı? Kavga çıktı çünkü. O yüzden 4 sarı kart çıktı. Ama çok takılmamak lazım. Yani ona sarı kart gösterdi. Sadece bir standardı yoktu bugün. Diğer maçlardaki Mehmet Türkmen değildi, onu söyleyeyim. Merhaba, iyi yayınlar. 3-3 ön libero ile Gaziantep'i, daha doğrusu Gaziantep'e karşı başlamak, hani ben ayrılmak istiyorum demektir efendim demiş. Böyle bir şey olmaz demiş sevgili Muhammed Ali Bey, eleştirmiş. Sevgili Caner, patates tarlasında oynandı mücadele. Süper Lig'de böyle saha olur mu İstanbul'dan Kasım Bey? Başka bir tartışma konusu da tabii bu. Yıllardır biz de burada konuşuyoruz. Bu sahalarda oynatmayın mümkünse diyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Caner Bey, sinir katsayım 10'la çarpın demiş.

Ben bu puan kaybını Sayın Başkan'a yazarım. İsmail Hoca'ya konuşmaya gerek yok bile. Şu kadroyu başka bir hocaya versen belki de takım uçurur. En azından bundan daha kötüsü olmaz. Hem de başka bir hoca demiş. Hadi hocanın ismini söylemeyeyim. Evet, peki hocamızın ismini söylemeyelim şimdi. Şey de olmasın, kendisini de şey göstermeyelim. Yani tabii ki şöyle, hani az önce başka bir dinleyicimiz yazdığı için söylüyorum. Yani bu benim düşüncem. Çok yani kelimesini kullandım ama büyük takımlar gerektiği yerde gerektiği riski almalı. Hele bir de kötü giderken bu kötü gidişatı değiştirmek için mutlak surette risk almalı. Oradaki teknik direktörlerin, oradaki liderlerin bence birinci görevi bu. Hani Fenerbahçe'nin forması zaten her maça favori çıkıyor, yani büyük maçlar haricinde. Onları da kendi sahasında oynuyorsa yine favori çıkıyor. Yani form, bırakın formasını. Yani bu kadar büyük bir takımdan bahsediyoruz. Yani burada bir şeyleri yapmak, burada antipi küçümsemek için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Alacaksınız hocam, yani risk alacaksınız. Yani bir yerde almanız gerekiyor. Kaçan şampiyonlukta kaçan puanlara bir hatırlayın. Ben buradaydım ya. Ligin bitmesine 8-9 hafta vardı ve bir maç 0-0 bitmişti. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti dedim ya. Rakibin şut atmadığı mücadelede santrafor çıkarıp santrafor alıp sağ ön çıkarıp sağ ön oyunu aldığı anda, hatta tweetim vardı, bir tane birkaç kişi de girmiş, hani daha iyi biliyorlar ya tabii kendince, biliyorsunuz ülkemizde böyle bir durum da var, efendim sen müneccim misin, küfürler hakaretler vesaire bana X'te. Sonrasında sene sonunda ben haklı çıktım yani. Bu arada Adana Demirspor mücadelesi açın, hatırlayın o maçı izleyin. Adana Demirspor'un şut atamadığı bir mücadelede Fenerbahçe neredeyse 25 metrede oynadığı bir mücadelede yine Sayın İsmail Kartal döneminde santrafor çıkarıp, işte 8 hafta mı vardı, 10 hafta mı vardı, belki daha fazla bile olabilir, Fenerbahçe bu maçtan sonra şampiyonluğu kaybetmiştir dedim ya. Yani orada bile Dzeko'yu çıkarıp sanırım başka bir santrafor oyunu almıştım. Yani İsmail Hoca'nın biraz risk alması gerekiyor. Bugün daha fazla risk alması gerekiyordu. İşte mesela Lukaku bir santraforu yok çünkü artık. Talisca yok. Değil mi? Asensio yok. İrfan Can yani varlığı yokluğu bilmiyorum, tartışılıyor. Onun yerine hani en azından Lukaku'yla Vedat Muriç'i bir 10-15 dakika birlikte değerlendirebilirdi. İkinci yarıyla beraber belki değerlendirebilirdi. Ki 4-4-2'ye dönerdi. Orta sağdan bir oyuncu alıp, işte örnek veriyorum, İsmail'i çıkarıp Kante Gendouzi yapıp 4-4-2'ye dönebilirdi. Ne kaybedebilirdi? En kötü kaybederdi yani. Şimdi 2 puan kaybetti, yani çok karlı çıkmadı bu durumda. Ben teşekkür ederim demiş sevgili Serkan Bey. Sapanca'ya sevgiler. Büyük takım 7 tane defansif oyuncuyla bir Anadolu takımına karşı oynamaz. Topu rakip ceza sahasına zar zor götürürsün demiş. Sonuç dağ taşa vurursun. Tek ön libero oynar. Bu sonuç normal. Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyunları bu yüzden sonuç alıyor. Beşiktaş tek bir ön libero tabii, 6 numara. 2-8'de oynuyor. Yani gidip gelen 2-8'de oynuyor. Tabii şimdi Kante, Gendouzi, İsmail aslında benim aslında istediğim bir üçlü, ama nerede bu üçlüyü kullanmasını hep bekliyorum İsmail Hoca'nın. Büyük maçlarda, hani Roma ile oynuyorsan bunu isterim mesela, hani böyle bir orta saha üstünlüğünü alıp özellikle içeride falan deplasmanda oynuyorsan oyunu bir şekilde dinle, yani üretemeyebilirsin ama yenilmeyebilirsin, oyunu tutabilir ama kazanmak zorunda olduğum bir mücadelede, sevgili Ali'ye bu konuda katılıyorum, mutlak favori çıktığım bir mücadeleye 3-6 ile, hani burada tek 8 belki biraz hani Kante diyebilirsin ama o da tartışılabilir. Gendouzi, İsmail ikisi de yani şu anda Fenerbahçe'de 6 gibi gözüküyor. O yüzden bu konuda sevgili Ali'ye katılıyorum. Merhaba, ben Onur. Onur Bey'e de sevgiler. Sizce İsmail Hoca kazanmak istedi mi futbolcuların psikolojisini alt üst olmuş diyor. Gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor. Futbolcular da alt üst oldu diyor psikolojisi. Sevgili Onur Bey'e de sevgiler. İstemiştir canım. Niye istememiştir yani? İsmail Hoca bir güven oyu istedi aslında. Hani örnek veriyorum, Beşiktaş'ta sanırım Eylül ayında ya da Ekim'de herhalde

0: bir olağanüstü kongre olacak mesela. Başkan bir güven oyalamak istiyor belki. Şimdi İsmail Hoca belli ki darlandı artık, sosyal medyadır, Fenerbahçe taraftarıdır. İşte belki su şişesi hani bu işin tuzu biberi oldu. Zaten hani böyle istediği şekilde bir şeyler gitmiyordu ve hani istifa etti. Tabii ki tekrar kendisinin değerli olduğunu hissettirdiler Fenerbahçe kulübü. Zaten normalde de değerlidir. Ama hani olmadı. Yapacak çok fazla bir şey yok. Selamlar, iyi yayınlar. Maalesef bu sene tamamıyla yönetime yazar. Eski ne demiş? Tarz yönetim. Oyuncular yanlış, hoca, takımda golcü yok maalesef. Talisca'yı yolladılar. Santrafor almadılar. Eldekiler de yaşlı oyuncular. Yazık, hakikaten yazık. Saygılarımla Vaha Bey yazmış. Peki, biz de sevgili Vaha Bey'e Amerika'ya sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Sağ olsun. Değerli, kıymetli görmüş, mesajını yollamış. Yani kıymetli dinleyicimiz nezdinde söyleyeyim de, tabii ki hani değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Mutlaka değişime direnç göstermemek lazım. Bazı teknik direktörlerde bu var ama yani geçmişin izlerini, geçmişte oynattıkları şeyleri genelde yapmaya çalışırlar. Fenerbahçe'nin yaşlı bir kadrosu var. Bence iyi bir kadrosu var. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilir ama planlamada çok yanlış, çok geç kaldılar. Bakın ben çok iyi hatırlıyorum. Temmuz ayının sanırım ortalarıydı. Yani böyle ilk haftası falandı. Fenerbahçe geç kalıyor planlamada. Ya da Temmuz ayının 20'si falandı, yanlış söylemeyeyim. Kimi gönderecekse, yani hazırlıklar başlamıştı. Bir iki hazırlık maç oynamıştı, öyle söyleyeyim. Tarihi çok doğru hatırlamayabilirim. Kimi gönderecekse, onların yerine kimleri alacaksa bir an önce İsmail Hoca kararı vermeli. Sonra bu oyuncuları gönderemeyeceksiniz ve gerçekten göndermemeniz gereken oyuncuları göndermek zorunda kalacaksınız. Burada ısrarla söyledim. Burada muhalif olanlar da vardı. Ki birisi sevgili Ali Cemal'dir. Her konuya muhalif olduğu için o yüzden söylüyorum. Yani karşı karşıya geldiğimiz için söylüyorum. Ona da sevgilerimi ileteyim. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe üzerinde. Fenerbahçe'de bu sene bu hata bayağı yapıldı yani. Yani neredeyse son güne kadar beklenildi. Tabii bunun zorlukları vardır. Hani bizim konuştuğumuz şekilde bazı şeyler olmuyor tabii. Çok kolay değil. Ama hani giden oyuncuları mesela Fred kalacak dedi hoca, hatırlayın. Bakın hatırlayın. Oynatmak istediği oyuna uygun olduğunu düşündüğü için hani 2-8'de oynayıp Beşiktaş'taki şu andaki model gibi Guendouzi, Salih Uçan gibi düşünün. 2-8'de oynayıp biraz daha farklı bir oyun oynatmak istiyordu ama Fred gitti mesela. Fred'in yerine 8 numara alınmadı. Üzerine neredeyse sezon başından beri en skorer oyuncusu Talisca gitti. Yani hocanın da çok istediği bir kadro kurulmadı bence. Öyle gözüküyor. İyi yayınlar Deniz'den. Musa ben, Fenerbahçe taraftarıyım. Acilen İsmail Hoca'ya teşekkür edilmeli demiş. Sevgili Musa Bey, yani görevden alınmalı demiş. İsmail Hoca'nın açıklamaları gelmedi. Birazdan Görkem bu açıklamaları sizlere aktarır. Ben artık yavaş yavaş veda ediyorum. Dinleyen, mesaj olan herkese çok teşekkür ederim. Sürçelisan olduysa affola efendim. Çarşamba günü saat 20.30'da tekrar Türkiye'nin en iyisinde Radyo Spor'da bu frekanslarda olacağım. Öncelikle Radyo Spor'da kalın. Sonra da giderken bir iki güzel şey söyleyelim. Biraz tebessüm edin. Hoşgörü gösterin ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
5: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedeni de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Fenerbahçe 5 haftada 3. kez puan kaybı yaşadı. Az önce tamamlanan mücadelede Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe ve şu anda puan tablosuna baktığımızda 5 maç sonunda 7 puanı bulunuyor sarı lacivertlilerin. Zirvede Galatasaray'ın 13 puanı, yani zirvenin 6 puan gerisinde kalan ilk 5 hafta içerisinde bir Fenerbahçe takımı karşımızda. Ha 5. hafta tabii toparlanabilir. Fenerbahçe buradan çevirebilir, o ayrı. Aslında birçok Fenerbahçe taraftarının da merak ettiği, eleştirdiği konulardan biri Fenerbahçe'nin şu anki mevcut oyun yapısı güven vermiyor. Benim görüşüm de bu yönde. İsmail Kartal çok iyi bir insan. Evet, kabul ediyorum. Geçtiğimiz günlerde çok savundum. İsmail Hoca'nın avukatı mısın diyenler oldu. Onları da hatırlatayım sizlere. Ha bugün de eleştiri günüyse eleştiririm ben kendi adıma ilerleyen dakikalarda. Yani bu kadar savunma oyuncusunun olduğu bir ilk 11'le Gaziantep maçına çıkması normal mi? Bunu ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama öncesinde sevgili İrfan 25 hattımızdaymış Sözcü Gazetesi'nde. Fenerbahçe muhabiri kendisi. Sevgili İrfan 25, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe puan kaybetti, berabere kaldı Gaziantep deplasmanında. Sen nasıl yorumlarsın bu mücadeleyi?
1: Vallahi ilk yarıda çok kötü bir Fenerbahçe vardı sahada. Gerçekten her anlamda kötü bir futbol vardı. Saha zemini de oldukça kötüydü. O Fenerbahçe özellikle Tedir İsmail Kartal'ın Gendozi, İsmail Yüksek, Kante üçlüsü orta sahasıyla çıkması Fenerbahçe çok fazla bir varlık gösteremedi ilk yarıda. Hatta ilk yarı boyunca isabetli şutu da yoktu Fenerbahçe'nin. Ama ikinci yarıda biz hani hocanın bir değişiklik yapmasını beklerken hoca İsmail Kartal demek ki oyundan çok memnun ki ikinci yarıya da hiçbir değişiklik yapmadan başladı. Hatta evet. İlk değişikliği yine 60. dakikalarda yaptığını görüyoruz hocanın. Yani o dakikaya kadar Fenerbahçe'de işte bakıyoruz 64'te değişiklikler
0: evet,
1: başladı.
0: Evet, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci, bir de Vedat Muriç oyuna dahil oldu.
1: Evet, 64'te oyuncu değişiklikleri yapıldı. Şimdi burada baktığınızda ama bu oyuncu değişikliklerinde hocanın risk almadığını da görüyoruz. Yani İsmail Kartal genellikle ezber değişiklikler yaptığını, oyun gidişatına göre bir sisteme değişikliği yapması gerekirken sürekli aynı pozisyonda oyuncu değişikliğini yaptığını görüyoruz. Yani sol kanat çık giriyor, yoruluyor, sol kanat çıkıyor, forvet giriyor, forvet çıkıyor, orta saha giriyorsa orta saha çıkıyor. Yani risk alman gerekirken, gol atman gereken, gole ihtiyacın varken Lukaku Vedat'ı mesela çift forveti hoca denemedi veya sistemi değiştirmedi, risk almadı. Oyunun gidişatına göre hamle yaptığını görmüyoruz oyuncunun. Yani rakibe göre oyun planını değiştirdiğini görmüyoruz hocanın. Bazen kazanmak için ezberin dışına çıkmak gerekir ama hocanın bunun çok fazla yapmadığını görüyoruz.

0: sistemde bir değişikliğe gidip bir çift forvete dönüp ileride risk almak, bunu yapabileceğini görmedik. Lukaku tam aslında Lukaku oyununda kaldığı içerisinde orada birçok gol pozisyonuna sokan paslar da attı. Ama burada Lukaku ile orta saha arasında yani Lukaku'nun çevresinde yakın oynayan oyuncu çok fazla yoktu. Lukaku'nun indirdiği toplarda rakip savunma zaten onları o topları topladı. Tam Lukaku ile aslında birlikte oynayabileceği bir Vedat değişikliği Vedat'la birlikte oynatabilseydi belki de risk alsaydı İntitü İsmail Kartal farklı bir sonuçta sahadan ayrılabilirdi Fenerbahçe. Ama şu var şimdi Roma'ya karşı ortaya koyduğunuz aynı oyun anlayışıyla Gaziantep karşısında da oynuyorsunuz. Burada biraz Fenerbahçe'nin bu oyun anlayışını değiştirmesi gerekiyor. Ve ligin artık 5. haftasında kaldı. Fenerbahçe şu anda 7 puanda. Lider'in 13 puanı var. 6 puan gerisine düştü. Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde. Yani bu daha sezon başı olmasına rağmen çok büyük bir avantaj kaybettiğini görüyoruz Fenerbahçe'nin. Ya bir de İsmail Kartal evet istifadan döndü. Maç öncesi oyuncuların kendisine döndüğü için çok sevinçli olduğunu dile getirdi. Ama oyunculardan bir reaksiyon göremedik bugün saha içerisinde. Ve Fenerbahçe'nin çok kötü bir oyununa bu Gaziantep karşısında sahadan beraberlikle ayrıldığını görüyoruz. Belki de yani Gaziantep'te oyuncular da biraz kızı ataklarda daha düzgün onlar da pasları daha doğru tercih yapsaydı belki de burada mağlubiyet de ayrılabilirdi Fenerbahçe.
1: Kesinlikle doğru. Kesinlikle.
0: İki topu direkten döndü. Evet, ama iki topun direkten dönmesi yani Fenerbahçe'nin oyun anlayışını iyi oynadığı anlamına gelmesin. Yani Fenerbahçe'de bir takım ruhu olduğunu söyleyemez. Yani burada çok fazla Fenerbahçe'nin çok kötü bir oyun ortaya koyduğunu görmemiz gerekiyor. İsmail Hoca'nın da artık bazı şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Yani bir oyuna müdahale etmesi
1: Peki
0: gerekiyor. Benzer
1: İsmail
0: oyun.
1: Kartal'ın ben durumunu aslında Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye de biraz benzetiyorum. İstifa edip yönetimin kabul etmeyişi ve sonraki hafta ve bir puan kaybının ardından yolların ayrılması. Buna benzer bir senaryo yaşanır mı Fenerbahçe'de? İsmail Kartal'la yollar ayrılabilir mi?
0: Şimdi 5 haftada 3. kez puan kaybetti. 2 mağlubiyet, bir beraberlik yaşadı Fenerbahçe. Çok kötü bir başlangıç Fenerbahçe adına. Yani şimdi oynanan oyun umut vermiyor. Yani gelecek için geleceğe umutla bakamıyoruz. Yani böyle bir sıkıntı var Fenerbahçe'de. Yani puan kaybedebilirsin Fenerbahçe bu ligin daha henüz başı. Yani ligin başı ve bu puan farkı kapanabilir. Ama diğer taraftan yani bu tablonun yani çok ileriye dönük yani bir olumlu bir tablo çizmiyor Fenerbahçe. Gerek oynadığı oyunla gerek teknik direktörünün yani oyuna yaptığı müdahaleler bunu görüyoruz. Ve oyundan çıkan oyuncunun yüz ifadesine bakıyorsun. Yüz ifadesi işte tepkili bir yüz ifadesiyle oyundan çıkıyor. Yani burada hala sıkıntının Fenerbahçe devam ettiğini gösteriyor. Yani bu sıkıntılar devam ettiği sürece çok da geleceğe umutla bakamazsın yani. Yani burada bir şeyin düzelmesi gerekiyor Fenerbahçe ama bazı şeyler düzeldiğini söyleyemeyiz.
1: İsmail Kartal'ın az önce bir açıklaması vardı. Sevgili İsmail Kartal demiş ki Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Net pozisyonlarımız vardı. Galibiyet için geldik ama olmadı. Oyunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Önümüze bakacağız. Yani ben birazdan bir çift laf söylerim tabii ki bu açıklamayla alakalı vesaire. Yani konuyla alakalı görüşlerimi aktarırım ama sen neler söylersin abi bu açıklama? Galibiyeti kaçırdık diyor. Çok pozisyonumuz vardı. Oyunun
0: Doğru
1: hakkı
0: yani
1: kesinlikle
0: pozisyonları
1: galibiyetti. Önümüze bakacağız.
0: öyle söyleyeyim yani evet pozisyona girdi Fenerbahçe yani iki tane topu direkten döndü bir tane %100'ü kendi yüzünü kaçırdı bir vuruş vardı ki yani Kenan onu aldı attı derecesine topu aldı attı ama şu var Fenerbahçe'nin oyun anlayışında sıkıntı var yani hocanın da değişiklikler anlamında özellikle yani benzer değişiklikler yaptığını, ezber değişiklikler yaptığını görüyoruz. Oyun sistemin

0: oyun içerisinde. Yani gole ihtiyacın olduğu dakikalarda bir çift forvete dönmeyi de tercih etmedi mesela hoca. Yani Kerem çıktı, Oğuz girdi. Orta sahadan İsmail çıktı, Bahadır girdi. Kanatta işte İrfan Can Kahveci'yi aldı oyuna. Yani Fenerbahçe'de benzer değişiklikleri yapıyor hoca. Burada tabii yönetimin de rahat şeyler var. Ama şunu söyleyeyim, sadece pozisyonlarımız var. Biz buradan galibiyette dönmedik. Galibiyeti biz hak ettik cümlesi bence bugün oynanan oyunu tam olarak yansıtmıyor. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe bugün çok kötü bir ilk yarıda çok kötü bir futbol ortaya koydu.
1: Ki zaten 34. haftaya geldiğinde 5. hafta Gaziantep deplasmanında bu kadar topumuz direkten döndüğe kimse bakmayacak. Şu an hiçbir Fenerbahçeli taraftar da buna bakmıyor. Ya yani burada tepki şundan dolayı gösterildiğini düşünüyorum ben İrfan abi. Şimdi Fenerbahçe'nin oyunu İsmail Kartal'ın yapmış olduğu değişiklikler güven vermiyor. Taraftar nezdinde söylüyorum bunu. Ya dediğin gibi çift forvete dönebilir Fenerbahçe. Diğer takımlar, rakipleri bunu zaman zaman yapıyor. Kazanmak istiyorsan bunu yapacaksın. Yapman gerekiyor. Ha berabere ha mağlubiyet. Yani burada bir puan seni kurtarmıyor sonuç itibariyle. Hani ben kaybetmeyeyim, bari skoru tutayım düşüncesinde mi bu hamleleri yaptı İsmail Kartal, onu da bilemiyorum. Ama ilerleyen haftalar için tabii senin de bahsettiğin gibi pek umut veren Fenerbahçe futbolu yoktu. Şimdi nasıl düzelecek peki? İstifa beklentisi olabilir mi senin nezdinde?
0: Yok, ben şu anda beklemiyorum. Sayın Aziz Yıldırım ne dedi? Ben olduğum sürece İsmail Kartal bu takım başında dedi. Artık bu süreçten sonra istifa konusunu konuşmak çok doğru olmaz. Şimdi Fenerbahçe inanılmaz bir kötü bir futbol oynadı. Yani şimdi İsmail Kartal'ın evet pozisyonlarımız vardı, işte direkten dönen toplarımız vardı, iyiydik düşüncesinde olmak bence taraftarı kandırmaktan başka bir şey değil. Yani bu kötü oyunun sorumlusu teknik heyettir. Teknik heyetin çıkardığı 11'dir, oyuna yaptığı müdahaledir, oyuncu değişiklikleridir. Fenerbahçe'de değişmesi gereken aslında çok fazla şey var, bunları konuşmaya, yani bunları konuşabiliriz. Çünkü burada İsmail Hoca'nın az önce söyledi. Benzer değişiklikler yapıyor. Oyun sisteminde bir yani oyunun gidişatına göre veya rakip teknik yeti müdahalesine göre bir oyuncu değişiklik yapmıyor ki. Benzer değişiklikler, ezber değişiklikler yapıyor. Hatta
1: ya maçı ben izlerken
0: hangi oyuncunun çıkacağını biliyorsun Fenerbahçe. Yani biraz rakibi şaşırtıcı bir hareket yaptığını görmedik bugüne kadar hocanın. Roma maçından sonra yani takımdan bir reaksiyon beklersin. Ama ne futbolcularda böyle bir reaksiyon vardı, ne de teknik heyette böyle bir reaksiyon vardı. Yani burada Fenerbahçe'nin saha içerisinde Greenwood işler yapmaya çalıştı. Bireysel yeteneklerle Fenerbahçe sonuca gitmeye çalışıyor. Yani bir takım oyunundan çok daha uzak. Yani bir organizasyon yok Fenerbahçe'de. Bir takım ruhu yok Fenerbahçe'de. Şimdi Fenerbahçe işte deniliyor ki yönetim işte Talisca'yı göndermeseydi, işte bir başka oyuncular deneseydi. Ama bugün sadece Talisca'nın bir oyuncunun yokluğundan 5 maçta 3 mağlubiyeti buna bağlayamazsınız ki.
1: Bu kadar da az pozisyon yaşamazdı abi. Şimdi
0: Gençler Birliği maçında Talisca var mıydı? Sahada mıydı? Sahadaydı değil mi?
1: Evet.
0: Fenerbahçe o maçta yenildi mi?
1: Yenildi ama atakların başlangıcına dönüp baktığımızda bunların geneli Talisca'dan geliyordu.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe en önemli sorunu takım organizasyonunda sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Takım oyununda sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe ne oynadığı belli değil. Yani burada da en büyük sorunun da zaten teknik heyetten kaynaklanır. Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı resmi maçlarda Konik Zabze maçına bakıyorsun, rövanş mücadelesine Mert Günok seni kurtarmış.
1: Evet.
0: Bütün Graz maçında çok fazla şut imkanı tanımışsın. Adamlar şutları ceza işte kaleyi tutmamış. Çok önemli pozisyonlara girmiş.
1: Evet.
0: Lyon maçında Ederson kurtarmış. Yendiği Konya maçında Ederson yine takımın en iyisi.
1: Evet. Çok önemli kurtarışları vardı.
0: Yani şimdi bakıyorsun bugünkü maçta da Ederson iki tane ceza sahası dışına çıkarak ayağıyla uzaklaştırdığı pozisyon vardı. Tehlikeli pozisyonlardı. Yani Fenerbahçe'nin önemli olan burada sadece bir oyuncu gönderirdi, işte oyuncu gelseydi şöyle olduğu falan değil. Bence Fenerbahçe'nin en önemli sorunu takım oyunu anlamında sıkıntı yaşadığını, organizasyon anlamında sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Ya Fenerbahçe'nin bunu düzeltmesi gerekiyor. Şimdi biraz Lukaku'ya diyorsun. Sam Lukaku bir şeyler yapmaya çalışırken tam oyundan aldı. Yani Lukaku'yla Vedat'ı birlikte oynadı hocam yani. Hı hı. Niye ikisini beraber oynatmışsın? Ama orada da bir yenilgi yaşarım sıkıntısıyla veya endişesiyle bu değişiklikleri yapamıyor.
1: Ki beraberlik zaten bir yenilgi değil midir abi, şampiyonluk hedefi olan bir takım için?
0: Şimdi bir mağlubiyet olsa daha fazla sıkıntı yaşayacak. Ama şu var, oynanan futbol çok fazla gelecek adına umut vermiyor. Yani şöyle söyleyeyim, Sayın İsmail Kartal Roma maçından sonra istifa etti.
1: Evet.
0: Şimdi Sayın İsmail Aziz Yıldırım da aslında onu gönderdi. Ama bu yaşananların hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye faydası olmadı. Ama şu anda bakıyorsun tarihin şimdi bu Roma karşısındaki oyun anlayışla Gaziantep karşısına çıkıyorsun. Aynı 3 savunma 3 tane orta saha oyuncusu anlayışıyla. Yani ne var kenarda mesela? Gole ihtiyacın var. İsmail çıkıyor. Batu giriyor. Nene kenarda hala Nene duruyor. Yani evet. Nene hızlı bir oyuncu. Belki kenardan girecek. Orada sana geçen sezon çok ciddi, çok fazla puanlar kazandırmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama Nene hiç değerlendirmiyor hoca mesela.
1: Evet, oyuna bile girmedi.
0: Oğuz Aydın mesela. Oğuz Aydın iyi performans sergilerken Kerem'in o beyin sahasının nedeniyle yedek oynamadı. İki maçta oynadı. Çok iyi performans sergiledi. Evet. Şimdi Kerem'i oynatıyorsun. Şimdi ama bazen oyuncuları oynatmak onu kazanmak değil. Aksine kaybedersin Kerem'i. Ya biz dinlendik. Oğuz Aydın'ın iyi performans sergiledi. Oğuz Aydın'la devam etmesin. Ya bunu da yapmıyor hoca. Ama bu tablo aslında Fenerbahçe'yi umutsuzluğa sevk eden. Yoksa ligin henüz başı. Çok bu puan farkları kapanabilir. Ama tablo çok gelecek adına umut vermiyor. Onu söyleyebilirim.
1: Ki taraftarlardan gelen mesajlara bakıyorum. Ben Fenerbahçeliyim şeklinde başlayan mesajların içeriği genelde İsmail Kartal'ın neden Gaziantep karşısında bu kadar savunma ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktığını soruyor dinleyicilerimiz. Normalde 6 puanlık bir fark kapanır mı? Tabii kapanır. Kapanır ama rakiplerine bakıyorsun. Orada maç berabere gittiğinde atıyorum Beşiktaş ya da Galatasaray berabere götürdü. Dün akşam mücadele.

0: değişiklikler. Şimdi rakibin hocası Orhan Ak zaten bunları düşünmüştür herhalde ikinci yarıya başlarken. İsmail Kartal'ın yapacağı değişikliklere göre de bir oyun planı belirlemiştir. Yani iki forvet niye başlamıyorsun? Evet doğru. Neyse ben bu yorumları birazdan ilerleyen dakikalarda yaparım. Şimdi sana şunu soracağım son kez sevgili İrfan 25 hattımızda Sözcü gazetesinde Fenerbahçe muhabiri kendisi karşılaşmayı değerlendiriyoruz kendisiyle. Sen az önce söyledin. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım ben burada kaldığım süre boyunca Sayın İsmail Kartal da burada kalacak dedin. Şimdi bu iş inada binerse Fenerbahçe bu işten zararlı çıkmaz mı? Olmuyor yani bir şeyler olmuyor abi belli. Fenerbahçe İsmail Kartal ilişkisi Fenerbahçe futbol takımına fayda sağlamıyor şu an için. Yani bunda devam edilmesi Fenerbahçe'ye zarar vermez mi sana göre?
1: Valla yani bununla ilgili dediğim gibi çok fazla şu anda yorum yapamam. Ama yani gidişat da çok da iyi bir yolu göstermiyor. Şimdi ne için? Roma maçın sonrası yaşananlardan sonra bir reaksiyon beklersin değil mi? Bir teknik heyetten bir reaksiyon beklersin. Efendim daha bir coşkulu bir futbol beklersin.
0: Tabii oyunculardan beklerim ilk olarak.
1: O futbolculardan bir reaksiyon beklersin. Ama bu reaksiyonu göremiyoruz.
0: Evet.
1: Yani bu reaksiyon hiçbir şekilde yok. O yüzden sıkıntı. Şimdi aynı şekilde şimdi o İrfan Can Kahveci'yi oyuna alıyor hocam. Şimdi hep biz kadrolardan söylüyoruz ya mesela kadro
0: Evet.
1: planlaması konusunda yönetimi eleştiriliyor. Yani şimdi bu kadro planlamasını yaparken teknik heyetin hiç mi bunda şey yok, inisiyatif yok? Teknik heyetle beraber bu karar alındı. Yani şimdi tartışmalar neden gönderildi? Yani az önce söyledim sadece bir futbolcuya bağlı olarak bu skorları açıklayamazsınız. Yani. Şimdi Fenerbahçe'de takım oyunu yok. Yani burada Fenerbahçe fizik olarak da rakiplerin biraz gerisinde olarak gözüküyor. Yani 60. dakikadan 70. dakikada oyuncular da fiziksel olarak düşüyor. İkili mücadelede kazanma oranları Fenerbahçe'de düşük. Mesela İrfan Can Kahveci oyuna girdikten sonra ağır kaldığını görüyoruz.
0: Ama abi
1: Ya şimdi
0: şunu da sorayım o
1: bir
0: zaman.
1: şeyler
0: Ya bu
1: yapmaya
0: takım
1: çalışıyor.
0: Roma karşısında daha iyi oynamadı mı? Aynı takım. Daha
1: Bakın
0: iyi oynadı Roma maçında.
1: şöyle söyleyeyim bak kapanarak oynadı. Savunma anlamında şey yapmadı. Geç ucunda. Bugün de aynısını buldu ama Gaziantep ve Anadolu takımlara bu oyun anlayışı da oynayamaz. Yani bu oyunu oynayamaz.
0: Kapalı
1: Yani
0: savunmayı aşman gerekir.
1: aslında zamanlama çok önemlidir bazı kararlar almak için. Yani doğru karar almak için de zamanlama dediğim gibi çok önemli. Yani bazen öyle bir noktaya gelirsin kararda, telafisi olmayan bir noktaya geldiğinde bir karar aldığında hiçbir fayda getirmez. Onu da söyleyelim. Yani burada yani sıkıntı Fenerbahçe'de çok da şey yani çok net bir şekilde belli ama bu sıkıntı nasıl çözülecek? Bunlar soru işareti. Bir daha hakeme ayrı bir parantez açmak lazım. Ya yani 9 oyuncu değişikliği var. 4 sarı kart olmuş. Orada son dakikalarda olaylar falan yaşanmış. Maçı sadece 3 dakika uzattı mesela.
0: Ha,
1: Yani bu
0: İsmail
1: da
0: Kartal
1: kadroyla.
0: da az önce ona değindi. 3
1: Yani
0: dakika veriyor maçın hakemi. Daha da fazla cevap vermeyeceğim size diyor. Şimdi 5 dakika verse Fenerbahçe o geliyor gümbür gümbür geliyor mu diyeceğiz.
1: hayır geliyor değil ama sen yani uzat. Yani tartışma olmasın. Mesela orada 2-3 tane pozisyon var. Top taca çıkıyor mesela rakip takımdan net rakip takımdan şeye veriyor. Fenerbahçe aleyhine veriyor mesela. Bir tane maçın başında geri pas var kaleciye mesela onu görmüyor. Yani bunları ben hakem açısından söylemiyorum ama şimdi Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var. Yani bu sıkıntıların nasıl çözüleceğini göreceğiz. Bazen radikal kararlar almak gerekir.
0: Oyuncu değişikliği, oyuncu diyorum, teknik adam değişikliği gibi mi?
1: Valla teknik adam değişikliği mi olur? Bir şekilde bazı radikal yani ya oyunculara sert uyarılarda bulunacak artık herkes ayağını denk alacak. Belli noktalarda çünkü dediğim gibi bir reaksiyon bekliyorsun değil mi yani? Kesin
0: Evet.
1: hafta içerisinde yaşanan sürecin ardından ama bu reaksiyonu göremiyorsun. Futbolcunun vücut dilinde bir sıkıntı olduğu ortaya gözüküyor yani net bir şekilde gözüküyor. Oyundan çıkan oyuncu yüzü asık bir şekilde çıkıyor. Veya işte teknik heyetin eline veya işte teknik heyet kenara geldiği zaman yüzü asık bir şekilde geliyor. Yani burada sıkıntının ne olduğunu ortaya koyulması

0: lazım ve bununla ilgili çözüm bulması gerekiyor. Gerekirse diyelim ki radikal karar, yani bazen bu oyuncuların reaksiyon vermesi adına sert tepkiler, sert önlemler de alınması gerekiyor. Şimdi teknik heyetle devam ediliyorsa yani devam edilme kararı alındı ve o yüzden yani sıkıntı futbolcular da işte, o zaman futbolcularla ilgili bir tedbir alınması gerekiyor. Eğer teknik heyette bir sıkıntı varsa bunun da çözülmesi için bazı kararlar alınması gerekebilir.
1: Yani teknik heyet konusunda tabii kendi yorum haddime değil. Ya gönderilsin, İsmail Hoca istifa etsin deme haddine sahip değilim. Ha bunu sosyal mecralarda yapanlar var mı? Var. Hani ben o tarzda bir yayın anlayışına sahip değilim. Şimdi bence sorun İsmail Hoca falan da değil ya burada. Sevgili İrfan abi. İsmail Hoca'nın bir ilk 11'ine bakıyorum. Sürekli hep aynı orta sahayla çıkma alışkanlığı var. Yani Nene'nin oynaması gerekiyor bana göre. Tabii benim kendi görüşüm. Oğuz Aydın'ın ilk 11'de oynaması gerekiyor abi.
0: Ya şöyle az önce söyledim. Yani şimdi Oğuz Aydın iyi oynarken Kerem döndükten sonra bir anda Oğuz Aydın'ı kestim mesela. Yani bu maçta mesela Oğuz Aydın'la başlayabilirdim.
1: Evet.
0: Bu maçta daha risk alabilirdim oyun içerisinde. Çünkü gole ihtiyacım var ama. Yani gole ihtiyacım varken Bartu oyuna mesela son dakikada Nene'ye oyunu atman gerekiyor.
1: Evet, 87'de Bartu Elmaz oyuna dahil.
0: Bartu Elmaz orta saha çıkıyor. Şimdi sol kanat çıkıyor, sol kanat giriyor. Forvet çıkıyor, forvet giriyor. Yani bir kez de mesela gole ihtiyacım var. Vedat'la Lukaku oyunda kalsın.
1: Evet.
0: Yani orada madem ceza sahasına rakibi yadın, onlardan bir pozisyon yakalayabilirdim. Biraz Vedat'ı daha gerinde orta sahaya yakın bir pozisyonda hani gibi oynatabilir. Ondan sonra Lukaku ile orada birbirleriyle pas merkezi şeklinde değerlendirebilirsin. Onu da yapmıyorsun. Yani burada gerçekten

0: önce gitmeye çalışan bir takım var. Ama takım organizasyonu anlamında ortada bir şey yok. Yani Fenerbahçe'nin organize bir atak gerçekleştirme gördün mü şu maçta?
1: Yani görmedim. Doldur boşalt genelde ya da bireysel yetenek
0: göre çıktı. Bir de çok fazla pas yapıyorsun Fener'e. Mesela pasların hepsi geriye yana.
1: Doğru. Orta alanda.
0: Geriye yana paslar yapıyorsun. Yani şimdi ilk yarılarda şimdi bakıyorsun Greenwood'a. Şimdi Greenwood'da ilk yarılarda sürekli yani adam geriye geliyor, top almaya çalışıyor. Ama sen bu adamı ceza sahası içi ve etrafında değerlendirmen gerekiyor. Çünkü Greenwood ceza sahası etrafında topla buluştuğu zaman çok daha etkili bir oyuncu. Ama sen ne yapıyorsun? Onu oralarda topla buluşturman gerekirken, yormaman gerekirken veya onun enerjisini 90 dakikaya yaymasını sağlamak lazımken ne yapıyorsun? Onu Greenwood'u top çıkarmak falan filan oyuncu haline getiriyorsun. Ve kaleden uzaklaşıyor bu oyuncu. Yoruluyor, yıpranıyor. Yani bu oyuncunun skorundan, asistinden mahrum kalıyorsun. Yani şimdi bunların hepsi bunlar oyunla ilgili. Bu teknik direktör, teknik yönetim oyun anlayışıyla ilgili bir durum var. Yani şimdi bakıyorsun sadece dediğim gibi bir oyuncuya bakmadan. Bazen Lukaku varken ceza sahası tarafında oyun içerisinde Lukaku varken ne yapıyor topu alıp? Lukaku'nun 2-3 tane kendini yani gol pozisyonuna girdiği oyuncuları görüyoruz. Gol pozisyonuna girecek paslar da vermişti. Ama sonra Lukaku'yu oradan aldı. Onu da yapamamaya başladı Fenerbahçe. Hı hı. Yani rakip şimdi rakip yorulmuş. Geride bekliyor. Yani kontra ataklara çıkartıyor. Sen Lukaku'yu çıkartıyorsun. Yani tam Lukaku maç olarak ritmi, maç ritmi eksik tamam ama oysa nereye almak varken forvet yerine Antep'te biliyorsun Nene geçen sezon hem asist anlamında hem gol katkısı evet. Gol anlamında çok önemli katkılar sağlamış. Sen Vedat'ı yine orada stoperlerin arasında yalnız bırakıyorsun. Yani Nene'yi alsana madem hani Lukaku'yu çıkarsın Nene'yi al madem. Nene oraya gidip çıkabilir, orada penaltı yaptırabilir, pasar top kapabilir. Yani Nene'yi mesela Nene Batu gibi 85'te değil mesela Nene'yi daha erken derken alabilirdin.
1: Benim yapacağım yani, ilk iki değişiklik abi Nene ile Oğuz Aydın'ı oyuna dahil etmek olurdu. İkinci yarıda. Kapanan bir Gaziantep var çünkü. Senin hızlı çıkman gerekiyor. Kanatları daha etkili kullanman gerekiyor.
0: Maç rakip gömülmüş. Rakip kendi oyunu kendi sahasında kabul ediyor. Sen hala orta sağlıyorsun oynaya. Yani gol atmak varken Vedat etrafına orayı doldurmak varken sen orta sağlıyorsun. Yani Nene'yi al yani Nene'yi al. Yani risk almaktan bence hoca risk almaktan çıkıyor. Buradan da bir mağlubiyet alırım düşüncesiyle belki sıkıntı yaşadığını söyleyebilirim. Yani orada bir endişeye kapıldı hoca.
1: Peki abi şunu da sorayım. Asensio'nun olmadığı maçlarda Fenerbahçe 11 karşılaşmada 6 maçı kazanamamış. Sadece 5 maçı kazanabilmiş. Asensio'nun da orta sahada olmayışı, takımın aslında şu an sahada gösterdiği performansı kesin olarak etkiliyor diyebilir misin?
0: Ya az önce de aynı şeyi söyledim. Bir oyuncuya bağlı olarak bir oyun atmak. Yani takım oyunu oynaması lazım Fenerbahçe. Organizasyon olması lazım. Fenerbahçe'de organizasyon yok. Bireysel ayaklara bakarak sonuca gitmeye çalışıyor. Şimdi bireysel kim Greenwood'a bakarak çıkıyor. Şimdi Asensio'ya bakarak o zaman da rakibini Asensio'yu durdurduğu zaman Fenerbahçe yine sorun yaşayacak. Önemli olan o da takım organizasyonunu iyi kurabilmek. Fenerbahçe'nin organize ataklar yok. Bunları söylediğimiz zaman işte eleştiriyoruz oluyoruz yani veya işte insanlar tepki gösteriyor. Ama ben ardından ben söylüyorum. Yani Kornik Sarpsa maçı. Hemen geliyoruz Tungraz maçı. Daha sonra Lyon maçı. Hı hı. Bireysel yeteneklerle Fenerbahçe bu maçları kazandı. Yani o maçlarda atılan gollerin birçoğunu baktığınız zaman çok fazla organize Fenerbahçe organize ataklardan organize geçen ataklardan golü bulunmuyor.
1: Evet.
0: Yani belki bir iki tane ama bunları sürekli hale getirmesi lazım Fenerbahçe.
1: Bakalım getirecek mi tabii İsmail Kartal ilerleyen haftalarda nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacak. Yani ben 11'i yanlış kurduğunu düşünüyorum abi. Yani her şeyi bir kenara bırakalım. Oyun sistemi vesaire konuşuyoruz bunları. Detaylıca konuşuruz ama ya ben ilk 11'de kesinlikle daha iyi olabilecek bir Fenerbahçe varken hani ben risk almayayım. Benim savunmam da

0: yerinde dursun. Ben fazla ön alanda top tutmayayım. Bireysel yeteneklerle bir gol atayım, iki gol atayım, maçı kazanayım düşüncesi varmış sanki İsmail Kartal'da. Ben öyle hissediyorum. Ya yoksa bu maçı birinci dakikadan 90. dakikaya kadar ön alanda baskı uygulayalım, rakibine baskı kuralım, Gaziantep ceza sahası çevresinden çıkmayalım düşüncesinde olan bir teknik adam, yani Nene ile başlar, Oğuz Aydın'la başlar. Şimdi bakıyorum, yok, Nene'yi hiç oyuna almadı 90 dakika boyunca. Ki belki de oyuna girebilecek ilk isim Nene'ydi. Ha, hata yine ilk 11'de başlaması gerekiyordu. Ha, bireysel performans değil tabii, bir oyuncuya bağlı olmasını söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama zaten mevcut durumda Asensio'nun olmayışı, Tarişka'nın takımdan gitmesi, gönderilmesi, her neyse artık onu bilemiyorum. Ya tüm bunları göz önüne aldığımızda senin hızlı, çabuk kanatlara, çizgide, dikine inebilen oyunculara ihtiyacın var. Ya zaten oyun merkezinde savunma oyuncularını görüyoruz orta
1: Şimdi
0: sahadan
1: şöyle
0: demirle.
1: söyleyeyim. Yani burada az önce söyledik kendine neyi oyunu hiç almadı hoca değil mi? Direkt.
0: Yani evet, enteresan. Gerçekten
1: Yani
0: şaşırıyorum.
1: az önce söyledim kenardan dikine inebilen işte
0: Evet.
1: orada ceza sahasını karşılayabilecek hızıyla belki penaltı yaptırabilecek. Geçen sezon gol katkıları önemli şekilde gol katkı olan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Tabii, kesinlikle.
1: Yani bu noktadan sonra ama hoca almamayı tercih etti. Değerlendirmiyor mesela. Neyi değerlendirmiyor? Yani neden değerlendirmiyor? Bunu da anlamış değiliz. Yani şey, Kerem'e verilen şansı Nene'ye de verebilirsin. Aslında biz hep geçtiğimiz şeyde şunu söylüyoruz. Kerem'e verilen, İrfan Can Kahveci'ye verilen şansı Oğuz Aydın'a verin diyordu. Oğuz Aydın iyi performans sergiledi. İki maçı iyi oynadı. Ondan sonra oyuncuyu tekrar yedek kulübesine çıkıyor
0: Ki
1: hocam.
0: ben kötü
1: Mesela
0: oynadığım maçı da hatırlamıyorum abi. Sen
1: yani
0: hatırlıyor
1: şimdi
0: musun
1: Oğuz
0: bilmiyorum.
1: daha fazla katkı sağlıyor. Şimdi bu oyuncular mesela Kerem'e sürekli ısrar ederek bu oyuncuları da kaybediyorsunuz. Mesela İrfan Can Kahveci üzerinde çok fazla ısrar ederek bu oyuncuları da kaybediyorsunuz.
0: Tabii baskı
1: Şimdi
0: oluşuyor.
1: biz mesela hep şunu söylüyoruz. Mesela teknik heyetin kararı doğrultusunda. Şimdi geçmişe dönmek istemiyorum ama mesela şimdi İrfan Can Kahveci İsmail Hoca dedi değil mi takımda kalsın diye.
0: Evet.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin de Cengiz diye de bir oyuncu vardı. Cengiz mesela şimdi Çorum Spor'da iyi performans ortaya
0: Tabii
1: koyuyor. Daha
0: geçtiğimiz hafta son maçında iki gol attı.
1: sezon başı kampında da çok fit gelmişti. Adana maçlarında goller atmıştı. İyi de şeydi. İyi de yani fizik kondisyon olarak iyi olduğu ortadaydı. Mesela şimdi hoca onu kabul şey yapmadı mesela gönderdi direkt. Yani istemedi. Kadroda değerlendirme istemedi. Yani şimdi bazen şunu söylüyoruz ya hep işte yönetimi transfer konusunda eleştirilen de işte orta saha transferi neden yapılmadı? Şimdi teknik heyetle birlikte bu kararlar alındı. Şimdi bugün Tarış oynasaydı yine aynı olacaktı. Çok fazla Tarışkan'ın bireysel ayağına bireysel yeteneğine bakmış olacak.
0: O zaman
1: Yani.
0: kazandığında böyle sorunlar yaşanmıyor. Bunlar konuşulmuyor ama.
1: Yani şimdi onu diyorum şimdi bak Tarışka mesela oynadığı zaman iki Lyon maçında Tarışka vardı. Gol, yani veya işte Gençlerbirliği'nin yeniden maçta da vardı. Yani dolayısıyla burada sıkıntı sadece bir futbolcuya dayalı değil. Az önceden bahsettiğim gibi takım oyunu anlamında takım olarak Fenerbahçe'de bir sıkıntı var. Fenerbahçe çok geniş alanda oynuyor. Orta sahayı rakipler çok rahat geçiyor Fenerbahçe. Ve genellikle hep geriye yana paslar yapıyor ve yavaş oynuyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin en önemli eksiği hız. Yani Fenerbahçe pozisyonu işte hız şimdi şeye çıkıyor, atağa çıkıyor. Atağa çıkarken bakıyorsun. Atağa çıkarken yani iki oyuncu ile üç oyuncu da çıkıyor. Arkada arada inanılmaz bir boşluk var. Yani alan geniş alan var. Ve ileride çoğalamıyor Fenerbahçe. Dolayısıyla o zaman da rakip defans çabuk iyileşiyor.
0: Ya bakıyorum orta sahaya, Guendouzi, İsmail Kante. Şimdi bu üçlüyle zaten ileri uca çok hızlı çıkamazsın. Bu oyuncular çok hızlı oyuncular değil. Teknik
1: Abi
0: kapasitesi yüksek isimler değil.
1: öyle söyleyeyim şimdi bu oyuncuların üçü de evet defansif ama mesela bu oyuncularla ilgili yani bazen oyuncuların yerlerinde de değişiklik yapabilirsin. Mesela Kante'yi geçen maçta gördün Roma maçında hızlı çıktı. Bastiacci mesela Kante'yi daha farklı bir pozisyonda değerlendirebilirsin. Ama bunun için ezber değil, ezber oyun kafadaki o ezberden kurtulması lazım. Yani farklı bir şey ortaya koyması lazım hocam.
0: Ki bu da şu ana kadar gerçekleşmeyen durumlardan biri. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok şu anda dediğim gibi 5. haftada 3. kez puan kaybetti. Ve 3-5 haftada 7 puan toplayamadı Fenerbahçe. Çok kötü bir başlangıç sezon adına. Hı hı. Gerçekten kötü bir başlangıç oldu Fenerbahçe adına. Ha, bu saatten sonra çabuk toparlanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Şimdi önünde Eyüpspor maçı var. Ardından da Milli Ara gelecek. Tabii Milli Ara toparlanmadığına Fenerbahçe adına önemli bir şey olur ama mutlaka Eyüpspor maçını kazanması gerekiyor bir şekilde. Ama oyuncular da olsun, teknik heyet de olsun biraz reaksiyon vermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Silkelenip kendilerine gelmeleri gerekiyor. Ama şu var, yani yönetim nasıl bir reaksiyon alır birlikte göreceğiz.
0: Son iki maçından da galibiyet çıkartamayan Fenerbahçe. Yani zor, tabloya baktığımızda zor. Şu anki taraftarların tepkisi de olacaktır Eyüpspor maçında. En basit bir hatada bazı oyunculara tepki de gösterecektir. Tribünlerden sesler yükselir. Onu tahmin edebiliyorum.
1: Ya şöyle söyleyeyim, ya abini diyorum, tribünde sesler yükselir de şimdi sadece bunu, bak yani abini her zaman söylüyorum, bunu yönetimi savunmak adına da söylemiyorum, kadro yetersiz falan söylemlerine ben katılmıyorum. Yani az önce söyledik, kenarda İrfan, kenarda Nene var mesela, Nene'yi değerlendirmiyorsun.
0: O zaman teknik direktör yetersiz abi, söylediğinden bu yani çıkıyor. Ya kadro yeterliyse ve takım kötü oynuyorsa, 5 haftada 7 puan alabiliyorsa, kadron iyiyse, burada yedek kulübende bir sorun var, kenar yönetimde bir sorun var o zaman.
1: Valla yani Fenerbahçe'nin yani biraz set oyunuyla da baskıyla da oynayabilir mi? Hani sağ, yani bir kere rakip sahaya yerleşemiyor Fenerbahçe. Yani sadece pas yaparak bir sahaya yerleştiremezsin ki bana. Kenar ortaları yapmanla, kenardan atak yapman gerekiyor. Dönen topları, ikinci topları kazanman gerekiyor. Yani Fenerbahçe'de sadece bireysel ayaklara bakmaman gerekiyor. Bir takım oyununu ortaya koyman gerekiyorsa. Ama bunu ne yazık ki Fenerbahçe hiçbir şekilde yapamadı. Yani bence planlama yanlıştı. Yani planlamada işler yoluna gitmiyorsa, mesela kaldı böyle başlamışsın, ya çift forvete dönen risk al. Ya bir riski almıyor, riski de almıyorsun. Yani şeyi almak, Bartu Elmaz'ı oyuna almak mesela, hani orta sahada bence akıl tutulmasının diye düşünüyorum. Acaba orada biraz şey yapabiliriz, yani öyle değerlendirebiliriz. Yani burada deplasmanda bir puan almak şu anda kendini avutmak mıdır?
0: Yani iyi bir sonuç mu? Fenerbahçeli taraftarlar şu an iyi bir puan aldık, Antep deplasmanı zordur mu diyor. Demiyor. Hiç kimse demiyor.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi gole ihtiyacı var. 64'te forvet çıkarıp bir forvet sahaya sürüyoruz. Yani bu aslında yani ezber değişiklikler olduğunu net ortaya koyuyor. Yani bir risk alması gerekiyordu hocanın, ama yani belli ki yaşananlardan çok fazla etkilenmiş, ama hiçbir şekilde risk alamadığını gördük hocanın.
0: Peki, teşekkür ediyorum abi, eklemek istediğin varsa lütfen.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum sevgili İrfan 25 Sözcü Gazetesi'nden Fenerbahçe muhabiri, kendisi konuğumuzdu. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdik. Ya kendisi de İsmail Hoca'nın, Sayın İsmail Kartal'ın yaptığı değişiklikleri eleştirdi. Nene'nin oyuna alınmayışını tabii ki üstüne basa basa söyledi sevgili İrfan 25. Şimdi sizlerden gelen mesajlara döneceğim. Fenerbahçeli taraftarların da mesajları geliyor. Bayağı bir mesaj birikti. Hepsine yer vermeye çalışacağım. Sizler de düşüncelerinizi Radyo Spor WhatsApp hattına iletebilirsiniz. Hakaret içerikli olmazsa sevinirim, ki onları okumuyorum zaten. Onu da söyleyeyim. Okuyabileceğim tarzda mesajları bekliyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Tamam, tepki var, ama o tepkiyi daha ılıman bir şekilde bana yazarsanız daha sağlıklı ilerleyen dakikalarda. Sizler yazmaya devam edin. Şöyle bir gecenin

Diğer karşılaşmalarını hatırlatayım. Leeds United, Newcastle United karşısında 3-0 önde İngiltere. Premier Ligi mücadelesi. İspanya La Liga'da Villarreal 1, Real Betis 2. Villarreal'de düşüş devam ediyor. Bu karşılaşmayı da canlı olarak eSport ve eSport Plus'tan isteyen dinleyicilerimiz varsa takip edebilirler. Şu an 49. dakika oynanıyor. Real Betis 2-1 önde. Inter 3-2 öne geçmeyi başardı Udinese karşısında. 2-0 geriye düşmüş olmasına rağmen Inter ilk yarı 2-2'yi buldu. Sonrasında da ikinci yarı öne geçmeyi başardı. Udinese karşısında Inter 64. dakikası oynanan müsabakada 3-2 önde olan taraf. Morariense Maritimo karşısında yine 2-0 önde tamamladı ilk 45 dakikayı. Geçelim bir diğer mücadelemize. Portekiz Premier Ligi'nde Sporting Braga 0, Estoril 0, 21. dakika oynanıyor. İspanya 2. Ligi'nde Celta Vigo B 0, Eibar 4, Eibar deplasmanda rahat bir galibiyete adım adım ilerliyor diyebiliriz. Şöyle bakalım diğer canlı karşılaşmalarımızda neler var. İrlanda Premier Ligi Shelburne 1, Drogheda United 0, Sligo Rovers 1, Galway United 2, son maçımız Waterford 2, Derry City 2. Bu karşılaşmalarda da dakikalar 68'i gösteriyor. Sadece Shelburne Drogheda United mücadelesinde 62. dakika oynanıyor. Bunu da hatırlatmış olalım. İlerleyen dakikalarda kuponlarımı paylaşacağım. Tabii ki sponsorumuz tarafından da tarafınıza yine kayıt olan dinleyicilerimize güzel kuponlar paylaşılıyor. Hani ne derler, bugün canlı bahis konusunda şov yaptığımı düşünüyorum. Ha, bunu söylemiyorum normalde. Şov yaptım, açık ve net söyleyeyim. Arka arkaya kuponlarım başarılı oluyor. Nazar değmesin diyelim. Yayına girerken bir kupon daha paylaştık. O da başarılı oldu. Inter ilk yarının geri kalan bölümünü kazanır demiştim. 1.65 mi? 1.66 mı? O civarlardaydı oran. Ha dedim, bu iddianın hediyesi. Bunu hemen sponsorumuza ilettim ve onlar da paylaştı. Paylaşımı gerçekleştirdi. Tüm bu kuponlara ulaşmak istiyorsanız ve ilerleyen süreçte tabii ki yine sponsorumuzun bir hediyesi olacak. Ve dilediğiniz takımın orijinal forması tarafınıza iletilecek. Yayında bir soru soracağım. O soruya en hızlı doğru yanıtı veren bir kişi istediği takımın formasını kazanacak. Yani çok basit aslında yapmanız gereken. iddia.com'a giriyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Ardından da çıkan sayfada bir büyüteç olacak. Oraya tıklayıp arama çubuğuna 30.0.97 yazıyorsunuz. Birleşik olarak enter'a basıyorsunuz ve Uğur Böceği şans oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak ekle diyorsunuz. Bu kadar. 20-25 saniyenizi alacak bir durumdan bahsettim. 0540-300-0097. Bu numaraya da yayından geliyorum, kuponları görebilir miyim şeklinde mesaj atmanız yeterli olacaktır. Ki yayından sonra yine gece seansı maçlarında güzel tercihlerim var. Onları paylaşıyor olacağız, hiç merak etmeyin. Aklınıza takılan bir konu olursa da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Adımı soyadımı Görkem Tezer yazdığınızda yine Instagram'da bana ulaşabilir dinleyicilerim. Diyelim ve şöyle okunmayı bekleyen mesajlarımıza dönelim. Galatasaray bence artık şampiyon olur demiş İlyas Bey. Yani katılmıyorum. Beşiktaş gümbür gümbür geliyor. Fenerbahçe daha şu an geride kalmış gibi gözükse de ilerleyen haftalarda ne olacağı belli değil. Şimdi tamam, eleştiriyoruz, eleştirelim de yani Fenerbahçe lige havlu attı. Öyle bir durum yok. Onu bir kere geçelim. Öyle bir durum yok. Fenerbahçe daha 5. haftada 6 puandan geri dönebilir mi? Dönebilir. 2 maça bakar. Ki Galatasaray puan kaybetmeyecek, Beşiktaş puan kaybetmeyecek diyenler var mı? İlla ki vardır. Ama kaybedecek bu takımlar. Bu takımlar da puan kaybedecek. Burada Fenerbahçe'nin oyunu eleştiriliyor. Yani ilerleyen haftalar için umut vermiyor. Şimdi Galatasaray ya da Beşiktaş gider mağlup olur. Ama mağlup olduğu hafta Fenerbahçe kazanır. Kesin biz bu maçı kazanırız diyemiyor hiçbir Fenerbahçe taraftarı. Bunu eleştiriyorlar. Bu konuda evet, kesinlikle İsmail Kartal'ın bugünkü yaptığı değişikliklerde hatalı olduğunu düşünüyorum. Nasıl söyleyebilirim bunu? Ben çekingen davrandı yaptığı değişikliklerde. Aman ben skoru da tutayım bir yandan düşüncesiyle yaptığı değişikliklerdi. Yoksa yani Gaziantep deplasmanında artık 64. dakika.
70. dakika ya, sen neden Vedat Muriç'i oyuna dahil edip de Lukaku'yu çıkartıyorsun? Lukaku Vedat Muriç ikilisi zaten savunmasına gömülen bir Gaziantep Futbol Kulübü takımı var. Kendi yarı sahasından çıkamayan bir Gaziantep var. Ha, çıkmaya da çalışmıyor. Çok basit top kayıpları. Şaşırt Gaziantep takımını, şaşırt. İki forvetle mücadele et. Ha, zaten gelmiyor ki kalene Gaziantep. Gelmiyor. Sen 75. dakika, 80. dakikadan sonra Şikrinyar Gaziantep yarı sahasında orta açıyordu. Kanada iniyordu, çizgiye iniyordu bu oyuncular. Zaten rakibinin yarı sahasında oynanan bir karşılaşmaya döndü. Al sen Lukaku'nun yanına Vedat Muriç'i. Bir rakip takım savunmacıları daha da şaşırsın. Hiç çıkamasınlar. Zaten Gaziantep'in gol atma niyeti yok. Yok, kontra atak yakalamaya çalışıyorlar ama onların da yaptığı değişikliklere bakalım. Özellikle 70. dakika itibariyle Gassama ofansif bir oyuncu değil. Soresco ofansif bir oyuncuydu. Ve Soresco çıktı, Gassama girdi. Savunma ağırlıklı bir oyuncu. Yine Hansen 82. Abakar, Silla 82. Oyuna giren oyuncular. Ya bunlar savunma oyuncuları. Rakip zaten kapanmış, Fenerbahçe'nin rakibi. Artık benim çıkma niyetim yok diyor. Bas bas bağırıyor Fenerbahçe karşısında. Bana verin bir puan. Ben bir puana razıyım diyor. Ve sen hala Bartu Elmaz, İsmail Yüksek değişikliği. 87. dakika. Yani anlam veremediğim değişiklikler. Gerçekten anlam veremediğim değişiklikler. Ha, Fenerbahçe tabii ki büyük bir camia. Hayır, ben 6 puan için burada birçok taraftara katılmıyorum. Şampiyonluk gitti. Hayır, Fenerbahçe için şampiyonluk falan gitmedi. Onu söyleyeyim. Bir maça bakar. Bir maça bakar. Ama Fenerbahçe'nin oyununu daha da şekillendirmesi gerekiyor. Ofansif anlamda daha farklı bir taktik anlayışıyla sahada yer alması gerekiyor. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ha, İsmail Kartal'a bazı taraftarlar, bazı dinleyicilerimizin eleştiri boyutunu abarttıklarını da görüyorum. Yani İsmail Kartal başarısızsa gönderilir. 2-2 daha 4, bu kadar. Bir takımın antrenörü kötü performans göster ya da puan kaybı yaşadığı için de yani kimse hakaret edemez. Bakın, bu sadece İsmail Kartal için geçerli değil. Değil. Hiçbir takımın antrenörü için mesela hakaret etmeyin. Etmeyin, ediyorsanız da içinizde ne dedin ya, bana niye yazıyorsunuz? Yani onu mu okuyacağım? Ondan sonra niye okumuyorsun? Görkem mesajı mı oluyor burada konu? Ya tabii ki okumayacağım mesajınızı. Hakaret var çünkü. Peki devam edelim, dinleyicilerimiz neler düşünüyor bu mücadeleyle alakalı? İsmail Kartal'ın havası kaçmış. Bora Ayhan Çanakkale'den iyi yayınlar. Peki devam edelim. Fenerbahçe'nin kurtuluşu kesinlikle Alex'tir. Ben bir Galatasaraylı olarak Alex'in ahı var Fenerbahçe'de diyor. Alex'i getirsinler, her şey değişecek. Kocaeli'den Nadir Akkuş böyle bir görüşe sahip. İrfan Bey'in yorumlarını gerçekten çok beğeniyorum. Bu maçta da iki tane direkten dönen top olabilir belki ama futbolumuz gerçekten umut vermiyor demiş. Ama her şeye rağmen o direklerden bir tanesi gol olsaydı belki de takım kenetlenir ve daha azimli, daha istekli bir oyun sergileyebilirdi. Benim görüşüm, İsmail Kartal'ın görevi bence bu maçtan sonra bitmiştir. Bu maçtan sonraki oynayacağı her maç takımın başında çıkacağı her maç takıma zarar olarak yazar diyor dinleyicimiz. Sayın Aziz Yıldırım, eğer Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünüyorsa bence bu maçta İsmail Kartal'ı gönderecektir diye düşünüyorum. Bir kez daha gördük ki kritik kararlar hep Fenerbahçe aleyhine oldu ve dünkü maçtaki kritik kararlar da hep Galatasaray lehine oldu. İlginç diyor dinleyicim. Kritik kararların Galatasaray aleyhine ve Fenerbahçe lehine çalınacak bir haftayı iple çekiyoruz demiş. Dinleyicimizin görüşü bu şekilde. Şöyle bakalım, İrfan Bey'e sorar mısın, İsmail Hoca sezonu bitirebilir mi? Yani soramadık tabii ki, çok mesaj geldi. Şu an tek tek mesajlarınızı okumaya çalışıyorum. İyi yayınlar. Beşiktaş'ın futbolu rakiplerin evet olabilir. Dinleyicimize teşekkür ediyorum. Böyle esprili bir mesaj göndermiş ama iyi oynuyor Beşiktaş. Beşiktaş gerçekten iyi oynuyor. Bana soruyorlar. Sence şampiyonluk için şu an en iyi hangi takım oynuyor? Beşiktaş oynuyor abi. Beşiktaş oynuyor. En iyi futbolu Beşiktaş oynuyor ama devamını getirebilir mi? Hani orada da bir soru işareti var. Bilemiyorum. Yani şu an mevcut 5 haftayı değerlendirecek olursak evet, Beşiktaş diğer takımlara göre
Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'a göre daha istekli, daha hırslı, daha azimli bir mücadele gösterdi. Teknik adam performansı da daha iyiydi Beşiktaş'ta şu ana kadar. Bayrampaşa'dan Volkan, hayırlı yayınlar. Fenerbahçe çok yavaş ve çok uzak oynuyor. Futbolcular gezici forvet gerekli demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar. İsmail Hoca daha puan farkının 6 olduğunu bilemeyecek kadar olaydan kopmuş durumda. Puan farkı 8 diyor. Şöyle bakalım. Bitti denen Galatasaray 5 maçta rakip kaleye 123 şut çekmiş. Bizim hoca hala hakemin zemin şu bu diyor. Sayın Aziz Yıldırım hiç inat etmesin. Loca kavgası yapacağına bir hoca bulsun Fenerbahçe demiş dinleyicimiz. Bir Fenerbahçe taraftarı. Seedle'dan yazan dinleyicimiz şöyle bakalım. Kasım'da bize havlu atar diyen Fenerbahçe Ekim'de havlu atar derler mi? Öyle bir göndermede bulunmuş. Sevgili Görkem, Genduzzi ve Arşe Brown mı? Ben bilmiyorum, ona benzettim, yanlış yazmışsınız da. Kaçırdığı gol pozisyonlarında Kante bomboş. Arkadaşlar pas verse şimdi farklı şeyler konuşurduk. Ya, yaptığımız hatalardan biri bu. Ben ne dedim yayının başlangıcında? Sevgili İrfan 25 de bunu söyledi. Fenerbahçe buradan 1-0 kazansa bunlar konuşulmayacak. Ben de bunları konuşmayacağım, siz de bunları yazmayacaksınız. Şanssız bir maçtı, direkten döndü ama kazandık, olacaktı konu. En büyük sorun bu zaten. Bizim futbolumuzdaki sorunlardan birisi bu. Fenerbahçe kazanmak için ne yaptı? İsmail Kartal kazanmak için ne yaptı? Nasıl bir risk aldı? Bireysel yeteneklerle böyle maçları kazanabilirsin. Dün Galatasaray maçı, Abdülkerim 50 tane şut çeksin, 49'u gol olmaz. Ve o gol olmasaydı Galatasaray'da da kaos oluşacaktı. Tepki oluşacaktı yönetime, Okan Hoca'ya. Ha, Okan Buruk'un değişikliklerini tabii ki bu akşam İsmail Kartal'ın yaptığı değişikliklerle kıyaslamıyorum. Hani Okan Buruk risk almayı seviyor. Alıyor da. Fenerbahçe iki forvetle mücadele eder. İsmail Hoca iki forvetle mücadele eder. Olmaz. Olmayınca olmuyor. İyi oynadık. Ha, bu kabul edilebilir. Ama yapılan değişikliklere baktığımızda pek aslında öyle olmadığını görüyoruz. Fenerbahçe beraberliği de düşünen bir takım görüntüsü verdi. Kazanamıyorsam kaybetmeyeyim. Maçı bu maç değil, onu söyleyeyim. Kazanamıyorsan kaybetme. Evet, önemli bir cümledir bu. Ama o karşılaşma bu maç değil. Şampiyonlar Ligi maçı, Aston Villa maçı mesela, bir sonraki karşılaşma. Kazanamıyorsan orada kaybetme. Roma maçı, kazanamıyorsan Roma maçında kaybetme. Gaziantep maçında kazanamıyorsan kaybet ya da berabere kal. Onun çok bir önemi yok ki. Ya, taraftar daha mı fazla tepki verecekti Fenerbahçe bugün kaybetseydi? Zaten kaybetti. Ben her zaman söylüyorum. Büyük takımlar, şampiyonluk hedefinde olan takımların beraberlikle ayrılmasının hiçbir önemi yok. Kazanıyorsan kazan. Kazanmak için her şeyi yap. Olmuyorsa da risk al. Savunma tandemini de boz. İleriye gönder. Orta sahada olsun savunma oyuncuların. Ve sen yüklenmeye devam et. Çünkü kazanmak zorundasın. Kazanamıyorsan da kaybet yani. Bunda ne var? Onu söylemeye çalışıyorum. Teşekkür ederim dinleyicimize. Merhabalar Antalya'dan Hasan. Sonunda siz de benim gibi düşünmeye başladınız. İsmail Kartal hocalığını beğenmiyorum çünkü oyunu okuyamıyor. İyi yayınlar demiş. Yani İsmail Kartal'ın hocalığını beğeniyorum beğenmiyorum değil. İsmail Kartal'a yapılan eleştirilere ben tepki veriyorum geçtiğimiz günlerde. Ona tepki veriyorum. Şu an olsa yine tepki veririm. Bu maçta kafasına su şişesi atılsaydı yine ben bu maçın ötesinde konuşmalar yapardım. Onu söylemeye çalışıyorum. İsmail Hoca elinden geleni yapıyordur. Ha, belki onun mantığında başka bir oyun anlayışı, oyun felsefesi var. Belki başka bir şey düşündü. Oyuncularla 7-24 ben beraber değilim sonuçta. İsmail Kartal sorumlu bu işten. O oyuncularla ilgileniyor. Belki de bizim bilmediğimiz bir şeyler var saha içerisinde. Belki oyunculardan bir tanesi, iki tanesi yedek kalmayı istemiyor. Belki sorun çıkartıyor. Şimdi biz tamam söylüyoruz burada. Niye oyuna girmedi? Şu oyuncu niye oyuna girmedi? Bu oyuncu niye oyuna girmedi? Değil mi? Nene'den bahsettik. Belki de Nene antrenmanda koşmuyor, performans göstermiyor. Hani eleştiriyoruz ama biz kağıt üzerindeki sonuca ve sahadaki oyuna göre eleştiriyoruz.
Ya belki de Sayın İsmail Kartal'ın haklı olduğu yanlar var. Kardeşim şundan şundan şundan dolayı bu oyuncuları oynatıyorum ya da oynatmıyorum.

diyebilir. Biz sadece gördüğümüz tablo üzerinden yorumluyoruz ve hakkaniyetli olmak durumundayız. Sizler de dahil buna. Hakkaniyetli yorumlarda bulunmak gerektiğini ben düşünüyorum. Merhabalar, Antalya'dan Hasan diyen dinleyicimiz. Şöyle bakalım, Gaziantep çıkamıyor. Her şey senin elinde ama sen Lukaku'yu çıkartıp Vedat'ı oyuna alıyorsun. Bence o oyunu okuyamıyor İsmail Hoca demiş. Peki, bence sorun İsmail Hoca'da değil. Yani ilk yarıda kaçan pozisyonlara bakıyorum da İsmail Kartal ya da başka bir hoca boş kaleye dahi gol atamayan adama ne yapabilir demiş. Yani ilk yarıda değil, o ikinci yarıda gerçekleşti. Yani ilk yarıda Gaziantep öne geçebilirdi. İlk yarıda iştahlı oyunu vardı Gaziantep'in. Yakaladığı net pozisyonlar vardı. Yani birebir de önemli pozisyonlar yakaladı Gaziantep. İkinci yarı kendi yarı sahasına gömülen bir Antep vardı. Ve ikinci yarıda Fenerbahçe daha net pozisyonlar üretti. Gendouzi'nin kaçırdığı pozisyon, hani %99 oranında golle sonuçlanabilecek bir pozisyon. Gol olsaydı evet bugün kimse bunları konuşmuyor olurdu. Hiç kimse bunları konuşmuyor olurdu. Eminim ben dahil, sevgili İrfan 25 dahil ve sizler dahil. Çünkü biz skora göre hareket ediyoruz. Bizim ülkedeki futbola bakış açımız skora göre hareket etmek. Ben onu düşünüyorum. Ki düşündüğümde de haklı olduğuma inanıyorum. Selamlar, ben Gültekin, iyi yayınlar. Fenerbahçe'deki görüntü şöyle demiş. Kararsız bir yönetim, kötü bir hoca, yaşlı bir kadro. Bu kadar olumsuzluk varken başarılı olma ihtimali çok zor diyor dinleyicimiz sevgili Gültekin Bey. Devam edelim. Fenerbahçe'deki ışık mum ışığı gibi bir yanıyor bir sönüyor diyen bir başka dinleyicimiz. Sen büyük takımsın, kazanmak için risk almak zorundasın yeri geldiğinde. Ya tabii ki. Tabii ki ikinci yarıda sen risk almak zorundasın. Çünkü senin rakiplerine bakıyorsun. Rakip teknik adamlar ne yapıyor? İkinci yarıda oyuna müdahale ediyor. Ya bunu Okan Buruk da yapıyor. Deplasmandaki maçlarda da yapıyor. Bir bire razı bir Okan Buruk görmedim ben, ya da 0-0'a Süper Lig maçlarında. Ya da Italiano, gerçi onu sadece 5 hafta performansıyla yorumlayabiliyorum. Ama onun da bir ben berabere kalayım, bu maçı riske etmeyeyim, beraberlik iyidir dediğini görmedim şu ana kadar. En basit örneği Fenerbahçe derbisi. 1-1 devam eden bir maç. Aman ben kalemde gol görmeyeyim demedi yaptığı değişikliklere baktığımızda. İkinci gol için ben bu maçı kazanayım mantığıyla hareket etti. Ve maçı da kazandı. İşte İsmail Kartal'ın en çok eleştirildiği konulardan biri bu. Yapmıyor. Risk almayı sevmeyen bir hoca yapısı var. Sizler görüşlerinizi yazmaya devam edebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Saatlerimiz de 23.26'yı gösteriyor. Şöyle bir diğer canlı karşılaşmalarımıza bir bakacağız. Skorları hatırlatacağım sizlere. İngiltere Premier Ligi, Leeds United 4, Newcastle United 0. Bu da enteresan maçlardan biri. Newcastle United, hey gidi Newcastle. Yani 65 dakikada Leeds takımından kalende 4 gol görüyorsun ki onların da kadrosu çok iyi. Newcastle'ın 274 milyon euroluk bir ilk 11 değeri var. Yani bu kadro bizde olsa mesela, bizim herhangi bir takımımızda olsa taraftarlar şöyle der. Bu takımın Şampiyonlar Ligi'ni alması lazım. Yani bütçe ne kadar artıyorsa bizdeki hayaller de o kadar artıyor. Oyuna bakmıyoruz ama. Yeter ki pahalı oyuncu alalım. Ha bu oyuncu sakat mıdır, sorunlu mudur, ona bakmıyoruz. Sadece pahalı dinleyicilerimize. Ha, umarım olur ya, bir gün umarım olur tabii. Şöyle devam edelim. Newcastle'ın golünü bekleyen dinleyicilerimiz, peki totemleri yaparım. Villarreal 1, Real Betis 2. 67. dakika, İspanya La Liga'da. Villarreal geride. İtalya Serie A'da Como 2, Parma 1 sonuçlanan bir mücadele. Torino 0, Roma 2. Inter 5, Udinese 2. Inter 5-2'yi bulmuş. 2-0 geriye düştüğü bir karşılaşmaydı. Portekiz Premier Ligi'nde Moreirense 2, Maritimo 0. Sporting Braga 0, Estoril 0. Yine 39. dakika oynanıyor bu karşılaşmada. Şöyle bakalım diğer maçlarımızda neler var. Shelburne 1, Drogheda United 2, 79. dakika. Waterford 2, Derry City 2, 86. dakika. Galway United'da Sligo Rovers mücadelesinde şu an bir pozisyon vardı. Bir yandan ona bakıyorum, yok golle sonuçlanmadı peki. Galway United deplasmanda 2-1'lik üstünlüğüne devam ediyor. Dakikalarda 86'yı göstermekte.

birlikte birazdan sonuçlanacak olan karşılaşma. Diyelim şimdi sizlerden neler geliyor? Tepkiler var tabii. Dinleyicilerimiz oldukça tepkili bu akşam. Ha ben diğer takım taraftarlarının da düşüncesini merak ediyorum. Ağırlıklı olarak Fenerbahçeli dinleyicilerimizden mesaj geliyor. Bir Beşiktaşlı, bir Galatasaraylı, bir Trabzonsporlu dinleyicim ne düşünüyor? Onları da bekliyorum lütfen. Sadece Fenerbahçeli dinleyicilerim yazmasın şu an için. Diğer takım taraftarlarının da görüşlerini merak ediyorum. Abi iyi yayınlar. Fenerbahçe'de 10 numara eksikliği var. Asensio olmayınca, Talisca gönderilince sonuç kaçınılmaz. Şimdi bu saatten sonra kesinlikle ben şampiyonluk falan beklemiyorum. İyi yayınlar demiş. Peki ha 5. haftada şampiyonluk umudumuz kalmadı demek de biraz ağır ya. Ha tamam kötü bir mücadele. Belki reaksiyon gösteremeyen bir Fenerbahçe futbolcuları sahada. Ama maçın sonuna da 3 dakika az. Ha beni burada şimdi bazı dinleyicilerim. Ha, sen Fenerbahçeli misin? Sen ne yapacaksın uzatmayı? Gibi yorumlarda bulunabilir. 3 dakikada az, kusura bakmayın. İkinci yarı ne oldu? İkinci yarının hiçbir şey olmasına gerek yok. Ülke futboluna bakarak yorum yapıyorum. Artı 5 verilebilirdi. Ben artı 3'ü bayağıdır görmüyorum ya. Bir şampiyonluk mücadelesi veren takımın mücadelesinde maçın sonuna 3 dakikayı görmedim. Uzun bir aradır görmüyorum. Enteresan uzatmalar geliyor. 7 dakika, 8 dakika, 9 dakika. Hani 3 değil de 5 dakika verilebilirdi. 5 dakika verilseydi Fenerbahçe kazanır mıydı? Kalesinde golü bile görürdü. Gaziantep biraz daha paslarını ayarlayabilse, oyuncular pas şiddetini ayarlayabilse, panik yapmasalar yani Gaziantep kazanabilirdi. Öyle bir mücadele sonu da yaşanabilirdi. Artı 5 işareti gelmiş olsaydı. Abi iyi yayınlar, Trabzonspor taraftarıyım. Biz lige havlu attıysak Fenerbahçe de havlu atmıştır. İyi yayınlar, seviliyorsun kardeşim demiş. Peki teşekkür ediyorum mesajınızdan dolayı. Şöyle devam edelim. Ahmet ben Beşiktaş taraftarıyım. Fenerbahçe umut veren top oynamıyor. Kimse kendini kandırmasın. Galatasaray'la Beşiktaş sezonu çekişecek gibi gözüküyor. Hayırlı akşamlar demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ederim. İsmini paylaşmayan dinleyicilerimizden biri. Kuponunu nerede görüyor? Kuponumuz, kuponumuz nedir ya? Benim de kafam karıştı. Kuponumuz. Kuponlarımızı görmek istiyorsanız iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmeniz gerekiyor. Devamında da 0540-300-0097 bu numaraya mesaj atıyorsunuz, yayından geliyorum demeniz yeterli olacaktır. Sevgili bahis severlere bunu da hatırlatmış olayım. Güzel maçlarım var. Başarı oranım %90'a geçti. Gelin bir bakın, görün gözünüzde, ondan sonra kararı verin. Onu da söylemeden geçmeyelim. Abi iyi yayınlar, kesinlikle katılıyorum. Beşiktaş maçlarında da 3 dakika enteresan bir şekilde. Mehmet Aytaş bu mesajı gönderen dinleyicimiz. Haftaya lig dengeye gelecek inşallah. Galatasaray kaybeder, Beşiktaş kaybeder, Fenerbahçe kazanır. Galatasaray Trabzonspor deplasmanı. Ha kazanır ya da kaybeder diyemiyorum. Trabzonspor da güven vermeyen bir futbolu oynuyor. Yani kapalı kutu. 5 hafta boyunca çözemediğim takımlardan biri Trabzonspor. Ya iyi mücadele ediyor ya da çok kötü mücadele ediyor. Yani topu rakibe veriyor, hiç savunma da yapamayan bir Trabzonspor oluyor. Ya da topu rakibe vermeden sürekli atak yapan bir Trabzonspor. Hani ne zaman nasıl bir futbolla karşımıza çıkacağını ben kestiremiyorum. Trabzonspor benim için büyük bir kapalı kutu oyun anlamında. Ha kendi evinde tabii ki bu hafta kaybedilen bir maç. Şimdi ardından Galatasaray derbisi iç sahada. Daha reaksiyon vermeye müsait bir maç. Futbolcu ve taraftar açısından da söylüyorum. Hani o maçı da kaybederse Trabzonspor şampiyonluk düşünmesin. Düşünmesin. Zaten puan farkı açılmış. Ya da Fenerbahçe Eyüpspor'a kaybederse kendi evinde bu hafta sonu şampiyonluk düşünmesin o saatten sonra. Şöyle bakalım, Beşiktaş kaybeder mi? Zor. Beşiktaş'ın kaybetme ihtimalinin zor olduğunu düşünüyorum. Ama maçı da kolay bir maç değil. Ahmet'le karşılaşacak. Ahmet deplasmanı şu an için ligin belki de en zor deplasmanlarından biri.
Ama Ahmet'in bir şekilde düşüşe geçebileceğini düşünüyorum. Ha, iyi oynuyorlar. Ha, dünkü mücadele Başakşehir karşısında müthişti. Ahmet takımı. Çok önemli işlere imza attılar. 7-8'i bulabilirdi. Ama sanki geçiş oyunlarında Beşiktaş'ın hızlı oyuncularını düşündüğünde işlerinin daha zor olabileceğini ben hissediyorum. O karşılaşma özelinde. Ha, kaybedebilir tabii. Canım yine Ahmet'e de kaybedebilir ama zor. Ben Beşiktaş'ın Ahmet karşısında kolay kolay mağlup olacağını düşünemiyorum. Ha, yine beraberlik de olabilir tabii ki. Şöyle bakalım. Beşiktaş Avrupa'dan geldikten sonra Ahmet'le oynayacak. Bu yüzden kaybeder demiş. Devam edelim. Fenerbahçeli bir taraftara göndermeli bir mesaj. Bir Beşiktaş taraftarından. Leeds United mücadelesinden iki gol daha bekliyorum diyen bir başka dinleyicimiz. Herkesin isteği farklı, herkesin beklentisi farklı. Birisi çıkıyor, bir dinleyicim diyor ki Fenerbahçe'nin oyun tarzı şundan şundan kötü. Biri çıkıyor hakemleri eleştiriyor, biri çıkıyor. Abi bırak Fenerbahçe Galatasaray'ı şimdi. Leeds maçından iki gol daha attır. Böyle bir mesaj gönderiyor. Güzel güzel, hoşuma gidiyor. Futbolu futbol yapan etkenlerden biri. Herkesin farklı bir yere odaklanmış olması da ayrıca hoşuma giden durumlardan bir tanesi. Leeds Newcastle mücadelesinde 74. dakika 4-0'lık Leeds United takımının üstünlüğü bulunuyor bu mücadelede. Yani kalan dakikada 2 gol bekliyor. 15 dakikada 2 gol bekliyor dinleyicimiz. Ha, zor zor ama olmaz diyemiyorum. Çünkü Newcastle savunması çok dağıldı bu bölümde ya. Çok açık veriyor. Yani Leeds 5'i de bulabilir. 6'ya kadar gidebilir. Bakalım, izleyip göreceğiz. 75. dakika 4-0'lık bir skor var şu an için karşımızda diyelim. Ne diyor dinleyicimiz? Beşiktaş karşıtı arkadaşlara bakar mısınız diyor. Ahmet Spor'dan medet umuyorlar. Hani atışabilirsiniz, güzel tatlı tatlı böyle atışmalar yaşanabilir, hoşuma gidiyor. Ama fair play kuralları içerisinde. Bakın, saygı çok önemli. Saygı çok önemli. Birbirimizi kırmadan. Ve bu maçların amacı birleştirici güç olduğunu unutmadan. Rica ediyorum. Spor müsabakası. Bu sene şu şampiyon olur, seneye yine o takım olur, ondan sonra başkası olur. Yani işin finali 24 saat, sevinirsin o gece, sevinirsin. Dışarıda kutlarsın belki, bayrağını sallarsın ama o bayrağı sallamak için de eşini, dostunu ya da tanımadığın bir insanın kalbini kırmaya gerek yok. Bakın bunu unutmayın. Bunu da bir dostunuz olarak size söylemiş olayım. Paha biçilemez bir hediye demiş dinleyicimiz. Ne gönderiyor? Şöyle bir bakayım. İmzalı Beşiktaş forması. Aa, güzel. Peki, güle güle kullanın diyelim sevgili Akın Bey. Koleksiyonundan parçalar paylaşmaya devam ediyor.

Maşallah herkes İsmail Hoca'dan daha iyi biliyor bu oyunu. Bu takım bu sene şampiyon olacak. Selamlar, Kanada'dan Ahmet ben. Ha, Fenerbahçe şampiyon olabilir tabii ki. Yani ilk 5 hafta kötü oynadı ama 6. haftayla birlikte milli takım arasının ardından müthiş bir seri yakaladı. Hani kaybetmeyen bir Fenerbahçe, 9 maçı 10 maçın kazanan bir Fenerbahçe. Olabilir, olmayacak bir durum değil. Ama sahadaki mücadele güven veriyor mu? Hani işte o biraz soru işareti oluşturuyor. Ya bende değil sadece. Tüm Fenerbahçe taraftarlarında. Beşiktaş taraftarı nasılmış bu aylarda lige havlu atmak diyen bir dinleyicim sevgili Cenk Bey. Şöyle devam edelim. Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'nin yine şampiyonluk yarışında olacağını düşünenlerden biriyim. Beşiktaş bence sonunu getiremez. Şampiyonluk son haftada Fenerbahçe ve bizim aramızda geçer. Yani Galatasaray arasında geçer diyor dinleyicimiz. Peki şöyle devam edelim. Yine mesajlarda neler varmış. Abi iyi yayınlar. Gaziantep kazanabilirdi. Ama olmadı demiş herhalde. Teşekkür ediyorum. Mesajdan dolayı devam edelim. Abi bir kupon yaptım. Yorumlayabilir misin? O bu gelmiş. Inter Udinese mücadelesi. Güzel. 7.5 üstü.

oynamış. Şu an skor 5-3. Inter önde. Bu başarılı olmuş. Bir de Sporting Braga Estoril karşılaşması. Burada da 1.5 gol üstü bekliyormuş dinleyicimiz. Ev sahibinden mi bekliyor? Şöyle bakayım. Yakınlaştırmam lazım kuponu. Bir saniye. Gözler görmüyor artık. Yani yaşlandım diyorum, inanmıyorsunuz. Şöyle baktık. Evet, Sporting Braga ev sahibi 1.5 gol üstü. Tek bu maç kalmış o zaman. Inter mücadelesi geldi. 7.5 gol üstü. Braga, Estoril. Braga'nın 2 golünü bekliyorsunuz. Yani Braga'nın kazanması gereken maçlardan biri. Ki kazanma olasılığı da yüksek olan maçlardan biri. Yani son maçını kaybeden bir takım. Estrella karşısında 2-1'lik mağlubiyet, ardından iç saha mücadelesi. İkinci yarıda iyi oynayan bir Braga. Neredeyse tek kale. Pozisyonlara baktığımızda, yaratılan tehlikeli ataklara baktığımızda Braga daha iyi bir görüntü vermiş. Şimdi erken bir gol ikinci yarı başlangıcında maçı ev sahibi 1.5 gol üstüne götürebilir. Benim de Radyo Spor dinleyicilerine önerimdir. İkinci yarı 1.5 gol üstü. Portekiz Premier Ligi karşılaşması. Sporting Braga 0, Estoril 0. İkinci yarı birazdan başlayacak. İkinci yarı 1.5 gol üstünü dinleyicilerim değerlendirebilir. Ha, risk almak istiyorum diyen varsa da Braga 1.5 gol üstünü yine deneyebilir. Peki, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Tuzla'dan Hakan. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Bugünkü maç kesinlikle İsmail Kartal'a yazar. Mental olarak bence çok çöküş yaşıyor. Biz bu durumdan memnunuz ama sonuçta yurt dışında bizi temsil eden bir takım. Bence İsmail Kartal'ı gönderip yerine bir yabancı hoca getirmeleri gerekiyor. Yoksa bu sene Galatasaray çok rahat şampiyon olur demiş. Sevgili Hakan Bey, bir Galatasaray taraftarıymış kendisi. Şöyle devam edelim. Abi iyi yayınlar. Bu sene şampiyon Beşiktaş demiş. Peki. Dördüncü dakikada Kerem'e yapılan hareketin sonucu sarı kart olmaması gerekiyordu. Hep hakem konuşacaksak kendi cephelerine yapılan yanlış kararları da konuşsun. Anlayamadım, kendi cephelerine karşı yapılan yanlış kararları da konuşsunlar demiş dinleyicimiz. Not mu aldınız ya? Dördüncü dakikada Antep'te oyuncunun sarı kartı yanlış. Heh, tamam, Görkem'in yayını başlayınca ben bunu söylerim. Çok güzel oldu. Böyle mi takip ettiniz maçı? Peki, teşekkür ediyorum, şaşırdım. Dördüncü dakikada şöyle, 12. dakikada böyle. İlginç bilgiler geliyor dinleyicimizden. Sorular geliyor. Peki, ona bir şey diyemem. Şöyle devam edelim. Abi iyi yayınlar. Leeds maçında 2 gol olmayacaksa bari 1 gol olsun. Lütfen Totem. Çok acil. Tamam, hemen geliyorum. Bir golü attıralım o zaman. Leeds United, Newcastle United. Şu an 80. dakika. Hatta 81'e girdik. 4-0'lık ev sahibinin üstünlüğü bulunuyor. Yapalım. Bir Totem yapalım o zaman dinleyicimize. Umarım başarılı olur. Ne diyeyim? Newcastle'a bak ya. 4-0 atak yapamıyor.

Senin takım da kaybetmiş bugün. İstanbulspor'dan bahsediyorsunuz değil mi? Evet, Kayserispor deplasmanında 4-0'lık bir skor vardı. Hani benim takım değil canım ama izlemekten keyif aldığım, daha önceki yıllarda yani desteklediğim bir İstanbul takımı olduğu için İstanbul Spor yıllarca benim çocukluğumdan beri Süper Lig'de mücadele ettiği için ben hani severim İstanbulspor'u. Onu öğrenmeye çalışıyorsanız zaman zaman maçlarını da takip ediyorum. Ha ikincilik, birincilik, süperlik fark etmiyor. Ha, maçları izlemeyi seviyorum ama İstanbulspor'a karşı biraz farklı gözle bakıyorum. Evet, bu doğru. 4-0. Yani bu sene küme düşebilecek potansiyeli en yüksek iki takımdan biri. Boluspor, İstanbulspor. Zaten puan cetvelinin son iki basamağına baktığınızda bu takımları görüyorsunuz. 7 maçta bir galibiyet alamayan takımdan bahsediyorum. İstanbulspor. İşler çok kötü gidiyor. Teşekkür ederim mesajınızdan dolayı. Braga'nın ben ikinci yarı 3 gol atacağını düşünüyorum diyen sevgili Kenan Bey. Devam edelim. Hızlı hızlı okuyorum mesajları. İyi yayınlar. Torreira'nın kart koruması ne zaman kalkacak demiş dinleyicimiz. Real Betis maçında bir gol lazım. Son maç. Real Betis mücadelesi. Şöyle bakalım. Villarreal, Real Betis 2-1. Konuk ekip önde.

Villarreal de kötü gidişata bir türlü dur diyemedi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor ama 5. mücadelesinden de galibiyetle ayrılamayacak yüksek ihtimalle. Eğer bir futbol mucizesi yaşanmazsa 5 hafta sonunda sadece 2 puan toplayabilen Villarreal takımı karşımızda yer alacak gibi gözüküyor. En azından şu an için görünen tablo bu. Kötü oynuyor çünkü. Hani maçı beraberliğe getirme anlamında da bir şey yapmıyor. Umarım gelir. Villarreal ikinci golü bulur ya da Real Betis üçüncü golü atar. Dinleyicimizin kuponu da başarılı olmuş olur bu durumla birlikte. Abi iyi yayınlar. Fenerbahçe'deki sorun kesinlikle Talişka'dır. Bakmayın siz Talişka gittiği için böyle oynamıyor takım diyenlere. Talişka tek başına bir takım. Galatasaray'da Osimhen neyse, Fenerbahçe'de de Talişka oydu. Maalesef yine bir oyuncu yüzünden şampiyonluğu kaybedeceğiz. Bu sene de boşa gidecek. İyi yayınlar sevgili Serdar. Selam abi, kolay gelsin. Senin tahminlerinden korkmaya başladım. Kasımpaşa birazdan bir gol atar beraber olur dedin. Ondan sonra attı. Ve tekrardan kendi ikinci golü de bilir dedim. Ve Kasımpaşa attı, yendi. Artık senden korkmaya başladım. Tüh be sevgili Yaşar Bey. O kadar güzel yazmışsınız ki ama yanlış ifadeler var. Kelime hatası var. Onu bir düzelseniz şöyle cümle hatalarını. Daha iyi olacak. Dünden bahsediyor dinleyicimiz. Kasımpaşa 1-0 gerideydi. Dedim ben Kasımpaşa atar şimdi. Beraberliği bulur. Dakikasında buldu. Maç 1-1 devam ederken son saniyede bir de Kasımpaşa ikinci golü atar. Gençler Birliği bu maçı kaybeder dedim. Aynısı olunca dinleyicim de artık senin tahminlerinden korkuyorum. Sen bir de sponsorumuz tarafından paylaşılan kuponları gör. Bugün arka arkaya 4 tane canlı kuponun başarılı oldu. Yayına başlarken yine bir kuponum vardı. Inter mücadelesi 1.65 oran ama az değil 1.65. Ya o da başarılı oldu. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde yine kuponlarım olacak. Onlar da başarılı olacak diye düşünüyorum. Çünkü saatlerimi veriyorum. Hani sabaha kadar oturuyorum neredeyse evde. 3-4 tane ekrandan maçları açıyorum. Canlandırın. 4-5 tane bilgisayar ekranı var odanızda. Hepsinde de bir maç açık. Ya da maçın özetini açmışım. Farklı ligler. Onları izliyorum. İzlerken not alıyorum kaçırdığım maçları. Ve onlarla bir kupon oluşturuyorum ya da canlı maçlar oluşturuyorum. Ve ondan dolayı belki de bu kadar başarılı oluyor. Ya bilemiyorum. Fazla takip ediyorum ama. Takıntılıyım bu konuda. İnceliyorum. Hava durumuna kadar bakıyorum. İlerleyen saatlerdeki kuponlarıma ulaşmak istiyorsan da iddia.com'a giriyorsun, sağ üst köşede adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı daireye basıyorsun. Kayıtlı bayime geliyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Büyütece basıyorsun. İl seç, ilçe seç, gerek yok. Büyütece bassan arama çubuğu gelecek ekrana. Oraya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun ya da 30-0-97. Birleşik olarak yazıyorsun bunu. Enter'a basıyorsun. Bu kadar. Sonra kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Yani 20-25 saniyeni alacak bir durum. Devamında da 0-540-300-97 bu numaraya WhatsApp'a mesaj gönderebilirsin şu an itibariyle. Çünkü kuponun paylaşılacak. Hani ben kayıt oldum. Görkem'in kuponunu görebilir miyim? Yazmanız yeterli olacaktır. Görkem Bey, istatistiklere bakar mısınız? Gaziantep-Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli futbolculardan en çok topla buluşan oyuncu Ederson mu demiş. Ederson değil canım. Ederson değil. Abi burada bir gönderme var değil mi? Anladım. Hücum yapması gereken takım neden kalecisine dönüyor? Neden Ederson daha fazla topla oynuyor? Gibi bir tepki yazmaya çalışmış herhalde dinleyicim. Benim anladığım kadarıyla. Gaziantep'in isabetli şutu yok ama kaçırdığı net pozisyonlar var. Özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda panik yapmasa, panik hücumlar gerçekleştirmese Fenerbahçe bugün mağlup da olabilirdi. Hani Fenerbahçeli futbolcular diyor ya Greenwood. 3-0, 4-0 kazanabilirdik. Ya da Sayın İsmail Kartal. Bu maçı kazanabilirdik. Çok net pozisyonlar yakaladık. Direkten dönen toplarımız var. Ama kaybedebilirdin de. Rakibimize pozisyon vermedik. Açıklamada yer alıyor bu ifade. Verdin. Verdin. İlk yarıda verdin. Ha, kaleyi bulmadığı için pozisyon olmuyor gibi bir bakış açısı var mı bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Net pozisyonlar yakaladı sağ kanattan özellikle. İlk yarıda. Bir iki tane net pozisyonu var Gaziantep'in. İkinci yarıda var.

İsmini hatırlayamadım şimdi oyuncunun. Orta alanda Şikrinyar'la birebir kaldığı bir pozisyon ama depar atacağı yerde, hızlandıracağı yerde oyunu, topu yavaşlattı. Hatırlıyorsunuz değil mi? İkinci yarının son bölümünden bahsediyorum. Son dakikalar. 80-85. Dakikalar. Orada sen şimdi Trossard o pozisyonu yakalasın bakalım ne oluyor? Top kaleciye kadar gidiyor mu? Ya da Galatasaray'da Osimhen o topu alsın. Ya da Leo o topu bir kazansın. Bak neler olacak. Yani Fenerbahçe kazanabilirdi ama kaybedebilirdi de. Bir de işin o boyutu var. Onu unutuyor birçok kişi. Ha, saha zeminiyle alakalı göndermede bulunan sevgili Cüneyt Bey. Doğru. Saha zemini kötüydü. Çok kötüydü ve Süper Lig'deki hemen hemen birçok zeminde bunu görüyoruz. Hani patates tarlası tabirini, benzetmesini yapmak istemiyorum ama ona benziyor. Maalesef. Ama sadece Gaziantep'te değil bu. Yani Galatasaray'ın stadyumunda bile ceza sahasına baktığımızda kötü. Kötü zemin kalkıyor. Çimler kalkıyor. Oyuncu kaydığında çimlerin koptuğunu görüyorum. Basın tribününden takip ettiğim için net görüyorum birçok pozisyonu. Çimler kötü. Keşke bununla alakalı bir uygulama olsa ülkemizde. Ülke futbolu belki daha iyi yere gelir. Bak bunu konuşuruz ama galibiyet ya da beraberlik, mağlubiyete ben bunun savunmasını yapmam. Hiçbir takım için yapmam. Hadi Gaziantep'in bütçesi yok, yapamadı. TFF yapacak bunu. Galatasaray hiçbir mazereti olamaz. Stadyumdaki o saha zemininin hiçbir bahanesi olamaz. Milyon euroları transfer eden takımlar zeminleri niye yapmıyor? Niye sezonu hazır hale getirmiyor? Galatasaray bu stadyumda Şampiyonlar Ligi takımların, çoğu takımın zeminleri kötüdür. İşte bunlara bir önlem alınması gerekiyor. Futbolcu sağlığı açısından tabii ki çok kıymetli. Ya bir de seyir zevki açısından. Biz maçları izlerken tereddüt ediyorum ben. Ya bir oyuncunun ayağına bir şey olacak, bir sakatlık yaşanacak diye tedirgin oluyorum. Son bölümdeyiz. Artık son 5 dakikamız kaldı. Mesaj göndermeyen, şu ana kadar katılım sağlamayan ama beni dinlemeye devam eden o dostlarımızın mesajları önceliklidir. Abi dinledim mesaj göndermedim. Selam, ismim Ahmet vesaire. Selam gönderiyorum gibi. Bu tarz mesajlarınızı iletebilirsiniz. İlla yorum yapmanıza gerek yok. Son 5 dakika için bunu her seferinde anons ediyorum. Şöyle bakalım, ben de eriteyim mesajları. Braga'nın 2 golü gelir diyen dinleyicimiz, teşekkür ederim. Sevgili Aytu yazmış. Villarreal, Real Betis 3.5 gol üstü beklemedeyiz kral diyen dinleyicim Soner Bey. Devam ediyorum. Leeds maçı için seni tebrik ederim. Bir gol geldi demiş. Aa, geldi mi? Şöyle bakayım. Sayfamı yeniliyorum. Leeds United 4, Newcastle 1. Güzel. Bir gol çıkmış. Öyle bir seçenek sunmuştum az önceki dinleyicime. Sporting Braga maçının da ikinci yarısı an itibariyle başladı. Burada da 2 gol bekliyorum. Hani Radyo Spor dinleyicilerine de canlı bir kupon vermiş olayım. Bahis severlere, bunun meraklısı olanlara Sporting Braga Estoril ikinci yarı 1.5 gol üstü diyorum. Bütün stat İsmail Kartal'ı yuhlayacak demiş. Bir sonraki mücadelede. Selamlar, iyi yayınlar Görkem kardeşim. Newcastle attı. İstanbul'dan Ali Sürek, evet gördüm. Kazananları tebrik ediyorum. Evet, o benim. Sabahtan beri dinliyorum. Şimdi arabayı kenara çekip mesaj yazdım. Kolay gelsin. Baş paraların devamlı giderim. Anlayamadım ya. Son yazdığınızı anlayamadım. Başarılar dilerim mi olacaktı orası ama. Baş paraların devamlı giderim. Peki, iyi yolculuklar diyeyim, ne diyeyim, giderim demiş dinleyicimiz ya. Şöyle devam edelim mesajlarla. Galatasaray şampiyon oldu bence, peki devam edelim. Yani geçmiyorum ya devamında, yani rakibiyle alaycı mesaj olduğu için okumuyorum. Yani benim için her şeyden önce saygı. Saygı, yani rakibe saygı, Fenerbahçelisinde Galatasaray'a saygı, taraftarına saygı. Yani benim futbola bakış açım bu olduğu için ben böyle düşünüyorum. Ha, yanlış da düşünüyor olabilirim size göre, bilmiyorum. Ama ben hepimizin bu bayrak altında birlik ve beraberlik içerisinde rekabet etmemizin daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Hani hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Şimdi senin üzerinde

bel altı vurmalar geliyor mesajlarda. Okumuyorum tabii ki ama gerek yok. Hiç gerek yok. Peki teşekkür ederim yine mesajınızdan dolayı. Size de selamlarımı iletmiş olayım. Devam edelim.

0: Son mesajları alıyorum demiştim. Son 1-2 mesajımız var. Başarılarının devamını diliyorum demiş. Teşekkürler. İsmail Kartal türbünler tarafından ıslıklanacak demiş. Eski türbüncü olarak söylüyorum diyor. Peki. Teşekkür ederim tüm dinleyicilerimize. Mesaj gönderen herkesin emeğine sağlık. Son bir kez daha hatırlatayım. Birazdan ilerleyen dakikalarda kuponlarım sizlerle buluşuyor olacak. Onlara ulaşmak istiyorsanız da iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirebilirsiniz. Sonrasında da 0540 300 0097 bu numaraya mesaj gönderin. Benim yayınımla alakalı Görkem yönlendirdi. Görkem'in yayınından geliyorum demeniz yeterli olacaktır. Devamında bir numarayı kaçırdım abi yoldaydım diyorsanız da Instagram'dan Görkem Tezer yazmanız yine yeterli olacak. Bana ulaşabilirsiniz. Gün içerisinde neler paylaşıyorum merak edenler. Şöyle bir gelsin Instagram'a bakalım. Uzun bir zamandır söylemiyorum. Takipçi sayım aynı kaldı. Biraz onu arttıralım. Radyo Spor'u da tabii sosyal mecralardan takip etmeyi unutmayın diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de 5. hafta içerisindeyiz. Maçları konuşacağız şu ana kadar. 8 mücadele oynandı. Bugün saat 20'de Gaziantep Fenerbahçe'yi konuk edecek ve bu maçla birlikte 5. haftada sona erecek. Sonrasında hafta içerisinde Avrupa Ligi'nde karşılaşmalar var. Beşiktaş Marsilya'yı konuk edecek. Bu hafta Perşembe günü karşılaşma. Zira Türkiye Kupası'na ilk tur maçları yavaştan başlıyor. Öbür hafta sonu lig maçları oynanacak 6. haftada ve devamında da uzun bir milli araya çıkacağız, gireceğiz ve orada da Uluslar Ligi heyecanı başlayacak. O karşılaşmaları oynayacağız. Biz de burada tabii ki yorumlamaya çalışacağız. Bu arada tabii bugün pazartesi 14 Eylül, okullar da artık açıldı. Herkes herhalde evine döndü. Şimdi yoğun bir dönem başlıyor hem çocuklar için hem veliler için. Trafik için de aynı şekilde söylenebilir. Yoğun bir trafikte olacaktır. Yeni eğitim öğretim yılına başlayan tüm öğrencilere de başarılı bir yıl geçirmelerini dileyim girişte. Peki, şimdi bugünün ilk konusu dünkü Galatasaray Kocaeli Spor mücadelesi olacak. Galatasaray haftaya lider girmişti ve dün de Kocaeli Spor karşısında aldığı galibiyetle birlikte liderliğini korudu. 5 hafta sonunda puanını 13 yaptı. Galatasaray bundan önceki 4 karşılaşmada 4 karşılaşmanın 3'ünde kalesinde toplam 6 gol görmüştü. Erzurum maçında kalesini gole kapatmıştı ve iç sahada da 2 maç sonra ilk kez Galatasaray'ın kalesini gole kapattığını gördük. Bu karşılaşmada Kocaeli Spor Galatasaray kalesinde çok yoğun bir baskı kuramadı. Genelde kontralarla tehdit yaratabildi Körfez ekibi ama onlarda da başarılı olamadı. İlk yarıda Aceyi'nin bir şutu direkten döndü. İkinci yarıda da 1-0'dan sonra işte son bölümde Metehan'la girdiği pozisyonlar var ama Kocaeli Spor buralardan gol çıkaramadı. İşin savunma kısmında ise Kocaeli maçın genelinde iyi iş yaptı diyebiliriz Galatasaray'a. Bölüm bölüm çok az bölümlerde net gol fırsatları verdi. Özellikle ilk yarının sonunda Galatasaray çok yoğun bir baskı kurdu. Orada Leao'yla çok rahatlıkla 1-0'ı bulabileceği pozisyonlar buldu. Abdülkerim de buldu. Eren de buldu. Yani 2,5-3 dakika içerisinde Galatasaray 4 önemli pozisyona girdi. O bölüm Kocaeli Spor açısından sıkıntılıydı ama genel olarak Galatasaray karşısında iyi bir savunma gördük. İlk yarıda iptal edilen bir golü var Galatasaray'ın ki o da kaleci Serhat topa hakimken Deniz'in topa dokunmasıyla birlikte VAR'dan uyarı geldi ve o gol iptal oldu. Ve Galatasaray'ın bulduğu golde Abdülkerim Bardakçı'nın uzaktan çektiği bir şut da geldi. Orada da kaleci Serhat'ın bir hatası var. Çok uzaktan geliyor top. Bir kalecinin rahatlıkla çelmesi beklenen bir pozisyonda ama Serhat orada hata yaptı. İlk yarı sonunda ekstra kurtarışlar gelmişti kaleciden ama orada başarılı olamadı ve Galatasaray bu haftayı da 3 puanla kapatmış oldu. Şimdi Galatasaray önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor deplasmanla birlikte de milli araya girecek Galatasaray. Bakalım lider mi girecek yoksa tabloda yerler değişecek mi? Onu da gelecek hafta göreceğiz. Peki diğer karşılaşmalara geçelim. Dün aynı saatte oynanan maçta Ahmet Başakşehir'i 5-0 mağlup etmeyi başardı. Ahmet bu maça gelene kadar evinde oynadığı iki maçı da kazanmayı başarmıştı. İlk maçta Erzurum önünde 3-0'lık ve Trabzon önünde de 2-1'lik galibiyetler gelmişti. Bu sefer 5-0 kazanmayı başardı Ahmet. Gift Orban maça damga vuran oyuncu oldu. 3 gol attı. Krasniç'in 2 asisti var gollerde. O da şu ana kadarki performansıyla dikkat çeken isimlerden birisi. Diğer gol Cagne'den Ve ilk golde de Emin Bayram'ın kendi kalesine attığını görüyoruz. Ahmet şu ana kadar 5 maç sonunda puanını 10 yapmayı başardı. Ve şu andaki güncel puan tablosunda da 3. basamakta yer alıyor. Hatta tabii bugünkü maçların sonucuna göre hatta çok büyük ihtimalle haftaya da 3. basamakta lider Galatasaray'ın 3, 2. Beşiktaş'ın da 2 puan gerisinde 3. sırada kapatacak Ahmet. Ve günün ilk karşılaşmasında da Gençler Birliği Kasımpaşa mücadelesi oynandı. Gençler Birliği ilk yarıda Diabate ile 1-0 öne geçti. Fakat maçın ikinci yarısının son bölümünde Kasımpaşa galibiyete uzandı. 79'da Benedicak'ın golü geldi ve 90+4'te de Güven Yalçın bir duran top organizasyonunda golü buldu ve Kasımpaşa karşılaşmayı kazandı. Bu sezon Kasımpaşa da yenilgisiz gidiyor. 5 maç sonunda 9 puanı var İstanbul ekibinin. Geçen sezondan çok daha farklı bir görüntüde Emre Belezoğlu'nun takımı. Ve cumartesi günü Trabzonspor Konyaspor deplasmanındaydı. Konyaspor bu maça gelene kadar ligde geçen yıldan devam eden 7 maçlık bir mağlubiyet serisi vardı ve o seri sonlandı. Konyaspor 2. dakikada Tot'la bulduğu golle öne geçti karşılaşmada ve üstünlüğünü maçın sonuna kadar korudu. Trabzonspor Onuachu, Salah, sonrasında oyuna giren Franculino, Aral, Saviolo gibi, Muçi gibi isimlere rağmen 90 dakika boyunca gol atamadı, topa sahip oldu. Fakat Konyaspor maçın kontrolünü bence elinde tutan taraftı. Trabzonspor mücadelede bir hayli zorlandı diyebiliriz. Hüseyin Hoca da ilk maçta 5-0'lık galibiyet almıştı ama ikinci maçla birlikte o da mağlubiyeti tattı. Trabzonspor'da da çok büyük ihtimalle hani bir devam etme niyeti vardıysa bile bu karşılaşmadan sonra o geride kalmıştır ki çıkan haberlere göre Trabzonspor'da şu an iki aday var. Biri İtalyan Pioli, diğeri de Şenol Güneş. İki adaydan birinin göreve gelmesi bekleniyor. Bakalım Galatasaray mücadelesinde yeni bir hoca mı göreceğiz yoksa milli arada mı bu teknik direktör açıklanacak. Onu da yine bu hafta içerisinde öğrenmiş olacağız. Alanya Spor Göztepe. Göztepe yine kalesinde birden fazla gol gördü ama attığı iki golle bir puanı en azından deplasmanda almayı başardı. Samsun Spor Çorum bu haftanın farklı galibiyetlerinden biri Çorum'dan geldi Samsun deplasmanı. Daha ilk dakikada Çorum öne geçti. 5. dakikada Samsun 1-1'i buldu ama sonrasında Cengiz Ünder şov 10 ve 15'te attı. Güzel gollerle Çorum'a 3-1'lik üstünlüğü getirdi. İkinci yarıda Kızridis ve Ramirez'in golleriyle de Çorum 5-1'lik skorla haftanın kazananlarından birisi oldu. Çorum'da lige başlangıç olarak bir beraberlik 2 mağlubiyetti. Galatasaray ve Beşiktaş'a puanlar vermişti ama son 2 hafta Eyüp'ü 3-0, Samsun'da 5-1 yenerek onlar da kendine geldi diyebiliriz. Ve Eyüp Spor Rize Spor mücadelesinde de Rize'nin 2-0'lık galibiyeti geldi. Rize karşılaşmanın ilk yarısında Sov'un golüyle 1-0'a geçti ama 44'te Mihaila'nın sert hareketiyle birlikte Rize 10 kişi kaldı. Fakat buna rağmen Rize son bölümde bir gol daha buldu. 90+2'de ve 2-0'lık skorla üstünlüğü yakaladı. Eyüp Spor ise bu sezon aslında ayağına gelen fırsatları da tepiyor. Gaziantep mücadelesinde de rakibi 1-0 öndeyken 10 kişi kalmış ama Eyüp bunu değerlendirememişti. Bir kez daha benzer bir senaryo oldu. Rize maçı kazanmayı başardı ve haftanın açılış mücadelesinde Cuma günü Beşiktaş Erzurumspor'u konuk etti. Siyah beyaz ekipte Emirhan Topçu açılışı yaptı. Trossard'la fark 2'ye çıktı. İkinci yarıda Beşiktaş'ın bulduğu goller kimisi var, kimisi orta hakemin müdahalesiyle birlikte iptal oldu. Çok tartışıldı, biz de konuşacağız. Ama Beşiktaş bir gol daha buldu İlhan Fakılı'yla 82'de ve 3-0'lık bir galibiyet çıktı Beşiktaş'ta. Şimdi milli ara öncesi Ahmet deplasmana gidecek ki Ahmet'in de evinde ne kadar formda olduğu, 3'te 3 yaptığını az önce konuştuk. Beşiktaş'ın gerçekten sert bir maç olacak ama Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmana gideceğini düşünürsek buradan bir liderlik ihtimali de doğacaktır. Beşiktaş adına bu maçları da açıkçası ben de merakla bekliyorum. Evet, haftanın şu ana kadarki sonuçları böyle. Şu ana kadar oluşan puan durumunda Galatasaray 1, Beşiktaş 2, Ahmet 3 dedik. Kasımpaşa 4. Rize 5. Kocaeli Spor da 6. basamakta yer alıyor. Trabzonspor 7 puanda kaldı ve 8. basamakta şu anda, ki bugünkü sonuçlara göre daha da bir sıra daha düşebilir Bordo Mavili ekip. Küme düşme hattında ise son basamakta Göztepe var. 2 puan. Eyüp Spor 3 puan. Konya ilk galibiyetini aldı ama küme düşme hattından çıkamadı. 16. basamakta yer alıyor 3 puanla ve küme düşme hattının üzerinde de 4'er puanla Erzurumspor, Samsunspor ve Başakşehir yer alıyorlar. Evet, Süper Lig'deki tablo bu şekilde. Son olarak da voleybolda Fener Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası maçları devam ediyor. D grubunda Milliler İsviçre'yi 3-0 mağlup etti dün ve 3. maçında ilk galibiyetini almayı başardı. Bugün Romanya maçımız var ve çarşamba günkü Letonya maçıyla da grup aşaması sona erecek. İki maçı da kazanmayı bekliyoruz. Puan olarak, güç olarak bizim çok daha gerimizde olan takımlar bunlar. 3 galibiyette adımızı bir üst tura yazdıracağız çok büyük ihtimalle. Millilere de tekrar başarılar dileyelim. Şarkı reklam aramızı verelim. Aradan sonra da Galatasaray Kocaeli Spor maçıyla başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: 7-18 saatlerimiz Sabah Sporu'nda Ali abiyle birlikte Süper Lig'de bu hafta oynanan karşılaşmaları konuşacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
3: Günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi haftalar. Öğrencilere iyi bir öğretim yılı. Öğretmenlerimize başarılar. Velilere sabırlar.
2: Veliler mutlu canım. Okullar açıldı diye. Veliler yani için zor. En güzel dönemler bunlar.
3: Zor, okul ücretleri.
2: Ha, o açıdan.
3: Servis ücretleri. Evde o ücretleri, çünkü. Bu ücretleri. Hı. O yüzden sabır diliyorum hepsine ayrı ayrı.
2: Tamam. Onda olur. Onda
3: haklısın. Evet, bugün biraz okullar geç açılacakmış. Şimdi radyo trafikte Gizem'le konuştum.
2: Niye?
3: Saat 10'da açılacakmış ilk gün.
2: O yüzden bu sabah o kadar trafik yoktu.
3: Önlemleri yani kapsamında. Yarın biraz daha kaotik bir durum olabilir dedi.
2: Ben erken çıktım normalden. Çok da erken çıktım. Bugün, bugün çok bir şey yoktu ama.
3: Bugün biraz daha rahat olabilir dedi. Hayırlı uğurlu olsun artık. Okulların başlaması demek yazın da bittiği anlamına geliyor. Az önce Gizem'le bahçedeydik. Dışarıda oturmayayım üşürüm dedi. İç tarafa geçti.
2: Ben üstüme
3: Mert
2: şeyimi
3: de, getirdim. Ünlü ceketini getirmiş. Hı-hı. Evet, yavaş yavaş artık yeni sezon, sonbahar sezonu başlıyor.
2: Evet, biz de havuza gittik cumartesi günü. Son bir kapanış olsun diye. Havanın artık bundan daha sıcak olacağı bir gün gelmez herhalde 2026
3: olur içerisinde. Canım, gelir. Kesin gelir. Daha dur, tabii canım, pastırma sıcakları var. Tabii.
2: 28'de 29 dereceyi bence görmeyiz ya.
3: Görürüz, görürüz. Gel bahse girelim.
2: 29 dereceyi görürüz.
3: Dün 29 derece miydi?
2: Cumartesi.
3: Cumartesi 29 derece hı-hı miydi hava? Hı-hı. Gerçekten mi? Hı-hı, ben tamam, hiç hissetmedim ya. 29 iyiymiş. 29 iyi iddialı
2: işte.
3: Göre kap.
2: Tamam, onu diyorum işte. En şey sıcak, ondan daha sıcağı bir daha gelmez. Pazar biraz daha soğuktu dün.
3: Gelmeyebilir. Evet. Şimdi 29, ben 29 diye tahmin etmedim. 25-26 diye düşündüm.
2: Yok. O geliyor gelecek. Ha. Hafta cumartesi pazar 26-27'leri göreceğiz galiba da.
3: 29'a biraz iddialı.
2: 29'du. Biz de fırsattan istifade son bir havuza girelim dedik sezonu. Öyle biz de kapattık. Bakalım.
3: Evet.
2: Futbol sezonuna.
3: Yarın Süper Lig'in bitmesine sadece 29 hafta kalacak. Hı hı. Bence gayet iyi.
2: Evet. Bu hafta da bayağı...
3: Başka maç yok değil mi? Tek maç var.
2: Tek maç. Tek 8 maç yaptık. Tek tamam. Maç Gaziantep Fenerbahçe ile haftayı bitireceğiz.
3: Yarın iyi haberi vereceğim başlar başlamaz.
2: Biliyorum senin. Bugünden verdin ilk defa.
3: Heyecanlıyım işte. Bitiyor ya bu hafta da bitiyor ya. 29 hafta kalıyor. Heyecanlıyım. Güzel yani.
2: Sonra bir hafta daha var. Sonra da milli araya gireceğiz. Milli arada gerçekten farklı bir milli ara olacak. Herkes adına.
3: 4 maç yapacağız.
2: 4 maç birden. Uzun 2 hafta değil 3 hafta sürecek bir milli ara.
3: Montella'ya boğulacağız diye düşünüyorum milli arada.
2: Çok tartışma olur şimdi, işler kötü giderse olur. Bir de.
3: Zor maçlar, güzel maçlar oynayacağız. Bir taraftan iyi ama bir taraftan da performans gerektiren maçlar. Neticede mesela Fransa milli takımında Zidane'ın gelmesi biraz bakış açılarını değiştirecek. İtalya milli takımı keza öyle. Belçika milli takımı her zaman bir potansiyeli var. Onlarda da Rudi Garcia gitti değil mi?
2: Ben şu an onu düşünüyorum. İtalya'da gitti galiba. Şeyde kim var diye.
3: Gitti.
2: Belçika'da. İtalya'da gitti. Kim var?
3: İtalya'da Spalletti konuşuyordu. Mancini geldi. Tekrar. Ama Belçika'da da gitmiş olması lazım Rudi Garcia'nın. Bakayım ben de merak ettim. Yani bütün rakipler diyorsun. Neredeyse teknik adam değiştirdiği için.
2: Biz de değiştireseydik olurmuş.
3: Zor olacak. Çok kolay olmayacak. O yüzden Montella'nın ve oyuncuların iyi performans göstermesi şart.
2: Van Bommel.
3: Ha doğru, o geldi değil mi?
2: Evet.
3: Evet.
2: Van Bommel gelmiş.
3: Yani yeni teknik direktörler, herkes yeni bir çıkış arıyor. Kolay olmayacak. Zaten rakipler güçlü, bir de böyle bir motivasyonları olacak. İlginç bir milli ara bizleri bekliyor.
2: İyi tarafından bakarsan da biz sistemimiz belli. Diğer takımlar belki de yeni bir oyun anlayışı oturtana kadar biraz zorlanabilir teknik direktörlerde.
3: Olabilir.
2: Yani iyi tarafından olabilir.
3: Yani böyle çok radikal bir şey yapacak olan olursa olabilir. Ama daha çok ben motivasyon üzerinden gideceklerini düşünüyorum.
2: Ama 4 maç ya abi, 4 maç yapacaksın. Hani 4 maç motivasyon bir şeyleri de oturtmak
3: ama
2: için
3: maç aslında güzel Fransa. Yani zor. Kolay değil. Daha şimdiden yani. Normalde de çok zordu. Ama yani Zidane'ın gelmesi farklı bir nokta onlar açısından.
2: Bireysel olarak da yine formda oyuncular
3: tabii var.
2: Var. Hani Mbappe altın top için çok iddialı. Olise, Dembele falan deyince korkutucu bir hücum.
3: Montella'nın işi zor yani. Diyor.
2: Evet zor.
3: Peki. Eğer istediği sonuçlar alınmazsa çok tartışılır. Çok tartışılır. Diğer tarafta İsmail Kartal'la beraber bağlarsan hani kötü senaryoda milli takım ve Fenerbahçe için Montella Fenerbahçe'ye doğru da gidebilir o iş. Böyle bağlayayım sana yani. Hani milli takım istediği gibi gitmedi işler. Olabilir. Fenerbahçe işte zaten Fatih Tekke olayına biraz benziyor. Trabzonspor'la. Orası öyle gider, orası öyle giderse hani Fenerbahçe için Montella'da gündeme gelecektir diye düşünüyorum.
2: Şu an evet Fatih Tekke, İsmail Kartal süreç benzer ilerliyor. Bir lig maçı var şimdi, bakalım burada alınacak. Olası bir kötü sonuçta aynı senaryoya doğru gidebiliriz ama bir taraftan da yapılan haberlerde hep Aziz Yıldırım'ın ben ne zaman işte sezon ortası hoca değiştirdim, bütün şampiyonlukları bu şekilde aldık, sezon sonuna kadar seninle birlikteyiz gibi iddialı sözler söylediği ifade ediliyor tabii net.
3: Ya öyle düşünüyor olabilir. Evet. Hani öyle istiyor da olabilir de futbol bazen izin vermiyor düşündükleriniz uygulamanızı.
2: Evet bakalım süreç neler getirecek. Galatasaray'la başlayacağız. Ali abi dün lider giren haftayı Galatasaray kendi evinde Kocaeli Spor'u konuk etti. Geçen yıl bu iki takımın oynadığı karşılaşmalarda Galatasaray bayağı bir zorlanmıştı. Deplasmanda zaten kaybetmişti 1-0'lık skorla. İç sahada da bir birlik bir beraberlik vardı. Kocaeli Spor Selçuk İnan'la birlikte genel olarak özellikle tabii kendi evinde ama deplasmanlarda da bunu sağlamaya çalışıyor. İyi savunma yapmaya çalışan, az gol yemeye çalışan, genelde de bunu başaran bir takım hüviyetinde. Dün de Galatasaray karşısında oyun anlayışları benzerdi. Tek tek futbolcuya baktığımda Kocaeli Spor'da öyle çok iyi bir kadro var demek mümkün değil. Geçen yıl bu takımın marka ismi mesela Petković'ti. Fakat Petković artık hani faydalanamayan bir oyuncu durumuna geldi Kocaeli Spor'da. Dün hücum hattı da Acay'ı sol tarafta oynadı ki geçen yıl genelde sağ kanat, bu yıl merkezde santrfor oynadığını da görmüştük. Dün soldaydı. İleri uçta Aye, sağ tarafta Souza. Orta sahada Berkan, Siso ki genç bir oyuncu, Şov. Sol bekte deneyimli bir isim Haydar'a, Jigstil. Sağ bekte Leao ile eşleşti. Zucru, Maglitz'la stoper attı. Kalede de Serhat Öztaş denen. Çok mütevazı bir takım Kocaeli Spor. Selçuk İnan bu mütevazi kadroyla iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Ben genel olarak bu tarz teknik direktörleri takdir ediyorum. Kocaeli Spor'un bir oyun anlayışı var. Galatasaray deplasmanı tabii ki bir üstünlük kurmak kolay değil. Kocaeli Spor da zaten bunu başaramadı ama neyi yapmaya çalıştı? İyi bir savunma yapmaya çalıştı ve tehlikeli kontrollerle da Galatasaray'ı vurmaya çalıştı. Çok bölüm bölüm Kocaeli Spor'un tehlikeli kontralarını gördük karşılaşmada. İlk yarıda ilk bölümde böyle şuta dönüşmeyen bir kontra çok dengesiz yakalamıştı Kocaeli Spor duran top devamında. O var. Acele ile kaçırdıkları ilk yarının sona doğru bir direkten dönen pozisyon var. Kocaeli o yumrukları birkaç kez gösterdi ve bence ilk bölümde bilmem katılır mısın, böyle pas organizasyonunu Kocaeli Spor'un oyuncudan hareketliliğini ben daha çok beğendim. Daha organize gözüken bir takım hüviyetindeydi. Böyle ilk yarım saatlik dilimi düşünecek olursak Galatasaray'da daha çok bireysel performanslar, bireysel o çalımlar bence ön plan çıkmaya çalıştı Kocaeli'yi açabilmek için. Ama Galatasaray'da rakibini açmakta bir hayli zorlandı. İlk bölümde aslında Galatasaray golü buldu. Fakat VAR'dan döndü. O Kocaeli Spor'u kurtardı. Serhat aslında uzaktan şutta çok büyük bir hata yaptı. Sektirmeyeceği topu sektirdi ama devamında Deniz'in faulünü VAR tespit etti.
3: Ne dediler o şeye?
2: Doğru, doğruymuş karar. Tabii ki %100 doğru. O top kaleci kontrolünde artık. Yani o yere eliyle birlikte tuttuğu anda kalecinin kontrolünde olan bir top. O %100 onunla ilgili herhangi farklı bir yorum.
3: Orada kaleciye eline temas olmaması bir şey değiştirmiyor.
2: Yok, hiçbir
3: öyle
2: şey
3: mi?
2: Değiştirmiyor. Top kalecinin kontrolünde. Sen öyle mi düşündün bilmiyorum ama kural kitapçığını da paylaştılar. Net şekilde o bir ihlal. Zaten o ihlal olmasa pozisyon devamında da bir offside şüphesi de var. Büyük ihtimal offside'da çıkacaktı. Top çünkü tam Kocaeli Spor oyuncunun hakimiyetine girmeden tam uzaklaştıramadı. Galatasaraylı oyuncu vurdu topa tekrar. O da büyük ihtimal offside olurdu diyorlar. Trio'da öyle denmiş. O pozisyon her türlü iptal olacaktı. Galatasaray ilk yarıda Deniz Gül'le net bir gol pozisyonunu ayarlamadı. Deniz de bu karşılaşmada 11 başladı ve fizik olarak güçlü bir oyuncu olduğunu, sırtı dönük iş yapabileceğini de gösterdi. Kocaeli Spor savunması da bayağı bir boğuştu. Kocaeli Sporlu oyuncular da bayağı bir hırpaladılar Deniz'i ama Deniz o bahsettiğim pozisyonda ayakta kalmayı başardı ve ilk önce bir stoperi geçti sırtı dönük, sonra diğer stoperi de hızıyla geçti. Kendi de bir şut imkanı buldu, uzak köşeye vurdu top, direkten döndü. Deniz'in talihsizliği oldu o pozisyon ve ilk yanında sonunda Galatasaray maçtaki en yoğun baskısını kurdu diyebiliriz. Özellikle sağ tarafı Galatasaray o bölümde Barış Alper'le iyi kullandı. Leao'yla iki net pozisyon buldu. Duran toptan Abdülkerim'de net bir pozisyon. Bir de Eren'in pozisyonu. Çok kötü vurdu Eren ama pozisyon çok net bir pozisyon. Arka direkte bomboş. Kafa imkanı tanıdı Kocaeli Spor. O bölümde Galatasaray 1-0'ı bence bulmalıydı. Bu kadar net pozisyonu yakaladıktan sonra. Ama atamadı. 0-0 girdi devre arasına ve ikinci yarıda Galatasaray baskısını arttırdı belki ama net gol pozisyonu etmekte yine zorlandı ilk bölümde. Gole kadarki bölümde Galatasaray'ın hani net bir pozisyonu var mı? Sabah özetini tekrar izledim ama böyle aklımda kalan bir şey yok. Bir çizgiden çıkan top var. O da çizgiden diyorum ama belki de out'a doğru gidiyordu kornerdeki top. O pozisyon var. Onun haricinde de sonra zaten Abdülkerim Bardakçı'nın uzaktan çektiği şutta Galatasaray golü bulmayı başardı. O tabii ki bu da ekstra bir gol oldu Galatasaray açısından. Abdülkerim tabii çok büyük katkı veriyor işin hücum tarafına çıkınca ortalarıyla, uzaktan şutlarıyla. Bu şutu çok iyi değildi. Ama nedense kalecinin önü de çok doluydu iken Serhat o golü yedi. Büyük bir hata Serhat'tan maçtaki performansına.
3: Ama Serhat zaten ilk yarıda da acemilikler göstermişti.
2: Evet.
3: Yani Serhat bir de sağ stoper. Bayağı acemice hareketler yaptılar yani maç boyunca.
2: Sağ stoper. Ha şeyin sağ
3: Kocaeli Spor.
2: Zuklu.
3: Evet.
2: O pozisyon Galatasaray Abdülkerim'le 1-0 öne geçmeyi başardı. Maçın geri kalan bölümünde Galatasaray biraz daha çekildiği anlar oldu. Kocaeli değişikliklerle birlikte Metehan'ı ve Tayfur'u oyuna atıp onlarla pozisyonlar buldu. Ama tabii çok net gol pozisyonu yine üretemedi Kocaeli Spor. Cılız diyebileceğimiz şutlar, pozisyonlar geldi Kocaeli Spor'dan. Galatasaray maçın sonunda da böyle kalesine birkaç duran top fırsatı verdi ama öyle net bir pozisyon vermeden de karşılaşmayı tamamladı. Yani maçın geneline bakacak olursak zaten Galatasaray'ın istatistikleri de işin hücum tarafında yine bayağı iyi, bayağı dominant gözüküyor. 28 şut rakip kaleye gönderilen, 2.31'lik bir XG. Rakip ceza sahasında 45 kez topla buluşmuş. Tam 16 korner Galatasaray kullanmış karşılaşmada. işte 38 orta yapmış, 8 isabet bulmuş. Hani istatistiğe bakarsan çok daha farklı bitmesi beklenen, gereken belki de bir maç. Ama Galatasaray 1-0'la bir uzaktan şutta bu karşılaşmayı kazanmayı başardı. Yani iyi tarafı, kötü tarafı olarak bakılabilecek noktalar var Galatasaray takımı için. Ama tabii ki şu aşamada Galatasaray'ın Sporting mağlubiyeti sonrası tekrar kazanması, haftayı da lider bitirmeyi garantilemesi Galatasaray için olumlu taraf. Osimhen'siz sonuca gitmesi, işte onsuz oyuna görece biraz daha adapte olması, Deniz'in iyi şeyler göstermesi bu karşılaşmada, Leao'nun yorulana kadarki performansı Galatasaray adına herhalde iyi olarak söyleyebileceğimiz şeyler. Torreira'nın orta sahada bu maç yine iyi bir performansı, onu gördük. Abdülkerim sezona pek yüksek bir teste girmedi ama bu karşılaşmada onun da biraz kıpırdandığını gördük. Davinson ona eşlik etti. Şalay'ı belki kötü anlamda söyleyebiliriz. Mesela o Ajay'ın pozisyonda Şalay'ın yetişememesi bence büyük bir eksi. Yani Ajay topla gidiyor, Şalay topsuz koşuyor, yetişemiyor Ajay'ı.
3: Ama çok da öyle deme ya. Bayağı geride. Kabul etmiyor musun?
2: Mesafe kapanmıyor abi. Mesafe kapanmıyor.
3: Yani, mesafe kapanmıyor ama
2: mesafenin
3: yani,
2: kapanması lazım orada.
3: Topla giden orada bir oyuncu, orta sahadan koştu Şalay.
2: Ben pozisyona ben de dikkatli baktım abi. Yani
3: rakip yarı alandaydı. Orada top kaybı oldu. Ondan sonra koşmaya başladılar. Aslında mesafe kapandı. Öyle değil mi?
2: Benim izlediğim değil. Yani tamam
3: ilk,
2: sen öyle diyorsan
3: ilk başladı, öyle başladı. Sen hangi mesafe, nerede kapanmadı diyorsun? Şalay koşuya başladıktan sonra mı? Hiç mi kapanmadı diyorsun? Kapandı. Kapandı. Yakalayamadı sadece bence. Ki ben mesela şeye de katılmıyorum. Şalay bence iyi oynadı.
2: Peki.
3: Genel olarak.
2: Tamam.
3: Mesafeye bir daha bak bence.
2: Sen de
3: ilk çıktığı andan. İlk çıktığı andan. Sen bence son sprinti söylüyorsun artık. Şut vuracağı anda kapanmadı diyorsun. Orada evet kapanmadı. Beraber gittiler. Zaten orada böyle Eren'e bakıyor çaresizce. Hani
2: tamam gel, orada niye gel, kapanmıyor?
3: Kademeye gir. Çok geriden başladı diyorum ben de sana. Yani o ikisi arasındaki mesafe daha açıktı. Kapatabildiği kadar kapattı ama yetişemedi. Sonuçta giden önce haklısın topla gidiyor. Ama hızlı gidiyor. Bir de güzel dripling yaptı. Yani bazen de olmaz. O kadar geriden kim yakalayabilirdi?
2: O kadar mı diyorsun ya pozisyona?
3: İlk tekrar söylüyorum. Kocaeli yarı alanında 2-3 metre içeride top kaybı oldu. Ondan sonra da iki pasla Ageyi kaçırdılar. Şalay koşmaya başladı. Ondan sonra mesafeyi biraz kapattı ama artık o son bölümde yakalayamadı diye gördüm ben. Yani ilk başlangıçla sonu arasında bir fark kapandı. Yetmedi.
2: Peki niye yetmiyor? İlk başta kapatabiliyorsa Şalay sonda niye kapatamıyor? Aynı Şalay'ı.
3: Rakip iyi gidiyor. Sen de o ara sen ne derler? Fiziksel olarak biraz sıkıntılıysan çok anormal değil bence. Çok müthiş garip değil. Yani her koştuğunda yakalayamayabilirsin. Sen çok şey yaptın ya, gömdün bence oyuncu.
2: Ben evet, ben orada bayağı çünkü bir anda gücü tükendi gibi geldi Şalay'ın.
3: Tükenmiştir.
2: Ama Acay'ı da koşuyor sonuçta. Hani niye tükeniyor? Maçın son anı değil, bir şey değil. İlk yarının 38. dakikasında bir pozisyon. Yani benim için bir hata ama olur diyorsan olur, zaten oldu. Hani diyecek bir şey yok olduktan sonra da bir defa olarak ben gördüm. Şalay'ı da öyle bir pozisyon vermesini beklemezdim. Rakibin ne kadar hızlı olursa olsun orada
3: Şalay senin gibi adamın, unutma.
2: Ben beğeniyorum.
3: Kendi adamını koru.
2: Eleştiremeyecek miyiz?
3: Eleştir ama.
2: Allah Allah.
3: Öldürdün adamı.
2: Öldürdüm. Orada Eren hem içeride de bir oyuncu vardı bu arada. 2'ye 1 de pozisyon. Hem onu kapattı. Acay'a pas verdirmedi. Acay'ın şut çektiğini anladığı anda da acayip açıyı kapattı. Yani orada golün olmamasının da baş aktörü Eren'di bence. Eren'in orada
3: aktörü. Acay'ı Rafinha gibi çekseydi
2: Eren giderdi belki
3: ama. Sağ ayak yok galiba anda, değil mi? Var mı?
2: Solak da bilmiyorum. Sağını öyle çok kullandığını düşünmüyorum. Eren orada bence Şalay'ı da Uğurcan'ı da kurtaran oyuncu oldu diyeyim. Neyse, benim yorumlarım bunlar. Sen bir reklam arasına gidelim. Reklamdan olur. Sonra da senin yorumlarında Galatasaray maçına geri dönelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: 7.39 saatlerimiz, Galatasaray Kocaeli Spor maçını şimdi Ali abiden bir dinleyelim.
3: Zeminle başlayalım bence.
2: Olur, zeminde notlarım da vardı da.
3: Nasıl oluyor böyle?
2: Şimdi bir düzenlemeye gidiyormuş Galatasaray. Zemin sökülecekmiş.
3: Acele etmeseydi ya Galatasaray. Zemini düzeltmek için acele etmeseydi Galatasaray.
2: Milli Arabik'te düzeltileceği ve Barcelona maçına kadar yetiştirilmeye çalışılacağı söylenmiş ki arada bir Kasımpaşa maçı da var Milli Ara dönüşte iç sahada ama hedef o değil. Dün Haluk Yürek'te Barcelona maçı demiş. O maça kadar yetiştirmeye çalışacakmış. Demin evet çok kötüydü.
3: Yani anlamak mümkün değil. Yani Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi takımı. Galatasaray'ın kadrosunun değeri ortada. Galatasaray'ın getirdiği oyuncuların kalitesi ortada. Ve zemin de ortada. Yani herkese ayıp. Taraftara da ayıp. Televizyon başında izleyene de ayıp. Oyuncuya da ayıp. Galatasaray böyle bir zeminde oynamayı hak etmiyor. Mesela yazın neden bir şey yapılmadı? Hava çok sıcak olduğu için mi? O yüzden mi öyle bir hareket yapmadılar? Ama Beşiktaş biliyorsun 2 haftada zeminini değiştirdi. Acayip bir zemin yaptı. Şimdi de gözü gibi bakıyor. İşte biz orada maç yayınına gittiğimizde sana anlattım. Bir ekip var. Çok hassaslar yani. Şey gibi. Barcelona gibi. Aman diyorlar. Sağ kenarında iş yaparken zemine ayak basmayın. Yani bir adım atsam bile hemen biri gelip uyarıyor. Beşiktaş bunu kısa sürede yaptı. Galatasaray için böyle bir zeminde oynamak dezavantaj. Felaketti zeminde. Galatasaray hiç yakışmıyor. Umarım yani milli arada halledebilirler de artık bundan sonraki süreçte biraz daha Galatasaray iyi bir zeminde oynar. Dün bence rutin bir lig maçıydı Mert. Karşılaşmayı izlerken gol gecikti. Fakat Kocaelispor bu maçı kazanır ya da Kocaelispor burada sürpriz yapar havası bence yoktu. Karşılaşmanın genelinde. O yüzden de Galatasaray bence bir şekilde golü atacaktı. Abdülkerim'in şutu gol olmasa Galatasaray kalan bölümde gol bulabilir miydi? Bence bulabilirdi. Son bölümde tabii olası bir yorgunluk, Sporting seyahati, Sporting maçının yorgunluğu hissedilebilirdi. Ama yine de eğer bir gol olacaksa ya da bu maçta bir kazanan çıkacaksa açıkçası ben maçı izlerken hep Galatasaray olacağını düşündüm. Kocaeli Spor senin dediğin gibi kadro olarak mütevazi bir kadro. Bununla birlikte savunma organizasyonları takım olarak belli bir seviyenin üzerinde, hatta belki lig ortalamasının üzerinde gözüküyor demek yanlış olmaz. Fakat ciddi acemilikler de oluyor karşılaşma içerisinde. Pozisyon almakta. İşte birkaç pozisyonda dikkat etmişsinizdir. Topu uzaklaştırırken kaval kemiğine çaptıranlar, vuramayanlar, ondan sonra Serhat'ın yaptığı acemilikler, bunlar da biraz tabii genel kaliteyle alakalı. Ama Selçuk İnan'ın da elindeki malzeme çerçevesinde iyi işler çıkardığını söylemek gerekiyor. Benim favori oyuncum Souza orada. Çok beğeniyorum. Porto'dan kiralık, gencecik bir adam. Dün etkili değildi. Dün çok iyi işler yapamadı. Ama genelde bence Kocaelispor'un bu sezonki kazançlarından bir tanesi.
2: Sağ açık olan değil mi?
3: Sağ açık oynuyor.
2: Yetenekli o.
3: Bayağı yetenekli.
2: Bayağı yetenekli.
3: Zaman zaman merkeze de geliyor. Dün biraz baktım. İşin hücum tarafında kendi kanadında bayağı geride kaldı. Çok risk almadı o tarafta. Belli ki Selçuk İnan Galatasaray'ın sol tarafıyla alakalı olarak orada belki Leao tehdidiyle onu biraz uyarmış. Normalde biraz daha önde konumlanıyor. Biraz daha serbest ve iyi işler yapabiliyor. Çünkü topla becerisi var. Çalım atabiliyor. Pas verebiliyor. Zaman zaman şutlar da çekiyor. Ama dün o etkisizdi. Onun dışında diğer oyuncular zaten genelde kontra yönelik oyuncular olduğu için işte Agey'in pozisyonu gibi pozisyon bulması gerekiyordu. Onu da bir kere yakaladılar maç boyunca. O senin söylediğin son bölümdeki baskıda da işte bir Metehan'la bir de bir kafa vuruşu geldi son bölümde. Onun dışında Kocaelispor'un bir hücum etkinliği yoktu. Zannedersem maçı da tek isabetli şutla kapattılar. O tek isabetli şut da işte son bölümde gelen evet şeyin üzerine kafa şutuydu. Hı hı. Tam üzerine gelmese de Uğurcan'ın kurtardığı o pozisyondu. Dolayısıyla hani Kocaeli Spor açısından daha fazlası olur muydu emin değilim. Hani daha fazlası biraz daha böyle nasıl söyleyeyim, bir iki tane daha öyle fırsat yakalasalar belki öne geçseler Galatasaray biraz daha zorlanabilirdi. Ama Kocaeli Spor'un yapabildiği bu. Yapabileceği buydu 3 aşağı 5 yukarı. O tarafta bir sürpriz yok. Galatasaray tarafında bir sürpriz var mı dersen. Galatasaray'da da merkezden Galatasaray Kocaeli Spor savunmasını delmekte. Merkezden Kocaeli Spor savunmasını denemekte biraz eksik kaldı dünkü karşılaşmada. Ağırlıklı olarak iş kanatlara gitti. Fakat kanatlara gittiğinde de herkes dikkat etmiştir. Genelde kanat oyuncuları birebir kalmak zorunda kaldı. Kanat oyuncularının birebir oynamasını ister misin? Tabii ki istersin. Ama birebire genelde kademeli bir hücuma onlar da atak yapmak zorunda kaldı. Yani sadece bekiyle hücumun birebir kaldığı bir şey görmedik. Barış Alper topu aldığında karşısında bek vardı ama oraya kaymalar geldi. O yüzden kalabalıklaştı Kocaeli Spor. Galatasaray bence beklerini kullanımında, hücumda kullanmakta biraz eksik kalınca kanattan istediği kadar kaliteli üretim yapamadı. Yani en kaliteli üretim Barış'ın getirdiği, Yunus'a verdiği yerden bir pas, görerek, bilerek atılmış bir pas. Yunus'un Lea'yı gördüğü, Lea'nın da dışarı vurduğu toptu. Yani kanattan gelen en organize atak oydu Galatasaray adına. Diğer tarafta bakıyorsun, benzer şey Lea'nın başına geldi. Mesela Lea'nın Eren'i kaçırdığı, Eren'in Lea'yı kaçırdığı ya da Şalay'ın Barış Alper'i, Barış Alper'in Şalay'ı kaçırdığı pozisyonda çok seyrek gördük. O yüzden biraz Galatasaray istediği seviyede kaliteli gol pozisyonu üretmekte zorlandı diye düşünüyorum. Zaten merkez kalabalık ve kapalı. Oradan hiç gelemedi. Dikkat et, bütün pozisyonlarda Deniz Gül, Barış Alper ve Lea birebir zorluyor. Birebirlerden bir şey çıkarmaya çalışan bir takım gördük. Bunun bence Galatasaray sıkıntısını yaşadı. O yüzden de golün geciktiğini düşünmekteyim. Ama Galatasaray ilk yarının sonunda da o senin söylediğin baskıda da golü bulabilirdi. İkinci yarıda Galatasaray'ın net bir pozisyonu yok. Net, bu doğru. Baktığın zaman yok gerçekten ikinci 45 dakikada. Abdülkerim üçlüğüyle Galatasaray skor avantajını yakaladı. Yani Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi deplasmanından sonra zaten böyle müthiş yukarı çıkmayacaktı. Osimhen'in yokluğu artı işte az önce saydığımız faktörlerle beraber biraz daha kendi normaline göre kaliteli gol pozisyonu üretmekte zorlandığı bir karşılaşma oynadı. Gene çok fazla şut çekti. Ama bunun neticesinde Galatasaray için hani şunu söylemek gerekiyor. Çok da öyle kaybedeceği, puan kaybedeceğim korkusu yaşadığı bir maç olmadı bence. Kazanan taraf Galatasaray olacaktı. Bir galip gelse o oldu. Hani çok fazla önemsemeyecektir bence Galatasaray'da Okan Buruk bu karşılaşmada olan biteni. Biraz bahanesi kendi içerisinde var. Hı hı.
2: Bu maçta Batakov'u yedek kulübesine tercih etti Okan Buruk. Onun da hani yoğun bir maç trafiğinden çıktığını söyledi. Rusya'dan geldi. Burada da maçlar oynadı. O enteresan bir tercihti. Yunus'u 10 numarada tercih etmesi. Artık şeye alıştık. Sané'nin yedek kulübesinde başlamasına ama Batakov en hazır gelen oyuncu. Kendisi de aslında söylüyor bunu. Diğer oyuncuları biz hazırlamaya çalıştık dedi maç önü röportajında. Deniz Gül'ü de aynı şekilde, ki Deniz Gül de kastetti herhalde Okan Buruk'un şu diye düşünüyorum, hani ilk 11'de oynama şeyi yok Deniz'in. Genelde yedek başladı, bir maç ilk 11 var. Yoksa Deniz hani kampı yedi Porto'da. Hı. Oynuyordu. Yedek kulübesinden de olsa çoğunda giriyordu. Aslında hazır olması beklenir. Hani bu tarz transfer döneminde olan oyuncular 10 gün kadar antrenman yapmaz gibi bir ifadesi olmuş sanıyorum Okan Buruk'un. Ama hani Deniz için öyle bir şey geçerli değil diye düşünüyorum.
3: Yani dün Deniz çok boğuştu.
2: Çok efor harcadı.
3: Evet, fiziksel olarak da böyle çok geride bir izlenim vermedi açıkçası. Çok faal aldı, çok faal yaptı. çok forma çekti, çok formasını çektiler Deniz'in. Atilla Karaoğlan için de zordu. Mesela bir pozisyonda faul veriyor. Bakıyorsun hani formasını çekti diyor. Ötekinin de o da onun formasını evet. çekmiş. Herkes birbirinin formasını çekti dün. Acayip de yani çok 3-4 pozisyonda herkes birbirinin formasına yapıştı. Formalar böyle yukarı falan çıktı. Hiç hani bir karar verdi. Sonuçta bir karar vermesi gerekiyor ama tekrar izlediğin zaman karşılıklı bir forma çekme var. Garip bir durumdu o bakımdan ama mesela Deniz Gül ben zaten çok yararlı olacağını düşünüyordum. Ancak biraz fazla faul yapıyor. Bir hücum oyuncusu dün kaç faul yaptı bilmiyorum. Yani 4-5 tane yapmıştır herhalde Deniz Gül.
2: Tek başına yapmış mı?
3: Tek başına. Bir bak istersen. Ona biraz dikkat etmesi gerekiyor ikili mücadelelerde. Tabii şunu da belki söylemek gerekiyor. Deniz Gül belki normalini oynadı. Buradaki hakemlerin ikili mücadelelerde faul çalma frekansı biraz daha yüksek olduğu için belki henüz o ince ayar yapamamış olabilir Deniz Gül. Hani çünkü bazı pozisyonlarda da anlamadı niye faul çalındığını. Niye çalındı? Çünkü Süper Lig'e geldi Deniz Gül.
2: Deniz 7 faul yapmış.
3: Tabii yani bayağı yaptı.
2: Bir tane de yapılan faul diyor kendisine.
3: Evet. Mesela ikili mücadelelere göre az. Tabii Deniz nasıl söyleyeyim? Mesela ceza sahası içerisinde ikili mücadeleye giriyorsun. İkili mücadeleye girdikleri anda savunma oyuncuları lehine çok kolay faul çalıyorlar. Çok kolay faul çalıyorlar. Ceza sahası dışına çıkıyorsun. Ceza sahası dışına çıktığın zaman da bu kez hücum oyuncuları lehine çok kolay faul çalıyor hakemler. Bu bir gene Süper Lig gerçeği. Ama Deniz tekrar söylüyorum Galatasaray'da 3. santrafor olacak oyuncu değil. 2. santrafor olacak oyuncu. Bence net. Mesela girdiği pozisyonda sol ayağıyla vuruşu çok iyiydi. Müthiş yere vurdu sol ayağıyla. Çok iyi şut çekti. Şanssızdı sadece. Oradan o şutu çıkarmak kolay iş değil. O yüzden bence ilerleyen dönemde Deniz hak ettiği şekilde ikinci santrafor pozisyonunu alacaktır. Yani Osimhen sonrası Okan Buruk çok fazla bence düşünmesine gerek yok kimi oynatayım diye. Deniz oynat. Bir de sağıyla soluyla biraz daha bağlantıyı da kurduğu zaman, daha iyi anlaştığı zaman katkısı da bence ona paralel olarak artacaktır Deniz Gül'ün. Mesela burada merkezden hiç şey yapamadı, destek alamadı dün. Mesela bence Galatasaray'da en etkisiz oyunculardan biri Saray'dı. Torreira'dan bahsediyorsun sen, merkezde iyiydi, katılıyorum ama Saray'ın özellikle işin hücum tarafında biraz daha kanada merkezdeki oyunculara belki Yunus'a yaklaşması gerekirdi. Saray çok sakin bir maç oynadı. Yunus sürekli olarak merkez kalabalık olunca sağa kaçtı. Sağa çeker ya böyle bazen araba. Sağa kaçtı. Barış Alper'e destek verdi. Barış Alper'e destek vermesi iyi ama Yunus'un da işte merkezde o verkaçlarla beraber, ikiye birlerle beraber merkezi de zaman zaman zorlaması gerekiyordu. O yüzden Deniz Gül hani yarın öbür gün oralarda işlemeye başlayınca daha büyük katkı verir diye düşünüyorum. Ben bayağı beğendim mücadelesini, oyununu. Gol de atabilirdi. Olmadı. O bakımdan iyiydi. Galatasaray için bir kazanç gibi gözüküyor.
2: Yine maç önü açıklamalardan Jakobs'u hani idareli kullanmaktan bahsetti. Sakatlık riski dolayısıyla. Bu sayının da hala fazla olması Galatasaray'dan. Lemina da böyle bir oyuncu. Sol beki Jakobs da böyle bir oyuncu. Bu da bir eksi yazıyor Galatasaray. Ama orada da herhalde kurtaran Eren gibi bir oyuncunun varlığı. Dün Eren de hani Jakobs yokmuş diye bir şey hissettirmedi. İşin savunma kısmı zaten hızıyla çok büyük açıklar kapatıyor. Ama Jakobs'tan da düzenli bir fayda almak zor Okan Buruk'un söylediğine göre.
3: Senin dediğin gibi hem iyi hem kötü. Yani Eren'in oynuyor olması, Eren'in de hazır olmasını beraberinde getiriyor. Eren görev aldığında sırıtan bir oyuncu değil. Bu ciddi bir artı. Ama bir tık yukarısı Jakobs'u istediğin kadar kullanamıyorsun. Singo'yu geldiğinden beri kullanamıyorsun. Lemina işte gene yok. Osimhen sık sakatlanan bir oyuncu.
2: Evet.
3: Aslında.
2: Çok uzun süre sakatlanmıyor ama sık sakatlanıyor.
3: Bütün bunları düşündüğün zaman tabii bir dezavantajı beraberinde getiriyor. Galatasaray'ın şu an oynayan oynamayan oyuncuları Osimhen dışında çok büyük farklar ortaya koymuyor. Onu söylemek lazım. Aslında bu Galatasaray için iyi çünkü hep ben onu anlatmaya çalışırım. Yani bir oyuncu olmadığı zaman yerine gelen oyuncu en azından o seviyeyi standart şekilde o takımın seviyesini düşünmeden tutabiliyorsa bu iyi bir şey. Galatasaray bunu şu ana kadar başarıyor. Ama diğer taraftan yani oyuncuların da böyle biraz yük bindiğinde bir hemen alarm vermesi tabii ki kötü bir şey. Yakos kaç yaşında? Kaç yaşında İsmail Yakos? Yani hani sürekli böyle sakat geçecek bir yaşı değil. Yok. Olmaması gerekir.
2: 7.55 bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: 7.58 saatlerimiz Galatasaray Kocaeli Spor maçıyla alakalı. Şimdi birkaç dinleyici mesajı okuyalım. Deniz'le ilgili şöyle bir eleştiri gelmiş. Kendini kolay yere bırakıyor diye.
4: Evet, doğru.
2: Dün birkaç pozisyonda bir tanesi ceza sahası içinde penaltı beklediği bir pozisyon vardı. Kolay yere bıraktan o faullük pozisyonlar değil. Katılıyorum ben de bu eleştiriye. Daha fazla ayakta kalmayı istemesi lazım Deniz'in. O gücü, o fiziği var. Yani bu kadar kolay yere düşecek bir oyuncu değil. Bu da zaman zaman tabii kötü olarak kullanılabiliyor. Düşmediğin için de daha çok çekiyorlar seni. Bu da bir ikilem. Hakemler de faul vermedikçe yani bir kısır döngüye giriyor ama ne olursa olsun Deniz'in daha çok ayakta kalması lazım. Dediğim gibi o fizik güç var Deniz'de. Onu gösterdi birkaç pozisyonda. Mehmet Ünlü'den şöyle bir mesaj gelmiş. Böyle kapanan takımlara karşı size şut tehdidi olan bir orta saha lazım. Galatasaray'da da bu çok net eksik. O yüzden demiş, şaka bir yana bu sezon Hakan Çalhanoğlu'nun gelmesini istedim diyor.
3: Batrokov'un şut tehdidi var. Ama dün de gene
2: göremedik.
3: Evet, henüz göremedik. Henüz göremedik. Orada biraz bence Galatasaray taraftarı sakin olmalı. Sabırlı olmalı. Batrokov'u anlattık. Yani oyuncu çok genç bir oyuncu. Hiç Lokomotiv Moskova dışında başka bir kulübün antrenman tesisine bile gitmemiş bir oyuncu. Bambaşka bir iklime geldi. İklim derken futbol iklimi diyorum. O yüzden biraz zaman tanımak lazım. Ama Batrokov'un şut tehdidi var. Yani tekrar söylüyorum. Ligde 13-14 golü tesadüf olarak atmazsınız. Hele iki sezon üst üste hiç olmaz. O öyle bir sezonluk bir durum değil. Yani o, bunda oyuncu, o yetenekler oyuncu da var. Henüz o şeyi gösteremedi. Daha o kafasını kaldıramadı açıkçası. Dün de oyuna girdikten sonra gene sakindi. Hı hı. Gene sakin işler yaptı. Daha tamam. Garanti oynamayı tercih ediyor.
2: Dün 8 numaraya girdi bir de. Hı hı. O da konuşuluyordu. Tam bir 10 değil. 8'de de oynayabilecek evet. Bir oyuncu. Dün
3: onu da oynar.
2: Gole ihtiyacı varken Galatasaray'ın Sarı'nın yerine direkt
3: orada
2: merkeze girdi.
3: Biraz daha sabır göstermesi lazım Galatasaray taraftarının. Onun dışında tabii ki doğru. Hani uzaktan şutlar, şut tehdidi olan oyuncular aslında Sarı'da da var. Uzaktan şut. Yunus uzaktan şut atamaz mı? Atar. Fakat merkez çok iyi kapandığı zaman işte orada şutu size hazırlayacak ya da sizin şutu hazırlayacak imkanı da yaratmanız gerekiyor. Yani bir çalımla şutu hazırlayabilirsiniz. Ya da orada sayısal olarak birkaç pasla boş oyuncuyu bulup hani rakibi eksik olarak orada pozisyonda yakalayıp o şekilde şutu çıkartabilirsiniz. Onu anlatmaya çalıştım zaten. Yani Galatasaray merkezde hiç şey değildi. Dün etkin değildi. Onu da ben biraz Saray'a bağladım.
2: Dün en tehlikeli şut o maçın başında iptal edilen golden önceki Torreira şutu herhalde.
3: Doğru.
2: Bir de Abdülkerim'in golü tabii geldi uzaktan ama Torreira'nın şutu. Ama Torreira öyle uzaktan şutlarıyla ünlü bir oyuncu değil. Çok nadir gol atıyor. Bir Hakan tekniğinde değil tabii ki. Okan Buruk'la ilgili yine maç içerisinde herhalde bir görüntü ekrana gelmiş. Ben dikkat etmedim ama sosyal medyada bayağı konuşulmuş. Bize WhatsApp'tan da geldi. O konuda bir eleştiri var. Bir de maç sonu basın toplantısında Okan Buruk bu son maçın VAR hakemiyle alakalı ismine dair böyle Türkçe argo diyeceğimiz bir ifade kullanıyor. Yani o da Okan Buruk'a yakışmıyor. Net şekilde. O ifadeyi şimdi ben yayında kullanmayayım. Ama olmaz. Yani bir teknik direktörün bu ifadeyi kullanması bence yakışık almaz. Okan Buruk hani bu konuda artık hani diyecek çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Aynı şeyleri konuşuyoruz yıllardır Okan Buruk'la alakalı sağ kenarında ve basın toplantısı açıklamalarında. Yine bence açıklama olarak sınıfta kaldığı bir sekans o bölüm. Söylediği bu kelimeyi kullandığı bölüm.
3: Ya burada herhangi bir iyileşme de yok. Bu da kötü. Mesela Okan Buruk için.
2: Kötü.
3: Hani zaman zaman seninle işte farkındalık ondan bahsediyoruz. Şimdi Okan Buruk'ta bu farkındalık var mı? işte kesin vardır. Yani Okan Buruk'un kendisiyle ilgili yapılan eleştirileri bilmeme, görmeme, duymama ihtimali yok.
2: Var mı zaten? Hafta sonu Sinan Engin'den galiba bir sekans mı ne koydular? Yani Okan Buruk'la güya konuşmuş, farkındayım, engel olamıyorum gibi bir şey.
3: Zaten demiş. Daha önce kendi de galiba.
2: Zaten evet. Öyle oluyor zaten. Bir Can Erken de sorsan aynı. Emre Belözoğlu da aynı. Evet. Hepsi farkında aslında.
3: Ama hiçbir ilerleme yok.
2: Yani engelleme.
3: Sıfır ilerleme. Hatta daha da kötüye gidiyor. Yani Okan Buruk her maçta bir şey çıkmaya başladı. Falso çıkmaya başladı. O daha üzücü bence. Hani sen diyorsun artık söyleyecek bir şey yok. Evet, söyleyecek bir şey yok zaten artık. Şey ortada, durum ortada. Ama herhangi bir çaba da yok Okan Buruk'ta. Hı hı. Ve bunun hani kendi imajına ne kadar zarar verdiğini bilmiyorum. Hani belki onları yaptığının farkında ama kendi imajına ne kadar zedelediğinin farkında olmayabilir. O bakımdan da ciddi bir sıkıntı var orada.
2: Geçen şeyi düşündüm. Şimdi Osimhen üzerinden de konuşuyoruz ya. Osimhen de çok agresif, hiç değişmiyor böyle. Ama mesela değişmesi için de bir şey var mı mesela? Osimhen şu anda kariyerin en çok para kazandığı döneminde adam bu haliyle, bu agresif haliyle Galatasaray taraftarlarının vazgeçemediği bir oyuncu. Goller atıyor, performans veriyor. Okan Buruk da öyle 4 yıldır bu haliyle, aynı haliyle şampiyon oluyor ve gitmiyor yani bir şekilde. Gönderilmiyor da eleştirilse de çok fazla. Hani bu yüzden mesela Okan Buruk'un kariyeri geriye gitmez küfür ediyor diye sahada. Hani Okan Buruk küfrediyor, biz Okan Buruk'a gitmeyelim mi der mesela onunla ilgilenen bir takım. Yoksa saha içindeki taktiksel sıkıntısından mı gitmez? Mesela Avrupa'ya transfer olamıyor ya şu anda Okan Buruk diyelim. Hı-hı. Hani bu sahada kenarında küfrettiğine hakim olamadığı için mi? Yoksa başka sebeplerden mi? Ben başka sebeplerde olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunun bir şeyi yok. Karşılığı yok Okan Buruk'ta.
3: Bunun bir karşılığı insani olarak var.
2: Tamam.
3: Yani bu olay sadece ben saha içerisinde agresif olmayayım, İşte hakemlere el kol yapmayayım Osimhen gibi, her pozisyona itiraz etmeyeyim, hakemin peşinden koşmayayım, bu sadece daha iyi bir takıma transfer alayım, daha çok para kazanayım diye yapılacak bir şey değil. Yani bir de sonuçta senin davranışın aynı anda senin kimliğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla onu da iyileştirmek bir görev. İnsan için bir görev. Her zaman için yaptığım bir şey bana para, kariyer ya da şey olarak, imaj olarak dönsün diye yapmazsın. Yani onu yapman gerektiğin için yaparsın. Bunları da yapmamaları gerekiyor yani.
2: Yok, ben de şuraya getiriyorum. Haklısın zaten. Keşke daha iyi olsa normal özel hayatında da. Demek ki yeteri kadar rahatsız edici bir durum yok hala Okan Buruk için şu anda. Yani hala yapmaya devam ettiğine göre. Diye, bu sadece Okan Buruk için değil. Yani Osimhen, Emre Belözoğlu, Can Erkin hepsi yapıyorlar. Demek ki o kadar da rahatsız değiller. Ben çok rahatsız olsalar ben de yapmayacaklarını bir yerde, hani acaba fazla mı oldu diyeceklerini düşünüyorum ama daha herhalde o eşik daha aşılmadı onlarda. Büyük şu ihtimalle. An bu halleriyle mutlular yani bir şekilde.
3: Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle.
2: Benim kastettiğim o yani. Yoksa daha iyi olabilir tabii ki Okan Buruk. Kendi için de daha iyi olur. O da eminim aslında içten içe bir rahatsızlığı var ama tam o dediğim eşiği geçmemiş olmalı. Tamam. Geçse yani, yoksa kaçınılmaz, değişir.
3: İşte belki biraz çevre faktörü de onda etkili olabilir. Yani yakın çevresi, ilk o çember,
2: evet.
3: Okan Buruk'la alakalı olarak daha korumacı ve pohpohlayıcıysa, o zaman Okan Buruk için çok büyük bir problem olmayabilir.
2: Bir de şu olabilir, hadi onu da es geçmeyeyim. Bunu nasıl çözeceğini gerçekten bilemiyor da olabilir insan. Hani bu sarmaldan çıkamıyor da olabilir. Yani bence bu da ihtimaller dahilinde. Kolay bir şey değil çünkü böyle alışmış belli ki Osimhen de küçüklüğünden beri. Adam böyle hayatta kalmış. Yani o Nijerya'da böyle olmak zorundaydı büyük ihtimalle Victor Osimhen.

0: gibi düşünmez bence kimse.
1: Ali abi bu ama alışkanlık benim dediğim. Hani sahayı bırak, Okan Buruk futbolu bıraksın. Apartmanda da bu kadar agresif olabilir. Hani dediğim şey adam buna alışmış. Hani karakter olmuş artık bu agresyon. Böyle yetişmiş. Hoca olduğunda da böyle, ne bileyim, başka türlü de böyle bir rekabete girdiğinde ya da en azından öyle söyleyeyim. Bu kimliği ön plana çıkıyor olabilir. Ya,
0: bu son dediğine çok katılamıyorum. Bence bu işin içinde biraz güç zehirlenmesi var. Başarının getirdiği güç zehirlenmesi var. O yüzden de bu kadar rahat hareket edebiliyorlar. O güç zehirlenmesi bu tarz şeyleri yaptırıyor. Çünkü bunun karşılığını görsen, örnek veriyorum, Osimhen kırmızı kart görse, Okan Buruk daha fazla ceza alsa, o zaman bir dakika derler. Ama bunu yapıp karşılığını görmeyince de bence devam ettiriyorlar. Yani bu biraz farkındalığı, ondan sonra işte ben böyleyim kısmını, eleştiriyi geçmiş durumda. Güç zehirlenmesinin etkileri diye düşünüyorum ben.
1: Benim de bu arada güç zehirlenmesi kullanmadım da aslında söylemeye çalıştığım bu. Bunun değişmesi için hala bir şey görmüyorlar Ali abi, işte dediğin gibi daha az kart görüyorlar. Niye değişsin adam? Galatasaray'ın başında 4 yıldır da şampiyon olmuş bu haliyle. Yani niye değişsin? Sen diyorsun ki insan olarak da değişebilir. Evet. Ama benim de dediğim tam olarak senin dediğin yani. Değişmesi için onu zorlayan bir ortam yok şu anda. Evet. Böyle bir baskı belki olursa sonra değişebilir ama şu an o noktadan uzak gözüküyor. Peki maçla ilgili tartışmalı pozisyon, en tartışmalı pozisyon aslında konuştuk. İlk iptal edilen gol 12. dakikadaki. Onunla ilgili ben herhangi bir tartışma görmedim. Kural çok net. Top kalecinin kontrolünde, o yüzden rakip oyuncu topa dokunamaz. Topu kalecinin elinden alamaz. O pozisyon faul oldu. Onun haricinde verilmeyen kartlar genelde bu maç konuşuldu. Öyle siyah beyaz maçın, tabii kartlar da kaderinde etki ediyor diyebilirsiniz ama hani direkt bir kırmızı kart kadar değil. Mesela maçın başında Torreira'nın müdahalesi bayağı bir konuşuldu. Kaval kemiğine doğru rakibin yaptığı sert bir müdahale var. Berkan'a yaptı. Mesela orada sarı kart atlandı. Onu genel olarak söylemişler. O çekme pozisyonları dünden çok tartışıldı ama genel olarak senin dediğin gibi çoğu karşılıklı oluyor. Karşılıklı olduktan sonra da yapacak çok fazla bir şey yok orada. Var mı senin hakkında kalan başka pozisyon? Abdülkerim'in pozisyonu, ben onu kaçırmışım. Golden sonra tribüne çıktı. Kart, net kart. Bu tarz kartları atlamaması lazım. Hakemin hep savunduğum şey. Atilla Koran'la atlamamış. Sarı kartı göstermiş. O var. Not olarak söyleyebileceğim.
0: Mesela Abdülkerim tabii golü attı. Çok sevindi. Büyük ihtimalle o kadar sevinmesinde hem skorun beraber olması hem golün dakikası, ama aynı zamanda bence biraz eleştiriler de, yani Abdülkerim'e yapılan eleştiriler de vardı. Ama normalde bir savunma oyuncusu, sonuçta oynadığı mevki itibariyle karta yakın olduğu için, 4 sarı kartla da cezalı duruma düştüğün için böyle bir kart görmemesi gerekir. Onu da söyleyelim. Yani yarın öbür gün Abdülkerim 3 sarı karta geldiğinde, işte 4. sarı kart sınırındayken akla bu pozisyon gelir. Yapmamaları gerekir. Ama işte bence az önce söylediğim faktörlerle beraber orada gene duygular daha ön plana çıktı.
1: Bir yine Torreira
0: hangi pozisyonu, Torreira'nın
1: hangisi?
0: Bir Torreira pozisyonu. Başka bir şey.
1: Torreira, başka söyleyecektim. Şey. Torreira'nın yüzüne gelen bir dirsek
0: var. O bence sarı kart. O da net. Kesin sarı kart. Onu söyleyecektim. Onu kaçırdayken faul bile vermedi orada. Torreira'nın yaptığı da sarı kart. Sen söyledin. Başka?
1: Yani başka öyle hani Kocaeli sporlu oyuncudan kendi takım arkadaşına gelen top böyle el beklentisi falan, o evet, zaten kural olarak
0: orada
1: mümkün değil.
0: Kuralla alakalı olarak tabii genelde tribünlerde çok fazla bir şey olmadığı için kimden gelmiş ne olmuş önemli değil. Hemen orada penaltı itirazı oluyor da onu öğrendik artık. Benim de tek öğrendiğim kural olduğu için tek bildiğim kural olduğu için onunla ilgili bir tartışma da yok.
1: Evet, o zaman Galatasaray maçı ile ilgili benim aktaracaklarım bunlar. Şimdi bir reklam arasına gidelim. 8.12 saatlerimiz. Reklam dönüşünde de Konyaspor Trabzonspor maçını konuşmaya başlayalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.15 saatlerimiz Konyaspor Trabzonspor maçıyla şimdi devam ediyoruz. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin görevden ayrılması sonrası Hüseyin Çimşir geçici olarak Gençler Birliği maçında takımın başındaydı. Yeni teknik direktör hala belli değil. Bu karşılaşmaya da

takımı Hüseyin Hoca hazırladı. Aslında ilk maçtaki 5-0'lık galibiyetten sonra önemli de bir kredi kazanmış. Acaba Hüseyin Hoca ile sezon bitirebilir mi diye insanlar düşünmeye başlamıştı ama çok çabuk bu düşünceden, belki de bu hayalden uyandı Trabzonspor. Konyaspor önünde kötü geçirilmiş bir 90 dakika oynadı Bordo Mavili ekip, ki Konyaspor da en iyi döneminden geçmiyor. En kötü döneminden geçen bir takım. Geçen yıl ligin son 3 haftası 3 mağlubiyet. Bu yıl ilk 4 hafta 4 mağlubiyet. 7 maçlık bir mağlubiyet serisi var. Özgüven tabanda şu anda çok düşük takımda ama bu maçta da gördük ki belki maç başlangıcındaki golün de etkisiyle birlikte çok istekli, çok agresif. Trabzonspor'a göre maçı çok daha fazla isteyen, çok iyi baskı yapan, rakibini oynatmayan, ileride de bayağı bir tehlike yaratan bir 45 dakika oynadı Konyaspor. Yani ilk yarının topa hakimi değildi. İlk yarıda %29 topa hakim oldu Konyaspor ama maçın hakimiydi. Net şekilde maç Konyaspor'un istediği gibi gidiyordu. Zaten ilk bölümde hemen gol geldi. Konyaspor maçı adeta 1-0 önde başladı. Tot'ta bomboş pozisyonda ceza sahası içerisinde Konyaspor golü buldu ve hani golü buldu erken bir dakika, topu hani Trabzon'a verir, kalesine baskı görür diye ben genelde böyle düşünebiliyorum bu tarz maçlarda. Daha zayıf takım öne geçtiyse erken, büyük takım, hani favori takım bir baskı kurabilir diye, ama bu maç öyle bir maç olmadı. Trabzonspor yediği golden sonra topa sahip olsa da herhangi bir baskı kuramadı Konyaspor kalesine. Yani Konyaspor kalesinde ilk yarı boyunca üretebildiği benim notlarımda iki pozisyon var. Biri zaten Mustafa'nın uzaktan şutu. Diğeri de ilk yarının bitiminde Muhammed Salah'ın kaçırdığı Pina'nın, ki o 2-3 dakikayı Pina da gerçekten çok iyi oynadı. Trabzon adına maçın hani en iyilerinden birisiydi diyebilirim. Onun yarattığı bir atakta Salah'ın kaçırdığı pozisyon. O ana kadar Trabzonspor'un gol atabileceğine dair pek bir amara yok. Tam tersi Konyaspor'un 2'yi 3'ü bulamaması karşılaşmada bence daha yakın bir senaryoydu. Yani maçın 1-1'e gelmesi mi yoksa 2-0'a gitmesi mi derseniz, 2-0'a gitmesi çok daha olasıydı. Deniz Türüç'ün işte etkili şutları, Onana'nın kurtarışları, Tot'un yine sol çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyon, bunların hepsi 1-0'da oldu. İlk bölümde direkten dönen top Konya'nın bir Savic'e çarptı, talihsiz bir toptu Trabzon açısından ama Yevtovic'in duran toptaki kava vuruşu hep Konya'nın Trabzon'a göre etkili oldu, pozisyonlar buldu ve bence çok daha iyi mücadele ettiği bir karşılaşmaydı ilk yarısı özelinde konuşacak olursam. İkinci yarıyla birlikte işler tabii kısmen değişti. Trabzonspor ikinci yarıda Konyaspor'a ilk yarıdaki kadar etkili pozisyon ya da pozisyonlar vermedi. İkinci yarı Konya adına genelde daha çok savunma yaparak geçti. Ama Konya'nın da işte iyi yaptığı şey, Trabzonspor ikinci yarıda biraz daha fazla baskı yapsa da yine çok net gol pozisyonu üretememesi. Konya'nın buna izin vermemesi oldu. Bir türlü o şeyi bulamadı Trabzon. Yani elinde işte Onaçu var, Salah var başlangıç kadrosunda, Aral, Muçi gibi isimler var, Fabinho gibi uzaktan bir şut tehdidi, ki ikinci yarıda gördük çok iyi bir şut çıkardı yine uzaktan. Bahadır olağanüstü kurtardı. Belki Trabzon'un ikinci yarı gole en çok yaklaştığı anlar Fabinho ile geldi, hem duran topta hem uzaktan şutta. Ama olmadı. Trabzonspor maç boyu gol atamadan karşılaşmayı tamamladı, ki ben iddiayı yazarken Trabzonspor 1.5 gol üstü dedim tek başına. Hani 2 gol atarlar diye düşünüyordum. Gençler Birliği maçının verdiği özgüven bir havaya girmiştir. Konya'da 7 maçtır kaybediyor. Özgüven düşük. Ama hiç beklediğim gibi bir karşılaşma olmadı. Bu açıdan Konyaspor'u, tüm futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etmek lazım bence. Acayip bir reaksiyon gösterdiler. Kolay değil. Rakip her ne kadar hani hocasız gözükse de, Hüseyin Hoca'yla geçici bir isimle oynasa da, çok kaliteli bir takım ve bir önceki hafta 5-0 değil belki 7-8-0 kazanabileceği bir maç oynamışken burada Konya bence çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Hani hayat memat maçı gibi gördüler ve 90 dakika full efor oynadılar.

0: ben dediğim gibi takdir ediyorum, tebrik ediyorum Konya Spor'u bu mücadelelerinden dolayı.
1: Konya'nın da ama tam buna ihtiyacı yok muydu? Yani böyle maçlarda ilk gol atmak özgüveni düşük takımlar için büyük fark yaratıyor. Konya Spor'un böyle bir başlangıca ihtiyacı vardı. Eğer tersi olsaydı, mesela Trabzonspor golle başlasaydı, Konya Spor'un çözülmesi çok daha muhtemeldi. O özgüven eksikliğiyle beraber büyük ihtimalle tribünler de homurdanacaktı ve işler tersine gidecekti. Konya Spor'un konsantrasyonun yüksek olması için erken bir gole, erken bir morale ihtiyacı vardı. O golü de çok güzel attılar. Bence maçın genel gidişinde Konya'nın skor olarak hep önde olması Konya Spor'a çok büyük bir katkı sağladı. Öyle düşünüyorum ben.
0: Peki senin genel maçla ilgili, Trabzon'la ilgili ya da yorumun?
1: Ya, Trabzonspor açısından işte biraz geçen seneye dönerek örnekleme yapmak yanlış olmuyor. Trabzonspor geçen sene bu tarz maçları kazanıyordu. Bu sene kazanamıyor. Bu sene daha iyi kadrosu var Trabzonspor'un. Daha iyi kadrosu var Trabzonspor'un. Ama 5 maçta Trabzonspor 3. puan kaybı mı? 3. puan kaybı değil mi? Amed'e kaybetti. Kasımpaşa ile berabere kaldı. Konya Spor'a yenildi.
0: Deplasmanda kazanamıyor.
1: Deplasmanda kazanamadı.
0: 2-2.
1: Evet. Geçen sene farklıydı durum. Geçen sene farklı olduğu için Trabzonspor beklentilerin çok üzerine çıktı. Bu kez beklentiler yüksek ama gerçekleşen Trabzonspor için çok daha kötü. Eğer Trabzonspor bu tarz karşılaşmalarda belli bir istikrar yakalayamazsa Trabzonspor yarıştan çok erken kopar. Zaten şu an Galatasaray maçı bir anda Trabzonspor için kritik bir hale geldi. En azından kaybetmemen gerekiyor. Şimdi normalde evinde hani kazanman gerekir ama o rakibe direkt 3 puanı vermemesi gerekiyor. Trabzonspor'un verdiği anda işi çok zorlaşacak.
0: 6 hafta sonu 9 puanlık fark oluyor, evet. Galatasaray'la.
1: Bizde de biliyorsun 9 puan en kritik puan
0: çift
1: farkı.
0: Çift tane yakın yani.
1: Yani oraya bir üste çıktı mı tamam geçmiş olsun, sezonu kaybettin diye bakıyor. Aslında sezonu kaybetmiyorsun. Ama bizde bakış açısı öyle. Takımlar çok zor toparlanıyor. O puan farkından istikrarı çok zor yakalıyorlar. Bu kadar erken bu noktaya Trabzonspor'un gelmemesi gerekiyordu. Peki neden böyle oldu? Neden böyle oluyor? Onu tam olarak söylemek, hani o teşhisi tam olarak koymak bence mümkün değil. Geçen sene Trabzonspor skoru alırken de oyun olarak müthiş ikna edici bir takım değildi. Fakat Trabzonspor geçen yıl savunma disiplini olarak daha iyi bir takım olarak gözüküyordu. Bu sene o konuda zorlanıyorlar. Orası kesin. Şimdi Gençler Birliği maçını bir tarafa koyabiliriz. Neden bir tarafa koyabiliriz? Çünkü 22 dakikada 3-0'a gelen bir karşılaşma oynadı Trabzonspor. Ondan sonra Gençler Birliği'nin girdiği pozisyonlar vardı. Trabzonspor senin dediğin gibi fark arttırabilirdi. Fakat artık oyun disiplini belli bir noktaya düştüğünden o karşılaşmayı savunma disiplini olarak çok fazla ön plana çıkartamazsın. Ama diğer karşılaşmaların tamamında Trabzonspor'un takım olarak istenilen seviyede savunma yapmadığı açık. Orası kesin. Şimdi savunmada her karşılaşma gol yiyorsunuz. Pozisyonlar veriyorsunuz. İşin hücum tarafı da geçen seneki kadar kolay değil. Fakat geçen seneki kadar kolay olmayacağı da 3 aşağı 5 yukarı belliydi Trabzonspor için. Çünkü çok ekstra bir Muçi performansı, Felipe Augusto'nun direkt katkısı, artı Onuachu'nun da kariyer sezonlarından birini oynaması. Şimdi Onuachu geçen hafta devreye girdi diye düşündük artık. Trabzonspor'un Gençler Birliği maçıyla beraber sezona başlattı diye düşündük. Bu karşılaşma yine ortada olmayan bir Onuachu. Muçi normal, yani Muçi'nin öyle bir sezon tekrar gerçekleştirme ihtimali. Çünkü o kadar ekstra gollerle Trabzonspor'a zor karşılaşmalarda ekstra puanlar kazandırmıştı ki Muçi. Onun bir kere daha tekrar edilmesi kolay değildi. Bunun yanında hücum hattına Salah gibi çok önemli bir oyuncu geldi. Salah geldiğinden beri iyi. Orası kesin. Fakat mesela işte ilk yarının sonunda o girdiği pozisyonu mesela değerlendirse Salah, maç 1-1'e gelse ikinci yarı farklı oynanabilir. İşte Konyaspor'un içinde bulunduğu özel durum sebebiyle. Oralarda işte bazen nasıl söyleyeyim, o gole ihtiyacınız oluyor. O bir yerden ekstra gelecek gole ihtiyacınız oluyor. Trabzonspor'da Yani bütün ilk yarı boyunca işte bir tek o Pina'nın Salah'a hazırladığı pozisyonu gerçekleştirebildi derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela onu açıyor, bir servis yapamadılar. Salah'a bir servis yapamadılar. Muçi istediği şeyi bulamadı. Yani böyle olunca artık o iş biraz daha tesadüflere, biraz daha ekstra bireysel çabalara kalmıştı. İlk yarının kesin hakimi Konyaspor'du. İlk yarıda birden fazla gol de atabilirdi Konyaspor çok net bir şekilde. Konyaspor ilk yarıyı, hani eğer Konyaspor 220 ile gidebilen bir araba olsaydı 220 ile giderek tamamladı. Bence hem savunma olarak hem hücum performansı olarak. Yani belki şeyi eleştirebilirsin. İkinci gol neden gelmedi diye eleştirebilirsin Konyaspor'u ilk yarıda. Ancak herhalde izleyen herkes düşünmüştür. Yani ikinci yarında o şekilde gitmeyeceği belliydi karşılaşmada. Yani Konyaspor'un biraz daha yavaşlayacağı, skor avantajı devam ederse biraz daha savunmada kalacağı, bunlar öngörülebilirdi. İkinci yarıda da öyle oldu. Trabzonspor yine topa hakim. Bu kez tabii daha fazla deneme, daha fazla Konyaspor kalesine gitmeye çalışan bir Trabzonspor. Ama o gol de gelmeyince bir şekilde Trabzonspor için tabii hayati bir 3 puan kaybı oldu. Geçen haftaki maçın üzerine bir 3 puan daha koyabilseydi Trabzonspor, hani Galatasaray maçı daha normal bir havada oynanır. Daha sakin bir havada oynanır. Daha böyle tam ölüm kalım maçı olmazdı Trabzonspor için. Hani alınacak bir galibiyet seni müthiş havaya sokardı. Berabere kalındığında bir şey kaybedilmezdi. Ama şimdi hani Trabzonspor mesela bu hafta teknik direktör araçlarını hızlandıracaktır. Kesin. Bu hafta biraz daha böyle işte ya kaybedersek ne olur durumu konuşulacaktır. Daha kendi için daha zor hale getirdi Galatasaray mücadelesini. Hafta sonunda oynayacağı. Yani Fabinho'nun kafası gol olsa belki Trabzonspor maçı bile çevirebilirdi kötü oyuna rağmen. İşte Aral'ı bu karşılaşmada daha etkili gördük. Onu söylemek gerekiyor. Ama daha etkili görürken işte mesela geçen hafta Gençler Birliği maçında yaptığı gibi onu açıyor bir servis yapamadı mesela Aral. Gene topla çok oynadı. Çalım attı. Bir şeyler yaptı. Ama topu çekip kaldırıp onu açıyor bulmak, hep söylüyorum ben, Trabzonspor için en basit formül. En kolay formül. Onu yapamadığın noktada işte çok zorlanıyorsun. Olmadı da.
0: Onuaçu'yu da sonuna kadar sahada tuttu.
1: Evet.
0: Hüseyin Hoca işte, Franculino'yu attı.
1: Aynen, beraber. Gole ihtiyacı olduğu için.
0: Sahaya. Yalnız Hüseyin Hoca'nın gelişiyle birlikte Melih Kabasakal da devreden çıktı. Evet. Mesela dün Ozan Tufan'ı çıkardı hoca. Kabral'ı aldı. Mustafa Eskerlaç'ı merkeze koydu.
1: Mustafa girer girmez iki tane de büyük hata yaptı orada.
0: Evet.
1: Duran top pozisyonu verdi. Bir de pas hatası yaptı. Ya Mustafa Eskerleş iyi bir oyuncu. Orası kesin. Fakat o pozisyonu ilk başta biraz yani, yadırgadı.
0: Çok yönlü bir oyuncu ama hani sol bek, sağ bek, sol açık, sağ açık. Hani merkez kaç kere oynamıştır hayatında bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum son dönemde Mustafa'nın öyle merkezde.
1: Ben de hatırlamıyorum.
0: Denendiğini. Yani sol ön, geçen sezon bayağı oynadı, hatırlıyorum. Yeni Malatya dönemi böyle sağ açık. Kanat bek gibi de oynadı sağda. Sağ bek oynuyor ama merkezde iddialı. Mesela Melih sezona bu kadar bence yüksek perdeden. Sen çok beğenmiyorsun performansını işin hücum tarafında ama başlamışken niye tercih edilmiyor? Onu ben anlamadım. UEFA listesine zaten alınmadı.
1: Fabinho'nun direkt eş değeri gördüğü için olabilir. Yani 2-6 ile oynamak istemediği için olabilir.
0: %100 olabilir ama hani takımın ön tarafı bu kadar ofansifken ve savunma olarak da hani Salah ve Onuachu çok iyi sinyaller vermiyorken hani merkezi de biraz tutmaya çalışmak çok da anormal olmasa gerek ve Fabinho'yu biraz öne de atabilirsin. İşte öne gittiğinde bir şut tehdidi de var. Onu da gösterdi. Yani müthiş bir şut çıkardı. Bahadır çok iyi kurtardı. Bu maç özelinde ikinci yarıda en azından hani böyle bir oyun, Melihli oyun, Fabinho'lu bence olabilirdi. Yani hiç olmayacak bir senaryo değil.
1: Olabilir. Daha geçen hafta konuştum. Deniyorum. Yani işte Melih'le Fabinho'yla oynaman merkezin renksizleşmesi demek. Eğer önde oynarsan baskı devam ettirme açısından sana bir avantaj sağlayabiliyor. Bunu konuştuk. Yani o iki oyuncu Trabzonspor oyun merkezini biraz daha Konyaspor'a doğru ittiğinde baskının devamıyla beraber ileri uçtan da gol çıkartabilirsin. Bu da bir her zaman için bence futbolda geçer bir akçe. Ama tercih etmedi. Büyük ihtimalle ama dediğim gibi yani direkt altının yedeği opsiyonu olarak gördüğü için Melih'i atmadı. Ya da Melih'le oynadığı noktada Trabzonspor'un gole ihtiyacı varken gittin gene Melih aldın eleştirisi de direkt olarak cepte tutulacağı için onu bile düşünmüş olabilir Hüseyin Hoca.
0: Evet, onu düşünmüş olabilir ama onu da hani çok rahatlıkla iki değişiklikle mesela hani Melih'i aldın, Ozan'ı çıkardın ki Ozan da çok ofansif bir oyuncu mesela. Hani Ozan'ı oynattın 8 numarada da mesela Ozan tabii ki Melih'ten daha ofansif de bir çok ofansif bir 8 numara mı? Çok yaratıcı bir 8 numara mı? Bence hayır. Ve o değişiklikle birlikte hani ne bileyim Muçi Frankulino 69'da yapmış. Onu da 58'de yapsa bence öyle bir eleştiri de gelmezdi. Hani ben Frankulino yatıyorum. Biraz riske giriyorum. O riskin karşılığında da orta sahaya da vermeyeyim. Melih'e attım. Diye bir de Hüseyin Hoca tercih etmedi. Melih'le ilgili tercihler son dönemde Melih'in aleyhine gidiyor. O da enteresan yani bu. Oyuncuyu da düşürür. UEFA listesi dışında kalmak. İki maçtır tercih edilmemek. Sıkıntılı bir durum bence. Ve son değişiklik hakkında kullanmadı Hüseyin Hoca. Hı hı. Maçta iki hakkını kullandı. Üç değişiklikte yedek kulübesinde tabii alabileceği hücum oyuncuları yok değil. Metehan, Umut Nayır ve Ali Habeşoğlu. O da yeni transfer. Son gün takıma katıldı. Bir hücum oyuncusu. Ama onu açıyor. Sağda tuttu. Bu da zaman zaman teknik direktörlerin yaptığı bir şey. Yani iyi oynamasalar da her an oyunun skoru değiştirebilecek isimleri sağda tutmayı tercih edebiliyorlar. Onarçu'da da herhalde bunu düşündü. Yoksa oyun olarak Onarçu'nun sağda kalmasını gerektirecek bir oyunu yoktu.
1: Benim baktığım sitede en düşük puanı Onarçu almış. Hı hı. Trabzonspor takımında. Sadece 5.6 puan vermişler. Hatta ilk 11 başlayan 22 oyuncu arasında en düşük puan yine Onarçu'ya verilmiş. Hı hı. Benim baktığım değerlendirmede.
0: Yani evet, o da işte sahada kalmayabilirdi ama hani sonunda bir gol atsa, bir orta kafa gol hiç şaşırtıcı olmaz. O yüzden herhalde Hüseyin Hoca sahada tuttu. Bakalım şimdi bu mağlubiyetle birlikte derbide ya da işte derbi Galatasaray mücadelesi o karşılaşmada yeni hocayı hemen getirmek isteyecek mi Trabzonspor yönetimi? Son iki günde haberler sıklaştı muhabirlerden. Yani geçen hafta çok haber görmüyordum ama son işte 24 saat içerisinde Pioli'dir, Şenol Güneş'tir, hatta Abdullah Avcı bile yazıldı. İşte geçmişten dersler aldım diyormuş haberlere göre. Bu isimler daha çok dillendirilmeye başlandı.
1: Ne ders almış Abdullah Avcı geçmişten? Oyunla alakalı olarak mı söylüyor?
0: Onu bilmiyorum, içeriğini bilmiyorum.
1: Hani çünkü
0: ne kastediliyor bilmiyorum.
1: Başka bir şey olamaz herhalde. Trabzonspor'da gündeme geldiğinde Trabzonsporlu taraftarların pek sıcak bakmadığını, bakmayacağını sen söylemiştin. Eğer Abdullah Avcı gündeme gelir ve bu haber doğruysa oyun anlayışıdır büyük ihtimalle, başka bir şey olamaz. Yoksa Abdullah Avcı'nın hani sağ içi, sağ dışı hareketleriyle alakalı olarak zaten hiçbir problem yoktu.
0: Beşiktaş'ta problem yaşadı da Trabzon'da öyle bir sıkıntı yaşamadı Abdullah Avcı.
1: Son oyun anlayışıdır.
0: Olabilir, bilemiyorum.
1: Bu arada maçta güzel anlardan bir tanesi hani Konya Spor'un attığı gol çok güzeldi gerçekten. Takım organizasyonu olarak ama Melih'in de o plesesi gol olsa
0: evet,
1: yılın en güzel gollerinden biri olacaktı. Ben öyle plaseleri çok seviyorum. Hani kaleci hiçbir şey yapamıyor, seyrediyor sadece topu. Güzel bir vuruş yaptı ama olmadı.
0: Evet, çok yakın gitti direğin, evet, hemen dibinden.
1: Güzel şut
0: top gitti. Maçın ardından Konya Spor hocası İlhan Palut da gözyaşlarına hakim olamamış. Ben canlı izleyemedim. Sonra sosyal medyaya düşünce gördüm. Hatta şöyle paylaşmışlar: hüngür hüngür ağladı diye. Çok hüngür hüngür de görmedim ama bayağı duyguluydu. Gözyaşlarını tutamamıştı. Yılın içinde çok zor bir dönem.
1: Son derece normal yani. Teknik adamların üzerindeki baskı zaten geçen haftanın ön plana çıkan konularından bir tanesiydi. Yani İsmail Kartal dördüncü kez Fenerbahçe'nin başında ve baskıyla alakalı büyük sıkıntı yaşayan bir teknik adam. Şimdi İlhan Palut futbolculuk kariyeri yok. Arkasında bir medya gücü yok. Yabancı hoca değil. Tırnaklarıyla kazıyarak buraya geldi. Şimdi mağlubiyet serisi olarak geçen seneyi de ekliyor insanlar. İşte 7 maçtır Konyaspor kaybediyor.
0: Öyle ama son 7 maçı mağlubiyet evet, adamı.
1: Ama normal olarak hani ben saymam geçen seneyle bu seneyi. Bana garip geliyor çünkü. Ne, önemli değil. Önemli değil ama ne kadar büyük baskı olduğunu anlatmak açısından verdim örneği. Şimdi bu maçı kaybetsen büyük ihtimalle gönderileceksin. Ama mesela orada iyi olan şey ne? Mesela Konyaspor yönetiminin görmesi gereken nokta ne? Mesela takım İlhan Palut'un arkasında. Böyle bir performansı soyunma odasını kaybeden takım ortaya koyamaz. Tribün İlhan Palut'un arkasında. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bunu neden söyledim? Yani bir sonraki hafta Konyaspor mağlup olabilir. Bir sonraki maçta. O yüzden de Konyaspor yönetiminin biraz daha sanki sakin olup biraz daha hocaya süre vermesi gerekiyor gibi gözüküyor. Teknik direktör soyunma odasını kaybettiğinde artık çok fazla yapabilecek bir şeyiniz olmuyor. Ama soyunma odasını kaybetmemiş İlhan Polut. Bu onun için bir avantajdı. Fakat tabii işin özeti yaşanılan baskının, oyuncular ve teknik direktörler üzerinde olan baskının büyüklüğü.
0: Peki
1: Orası inanılmaz bir şey yani Türkiye'de.
0: yani Konya'da olsa fark etmiyor. Son not maçla alakalı ya da maç sonuyla alakalı görmüşsündür Deniz Türüş ile TFF temsilcisi arasında o röportaj alanında yaşanılan sıkıntı. Orada Tot Konyasporlu oyuncu basın mensuplarına bir röportaj veriyor maç sonu o kendilerine ayrılan alanda. Fakat anladığımız kadarıyla o alan biraz ihlal edilmiş. TFF temsilcisi de geliyor orada basın mensuplarını uyarıyor. Ama tabi uyarırken ki dili, vücut dili anladığım kadarıyla uyarısın haklı. Ama o vücut dilinde, ifadelerinde bir sıkıntı var. Ve Deniz Türüş'te o da yine sıkıntılı bir dille temsilciyi uyarıyor. Sen beni dinle, işine bak, karışma diyor. Normalde herhalde Deniz'e de bir ceza gelmesi muhtemel burada. Normal şartlarda Deniz'in ceza alması lazım bu
1: Aslında Deniz'in
0: ifadelerle.
1: söylediği tam da adamı yapması gereken. İşine bakıyor ama karışması gerekiyor. Karışıyor aslında. Hani Deniz'in müdahalesi belki Deniz de hani o belki üsluba takıldı. Ama Deniz'in söylediği tam tersi yani. Tam olarak adamın işi ve ona karışması gerekiyor.
0: Aynen. Ama orada ya Deniz'in yaptığı olacak iş değil. O ceza almalı bence bir sevk, bir şey olur diye düşünüyorum ben. Açıkçası bekliyorum Salı günü. Ama temsilcinin de üslubuna bence dikkat etmesi, daha farklı bir üslupla o uyarı yapması gerektiği düşünüyorum. Yani
1: İşte
0: orada
1: acaba
0: da
1: ilk uyarı mı? İlk uyarı mıydı? Çünkü ne yazık ki bizde genel geçer bir kural tanımamazlık var. Yani şurada şunu yapmalısın dendiği noktada insanlar önemli değil, boş ver, bunu da yapabiliriz tarzında yaklaşıyorlar. Öyle olunca da hani insanlara bir kere söylüyorsunuz, iki kere söylüyorsunuz, tamam diyorlar. Ama böyle normal sakin sakin söylediğinizde de pek yapmıyorlar. Onu da unutmayalım. Acaba orada ilk mi uyarısıydı o görevlinin? Belki dördüncü, beşinci kez artık söyledi ve yapmadılar. O da olabilir bak. Bunu da es geçmeyelim
0: peki
1: yani.
0: şunu merak
1: Yapmıyor
0: ediyorum.
1: yani insanlar. Ne yazık ki yapmıyor. Ben de çok maç işte görevli olarak kenarda bulundum artık. Bakıyorum böyle. Hani diyor ki mesela buradan geçemezsin. Geçeyim ne olacak diyor mesela. Geçemezsin diyor adam yani. Ve oradaki ondan sonra hemen böyle bir yükselme. Ondan sonra sen kimsin? Dur amirin gelsin. Dur önemli değil. Ne olacak? Geçsem ne olacak? Ya diyor ki mesela öteki taraftan dolanmanız gerekiyor. Ya geçsem ne olacak diyor ya. Diyor ki bize söylediler yani hani geçemezsiniz. Şimdi oradaki stat görevlisi de olabiliyor. Özel güvenlik de olabiliyor. Çünkü statlar büyük. Her kapıda hemen hemen bir görevli var. Anlatabildim mi? Böyle bir şey, böyle bir durum var. Ama oradaki rahatlığı görmeniz lazım bazı insanlardaki. Yani ne olacak geçeyim rahatlığı var. Adam diyor ki geçemezsin, geçme diyor yani. Bize böyle söylediler. Ya ne olacak? Ya geçemezsin bak. Bu tartışmanın sonu yok. Ondan sonra bir şey oluyor işte gerginlik oluyor. Anlatabildim mi? Sonra birine şey yaptığı zaman da mesela ona söyleneni yapan da hani geçirmediği zaman da o kötü oluyor. Kötü olan o oluyor yani. Çok garip. O yüzden oradaki olayın önünü sonunu bence iyi bilmek lazım. İlk uyarı mıydı? İkinci uyarı mıydı? O kişinin üslubu hep öyle mi? Tabii ki insanları olması gerektiği şekilde uyarmak, olması gerektiği şekilde söylemek çok önemli. Fakat bakın bunu yakından gören biri olarak söylüyorum. Yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Yani basın tribünde sigara içilmiyor. Yasak. Hadi gidin bakalım basın tribünde içiliyor mu içilmiyor mu? İçme dediğin zaman sen kötü oluyorsun. Baca gibi ya basın tribünü. Baca gibi bak bildiğin fosur fosur içiyorlar. Her yer böyle bak statta. İnanın bana her yer öyle. Yani nerede biri bir şey yapma de mutlaka o yapılıyor. Tersi oluyor. Ne olacak bizde? Ne olacak? Önemli değil mantığı. Yapsam ne olacak? Mantığı var. Gidenler biliyor. Gidenler görüyor ne olduğunu. Ya burada daha yeni TSE'de üyeliği olan arkadaşlar var. Ya gelip o da içiyor mesela. Anladın mı? Yani biliyor yasak olduğunu. Daha ikinci basın tribünü macerası. İçiyor abi.
0: Cezası var mı?
1: Ne?
0: Cezası var.
1: Cezası yok ama bak söylediği zaman
0: yok.
1: Söylediği zaman sen kötü oluyorsun. İş oraya gidiyor yani. Yani ne karışıyorsun ki sana ne? Bir tek ben mi içiyorum? Ya ben her içene tek tek mi şey yapayım gideyim? Seni görüyorum sana söylüyorum işte. Sen yanımdasın. Sana içme diyorum. Sonra ben kötü oluyorum. O kişi de öyle kötü olmuş olabilir.
0: Olabilir. Ben sana itiraz etmiyorum. Kesinlikle olabilir. Peki temsilcinin görevi artık uyardın olmadı. Bunu rapor etmek değil mi mesela? İlla o an o şekilde yaptırmak zorunda mı mesela? Hani uyardım. İki kere uyardım. Yapmadılar. Not alıyorum. Bu da işte cezayı gerektiren bir durum olarak.
1: İşte o da diğer eksikliğimiz. O da diğer eksikliğimiz. O dediğin de yapılmıyor. O dediğin yapılsa da oradan bir şey çıkmıyor. Ceza çıkmıyor. Mesela ben yazdım onu. Ondan sonra sana bir ceza çıkmıyor mesela. Mesela de ki 3 maç akredite olmayacaksınız bunu yaparsanız da. 3 maç akredite etme bakalım o gazetecileri. 4. de yapıyorlar mı yapmıyorlar. Zaten hep bu bununla alakalı. Yani eğer insanlar bir şeyin yanlış olduğunu bile bile devam ediyorlarsa bunun bir karşılığı olması lazım. Bir ceza olması lazım. Yani bunu bilip yapıyorsan, devam ediyorsan. Farz et bilmiyorsun. Acemisin işte diyorum ya ilk kez geldin basın tribüne bilmiyorsun. Bilmiyordun halde yaptın, uyarıldın. Ondan sonra yapmaman gerekiyor normal olarak.
0: Ama yaptırım olmadığını bilirsen yaparsın. Niye yapmıyorsun?
1: Etrafına bakıyor. Bakıyor kimse herkes ceza almıyor. Kimseye bir şey yok. Ben de sigara içerim. Ben de oraya girerim. Ben de gireyim. Ne olacak mantığı. Karşılığı olmadığı anda bizi böyle her basit ortamda bir kaosa sürüklüyor. Peki aynı gazeteciler mesela gidip Avrupa'daki herhangi bir tribünde sigara içebiliyorlar mı? Akredite oldukları. Hadi iç abi. Niye Avrupalıya layık gördüğünü burada bize layık görmüyorsun? Niye orada mum gibisin, burada mum gibi değilsin?
0: Orada ceza almayacağını biliyorum.
1: Bak bu kadar basit işte.
0: Orada almayacağını.
1: Git abi Avrupa'da iç, tekrar söylüyorum. Avrupa'da bak bakalım o akredite alanını geçebiliyor musun, geçemiyor musun? Boynunda akreditasyon kartı olduğunda. Yapabiliyor musun bunları? Yapamıyorsun. Mum gibisin orada. Orada efendi vatandaşsın. Orada efendi vatandaşsın. Burada niye değilsin? Aynı sensin. Aynı kişisin. Hani oraya mert kimliğiyle gidip burada Ali olmuyorsun ki. Aynı sensin işte. Orada mum gibisin. Burada değilsin. Bunun bir sebebi var işte. Orayı çözemediğimiz için böyle birbirimize kötü davranan, çevremize kötü davranan sürekli kavga halinde bir şey olduk. İnsan topluluğu olduk ne yazık ki.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.48 saatlerimiz. Şimdi Beşiktaş Erzurum spor maçıyla devam edeceğiz. Cuma gününe gideceğiz. Siyah beyazlı ekip haftanın açılış maçında ligin yeni ekibi Erzurum Spor'u konuk etti. 3-0'lık net bir galibiyet Beşiktaş'tan. Hani zaten çok farklı bir şey herhalde beklenmiyordu. Derbi galibiyeti gelmişti bir hafta önce Fenerbahçe deplasmanında. İtalyan'ın söylediği gibi o galibiyetin bir anlamı olması için bu karşılaşmanın da tabii ki kazanılması gerekiyordu. Rakip zaten Beşiktaş'a göre daha zayıf bir ekip. Beşiktaş'ın da önemli bir eksiği olarak bir tek Vlahovic'i sayabiliriz ki gün içerisinde tahkim bir maçlık cezasını ona da sırp oyuncunun. Ama onun eksikliği de Oh'un varlığıyla tabii çok daha tolle edilebilir bir hale geliyor. Oh da bu maçın etkili oyuncularından bir tanesiydi. Yani Vlahovic olmadığında Beşiktaş Oh'a da herhalde birkaç maç güvenecektir. Güvenmelidir de zaten bu adam geçen yıl artık takımın birinci santrforu olmuştu ikinci yarıyla birlikte. Ve Vlahovic'in yokluğunda o da bana kalırsa iyi bir karşılaşma çıkardı. Belki bu karşılaşmada gol atamadı ama gol pozisyonlarının içerisinde yer aldı. Henüz ilk dakikada, ikinci dakikada net bir pozisyonda kaçırdı çaprazdan. Oh karşı karşıya kaldığı pozisyon var. Beşiktaş maça çok baskılı, coşkulu pozisyonlarla başladı. Bu da iç sahada isteyeceğiniz bir şey, o baskı, o coşku. Beşiktaş da ilk bölümde 1-0 öne geçebilirdi. Çerni ile yine çok net bir gol pozisyonunda ayarlanamadı. Bir sol kanat organizasyonu. Valla bu Beşiktaş'ı izlemek gerçekten çok keyifli. Bir ses çıkıyor da şeyden mi? Klimadan mı değişik?
1: Ben anlamadım, bir yerden geldim. Hayırlısı.
0: Telefon sesi gibi bir yandan da. Beşiktaş'ı izlemek gerçekten çok keyifli. Çok hareketli bir takım. Trossard öyle, Orkun öyle, Olaytan öyle. Çerni belki bu saydığım isim arasında en az hareketli olan, ama o da işte daha 5. dakikada penaltı noktası üzerinde golle buluşabilirdi. Salih aynı şekilde, oh çok hareketli. Murillo zaten bağlasan durmaz. Trossard'ın varlığıyla birlikte Uattara'nın da çok yine bindirdiğini gördük. Bindirmesine, topla buluşmasına hazıran topu bence çok iyi hala kullanamıyordu. Banın gerisinde Uattara, hani böyle Beşiktaş biraz kötü gitse Uattara'ya takılınabilecek bir maçtı. Bence yaptığı hatalarla beraber en azından ben takıldım. Ama hadi Uattara'ya da şans verelim, takım iyi. Çok da üzerinde durmayayım. En azından niyet olarak hani önde oynuyor. Trossard'ın varlığıyla birlikte bindirmeler yapıyor. O konuda çabası iyi ama uygulama konusunda hala eksikleri var. Rıdvan döndüğünde hani formayı kesinlikle Rıdvan alır. Bir numaralı sol beki gözüküyor şu anda. Onu değiştirecek bir performans bence gösteremedi hala Uattara. O ilk bölümdeki baskıdan sonra Erzurum da birkaç yoklama yaptı 1-0'a kadar. Özellikle Cardozo'nun kaçırdığı çaprazdaki pozisyon Erzurum'un maçtaki en net pozisyonuydu diyebiliriz sanıyorum ki. Orada da büyük bir defansif hata olduğunu düşünüyorum. Emirhan da bir risk alarak oynamayı seven bir oyuncu. Öne giden bir oyuncu. Erzurum da herhalde ona iyi çalışmış. Onun öne gittiği anda Cardozo'yu oraya hemen soktu ve o da Salih yetişene kadar net bir vuruş yaptı ama top yandan out'a gitti. Sonra bir Rodriguez pozisyon daha var Erzurum'un kaçırdığı. Ama o bölüm 0-0 geçildi ve bir duran topla Orkun'un ortasında Emirhan'la Beşiktaş öne geçmeyi başardı. İkiyi de çok geç olmadan Trossard'la buldu ki orada da Erzurum spor savunması adeta uyudu. Trossard elini kolunu sallayarak dripling yaptı, pası verdi, koşusuna devam etti. Çok rahat bir gol. Bir antrenman maçında adeta golü buldu. Yani Erzurum'un savunmasına pek yakışmayan bir gol oldu açık söylemek gerekirse. Çok amatörce bir gol dediklerini düşünüyorum. 2-0 oldu. Ve hani maç bence 2-0'da bitti Beşiktaş adına. Bir daha da böyle geriye dönüp Beşiktaş oyun olarak en azından bakmadı. Skor olarak hala 2-0'da bir tehlikeli bir skor. Yediğim bir gol rakibin direkt maçın içinde tutuyor. Beşiktaş'la ilgili yapılabilecek en net eleştiri, ki o da yarım kalır, 3'ü niye bulamadı diye. Ama diyeceksiniz ki 3'ü bulduk da saymıyor hakemler dese hiçbir şey diyemeyeceğim. Haklılar da. Ama kastettiğim tabii benim ilk yarıdaki pozisyonlar. Olay tam ve yine ohla kaçırılan, ki kalecinin de orada ekstra kurtarışları vardı. Onun da hakkını verelim. İkinci yarıda da Beşiktaş 3'ü buldu. Ama biri VAR uyarısıyla, diğeri hakemin sağ içindeki düdüğüyle birlikte iptal oldu. Zaten hakem yorumcuları o pozisyonlarla ilgili söylenebilecek her şeyi söylediler. Yani iki iptal de yanlış gözüküyor. Beşiktaş orada zaten 3-0 daha erken, hatta 4-0'ı bulabilirdi. Olmadı. Son bölümde 3'ü buldu ve genel olarak hani rahat bir karşılaşma çıkardı. Ama Beşiktaş'ın da özellikle tabii Orkun'da bunu çok görüyoruz. Taraftarda da birikim var. Sinir uçlarıyla biraz oynanıyor gibi. Hani Beşiktaş'ın da bu sezonki sınavı sanki bu hakem kararları olacak sezon başı itibariyle. Yoksa oyun olarak Beşiktaş'la ilgili hani o Zalgiris maçı, Alanya maçı soru işaretleriydi. Fakat ondan çok çabuk sıyrıldığını gördük. Siyah beyaz ekimin Çorum galibiyeti, derbi galibiyeti, bu maçtaki oyun çok dominant, çok iyi bir oyun. Oyunla ilgili bence genel olarak müthiş diyebilirim. Şu an sezonun bence en iyi takımı Beşiktaş. Ama bu hakem kararları Beşiktaş'ı böyle sahada sıkıntıya sokabilir. Hem tabii ki gollerin iptal olması skor olarak sıkıntıya sokabilir. Bir de oyuncuları başta Orkun olmak üzere karta daha yakın hale getiriyor. O sinir harbi konusu Beşiktaş'ın bu sezon dikkat etmesi gerekecek gibi gözüküyor bu gidişle. Evet. Ali abi bir reklama gideyim istersen. Tamam, tamam. 8.54, sana da daha geniş bir vakit vereyim Beşiktaş'la ilgili.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.58 saatlerimiz, Beşiktaş Erzurumspor maçını konuşuyoruz. Sen nereden başlamak istersin Ali abi? Hakem kararlarından mı ki maç sonu bitti bitini gördün?

0: Ben hakem kararları çok fazla konuşacak kararlar değildi.
1: Netti.
0: Netti.
1: Yanlış netti. Oldu netti.
0: Yanlış oldu yani. Hani, hatta bir penaltıda net şekilde bu hakem kararlarına eklenebilir Oh'un pozisyonu.
1: Ya ona evet penaltı olabilir diyen de var. Karşılıklı başladığı için hani çok...
0: Ama şey hadi Oh'un pozisyonu hadi diyeyim yani sana göre bana göre olsun da. Şimdi mesela Agbadu'yla başlayan atakta yani eline çarptığını net olarak görüyor musunuz?
1: Kim gördü acaba? Bugün gönül rahatlığıyla ben el görüyorum diyen yoktur o açılardan.
0: Yani olmadı zaten.
1: Yok.
0: Hatta bir pozisyonda direkt böyle göğsüne çarptı diye görüyor insan. Göğsüne çarptı diye görüyor. E şimdi bu işin özelliği net bir kanıt varsa hakemi çağırman.
1: Siyah beyaz hata yani.
0: Yani baktık göremedik. E sen hakemi çağırıyorsun, hakeme gösteriyorsun. Hakem de çağrıldığı için vermek zorunda hissediyor.
1: Bir orada. De var yabancı olduğu için.
0: Evet.
1: Macar bir varımız var ki tecrübe olarak bizim varlarımızın çok daha altındaymış maç sayısı olarak.
0: Evet. Şimdi o gollerden bir tanesi atıldığında daha dakika 51 3-0'a gelecek maç. Beşte için karşılaşma bitecek. 2-0'da bitmiyor dediğin gibi. 2-1 olsa sıkıntılı. Diğer golde yani şimdi Černý'nin o dokunuşuna faul çalıyorsan o zaman karşılaşmayı böyle 287 faulle falan tamamlaman lazım futbolda. Bunu defalarca konuştuk. Bunlar büyük hakem hataları.
1: Burada Fırat Aydınus çok güzel bir yorum yapmış. Ben de %100 katılıyorum. Maçta öyle faulleri vermedi ki hani biraz daha sertliğe müsamaha göstereyim diye. Gürcan Hasova ki ben beğendim genel olarak bu arada hakemliğini. Ona veriyorsan olmuyor işte. Standarda uymuyor. Hani maçtaki standardı korursa zaten o pozisyonun faul olarak değerlendirmez Gürcan Asu. Hatta belki ceza sahası dışında olsa ve başka bir yerde olsa devam ettirecek. Ama golle sonuçlandığı için o da iptal ediyor. Yani büyük hata.
0: İşte eğer zaten ona faul veriyorsan o zaman Oh'un pozisyonu iki kere penaltı. Yani buradan yola çıkmak bile yetiyor. Şimdi Beşiktaş'ın iki tane golünü iptal etmişsin. Daha ne yapacaksın mesela? Daha ne yapabilirsin bir hakem olarak? İki tane gol iptal etmek kolay mı ya? Çok rahat çalıyor düdüğü. Çok rahat VAR'a gidiyor. VAR hatalı ama orta hakem sensin. Sen de ki ben görmüyorum de. Konuyu kapat. O kadar madem özgüveniniz var bunları yapabilecek kadar. O yüzden tabii olmadı. Yani hakem yönetimi olmadı. Fakat Beşiktaş taraftarında da bir eleştirim var. Yani şimdi Beşiktaş'ın sahada iki tane golü yeniyor. Taraftar hala kendi şarkısını, kendi türküsünü söylüyor. Yani doğru değil. Taraftar hakeme, rakibe baskı yapmalı gerektiği zaman. Yani maç bitmiş değil, maç 5-0 değil ki. Sen şarkını, türkünü söylüyorsun, şovunu yapıyorsun. Yani maçın içinde olman lazım. Taraftar maçın içinde değil. Taraftar şov yapıyor. Bu doğru değil. Yani 5-0'da yaparsın o şovu. Anlarım. Ama 2-0 daha maç bitmemiş. Hakem senin iki tane buz gibi golünü yemiş. Sen hala şarkı türkü peşindesin. Bu da Beşiktaş taraftarının yanlışıydı. Bence. Kapa parantez. Yeni bir parantez aç. Oyun iyi. Oyun Beşiktaş açısından iyi. Oyunla alakalı olarak hem işin hücum tarafında hem savunma tarafında ayrı ayrı övgüler düzülebilir. İşte Opta gene istatistik verdi. Beşiktaş'ın rakiplerinin üretebildiği XG olarak. Rakiplerin üretebildiği XG'ler şu ana kadar düşük.
1: Biri geçen yok.
0: Biri geçen yok.
1: Değil mi?
0: Bu maçta Erzurumspor'un isabetli şutu yok. Beşiktaş kalesine. Erzurumspor yani aslında yedek kulübesinde daha fazla tabii fark yaratabilecek oyuncular var. Ama pek tercih etmedi hoca. Geç tercih etti. Hani Eren Tozlu üzerinden giden bir hücum hattı var. Fakat oyuna sonradan girenlerin de fizik olarak da kalite olarak da Erzurum'a bundan sonra sezonun kalan bölümünde katkı verebileceğini düşündüm ben. Fakat ne olursa olsun öyle ya da böyle Erzurumspor'un isabetli şutu yok. Yani Nübel yine dizini yere koymadan bir karşılaşma tamamladı. Bu Beşiktaş açısından olumlu savunmada. Savunmacıların bireysel performansı

0: özellikle bazı oyuncuların yüksek. O iyi. Mesela Agbadu yüksek konsantrasyonla oynuyor. Arada hatalar yapıyor ama konsantrasyonu yüksek. Emirhan öyle. Jalo oynadığı zaman öyle. Ki stoperlerin bireysel performansının yüksek olması önemli. Çünkü beklere geldiğinde biraz daha dalgın bekler var Beşiktaş'ta. Yani Murillo ve mesela Ouattara savunma olarak böyle arada dalabilen oyuncular. Zaten Ouattara'nın savunması iyi değil. Murillo'nun da pek niyeti yok diyoruz ya. O yüzden stoperlerin, hatta belki Salih'in de sürekli aynı yüksek konsantrasyonla oynaması gerekiyor. Onu da şu ana kadar becerdiler. İşin hücum tarafında da işte bir Orkun'un çok sinirli olduğu 15 dakika vardı. Gene kartın sınırlarında dolaştı. Daha doğrusu kırmızı kartın sınırlarında dolaştı. Ama hep söylüyorum yani, o da çok enteresan. Nasıl oluyor bilmiyorum. Osimhen'de de nasıl oluyor bilmiyorum yani. O soru kart çıktı. Oyundan çıkana kadar da ondan sonra Orkun'da hiçbir şey yoktu. Çok garip değil mi ya? Bir tek ben mi şaşırıyorum buna?
1: Yok,
0: Ha? Ya o
1: haklısın.
0: kadar sinirli bir oyuncu, ya o kadar agresif bir oyuncu maçın başında sinirlendi. Şey, çok sinirlendi. Hakem barajı 24 metreye falan kurdurdu ya bir frikikte. O da galiba 12 metreye kurulmuş baraj.
1: Öyleymiş. O önce Salih'e verilmeyen faule sinirlendi.
0: Aynen,
1: Erzurum lehine verince
0: aynen.
1: ona
0: İşte
1: sinirlendi.
0: o
1: Sonra baraja
0: baraj
1: sinirlendi bir de.
0: sinirlendi. Orada Salih yere düştü. Devam etti. Devam oldu. Erzurum. Aynen senin dediğin gibi oldu. Yani orada şeyden çıktı artık.
1: Kararlar galiba doğru dendi. Mesela Salih'e verilmemesi. Mesela o pozisyonda.
0: Salih'e bence de faul yoktu. Salih'e bence de faul yoktu. Ama zaten hani Orkun'u o bakımdan hiç anlayamıyorum. Yani bak, Osimhen'i de hiç anlayamıyorum o konuda. Bence ikisi ilk iki örneklikte. Yani agresif olup ondan sonra sarı kartı gördükten sonra bir anda böyle pamuk şekerine dönüşen iki tane oyuncu. Orkun 70'te çıktı. 15'te sarı kartını gördü. Kalan 55 dakikada hiçbir şey yoktu Orkun'da.
1: Mesela gol iptallerinde ne yaptı Orkun?
0: Hiçbir şey
1: Ben
0: yapmadı
1: dikkat
0: Orkun.
1: etmedim.
0: Hiçbir
1: Hani
0: şey
1: bir şey
0: yoktu.
1: gelmedi değil mi
0: Hiçbir
1: ekranlarda?
0: şey yoktu. Sinirlenmiyor ki ondan sonra. Sarı kartı gördükten sonra sinirlenmiyor. Sarı karta kadar başka bir oyuncu. Sarı karttan sonra başka bir oyuncu gibi. Yani o çok enteresan. Dediğim gibi anlayamıyorum. Sürekli de anlayamayacağım gibi geliyor sezon sonuna kadar. Yani Osimhen'in ve Orkun'un bu sarı kart öncesi ve sonrası hallerini. Ama tabii dikkat etmesi lazım. Beşiktaş kaptanı olarak dikkat etmesi lazım. Neden dikkat etmesi lazım? Ya o kart çıkabilir. Kart çıkabildiği anda işte ondan sonrası kaos. Çünkü kartı hak ettin, hak etmedin meselesi değil. Olabilir. Anlatabildim mi? Sen sınırı aşarsın. Hakem yeter artık der. Sana o kartı gösterebilir. Şimdi takımın en değerli oyuncusu işte Osimhen Galatasaray'da. Beşiktaş'ta Orkun hem kaptan hem en değerli bir iki oyuncudan bir tanesi. Şimdi bu oyuncuların agresyonla, hakeme itirazla dışarıda kalması çok büyük problem. Çok büyük problem. Stoper pozisyonu itibariyle sarı kartı vardır. Bir pozisyonda gol olmasın diye müdahale yapmak zorunda kalır. Çift sarıdan atılır. Merkez orta sahanda savunma yönelik oyuncu işte sarı kartı vardır, bir pozisyon olur, benzeri olur. Bir şey olur. İkili mücadele sırasında ne bileyim işte dirseğin gelir. Son adamı düşürmek zorunda kalırsın. 50 tane hikayesi var onların da. Hücum oyuncusunun Osimhen'in yok mesela. Orkun takım kaptanı olarak oynadığı pozisyon olarak Orkun tabi biraz daha ikili mücadeleye orta saha yakın oynadığı için giriyor ama tekrar söylüyorum, bu klas bu kadar değerli oyuncuların hakeme itirazdan takımı eksik bırakması çok kabul edilebilir bir şey değil. İşte bakalım Orkun bunu şey yapabilecek mi, yani sezon ilerleyen bölümünde düzeltebilecek mi? Geçen sezon da çok talihsiz başlamıştı Orkun.
1: Evet.
0: Ondan sonra çok iyi toparladı bence. Ama bu sezon biraz daha böyle o şeyi ne derler? İşte ilk sarı karta kadar çok şey yapıyor, zorluyor pozisyonları. Bunu neden söyledim? Şimdi işler bu kadar iyi giderken tek kırmızı kart işleri çok değiştirebilir. Şöyle düşün. O maç başlangıcı Beşiktaş'ın iki tane pozisyona girmiş. Belli yani golü atacak, gol gelecek. Golün çok gecikmeyeceği de belli. Hatta bana sorarsan ilk 10 dakikadaki oyunda Beşiktaş maçı farklı kazanacağını da gösteriyor. Erzurum'a da bakıyorsun, Beşiktaş'a da bakıyorsun. Hani farklı bir galibiyet geliyor. Peki Orkun'un pozisyonu kaçıncı dakika? 15. Hı hı. 15. dakikada farz et ki Orkun bir tık daha yukarı gitti. 10 kişi kaldı Beşiktaş. Ne olacak? 0-0'da 10 kişi kaldı. Yani çok ciddi risk. Geçen hafta derbiyi kazanmışsın. Bak mesela şey çok hoşuma gitti. Bir parantez daha açayım. Italiano'da, Trossard'da bu maçın çok zor olduğunu söylediler derbi sonrası. %100 haklılar. %100 haklılar. Çünkü derbide artık kanatlarını açmışsın. Taraftarını arkana almışsın. Derbide öylesine bir galibiyet almadın. Derbide gene çok iyi oynayarak kazandın. Derbiyi de hak ederek kazandın. İkinci yarıda sürklese ettin rakibini. 2-1 bitti. Farklı da bitebilirdi. Şimdi o havayı alan takım, o gücü alan takım artık bu karşılaşmada nasıl söyleyeyim böyle risklere girmemesi gerekir. Eksik kaldın, puan kaybettin. Ondan sonrası kızıl kıyamet ya. Hani hepimiz biliyoruz. Beşiktaş federasyona şey yapacak, taraftar çileden çıkacak. Yani o kadar senaryo belli ki. O yüzden o riske gerek yok. Orkun takım kaptanı olarak işte o kadar dikkatli olması lazım. Ama 15. dakikadan sonra da dediğim gibi o Orkun gitti. Başka bir Orkun geldi. Başka bir Orkun gelince zaten oyunda direkt olarak farka gitti. Yani Beşiktaş açısından tekrar söylüyorum. Yani merkezdeki performans, ondan sonra kanat organizasyonları. Şimdi dün Galatasaray'la alakalı olarak neden bahsettik? Galatasaray birebire zorladı dedik rakiplerini. Ama Şalay ve Eren Elmalı'nın hücumdaki kullanımı yeteri seviyede değildi dedik. Mesela Beşiktaş'ta şöyle düşün. Uattara ileri çıktı. İleri çıktığında kaç kere topla buluştu?
1: Çok buluştu.
0: Çok buluştu. Çok buluştu. Ha, Beki Beşiktaş doğru kullandı. Beki'nin top kullanımı Beşiktaş'ta istediği seviyede değildi. Yani orada Uattara yerine örnek veriyorum. O gün Rıdvan oynasaydı Beşiktaş büyük ihtimalle Rıdvan asistiyle maçı tamamlardı. Şimdi doğru bek kullanımı oldu oyunda. Murillo zaten özellikle iç sahada Italiano tarafından çok daha farklı kullanılmaya çalışılan bir oyuncu. Onun da katkısı oldu. Şimdi o ekstra oyuncuları kattığında zaten hücuma iş bayağı rahatlıyor. Çünkü Uattara çıktı, topla buluştu. Rakibi üzerine çekti. Rakibi üzerine çektiğinde döndü, Trossard'a verdi. Orada hep Beşiktaş bir fazlayı ya da rahat adamı, boş adamı bulabiliyor. Zaten merkezde şu an Beşiktaş'ın üçlüsü ligin en iyisi. Çok tartışmaya gerek yok. Öyle olunca Beşiktaş açısından bence zor olabilecek. Geçen haftaki Fenerbahçe maçından sonra konsantrasyon olarak da seni zorlayabilecek bir karşılaşmayı çok iyi bir oyunla kazandı Beşiktaş. Fakat bu işte hakem kararları oralarda hala böyle bir şey var. Büyük bir birikim, nasıl söyleyeyim, birikmişlik var. Ona da çok dikkat etmesi lazım. Yani Beşiktaş federasyon MHK hakem kararları mutlu değil. Olmaması da gerekiyor. Fakat takımı da o psikolojiden biraz uzaklaştırmak lazım. Beşiktaş'ın o kavgaya şeyi yok. Takımın o kavgaya ihtiyacı değil de yani oraya çekilirse Beşiktaş sezonu daha zor oynar.
1: İtalyano'da pek öyle bir hava yok, yok gibi.
0: İtalyano'da yok.
1: İtalyano
0: ama
1: yok yani o konuda bir
0: ama
1: artı.
0: Yok ama Beşiktaş takımının, bak tekrar söylüyorum, yani o hissiyata kapılmaması lazım. O hissiyata kapıldığın anda işler çok zorlaşır. Beşiktaş mücadelesini versin gene. Versin. Verebildiği kadar versin. Sağ dışında. Bu tabii başkanın, yönetimin sorumluluğunda. Orada her türlü mücadele yapabilir Beşiktaş. Daha iyi hakem kararları için. Fakat işin diğer tarafında takımı oraya çekersen oradan kurtulmak çok zor oluyor.
1: Peki sağ içinden bir soru, bir değişiklik sorusu. Bu 71'de 3 oyuncu birden değiştirdi İtalyano. Orkun'u, Salih'i ve Çenli'yi dışarı çıkardı. Skor henüz 2-0'dı. Hı hı. biraz istediği miydi Orkun ve Salih'in aynı anda çıkıp Kartal ve Endidi'nin girmesi dakika 71 iken?
0: Bence çok doğruydu. Çünkü Salih de sinirliydi maçta. Orkun kadar sinirli değildi ama Salih de sinirliydi. Orkun'un zaten sarı kartı var. Salih'in sarı kartı var. Artı Çenli de zaten genelde bu dakikalarda
1: O normal.
0: değişikliğe
1: O
0: giden bir
1: itiraz.
0: oyuncu olduğu için bence çok doğru yaptı. Haklısın. Skor olarak 2-0 garanti değil. 2-1 olsa stres yapabilirsin. Fakat mesela Salih'in siniri Orkun'un sinirine göre daha uzun sürdü. Devam etti. Yani Orkun sarı karttan sonra sakinleşti. Salih maç boyunca daha agresif gözüktü. O yüzden oyuncuları korumak adına, takımı korumak adına bence çok iyi değişiklikti. Mesela ben Salih'in kesin çıkması gerektiğini düşünüyordum. Orkun için düşünmüyordum. Ama Orkun'u da bence koruma yoluna gitti ve doğruyu yaptı diye düşünüyorum ben.
1: Az
0: Yani
1: önce
0: bunun çok affedersin saha içi taktikten ziyade oyunu
1: eksik
0: ve
1: kalmıyor mu?
0: takımı korumak için yapılan bir değişiklik olduğunu düşünüyorum.
1: Az önce Osimhen ve Orkun'dan bahsettik. Bir dinleyici Deniz Türüç'ü söylemiş ama Deniz Türüç senin verdiğin örneğe uymuyor çünkü birinci sarıdan sonra da
0: Tabii
1: devam
0: tabii.
1: eden
0: Onunla
1: dinleyicimiz öyle
0: alakası
1: yazmış
0: yok.
1: zaten bu
0: Ha,
1: arada.
0: aynen.
1: Deniz o konuda şu anda bilmiyorum Süper Lig'de daha ötesi olmayabilir
0: O,
1: sinir
0: evet.
1: agresyon konusunda. Yani sarı karttan sonra da Deniz'de öyle çok değişen bir şey olmuyor. Daha aklıma daha agresif bir oyuncu gelmiyor açıkçası. Şu anda Süper Lig'de Deniz Türüç, Osimhen ve Orkun'dan öte gibi.
0: Her oyuncuda bir bilmiyorum bir garip bir agresiflik var. Mesela Erzurumspor'u izlerken Orhan Ovacıklı şimdi 38 yaşına gelmiş. Çok da beğendiğim oyunculardan biridir benim.
1: Yine birkaç bindirmesi dikkat
0: Evet,
1: çekiyor.
0: güzel iyi bindirmeler yapıyor. Eren Tozulu o da artık yani 35-36 yaşında zannedersem. Mesela onlar da bak dikkat et her pozisyonda eller havada. Haklı ya da haksız. Yani, ve genelde bunu da ne yazık ki ne yazık ki yerli oyuncular yapıyor. Yani bu itiraz işi daha çok hakemle hakemin üzerine gitme işi, hakemin üzerine yürüme işi. Mesela Mustafa Yumlu gene Erzurum'da. Yani kaç yaşında geldi artık Mustafa Yumlu? Dikkat et böyle. Hemen böyle eller kollar hakemin her itirazına karşı böyle hakeme bir adım atma böyle illa üzerine. Oralarda UEFA buna da bir çözüm bulsun. İşte yine Dünya Kupası'nda bir şekilde hani yaptılar ya o işi. Yani bilmiyorum ama böyle hakeme bir metreden falan fazla yaklaşana o kartı çıkarmak olabilir.
1: Yo, Brezilya'daki hakem vardı ya
0: Evet, aynen.
1: köpük sıkıyor önüne. Hadi bakalım geç geçiyorsan kart.
0: Hani böyle hakemin etrafında böyle bir çember düşünün, bir metre çapında. Ona oraya girdiği anda oyuncu o kart mesela olsa üzülür müyüm? Zerre üzülmem. Hakemler iyi diye söylemiyorum bunu bak. Yani yanlış anlamayın. Hakemler için ben de sizin kadar şikayetçiyim. Ama yani bu kadar da olmaz. Çok çok üst düzey bir şeyimiz var. Hakeme itiraz kültürümüz var. Ve her pozisyonda. Yani taç oluyor itiraz ediyor. Faul oluyor itiraz ediyor. Faulü lehine veriyorlar itiraz ediyor. Niye sarı kart vermedin diye. Aleyhine veriyorlar daha çok itiraz ediyor. Ona itiraz ediyor. Buna itiraz ediyor. Ya yeter yeter ya. Yeter yani Allah için. Kaç sene oldu yani. Hep aynı hikaye. O beni, bence herkesi, sadece beni değil, izlerken biraz yoruyor Türk futbolunda. Bu hakeme yapılan el kollar, hareketler falan. İşte bak saydım yani 3 tane oyuncu. Yaş ortalaması 36'dır onların yani.
1: En az. Peki az önce biraz çıtlattım ama Beşiktaş taraftarına çok hoşuna gitmeyecektir. Kararları hatalı olsa da ben Gürcan Osoba'nın yönetim tarzını bu arada beğendim. Ne dersin?
0: Ben beğenemiyorum. Çünkü beğenmem için o senin söylediğin kendi içerisinde tutarlılığın gerçekleşmesi gerekiyor.
1: O hatalı zaten. Onu ben
0: Evet.
1: söyledim.
0: Ama
1: Hatalı, net hatalı.
0: işte o zaman
1: Standartlar bile çok
0: nereye
1: düşük.
0: bakacağız? Anlatabildim mi? Şimdi
1: Ya orada tek başına şunu da söyleyeyim. Muyakiç'te konuşalım. O pozisyonda kendini kolay yere bırakan Çağrı'nın iptal edilen golünde Muyakiç. Ya oyuncular da biliyorlar bazen işte
0: Tabii
1: böyle
0: canım.
1: kolay bırakıyorlar. Yani oyuncuda da suç var. Oyuncu hakeme adres ediyor falan. Yani herkesin bir şekilde elini taşın altına koyması lazım tabii ki. Yani burada tek başına Muyakiç de hatalı değil. Tek başına bence hakem de hatalı diyemezsin. Muyakiç kendini orada kolay yere bıraktığı için.
0: Ya burada işte standart arayışımız var. Şimdi sen diyorsun ki yönetim anlayışını beğendim. Neden beğendin? Çünkü ikili mücadelelerde biraz daha izin verdi diye söylüyorsun bunu.
1: Evet.
0: Ama mesela buna izin verirken

0: işte Agbodu'nun o göğüs pozisyonuyla tamamlamış olsaydı, hadi orada hata yaptı derdik. Normalde onu da yapmaması gerekir. Ama standartı sağlayamadığı anda ben genel şeyi beğenemiyorum Mert. Diyorum ya, ceza sahası içerisinde veriyorsun, ceza sahası dışarısında vermiyorsun. Niye?
1: Ama bu şey gibi olmuyor mu Ali abi? Futbolcu üzerinden düşün. Hani maç boyu çok iyi oynuyor bir savunma oyuncusu. Gole sebebiyet veren bir hata yapıyor. Hani oyuncu kötü oynadı oluyor. Ya da ne bileyim, hücum oyuncusu için çok iyi oynuyor, pas bağlantısı yapıyor, savunmaya katkı veriyor ama karşı karşıya kaçırıp takımı puan kaybediyor. Kötü. Hani hakemin de riski bu herhalde. Yani bir kötü karar bütün o bence geri kalan maçı bence yönetti. Ama sen beğenemiyorsun. Biraz haksızlık da olmuyor mu hakeme o açıdan?
0: Oluyor. Ama böyle. Yani. Ama böyle.
1: Okey.
0: Çünkü dur şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Orada hemen düdüğü çaldı mı? Golden sonra mı çaldı düdüğü?
1: Sanıyorum golden sonra çaldı. Zaten çok hızlı oldu. Yani itti, pat düştü. Pat oldu değil mi? Yani vurdu zaten. Çerni sonra çalmış olması lazım. Hani VAR'a bıraktı. Bir müdahalede ufak da olsa var orada. Hani o yüzden de iptal şey olmadı. VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi. Yani bence maçtaki en büyük hakem eleştirisi VAR olmalı diye düşünüyorum ben Gürcan Asova'dan ziyade. O
0: şey çağırdı
1: için o masa başında diğeri akan oyunda sıcağı sıcağına pozisyonu süzmeye çalışıyor. Diğerinin elinde bir sürü kamera açısı var. Ken hata yapıyor. Yani o bence daha facia bir hata. Ki yine Gürcan Asova'nın izleyip ters yönde karar vermesini de ben de beklerdim. Şu ana kadar hep bunu konuşuyoruz ama yabancının çağırıp Türk hakemin uymadığı bir karar ben hatırlamıyorum. En uygun karar buydu. Keşke yapsaydı, vallahi kral olurdu Gürcan Asova bugün. O fırsatı tepti. Ama orada da bilmiyorum, yabancı VAR olduğu için genelde hep söylediğimiz şey, Türk olsa belki değiştirebilir ama yabancı olunca da sonuçta biz yabancı istiyoruz. O seni çağırmış. Sen de uymak zorunda hissediyorsun. O gözle bakıyorsun. Yani zaten giderken daha sen kararını büyük ihtimal verdin yani orada. Çağırdığına göre demek ki o gözle izliyor bence.
0: Tabii.
1: Hani
0: bence de.
1: Eşit şartlarda gidilmiyor da 50-50 gibi. VAR çağırdığına göre bir sıkıntı var. O gözle izliyor. Bir de yabancı olunca ondan etkileniyorlar. Çünkü bugün sorsan Gürcan Asova'ya ne gördün diye, ya aslında emin değildim de falan der büyük ihtimalle. Çünkü yok yani gösterilen açıda kimse görmedi. Gürcan Asova'nın da görmesi mümkün değil. Ama geçenlerde seninle konuştuk ya, yayında konuştuk herhalde. O kibrit çöpü deneyi yapıyorlar. Bir tane denek etrafında 4-5 kişi bilinçli şekilde en kısa çöpü çek diyorlar. Uzunu çekiyor en kısaymış gibi. Diğer denek de etkileniyor. Herkes bunu çektiğine göre bu herhalde en kısa deyip etkileniyor. Yani bu da öyle bir şey. Psikolojik olarak etkileniyor hakem. Keşke etkilenmese. O da onun elinde. Ama işte futbol ikliminde çok ben kızamıyorum buradaki Türk hakeme. O yüzden genel performansı da ben beğendim. Bana umut verdi. Umarım üzerine koyarak devam eder ama bugün benim en beğendiğim hakemler de hepsi tepe taklak oldular yani. O yüzden Türkiye'de bir hakemin böyle istikrarlı gitmesi de mümkün değil. Mesela ben Reşat Onur Coşkun sesi de beğendim Trabzon maçında. O da yeni jenerasyon hakemlerden biri. Zaten çok büyük bir tartışma da olmadı karşılaşmada.
0: Ya.
1: İyi yönetti. Kendine emin gözüktü. Ama işte birkaç hata yapınca o üstüne yapışıyor. Sonra da bir daha onun içinden çıkamıyorlar. Dün Alper Akarsu'yu şeyde gördüm. Birincilik maçındaydı galiba. İşte Ozan Ergün'ü bir ara çok beğeniyordum. Daha yeni Süper Lig maçı alabildi ki facia bir pozisyonla kaçırdı bu hafta. Hangi maçta hatırlamıyorum. VAR'a gitti. Kendi gözünün önündeki penaltıyı görmedi. VAR'la verdi. Olmuyor yani. İlerletemiyorlar bu hakemlerde. 9.23 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 77.810 dolardan işlem görmekte. Geçen cuma bıraktığımız noktadan çok farklı değil. Şu anda Bitcoin'in fiyatı TL olarak da 3.775.676'da.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
1: 9.26 saatlerimiz, Beşiktaş Erzurumspor maçını konuşuyorduk. İşte oyunla ilgili zaten Beşiktaş'la alakalı söylenebilecek şeyleri söyledik. Çok keyif

0: Birbirinde oynamaktan da keyif aldığını düşündüğüm bir takım. Beşiktaş futbol takımı. Şu anda işler gayet iyi gidiyor. Herhangi bir sakatlık, ceza sıkıntısı olmazsa ki şu ana kadar Miretti'yi göremedik. Bu karşılaşmada da İtalyan orta saha oyuncusu tribündeydi. Bir sıkıntı yaşamış o da İtalyanın söylediğine göre. Ondan henüz faydalanamadı. Poku şu anda mesela İtalyan oyla ilgili hoşuma giden bir diğer nokta da değişikliklerde önce hala İlhan'ı tercih etmesi Poku'nun yerine. Ki Poku sağ kanada alındı. İlhan normalde bizim kafaca düşündüğümüz şey Trossa'nın yedeği olmasıydı sol kanatta ama İlhan'ı iki maçtır sağ kanada oyun alıyor önce. Poku'yu sonra oyun alıyor. Poku'yu da sola atıyor. Bizim düşündüğümüzden şu anda farklı ilerliyor. Çerni hala ilk 11'de forma şansı veriyor. Ki onun da hani normalde kesilip Poku'yla başlaması beklenebilirdi. Ya burada Poku'yu tam hazır görmüyor ya da forma adaleti olarak düşünüyor Vincenzo Italiano ve Çerni ve
1: Çerni kötü değil ama.
0: kendi bu maçta da çok iyiydi.
1: Aynen, Çerni kötü değil.
0: Ama Bettantep hani sağ kanat transferi sonuçta Çerni'nin önüne yapılıyordu.
1: İşte
0: Normalde.
1: Poku hani direkt olarak bu Çerni'nin önünde bir oyuncu mu sorusu da bence güzel bir soru. Çok farklı profiller çünkü.
0: Aynen.
1: O yüzden hani Çerni bu şekilde devam ettiği sürece bir de Çerni'nin özgüveni de yükseldi. Aslında o gol iptal edilmese onun için bayağı iyi olacaktı. Galiba üst üste 4 maç iç sahada mı ne gol atmış olacaktı Çerni. Çok önemli değil o ama iyi oynuyor yani. Şu an öyle kesilecek bir durumu yok. Poku'nun çok daha iyisini ortaya koyması lazım. O yüzden normal şu an Çerni'nin 11'de başlaması, Poku'nun şu anki kullanımı. Ama şey biraz farklı tabii. Mesela Poku sağ kanat diye düşünülüyordu. Pek öyle olmadı.
0: Evet, solda kullanıyor şu anda. İlhan'ı sağda kullanıyor. İlhan da girdikten sonra hep iz bırakıyor bu arada. Yani o da boşuna Poku'dan önce sahaya atılmıyor. Vincenzo Italiano tarafından golünü de atmayı başardı. Murillo da bir bek olarak yine asistini yaptığı karşılaşmada. Pozisyonlarla ilgili konuştuk. Bir de Hüseyin abi hatırlatmış, sana da reklam arasında söyledim. Orkun'un o gördüğü sarı karttan önce barajı adımlaması da normal şartlar altında bir sarı kart olarak değerlendirilmesi gereken bir hareketmiş, sportmenliğe aykırı olarak değerlendirilip hakemi seyirci önünde küçük düşme yönelik bir, hani haklı da olsa ki haklı gözüküyor Orkun Kökçü, onu o şekilde gösterdiğinde sarı kartla cezalandırılması gerekiyor. Burada Gürcan Asovya da bir eksi yazıyor tabii ki, onu gördü sonuçta. Görmese bile yardımcının da uyarması gerekiyor. Hadi görmedi diyelim, yardımcı da verdi ya, dördüncü hakem ya yardımcı, sonuçta oyun durmuş orada.
1: Baraj Marmara ile Üsküdar tarafı Üsküdar'a geçti. Deniz tarafındaki kaleden Marmara'yı kullanarak Beşiktaş'a kalesine kurulan baraj Üsküdar'a geçti. O arada durdu Allah'tan yani.
0: Aynen.
1: Ben de uzun süredir hani bu kadar şey mesafesi açık bir şey görmemiştim açıkçası. Baraj görmemiştim ama işte şans yani, mesela orada gol olsa, o pozisyon gol olsa çok zorlanırdı kariyerinin devam eden bölümünde. Hakem. Yani sen dedin ya ilerleyemiyorlar, şey yapamıyorlar. Öyle bir yapışırdı ki o pozisyon. Bir de artı burada güzel bir şey söyledin. Şimdi hani adı üzerinde yardımcı, adı üzerinde yani. Ve dördüncü hakem de var. İki tane yardımcı var. Dördüncü hakem var. Ya da orada bir tane yardımcı var. Öteki tarafta, anlıyorum. Ama sana yardım edebilecek iki hakem var. Hadi sen orada biraz kontrolü kaybettin. Oyuncular itiraz ediyor. İşte Orkun çok itiraz ediyor falan. Bir sürü şey oluyor orada. Tam böyle süzemedin olayı. Ama yardımcılarının gerçekten devreye girmesi lazım. Yani hocam baraja bak demesi gerekiyor. Çünkü beraber maç yönetiyorsunuz. Beraber maç yönettiğiniz noktada artık bu kadar herkesin gözüyle gördüğü bir şeye de müdahale edebilirsiniz. Çünkü normalde
0: Yardımcı baraj mesafesine mi müdahale
1: tabii ya,
0: edecek?
1: hocam bir bak diye orada ofsaytta şey
0: O
1: yapan
0: zor be abi.
1: abi
0: Yani
1: bakabilir.
0: Orkun'un kartına etsin de, hani onu söyledim de baraj mesafesi
1: Niye
0: bilmiyorum.
1: etmesin ama ya? Etmemesi için
0: Süzebilir mi orada?
1: sebep ne ya? Bir şey, sen süzmedin mi?
0: Ben
1: Sen
0: ekranda izliyorum abi.
1: ekranı izliyorsun. O da gördüğü anda yani artık belli şeyler var. Hani ne derler? Yaydan kullandığın zaman penaltı noktası 9-15 işte. Hani artık ezbere aldıkları şeyler var hakemlerin de. Ona baktığı zaman biraz uyanık olması lazım anlamında söylüyorum bunu. Yani yan hakemin de dördüncü hakeminde bazı konularda uyanık

0: olup hakemi asiste etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani senin oraya müdahil olman demek aslında beraber yönetiminizi maç yönetimini biraz kurtarıyorsunuz anlamına geliyor. Bak diyorum ya, şeyini düşünün. Öteki kötü senaryoyu düşünün. Orada faul verdi. Beşiktaş o barajdan golü yedi. Ya mümkün değil. Çok zorlanırsın kariyerinin kalan bölümünde.
1: Peki bir tartışmalı an da bu Oh'un sakatlığı sonrası. Beşiktaşlı oyuncular topu taca attılar. Oh bir tedavi istemedi, ayağa kalktı ama hakem kenarda bir dakika bekle dedi. Bu da çok eleştirildi. Böyle bir kural yok şu anda dendi. Fakat sonra Serdar Akçer'de gördüm. İFAP galiba bir yine güncellemeyle, eğer oyuncunun bir oyunu yavaşlatma düşüncesi varsa, tedavi istemese, kafa darbesi almasa dahi kenarda bir dakika bekletebilir diyerek hakeme böyle bir inisiyatif verilmiş. Ama bu herhalde daha yeni kamuoyuna mı paylaşılıyor? Benim anladığım o Serdar Akçer'in tweetinden. Çünkü dün de benzer bir pozisyon oldu. Galatasaray maçında mıydı? Gençler Birliği Kasımpaşa maçında mıydı? Dün iki maçı da izledim ama yine benzer şekilde bir oyuncu durdu. Top taca gitti. Taca atıldı bilerek. Tedavi istemedi. Ayağa kalktı ama kenarda bir dakika bekle dedi hakem. Üst üste iki kere olunca artık hani geçenki olaydan herhalde ders çıkarmıştır diye düşünüp yapmaması lazım. Demek ki bu bir kural. Hakemin inisiyatifinde bir uygulama. Onu da görebiliriz. Yani yere kendini bırakan oyuncular da daha da aslında dikkatli olmaları gerekiyor bu saatten sonra. Vallahi şu ana kadar bu kural gayet iyi işliyor. Oyuncular artık çok fazla yerde kalmıyorlar. Çok fazla süre geçiremiyorlar touchlarda, outlarda.
0: Oyundan çıkarken.
1: Oyundan çıkarken koştur koştur çıkıyorlar. Ben bir Onuachu'da hatırlıyorum zamanda çıkmayıp değişikliğini beklediğini bu sezon. Başka izlediğim maçlarda hatırlamıyorum.
0: Benim de olmadı.
1: Maç başlangıç süreleri dün Galatasaray maçını ben internetten, TOD'dan izliyorum. Ki 40 saniye falan gecikmeli oluyor. Benim saatim 19.59'du başlarken. Gecikmeli olan da yani. Bayağı 19.58'de falan başladı. Erken başladı. Maç başlama saatleri de şu ana kadar çok iyi gidiyor. Devraları aynı özenli değil. Ama fena değil. Geçen sezon kadar da kötü değil. İyi yani şimdilik 5 haftalık performans. Onlar
0: bir de hakemleri de ekleyebilirsek biraz daha iyi. Keşke, performansları. Evet. Daha az kavga gürültüyü. Evet, bu kurallar ligin işine yaradı mı? Kesin yaradı.
1: Aynen. Bir de dünkü maç görmüşsündür, Manchester derbisinde Haaland'ın attığı golle alakalı İngiltere'nin hakem kurulu, artık adı neyse, hatalı olduğuna dair açıklama yaptı. Gördün mü sonrasında? Oyuncuyu Enzo Fernandez es geçildi, offside şeyindi diye. Maç sonu açıklama yaptılar. Hani bizde de zaman zaman konuşuluyor bu şeffaflık. İngiltere direkt tartışmalı ve United yetkililerle iletişime geçilmiş hatalı karar konusunda. O da nasıl bir hata? Yani göz göre göre. Zaten hakem offside diye kaldırıyor Enzo'yu. Var diyor ki hayır, offside yok. Bu çok facia bir hata benim anladığım kadarıyla. Pozisyonu izleyenler vardıysa.
0: United oyuncudan sekti diye iptal etmiş olabilirler mi offside'ı?
1: Yok, ortayı zaten City'li oyuncu yapıyor. Enzo dokunamıyor. Onu var orada, dokunup dokunmadığına bakıyor. Dokunmadı deyip offside değil diyor ama pozisyon içinde olduğu için rakibi de etkiliyor diye herhalde offside olması daha doğru olan karar, ya da en azından siyah beyaz hata değil. Yoruma açık bir pozisyon. Bir hata VAR kullanımında İngilizler de direkt olarak açıklamışlar. Bizde de bir İngiliz var ya şu anda, Anthony Taylor. Acaba hani bizde de olur mu böyle şeyler diye bekleniyor ama şu anlık hala Ferhat Gündoğdu'nun herhalde kanları.
0: İşte bu biraz hakemlerine ve bence kurumun imajıyla alakalı, kurumun güvenilirliğiyle alakalı bir durum ortaya çıkıyor. Yani onlar hakemlerine güveniyorlar, kuruma da güveniyorlar. Çok büyük bir dertleri yok bizdeki kadar. O yüzden çıkıp diyebiliyor ki hata yaptık. Bu pozisyon hatalı yorumladılar diyor. Konu çok fazla uzatmadan kapatılabiliyor. Biz o seviyenin çok uzağındayız. Şimdi senle konuşuyoruz. Yani enteresan şeyler konuşuyoruz. Senle mesela. Yani enteresan işler oluyor çünkü. Şimdi mesela barajın hani 9-15 yerine, dediğim gibi, Üsküdar'a kurulması işin ABC'si biraz.

0: Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yani bunlar olmaması lazım bizde. E bakıyorsun oyuncular da işin ABC'sinde ne yazık ki. Şimdi az önce güzel bir şey söyledin sen. Dedin ki barajı adımlamak da sarı kart. Şimdi Beşiktaş kaptanının da o hareketi yapmaması lazım mesela. Bu da biraz işin ABC'si. Başka maçlarda, bu maçlarda hakemin o süzemediği ikili pozisyon da işin biraz bence ABC'si. O kadar basit bir pozisyon. O yüzden hani bizim MHK'nin böyle kendine ve hakemlere güvenerek evet bu pozisyonda biz hata yaptık kusura bakmayın diyebilmesi için senin burada 2037'ye kadar falan aralıksız program yapmaya devam etmen gerekir. Bugün şey başlasa, iyileşme başlasa biraz bence o genel şeyle alakalı, futbol iklimi ve kurumlar olan bakışla alakalı. Biz yani federasyon başkanına güvenilmiyor, MHK başkanına güvenilmiyor, hakemlere güvenilmiyor. Nasıl yaparsın?
1: 9.38 son aramız, aradan dönüşte de Gaziantep Fenerbahçe maçını konuşup bitireceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.40 saatlerimiz Süper Lig'de 5. hafta bu akşam Gaziantep-Fenerbahçe maçıyla birlikte sona erecek. Fenerbahçe kaotik diyebileceğimiz bir dönemden geçiyor. Biraz durulma oldu İsmail Kartal'ın tekrar göreve dönmesiyle birlikte. Ertesi günkü idmana katılmadığı, işte o gün kendisine ulaşılamadığı söylendi. Sonra Oğuz Çetin'le görüntülendi. Akşam stada gitmiş, Aziz Yıldırım'la görüşülmüş. Dertleşilmiş, orta noktada buluşulmuş ve bir sonraki günkü, yani diyor, cumartesi günkü idmanda takımın başında yer aldı İsmail Kartal. Bugün de takımla birlikte Gaziantep'te dün seyahatini yaptı Fenerbahçe. Asensio haricinde de bir eksik gözükmüyor takımda. Asensio da hani çıktı, o da bir açıklama yaptı. Gerçi ameliyatla ilgili yalanlama yaptı. Döneceğim hemen demedi. Ama beklenti daha erken dönmesiyken hala dönebilmiş değil. İspanyol oyuncu milli araya kadar da bundan sonra bir maçı kaldı. Fenerbahçe'nin artık hedef herhalde milli ara sonrası olur Marco Asensio için. Bugün tabii bunlar daha detay kalıyor. Burada asıl konu İsmail Kartal'ın tekrar takıma dönmesi. Cuma günü bıraktığımızda siz öğlen program yaptınız.
1: Yaptık.
0: Ve o an için İsmail Kartal dönmüyor ya. Yakındı İbre herhalde.
1: Biz yaptığımızda şu haberler çıkmıştı. Oğuz Çetin İsmail Kartal'la görüşmeye gidiyor.
0: Ama İsmail Kartal antrenmanda yok. Hani
1: yok.
0: Falan gibi.
1: İsmail Kartal antrenmana çıkmadı. Ondan sonra Oğuz Çetin İsmail Kartal'la görüşecek. Ondan sonra biz de şunu dedik. Herhalde dedik 2-3 saat içerisinde konu netleşecek. Biz öyle bırakmıştık en son.
0: Sen mesela ne bekliyordun o antrenmana dahi çıkmadığını gördüğünde ki Aziz Yıldırım devam edecek dedi. İsmail Kartal yok. Ben mesela bitti diye düşündüm. O haberi gördüğümde, yani antrenmanda olmadığını gördüğümde, demek ki dedim kararlı adam.
1: Ben çok şey değildim. Net olarak böyle hani bırakır diyemiyordum açıkçası. Çünkü illaki Aziz Yıldırım son hamleyi yapacaktı. Mesela o da enteresan oldu. Şimdi şu denmedi mi? Sportif direktör Oğuz Çetin görüştü, ikna edemedi. Hı hı. Değil mi?
0: Evet.
1: Sonra galiba bir şey daha oldu. Bir şey daha söylendi ama onu tam hatırlayamıyorum. Onu geçeyim. Tam hatırlayamadığım için.
0: Başka biri daha mı dedi?
1: En son
0: Aziz Yıldırım'la
1: görüştü ve ikna oldu dendi. O zaman Oğuz Çetin burada olmuyor yani, hani şey olarak. Başarısız olmuş demektir yaptığı işte. Eğer son raconu Aziz Yıldırım kesecekse, Aziz Yıldırım zaten başta o işi yapıp gene ona izin vermeyebilirdi. Biraz Oğuz Çetin şu an şey oldu, taca çıkmış gibi oldu. Yani kulübün sportif direktörü teknik direktörünü ikna edememiş gibi oldu. Buna gerek yoktu yani. O zaman Aziz Yıldırım ilk konuşmayı yapsaydı İsmail Kartal'la ve o ikna etseydi, bu iş bu kadar da uzamasaydı akşama kadar diye bana bir düşündürdü. Önemli mi? Çok önemli değil. Bence çok genel olarak bir sürpriz.

0: Sürpriz yok. Çok büyük bir sürpriz değil geri dönmesi İsmail Kartal'ın. Evet, basın toplantısından sonra bir daha geri dönmemek koşuluyla demişti. Ama Aziz Yıldırım da ben onun büyüğüyüm. Kalacak dedim mi kalır. Bitti demişti. O da konuştuk işte Cuma günü seninle sabah konuştuk. Bence doğru bir yaklaşım değil. Esas bundan sonrasına Fenerbahçe'nin odaklanması gerekiyor. Çünkü buraya kadar kaostan bir şey çıktı. Yani bu bir kaostu. İşte Fenerbahçe Roma maçını taktiksel ve taktiğin sahaya yansıtılması olarak gayet iyi oynadı. Hak ettiği bir puan aldı. 2 puanı kaçırdı. Fenerbahçe onun üzerine bir şey koyarak gidecekken Fenerbahçe işte ne kadar 36 saat mi? 36 saatlik, 48 saatlik bir kaosa girdi. O kaostan da böyle bir karar çıktı. Şimdi bundan sonra ne olur? Oraya dikkat etmek, oraya odaklanmak gerekiyor. Bundan sonra Fenerbahçe'de İsmail Kartal üzerindeki baskı azalacak mı? Hayır. Tam aksine baskı daha da artacak. Çünkü maçların zorluk derecesi artacak. Rakipler kazanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de işte bazı hala tam olarak çözülemeyen problemler, sorunlar var. Bütün bunları düşündüğünde İsmail Kartal'ın üzerindeki baskı artacak. O baskı arttığında İsmail Kartal o baskıyı kaldırabilecek mi, kaldıramayacak mı? Burada bir güven kırılması yaşandı. Bundan sonra olası bir kötü sonuçta yönetimin İsmail Kartal'a bakışı nasıl olacak? Bunlar tabii ortadaki sorular. Peki bunları bilmemiz mümkün mü? Nasıl olabileceğini? Valla benzer bir örneği gördük. Benzer bir örneği Trabzonspor yaşadı ve benzer şekilde yaşadı. Trabzonspor geçen hafta dile getirmiştim. Biraz daha kurumsal olarak çözdü olayı. En azından kamuoyuna yansıması kurumsaldı. Fenerbahçe biraz daha ikili ilişkiler üzerinden konuyu çözdü. Fakat Trabzonspor'da da Fatih Tekke kararından döndürülmesine rağmen ilk kötü sonuçta gene yollar ayrıldı. O yüzden bekleyip göreceğiz. Ben bundan sonra işin daha zor olduğunu düşünüyorum. İsmail Kartal ve Fenerbahçe için. Böyle büyük güven kırılmalarını hiç hasarsız atlatmanız mümkün değil. O yüzden de ben biraz daha işin Fatih Tekke-Trabzonspor ilişkisine döneceğini düşünenlerdenim şu noktada. Ama bekleyip görelim.
1: Yani dediğin gibi senin düşündüğün gibi olma ihtimali çok daha yüksek böyle bir kırılmadan sonra. Genelde Türk futbolunda öyle geriye dönüş ben de kolay görmüyorum ama normalde hani bunu bir ilişki olarak düşün. Bir hoca kulüp ilişkisi. Normal ilişkilerde de mesela kavga olmuyor mu? Anlaşmazlık olmuyor mu? Tartışma, ayrılma, terk etme oluyor. Hani oradaki istifa, buradaki terk etme. Sonra dönmüyorlar mı? Dönüyorlar. Uzun yıllar birlikte olmuyorlar mı? Oluyorlar. Hani hiç olmayacak bir şey değil aslında ama burada da yönetmek lazım. Aziz Yıldırım kendi tarzıyla nasıl uzun soluklu yönetecek ben emin değilim. Cuma günü es geçtiğini düşündüğüm noktalardan biri şu oldu. Sonra aklıma geldi bu. Hani senle konuştuğumuzda ben en son şuraya bağladım. Yani İsmail Kartal bu baskıyı kaldıramadı. Ve o yüzden istifa etti. Hani Aziz Yıldırım yabancıyla görüşse bile hani niye istifasını kabul etmesin ki? Yabancıyla görüştüğüne göre İsmail Kartal'la hazır kendisi de istifa etmişken niye tekrar geri döndürsün diyordum. Fakat sonra şunu düşündüm. Benim olduğum yerde kimse istifa edemez. Ben acaba gönderirim diye düşünmüş olabilir mi Aziz Yıldırım? Hani istifa edemez. Ben gönderirsem gönderirim. Hani ben gönderirsem gidersin. Kendi istifanla gidemezsin. Acaba böyle bir şey olmuş olabilir mi diye sonra aklıma geldi.
0: O da çok ego merkezli olmaz mı?
1: Abi Aziz Yıldırım da insanoğlu da ego yani egomuzla yaşıyoruz. Aziz Yıldırım da bence çok şey bir profil hani bu açıdan egolu bir insan Aziz Yıldırım da. O yüzden bence ihtimal dahilinde. Ben bunu da ekliyorum ihtimallere.
0: Tamam anlıyorum ama hani benim çalıştığım yerde de kimse istifa edemez. Ben gönderirim. Biraz çok iddialı oluyor Mert ya.
1: Tamam bu benim yorumum. Zaten bununla ilgili bir bilgiye sahip değilim. Ama seçenek olarak hani o gün bir şeyler konuştuk. Ne olabilir, ne olmuş olabilir diye. Ben bunu da eklemek ihtiyacı hissediyorum. Sonra aklıma geldi ve bence hani hiç olmaz diyeceğim bir şey değil. Kesin olmamış

0: Bunun ekonomik şeyi de var. Ekonomik boyutu da var.
1: Diyemezsin.
0: Hani sen gitmezsin ben gönderirim. O zaman ekonomik karşılığı
1: Ne
0: oluyor.
1: olacak? Türk teknik sektörlerine ne karşılığı oluyor? Fatih Tekke'yi gönderdim, ne oldu? Hak edişlerini aldı gitti adam. Tazminat almadı bildiğim kadarıyla. Açıklama söyledi Trabzon'un. Yabancı olsa belki. Türk'te öyle bir sıkıntı da yok bu arada. O yüzden ben de çok emin değilim bu ilişki ne kadar uzun soluklu olur. Trabzon'dan farkı, Trabzon çok kötü bir Fenerbahçe maçı oynayıp üzerine Ahmet karşısında kaybetti oldu. Çok iyi bir Roma maçı oynandı Fenerbahçe'de. Şimdi Gaziantep maçı da iyi oynanırsa belki devam etme ihtimali kısa vadeli biraz daha artar. Ama yine uzun vadede ben çok zor görüyorum. Orada hani Oğuz Çetin'in İsmail Kartal uyumu da pek iyi değildi sezon başından bu yana. Birçok şeyde ayrıştılar. Bu son görüşmede de yine bir şey çıkmadı. Orada bir sıkıntı da olabilir. O yüzden bilmiyorum. Ben de yönetilmesi zor bir durum olarak görüyorum. Ama yönetim böyle bir karar verdi artık bu saatten sonra da. Tercihlerini nasıl karşılık bulduğunu göreceğiz saha içerisinde.
0: İşte burada senin söylediğin en kritik nokta, herkesin bildiği ama en kritik nokta. Şimdi Fenerbahçe'nin de iki tane maç var. Bugün deplasmanda Antep artı Eyüp. Eyüp zaten çok zor bir fikstür olmayacak büyük ihtimalle Fenerbahçe için. Eyüp'ün şu ana kadar gösterdiği performansla birlikte. Ama Antep maçı zor. Daha yeni teknik direktör değiştirdi Antep. İşte geçen hafta Göztepe önünde iyi bir 45 dakika oynadı. Ve o iyi 45 dakikayı da bugün aslında biraz Fenerbahçe maçında oynayacağı gibi oynadı. Onu da unutmayalım. Mesela uzun vurdu. Uzun toptan Halil gol çıkardı. Ondan sonra geride beklerken iki kere kontrayla defansın arkasına oyuncu sarkıttı. Farka gitti. Şimdi bugün Antep Fenerbahçe'nin üzerine saldırmayacak. Kendi yer alanında bekleyip gene uzun toplarla, zaman zaman kontralarla rakibini vurmaya çalışacak. O yüzden bugün kolay bir maç değil Fenerbahçe için. İyi bir performans göstermek gerekiyor. Eğer o iyi performans gelir, artı maçı kazanırsa tabii biraz daha güneş açar. Bulutlar seyrelir. Ama bugün mesela gelebilecek kötü bir sonuç her şeyi değiştirebilir
1: Aynen.
0: Fenerbahçe'de. Artı ben de mesela oyuncular nasıl bakıyordur acaba İsmail Kartal'a diye merak ediyorum. Yani oyuncuların kafasındaki teknik direktör şeyi değişti mi? İmajı değişti mi? İsmail Kartal'a bakış açısı değişti mi oyuncuların? Onu da merak etmiyor değilim. O da işte takım içerisinde biraz güven problemi de yaratabilir. Eğer öyle bir şey yoksa zaten normal devam edecektir ilişki. Fakat ben oyuncuların da çok şaşırdığını ve kafalarında bazı soru işaretler olabileceğini tahmin ediyorum.
1: Valla ben genelde oyuncu grubuna sahadaki performansla bakıyorum. Hani Roma maçında İsmail Kartal'ın taktiğini neredeyse harfiyen uygulayan bir oyuncu grubu vardı. Hani oyuncu grubun çok kaybetmiş gibi gözükmüyordu. Ama istifa ile ilgili düşünceleri ve İsmail Hoca'nın ile alakalı fikirlerini değiştirmiştir belki. Onu şimdiki maçta belki göreceğiz. Nasıl bir kadro çıkacak bugün Roma maçında? Mert Müldür'ü gördük. Orta sahada da Bartu sürprizi vardı ama o maçın taktiği ayrı. Bu maç oynaması gereken oyun bambaşka Fenerbahçe'de. Merkezde, deplasmanda böyle bir üçlü orta saha yine olur mu sence?
0: Yok, Gündüz dönüyor zaten.
1: Ha, gerçi Gündüz'ü dönüyor. Ama İsmail'le mesela aynı şey. İsmail'le olur mu? Öyle sorayım.
0: Bence olmaz. Bence olmaz.
1: İrfan Can'a döner mi?
0: İrfan Can'a dönebilir. Aynı zamanda burada tabii biraz da Şampiyonlar Ligi maçı sonrası deplasman belli yorgunluklara da bakabilir. Mesela Mert oynadı o karşılaşmada. Bu karşılaşmada Seme de oynayabilir.
1: Olabilir.
0: Çok rahat bir şekilde. Merkezde bir oyuncuyu daha hücuma yönelik tercih edebilir. Vedat Muriç oynayacaktır. Greenwood oynayacaktır. Büyük ihtimalle Kerem oynayacaktır. Ama Fenerbahçe için hani kim değişebilir dersen Archie Brown Levent yapabilir. Orada bir değişiklik yapabilir.
1: Levent orta sahada da yani
0: Belki.
1: çok nadir, çok
0: Ama bir iki
1: düşük
0: oyuncunun
1: ihtimalle.
0: değiştiğini görebiliriz. Fenerbahçe için de burada yine aslında dünkü biraz şeye benziyor. Hani Konyaspor örneği verdik ya. Böyle durumlarda hani hassas dönemlerden geçtikten sonra o ilk golü atıp bazı şeyleri geride bırakabiliyorsun. O özgüven çok önemli oyunda. İlk gol İlk gol ya rakibi kırıyor ya

0: kuruyor. Burada da Fenerbahçe'ye büyük bir şey sağlayabilir. İlk golü atmak ciddi bir avantaj sağlayabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin oyununda da hani rakibi de 1-0 öne geçtikten sonra çok zorlayabilecek nitelikte bir Greenwood var. Onu da unutmamak gerekiyor bence. Yani Greenwood da boş bir alan buldu mu çok rahat bir şekilde oradan böyle akıp birebir de o şutu çıkartabiliyor. Bakalım, ben de merak ediyorum bugün Fenerbahçe'deki oyuncu tercihleri, Antep'in işte nasıl bir oyun ortaya koyacağı. Nereden baksan enteresan maç olacak. Mesela İsmail Kartal'ın maç önü maç sonu söyledikleri. Ama büyük ihtimalle maç önünde İsmail Kartal'ın istifasıyla ilgili bir şey duymayacağız. Çünkü Fenerbahçe iletişimi büyük ihtimalle yayıncı kuruluştan rica edecek. İstifa ile ilgili bir şey sormayın diye.
1: Maç sonu toplantıda
0: maç sonu toplantıda sorarlar.
1: O çünkü bence
0: maç sonu toplantıda sorarlar. Maç önünde sormazlar ama.
1: Aynen.
0: Yayıncı kuruluştan rica eder büyük ihtimalle Fenerbahçe iletişimi. Maçla ilgili sadece sorun diye. Ama maç sonunda belki İsmail Kartal'da bir iki kelam istifa ile süreçle ilgili bir şeyler anlatabilir. Normal kararlar değişebilir. Hani İsmail Kartal çok bir daha geri dönmemek şartıyla demişti. Kararlar değişebilir. İşte kararlar değiştikten sonra sizi o karara götüren faktörlerden ne kadar uzaklaştığınız da belirleyici oluyor. Yani İsmail Kartal aynı şekilde devam ederse 3-5 maç sonra yine aynı baskıyla beraber aynı hissiyata ulaşabilir. Ondan uzaklaşması lazım. Fenerbahçe yönetiminin de hocasını demek ki bu da boşu boşuna olmadığına göre biraz daha koruması gerekiyor. Her anlamda.
1: Mesela geçen o Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında bir hanımefendinin sorusu. Hani birçok yalanlama yaptınız bugüne kadar ama İsmail Kartal'ın işte Roma maçına göre görevde alınacağına dair çıkan haberleri niye yalanlamadınız? Hani İsmail Kartal'la ilgili neden hiç korumacı bir tavır yok? Mesela Aziz Yıldırım'la İsmail Kartal yan yana bile gelmedi deniyor. Hani öyle bir fotoğraf karesi de verilmedi. İsmail Kartal, Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'le açıklandı. Ve orada da stat'tan İsmail Kartal ayrılırken arkada Aziz Yıldırım konuşuyordu. Orada da bir poz yok. Hani İsmail Hoca'ya çok böyle korumadığı da düşünülüyor. İsmail Hoca da belki böyle düşündü. Bunlar gibi sorular var.
0: Haklı. Şöyle. Böyle olduğu zaman zaten geriye dönüp bakılıyor.
1: Tabii.
0: Böyle durumlarda biliyorsun. Burada şöyle olmuştu, burada böyle olmuştu diye. Zaten bunun en büyük göstergesi de işte onu da anlatmaya çalıştım. Yani Aziz Yıldırım'ın maç sonunda Perşembe gecesi ya önemli değil. Hani istifa etse ne olur? Ben kal derim kalır. Yani o bile aslında hocaya Aziz Yıldırım'ın bence nasıl baktığını bir göstergesi.
1: Evet, bitirdik. 9.56 yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elam ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden radyo sporu dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo sporu 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için radyo sporu seviyorum.
6: Radyo sporu dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
8: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz OneSpor Teknik Direktörü Murat Yıldırım olacak. Murat Yıldırım'la birlikte OneSpor'u konuşacağız. Birazdan kendisi hattımızda.

0: aramızda olacak sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına gelecek olan soruları bekliyorum. Sevgili dinleyenler, sorularınızı iletebilirsiniz Radyo Spor WhatsApp hattına. Liglerde heyecan devam ediyor. Bugün de önemli maçlar var. Bunu da paylaşacağım. Bugün 1. Lig'de ve Süper Lig'de birer maç var. Süper Lig'de Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20'de başlıyor mücadele. Yine aynı saatte 1. Lig'de Kayseri Spor'un rakibi İstanbul Spor sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Kayseri Spor İstanbul Spor'u konuk edecek. Kayseri Spor kazandığı takdirde puanını 16'ya yükseltecek ve lider Bursaspor'la aynı puanda olacak. İstanbul Spor Ligi istediği gibi başlayamadı. 6 haftalık periyotta 2 beraberlik 4 mağlubiyet elde ettiler. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Barış Kambak'la yollar ayrıldı. Yerine Olcay Demir getirildi. Olcay Demir de bilindiği üzere Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin yardımcısı olarak görev yapmıştı. İstanbul Spor'da bir değişim yaşandı sevgili dinleyenler. Bugün iki maçta çok çok önemli. Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Gaziantep FK'da teknik direktör değişimi yaşanmıştı. Orhan Ak göreve gelmişti. Orhan Ak Gaziantep FK'da ilk maçında sevgili dinleyenler deplasmanda Göztepe'yi 4-2'lik skorla mağlup etmişti. Şu ana kadar sevgili dinleyenler Gaziantep FK'nın topladığı puan toplamda 7 puana sahip. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal bilindiği üzere Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından istifa etmişti. Tekrardan göreve döndü. Fenerbahçe'nin ligin 4 haftalık periyodunda topladığı puan 6. Ligde 2 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti Sarı Lacivertliler. Ligde son hafta kendi sahasında derbide Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Birinci ligi uzanacağız. Birinci ligde One Sport sevgili dinleyenler Murat Hoca ile birlikte yoluna devam ediyor. Özellikle de transfer dönemi onlar için bir hayli zorlu geçti. Çünkü geçtiğimiz dönemden devralmışlardı. Yönetim ve teknik direktör değişikliği yaşanmıştı. Son iki haftada iki beraberlik aldı takım. Hattımızda konuğumuz bu bölümde One Sport teknik direktörü Murat Yıldırım. Murat Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Salim Bey. Teşekkürler. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. Hocam aslında sizin adınıza sezon öncesi hazırlık dönemi çok zor geçti. Bunun da altını çizmek istiyorum. Geçmiş yönetimden kalan borçlar vardı. Yönetim devredildi. Yani yönetim değişikliği yaşandı. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Bu süreçte 6 haftalık süreçte 3 beraberlik, 1 galibiyet, 3 mağlubiyet elde ettiniz. Nasıl geçti hocam? Çünkü o kamp dönemi sağlıklı geçmedi diye biliyorum transfersizlikten.
1: Evet, zaten süreci siz özetlediniz. Ben biraz daha açayım süreci.
0: Evet,
1: 1 Haziran'da Vanspor'da kongre oldu. Eski yönetim bırakınca yeni yönetim geldi. Mevcut kulüp başkanımızın da memnun haklarından dolayı sıkıntı. O sürede işte yönetim boşluğundan dolayı biz de takımı yalnız bırakmama adına en azından biz buralı olduğumuz için altyapı ağırlıklı bir kamp sürecimiz başladı Erzurum'da. Erzurum'da ilk etap kampını hep altyapı ağırlıklı çocuklarla geçirdik. İkinci etap kampta da Özkan Yiğiter, Ozancan Köklü katıldı aramıza. Ama bu mevcut yönetimin bu memnun haklarını alamamasından dolayı yani yönetim boşluğu oldu. Biz de elimizden geldiğince takım dağılmasın diye kampta bir şeyler yapmaya çalıştık. Çok net bir takım yoktu. Zaten mevcut takımdan Ivan Cedric, Ostrika, Regis, ona benzer çok kaliteli oyuncular ilk etap kamp rağmen ikinci etap kamp ödemeler yapılmadığı için aklı fikri yaptık gittiler. Biz çok büyük sıkıntılar yaşamıştık o dönem ama çok şükür kendi memleketimizin takımı olduğu için hiçbir zaman görevden kaçmadık. Ben biliyordum çok zorlu bir süreç olduğunu ama başka bir takım olsa

0: bir şekilde yönetimle veya kimle muhatap kimse onunla konuşulup yollar ayrılabilirdi, ama kendi memleketim olduğu için bu sene 19. senem Ulan Spor'da futbolculuk, altyapı antrenörlüğü, teknik adamlık sayın 19. senem olduğu için, bir de bu kulüp benim kulübüm. Ondan dolayı bırakıp bir yere gidemiyorsun. Biz tabiri caizse elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Bir şekilde kulübü lige soktuk. Sonrasında sağ olsun yeni bir yönetim geldi. Aslında kendi mevcut yönetimin içinde yeni bir başkan seçildi. Özgür İlaç İlhan diye bir başkanımız var. Sağ olsun son gününde Vali Bey'le birlikte, özellikle Van Valisi Sayın Doktor Ozan Balcı'nın büyük katkıları var. Çünkü ilk 2 haftayı biliyorsunuz transfer yasağından dolayı altyapıyla oynadık. Hem Kayseri Spor hem Manisa Spor maçlarını. O maçları zaten saymıyoruz. Sayın Valimizin bütün gayretleriyle, destekleriyle, Özgür Başkanımızın yoğun çabalarıyla transferlerimizi açtık. 3. haftaya transferlerimizi yetiştirdik. Zaten ilk 2 haftayı saymıyoruz bu periyotta. Sonrasında İstanbul Spor'la içeride oynamıştık açıklarda. Bildiğiniz üzere zaten bütün maçlarımız deplasmanda. Şimdi bu sene eşimiz yok, stadımız yok, taraftarlarımızdan uzak oynuyoruz. 13. adamdan uzak oynuyoruz bu sene. Ondan dolayı İstanbul Spor maçını 3-1 galip geldik. Sonrasında Mardin deplasmanına gittik. 1-1'lik sonuçla ayrılmıştık. Sonrasında içeride o üçlü periyoda girmiştik. 3 gün sonra içeride Batman Petrol'le çok iyi oynadığımız bir maçta 2-0'lık bir mağlubiyet almıştık. Sonrasında Muğla deplasmanına gittik. Orada da 90+'da gol yemiştik. 2-1 öndeydik. Muğla maçında da çok üstün taraf bizdik. Sonrasında son hafta Keçiören Gücü. Onlarla da işte ilk yarı 1-0 mağlup durumda düşmüştük. İkinci devre yaptığımız değişikliklerle oyun üstünlüğünü aldık. İkinci yarı en az 3-4 tane net pozisyonumuz var. Maç 1-1'lik sonuçta noktalandı. Yani son 2-3 haftada özellikle zaten herkes görmüştür. Oyun gücümüz, oyunun ne oynadığını bilen, sahada mücadele eden, savaşan, bütün oyun üstünlüğü bizde olan son 2-3 haftada böyle bir takım oluşturduk. Zaten bu transfer sürecini az önce size değindiriz. Ben düşün, yani son hafta Oliveira diye bir transfer yaptık, transferin son günü. Onun işte Arap Emirliklerinden almıştık. Oradaki transfer süreciyle ilgili bir haklı fesih yapmıştı, ama kulübüyle olan anlaşmazlıklardan dolayı FIFA'ya bir başvuruda bulunmuştu karşı takım. Türkiye Futbol Federasyonu onaylamasına rağmen oradaki futbol federasyonundaki yazışmalardan dolayı 2 hafta oynatamadık. Bu hafta oynattık. Yani yeni bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki hafta Antalya Spor'la oynayacağız. Sonra bir milli ara var. Bu milli aradan sonra 3 haftalık bu süreç bize çok iyi gelecek. Ha, dediğiniz gibi yani çok sancılı bir süreçle başladık. Taraftarlarımızdan uzak oynuyoruz bu sene. Tadımız yok, tesisimiz yok. Bütün handikaplar bizimle birlikte, ama ne olursa olsun fikstür dezavantajı da, bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü ilk 7 haftada İstanbul Spor dışında hep ilk 7'deki takımlarla oynadık. İlk hafta Kayseri, ikinci hafta Manisa Spor, üçüncü hafta İstanbul Spor, dördüncü hafta Mardin Spor, 5. hafta Batman Petrol, 6. hafta Muğla, 7. hafta Keçiören. Bu hafta oynadığımız Keçiören Gücü bu ligin yani iyi takımlarından, çok saygı duyduğum bir takım. Onlarla oynadık. Üstünün onlar da bizim maçtan önce 3. sıradaydılar. Bizim böyle bir fikstür dezavantajımız vardı. İşte milli aradan sonra Bandırma, Pendik, Ümraniye, Bolu, işte bir 4'lü maç periyodumuz var. Oralarda biraz daha bir nebze daha kolay rakiplerle oynayacak. Milli aradan sonra da Allah'ın izniyle çok daha iyi olacak Salim Bey.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Murat Yıldırım sohbetimiz sürüyor. Hocam, milli ara öncesi rakibiniz deplasmanda Antalya Spor. Antalya Spor'da da bir hoca değişikliği yaşandı. Sonrasında milli ara var. Milli arayla birlikte İssa'da Bandırma Spor'la oynayacaksınız. Bu stadyum konusunda hocam son durum nedir? Sizi açtınız ama bu iki maç özelinde neler söylersiniz?
0: Dediğiniz gibi şimdi önümüzdeki hafta pazar günü Antalya deplasmanda maçımız var. Sonrasında da 3 haftalık bir ara var.

0: aslında bandırmayla oynayacağız. Başta başlayacağız tekrar. Bu statla ilgili normalde bu yönetim boşluğundan dolayı son iki gün kala artık mevcut stadyumlar içinde bize yakın olan özellikle Batman, Ahmet, Iğdır, onların da herhalde Gençlik Spor tarafından bizim orada oynamamıza müsaade edilmemiş. Yönetimsel tek bir problem olduğunu zannetmiyoruz. Çünkü Batman Petrol'de, Ahmet'te, onlar da bize statlarını vermek ister ama biraz stat problemi yaşadık. Akser sağ olsun bize ev sahipliği yapıyor ama zemin olarak çok kötü. Maçlarda görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Tabiri caizse patates tarlasında maç yapıyoruz. İki hafta önce Batman Petrol maçı izlemişsinizdir. Dakika 25-0-0 boş kaleye topu vurduk. Direkten döndü. Dönen topu tam boş kaleye atacağız. Zeminden sekti, onu atamadık. Yani orada iyi bir zemin olsa 1-0 öne geçeceğiz. Farklı bir şey olacak. Bu hafta mesela 1-0 mağlup durumdayken bizim Yen'le diye bir oyuncumuz var. Tonton Yen'le. Mesela 6 pastan zeminden dolayı topu hani oradan direğe nişanlamak çok zor. Zeminden dolayı sekti, direğe vurduk. Yani biz bu stadyumun zeminin özellikle handikaplarını çok yaşıyoruz. Bunun için de yönetim kuruluyla görüştük. Onlar da bu milli arada federasyonla görüşecekler. Bizim için stadyumu değişirlerse, zemini iyi bir stadyuma alırlarsa bizim için çok daha iyi olacak.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Murat Yıldırım, sohbetimiz sürüyor. Peki Murat Hocam, bu konuyla ilgili bir başvurunuz oldu mu Türkiye Futbol Federasyonu'na? Normalde siz İstanbul'da oynamak istediğinizi ifade etmiştiniz maçlarınızı.
0: Evet, biz bu hafta da Keçiören maçını İstanbul'da oynamak için hem Pendik spor yönetimiyle yöneticiler üzerinden hem de Kasımpaşa'yla bir görüşmemiz olmuş. Her iki takım da kabul etmiş ama valilikten onay alınamadı bir türlü. İstanbul valinin mesela İstanbul'da profesyonel takım hem Süper Lig'de hem birincilikte çok olduğu için güvenlik önlemleriyle ilgili sıkıntı olabilir diye izin verilmiyor. Biz zaten sene başı da bütün maçlarımızı İstanbul'da yaşayan Vanlılar çok, ondan dolayı çok deplasman yaşamayacağımız için biz İstanbul istemiştik ama valilikten bir türlü izin alamadı bizim yöneticilerimiz. Şimdi bugün zannedersem Futbol Federasyonu'nda, bugün olmazsa da yarın Lig Başkanımız gidecek, bir görüşme yaptı. İnşallah oradan olumlu bir sonuç alırız. Çünkü biz Akhisar'da oynamaktan memnunuz ama iyi karşılandık, iyi ev sahipliği yaptılar bize ama nasıl söyleyeyim, zeminden dolayı gerçekten çok sıkıntı yaşıyoruz. Her iki takım da aslında deplasman takımı için de sıkıntı oluyor. Ondan dolayı biz İstanbul'da oynamayla ilgili bir başvuruda tekrar bulunacağız. Artık karar büyüklerimizin.
1: Yani bir başvurunuz var hocam.
0: Yani bugün bir başvuruda bulunacaktı bizim kulüp başkanımız.
1: Peki hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size. İfade ettiğiniz gibi değişen bir takım transferler var. Adaptasyon süreci içinde milli arayı ışık olarak görüyorsunuz, işaret ettiniz. Hocam şunu yönetmek istiyorum. Bu sezon ligin kalitesiyle ilgili yorumunuz nedir? Çünkü izlediğim zaman maçları çok zorlu bir lig izlenimi elde ettim. Katılır mısınız?
0: Kesinlikle. Ben de zaten ona değinecektim. Bu sene Bolu Spor biraz sancılı başladı. Bir takım zaten, bizim durumumuz belli. Herkes toparlıyor. Geçen sene Adana Demir, Hatay, Erik, onlar da büyük camialar ama onların transfer yasaklarından dolayı ilk devre bitmeden zaten küme düşen takımlar belliydi. Üst sıralara da oynayan Çorum, Ahmet gibi böyle kaldırışlı takımlar vardı ama bu sene mesela, bu hafta örnek vereyim, Batman Petrol maç öncesi kime sorsanız Bodrum deplasmanda mutlak galip gelir diye herkes yorum yapardı ama Bodrum kendi evinde iyi oynayıp 4-0'lık bir galibiyet aldı. Herkes herkesi yeniyor. Dün akşam da Bursa Spor, Erok Spor maçını izledim. Güzel bir maç oldu. Erok Spor da yenebilirdi. Yani bu ligde dün akşam mesela Sivas Spor maçına da baktım biraz. Bu sene bütün takımlar iyi. Herkesin herkesi yenebileceği, maçtan önce böyle keskin katı bir sonucun olmadığı, sürprizlere açık olan bir sezon. Çünkü gerçekten bu sene

0: herkes iyi takım kurdu. Herkesin istelet kadrosu var. Biz Vanspor olarak sadece köklü bir değişime gittik. Hem yönetim hem oyuncu anlamında. Bu sene takımı neredeyse komple yeniledik. Ondan dolayı bu sene zorlu bir lig. Zaten sezon başlamadan söylemiştim. Bu sene en az 8-9 takım direkt şampiyonluğu oynuyor. Hem küme düşme potasında hem de şampiyonluk potasında çok ciddi yarışlar olacak. O yüzden hem şampiyonluk hem playoff hem de küme düşme hattıyla ilgili bence son haftalara kadar herkesin iddiası olacak gibi. Şimdi çok zorlu bir lig. Bu sezon bizi bekliyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Vanspor Teknik Direktörü Murat Yıldırım. Murat Hocam, gelen sorular da var, hemen bunları da kontrol ediyorum. Hüseyin Mecis selamlarını göndermiş, başarılar dilemiş, teşekkür ederim. Hemen kontrol ediyorum. Selamlar Salim Bey, Malatya Yeşilyurt 2'de 2 yaptı, herhangi bir yöneticiyle bir bağlantı yaparsanız sevinirim. Ve bir de hocam, sizin Malatya Yeşilyurt'la ilgili görüşlerinizi merak ediyorlar. Sizin için ayrı bir yerde Malatya Yeşilyurt. Ne dersiniz hocam?
0: Malatya Yeşilyurt benim ikinci takımım. Ben zaten kendi memleketim Vanspor bu durumda olmasaydı Malatya'da ben devam edecektim. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da İlhan Geçik Başkanımızla, değerli başkanımız Ramazan Başkan'la da biz görüştük. Çok buruk bir ayrılık oldu ama kendi memleketim olduğu için yani vefa senesiydi bir sene, görevden kaçamadık. Yoksa Malatya Spor üçüncülükte, ikincilikte fark etmez. Malatya'nın ismi yeter, çok büyük bir camia. Orada çok güzel günlerim, zamanlarım oldu. Zaten siz de takip etmişsinizdir. Geçen evet. Finalinde mağlup olduk. Çok üzüldük. Keşke Malatya'yı bir üst lige çıkarabilseydik. Ama ilk iki maçını takip ettim. Özellikle son maçtaki golleri gördüm. Tekrardan güzel bir oluşum var. İyi bir teknik direktörleri var. İyi bir yönetimleri var. Malatya Yeşilyurt bırakın ikinci ligi, en az Trendyol birinci ligde oynaması lazım. Çok büyük bir camia. Kalbim, gönlüm, dualarım hep onlarla birlikte. Çünkü çok güzel insanlar tanıdım orada. Çok güzel bir camia. Gerçekten İlk gittiğimde işte 2 sene önce 1. lige takım çıkarmıştık. İşte 3. ligde kendi kendime söylüyordum. Yani ne işim var, ama gittikten sonra iyi ki gelmişim dediğim bir camia. Şimdi çok büyük. Hani az önce de söyledim. Lig fark etmiyor. Amatörde bile olsam Malatya çok büyük bir camia. Malatya'da çok güzel zamanlarım geçti. Bu sene de harbiden özellikle Kırıkkale maçlarına baktım. Çok iyi bir oyun var. İyi bir takım var. İnşallah bu sene o gruptan bir üst lige çıkarlar. Dualarım hep Malatya Yeşilyurt'ta. Şimdi çok güzel zamanlarım oldu. Çok güzel insanlar tanıdım orada. Çok büyük bir camia, taraftarıyla, yönetimiyle, şehriyle. İnşallah bu sene Yeşilyurt bir üst lige çıkacak. Hak ettiği birincilik, süper ligi en kısa zamanda yakalayacak inşallah.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Estağfurullah, ben
1: görüşmek üzere, hoşçakalın hocam.
0: İyi yayınlar, görüşürüz.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda ilk konuğumuz Vanspor Teknik Direktörü Murat Yıldırım'dı. Şimdi çok kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, Mehmet Hoca ile birlikte Süper Ligi ve 1. Ligi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim Salim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam bu arada hayırlı uğurlu olsun, dedelik sevincini yaşadınız. Bana da sağ olsun, benim de haberim yoktu, yayın öncesinde haberim oldu. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun hocam.
1: Allah razı olsun, Allah herkese nasip etsin. Çok farklı, bize hep anlatırlardı ama gerçekten evet, farklı bir duygu.
0: Allah analı babalı büyüsün hocam.
1: Amin amin, çok teşekkür ederim.
0: Evlat
1: çok
0: olsun.
1: Sağ ol. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim hocam. Bu vesileyle de bugün 2026-2027 yılı eğitim dönemi de başladı. Tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ne derler? Allah zihin açıklığı versin.
1: Aynı şekilde, evet, aynı şekilde katılıyoruz. Tabii uzun bir süreçten

0: sonra okullar tekrar açıldı. Anne babalar biraz rahatlayacak. Çocuklar belki can sıkıntısı okulda giderecekler artık. Hepsine başarılar diliyoruz. İyi bir eğitim, öğretim yılı olur inşallah.
1: İnşallah hocam. Hocam heyecan devam ediyor hem Süper Lig'de hem de 1. Lig'de.
0: Evet.
1: İsterseniz hocam bugünkü maçla başlayalım. Bugün Süper Lig'de önemli bir maç var. İsmail Hoca gitti. İstifa etti, ayrıldı. İstifası kabul edilmedi. Nasıl bir süreç bekliyor Fenerbahçe'yi Gaziantep FK deplasmanında?
0: Ya şimdi gerçekten çok enteresan olaylar oldu. Hani bizler de hoca olduğumuz için bu tür olayların hep içinde oluruz. Burada tabii İsmail Hoca'nın verdiği bir karar var. Ve bu karar muhakkak kendince çok düşünülmüş, çok fazla ekibiyle birlikte oturup karar verilmiş bir olaydır. Tabii olayın içeriği, netliği artık o kendisinde. Kulüp tarafından da yani Fenerbahçe takımı işte sezona başladı, İsmail Hoca ile başladı. Bu tür büyük takımlarda bu kadar çabuk hoca değişikliğinin olması içeride bazı şeylerin ters gittiği, yanlış gittiği gibi yorumlanabilir. Fenerbahçe'de de bu net bir şekilde görülmeye başlandı. Çünkü her maçtan sonra hoca eleştiriliyor. Takımda eksikler var, eksik mevkiler var bana göre. Bunlarla alakalı çok konuşulmuyor. Her şeyi hoca üzerinden yapılmaya çalışıyor. Hoca da bunun üzerinden belki çok fazla yıpranmış olabilir. Ama Fenerbahçe Kulübü her zaman Türkiye'nin en büyük markalarından biridir. Bu kaoslara çok alışıktır. Onun için onlar kendi işlerinde bunu halledecektir. Bugünkü maç gerçekten Fenerbahçe için bu olaylardan sonra Avrupa Kupası maçı kadar önemli bir maç oldu. Sonuç olarak belki çok şey olmayacak ama ne yapılacağı, ne oynanacağı, nasıl oynanacağı ve kulübün gidişatıyla alakalı, oyuncuların duruşlarıyla alakalı bana göre ligin en önemli maçlarından birini oynayacak Fenerbahçe. Tabii bir de alt taraftan hani üst taraftan kopmamak için, çünkü Fenerbahçe kazanamadığı zaman gene geçen seneki gibi işte Galatasaray'la bu sefer Beşiktaş'ta puan farkları çok açılacak. Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir karşılaşma. Gaziantep tarafından baktığımızda Gaziantep şu anda 7 puanı var, Fenerbahçe'nin 6 puanı var. Yani Fenerbahçe'ye göre daha üstte. Kazandığı zaman yukarı ilk 4'ün içine girecek Gaziantep takımı. Onun için onlar da çok iyi hazırlanacaktır. Çok zor bir maç olacak. İki takım açısından da zor bir maç olacak ama Fenerbahçe kendi içindeki kaosu bitirme anlamında mutlaka kazanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Çok zevkli bir maç olacak. Akşam göreceğiz bakalım ne olacağını.
1: Hocam Gaziantep FK'da da bir değişim var. İlk hafta 4-2'lik skorla Göztepe'yi mağlup ettiler deplasmanda. Göztepe de zor deplasmanlardan birisidir.
0: Evet ya, normal ligde hiç kolay deplasman yok.
1: Evet.
0: Yani şimdi Samsun deplasmanı diyorsun, Çorum gitti kazandı. Yani şimdi Gaziantep takımı Göztepe'yi 4-2 yendi. Bir deplasmanda gitti 1-0 yendi. Yani Gaziantep takımı eğer içeride Rize maçını kaybetmemiş olsa, kazanmış olsa belki de şu anda ilk üçün içinde olacaktır. Yani şu anda Gaziantep takımı Fenerbahçe'yi kazandı, maçını kazandığı zaman zaten 4. olacak. Yani onun için belki avarajıyla birlikte eğer tabii çok farklı olursa, yoksa 4. olacak. Yani onlar da bir hedef doğrultusunda gidiyorlar. Onların da Orhan Ak işte geçen hafta geldi, İlk maçını kazandılar. Onların da iç saha fobisi var. İç sahada bir türlü dış deplasmandaki istikrarı yakalayamadılar. İşte bir Alanya beraberliği, Rize mağlubiyeti. Onun için onlar da mutlak kazanmak isteyeceklerdir. İçeride taraftarına deplasmanda kazandırdığı galibiyetlerden birini kazandırmak isteyecektir. Dediğim gibi çok güzel bir maç olacak, çok zevkli bir maç olacak. Sonucu gerçekten çok kestirmek zor. Taraftar olarak bilmiyorum, belki pazartesi olması dolayısıyla hani türbünler nasıl olur bilmiyoruz ama
1: evet,
0: güzel bir maç olacak. Yani çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum.

0: Bence tabii oyuncu gözünde değer kaybedersin. Şöyle kaybedersin. O bırakmak çok yani yaptığı olay ben bırakırım. Bırakabilirsin. Kabul edilmez dönebilirsin. Ama o bir deyimi var. Asla geri dönüşü yok dedikten sonra döndüğünüz zaman orada oyuncunun size olan saygısı kalmaz. Bu net, açık ve nettir. Ha, oyuncu saygı gösterir ama sezon başında başladığınız ve buraya kadar gelinen süreç ve bundan sonra süreç arasındaki farklılığı bence oyuncular da hocaya hissettirir. Çünkü hoca kesinlikle dönüşü yok dedikten sonra döndüğü zaman orada her türlü şey olur. Buna da hem hoca hem yönetim katlanmak zorundadır. Bence İsmail Hoca hani bırakması normal, istifa ediyorum diyebilirdi. Ben bu maçtan sonra artık çalışmayacağım. Yönetim zaten kabul etmezdi. Çünkü Aziz Yıldırım bir sene eline gelmiş ve ben bu takımı şampiyon yapacağım diye gelmiş ve hocası İsmail Kartal ne kadar güvendiğini göstermiş zaten. Ondan habersiz, kimseden habersiz böyle bir şey yapması hocanın tabii yönetimi de zor durumda bıraktı. Şimdi döndü. İşte bu döndükten sonra mutlak dediğim gibi Fenerbahçe'nin bugün suların durulması için mutlak kazanması gerekiyor. Aynı şeyler biliyorsunuz Trabzonspor'da da yaşandı.
1: Evet.
0: Aynı olaylar oldu. İlk kötü mağlubiyette Fatih Hoca ile yollar ayrıldı. Yani burada da kötü şeyler olursa, çünkü bu ne olursa olsun insanın midesini bulandırdı bu süreç. Ondan dolayı Fenerbahçe'nin bundan sonra çok pre vermeden yoluna devam etmesi lazım.
1: Hocam çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum.
0: Tabii
1: ardından
0: ki
1: devam edelim.
0: Tabii ki.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, teknik direktör Mehmet Altıparmak. Mehmet hocam, Süper Lig'i konuşuyoruz. Gelen bir mesaj da var. Merhaba Salim Bey, nasılsınız? Ben Mehmet, İstanbul'dan Ames Spor taraftarıyım. Mehmet Altıparmak hoca Ames Spor'da görev yaptı. Ames Spor hakkında ne düşünüyor? Süper Lig'deki yerini nasıl buluyor? Saygılar, sevgiler demiş. Ne dersiniz hocam?
0: Vallahi Ahmet Spor'a şu anda yani Galatasaray, Beşiktaş, Ahmet Spor 3. sırada.
1: Evet.
0: Müthiş oynuyorlar. Özellikle şu son maçlarda, yani Başakşehir maçında zaten muhteşem oynadılar. Bir Trabzonspor maçı oynadılar. İçeride özellikle taraftarla müthiş bütün şeyler. Ya biz zaten orada çalıştığımızda da biliyoruz. Muhteşem bir taraftar var. İnanılmaz bir baskı oluyor zaten orada. Deplasmanda bir tane maç kaybetti. Kocaeli maçını kaybetti. Onun dışında Kasımpaşa'dan puan aldı. Erzurum, Trabzon, Başakşehir maçlarını kazandı. Gerçekten zor maçlar kazandı ve her maçta Kocaeli maçında bir tek gol atamadı ama onun dışındaki bütün maçlarda hem gol atıyorlar hem çok pozitif futbol oynuyorlar. Ben şu anda hem gidişatlarını çok beğeniyorum hem de takım olarak çok beğeniyorum. Kendi oyunlarını oynuyorlar. Yani rakip kim olursa olsun kendi oyunlarını oynamaya çalışıyorlar. Bu şu anda bana göre Anadolu Lig'in en istikrarlı takımı. İlk çıktıkları sene Süper Lig'de bunu başarmak gerçekten çok zor. Onun için şu anda çok iyi gidiyorlar. İşte daha sonra Beşiktaş'tan sonra 3. sıradalar. Böyle devam ediyor. Bu haftaki maç onlar için belki de belirleyici maçlardan biri olacak. Beşiktaş maçı hafta sonu oynayacakları. Bu maçtan sonra zaten ligdeki konumları, nereye gidecekleri, ama şu anda görüntü itibarıyla çok iyi gidiyorlar. İyi bir takım görüntüsü verdiler. Ama ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Hani ligler hep ilk milli takım arasından sonraki süreçte başlar. O zamana kadar takımlar eksiklerini giderir. Bazı takımlar hazır değildir, bazı takımlar sakatı çoktur falan. Ama bu milli takım arasından sonra lig yeni yeni başlar. Bu anlamda Amespor'un şu ana kadar yaptıkları mükemmel diyebilirim.
1: Peki hocam, Besini Kase'yi nasıl buldunuz?
0: Ya, gerçekten müthiş oyuncu. Ya en güzel yanı karşı karşıya bizim